Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Fransa'nın üstlendiği 1938 Dünya Kupası'ndan 4 yıl sonra, yani 1942'deki kupa oynanamamıştı. Nasıl oynanabilirdi ki? Dünya Kupası'nın yerini Dünya Savaşı almıştı o zamanlar. Masum futbol topları vahşi bombaların yıktığı binaların altında kalmıştı. Onlarla oynayacak gençlerle beraber. İkinci Dünya Savaşı dünyaya dair pek çok güzellik gibi 4. Dünya Kupası'nı da ezip geçmişti. Zaman durmuştu sanki. ...1949 yılı 1950 Dünya Kupası hazırlıkları açısından ülkeler için çok önemli bir yıldı. Çünkü futbol tutkunları 4. Dünya Kupası'na kavuşmak için tam 12 yıl, yani 1950'ye kadar beklemek zorunda kalmışlardı. Türk Milli Futbol Takımımız, futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın finallerine katılma hakkını ilk kez 1949 yılında kazandı. 1949 yılındaki Dünya Kupası elemelerinde Avusturya ve Suriye ile aynı gruptaydık. Avusturya kupaya katılmaktan vazgeçtiğini bildirince grupta sadece Suriye ile oynayacaktık. Yani Suriye'yi yendik mi Rio yolu Türk milli takımımıza açılıyor olacaktı. Futbol tarihimizde ilk kez bir Dünya Kupası oynama onurunu taşıyorduk o zamanlar ve takvimler 20 Kasım 1949'u göstermişti. O gün milli takımımız tarihi bir maçtan tarihi bir zaferle ayrılacaktı. Ankara 19 Mayıs stadında Suriye milli takımının karşısına çıkan Ay Yıldızı 11'imiz şöyleydi. Kalede Fenerbahçe'den Erdal Koca Çimen, sağ bekte Galatasaray'dan Naci Özkaya, sol bekte Beşiktaş'tan Doktor Vedi Tosuncuk, sağ hafta Harp Okulu'ndan Mustafa Ertan, santrafta Galatasaray'dan Bülent Eken, sol hafta Beşiktaş'tan Hüseyin Saygun ya da namı diğer Çengel Hüseyin, sağ açıkta Fenerbahçe'den Erol Keskin, sağ işte Fenerbahçe'den Lefter Küçük Andoniadis, santraforda Galatasaray'dan Gündüz Kılıç, sol işte Beşiktaş'tan Fahrettin Cansever, sol açıkta da yine Beşiktaş'tan Şükrü Gülesin. Bu maç 1925 yılındaki Türkiye-Sovyetler Birliği maçından sonra Ankara'daki ilk milli maçımız olduğundan başkent seyircisi maça büyük ilgi göstermişti. 24 yıl sonra başkentte sahaya çıkan tarihi milli kadromuz, tribündeki muhteşem seyirci atmosferinin de etkisiyle rakibi karşısında baştan sona kadar hakim, hatta ezici bir oyun çıkardı. 12. dakikada Fahrettin'in golüyle açılan perde, 72. dakikada Gündüz'ün golüyle kapanırken, maç tamamlandığında skor tabelasında şu yazıyordu: Türkiye 7, Suriye 0. En az bu kadar da gol kaçırmıştı milli takımımız o gün. Bu galibiyetle Türk milli takımı kendisine Dünya Kupası finallerine giden yolu açmıştı. Ama işte hepsi bu kadarla kalacaktı. Öyle de oldu. Bu tarihi maçımız sadece tarihe geçti. Dünya Kupası hayalimiz de sönüp kayboldu. Çünkü bize Rio yolunu kapatan bir duvar dikilmişti. Parasızlık, imkansızlık. Futbol Federasyonu tüm çabalarına rağmen takımımızı Brezilya'da yapılan finallere götürüp getirecek parayı sağlayamamıştı. Ayağımıza gelen fırsat bir anda heba olup gitmişti.
1: Türk sporunun, öyle diyelim, içindeki Türk futbolunun en acı anılarından biri. Bilmiyorum, belki de bir numarasıdır.

0: 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edip maddi imkansızlıklar yüzünden gidemeyişimizdir. O Dünya Kupası'na katılabilme adına baraj maçı dediğimiz işte şimdi baraj, şimdikiler anlasın diye söylüyorum. Baraj maçı diye adlandırdığımız maçta Ankara'da Suriye'yi 7-0 yendiydik. Ve vizeyi aldık, yani 50 Dünya Kupası'na gideceğiz. Fakat gidemiyoruz, para yok. Öylesine bir dönem ki, işte 2. Dünya Harbi'nden yeni çıkılmış, daha 5 sene olmuş, acıları, aksilikleri de hala hayatta. Avrupa kulüpleri, Avrupa milli takımları, 8-9 tane yanlış hatırlamıyorum, ortak gemi kiralayıp Brezilya'ya gemiyle gittiler. Düşünebiliyor musun? Bir ay seyahat. Paraları toplayıp ortaklaşa gemi tutup gemiyle gidiyorlar Rio'ya, Brezilya'ya. Biz o kafileye dahil olamadık. O zamanlar olamamışız diyeyim daha doğrusu. O gemide ortaklık elde edip gemide yer bulacak para bile yok. Yok. Dolayısıyla katılma hakkını elde etmiş olmamıza rağmen Dünya Kupası'na gidemedik ve o koca Dünya Kupası bu imkanlar, bu imkansızlıklar dolayısıyla sadece 13 takımdan oynanabildi. Yani Türk spor tarihinin içindeki ünitelerden biri olan Türk futbol tarihinin en acı anılarından biridir. Şimdi Dünya Kupalarına katılabilmek için Türkiye futbolda ne mücadeleler veriyor değil mi? Efendim antrenörler değişiyor, antrenörler geliyor, işte yurt dışında doğmuş, büyümüş, oralarda oynamış oyuncularımızı getiriyoruz buraya, Türkleri oynatıyoruz gidebilmek adına. Orada gitmişiz, yani gitmeyi hak etmişiz ama parasızlık yüzünden maalesef gidemedik o Dünya Kupası'na.
1: Tıpkı bizim gibi Brezilya'daki Dünya Kupası'na gideceğini bildirip de parasal engelden dolayı bu arzusunu yerine getiremeyen birçok ülke olmuştu. Avusturya, Belçika, İskoçya, Burma, Filipinler, Hindistan, Arjantin, Peru ve Ekvador. Şampiyonadan çekilen diğer ülkelerdi onlar. 1950'deki 4. Dünya Kupası finalleri böylece sadece 13 takım arasında oynanmıştı. Londra Olimpiyat Oyunları'ndan sonra tüm dünyanın gözleri Türk güreşine çevrilmişti. Ülkemizde yapılacak ilk Avrupa Şampiyonası'nda kendi seyircimizin önünde en iyi dereceleri elde etmemiz gerekiyordu. Bu sebeple 1949 yılında Türkiye Güreş Federasyonu, Türk güreşçilerimizin bu turnuvaya en iyi şekilde hazırlanması için bir Avrupa turnesi düzenledi. Turne bir ay sürecekti. Türk güreşçilerimiz bu turnede 5'i Grokoreben, 1'i serbest stilde olmak üzere yaptıkları 6 milli karşılaşmada 34 galibiyete karşı 14 yenilgi almışlardı. Bu, güzel başarılar elde edeceğimiz 1949 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası öncesinde büyük ümitler vadeden bir sonuçtu hiç kuşkusuz. Tarihler 3 Haziran'ı gösterdiğinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda güreşlerimiz ülkemize hazırlık turnuvasının da etkisiyle çok güzel temsil etmişlerdi. Yalnızca erkekler serbest müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması baz alındığında Türkiye'nin adı 8 madalyayla ilk sırada yer alıyordu. Türk milli basketbol takımımız için 1949 önemli bir yıl oldu. İlk kez 1949 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmıştık. O tarihlerde bir tek Mısır'da basketbol oynanıyordu ve Mısır aynı yıldaki Avrupa Basketbol Şampiyonası organizasyonunu üzerine almıştı. Savaş sonrasının bu 3. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na sadece 7 ülke katıldı. Türkiye de bu ülkelerden biriydi. İlk kez böylesine büyük bir şampiyonaya katılmak oyuncularımızın üzerinde büyük bir heyecan uyandırmıştı. Milli basketbol takımımız ev sahibi Mısır'ın şampiyon olduğu ve Fransa ile Yunanistan'ın arkasından Avrupa dördüncüsü olurken Hollanda, Suriye ve Lübnan'ı geride bırakabilmişti. ...1949 yılı futbol turnuvaları adına da bir ilki barındırıyordu. Yunanistan tarafından düzenlenen Akdeniz Kupası futbol turnuvasının ilki 1949 yılı Mayıs ayı içinde Atina'da Türkiye, Mısır, Yunanistan ve İtalya arasında oynanmıştı. Atina'da Panathinaikos stadının toprak zeminli sahasında ve sıcak hava şartlarında oynanan bu turnuvada Türk milli takımı ilk maçını Mısır'a karşı oynayacaktı. Bu maç bizim için ayrı bir anlam taşıyordu ve 21 yıl önce Amsterdam Olimpiyat Oyunları'nda Mısır'a 7-1'lik yenilgimizin rövanşı niteliğini taşıyordu. Millilerimiz müsabakayı çok güzel bir oyunla 3-2 kazanmıştı. İkinci maçı ev sahibi Yunanistan'la oynadık. Rakibimiz karşısında güzel bir oyun oynamıştık ama Yunanlılar ne yapıp edip bu kez Türk milli takımını yenme azminde ve hırsındaydılar. Yunan seyircisi de buna şartlanmış görünüyordu. Yunan takımının sert oyunu ve seyircinin taşkın hareketlerine rağmen Türk milli takımı çıkardığı güzel ve şuurlu oyunla rakibine bu fırsatı tanımadı. Yunan milli takımını bir kez daha yenmiştik. Maçtan sonra taşkın Yunan taraftarlarının Türk futbolcularına saldırmaya yönelik teşebbüsleri memlekette infiale yol açacak ve İstanbul'da gençlik, toplantılar, mitingler düzenleyerek bu davranışları protesto edecekti. Milli takımımız son maçını 20 Mayıs 1949 günü İtalya milli takımına karşı oynadı. İkişer galibiyeti bulunan bu iki takım arasındaki maç bir bakıma turnuvanın finali anlamını taşıyordu. Maalesef bu zorlu karşılaşmada İtalya tecrübesiyle üstün geldi. Yunanlı hakemin de aleyhimize verdiği kararlarıyla bozulan takımımız maçı 3-2 kaybederek şampiyonluğu İtalya'ya kaptırdı. ...1930-1931 sezonundan beri İstanbul Ligi'nde şampiyonluğu kazanamayan Galatasaray, 18 sene sonra şeytanın bacağını kırıp sarı kırmızılı bayrağı şampiyonluk direğine çekmeyi başarmıştı. Galatasaray şanssız yıllar geçirmiş, ateş güneş meselesi gibi büyük ve tahribatı yüksek badireler atlatmış, bu dönem zayıf dönemleri olmuş ve bir türlü mutlu sona ulaşamamıştı. İngiliz antrenör Peter Molyneux nezaretinde sıkı ve disiplinli bir çalışma yapan Galatasaray, o yıl tarihindeki 11. lig şampiyonluğuna Erdoğan Atlıoğlu, Osman İncili, Necmi Erdoğdu, Fazıl Göknar, Musa Sezer, Bülent Eken, Doğan Koloğlu, Muzaffer Tokaç, İsfendiyar Açıksöz, Halis Etçi, Reha Eken, Gündüz Kılıç, Orhan Can Polat, Koçi Konditis ve Süreyya Görke ile ulaşmıştı. 1949 yılı Fenerbahçe için de çok önemli bir yıldı. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptırdığı 15 bin kişilik beton açık tribünle 25 bin seyirci alabilecek hale getirdiği yeni Fenerbahçe Stadı 13 Şubat 1949 günü törenle açıldı.
0: Fenerbahçe'nin bugünkü stadı ...dan bir önceki stat bir ucubeydi. 14 senede yapılabildi maalesef. Ondan evvelki stat tahta tribünlü stat, öyle tanınır. Şöyle bir tribünü tahta, hakikaten bildiğiniz tahta, tahtadan yapılma. Bir tane şimdiki otoban tarafı diyelim, açık tribün küçük, bir de tahta tribünün karşısında kapalı bir açık tribün daha. Stadın girişi, bugünkü girişlerinden biri olan Derazı tarafından diyelim oluyor. Orada tribün yoktu. Şimdi stadın açılışı derken, tabii bunları ben şimdiden geriye giderek anlatmaya çalıştım. O stadın arazisi Şükrü Saracoğlu tarafından, devrin başbakanı. Şükrü Saracoğlu tarafından Fenerbahçe kulübüne hibe edilmiştir. Bila para, öyle derler eskiler, parasız. Hibe edilmiştir. Ve kendisi de Fenerbahçe kulübünde, yanlış hatırlamıyorsam 13-14 senede başkanlık yapmıştır Şükrü Saracoğlu aynı zamanda. Ve orayı kulübe hediye etmiştir. Ve işte 49 falandı galiba, açılmış. O zaman daha biz çocuğuz. Ve O bir tahta tribünü, iki açık tribünü, bir tarafı tribünsüz Fenerbahçe stadı hizmet etmiştir. Ama şöyle, orada ağırlıklı olarak 19 Mayıs

0: gösterileri yapılırdı. 23 Nisan'da zaman zaman yapılırdı. Fakat orada imkansızlıklar, teknik eksiklikler, adını ne koyarsanız koyun, lig maçı pek oynanmazdı. Fenerbahçe takımı, futbol takımı orada antrenmanlarını yapar. Bir de yazın ölü sezonda hazırlık maçlarını oynardı.
1: Törende Fenerbahçe kurucularından ve hayatta kalan en yaşlı üyesi bulunan Muallim Enver Bey de bir konuşma yaptı. Bando, İstiklal Marşımızı çaldıktan sonra açılış günü maçının oynanacağı Avusturya'nın ünlü Veker takımıyla Fenerbahçe sahaya çıktı. Fenerbahçe, Şubat ayı ortasında olmasına rağmen bu güzel ve güneşli günde tribünleri tamamen dolduran 25 bin seyirci önünde çok güzel bir maç çıkarmıştı. Kadrosunda Pelikan, Henapi, Wagner, Brinek, Zvazli gibi Avusturya milli takımının en ünlü futbolcularının yer aldığı Veker takımı, Sarı Lacivertli takımımız karşısında adeta şaşkına döndü. Tarihi maçı Fenerbahçe 4-2 almıştı.
2: Şubat 1956 Pazar. Bu müsabaka için evvela Macar takımı Mithat Paşa Stadı'nın oyun sahasına giriyor. Önde futbol üstadı olarak vasıflandırılan Puçkaş, arkasında Farago ve onları diğerleri takip ediyor. İşte Bozik, Kihi ve Lantos. Macarlar oyun sahasının ortasına geldiler.
1: 1956 ve Şubat günü Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol severler güne ayrı bir heyecanla başladı. Çünkü futbol dünyasının gözünde efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımı, amili futbol takımımızla karşı karşıya gelecekti. Dünya futbolunda o yıllarda efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımının Türkiye'ye gelişi bile başlı başına büyük bir olaydı. Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü takımlarından biri olan ünlü Macaristan milli takımını taşıyan uçak İstanbul'a indiğinde Türk futbol severlerinde heyecanı başlamıştı. 1956 kışı İstanbul'u birden etkilemişti. Macar milli takımını getiren uçak Yeşilköy Havalimanı'na indiğinde şiddetli tipi vardı. Maçın oynanacağı İnönü Stadı tüm İstanbul gibi kalın kar tabakasıyla kaplıydı. Sahada maç oynanamazdı.
3: Türk milli takımının o günkü Macaristan milli takımını 3-1 gibi bir skorla İstanbul'da yenmesi, yani bizim futbol tarihimizin milli takımlar bazında dünya üçüncülüğümüz var, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılışımız falan var da, ama o Macar galibiyeti hakikaten efsane Macar galibiyeti olarak tarihe geçmiştir. Neden? 54 Dünya Kupası'nda bir Macar milli takımı var. Bütün dünyanın imrenerek keyifle seyrettiği bir Macar milli takımı. Ve 54 Dünya Kupası'nın da en büyük favorisi. Yani diyorlar ki açık ara şampiyon olur. Keşke ötekiler katılmadan teslim olsalar falan gibi yazılar çıkıyor gazetelerde. Ve bu Macar milli takımı grup maçlarında, o zaman statü çok değişik, bugünküne benzemiyor, Almanya'yı yendi. Ve büyük bir rastlantı eseri, final Almanya ile Macaristan arasında düştü. İki takım oynayacak. Macaristan nasıl olsa Almanya'yı daha evvel yendi. Şimdi de yenip Dünya Kupası'nı kazanacak, ama öyle olmadı. Ve kupayı Almanya kazandı. Tabii o maçta Puşkas'ın sakatlanması büyük bir dezavantajdı Macar milli takımı için. Ama yine de o Macar milli takımı Dünya Kupası'nı kaybetmiş olmasına rağmen şöhretinden ve beğenisine hiçbir şey kaybetmedi. Ve o kadar enteresan ki neredeyse bütün ülkeler Macaristan Futbol Federasyonu'nun önünde değil tabii, telefonla veya artık neyle o zaman haberleşiliyorsa teknik olarak kuyruğa girdiler. Ya ne olur gelin bizde de bir özel maç oynayın şu takımla diye. Bunlar arasında Türkiye'de oldu. Ve o Macar milli takımı iki çok önemli oyuncusu gelmedi Türkiye'ye. Birisi kaleci Grosis, biri de Kocis.

0: sağa çık. Onun dışında puşkasıyla, şusuyla, busuyla, hepsiyle Macar milli takımı Türkiye'ye geldi.
1: Macarlar da durumu kabul etmişti. Vakitlerinin kısıtlı olmayışı Türkiye Futbol Federasyonu'nun işini daha da kolaylaştırmıştı. Bu efsane takımın yaratıcısı ve Macaristan futbolunun bir numaralı ismi olan Gustav Sebeş durumu anlayışla karşılamış. İstanbul'da kar dinip ortalık düzelene kadar diğer şehirlerde birkaç maç oynamayı kabul etmişti. Bu haber İstanbul dışında büyük sevinç uyandırdı.
0: İstanbul'da bizim milli takımla oynamadan önce İzmir ve Ankara muhtelitleri o zamanki lafla karmalarıyla oynadılar. Yani biraz turşuları da çıktı diyebiliriz. O zamanki yol yorgunlukları işte şimdiki gibi uçak kalkıp bir saatte gitmiyor. Ve en sonunda İstanbul'a geldiler. Bizim milli takımdan oynayacaklar. Enteresan şeyler var çünkü hava çok kötü. Maçın tehir olma ihtimali var. Yani o karda, kışta, zeminde, İnönü'nün hele o zamanki halinde. Ya maçı işte ertelesek mi falan filan derken Allah'ın işi derim ben hep. Öğlenin saat 11'de güneş açtı İstanbul'da. Bir tane bulut kalmadı havada. Düşünebiliyor musun? Soğuk, serin ama yani yağmurun damlasının düşme, karın damlasının düşme ihtimali yok. Çünkü yazın bile bu kadar berrak bir hava olmaz. Acaba dedim hani biz de o zaman daha genciz. Acaba dedim bizim futbola bir kıyak mı buluyor yani nedir diye. İşte ben de o zaman 11 yaşındayım. Rahmetli babamın sayesinde. Çünkü yöneticiydi işte çok büyük bir kulüpte. Numaralı tribünden o maçı önce götürülmüyordum. Hava çok soğuk. Kar, kış, kıyamet hasta olur diye rahmetli annem izin vermiş. Fakat bir anda öyle hava açınca yani belki ısı olarak açmadı ama atmosfer olarak açınca izin çıktı. Ben de gittim. Hiç unutmuyorum numaralı yani İnönü Stadı'nın eski numaralısından. Birinci bloğun iki şeyliydi, iki katlıydı. Birinci katın en üstünden ayakta seyrettiydim hatta. Ve biz o Macar milli takımını o açan güzel havada 3-1 yendik. Dünyada yankı uyandırdı. Ya işte Türkler Macarları 3-1 yenmiş falan filan. Hani 1-0 falan da değil. 3 tane atmışız. Bayağı yankı uyandırdı. Bizim milli takımdan bayağı bahsetmeler oldu dünya basınında. Turgay, Büyük Ali, Büyük Ahmet. Çok enteresan. Büyük Ali bir sağ bek değil. Fakat o zaman Can Demir sakat, bir sağ bek bulunamadı ve Büyük Ali'den bir sağ bek yaptılar. Bek hattı o zamanki deyimiyle, diziliş tanımıyla. Mustafa Naci Nusret hafattı. Mustafa Sabek, Beton Mustafa lakabı. Naci Erdem sağ şu anda Fenerbahçe'nin kaptanı. Nusret Beşiktaşlı. Sonra Vefa'da da oynadı. Forvet dediğimiz yani hücum hattında İsfendiyar, Coşkun, Metin, Kadri Lefter. Hatta o maçta Suat Mamat oynamadı Galatasaray'da. Coşkun abi rahmetli Coşkun Özen ilk takımda senelerce görev yaptı. O oynadı sağ içte. Gollerimizden birini penaltıdan, diğerini normal Lefter attı iki tane. Bir tane de Metin Oktay attı. Ve biz o Macar milli takımının sadece kaleci Grosics ve Kocis'in olmadığı. Puşkaslar falan filan. Hatta ben bana hep Farago, Buzanski, Lantos. Kaleci Farago diye bir yedek kaleci. Buzanski sağ bek, Lantos sol bek. Onlar kaldı aklımda. Kaç sene geçmiş? 60 küsür sene. İşte Hidakuti var. Puşkas var. Ondan sonra Zibor var. Sol açık, meşhur. Yani bunların yani iki tane adam gelmedi topu topu. Ama şöyle bizim ilk takım o gün çok iyi oynadı. Bir de onlar işte bu İzmir-Ankara seyahatlerinde tabii turşu gibi oldular.
1: Beklenen gün geldi çattı. Takvimler 19 Şubat'ı gösteriyor. Gün futbol tarihimize damga vuran karşılaşmanın günü. Milli takımımız 4 yıl Avrupa'da bir fırtına gibi esen ünlü Macaristan'ı İnönü Stadı'nda 3-1 yendi. Takvimler 9 Mart'ı gösteriyor. Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne

Tarihi maaşlara ev sahipliği yapacak olan Ali Sami'nin inşaatı uzun ve sancılı sürdü. 1943 yılında ihtiyacı görecek şekilde inşası başlayan, 1945 yılında açılan ama ulaşım zorluğu sebebiyle terk edilen Ali Samiyen, takvimler 1956'yı gösterdiğinde Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Küçük bir not. Stadın inşası Galatasaray'a devredildikten tam 8 yıl sonra, yani 1964 yılında tamamlanabildi. Geçelim olimpiyat tarihine. 1956 kış olimpiyatları, 1956'da İtalya'da düzenlenen tarihteki 7. kış olimpiyatı. 1956 yılında kış olimpiyatlarına 32 ülke katıldı. Sovyetler Birliği ilk kez olimpiyatlara katılmış ve diğer tüm ülkelerden daha fazla madalya kazanmıştı. Sovyetler Birliği 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı. Avusturya 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 11 madalyayla ikinci oldu. Avusturya'yı 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 7 madalyayla Finlandiya 3. sıradan takip etti. Alp disiplininde yarışan Tony Saylor tüm kategorilerde, yani iniş, slalom ve büyük slalomda altın madalya kazandı.

1956 yılına yaz olimpiyat oyunlarıyla devam edelim. 1956 yaz olimpiyatları ya da resmi adıyla 16. olimpiyat oyunları 1956 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlendi. Türkiye Melbourne olimpiyat oyunlarına yalnızca güreşçilerle katıldı. Atasporumuz güreşte, madalyaları ise bir bir sıraladık. 1956 yılı Melbourne olimpiyatlarında Greco-Roman stil 73 kiloda Mithat Bayrak, serbest stil ağır siklette Ahmet Kaplan, serbest stil 57 kiloda Mustafa Dağıstanlı birinci oldu. Olimpiyat tarihinin en özel anlarından birisi olarak gösterilen Macaristan su topu milli takımının 1956'da Sovyetler Birliği'ni 4-0 mağlup etmesi. 61 yılı devirdi Macaristan o günden bu yana. Yalnızca olimpiyat ve dünya şampiyonalarına damga vuran bir su topu milli takımına sahip olmasından öte, spor tarihine damga vuran kült bir maçla da anılıyor o yılki olimpiyatlar. İlk bakışta bir spor müsabakasından çok bir muharebeyi andıran bu isim, 1956 yılında yapılan bir su topu karşılaşmasına dayanıyor. Germany, but on performances there was little doubt that the gold medal would go to either Hungary or to Yugoslavia. Meeting Russia's forcing play with clever. Aradan geçen 61 yıla rağmen hala konuşuluyor olmasının en temel sebebi ise Macarların Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının en önemli sembollerinden birisi olması. Avustralya'da düzenlenen 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda gerçekleşen su topu yarı final mücadelesi merakla bekleniyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanların işgalinden Sovyetler tarafından kurtarılsa da Sovyetler Birliği'nin ülke yönetimi üzerindeki hakimiyetini bırakmayı reddetmesi Macarların bu maça farklı bir gözle bakmasına neden olmuştu. Ülkede çıkan ayaklanmayı Sovyetlerin güç kullanarak bastırması ve Budapeşte'nin bombalanması üzerine takımın en genç üyesi ve yıldızı Erwin Zador da bu fikirlerin altında maça hazırlandıklarının altını çiziyordu. And Yugoslavia 3 and drawn 1, their total 7.

0: so, a win or a draw would give the gold medal to Hungary, while a win would place Yugoslavia first. There's no doubting that the...
1: Artık yalnızca kendimiz için değil, tüm Macar halkı için oynuyorduk. Bu maç bizim karşılık verebilmemiz için tek şansımızdı. Macarlar tüm güçleriyle saldırıyor, havuzda adeta halklarının kurtuluşu için bir mücadele veriyorlardı. Macarlar maçı çok iyi götürüyordu ve hatta 4-0'lık skorla öndeydi. Maçın son anlarında ise Sovyet oyuncusu Valentin Prokopov savunmakla görevli olduğu iki golün sahibi Zadora yumruk attı. Zador'un sağ gözüne gelen yumrukla yüzü kanadı ve işte o an ortalık karıştı. Yarıda kalan maç yetkililer tarafından 4-0 Macarlar lehine tescillenecek ve maç artık Melbourne Kan Gölü olarak anılacaktı. O dönemde henüz 21 yaşında olan Zador, olimpiyatların ardından ülkesi Macaristan'a dönmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi tercih etti. Burada stopunun bir spor olmaması üzerine yüzme antrenörü ve iş adamı olarak hayatına devam etme kararı aldı.
0: Points is two for a win and one for a draw. Prior to this game, Hungary had won four matches, that is gained 8 points, and
1: antrenörlük döneminde yüzme efsanelerinin arasında yer alan ve 1960 ve 70'lerde havuzda fırtınalar estiren Max Spies'in hocalığını yaptı. Spies, 1972 Münih Olimpiyatları'nda 7 farklı dalın hepsinde dünya rekoru kırarak altın madalya uzanmıştı. Phelps gelene kadar da rekor ondaydı. İngiltere ve İskoçya'da bulunmuş olsa da Doğu Avrupa'nın domine ettiği sporlardan biri haline gelen stopunda Macaristan'ın yerini açıklamak için olimpiyat ve dünya şampiyonalarına bakmak yeterli aslında. Macaristan bu sporun tarihine geçiyor. Tabii o kadar basit değil. Stopu kültürünün sebebine bakacak olursak iki şey ön plana çıkıyor. İlki ülkedeki su oyunları kültürü. Yüzme, atlama, dalış, sualtı hokeyi ve benzeri birçok spor su topu kültürü kadar derin yer etmiş durumda ülkede. Macaristan her ne kadar denize ulaşımı olmayan bir ülke olsa da sıcak su kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilen kapalı havuz sayısı ve yüzücü eğitiminin çok yüksek olduğu bir ülke. Spor kültürüne ve Macaristan'a en az bir kez bile gitmiş herhangi bir insanın rahatlıkla görebileceği gibi. Sporcu genlerine sahip çocukların küçük yaşta spora başlaması, erkenden yüzme öğrenmesi ve sık sık devletin sağladığı yüzme havuzu imkanlarından yararlanması su kültürüne aşina olmalarını sağlıyor. Bunun yanında Doğu Avrupa'daki handbol kültürünün de su topuna yatkınlıkta şüphesiz bir etkisi var. Macar çocuklar herhangi bir beden eğitimi dersinde ya da herhangi bir hafta sonu aktivitesinde yüzmeyi ve handbolu birleştiren su topuna doğal olarak birçok ülkedeki akranlarından daha yatkın oluyor. Yapılması en zor sporlardan biri olan su topunun tarihine geçmek, spor kültürü en yüksek olan ülkelerden birçoğu için mümkün olmadı. Macaristan bunu gerçekleştirirken gençlerini kendi kültüründen ve genlerinden gelen öğelerle birleştirip fiziklerini bu kadar yüksek bir sporda söz sahibi olmasıydı.

0: dönelim tekrar 1956 yılının yaz olimpiyatlarına. Sovyetler Birliği o olimpiyatlardan evine eli en dolu dönen ülke oldu. 37'si altın, 29'u gümüş, 32'si bronz olmak üzere tam 98 madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri 32'si altın, 25'i gümüş, 17'si bronz olmak üzere 74 madalya alarak olimpiyatlarda ikinci oldu.
1: Спортсмены проходят первый

0: 300 метров. Бег ведет новозеландец Халберг. Далее Хьюсон...
1: Ev sahibi Avustralya ise 13 altın, 8 gümüş, 14 bronzla 35 madalyanın sahibi oldu ve 3. sırayı aldı. Su topu dehalarını yetiştiren Macaristan ise 9 altın, 10 gümüş, 7 bronz, toplamda 26 madalya ile 1956 yaz olimpiyatlarında madalya sıralamasında 4. olabildi.
2: Ivanov
1: 1956'nın Kasım 11'inde Türk atletizminin ilk büyük isimlerinden ve en eski spor yazarlarımızdan Ömer Besim Koşalay geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

0: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmeler.

0: Manzano son kontrolleri yapıyor. Mücadeleye başlayacağız artık Real Madrid'li oyuncuların dokunuşuyla. İlk düdük maça Real Madrid başladı. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Nolan bıraktı, Ruben Sanchez. Sanchez önü açıldı, Sanchez kaleyi deniyor. Çerçeveyi tutmadı bu şut. Yeniden kazandı Real Madrid. Jude Bellingham. Bellingham'dan çalımlar. Bellingham ayakta kaldı. Ceza sahası içinde. Trent'e bas şimdi. Sekti top. Vinicius vurdu. Savunmaya çarptı ardından direkt. Korneri kazanıyor devamında pozisyonu Real Madrid. Bellingham'dan şık hareketler var atağın devamında. Burada bırakmıştı Trent'e. Trent'ten içeriye. Vinicius önce savunma ardından direkt. Biri sayılabilir İspanyol kadrosundaki 2001 doğumlu Dolan. Manchester City altyapısı görmüş birisi ama Blackburn Rovers performansıyla derken kırmızı. Bill Manzano'dan kırmızı kart çıktı. İtirazlar var. Omar El Hilali hakemin yanında. İspanyol oyuncuların itirazı. Kırmızı çıktı İspanyol'a. Neyse ki kırmızıyı değiştirdi Bill Manzano ama sarı kartı veriyor. Exposito. Dolan'dan Romero'ya. Romero. İçeriye çevirdi Romero. Ramon Terat Sauta yolluyor. Şimdi Vini'ye pas. Bellingham'dan aldı topu Vinicius Junior. Vinicius El Hilali'nin üzerine gittiğine Vinicius'un pası geçmedi. Fran Garcia yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Yakın mesafeden Valverde Dimitrovic'in üzerine yolluyor. Alexander Arnold sekti top. Brahim Diaz üstten alta. Edu ortaladı. Kafa vuruşu ön direkte Cabrera. Kaleci Lunin çıkardı. Valverde yükseltiyor. İlk yarının son anlarında gole yaklaşıyor kaptanı Cabrera ile İspanyol. Lunin kurtarışı
1: doğru,
0: yapıyor.
1: Doğru yer tutmuş.
0: Valverde. Ede Valverde gitti topla. Urko'yu taktı peşine. Valverde'den Vinicius. Vinicius Junior. Gonzalo'dan tek top. Vini açtı önünü. Vini vurdu. Ve topalarda gol. Gonzalo Garcia'nın asistinde. Vini ile öne geçiyor Real Madrid. Maçın başından bu yana. El Hilali ile boğuşuyordu Vinicius Junior. En sonunda golü de atıyor dakika 55. Nolan. Tekrar Romero. Romero yaptı ortasını. Göz kontrol dönerek vuruş Terats'tan. Olmadı. Roca. Sağ kanada sekti o top. Şimdi bir şut fırsatı. Asfaltta dışarıya. Fran Garcia. Vinicius Junior. Topu pası yeniden Vinicius. Müthiş attı bu kez. İki gol Vinicius Junior'dan. Real Madrid ikinci yarıda buluyor golleri.
2: Çok benzer gol ikisi birbirine. Yani Vini'nin topla hareketlenerek bir ver kaç yapıp onun üzerinden gole gittiği ama bu seferki vuruşu da gerçekten olağanüstü.
0: 15. golü bu sezon La Liga'da Vinicius'un. Vini'ye geldi o top. Vinicius Junior. Vinicius. Galero'yla mücadelesi Vinicius. Çıkardı Mastantuono'ya. Mastantuono kaleci Dimitrovic. Vini çekti topu. Vinicius Junior Gonzalo yanında. Pas ona. Gonzalo Garcia. Kike Garcia. Valverde kafayla girmişti araya. Şimdi Mastan.

0: Franco Mastantuono. Bellingham'dan destek var, arkadan Gonzalo geliyor. Mastantuono bıraktı. Şut, Bellingham, kaleci Dimitrovic. Üçüncü golün kıyısından dönüyor Real Madrid. Ve bu pozisyonun tekrarını biz izlerken karşılaşmanın son düdüğü geliyor Gil Manzano'dan. İspanyol 0, Real Madrid 2.
1: Lider Barcelona, Osasuna deplasmanında sahaya çıkacak. İşaret geldi, maç başlıyor. Barcelona karşılaşmaya başlayan taraf. Pedri çok iyi top yolladı Olmo'ya. Dani Olmo, o da iyi döndü. Lewandowski dışarı gidiyor. Şimdi Moy Gomez. Yine alan buldu Osasuna. Budimir, önünde boşluk var. Ante Budimir gidiyor. Soluna çekti Budimir. Budimir sağına aldı şimdi. Budimir direkten döndü. Şu ana kadarki en önemli pozisyon, direğe takılıyor Ante Budimir. Bu sezonki 17. La Liga golüne yaklaştı. Gerard Martin. Torro ayak koymuştu. Top yine Barcelona'da. Şimdi Budimir. Budimir vurdu. Joan Garcia. Öyle yokladı kaleyi ve Joan Garcia uzandı, çeldi. Fermin. Fermin Lopez. Arkada Eric Garcia var. İndirdi. Vuruş gelmedi şimdi Olmo. O da istediği vuruşu yapamadı.
2: Hakikaten bu tarz içgüdüsü, topun nereye gideceğine dair olan içgüdüsü çok yüksek olan bir oyuncu.
1: Sol kanatta Cancelo taşıdı. Lewandowski verdi pasını Fermin'den. Rashford'a girer girmez bir pozisyona girdi Marcus Rashford. Şimdi bir kontra fırsatı. Solda yine Moro hareketlendi. Moy Gomez sağ tarafa oynuyor. Ruben Garcia. 5 oyuncuyla geldiler. Ruben Garcia, Cancelo'dan kurtulmaya çalıştı. Ruben Garcia, Joan Garcia çeldi. Atak sürüyor. Moro havalandırdı. Arka direk yine Ruben Garcia. Top dışarıda. İkinci yarıdaki en etkili pozisyonu Osasuna'nın. Rashford. Rashford şimdi bir orta, iyi bir orta ve gol! Lewandowski kafayı vurdu Rashford'un ortasına. Barcelona öne geçiyor. Bu kez iyi bir top Marcus Rashford'dan. Ve Robert Lewandowski Barcelona formasıyla artık son maçlarını oynuyor. Golü attı, 81'de takımını öne taşıdı. Fermin araya güzel bıraktı. Ferran Torres, 2-0 oldu. Karşı karşıya affetmedi Ferran Torres. 15. golü bu sezon La Liga'da. Barcelona'yı rahatlatıyor.
2: Yani hoca Ferran Torres ya da Lewandowski'yi oyuna alırken genellikle birbirinin yerini aldı. Sahada beraber geçtikleri zaman bu sezon epey az olmalı. Bugün farklı bir şey yaptı ve bunun da sonucunu aldı. Bunu söyleyebiliriz. Çok, çok güzel tek vuruş ama araya harika bırakmış Fermin.
1: Tekrar Bretones. İyi bir orta geldi. 2-1. Harika bir orta bu kez Bretones'ten. Raul Garcia kafayı vuruyor. Osasuna farkı bile indiriyor.
2: Galibiyet geldi dedikten hemen bir dakika sonra golü buldu Asus'ta. Biraz erken mi konuştuk acaba ama yani buradan bu maç dönerse 2-2'ye gelirse hakikaten saçma bir son 20 dakika izlemiş oluruz. Çok güzel, yani mükemmel bir kesme.
1: Az önce oyuna girmişti Bretones. Asist yapıyor. Raul Garcia kafayı vuruyor. Ferran Torres'in golüne çok çabuk karşılık verdiler. Yine Aro kullandı. Lewandowski güzel indirdi. Ferran Torres gidiyor şimdi. Ferran Torres dışarıya. Az farkla dışarı gitti.
2: Güzel düşündü.
1: Ve son düdük geliyor. Son düdük geliyor Barcelona kulübesi. Sevinç içinde sahaya girdi. 2-1 kazanıyor Barcelona ve maç fazlasıyla puan farkını

14'e çıkarıyorlar. La Liga'nın 34. haftasında Valencia Atletico Madrid'i ağırlıyor. Ve ilk düdük maç Atletico başlıyor Valencia deplasmanında. Araya girdi Vargas. Vargas çok güzel de bir pas. Şimdi Molina. Kapandı önü bıraktı Molina. Mendoza karşı karşıya. Kaleci çıkarttı Dimitrievski. Gelişine Morsinho kötü vurdu. Top kaybı uzaktan Molina. Kaleci Dimitrievski. Biraz önce söyledik, bu sezon nefis golleri var. Burada Molina'da kalan top yine iyi vurdu. Dimitrievski çıkarıyor. Molina oradan vurur mu? Molina! Direkten döndü, inanılmaz! İnanılmaz bir şut! Orta sahadan vurdu neredeyse. Dimitrievski dondu kaldı, direkten döndü. Molina şut çekmenin hilesini bulmuş gibi oynuyor. Yani bu inanılmaz bir şut. Orta geliyor. Kafa arkaya sekti top. Şimdi Lenormand indirdi. Lenormand! Üstten dışarıya. Diaz. Güzel sıyrıldı Diaz. Sadık indirdi mi onu diye baktık. Oyun devam ediyor. Rioja şimdi kontra atak şansı Valencia için. Rioja'dan pas. Ugrinic indirdi. Sağda boşluk. Döndü oraya Ramazani. Ramazani direkt bu kez de Valencia. Direğe takılıyor. İp gibi gitti top direğe doğru. Yani ayaktan çıktığı anda sanki direkten döneceğini anladık. Yoha aradan çok güzel pas. Saravia çevirdi. Son anda ters kademe Bonyar gelişine Guido. Dışarı attı Guido Rodriguez. Şimdi uzun bir top. Pepe'nin. Atak sürecek Molina. Molina sert bir top, bir dokunuş dışarıya. Belait. Diego Lopez sıyrıldı. Ortayı yaptı Duro'ya doğru son anda savunma. Şimdi Sadık, Guido, Gaya. Ramazani, Ramazani dışarıya vurdu. Diaz. Şimdi sol kanat. Vuruş geldi, gol! Gol geliyor! Luke atıyor, genç oyuncu büyük bir sevinç yaşıyor. Atletico önde, Valencia deplasmanında. Luke için unutulmaz bir an. İker Luke, ilk profesyonel golü. Lenormand, Griezmann'a doğru. Griezmann indirdi. Offside olabilir şimdilik, devam ediyoruz. Griezmann nefis pas, Kubo ve top ağlarda ama offside. Yalnız yok, offside yok, Kubo da attı. Kubo da attı. Gol bu. Uzaktaki oyuncu bozuyor. Şu anda farkında değil sanıyorum Atletikolular, Valencialılar ama golü verecek hakem. Golü verecek hakem, 2 olacak, Kubo da atacak. Raba girdi, 1-0'mışçasına hevesli ama 2 olacak. Şimdi o ne sevinin dişe kutatması ve gol. 2-0. Atletico 2-0 yapıyor gencecik oyuncularıyla. Bu büyük sevinci bu kez Kubo yaşıyor. Önce Luke, sonra Kubo. Adını bile bilmediğimiz oyuncularla Mestalla'dan çıkıyor Atletico. Orta geldi içeriye Musso. Faul var mı Musso'ya? Sadık devam ediyor oyun. Sadık! Faul! Faul! Şimdi faulü verdi hakem. Bakalım vardan yani faul. Faul. Zannetmiyorum vardan bir düzeltme geleceğini. Molina. Terste büyük boşluk var. Luke geldi. 3 mü geliyor? Luke Dimitrievski harika çıkardı bu kez. Ve Atletico Mestalla'dan ilk maçına çıkan
Luque ve Kubo gol attı. 2-0 kazandılar.

0: İlk düdüğü bekliyoruz artık Ayroldi'den. Allianz Stadyumunda Juventus Verona maçı başlıyor. Conceição korneri kullandı. Conceição şimdi yaptı ortasını, cezalarını Turam Kelly vurdu. Montipo'da kalıyor top. Cambiaso yerden Conceição bıraktı, Locatelli. Locatelli vurdu top dışarıda. İyi bir organizasyon ama tam vururken ayağa kaydı. Biraz da baskı altındaydı Locatelli. Cambiaso. McKennie tek oynadı. Kenan. Kenan attı, çalımı gidiyor. Kenan yerden bıraktı Turam'a. Tekrar Kenan düşüncesi. Sekti top. Conceição vurdu Montipo. İki hamlede Montipo. Kalulu. Kalulu'dan bir ortada. Kafa vuruşu, top direkten dönüyor. Bremer kafayı vurdu, top direkten döndü. Locatelli. Bremer. Büyük hata. Bovi ve gol. Çok büyük hata savunmada. Bovi topu ağlara yolluyor. Verona bir geldi, bir geldi. Tek kale oynayan Juventus topu ağlarında görüyor. Conceição. Conceição cezalarını geriye doğru, McKennie havalandırdı. Kafa, top dışarıda. Arda arda duran toplar. Juventus'tan orta geldi yine. Savunmadan sekti. Kalulu vurdu. Top dışarıda. Vlahovic. Vlahovic ve gol! Sakatlıktan golle dönüyor. Free kick'ten harika bir gol atıyor Vlahovic. 62. dakika. Çözüm üretemeyen Juventus beraberliği yakaladı. Sırp golcüsüyle. Vlahovic. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha Edmundson. Radaric kafayı vurdu. Cambiaso. Bir orta daha Cambiaso'dan. Conceição vurdu Montipo ardından. Freise korner atıyor topu. Yine Conceição, yine Montipo. Boga zorlayacak. Boga cezalarına girdi. Geriye doğru Locatelli. Vurmadı Conceição. Conceição vuruyor top dışarıda. Boga. Top kaybı. Karşı atak başlayabilir ama yine kazandı Boga ile Juventus. Şimdi Jegrova. Jegrova cezalarına. Jegrova. Top direkten döndü. Jegrova direkten döndü. Montipo'ya çarptı, kaleye gitmedi. Şans anı Verona için. Jegrova, işaret verildi. Jegrova topun başında. Jegrova yaptı ortasını tek yumruk Montipo'dan. Ve maç bitti diyor hakem. Juventus Verona ile 1-1 berabere kalıyor.
1: Fabio Maresca başlatamadı maçı. Düdük çaldı Sassuolo. Milan mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Torşvet birebir mücadele. Torşvet zorladı. Yaşar

0: düşürdü. Sürüyor oyun. Torşvet frenledi şimdi. Destek bekledi. Yerden pas. Tek dokunuş. Şut şansı. Ekstra pas. Gelişine gol! Sever Milan'ı. Domenico Berardi onun adı. Sassuolo 1 Milan 0. Muhteşem bir başlangıç. Muharremovic. Ve hata geldi. Yine hataya zorladılar. Şut şansı. Vuruş dışarıya. Leao kaçırdı. Şimdi aradan gördü Fofana. Rabiot'u. Rabiot'un pası Salamakers. Hemen içeri ortama. Müdahale defanstan. Hidzes. Tomori. Lloriente çaldı topu. Tekrar aldı pası. Lloriente Tomori faul yaptı. Kart bekliyor haliyle Lloriente ve bu ikinci sarı kart. Tomori atıldı Milan 10 kişi. Dakika 24. Fabio Maresca atıyor Tomori oyundan. Çok sinirlendi Tomori. Şimdi tek pas. O pas yerini buldu Lipane. En sola genişletti ucumu. Lloriente. Aradan iyi bıraktı Torş ve tekrar Lloriente. Muhteşem bir gol. İkinci golü de buluyor Sassuolo. Lloriente. İlk golde asisti yaptı. İlk yarıya başladığı gibi uçarak giriş yapıyor. İkinci yarıya da Sassuolo. 2-0. Garcia rahat sürüyor topu ileri. Şimdi sola Lloriente yine. Lloriente'den koşu yoluna Garcia'nın. Garcia içeride. Gönderdi ortayı. Kafa vuruşu arka taraf gelişine. Berardi bir kafa daha üst dağlara gitti top. Üçüncü golü de bulacaktı neredeyse Sassuolo. Sakatlık yaşıyor Torşvet. Berardi. Acelesi yok Sassuolo'nun. İyice çekildi geriye Milan. Şimdi ceza sahası içi. Top sekti. Gol şansı. Enzola dönerek vurdu ama hedefi bulamıyor. Enzola ile 3. gole yaklaştı Sassuolo. Yaşari'ye pas. Yaşari uzaktan denedi ama tribünlere. Saatini kontrol etti Maresca. Ve son düdük çaldı. 3 puan Sassuolo'nun. Sassuolo 2, Milan 0. Maçın sonucu.
1: Serie A'nın 35. haftasında 5. sıradaki Como 2. basamaktaki Napoli'yi ağırlıyor. İlk düdük mücadeleye ev sahibi Como başladı. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Nico Panzara'dan offside beklentisi var. Dubikas kaleci geçti. Dubikas vuruşu yaptı çizgiden çıktı. Bayrak kalkmamıştı. Dubikas bulamıyor golü. Nico Paz atak tavsiyecek Como. Paz kaleyi denedi. Çok yukarıdan gidiyor şutu. Net bir fırsat. Como adına işte Nico Paz'ın kazandığı top. Offside yok. Anastasios Dubikas değerlendiremiyor. Geçti kaleci Milinkovic Savic'i ama çizgiden çıkartıyor Amir Rahmani. Maçtaki ilk net şans Hasan Diao. Diao kaleyi düşündü. Vanya Milinkovic Savic iki hamlede kontrol ediyor. Nico Paz ortayı yaptı şimdi kafa dışarıya az farkla. Yeniden bakacağız. Simon Smolcic sırtıyla dokunmuş. Az farkla dışarıya. Niko Paz. Lobotka'dan kurtardı kendisini. Niko Paz topu taşıyor. Şimdi dengesiz Napoli savunması. Paz bıraktı Diao'ya. Aslan Diao vurdu. Milinkovic-Savic çıkartıyor. Gole yaklaşıyor yine Como. Aslan Diao. Vanya Milinkovic-Savic'i geçemedi. Alex Vaye. Baktı içeriye Vaye. Yaptı ortasını. Diao'ya doğru. Aslan Diao. Müsait pozisyonda ağlara yollayamıyor. Aslan Diao. Adrese teslim orta Alex Vaye'den. Kafayı vurdu Diao. Çerçeveyi tutmuyor. Pazdan pas Baturina'ya. Baturina dönüp vurdu. Vanya Milinkovic-Savic iki hamlede. Uzun boyunun avantajını yaşıyor burada Vanya Milinkovic-Savic. Mika Guti. Scott McTominay doğru. McTominay aldı önüne. Scott McTominay. Yapamıyor gol vuruşunu Scott McTominay. Altın bir fırsattı bu Napoli için. Tempo yükseldi karşılaşmada. Orta sahaların daha kolay geçilmesiyle beraber. Politano direkte patladı. Matteo Politano ile gole yaklaşıyor. Napoli direkten döndü. İşte Matteo Politano uzak direğe nişanladı bu şutu. İki top var sahada. Ve maçı da bitirdi Michael Fabbri. Como 0, Napoli 0.
2: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Giuseppe Meazza'da Inter'in belki de şampiyonluk maçı başlıyor. Strefezza. Çekti Strefezza. Valeri tekte. Çok da güzel orta ama. Dışarıya gitti Barakova'da.
3: Çok iyi geldiler.
2: Del Prato. Kaptanla pozisyona girdi Parma.
3: Offside'e çıkmayabilirmiş.
2: Barella. Ceza sahasına etkili orta. Dumfries dışarıya. Barella süper kesti ama. Dumfries dışarıya atıyor. İki kafa, iki pozisyon, iki sabek. Zielinski. Barella ortaya girdi. Ceza sahası Esposito döndü. Barella direkten topu alana gidiyor Suzuki. Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Acayip bir pozisyon. Büyük bir tehlike. Parma kalesinde Suzuki son anda. Şans her anlamda Parma'nın yanında. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Turam karşı karşı. Turam! Marcus Turam atıyor. İlk yarı sonunda kilidi kırıyor Inter. Marcus Turam. Çok iyi geldiler. Tam soyunma odasına gidilecekken Parma kilidini kırıyor Inter. Yine Turam. Yine Turam. Carlos Augusto. Şimdi Martinez'den Di Marco'nun koşu yoluna doğru. Aldı Di Marco. Götürüyor Di Marco. Çevirdi arka tarafa. Şut dışarıya. Denzel Dumfries. Ordóñez. Baskı Lautaro Martinez'den. Yanında Barella, ona doğru pas. Barella çekti. Barella'dan yeniden Martinez. Martinez baktı kaleye. Çekti Martinez. Suzuki. İkinci gol gelecekti kaptandan. Bisek. Bisek arada Martinez'e. Çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan. Baktım yardımcıya verdi golü. Mkhitaryan'la koşar adımlarla şampiyonlar gidiyor Inter. Martinez aldat dedi. Mkhitaryan artık dakikalar kaldı şampiyonla. Şimdi Arnquist. Darkwish hareketli. Elfeşe'nin Darkwish şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeşe ve gol. Fark

0: Körperteil, beide Körperteil.
1: İsabetli bir pas oldu Martinez'e. Martinez ayakta kaldı.
0: Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci Suzuki. Bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor Frattesi. Topa ilk temasında üçü atacaktı. Mücadele sürüyor. Artık saniyeler kaldı. Bonacina düdüğünü çalıyor ama 21. şampiyonluk için her şey hazır. Her şey hazır derken son düdük geliyor. İtalya'da 21. kez şampiyon Inter. Hakan'ıyla, Martinez'iyle, Di Marco'suyla, yıldızlarla dolu kadrosuyla İtalya'nın en büyüğü 21. kez Inter. Belki Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığını yaşadılar ama son haftalarda bu ligin en güçlüsü olduklarını gösterdiler.

ciddi yol kat etmek istiyor Bayer Leverkusen. Bayer Arena'da ilk düdük geldi. Bayer Leverkusen Leipzig maçıyla birlikteyiz. Nathan Taylor çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Patrick Schick. Elle oynama itirazları var. Hakem devam edin dedi. Tobias Wels devam edin dedi. Leverkusenlilerin itirazları. Şimdi Romulo'ya pas. Kontra var. Romulo da dışarıya attı. Harika vuruş ama az farkla dışarıya attı Romulo. Şimdi iyi pas. Belki olabilir. Ceza sahası için Masa. Masa iyi de pas verdi. Gol pozisyonu Patrick Schick. Gol. Gol. Gol. Gol. Patrick Schick. Bayer Leverkusen 1. Leipzig 0. Patrick Schick eski takımına boş geçmedi. Karşı atak şimdi. Tella çok iyi sarktı. Offside bayrağı kalkmadı. Nathan Tella. Nathan Tella vurdu. Çıkardı bu topu. Van de Voort sonrasında da Patrick Schick kaçırıyor. Bitçe bu. İkinin kıyısına kadar geldi Schick ve Leverkusen. Ne kadarlık ilave gelecek ilk yarı sonuna birazdan göreceğiz. Orta ceza sahası içi gol! Nathan Taylor 2-0. Bayer Leverkusen 2 Leipzig 0. Doğru zamanda doğru yerde Nathan Taylor hak etti Leverkusen açıkçası. Çok üstün bir ilk yarı. 1-0'dan sonrasını hele tamamen domine ettiler. Grimaldo, Grimaldo üstten dışarıya. Yaklaştı ama olmadı. 15 dakika normal süre. Bu sefer gelecek mi? 3 vuruş. Evet attı bu sefer. Patrick Schick. Demin kaçırdı bu sefer attı. 15. Bundesliga golü. 5. Bundesliga golü. Demin karşı karşıya kaçırdı Patrick Schick. Ama bu sefer atıyor. Grafe. Ceza sahası içine ortayı yaptı. Kap-

0: Joshua gol! Baumgartner! Leipzig'i umutlandırıyor ama geç kalmış olabilirler mi? 3-1. Dakika 80. Şimdi 3-3 var. Harika bir pas Patrick Schick. Gol pozisyonu attı, gol ama offside olabilir. Patrick Schick şöyle bir bakıyor yan hakeme. Tekrar da çok net belli oluyor Patrick Schick'in geride olduğu. Hat-trick. Patrick Schick hat-trick. 89'da hat-trick'i tamamladı Patrick Schick. 4-1. Leverkusen 4-1 kazanıyor.
1: İşaret geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Korner kullanıldı. Geldi orta. Kafa vuruşu savunmadan. Bir kez daha içeriye. Zimzim attı. Gol! Yine attı. Buldu Zimzim attı. Allianz'da Heidenheim rüzgarları esmeye devam ediyor. Maçın başından bu yana. İstediği oyunu sahaya yansıtamadı Bayern Münih. Tabi bunda rotasyonun da epey bir payı var. Şimdi top kaybı. Çabuk geldi Heidenheim. Eren de geldi. Eren Dinkçi vurdu dışarıya. Eren Dinkçi 2-0'ı tepiyor Heidenheim. Oyuncular ısınmaya gidiyor. Kimlerin olduğunu henüz tam göremedik. Bu arada savunma arkasına. Eren geçti kaleciyi. Eren Dinkçi gol! Eren attı. Eren Dinkçi yarım saat geride kalırken Bayern Münih iki farklı geriye düşüyor yine. Faturayı çok ağır kesiyor Frank Schmidt. Heidenheimliler inanamıyor olan bitene. İnanılmaz. Üst üste iki maçta geriye düşüyor Bayern Münih. Allianz Arena geri dönüşün ateşini bekliyor. Goretzka vurdu gol! İşte ateş! Leon Goretzka! 44. dakika sezonun ilk free kick golü Leon Goretzka'dan geliyor. Olise kullandı köşe vuruşunu. Leon Goretzka geri dönüşü tamamlıyor Bayern Münih. Goretzka Bayern Münih'in sırtını aldı. Tek başına beraberliği getirmeyi başarıyor. Allianz Arena ayakta. Goretzka'nın golü skora dengeyi getiriyor. 2-2. Goretzka kaldırı topu. Kafayla karşılıyor savunma. Goretzka açıldı önü. Leon Goretzka 3 kişi önünde. Kimi önce düzeltti, sonra denedi. Kaleyi direkten döndü. Sekti top. Luis Diaz çalımı atamadı. Kimi vurdu bir kez daha. Buş dönüyor geriye Ramay. Bayern Münih kaleye tehdit olmaya devam ediyor. Direğin sesi geldi. Korner kullanıldı yakın direğe bu kez. Kafayla karşılıyor Heidenheim savunması. Arion İbrahimovic Eren yanında. 2-2 yakaladı Heidenheim. İbrahimovic girdi içeriye Eren yanında. Eren! Kaleci Urbik! İnanılmaz atak sürdü dışarıya. Eren Dinkçi. Çok yaklaşıyor takımının üçüncü, kendisinin ikinci golüne. Olmadı. Elle hareketlendirdi oyunu. İbrahimovic sol kanada bırakıyor topu. 3 kişi de geliyor Heidenheim. Ceza sahası Zimzim Atse. Zimzim Atse! Zimzim Atse! Mükemmel gol. Dakika 76. Heidenheim bir kez daha önde. İnanılmaz. 2024 ruhu canlanıyor. Aynı skor. Heidenheim Bayern Münih karşısında 3-2 önde. Kimi? Joshua Kimi yolladı içeriye kale alanına. Kafayla müdahale savunmadan devamında Kaufmann. Olise. Olise baktı kaleye. Olise.

0: Klol ise bir kez daha şaşırtmıyor Bayern Münih. Son nefeste, son dakikada Schmidt'in, Heidenheim'in bir şehrin umudunu dindiriyor Bayern Münih. 3-3, 6 gollü maç.
1: İlk düdük maça Gladbach başlıyor. Stöger. Yerden Stöger yine. Stöger dönerek vurmak istedi. Önü çok kalabalık, atak sürüyor. Skelly. Kobel. Önünde seken topu iyi çıkardı Kobel. Stöger kesti içeriye. Bomboş vuruş ve top ağlarda elveda offside. Çizgiyi çok önde kurdu Dortmund. Bu frikikte bakalım tuzağa düşürdüler mi Elvedi'yi? Evet. Evet. O pas hedefi bulmadı ama yine Gladbach'ta kaldı. Wright. Wright sert bir top, Kobel çıkardı. Tabakovic. Çok yaklaştı golü. Şimdi orta. Arkaya doğru geldi. Kafa gol. Gol geldi. Hayır. Oo, özür dilerim. İlk kez başıma geliyor. Gerçekten tamamen gol sandım. Yani böyle iç direğe, fileyi tutan yerdeki direğe çarptı sandım. Kamera tripoduna çarpmış sanırım. Çok son bir atak. Zabitzer, Rierson. Yerden kesti Rierson. Inacio vurdu ilk şutunu. Devre biterken çekti Dortmund. Bu arada Inacio yerde. Bir VAR incelemesi olur mu? Onora. Onora çevirdi ortaya. Tabakovic dışarıya gidiyor. Top süzüldü süzüldü, dışarıya gitti. Reggiani bozuyor pozisyonunu. Girassi. Şimdi Brandt. Çok güzel geçti Brandt. Çaprazda Brandt. Kötü vurdu. Fabio Silva arkaya doğru çevirdi. Brandt dokundu Salih. Salih yüzünü dönemedi. Fabio Silva son anda. Bir dokunuş var mı kaleciden? Hayır, out. Molin verdi pasını, bir ver kaç. Geriye doğru çıktı top. Şut şansı, vuruş dışarıya. Engelhardt. Bomboş kaldı. Ancak dışarıya vurdu Engelhardt. Elvedi'den Onora'ya. Onora yerden çok iyi noktaya, vuruş dışarıya. Bu da kaçtı Wright. Son anda kayarak dokundu Wright. Şimdi aradan pas, çok güzel pas. Tabakovic karşı karşıya. Tabakovic top ağlarda. Ama offside, offside. Sanki bir adım öndeydi. Tekrar bakacağız. Bakalım. Gol. Gol geldi. Gladbach Tabakovic de öne geçiyor. Hak ettiler bu golü. Ve son dakikada geliyor. 90'da geliyor gol. Gladbach da bu golle beraber artık kümede kalmayı garantileyecek. Kazanırsa tabii. Tutunursa skora. Dertli geçen, inişli çıkışlı geçen bir sezonda Bundesliga'ya tutunuyor bu galibiyetle. Dortmund'u 1-0 yendiler. Tabakovic'in golü.

0: izleyici için uygundur.
1: Maçta son düdük sesi geliyor. Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseliyor. Konyaspor duraklama anlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yarı finali kazanıyor. Beşiktaş'ı kendi sahasında kupanın dışına itiyor ve Konyaspor finaldeki yerini alıyor. Ersin Destanoğlu son anlarda işte bu kafa dışarı çıktı ve Konyaspor finale yürüyen taraf oldu. Beşiktaş için sezonun en büyük hedefiydi kupa. Junior Olaitan oldukça üzgün tabii ki. Olaitan'ın Olaik Bey'e yaptığı penaltı ki tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Mustafa Çulcu ve değerli konuklarımla birlikte değerli izleyenler bu pozisyonu uzun uzun konuşacağız. Adnan Deniz Kayatepe'den kritik bir karar, yine Vardaki Cihan Aydın'dan kritik bir onama diyelim ve Olaitan işte arkadaşları şu anda destek vermeye çalışıyorlar. Çok üzgün Junior Olaitan. Onun sebep olduğu penaltı ve o penaltıda Bardi topu ağlara yolladı. İşte Budoka ile Tayland'da kulübeden çıktı geldi ve şimdi Olaitan'a destek oluyorlar. Beşiktaş kupanın dışında kaldı. Beşiktaş da uzun bir süredir en büyük hedefti değerli izleyenler. Kupa şampiyonluğu ama Beşiktaş kupadaki hedeflerine veda ediyor. Sevinen Konyaspor oluyor. Finale giden Konyaspor oluyor. Konyaspor'un da rakibi önümüzdeki hafta Gençler Birliği Trabzonspor maçıyla birlikte belli olacak. Konyaspor finalde 2016'dan sonra 2016-17 sezonu olması lazım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Konyaspor kupayı kazanmıştı ve bir kez daha Konyaspor kupaya uzanmaya çalışacak. Tabii saha içinde gerginlikler de var. Eğer yanlış görmüyorsam iki takım oyuncuları arasında Konyaspor şu anda finalin mutluluğunu yaşıyor. Mourinho o noktada, yine Konyasporlu oyuncular o noktada. İşte minik bir Beşiktaşlı kardeşimiz tabii çok üzgün. Beşiktaş kupayı en büyük hedef olarak kendisine seçmişti ama kendi seyircisinin önünde Dolmabahçe'de yarı finalde kupaya veda ediyor. Hem de çok dramatik bir sonla.
2: Konya akıllıca oynadı. Konya belliydi zaten nasıl oynayacağı aşağı yukarı. Konya kendi sahasından topu paslarla çıkıp mümkün olduğu kadar topu kendi sahasında tutup oynamayla başladı oyuna. Ve tabii ki sıkı bir müdafaa yaptılar. O defansif anlamda da başarılı da oldular aslında. Bu bilinen bir şeydi. Ama maalesef Beşiktaş'ın bir B planı yoktu. Yani bu defansı nasıl alt ederim, ne yapabilirim? Bir oyun tarzı, benimsenin bir oyun tarzını görmedik. İlk yarıda bir tane şutu var Beşiktaş'ın. Bir tane de top direkten döndü. Şimdi baktığınız zaman oyun çok dengeli gitti. Evet, Konya ofansif anlamda hemen hiçbir şey yapmadı ama zaten o oyunun bir parçası olarak kabul etmiş Konya onu. Çünkü Beşiktaş'ın sahasında oynuyorlar. Beşiktaş'ın gücü belli. Konya kendi gücünü, haddini bilerek oynadı. Son haftalarda da çok form grafiği yükselen bir takım Konyaspor. Bunların hepsi tamam ama yani Sergen Hoca'ya bu maçla ilgili çok sorulacak çok sorular var tabii, inanıyorum ki konuklarınız da onları söyleyecektir muhakkak, ama şunu söyleyeyim ben, 82. dakikada aşağı yukarı değil mi Černý'i oyunu almanın anlamı ne Allah aşkına? Niye önce Aslani'den daha mı kötü bir oyuncuydu? Černý'de tercihini Aslani'yi adına kullandın. Yani neyi düşündü çok merak ediyorum. Mutlaka düşündüğü bir şey var ama ben anlamış değilim bunu. Yani bu maç aslında Černý'nin mutlak olması gereken bir maçtı. Yani Černý 10 dakikalık bir oyuncu değil. Ya bu maçta oynatırsın çünkü hareketli, süratli bir oyuncu. Oraya hareket getirebilecek bir oyuncu. Ama şimdi Černý gibi bir oyuncuyu 82. dakikada oyuna aldığınız zaman oyuna ısınmasını çok fazla bekleyemezsiniz. Ki Černý de aynı şekilde oyuna çok oyunun içinde olamadı Černý. Şimdi diyeceksiniz ki Černý'den dolayı mı bu? Değil. Bir tanesini söylüyorum. Bir örnek veriyorum ben. Bir kere Beşiktaş'ın mutlaka önde sıkı pres yapması gereken bir maçtı bu. Konyalılar aslında o Beşiktaş'ın o gücünü hissetmediler. Çünkü önde pres yapmayınca Beşiktaş fırsat yakalamada zorlandı. Niye önde pres yapmadın? Yani hocam niye bekledin? Yani kendi sahanda Konya Spor'a katiyen yanlış anlaşılmıştı.

0: Duymasın. Konya Spor'u da tebrik ediyorum. O ayrı konu. Ama Konya neticede Beşiktaş şeyinde, bütçesinde Beşiktaş'ın kadrosuna sahip bir takım değil. Bunu biliyoruz değil mi? Sen niçin önde baskı kurmuyorsun be hocam? Yani bir an önce golü bulman lazımdı. Sen Konya'nın yaptığını yaptın. Konya'nın tam istediği şekilde oynadın. Konya aslında zaten bunu bekliyordu senden. Doğru düzgün hücum presi yapamadı Beşiktaş. Topu kapmak için herhangi bir harekette bulunamadı. Yani futbol adına olumlu bir harekette bulunamadı. Öyle olunca gol şansı da azaldı. Zaten Konya bunu bekliyordu. Konya gayet akıllıca
1: oynadı. Bir virgül koyalım Erol abi, devam
0: tabii,
1: edeceğiz.
0: Buyurun.
1: Stadyuma uzanalım. Ender Bilgin'le Rea Kapsal bizleri bekliyor ve maç sonu değerlendirmesi için bu ikiliye sözü bırakalım. Tüpraş Stadyumu'nda, Dolmabahçe'de sizlerle birlikteyiz. Yanımızda sevgili Rea Kapsal'la birlikte. Maç önünde olduğu gibi maç sonunda da gerçekten son derece ilginç bir kupa mücadelesi. Kupanın da aslında ruhuna uygun bir şekilde finalize oldu. Maç başından sonuna kadar arayan Beşiktaş maç sonunda golü kendi kalesinde gördü. Ve Tümosan Konyaspor Fenerbahçe'yi olduğu gibi Beşiktaş'ı da kuponun dışına itti. Çok önemli bir başarıya imza attı. Kutlamak lazım.
2: Tabii sizin de söylediğiniz gibi Fenerbahçe'nin kendi evinde Beşiktaş'ı İstanbul'da bu atmosferde, seyirci atmosferinde elemek zor işti. Ama Konyaspor'un bunu başardı. Tebrik etmek gerekir.
1: Şimdi Tümosan Konyaspor 2016-17 sezonunda da Türkiye Kupası'nı, Ziraat Türkiye Kupası'nı yüzesine götürmüştü. Hatırlıyorum Başakşehir maçını. Yanılmıyorsam Aykut Hoca vardı o dönemde takımın başında. Bu sefer de finalde bir kez daha ve yine elediği takımlar kupanın favorileri olan takımlar. Diğer tarafta Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesi var. Ya Gençler Birliği gelecek ya Trabzonspor gelecek. Ama bu şunu da getirdi beraberinde hocam. Tümosan Konyaspor gelecek yıl Süper Kupa'nın dörtlü finalinde de olmayı garantiledi.
2: Evet. Ya bir de onun için tebrik etmek gerekir. Ve de İlhan Hoca'yı, öğrencilerini, tabii hepsinde bu başarıda büyük katkısı, emeği var. Onu da söylemek gerekir. Sonradan geldiği bir takım da hem ligde çok başarılı bir grafik çizdi. Rahat rahat da zaten buralara getirdiğinde bir konfor alanı yarattı. Ne gibi? Daha kupada istedikleri gibi, hatta Rize maçında da rotasyona da gitti 7-8 oyuncuda ve kupaya direkt etkili olabilecek 11'iyle hep oynadı. Bu da çok önemli. Hem ligi hem de kupada iki tarafı da götürerek böyle sonra devraldı, transfer yapmadı bir takımda bu başarı yakalaması yani İlhan Hoca için tebrik edilecek bir konu.
1: Son 10 maçında bu maça çıkana kadar 7 galibiyet 2 beraberliği vardı. Çok iyi bir seri yakaladılar. Gittikçe artan bir ivmeleri vardı. Bugün de bu ivmeyi, bu başarıyı taçlandıran bir galibiyet oldu. Peki Beşiktaş neden kaybetti?
2: Beşiktaş bir kere yani iyi mücadele etti, istekli, ama Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı kalite yok. Yani finalde, özellikle final bölgesinde, ucun bölgesinde hem atılan son final pasları, son vuruşlarda o beceriyi göstermedi. O baskıyı kaliteyle birleştirerek gole dönüştüremedi. En büyük sıkıntı bu. Mesela şöyle bir veri var. Beşiktaş dripling yapmada, ligde dripling adam eksiltmede 8. sırada. Bir büyük takım 8. sırada. Bunun en büyük nedeni o şimdi Ture, Elbilal Ture böyle bir profilde bir oyuncu değil. Koşucu oyuncu. Aynı şekilde Olaytan çizgi de aynı. Yoğo da aynı. Yani bu forvet oyuncuları mesela bugün evet koştu, mücadele etti ama kalite yok. Yani dripling adam eksilsin, rakip ceza sahasına gitsin.
1: Vaksal Çermi biraz dengesi... daha erken düşünebilir miydi
2: kesinlikle.
1: Sergen Hoca?
2: Yani Sergen Hoca hamlede işin gerçeği çok geç kaldı. Yani çok geç. Yani bu oyunun çağırdığı oyuncular vardı. Bunu daha önce bir kere hamle yapması gerekirdi. Çermi dediğiniz gibi başta. Çünkü adam eksiltmediğinizde nasıl rakip ceza sahasında orada problem çözeceksiniz? Yani genelde bakıyorsunuz sağ bek oyuncu oyuncusu geliyor. En çok adam eksikten vuruluyor. O birebir oynamaya çalıştan çok. Dikkat et. Öndeki o yani ucum oyuncuları yok. Orta sahada Orkun biraz. Aslani daha düz oyuncu. 50'di. Evet koşuyor. Evet iyi niyetli ama o

0: da savunma gücü yüksek bir 6 numara. O da çok doğru dip koşular yaptı. Gerçi o yarım alana yaptığı koşularda da karşılığını bulamadı. Doğru pas atamadılar. Ya bir de ikinci yarı mesela. İlk yarı Orkun'un enerjisi çok yüksekti. İkinci yarı düştüğü zamanlarda dikkat et. Beşiktaş'ın oyuncu oynuyor. Geceyle gündüz kadar fark ediyor. Orkun takımın her şeyi. Yani sağ içi taraması çok opsiyonlu. Bütün 360 derece enerjisi sahayı tarıyor. Her oyuncuyu doğru kullanıyor. İkinci yarı son bölümde o da oynandı. Üçlerinden. Bu en önemli olan Beşiktaş takımının devre arasında bir sorgulamak gerekir. Devre arası alınan oyuncular evet Anadolu bazı takımlara karşı evet iş yaptı ama ne Galatasaray 10 kişiyle geldi burada galip geldi pozisyon vermeden. Aynı şekilde Fenerbahçe ikinci yarı farkı kaçırmıştı. Samsunspor ikinci yarı bazı şeyler çağırıyordu yani bu maça dikkat etmesi gerektiğini. Konyaspor'da daha kompakt duran daha böyle geçiş ucumu İlhan Hoca'dan takımları her zaman bunu yapar. Daha kompakt durur topu rakibe bırakır ve buradan da geçiş dener. Nitekim de o pozisyonda olay Bey o da daha erken alması gerekirdi. Bardi ile Deniz Muleka'nın arkasında çıkacak öyle hızlı atletik oyuncular değil.
1: Bir de Gonsalves
0: değil.
1: O şekilde oynamadı.
0: O da çok pres gücü atletik bir oyuncu. Evet. O da yani biraz daha İlhan Hoca erken Oleg Bey alsaydı belki daha rahat problemi çözebilirdi.
1: Peki şimdi Beşiktaş için çok önemli bir amaçtı bu. Şimdi Yang Yo Beşiktaş'ın birinci forveti olmalı mı sorusunu biz programlarımıza gelecek sezon için çok sorduk. Yine bunun yanı sıra işte Elbilal Ture'yi tutabilir mi diye konuştuk. Agba Duvar bugün mesela Jalo düşünülmedi. Olaytan yine ilk tercih mi olmalı? Bugün yaptığı hatadan dolayı söylemiyorum bunu. Yani Beşiktaş'ın belki böyle karar maçlarından hareketle gelecek sezonun transferlerini şekillendirme adına bir planlama yapması da mümkün olacak.
0: Kesinlikle. Şimdi seneye Galatasaray daha mesela transfer yapacak. Gücüne güç katacak. Fenerbahçe yeni seçimle beraber onlar keza öyle. Trabzon bu sene Fatih Tekke önderliğinde mükemmel iş yaptı. Seneye onlar da şimdiden hatta transfere başladılar. Beşiktaş bir kere devre arası yaptığı oyuncular yani takımın ana karakterini oluşturacak oyuncular değil. Mesela en basit bir şey söyleyeyim. Jalo 3,5 milyon euroya geldi. 18 milyon euroya Akbot oynuyor. Arada yani bu kadar yaklaşık yani 14,5 milyon euroluk bir fark olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Bugün çıplak gözlere seyrettim. Misal Aslani kiralık geldi gitmesi gerekir. Olaytan ara oyuncusu olur. Yani Euro senin dediğin gibi programlarda çok güzel söylüyorsun. Birinci santrofor olmaz. İyi netti ama olmaz. Aynı şekilde Elbilal Ture. Yani koşacak, edecek, vuracak. Top tekniği kötü. Birebir adam eksiltirken adama çarpıyor. Yani Beşiktaş'ın hem sezon başı hem devre arası evet bir transfer yaptığı biraz kıpırdandı ama Beşiktaş'ın tekrar bir transfere çok ciddi ihtiyacı var. Bunlar ara oyuncular. Ana karakterini oluşturacak, yani rekabet edecek oyuncular.
1: Mesela bugün Murillo'ya ve Orkun'a çok yük bindi.
0: Tabii çok aşırı bindi. Niye? Önde top kaldı.

0: 25 dakikada ister istemez oyundan düştü. Çok iyi niyetli, alan yaratıyor, tek pası oynuyor, dikine oynuyor. Yani dediğim gibi bütün sahayı tarayan o beceri, o perspektifte bir oyuncu. Şimdi bu oyuncu düştüğü zaman alternatifi de yok. Aslan o profilde değil. Endi de öyle değil. Yani şimdi bu sıkıntı var. Özellikle ön ucun bölgesindeki oyuncular zaten yani top orada kalmıyor. Devamlı yani bir ara dikkat et. Yani Beşiktaş iyi niyetli, coşkulu, evet koşuyor ama yani bir anda böyle tenis maçı gibi top kayıpları oldu. Geriye gidiyor. Bir daha öne gidiyor. Yani genel olarak da baktığımızda yani 90 dakika Beşiktaş çok kötü mücadele etti. İşte pozisyonlar bulamadı diyemeyiz Ender. Ama dediğim gibi o pozisyon üretkenliği, net gol pozisyonu üretmekte yani onun sayısını istenilen seviyede değil. İki topu direkten dönmesine rağmen bir Orkun bir de ilk kere Elbilat Ture ile.
1: Tabii.
0: Yani ona rağmen maç 0-0'ken bunlar döndü. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bu. Ne oldu biliyor musun? Beşiktaş 1-0 öne geçseydi tam Beşiktaş'ta forvet oyuncularına uygun bir oyun olacaktı. Tabii. Daha rakip risk alıp Konyaspor saha içi düzenini bozacaktı. Daha rahat alan ve açık alana hücum eden yani koşucu oyuncular özellikle Olaytan yeri geldiğinde Elbilat Ture tabii bunu en iyi yapan bir de Yoğo bile pozisyon bulurdu.
1: Tümosan Konyaspor doğrusunu söylemek gerekirse ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini iyi bilen bir takım.
0: Sabırlı.
1: Çok sabırlı oynuyorlar. Tabii. Çok taktik disipline tabii, bağlı kalarak doğru, oynuyorlar. Doğru. Bu tabii İnan Hoca'ya yazar.
0: Tabii kesinlikle. Yani sonuçta bir antrenörün eli değdiğini görüyorsunuz. Yani sağ içinde o yapısal bozuklukları Konyaspor lehine çeviren bir İnan Hoca var. Ondan tebrik etmek gerekir. Hem bir yapı kurdu. Yapı olmazsa ne olmaz? Futbolda denge olmaz. Konyaspor'a dikkat et. Yapı, denge ve üzerine de böyle maçlarda oynarken en önemli az önce altını çizdin sabır. Şimdi bunlar birbiriyle birleşti ama yapı ve dengeyi kurdu oyunda. Bu da ne oldu? Hem Fenerbahçe'yi böyle bekleyerek, çok üretmeyerek, bugün de çok aşırı üretmeyerek, çok aşırı üretti diyemeyiz. İlk kere mesela rakip cihaz sahasına iki defa girmiş
1: İki Konyaspor. Defa girmiş hocam. Evet. Bir tane şutu var isabet etti. İkinci yarı biraz daha tabii, niye, topu niye, ayağını tutmaya niye, başladı.
0: Niye? Beşiktaş çünkü yoruldu. Beşiktaş golü bulsaydı bu sefer Konyaspor o riski alıp daha rahat Beşiktaş oynayacaktı. Ama ne oldu? Beşiktaş dakikalar geçtikçe daha yoruldu, daha risk aldı. Oyuncu saha içinde kompakt yapı ilk yarıya göre kopmaya başladı. Hem yatay hem dikey olarak Beşiktaş adına. Burada da Konyaspor sabırlı o yapı dengeyi koruyarak iyi mücadele ederek disiplinli dediğin gibi ve yüksek konsantrasyonla oynayarak son dakikalarda Olaytan'ın yaptığı hareketten dolayı penaltıyı da doğru bir şekilde
1: şimdi o pozisyona mutlaka Mustafa Hocam değerlendirecek birazdan programda. Tabii kritik nokta şu. Pozisyonun başladığı yer, bittiği yer. Video yardımcı hakem var merkezinde. Onu inceledi belli bir süre. Cihan yaklaşık 2,5-3 dakika evet, kadar evet. İncelendi. Cihan Aydın var merkezindeydi. Ve sonra müdahalenin işte görüyorsunuz ceza sahasında da devam ettiğine hükmetti. Adnan Deniz Kayatepe zaten direkt vermişti penaltıyı. Varda da bu kontrol edildi ve penaltı olduğuna kani oldu Vardaki inceleme sonunda da. Tabii. Ez cümle Enis Bardi'ye vuruşu yapmak kaldı.
0: Burada mesela bir kere Konyaspor'u tebrik etmek lazım. Burada doğru bir kazandıkları topla duran top organizasyonundan sonra hızlı bir şekilde ucuma çıkıp ve penaltıyla golü buldular. Burada Beşiktaş'ın yine sorgulanması gerek. Rıdvan birebir kalır mı? Yani Rıdvan orada ilk hamleyi yapmadı.
1: Ya, ya da
0: döndürdü.
1: Faulü buraya gelinceye kadar yapmak gerekir. Eğer illa bir faul yapılacaksa.
0: Taktiksel faul eğer yapılacaksa Rıdvan'ın yapması gerekir.
1: Buraya gelmeden yapılmalıydı.
0: Tabii. Rıdvan orada birebir bırakılır mı? Yani Beşiktaş'ın bunu sorgulaması gerekir. Aynı şekilde yani orada birebir bırakılır mı? Maç bitiyor. Bunu yani daha bir savunmacıyla yani illa duran top organizasyonu olabilir ama orta sahada daha savunmacı bir oyuncuyla daha bırakılır Rıdvan yerine. Rıdvan çünkü çok sıkı sert birebir de böyle yani rakibi durduracak bir oyuncu değil. Özellikle oyunun merkezine, stoper alanı gibi yani.
1: Belki onu değerlendirmeyi düşünüyorlar ama o zaman olay tam da orada. Yani daha önce yapacaksın topu kontrol edemiyorsan yani, faulü tabii. Sanki. Tabii da, bunlar anlar.
0: Anlar tabii. Orada sabırlı oynayan, doğru Konya'yı bulan, tebrik et, golü bulan Konya Spor var. Sabırsız oynayan, maçın bitmesine rağmen uzatma var, penaltısı var. Yani orada sabırsız oynayan, zaten bu telaş çok yaptı.

0: Özellikle ikinci yarı Beşiktaş ve bunun sonucunda da zaten bu pozisyonda penaltı ve gol oldu.
1: Maçın tek golünün altında imzası olan Enis Bardi şimdi Koray'ın yanında.
2: Enis Bardi ile beraberiz. Tebrik ediyoruz. Finale yükseldi Konya Spor. Neler düşünüyor, neler söylemek ister? Maçı nasıl değerlendirir?
3: Full congratulations. We are the love right now. The final. Konya Spor's what you think about this?
4: Yeah, it's a big step. I think we really deserved it. We have been working a lot during all the season. I mean, also especially this last week. We analyzed many things. We analyzed everything about Beşiktaş. This was a very important match for all of us. And what can I say? First half we didn't start very well, but the second half we start to play. We start to dominate the game, and I think this one is. Deserved win, and I'm so happy. I'm so happy for our team, for Konyaspor, for this Jamia, and I hope we're gonna be healthy and we're gonna be successful all of this long way what we have achieved.
5: Öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Gerçekten bugün çok büyük bir adım attık. Hayallerimiz için çok büyük adım söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir maç olduğunu söylemek istiyorum öncelikle. Çünkü çok çalıştık, çok mücadele ettik arkadaşlarımızla beraber. Sezon boyunca çok işler yaptık. Özellikle son haftalarda yapmış olduğumuz işler gerçekten takdir edilesi. Beşiktaş hakkında, bu maç hakkında çok iyi analizler yaptık. Çok çalıştık bu maça da nitekim. Finale gitmek isteyen taraf bizdik. Çok önemliydi bizler için bu maç. Bunu bilerek sahaya çıktık. İlk yarı istediğimizi yapamadık. Evet, çok iyi oyun sergilediğimizi söyleyemem. Ama ikinci yarı oyunu domine ettik. Gerçekten iyi oynadık ve hak ettiğimizi gösterdik. Çok mutluyuz. Ne söyleyebilirim ki? Ne söylenebilir? Gerçekten camiamız adına, Konyaspor adına, takımımız adına, tüm arkadaşlarım adına çok mutluyuz. Sağlıklı bir şekilde finale gidip kupayı kazanmak istiyoruz.
2: Son dakikada bir penaltı golüne imza attı. Oldukça stres seviyesi yüksek bir penaltı aslında. O an neler hissetti? Önemli bir sorumluluk. Biraz o anı da bize anlatabilir mi?
3: What you think about field in the last minutes because you take the responsibility and you use the penalty and you scored?
4: Yes. I always say in this kind of moments, you know, it's to be responsible and decisive in that moment. But also we had many players who can do very well, like Marco, Muleka. So they trust me also, and I get this trust from them, and also this confidence. It's meaning a lot to me. So I give my best. I shoot the penalty. We win the game, and thanks to all the guys who push our limits and who give everything in this match that we go to final.
5: Belirttiğiniz gibi bu tür anlarda gerçekten sorumluluk almak kolay olmuyor. Nitekim bu sorumluluğu bugün aldım ama benimle beraber bu sorumluluğu da alabilecek çok arkadaşım var. Bunlara örnek verecek olursak Marco, Muleka, onlar bana bu sorumluluğu alırken güvendiler. O güveni hissettiler. Ben de onlara güvendim. Hakikaten onların güvenini boşa çıkartmadığım için, bu sorumluluğu anlamındakiyle başardığım için ve skora çevirdiğim için çok mutluyum. Finale hep birlikte tüm mücadele eden, bu eforu sarf eden, her şeyini sahada vermiş arkadaşlarımızla beraber gitmek bizim için çok büyük bir güzel yolculuk olacak.
2: Teşekkür ediyoruz Enis Bardi. Tebrikler tekrar. Emre Görmez bu röportajda yardımcı oldu. Marco burada, Adil burada yine. Hepsine tek tek alacağız. Onları da sırayla. Marco merhaba, tebrikler, hello. İlk olarak onun da finale çıkmayla ilgili duygularını rica edelim.
6: It is amazing feeling as a part of Konyaspor community. Our goal is always to go and to try to win a cup. I believe in these guys. I'm very proud. I think that today we show that from the first minute we knew what we are doing. We were waiting our chance, and thanks God we scored a goal.
5: Öncelikle duygularım gerçekten inanılmaz. Tarifi zor duygular. Bu camianın bir parçasıysanız eğer, büyük bir Konyaspor camianın parçasıysanız eğer, üzerinizdeki sorumluluk gerçekten kupaya hedef olmak durumunda. Nitekim biz de bu sezona başladığımızda kupanın hedef olduğunu, kupayı almak hedefimizde olduğunu birçok kez dile getirdik ve bunu söylemiştik. Çok gururluyum tüm takım arkadaşlarımla ve göstermiş olduğumuz özveri, gayret ve çalışkanlık beni çok mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarımız çok mutlu ve bugün sahada gerçekten ne istediğimizi, hedefi

0: bizim ne olduğunu gösteren bir takım vardı. Şükürler olsun ki golle beraber bugün galip gelmeye başardık ve finale gittik.
1: Şimdi önce Fenerbahçe'yi elediler, ardından Beşiktaş. Ya Gençler Birliği ya Trabzonspor olacak finaldeki rakip. Buna dair bir öngörüsü var mı? Finale dair neler söyler?
2: For us I don't want to predict anything, and whoever comes, we will have one goal. We have time now, enough time to prepare for this game. So we are ready to give everything and to win a trophy. I just want to add one more thing that I'm very proud of all of us what we did today. All of my friends, we really sacrificed in a very hard way away game.
0: Ya aslında final hakkındaki karşılaşacağımız rakibimiz hakkında bir tahminde bulunmak açıkçası istemiyorum, ama şunu söylemek istiyorum: tabii ki final hakkında çok iyi hazırlanmamız, hazırlanacağımız bir maç olacak. Şimdiden hazırlanmaya başlamak istiyoruz. Bu final için de tüm her şeyimizi kazanmak için, hedefimize ulaşmak için, kupaya kaldırmak için her şeyimizi verip her şekilde hazırlanmış bir şekilde finali başarıyla atlatmak ve kupayı kazanmak istiyoruz. Ayrıca eklemek istediğim bir unsur var. Tüm takım arkadaşlarımla, bugün fedakarlık veren, tüm sezon boyunca çok çalışan, çalışkanlıkla, özveriyle çalışan ve fedakarlık sunan arkadaşlarımıza hakkında çok gururlu olduğumu ve onlarla çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Thanks Marco. Emre Görmez röportajlarda bize yardımcı oldu, Konya Spor ekibinden, ve takım kaptanı Adil Demirbağ bizimle birlikte. Adil, hoş geldin. Tebrik ediyoruz. İlk etapta hemen bir kısa maç değerlendirmesi ve duygularını alabilir miyiz?
3: Yani maç değerlendirecek olursak, yani burada takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yani inanılmaz bir tarif ve duygu içerisindeyim. Zaten buraya kaç gündür aramızda konuştuğumuzda da biz bu turu atlatacağız, nasıl olursa olsun turu atlatacağız dedik. Tabii önümüzde bir final maçı daha var. Şu an kazandık, son dakika golüyle kazandık, ama aceleci olmamak lazım. Sonuçta önümüzde bir final maçı olacak. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Konya Spor'un kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum. Ben de bu hedefimi arkadaşlarıma anlattım. Onlar bana yardımcı olacaklar. Ben arkadaşlarıma inanıyorum. Onlar bana inanıyorlar. Çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman pozisyonlar da verdik. Zaman zaman pozisyonlar da yakaladık. Son dakika penaltı golüyle maçı kazandık. Tabii biliyorsunuz, futbol oynanmadan kazanılmıyor. Ruh ortaya koymanız lazım. Tabii sizin aracılığınızla dışarıda, yanlış olmazsa sizin programınızda, A Spor kanalının programında. Tabii biz bunu görünce güldük kendi aramızda, eğlendik. Oradaki abimin ismini hatırlayamadım şu an, ama Beşiktaş takır takır oynar ve kazanır dedi. Buradan oraya ona selam gönderiyorum. Futbol oynanmadan kazanılmıyor. Kendisi de çok iyi biliyor. Şu an galip Konya Spor, final Konya Spor ve rakibini bekleyecek. Dediğim gibi ben de Konya Spor kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum.
1: Evet. Tebrik ediyoruz tekrar. Tabii pek çok yorum oluyor, farklı farklı görüşler.
3: Saygı duyuyorum. Beşiktaş camiası Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi zaten. Favori tabii ki onu görecekler, ama Konya Spor da Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. Sonuçta kaç yıldır Süper Lig'de geçmişi belli, bu kupayı zamanında kazanmış bir kulüp. Neden tekrar kazanmasın? Biz kendimize inanıyoruz. Şehrimiz bize inanıyor. Camiamız çok büyük. Camiamız dediğim gibi bize inanıyor. İnşallah rakibimizi bekleyip İyi hazırlanıp kupayı kaldırmak istiyoruz.
1: Fenerbahçe Konya Spor maçı öncesi de görevliydim şehirde. Hem şehirdeki havayı çok net koklama imkanı oldu. İnsanlarda tekrar böyle bir motivasyonu yükseltmişsiniz. Mesela Fenerbahçe maçı öncesi hatırlarsın, sizi bayağı taraftar karşıladı meşalelerle, ciddi bir şekilde. İlhan Hoca geldikten sonra çok ciddi bir ivmeniz var yukarı doğru. Biz dışarıdan tabii takım oyunun geliştiğini anca söyleyebiliyoruz, ama içeride neler değişti? Mesela bize aktarabileceğin, çok takım içi sır değilse, neleri düzelttiniz sence?
3: Yani İlhan hocamız tabii biliyorsunuz ilk zamanlarda hoca değişikliği bir motivasyon

0: demeyeyim de hani bir havayı değiştirir. İlhan Hoca ilk geldiğinde zaten moral olarak düşmüş bir takımın oyuncularını yukarı çekmeye çalıştı ve başarılı oldu. Kendi stratejilerini uyguladı ve stratejileri tuttu. Biz zaten hani ben daha önce Konyaspor'da çalıştığım için hocamı çok iyi biliyorum. Ben ona yardımcı oldum. O hocamız takıma dokundu. Yani aslında çok gizleyeceğimiz bir şey yok. Biz kenetlendik diyeyim. Yani çünkü bir kötü gidişat vardı ve o kötü gidişatı kendimize yakıştıramadığımız için aramızda sohbetler, yemekler düzenledik. Tabii bunlar hepsi medya önünde olmadı. Sonuçta bir aile olduğumuzu hissettirdi bize hocamız tekrardan. Biz aile olduğu hissini kaptığımızda tabii ister istemez motivasyonda, güçte, mücadelede ister istemez yukarı çıkıyor. Bu arada tabii yani futbolcu eşleri, benim eşim, çocuklarım, arkadaşlarımın eşleri, çocukları burada büyük rol oynadılar. Bizleri hep yukarı taşıdılar. Çünkü bizim kalitemizi biliyor onlar. Onlar bizi en iyi tanıyan insanlar. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum.
1: Adil, son sorum çok kısa tabii. Biraz kupadan bağımsız olacak ama milli takımla Dünya Kupası'na gitme gibi bir hayalin var mı? Bence bunun da konuşulma zamanı geldi. Performansın da ortada çünkü.
0: Evet. Tabii ki de var. Yani her Türk gencinin hayali olduğu gibi benim de var. Yani iyi bir performansım var. Gerçekten var. Ben inanıyorum ki Montella hocamız beni milli takımımıza davet edeceğine inanıyorum. Yani bunu kalpten söylüyorum. Çünkü gerçekten yukarı yönlü bir ivme performansım var. İnşallah tabii ki saygı duyuyorum ben. Oradaki mücadele eden arkadaşlarım, benim mevkidaşlarım, sonuçta dışarıda da hepsiyle görüşüyorum. Benim arkadaşlarım ama sonuçta Konyaspor da çok büyük camia ve ben de hak ettiğimi düşünüyorum diyeyim size. Ve istiyorum da. Bunun için de çalışıyorum. Yeri geliyor ailemden fedakarlık yapıyorum. Çünkü benim çocuklarım çok küçük. Zaman zaman uyuyamadığımda tesise gidip uyuyorum. Yani bu performans boşuna olmuyor. Akşam antrenman olduğunda zaman zaman çift antrenman yapmak zorunda kalıyorum. Hani bir deyim vardır. Yukarı çıkmak zordur. Yukarıda kalmak daha zordur. Ben yukarı da kalmayı bırakın daha da üste tırmanmaya çalışıyorum. Dediğim gibi ben kendime inanıyorum. Hocamız da zaten beni takip ediyordur. Diğer arkadaşlarımızı takip ettiği için. Ben inşallah Amerika'da olacağımı canı gönülden inanıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Adil. Kupa yolunda da başarılar diliyoruz. Adil Demirbağ'ın görüşleri bu şekildeydi. Birazdan teknik direktörler İlhan Palut ve Sergen Yalçın burada olacak.
2: Evet, uzunca bir röportajdı. Adil de hani milli takım ve Montella Hoca beni de görür, evet, diye düşünüyorum dedi ki çok iyi bir dönem geçirdi. Bu arada bizim gündüz bölümünde Safet Hoca galiba Beşiktaş kazanır demiş, ona da bir gönderme yaptı. Bak biz kazandık diyerek. Bunlar futbolun içinde var, var tabii. Dolayısıyla konuşmak da şu anda Adil'in hakkıdır.
3: Evet, bir de yani başarılı bir oyuncu. Hep yani genelde oyun disiplini var, yüksek konsantrasyonla, evet, oynuyor. Her zaman geliştiriyor kendini ve takımında liderlik ediyor. Bu da çok önemli. Amirli takım için de Montella karar verecektir. Bana göre oyuncu havuzun içinde olmayı da hak ediyor. Onu da söylemek gerekir.
2: Evet, tabii Beşiktaş bu skorla sezonu erken açmayı da garantiledi. 23 Temmuz'da ikinci ön eleme turundan açacaklar sezonu. Dolayısıyla ve yani şu an için Beşiktaş dördüncü gözüküyor. Dolayısıyla evet, şöyle bir bakıyorum. Dördüncü sıradan 23 Temmuz açılış.
3: Evet. Ya Beşiktaş'ın onlar tabii ki önemli Ender ama en önemli bir transfer dönemi daha gelecek. Mutlaka bunu doğru geçirmeleri gerekir. Ben sezon başı ve devre arası yapılan transferlerin çok panik olduğunu düşünüyorum. Devre arası da öyle bir kalite getirdi ama yani sürdürülebilir bir oyuna dönmek, o önümüzdeki sene o yarışın içinde
2: bir
3: olacak bir kadro
2: belki
3: değil.
2: Belki ama evet, pansuman yetmiyor sadece tabii, pansumanla tabii, değil. Daha kalıcı işler mi diyorsunuz?
3: Tabii.
2: Sergen Hoca gelmiş, bakalım neler söyleyecek Sergen Yalçın.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la bir aradayız. Kendisiyle

0: maçı değerlendireceğiz hocam. Çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Beşiktaş kupaya veda etti. Evet. Yorumunuz nelerdir? Maçı da nasıl değerlendirirsiniz?
1: Öncelikle üzgünüz. Tabii ki final oynayıp kupayı almak da hedef ama yani futbol tabii enteresan bir oyun. Her zaman istediğinizi size vermiyor doğal olarak. Bugün de oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Her an gol atabilecek durumdaydık. İyi de oynadı çocuklar ama yani oyunun sonundaki bir penaltı maalesef kupaya veda edebiliyorsunuz. Normal yani futbol bu tarz bir oyun. Üzgünüz tabii. Taraftarın tepkisini de anlayabiliyorum. Onlar da kupa kazanmak istiyorlar doğal olarak. Biz de kazanmak istiyoruz. Oyuncular da kazanmak istiyor ama yani futbolda bu tür sonuçlar maalesef olabiliyor. Normal demesem de oyun 3 ihtimalli bir oyun olduğu için bazen böyle sonuçlar oluyor.
0: Hocam geleceğe dair bir şey söylemek ister misiniz? Önümüzdeki sezona dair.
1: Yok şu anda öyle bir planlamamız yok. Önümüzde oynayacağımız 2 tane maç var. Onları oynayalım bakarız o sürede artık ama taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü biz burada Beşiktaş'ın menfaatleri için buradayız. Başarılı olmak için, iyi şeyler yapmak için buradayız ama geçen geldiğimiz dönemde de ilk sezonu biz böyle geçirmiştik. Ama camiada demek ki sabır kalmamış. Sabır çok şey olmuş artık. Sabır konusu çok sıkıntılı olmuş. Acil kısa dönem başarı gerekiyor. Tabii onun bu sene sağlanması çok kolay değildi. O yüzden taraftarı da camiaya da aslında hak vermek lazım. Onu da söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la birlikteydik. Görüşlerini aktardı.
2: Evet, Sergen Hoca, futbolun içinde bunlar da var. Biz maç boyunca oyunu force ettik ama son dakikada bir penaltıya yenik düştük. Ama bu da bu oyunun gerçeği. Fakat taraftarları da anlayabiliyorum. Onlar da bizim gibi çok istiyordu ama tepkiler biraz fazla oldu gibi bir ifade kullandı. Gelecek sezona ilişkin planlamanız var mı? Ben sadece şu an bu iki maçı bitirmeyi düşünüyorum dedim.
3: Doğru. Yani taraftarın tabii tepkisi yalnız bu maç değil. Beşiktaş şu ana kadar bir derbi maçını kazanamadı. Yani bu var bir kere ve de sezon başından beri yani daha sürdürebilir. Daha...
2: Kupada var bir Fenerbahçe galibiyeti.
3: Ben lig için söyledim. Ligde. Ligde söyledim. Kadıköy'deki 2-1 galibiyeti. Evet. Ligde bir tane derbi galibiyeti yok. Son derbi Trabzon'la hafta sonu içeride oynayacak. Şimdi bu var. Bir de dediğim gibi stabile yani sürdürebilir bir oyunu olmadı Beşiktaş'ın. Yani taraftar ben yalnız bu değil. Bu geceki yani kupadan elenme değil. Aynı zamanda sezon başından beri işte Solskjaer'den sonra Sergen Hoca geldikten sonra istenilen seviyede olmadığını işte düşünüyorlar haklı olarak. Bir de bununla beraber mesela oyuncu değişikleri geç oldu. Yani bu oyuncu değişikliği mesela Şota var kenarda mesela Çerni çok geç oyuna girdi. Yani 80. Çerni, dakika Çerni girdi. 80. dakika yani bunları da taraftar işte bunlar oyuncu değişikleri, oyunu hamle ve de ikinci yarı oyundan fiziksel olarak mesela 60'tan sonra 65'ten sonra daha bastıran ama bunu organize bir şekilde üretkenliğe dökemem bir Beşiktaş var. O ara oyundan düştü fiziksel takım ve de en önemli dediğim gibi yani bir transfer yapıldı ama bu panik transferi olduğunu düşünüyorum. Evet oyuncular geldi, biz programlara değerlendirdik, bir katkı sağladı ama diyorum ya bir kalite sağladı mı, bir fark yarattı mı bu soru işareti. Yani Beşiktaş takımının oyuna fark yarattı mı yok, bazı maçlar olabilir ama genel olarak baktığımızda hem büyük maçlarda hem de kupada işte burada gelinen süreçte net farkını Beşiktaş taraftarı görmediğinden bu tepkiyi verdi.
2: Bu söylem bugünkü Beşiktaş yenilgisinin ardından İlhan Hoca gelmiş, hiç uzatmayalım, hemen lafı bırakalım ve buradan tebrik edelim İlhan Palut Hoca'yı.
0: Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'la birlikteyiz. Hocam önce Fenerbahçe'yi elediniz. Şimdi de Beşiktaş'ı ve artık finaldesiniz. 22 Mayıs tarihinde Antalya'da sahaya çıkacaksınız. Rakibiniz de ya Gençlerbirliği ya Trabzonspor olacak. Kısa bir maç değerlendirmesiyle birlikte duygularınızı alabilir miyiz?
4: Evet, maçın öncesinde konuştuğumuz gibi güçlü bir takım Beşiktaş ve bu periyotta tamamen konsantrasyonunu Türkiye Kupası'na çevirmiş bir takım. Çünkü sürekli açıklamalar bu yöndeydi rakibimiz tarafından gelen ve üstüne de zaten oynaması çok kolay olmayan bir atmosfer var deplasman takımı için. Yine bugün aynısı vardı. Evet, maçın teknik kısmına girdiğimiz zaman ilk yarı için bizim adımıza konuşacak hiçbir şey yok. Tamamen Beşiktaş'ın baskısı altında işte duran toplar, şut denemeleri, karambollerle geçen bir ilk yarı. Çok net pozisyon yok gibi görünse de ne baskı

0: çıkabildik. Topu istediğimiz kadar tutabildik. Bazen ileri acele uzun toplar attık ki üzerimizde yoğun bir baskı yoktu o anlarda. Evet, belki Beşiktaş'ın daha güçlü presini bekliyorduk. Daha adam adama presini bekliyorduk. Belki takımımız ona hazırlandı ve topla gereksiz panik anları oldu. İkinci yarıya geldiğimiz zaman böyle bir ilk yarıyı gol yemeden bitirmemiz bu statta aslında bizim maçın devamında oyunda tuttu. İkinci yarı daha dengeli bir oyun vardı. Topa sahip olduk. Üçüncü bölgeye girişler yaptık. Ama açıkça söylemek gerekirse işte korner, şut istatistiği Beşiktaş adına bizden daha iyiydi. Ama böyle maçlarda bazen bir fırsat beklersiniz. Bu bazen 90 dakika içerisinde olur. Bazen uzatmalarda olur. Olmazsa eğer rakibin daha etkin olduğu maçlarda belki penaltıyı düşünürsünüz artık. Ama öyle bir dakikada çok iyi bir kontra atak. İşte Muleka topu tuttu ve Kazım'ın büyük bir deparı. Öyle bir dakikada penaltı oldu ki bizim için maçı getiren, Beşiktaş için de telafisi olmayan bir andı. Evet, oyuncularım istediğimiz pozitif futbol, top bizdeyken ki pozitif futbolu tam sergileyemedikse de inanılmaz savaştılar. Çünkü çok güçlü oyunculara sahip Beşiktaş. Agbedu, işte Olaytan, Orkun, Endidi, El Bilal inanılmaz yere sağlam basıyorlar. Aslında bu sağ kenarından çok daha net göründü. İkili mücadele kaliteleri çok yüksek bir takım. Ama dediğim gibi inanılmaz savaştı oyuncularım. Onlarla gurur duyuyorum ama bunu söylerken de demin senin de bahsettiğin gibi bir final var. Yani evet, haklarıdır. Sevindiler, sevindik. Ama çok çabuk bir şekilde finale adapte olmalıyız. Haftaya zannediyorum diğer yarı final maçı. Evet. Onu da takip edeceğiz. Bu arada lig maçlarımız devam ediyor. Futbolda kimseye rahat yok. Evet, belki bu akşam çok huzurlu olacağız, çok şükür. Ama yarından itibaren tekrar önümüzde kalan sürecin planlarını yapacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş bence iyi oynadı. Onları da kutluyor ve başarılar diliyorum.
1: Hocam, şimdi siz tabii maçın ardından tünelin oradaydım ben. Siz daha sonra geldiniz. İzleyenler belki görememiştir o anları. Takımınızın sevincini uzaktan izlediniz. Sonra yedek kulübesine oturdunuz. Tek başınıza orada belki iç dünyanızda bir kutlama yaşadınız kendi kendinize ama çok da duygularınızı belli etmediniz. Şimdi uzun süredir spor kamuoyunda bir İlhan Palut performansı konuşuluyor. Geldiğinizden beri Konyaspor'un durumu ortada. Biraz daha belki mütevazi duruyorsunuz tabii işiniz gereği ama neleri değiştirdiniz? Az önce Adil'e de sordum ben, nedir bu işin sırrı? Çok yüksek bir bütçeniz yok çünkü ama net bir dokunuşunuzun olduğu da ortada. Geldiğinizde ne bulmuştunuz, neleri düzeltmeye başladınız? En azından onu soralım.
0: Ya bu inanılmaz kritik bir soru. Yani cevap verirken 3 kere düşünmemiz gerekir. Çünkü ben mesela X takımdan ayrıldım. Hangisi önemli değil, yani ayrılıklar yaşadık. Bu aynı soruyu benim bıraktığım takıma yeni gelen teknik direktöre sordular. O dedi ki takımın psikolojisiyle ilgilendim. Aslında demek istedi ki benden önceki teknik direktör takımın psikolojisini mahvetmişti. Bunu demek istemiyor belki ama buna denk geliyor. Onun için işte takım böyleydi. Ben geldim, şunları yaptım. İşte takım biraz daha yükseldi noktası beni cevap verirken çok zorluyor. Ama şunu söyleyebilirim Konyaspor hakkında. Gerçekten ben de geldim ve bir beraberlik, bir mağlubiyetle başladık ki iyi performanslar değildi. Takımın kesinlikle bir kazanma özgüvenine ihtiyacı vardı. Yani uzun süredir işte ilk hocanın, Recep hocanın sonları, sonra Çağdaş hocanın dönemi, sonra benim geldiğim ilk dönemler uzun bir süre kazanamayan bir takım vardı. Ve aslında takımın temel sorunu buradaki özgüven eksikliğiydi. İşte yine mi kazanamayacağız? Acaba ligin dibine demir mi atacağız? Bunu hissediyordum. Açıkçası ben de bunu negatif anlamda düşünüyordum. Çünkü hep pozitif düşünemiyoruz. Her şeyi düşünmek zorundayız teknik adamlar olarak. Ama özellikle Galatasaray maçında alınan galibiyet ve sonrasında yakaladığımız seri bu takımın özgüvenini arttırdı. Kazanmaya olan inancını arttırdı. Kenetlenmesini arttırdı. Ya siz ne yaptınız derseniz benim adıma ben sadece görevimi yaptım, onları motive etmeye çalıştım, onlara inancımı belirttim ve sadece maç her maça göre bir plan yaptık hep bütün teknik direktörler gibi ve çok şükür ediyorum, yani şöyle şükür ediyorum, bütün maçları kazandığımız bütün maçları da kazanacak kadar oynamadık.

0: yani. Bugün de mesela Beşiktaş kazanabilir miydi? Evet, kazanabilirdi. Bu da futbol dışında işte kırılma anlarının bize yardım ettiği zamanlar da oldu. Onun için de çok şükür ediyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hep şunu söylüyorum. Eksiklerimiz var, evet. Demin bütçeden bahsettiniz. Belki ligin en büyük bütçelerinden birisi biz değiliz. Ama çok ciddi bir takımım var. Yani şöyle ciddi bir takım var. İstediğimiz oyunu oynayamıyoruz diyelim ki. Ama ciddi bir şekilde savunma yapma modunu açıyorlar. Bu çok değerli ve önemli. Maçı bırakmıyorlar. Disiplin içerisinde oynuyorlar. Birbirine kenetleniyorlar. Evet, sanki bir lig sonrası ya da kupanın bittiği bir değerlendirme gibi oluyor. Ama dediğim gibi... Tam da bu başarının son adımını atacağımız noktadayken, aslında genel değerlendirmeleri de yapmak istemiyorum. Bugün finali istiyorduk. Çok iyi mücadele ederek finale kaldık. Ve bugün dinleneceğiz. Yarın izin vereceğiz. Diğer gün ilk önce Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacağız. Ve artık tabii artık bunu yatsıyamam. Bunu artık gizleyemem. Lig maçlarına hazırlanırken de artık aklımızın bir köşesinde Antalya'da oynayacağımız Türkiye Kupası finali olacak. Çünkü bazen şöyle hedefler duyarsınız. İşte hedefimiz Türkiye Kupası'nda final. Aslında bu biraz bazen anlamsız geliyor. Final hedeflenecek bir şey değil. Yani final oynuyorsanız bunu kazanmayı hedeflemelisiniz. Ve bunu nasıl yapabiliriz'in çalışmalarını yapacağız oyuncularımla beraber. Ve sen tarihi de söyledin, 22 Mayıs'ta
1: Antalya'da.
0: Evet, elimizden geleni yapacağız. İyi oynamaya çalışacağız. Buna gücümüzün yetmediği anda savaşma modunu açacağız. Birlik beraberlik içerisinde o maçtan da Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkmaya çalışacağız.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Başarılar size de final yolunda, finalde. İlhan Palut'la beraberdik. Görüşlerini aktardı. Söz yeniden sizde.
2: Evet, İlhan Hoca'yı biz de tebrik ederim. Bir kere çok güzel bir öz eleştiri de yaptı. Satır başlarını çok güzel nakletti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ben bir teknik adam olarak görevimi yaptım dedi. Şunu da vurgulayalım. İlhan Hoca Süper Lig'de Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe'yi yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı yendi. Yani... ligde Galatasaray'la Trabzonspor'u yendi. Doğru. Trabzon'u yendi. Kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yendi. Yani dört büyükleri de ikisi ligde, ikisi kupada yenmiş oldu. Çok önemli bir başarı. Bu arada Beşiktaş açısından da şunu vurgulayayım. Avrupa Ligi mi yoksa Konferans Ligi mi olacak Beşiktaş'ın pozisyonu? Eğer Trabzonspor kazanırsa Türkiye Kupası'nı, Beşiktaş yine Avrupa Ligi'nde olacak. İkinci ön eleme turundan başlayacak. Trabzonspor değil de Gençler Birliği ya da işte Konyaspor alırsa bu sefer Beşiktaş Konferans Ligi'ne gidecek.
3: Evet. Bir daha tabii İlhan Hoca'yı, ekibini, oyuncuları kutlayalım. Dört büyük takım bu süreçte transfer yapmadan geldi. Yani takımdaki potansiyeli enerjiye dönüştürdü. Bu çok önemli. Hem mental anlamda hem oyun anlamında. Bunun da zaten farkını hem ligde hem kupada da gösterdi hepimize. Beşiktaş'la ilgili en büyük sıkıntı, benim düşündüğüm senelerden beri Beşiktaş neyi yapamıyor biliyor musun Ender? Transfer yapmasını bilmiyor. Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı bu. Yani Beşiktaş takımı işte baktığımızda sezon başı, devre arası tekrar bir sezon başı oluyor. En büyük sıkıntısı bu. Beşiktaş takımı kurulurken doğru bir şekilde kurulmuyor. Yani o mimariyi doğru bir şekilde yapmıyorlar. Neresi eksik, nasıl oyuncu olacak? Yani boş yere harcana senelerdir para var. En büyük sıkıntısı bu. Beşiktaş takımı seneye tabii ki şampiyon olacaktır. Oynaması da gerek. Beşiktaş diğer dört büyük kulübümüzün içinde olan en önemli kulüplerden biri diğerleri gibi. Şampiyonluk yarışında tabii ki olacak ama en önemli transfer yapacaklar. Doğru transfer, doğru futbol aklıyla kurulan bir takım senelerdir oluşmuyor Beşiktaş'ta. Yap boza dönüyorlar ve de aynı şekilde panik transferleri oluyor. Bir sezon başı olmuyor, devre arası deniyorlar olmuyor, tekrar yolluyorlar sezon başı.
2: Dolayısıyla gelecek sezon çok daha sakin kalıp planlama yapmak lazım.
3: En büyük sıkıntıları bu. Yani bir sürdürülebilir bir oyun yok. Antrenörlükte bak, teknik adamlıkta yok. Kulüp başkanlığında yok. Oyuncu kadrolarında yok. Böyle bir sürdürülebilirliğin olmadığı, bu kaliteyi yakalayamadığı Beşiktaş'ın özellikle teknik adam ve futbolcu anlamında sağ içine bunun yansımasını görmediği bir yıllar geçti Beşiktaş'ta. Hala da devam ediyor.
2: Onu, o

0: istikrarı sağlamak için de hem yönetim hem teknik ekip oralarda da bir istikrar sağlanmalı. Kesin. Yani bakalım Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde nasıl bir transfer politikası olacak. İkilik maçı kaldı. Artık toparlıyoruz efendim biz buradan. Sevgili Rea Kapsal'la birlikte maç içinde sevgili Kerem Canbulat'la birlikteydik. Biz topu stüdyoya, merkeze bırakalım. Orada özellikle Mustafa Hoca'ya da mutlaka o maçın tek gol pozisyonunu, penaltı pozisyonunu yoğun bir şekilde soracaktır arkadaşlarımız. Buradan hoşça kalın şimdilik ama A Spor'da kalın.
1: Ender Bilgin'le Rea Kapsal'a teşekkür edelim. Tabii ki Mustafa Hoca'ya soracağız pozisyonu ama önce maçı kaçıranlar ve yeniden hatırlamak isteyenler için özeti bir hatırlayalım. Devamında biz stüdyoda olacağız.
0: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı futbol oynamak için. Çok uygun bir hava. Zemin güzel. Dolayısıyla her şey bu güzel futbol akşamı için ideal. İlk düdük ve mücadeleye Konyaspor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Sergen Yalçın görüntüde Beşiktaş'ın başında. 100. maçı bu.
2: Deniz Türüç topun başındaki oyuncu köşe vuruşu için. Deniz yaptı ortayı, karşıladı savunma, topun gelişine vuruş. Müdahale geldi Beşiktaş defansından. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı. Sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi. Çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten.
0: Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
2: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş'ın baskısıyla beraber siyah beyazlı taraftarlar da ayaklandı. Erbilal Ture topla buluştu. Ture yaptı ortayı. Aslani hareketlenmişti. Savunma karşıladı. Amir Murillo aslani yerde, oyun devam ediyor. Pozisyon da farklı açılardan görüntüye geliyor. Adil'le beraber hamlesi var orada.
0: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Mureka yerde kaldı, faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı itirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Orkun da itirazlarından dolayı bir sarı kart gördü.
2: Murillo kullandı taşı. Yangio onun vuruşu. Kaleci Bahadır.
0: Kupada ikinci yarı başlıyor, yarı finalde. Agbadu. Şimdi Bardi top istedi, aldı. Berkan o bölgede, top kaybı. Yangio gol pozisyonu, yerde kalıyor Yangio. Penaltı bekledi Beşiktaşlılar. Pozisyon bu. Olayten gidiyor, Orkun'a verdi. Orkun vuracak, şut direkt. Direkte patladı. Orkun'un şutu aslında biraz da faulle karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem.
2: Olaytan pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
0: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu. Olaytan iyi bir pat çıkarttı Aslani'ye.
2: Destek Berkan'dan hücuma, pasona. Berkan Kutlu çevirdi içeri. Bardi vurdu, top dışarıda. Çok önemli bir fırsat Konyaspor için.
0: Elbilal bıraktı Aslani. Yeniden Elbilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olaytan. Etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olaytan. Ve az önceki pozisyon. Aslani köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor Ndidi. Bir kez daha gole

0: Yaklaştı Beşiktaş. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. Hemen bakalım pozisyona. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Elbette VAR'da kontrol edilecek bu pozisyon. Bardi topu filelere gönderdi. Ama yardımcı hemen çekti bayrağı. Evet, en direkt vuruşlu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
1: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay İkbe yerde kaldı. 90+5. dakika, çok kritik bir an. Riva'da var, merkezinde inceleniyor bu pozisyon. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
1: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor. Olay İkbe topu taşımaya devam ediyor. Olay İkbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
0: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tümosan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
2: Türkiye'nin kupası devam ediyor değerli izleyenler. Beşiktaş Konya Spor maçını konuşuyoruz ki az sonra Sergen Yalçın'ın basın toplantısına da sizleri götüreceğiz. Sergen Hoca bizim arkadaşlarımıza verdiği röportajda önemli notlar düştü. Önemli şeyler söyledi. Altı çizilecek cümleler, konuşulması gereken yerler var. Biz o şekil başlayalım. Sonrasında Sergen Hoca'nın basın toplantısı başladığında Dolmabahçe'ye döneriz. Murat abi seninle devam edelim. Sergen Hoca taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı dedi. Yani dediğim gibi birkaç tane çok önemli cümle var. Bunları konuşacağız ama herhalde altı çizilecek ilk nokta bu gibi duruyor. Biz Beşiktaş menfaati için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım dedi. Yani hem soru işaretleri dolu bir açıklama hem de biraz taraftara sistem içeren bir açıklama.
3: Yani... Şimdi sabır, daha ne sabır olacak? Yani Beşiktaş kendisi geldiğinden beri taraftar sabrediyor zaten. Yani o da hep sabıra dair açıklamalar yapıyordu. Ama yani bugün gelinen noktada Beşiktaş'ın kupadan elenmesi tutunacak artık bir dalı kalmadı. Yani lig Beşiktaş için bitti. Zaten ligle ilgili sürekli açıklamalar yapıyordu. Yani işte bizim için kupa deyip dördüncülüğüm falan hiç önemli değil diye bu yönde açıklamaları vardı. Bugün gelinen noktada taraftarın tepki göstermesi kadar, çocukların ağlaması kadar ya da yetişkin insanların elini yüzüne kapatıp yani biz kupadan da mı elendik acısını ve ızdırabını en azından ben hocanın yaşamasını beklerdim. Evet, üzgünüz dedi. Bu kadar basit olmaması lazım. Yani en azından bu işin sorumlusu benim. Gereği de neyse onu yaparım demesini ben beklerdim. Ben, bana göre bu saatten sonra önümüzdeki sezon Sergen Yalçın'ın olacağını ben düşünmüyorum. Yani belki Trabzonspor maçına çıkar, belki ligi bitirir ya da belki önümüzdeki saatler itibariyle herhalde yönetim bir karar alır. Yani bu kadar transfer yapılıp işte dünya kadar borcun altına giren bir takım ama evinizde oynuyorsunuz ve gerçekten muhteşem yine bir taraftar kitlesi var.

0: vardı. Hep Beşiktaş'ı, oyuncuları motive etmeye çalıştılar. Sürekli tezahürat yaptılar. Sen şimdi bunun üzerine ligdeki o inişli çıkışlı sonuçlara rağmen, her Dolmabahçe'de maça gelen taraftar, destekleyen taraftara rağmen yani biraz fazla oldu demen, asıl hocanın bence bu sonuçlar biraz fazla oldu demek lazım. Yani bu kadar başarısızlık olmaz. Sana inandılar, senin arkanda durdular, yönetime, başkana senin adını verdiler tribünlerden ve sen de geldin bu göreve. Ama bakıyoruz ki çok dertlenmemiş bana göre. Eleğinişi de normal görüyor. Evet, üzüntülüyüz diyor. Futbolun içinde bunlar var diyor. Üç sonuç var. Bunları biz de biliyoruz. Sokaktaki taraftar da biliyor ama burada bir kahır var, bir üzüntü var, bir dram var. Yani eğer sahanın içinde oyuncular ağlıyorsa, tribünlerdeki çocuklar ağlıyorsa, Beşiktaşlılar televizyon başında ağlıyorsa, sen bundan dertleneceksin. Çok dertleneceksin hem de. Yani bu normal bir şey değil. Bu maça hazırlanmamışsın. Yani kupa kupa dedin ama bu maça bile doğru düzgün hazırlanmamışsın. Penaltı tartışılır tartışılmaz, onu Mustafa Hocam söyleyecektir. İlk yarıda yine bir pozisyon var ama sen oyun olarak hiçbir şey yapmamışsın. Girdiğin işte attığın şutlar, bir tane isabetli şutun var, iki direğin var ama yani sen evinde oynuyorsan, böyle bir avantajın varsa, taraftarın tribündeyse, sen çıkıp oynayıp kazanacaksın ya. Yani burada şu olmadı, bu direkten döndü, bu pozisyon böyleydi filan demenin gereği yok. Çünkü sonuca ve baktığımızda Beşiktaş elendi. Konyaspor finale çıktı. Yani neyi konuşacağız bu saatten sonra? Yani maddi manevi olarak Beşiktaş büyük bir zararda. Bu işin maneviyatı daha önemli. Yani bütün bir sezonda yaşanabilecek bütün dramları yaşattınız bu taraftara. Yani yazıktır, günahtır artık. Ya bu kadar da olmaz yani, ayıptır.
1: Kartal abi, Sergen Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili Murat abi dedi ki belki son iki maçı tamamlar. Belki de bu akşam bir karar alınır. Yönetim sence ne yapmalı? Sergen Hoca yani gerçekten çok tartışılacak bence açıklamalarda bulundu. Biz de tartışacağız ama sen neler düşünüyorsun?
2: Şimdi biz maçtan sonra bir görüntü vardı. Erol abiyle de onu konuştuk. Boş bir tribünde küçük bir kız çocuğu. Bugün günlerden salı, değil mi? Hafta içi. O kızcağız babasıyla maça gelmiş. Bir beklenti içinde, ağabeylerini, çok sevdiği takımının işte finale kalmasını görmek için, kazanması için gelmiş. O çocuğun gözyaşları, bunun vebali kime yazılacak? Kime yazılacak? O şimdi belki travma geçirecek o çocuk. Bunun gibi binler, milyonlar var. Bunun hesabını birileri vermesi lazım. Bu böyle kolay değil. Ömer, bu işler kolay değil. Ya burası Beşiktaş, bu Türkiye'nin en köklü çınarı, ilk kulübü. Yani öyle oldu, böyle oldu, işte penaltımız verilmedi, iyi oynamadık, kötü oynadık falan filanla bu iş mazeret kabul edilmez. Sezon başında Beşiktaş'ta mazeretler var. Sezon başında. Bildim bileli yani, yeni sezon başladı hep mazerette. Sergen Hoca mazerette, başkan mazerette. Yani hep bir bahane, hep bir şey, hiçbir çözüm üretemediler bakın. Hiçbir çözüm üretemediler. Ne yönetim, ne futbol şubesi, futbol komitesi kuruldu. Hiçbir şey yok ortada. Hocanın istediği, evet doğrudur, ara transferde hocanın istediği oyuncular alındı çoğunlukla. Kaleciyi saymazsak. Evet, hoca istedi, alındı. Ne oldu? Ortada hiçbir şey yok. Sizin çeyreğinize, bütçesi çeyreğine yaklaşılmayacak Beşiktaş'ın. Bir takım geldi size evinizde. Bak, kendi evinizde 30 bin kişinin önünde eledi gitti. Eledi gitti. Ya bunun hiçbir mazereti yok. Bunun hesabı kim verirse versin. Verilmesi lazım daha doğrusu. Bundan sonra ne olur? Ben Sergen Hoca'nın bize verdiği röportajdaki konuşmasında kapıyı açık bıraktığını düşünüyorum. Yani işte iki maç var. Bekleyelim. Ondan sonra işte konuşuruz. Bu konuşuruz bence başkanla oturacak yeni sezon için. Ben de Murat'a katılıyorum. Hocanın yeni sezonda Beşiktaş'ta kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani yönetim mi gönderir, kendisi mi gider? Ağırlık bence kendisinin gideceği. Bu benim fikrim. Çünkü Sergen Hoca'yı az çok tanıdığım için çok fazla böyle baskıya gelemeyecek bir insan. Yaşadığı sıkıntılardan sonra da. Şimdi bugün de bir kere bir sözü var. Tribün beni istemezse ben orada durmam demişti. Bugün Türkiye

0: Bugün onu istemediğini gösterdi. Üzüntü verici görüntüler de var. Hocanın bu ortamda yeni sezona ben gireceğini düşünmüyorum. Kendisi bırakabilir. Girse dahi çok verimli bir Sergen Yalçın olmaz önümüzdeki sene. Hele hele ligi erken açacağı varsayımı da ortaya çıkarsa Beşiktaş'ın Sergen Hoca'yla yeni sezonda işi kolay olmaz. O nedenle hocanın istifa ederek yönetiminde önünü açacağını düşünüyorum.
1: Sergen Yalçın bugün sizlerin koltuğundan bir tanesinde oturuyor olsaydı bence kendisini istifaya davet ederdi diye düşünüyorum. Bunu da konuşuruz. Mustafa Hocam size 93 dakikalık bir maçı sorayım. Çünkü son dakikadaki pozisyonu ayrıca konuşacağız ama nasıl buldunuz Beşiktaş'ı ve Sergen Yalçın açıklamalarını tabii ki?
2: Şimdi Beşiktaş ikinci yarıda çok büyük para harcadı. Bir takım kurdu ve seyrederken hep burada şunu söyledim. Beşiktaş'ın oynadığı futbol bana keyif veriyor, heyecan veriyor dedik. Fakat bugün gördük ki hedef de belirlediler. Neydi hedefler? Kupa. Lig değil ama amaçları bütün hedef kupaydı. Kupayı kazanacağız. Çünkü kupayı kazandığı zaman lige de geç başlıyorsun.
1: Tabii.
2: Düzenini daha iyi gelecek sezon için planlayabilirsin. Stratejini daha güzel planlayabilirsin. Herkese inandırdı. Süreç içerisinde palyatif çözümlerle buraya kadar geldi. Köklü çözümler gerçekleşmedi. Bugün gelinen noktada hani haltere girer bir halterci ha gayret ha gayret dersin sıfır çeker memleketine döner. Onun gibi oldu. Beşiktaş sıfır çekti. Bu kabul edilebilir mi? Beşiktaş seyircisi için asla kabul yok. Edemez. Çünkü o tribünlerde kötü gününde bile doldurdular Beşiktaş tribünlerini. Ve desteklediler. Sergen Hoca'yı da çok desteklediler. Ama bugün gelinen nokta karanlık bir nokta. Buradan nasıl çıkarlar bilemem. O yönetimin işidir. Sergen Hocam'la devam ederler mi, etmezler mi? Yeni bir hocayla yollara. Bir de Beşiktaş'ta çok hoca değişikliği oluyor. İstikrar bir türlü sağlanmıyor. Buraya geldiklerinde de 3 transfer dönemini aşmamız gerekiyor diye ifade ettiler. Ama daha çabuk çözümlerle bu arayı kapatmaları lazımdı. Şimdi bakıyorsun diğer tarafta Fatih Tekke Hoca. Mukayese etmek belki yanlış ama elindeki dar kadroyla harikalar yaratıyor. Oyun anlayışı olarak, oyun felsefesi olarak, oyun temposu olarak seyirciyle bütünleşiyor, kentle bütünleşiyor, heyecan veriyor. Ama bu Beşiktaş'ta bunu göremiyoruz. Bir kere İlhan Polut Hoca'yı kutluyorum. Konya Spor'u kutluyorum, tebrik ediyorum. Geçen hafta Rize'de yenildiler, değil mi? Rize Spor'a yendikleri maçta. Doğru. Bu maçı ne kadar önemsedikleri, sahaya sürdükleri rotasyonlu kadroyla belliydi. Ondan önceki müsabakada Trabzon'la oynadılar evde. Muazzam modern futboldan örnekler verdiler. İlhan Palut takıma öyle bir teknik direktör takımı hüviyeti kazandırmış ki oyuncular disiplinli, oyun ezberleri var, oyun akıllarını sahaya yansıtıyorlar. Kim nereye gidiyor, nasıl pozisyon alacak, nereden paslar gelecek hepsini ezbere oynayabiliyorlar. Bu da hocanın başarısı ve oyuncularla bütünleşmesidir. Bu maçın çok zor olacağını da söylemiştik. Beşiktaş da rotasyonlu kadroyla çıktı son maçın ama mental olarak hazırlanamamış. Fizik olarak da hazırlanamamış. Boğamadın Konya Spor'u, bastın. Sonra Konya Spor senin o baskını kırdı.
1: Geçiş hocam, bir isabetli şut kabul edilemez. Yani. Nasıl? Bir yarı final maçı. Kendi taraftarının önünde oynuyorsun. En büyük hedefin kupa ve bir isabetli şut bence kabul edilemez.
2: Bak şimdi Beşiktaş 16 şut atmış. Biri isabetli, iki direkten dönmüş. Gol beklentisi 1.07. Rakibin 1.38. Konya Spor'u. Deplasmanda o Beşiktaş seyircisi önünde.
1: Tamam, yani penaltı 0.78 yani. Yani
2: bilemem ama yani. Rakip ceza alanına 32 sefer girmiş Beşiktaş. Topla buluşmuş. Abi sonuç yok. Rakip girmiş 8 sefer. Verilere baktığın zaman bu iyi bir Beşiktaş var mıydı sahada? Yoktu. Sergen Hocam maalesef bu akşam formsuzdu. Konya kazandı. Finale kaldı. Ama Beşiktaş çok şey kaybetti bu mağlubiyetle.
1: Kesin.
2: Çok şey kaybetti.
3: Peki Erol abi.
1: Yani Beşiktaş karanlık bir tünelde şu anda. Yani muhtemelen ligi dördüncü bitirecek. Trabzonspor'un durumuna göre Avrupa durumu şekillenecek ama şimdi şöyle bir durum var. Belki Beşiktaş sezonu çok erken açacak. Hani konferans liginden dolayı ama hoca gelecek sezonun planlarına şimdilik bakmıyoruz dedi. Şimdi Beşiktaş'ın geleceği şu anda belirsiz. Bugünü belirsiz. Beşiktaş camiası nasıl günler bekliyor? Bu akşam da yorumunu dahil ederek.
4: Ömer'cim, Beşiktaş'taki bu belirsizlikler uzun zamandan beri devam ediyor aslında. Farklı zaman Mustafa Hocam'ın dediği gibi çok teknik direktör, çok yönetim. Yani neredeyse bir yılda iki defa yönetim ve teknik direktör değişikliği oluyor. Ortalama söylüyorum.

0: Bu tabii istikrarsızlık, başarısızlığı da tabii temel sebep bence. Beşiktaş, şöyle bir soruyla bu işe bir yanıt vermeye çalışayım. Beşiktaş şayet devre arasında bu transferleri yapmasaydı, Beşiktaş'ın alacağı sonuçlar ne olurdu? Yani dördüncüden daha mı kötü olurdu? Beşinci olsa ne fark eder? Dördüncü olsa ne fark eder? Yani hedef dördüncülük, beşincilik değil ki Beşiktaş'ın. Türkiye Kupası'nda yarı finalde kaybediyorsun, eleniyorsun. Kendi sahanda eleniyorsun. Şimdi biraz sonra penaltı pozisyonlarını hocam değerlendirecektir eminim ki. Ama onun arkasına da sığınamayız. Beşiktaş'ın oynadığı futbol keyif vermedi. Oynadığı futbolla dediği gibi Mustafa hocamın, yani sıramadı karşı tarafa, yıkamadı. Ön baskıda yaptığı zamanlar aslında Konyaspor çok top kaybetmeye başlamıştı. Buna devam etmesi lazımken baktım stoperler ve ön libero bile hep arkada duruyordu Konyasporlu oyuncuları karşılamak üzere. Yani bu kadar Konyaspor'dan neredeyse korkarak bir futbol ortaya koymak, gol yerim şeyiyle, golye kendi sahandasına iki tane, üç tane daha sen atacaksın. Yani bu futbolla, bu mantaliteyle Beşiktaş'ın bir yere gelmesi mümkün değil. Bir kere beraber bunu ortaya koyalım. Bu mantalite yanlış bir mantalite. Yani Konyaspor'la eşdeğer neredeyse bir oyun oynadı Beşiktaş. O da rakibini devamlı kontrol ederek oynadı. Bu kontrol ederek oynaması futbolu, maalesef modern futbolun çok dışına çıktı Beşiktaş. Bu maçta özellikle.
1: Yani iç saha olduğunu hissettirmedi rakibine.
0: İç saha olduğunu hissettirmedi. O kadar 30 bin seyirci var. Hepsi coşkuyla geldiler. Müthiş bir atmosfer var. Yani o atmosferi kullan, arkana al. Müthiş işler yapabilirsin. Yani bu kadar ürkek futbol niye? Tamam, Konya'yı küçümsemek adına asla söylemiyorum. Konya son haftaların özellikle yükselen yıldızı bana göre. Birkaç takım var. Onlarla beraber en iyi oyunu oynayan takımlardan bir tanesi bu Konya. Ama senin kendi sahanda artık bunları düşünmemen lazım. Devamlı rakibini kontrol ederek oynama nasıl bir duygudur ya? Yani Konya Sporu sen devamlı kontrol ederek oynadın bu maçta. Bırak onlar seni kontrol etsin. Sen onları ne kontrol etsin? Sen oyununu oyna.
2: Sen Beşiktaş'sın çünkü.
0: Beşiktaş'sın. Kendi sahanda 30 bin seyirciyle istediğin transferleri de yapmışım be hocam. Yapma gözünü seveyim ya. Çerni gibi bir adamı 80. dakikada oyun almaz. 82. dakikada oyun almazsın
1: tek
0: ya.
1: Tek değişiklik.
2: Bütün maç tek boyunca değişiklik. Tek bravo. Değişiklik yaptı hoca.
0: Yani bazı şey...

0: Onu son iki maçı oynayacağız diyor. Şimdi o laf da benim biraz midemi bulandırdı. Yani şimdi gidecek mi kalacak mı arasındaki bir laf gibi gözüküyor. Evet. O. Yani şey yönetim eğer gitme derse kalacak. Onu eminim. Onu rahatça söyleyebilirim Sergen'in. Ama yönetim de eğer desteğini çekerse Sergen Hoca durmaz. Kartal'ın dediği gibi hakikaten çok öyle tenkitlere, çok şeylere göğüs gerecek bir hoca kıvamında değil Sergen Hocam.
1: Bir virgül koyalım Erol abi. Buyur, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk finalist Arsenal olmuş. Şu anda alttan dönüyor. Az sonra özeti de ekranlarınıza taşıyacağız diyelim. Yoruma devam edelim.
0: Yani şimdi önümüzdeki yıla artık bakması gerekiyor Beşiktaş'ın. Ama şimdi Sergen'le mi olacak, Sergensiz mi olacak? Yani bu çok önemli bir husus. Çünkü ne olursa olsun ki hangi hocayı alırsanız alın, o da kendine ait bir transfer politikası izleyecektir. Kendine ait bir futbolcu alımı yapacaktır. Çünkü kendinin bir şablonu vardı mutlaka gelecek olan teknik adamın, eğer değişecekse. O da şimdi Beşiktaş çok büyük bir ekonomik sıkıntıya, zaten çok zor durumda kulüpler. Çok daha sıkıntılı bir duruma sokabilir. Onu da nasıl işin içinden çıkacak yönetim bilmiyorum. Taraftara Sergen Hocam'ın söyleyeceği tek kelime olamaz. Tek kelime olamaz. Asla kabul etmiyorum. Ya taraftar Allah aşkınıza ya. Yıllardır, son 3-4 yıldır travma yaşıyor Beşiktaş'ın taraftarı ya. Artık bunu ya çıkın özür dileyin ya. İyi olmadı tenkit etmeye. Ne yapmaları lazımdı hocam? Alkışlasınlar mıydı? Tarafta şey türbine çağırıp alkışlarla mı uğurlasalardı şey Beşiktaş'ı? Yani hakikaten hocamı bazen anlamakta güçlük çekiyorum. Sevdiğim bir insan olarak da sevdiğim bir hoca, ama bu bugün yani hakikaten bugün baştan aşağı faul. Yani gerek demeçleri, bugünkü demeçleri, gerekse oynattığı futbol ve gerekse senin çok güzel tespitin gibi bir oyuncu değiştirerek, ya takım oynamıyor görüyorsun işte. Ha penaltı hocam anlatacak için ukalalık etmek istemiyorum.
2: Estağfurullah.
0: Önüne geçmiş gibi olmak istemiyorum hocam.
2: Yok lütfen abi, lütfen.
0: Penaltı bana göre de dışarıda olan bir hareket gibi gözüküyor. Takdir hocamındır. Ondan önce ilk yarıda da bir pozisyonu var. Bir penaltı olabilecek bir pozisyon.
1: Yankyoğun.
0: Onu da tartışacağız. Ama bunlar inan bana Ömerciğim mazeret olarak ortaya konamaz. Bunun için çok net söyleyebilirim. Beşiktaş takır takır çıkıp oynayıp bugün hakkıyla, bilenin hakkıyla alması lazımdı maçı. Yani hiçbir mazereti olmayan bir maç oynadı Beşiktaş. Hiçbir mazereti olmayan. İki kişi eksikti. O da zaten ilk 11'de oynayan oyuncular değil. Tam kadro, sağlam kadroyla oynadı. Albert Torebe sakattan çıktı. Formunu da yakalamıştı. Yani artık şu vardı, bu vardı diyecek tarafı yok ki. Söylesin de biz de söyleyelim burada mazeretleri.
1: Valla şöyle Murat abi, yani Erol abinin kaldığı yerden devam edecek olursak, ya tabii ki maçtan bölümlere de konuşacağız ama hani şöyle genel bir değerlendirme de yapmak istiyorum. Yankyo, Agbadu, Olayitan, Murillo, Yasin ve Aslani transferlerini yaptı Beşiktaş devre arasında ve 50 milyon euroya yakın bir harcama da yaptı. Bugün Beşiktaş'a diyelim ki hani öyle bir maç oynadık, işte 30 civarı şut, Konya Spor kalecisi işte Bahadır devleşti, penaltı kaçtı, direkten döndü, savunma çıkardı. Son dakikada bir penaltıyla elendi. Yine diyebiliriz ki ya Beşiktaş tamam bir oyun oturttu yine ligde de. Evet belki bugün elendi ama seneye farklı şeyler konuşabiliriz. Bugün bakınca devre arası gelen bu yüklü maliyetli transferlere rağmen Beşiktaş'ın herhangi bir oyun oturttuğunu ya da önümüzdeki sezona bugünden ne taşıdığını düşünüyorsun ya da bir şey taşıdığını söyleyebilir miyiz?
3: Bir kere bir şey taşımadı, bir gerçek. Zaten sen biraz önce söyledin. Erol abi de analizini yaptı. Yani hocanın bir kere sürekli hep şunu söylüyordu. Ya bize sabır verin. İşte önümüzdeki yılların şeyini yapıyoruz, sezonun. Bugün ne diyor? Ya diyor şu iki maçı oynayalım, önümüzdeki yılı artık sezonu. Şurada yani 2-3 ay sonrasını Mayıs, Haziran. Yani bir belirsizlik üzerine
1: şöyle
3: bir cümle
1: minik ekleme
3: kuruyor.
1: Yapayım abi. Ligin ikinci haftasında göreve geldi Sergen Yalçın. İlk hafta Eyüpspor maçı, Solskjaer takım başındaydı. Alanyaspor maçıyla başladı. O maçtan sonra hoca röportajda dedi ki takımda bazı sıkıntılar var. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. 31. haftadaki iç saha Karagümrük maçında, yani ilk maçından tam 30 hafta sonra,
0: bravo,
1: hoca maç sonu röportajında yine şunu söyledi. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz.
3: Ama hep aynı şeyleri söylüyoruz
1: zaten. Ben de maç sonu yayında o gün dedim ki bir teknik adam 30 hafta arayla aynı açıklama yapamaz.
3: Şimdi,
1: yapmamalı.
3: Şimdi bazı klasik kelimeler üzerinden gidiyor hep yani bakıldığında. Şimdi işte arada belli galibiyetler aldı. Bir ışık görüldü. İşte arka arkaya bir seri

0: oldu ama bir türlü tam manasıyla bir istikrar hiç sağlanmadı ve ben kendi adıma şunu söyledim, yani bu kupa maçından sonra, bu maçtan sonra işte Beşiktaş kupayı alırsa tamam derim ki, yani bir not verirsek ben 5.5-6 demiştim. Yani hadi kupayı aldı, işte Süper Kupa finalini oynamaya hak kazandı. Şimdi kupadan da elendi. Yani bu durumda ortaya çıkan bir gerçek var yani. Sergen Yalçın başarısız. Net. Yani Dodu da çok zayıf. Yönetim de başarısız. O da net. Yani onların da bu süreç içerisinde işte gerek hakemlerle ilgili, gerek Merkez Hakem Kurulu, gerek federasyonla ilgili polemikleri oldu. Bakıldığı zaman Beşiktaş adına değişen hiçbir şey olmadı. Demek ki bir söylemlerinizden, ifadelerinizden herhangi bir sonuç çıkartamadınız. Bakıldığında evet transferler yaptınız. Beşiktaş'ı ciddi bir borcun altına soktunuz. Ama hoca da bu kadroyla sizin umduğunuz ya da hayal ettiğiniz ne sıralamada ligi bitirebildi ne de bugün itibariyle kupadan da elendiniz. Yani şu an itibariyle siz taraftara ne anlatabilirsiniz? Yani söyleyecek artık tek bir cümleniz bile yok. Yani tek bir A4 kağıdına yazabileceğiniz şey, biz başarısız olduk.
1: Sergen Yalçın'ın basın toplantısına gideceğiz. Hoca istifa sorularına cevap verdi. Bir izleyelim, sonrasında stüdyoda konuşmaya devam edeceğiz.
2: 94. dakikada böyle bir penaltı yemek, ama bu penaltı işine alıştık zaten. Derbilerde de başımıza aynısı geliyor. Kırmızı kartlar başımıza geliyor. Maalesef hani böyle bir maçın ardından çok bazı şeyleri ön plana çıkarmak istemiyorum ama hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını da çok normal karşılamıyorum. Burası Beşiktaş camiası. Yani bu kadar rakibe oyuna sokmak için hakemin gayret göstermesi de çok enteresandı. Yani bu ilk defa yaşamıyoruz bunu bu sene. Yaklaşık 8-10 tane aynı model hakemle maç oynadık. Yani bu kadar hakemlerin negatif olması, bize karşı olumsuz olması, sürekli rakipleri oyunda tutmaya çalışmaları çok enteresan. Yani oynayan takımla vakit geçirmeye çalışan bir takım arasında oynanan bir maçtı. Biz oynamaya çalıştık. Onlar vakit geçirmeye çalıştı. 0-0 bitirmeye, uzatmaya götürmeye, belki penaltıya götürmeye çalıştılar. Bu normal. Olabilir. Onların anlayışı bu olabilir. Yargılamıyorum ama biz oynamaya çalıştık. Kazanmaya çalıştık ama dediğim gibi şanssızlık futbolda her zaman var. Taraftar istifa diye bağırabilir. En doğal hakları onların. Tabii ki başarısızlıkta sorumluluğu benim almam, yönetimin alması çok normal. Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kala çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız.
1: Taraftar bırakmamı istiyorsa bırakırım dedi Sergen Yalçın. Kartal abi, Sergen Hoca maç sonu bizlere söylediğini basın toplantısında da farklı bir cümleyle ifade etmiş oldu.
3: Daha önce de söylemişti hoca. Tribünler bir ara aynı şeyleri yine yaşamıştı Beşiktaş. İsterse bırakırım diye. Bugün maçtan sonra zaten bu tepki artık ayyuka çıktı. Ha, bilmiyorum yani, söylüyor kendi ağzından. Taraftar isterse bırakırım diyor. Taraftar bugün istedi. Bugün istedi.
1: Yani Sergen Yalçın referandum olmasını bekliyor Beşiktaş taraftarı, evet, için. Yani Beşiktaş taraftarı bugün,
3: yani
1: istedi.
3: Bugün istedi zaten, yani ne zaman. Ben hocayı da bildiğim için söylüyorum, tanıdığım için söylüyorum. Yani normalde bu şekilde gitmez. Kendi bırakır. Yani yönetimin onun gönderilmesini bekleyeceğini sanmıyorum. Ama şöyle bir yaklaşımı doğru. İki maç var tabii. Yani şimdi iki maç bıraksan olur, bırakmasan olur. Sezon bitmiş. İki maç sonra yönetime büyük ihtimal oturacaklar. Şartlar ne olacak, ne bitecek, görüşecekler. Ben de sanki böyle bir bu benim düşüncem şey olarak söylüyorum, yani olacakmış gibi görünen o ki Sergen Hoca sanki yeni sezonda olmayacakmış gibi kendi bırakma pozisyonunun olacağını, doğacağını düşünüyorum.
1: Tabii ki olsa da o motivasyon mesela, o yeni sezon heyecanını işte görüyor musun açıklamalarda?
3: Görmüyorum hocanın. İşte hocanın bazı böyle gelgitleri oluyor maalesef. Yani bir sezona hakikaten çok böyle iddialı başlıyor, çok istekli. Halbuki bu sezona ben istekli başladığını biliyorum. Yani o isteği de yansıtmıştı bir ara. Ama istek kaybolunca maalesef hocanın döneminde bunlar yaşandı. Geçen işte Ahmet Başkan'ın yönetiminde de oldu bunlar. Ben yapamıyorum dedi, bıraktı gitti. bu dalgalanmaları, gelgitleri çok yaşayan bir teknik adam.

0: Ha böyle pek bir yere varamazsınız. Yani başka bir kulüpte, başka bir takımın başında olsa tamam dersin ama burası Beşiktaş. Beşiktaş her sene şampiyonluğa oynamak durumunda olan bir takım, kulüp, camia. Hele hele siz camia olarak son 3-4 senedir ne hallere gelmişsiniz. İşte Erol abi de işin içinde yıllardır. Benden daha iyi biliyor belki de camiayı. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Bu camia bugünleri hiçbir zaman görmemişti, inanın. Yani bu iş Sergen Yalçın falan olayı değil. Ne bileyim Serdal Adalı olayı da değil. Her gelen başkan birbirinin açıklarını buluyor. İşte Hasan Arat'ın, Serdal Bey geldi. Hasan Arat'a tepki gösteriyor. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Ondan önceki yönetimler işte Fikret Orman öyle dediler. Ahmet Dulçebi'ye neler dediler. Yani camia bir birlikteliği sağlayamadı. Beşiktaş camiası bu değil. Normalde eskiden divan toplantıları bile böyle şey olurdu. Yüzlerce belki de binlere yakın üyelerin katılımıyla olurdu. TÜSİAD gibiydi işte. Değil mi abi? Yani ön sıralarda falan böyle Rami Koçlar falan Süleyman Seba döneminde, rahmetli başkanın döneminde. Beşiktaş buralardan buralara geldi. Herkes şapkasını önüne alıp koyup düşünmeli biz niye bu nerede yanlış yapıyoruz diye. İşte Sergen Hoca. İnanın Sergen Yalçın'a verilen destek hiçbir zaman hiçbir teknik adama verilmedi. O dönemlerde yaşadık işte. Gordon Milne verilmedi. İddia ediyorum verilmedi. İlk senesinde Gordon Milne Fulya'da Kalaslar'la kovaladılar ya. Kalaslar'la. Bakın fotoğraflar çıksın. Kalaslar'la Gordon'u kovaladılar. Ardından Gordon öyle bir başarı yakaladı ki artık kimse sustu ondan sonra bir şey yapamadılar. Hiçbir hocaya verilmedi. Gerek tribünde gerek de sosyal medyada. Tribünlere her maç Sergen Yalçın'ı çağırdı. Bugün hocanın ben açıklamasını talihsiz görüyorum. Yani taraftar tabii ki yani ne yapsın taraftar? Aman ne güzel elendik diye tribünde şarkılarla şey mi yapacaklar? Maçtan mı söyleyecekler? Yani insanlar kan ağlıyor. Millet kar olmuş durumda. Tutunacak tek dal var ya. Yani şeyi geçtim bak. Finalde kaybedebilirsin. Ama Beşiktaş'ın finale kalması lazımdı. Final adı üstte final. Şanslar yarı yarıya %50-50. Kaybedebilirsin finalde. İyi
1: Abi
0: bir oyunla kaybedebilirsin.
1: Bugün de kaybedebilirsin.
0: Bugün
1: Futbol
0: de
1: tarihinde bir
0: kaybedebilirsin ama
1: takım 54 şut attığı maçı da kaybetti. Onu da
0: evet
1: biliyoruz.
0: Kaybedebilirsin
1: ama kaybetme şeklin de önemli.
0: Ömer bak hep söylüyorum insanlar tepki gösteriyor. Yazıyorum da Beşiktaş aylardır futbol oynamıyor. Beşiktaş parçalı oynuyor. Spontane oynuyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Bir oyun planı, bir oyun kurgusu yok Beşiktaş'ın. Her ara göre bir gidiyorlar geri. Savunmada hep bomboş boşluklar. Yani hızlı, iyi hücum çıkışları yapan, iyi savunma yapan her takım Beşiktaş'ı yener. Konya'da bugün onu yaptı. Bakın İlhan Hoca'yı tebrik ediyorum. Bence ders verdi. Ders verdi. Haddini bilerek oynadı. Nasıl futbol oynanır gösterdi böyle. Çünkü Konyaspor'un kadrosuyla Beşiktaş'ın kadrosu arasında dağlar kadar fark var. Dağlar kadar fark var. Beşiktaş'ın kadrosu kötü mü ya? Allah aşkına yani devre arasından transfer bir stoper 18 milyon euro verdiler yani. İnanılmaz bir şekilde kim verdi, nasıl verdirdi, nasıl aldılar ben de ona inanamıyorum. Yani ama bakıldığı zaman sen bu Konyaspor'u eleyemiyorsan, Karagümrük'ü yenemiyorsan, ne bileyim Samsunspor orada yenemiyorsan kusura bakmayın yani bunları dile getireceksiniz. Biz şurada hata yaptık diyeceksiniz. Ama bunu diyen de yok yani. Ne yönetimde var ne Sergen Hoca diyor, teknik ekip diyor. Yani bunların hepsi bir arada toplanma. Sadece evet sadece aman Sergen Yalçın sezon başından beri suçludur falan onu da diyemeyiz. Yani tek başına Sergen Hoca da suçlu değil, hatalı değil. Bu tamamen karışık. Yönetimin de hatası var. Sezon başı yapılan transferler tamamen saçma sapan transferler yaptılar. Biz sol bek aldın ya ben ilk kez görüyorum yeni aldığın adamı devre arasında yolluyorsun ya.
1: Jurasek.
0: Nerede görülmüş bir şey ya ben bugüne kadar 40 senedir Beşiktaş'ı takip ederim ben böyle bir şey görmedim transfer politikası. Ha devre arasında nitekim döndüler hatalarından hocanın istedikleri alındı hemen hemen daha böyle oturaklı oyuncular alındı çok da kötü oyuncular değil onu da söyleyeyim ama şuna da bir bakın. Oyuncuların ilk geldiği zamanki performansıyla şimdiki performansı arasında siyahla beyaz kadar fark var. İnanılmaz derecede geriye düştüler. Hem fiziken hem mental anlamda. Bunda da Tabii ki teknik heyetin suçu vardır. Yani bu niye oldu diye sorarsın. Bunu bir başkan göremiyor mu ya da ne bileyim futbolun başındaki insanlar göremiyor. Bunlar antrenmana gitmiyorlar mı? Gidiyorlardır elbet. Var yani bir şeyler var takım içinde. Takım fiziken de çok iyi değil.

0: Mesela Agbato ilk geldiğinde daha şeyde bir ağırlaşmış, daha da ağırlaşmış. Oh düşüşte. Aslati Aslane bir var bir yok. Yani olaytan bir var bir yok. Bugün yaptırdığı hareket. Yani bunlar olacak işler değil. Bunları o kadar sorun var ki yani bu sorunlarla Beşiktaş nasıl baş edecek? Önümüzdeki sene ne olacak? Ne bitecek? Bütçen nedir ne değildir? Borçlar olmuş artmış. Bir senede 10 milyar artmış. Tarihte görülmemiş. Şimdi Hasan Arat'a neler dediler? Hasan Arat'a neler dediler? Bir Musrati'yle Muçi'yi aldı diye. Şu an Muçi belki en değerli oyuncularından biri Beşiktaş'ın. Yani satılma ihtimali belki Trabzon alacak. Bir Musrati yüzden ne de o Hasan Arat iki kupa aldı ya. O kadar eleştirilen o yönetim, o kadar eleştirilen teknik adam. Van Bronckhorst iki kupa aldı Allah aşkına.
1: Bilançoyu söyleyeyim
0: Beşiktaş
1: abi.
0: Beşiktaş tarihinin en kötü sezonu ya.
1: 19 transfer, 12 tane sezon başında, 7 tanesi devre arasında. Ki bunlardan kiralık olarak gelen ve hani bedeli olmayan da, yani takımları kiralarken bedel alınmayan oyuncular var. Onları dışarıda tutarak söylüyorum. Beşiktaş'ın ödediği kiralık ve bonservisli oyuncular toplam bu sezon 113 milyon euro.
0: Paraya bak.
1: 19 transfer 113 milyon euro. Soruyu da şöyle tamamlayayım. Bugünkü maçın 11'inden kaç oyuncu kesinlikle Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl ilk 11 oyuncusu olur?
2: Şimdi Ömer'cim, Kartal güzel bir noktaya temas etti. Orayı atlamamak lazım. Beşiktaş'ın kendi içinde bir savaş demeyelim, ayıp olur da. Ama kendi içinde çok anlayamadığım bir mücadele var. Neyin mücadelesini yapıyorlar bilmiyorum. Gelen başkan daha önceki başkanın yaptığı kadroyu elinin tersiyle itti. Dikkat edin lütfen bakın.
0: Doğru. Doğru.
2: Yani bu müthiş bir ekonomik kayıp demektir. Ya hep aynı isimleri söylüyorum ama Gerson neredeyse hani pabucunu ceketini bırakıp kaçtı gitti. Beşiktaş'tan gidilir mi ya? Gittiği takım Arsenal olur, Manchester United olur dersin ki ya böyle bir takıma gidiyor. Tabii adam durmadı burada dersin. Ya gittiği takım savaşta boğuşan Rusya'nın Zenit takımı ya.
1: Yani Spartak Moskova.
2: Çok özür dilerim, Spartak Moskova. Şimdi bu gerçekten bir travmanın bir başlangıcı. Gerson gibi bir adam niye bırakırsın ya? Gönlünü almazsın. Gerson'dan daha iyi oynayan takımda oyuncu var mı şimdi Beşiktaş'ta? Yani Gerson oynamasın da bunlar oynasın diyebileceğin bir oyuncu var mı? Yok.
0: Kimse yok.
2: Gerson hepsinden çok daha iyiydi. Müthiş bir oyuncuydu. Rafa Silva'yı gibi adamı gücendirdin, kaçırdın elinden. Yani çok iyi oyunculardı bunlar. Bunların üzerine inşa etmen gerekirken daha önceki yönetim aldı diye elinin tersiyle ittin. Hocam sen de buna dahilsin bu söylediğim laflara. Biliyoruz bunu. Ondan önceki yönetim de aynı şeyi yaptı. Hasan Arat geldi. Alt üst etti takımı.
0: Evet.
2: Dağıttı. Ya hiç ekonomiyi de düşünmüyorlar. Beşiktaş'ın parasını düşünmüyorlar. İnanılır gibi değiller ya. Her gelen böyle bir şey yaptı. Şimdi ondan sonra devamlı şeyin içinde bir hizipleşme, bir kavga var. Ve troller var. Herkesin trolleri var. Bir şey yazıyorsun doğru, bir şey yazsan da dümdüz gidiyorlar. Bu sosyal medyada. Zaten bu sosyal medya başa bela bir şey. Her zaman söylüyorum. Maalesef. Yani maalesef öyle. Şimdi Beşiktaş'ın artık aklını başına alması lazım. Bakın eski geçen günlerde Sayın Başkan Serdar Adal'a bir loca daveti vermişti. Ben de oradaydım. Bana serzenişte bulundu. Dedi ki abi iki tane başkanın locası var. Diğer başkanların hiçbir tanesinin locası yok dedi. Şimdi bu da hoş bir şey değil. Ama bir taraftan da şimdi siz bazı başkanları isimlerini vermek istemiyorum. Neler söylendi biliyorsunuz. Neler anlattı. Marşlar bestelendi aleyhlerine. Şimdi o adamın da gelip de locada oturup maç seyretmesini bekleyemezsin. Çünkü çok büyük tepki alacaklar. Ondan da çekiniyorlar. Artık Beşiktaş kenetlenmeyi beceremezse en önemli şey bu. Kenetlenmeyi beceremezse bu kavga devam ederse Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili sıkıntılar çıkacak ortaya. Artık bu son duraktı. Yani bu son şansıydı Beşiktaş'ın. Hala teknik direktör değişikliğinden, hala yönetim değişikliğinden bahsediyorsak o zaman bir yerde bir hata var demektir. Bu hatanın önüne geçebilecek kişi de Sayın Serdar Adalı'dır. Birleştirici olması lazım. Biz sezon başında bir yemek verdik yönetim kuruluna ve eski başkanlardan da birini yine divan kurulu başkanı

0: başkanlarını da davet ettik yemeğe. Hep beraber oturduk, yemek yedik. Yani gizli kapaklı bir yemek de değildi. Bu Beşiktaş'ta yapılması gereken, bana göre en önemli şeylerden biri oydu. Yani
1: birleştirici
0: olmaya çalıştık. Bizi gömdüler. Neler söylediler? Neymiş efendim, o başkanla niye oturuyormuş? O yemek niye verilmiş falan. Yani ya bunda art niyet de. Keşke herkes öyle bir şey yapsa. Emin ol Ömer'cim, Beşiktaş'ta yapılabilen her türlü iyi bir şey bile dehşet derece tepki alıyor. Bu tepkilerden artık vazgeçmemiz lazım. Ha, bir taraftan da taraftara lafım yok. Neden? Gerçekten travma yaşıyorlar. İşlerindeyim ben onların. Ben köy içine gidiyorum. Benim kuaförüm de köy içinde. Yani ben onlarla her an görüşüyorum. Her an çok tanıdığım var. Onların dertlerini biliyorum. Haksız da değiller. Ya kaç senedir yani bir proje de yok. Ha bak, bu sene dördüncü olmuşsundur. Türkiye Kupası'na elenmişsindir ama geleceğe yönelik çok güzel şeyler hazırlanmıştır. Projeler hazırlanmıştır. Dersin ki bu sene böyle oldu. İşte penaltılardan, şundan bundan şikayet ediyoruz Sergen Hocam. Doğru olduğunu kabul etsem bile, Sergen Hocam sen bana gelecekle ilgili ne vaat ediyorsun ya? Gelecekle ilgili bana ne vaat ediyorsun Beşiktaş olarak? Transferleri kendin yaptın. Alınan oyuncular da kartonun dediği gibi, aslında ben de müdafaa ediyorum. Ara transferde yapılabilen bence en iyi transferler. Ha, rakamları tartışırız. Rakamları da alınan ciddi, tabii, çok büyük rakamlar. Yani o rakamları verirsen de iyi transferler yapabilirsin. Ama devre arasında zordur Ömer'ciğim.
2: Bir virgül koyalım Erol abi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu değerli izleyenler. Arsenal Atletico Madrid maçının rövanşına özete sizlere götürelim. Arsenal Atletico Madrid'i 1-1'in rövanşında Emre Eş'te konuk ediyor. Arteta ve Simeone, iki teknik adam ekrana yansıdı. Atletico atakta, Griezmann çevirdi, Raya dokundu, kale önünde gol şansı ama bu top dışarı gitti. Kritik bir dokunuş Raya'dan, atağın devamında Atletico Madrid'de oyuncular sonuç alamadı. Arsenal atakta, Eze çalımlarla ilerledi. Pas Declan Rice'a, Rice vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Penaltı beklentisi. Arsenal'da önce Trossard, sonrasında Rice'ın şutu, oyun devam etti. Maçın hakemi Alman Daniel Ziebert. Dakika 44. Arsenal etkili geldi. Gökereş çevirdi. Savunmadan sekti top. Trossard baktı arkadaşlarına. Etkili geldi Arsenal. Boşta kalan topu ağlara gönderen Bukayo Saka. Oblak kurtarışı yaptı ama Saka doğru zamanda doğru yerde ve Arsenal 45'te kendi seyircisi önünde 1-0 öne geçiyor. Savunma topu uzaklaştıramadı. Trossard'ın vuruşu. Oblak kurtarışı yaptı ama yeterli değil, tamamlayan Bukayo Saka. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarıyı Arsenal 1-0 önde tamamladı. Arsenal savunmasında büyük bir hata. Kale boş ama son anda çok kritik bir müdahale geliyor. Gabriel müdahale yapan isim. Gol şansı tanımadı Simeone'ye. Etkili geldi Atletico. Raya başarılı. Atağın devamında Griezmann yerde kaldı ama öncesinde düdüğünü çalmıştı Daniel Ziebert. Bu pozisyonda Gabriel'e faul yapıldığını belirtti Ziebert. Arsenal sol kanadı kullanıyor. Etkili bir orta. Gyökeres vurdu. Çok iyi bir şans ama top dışarı gitti. Maçta artık son bölümler. Beraberlik arıyor. Atletico Madrid ceza sahasına tehlike. Sørloth bu pozisyondan sonuç alamadı. Son düdük sesi geliyor. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra finale yükselen taraf oluyor. Arsenal Atletico Madrid'le 1-1'in rövanşında sahasına karşı karşıya geldi ve tek golle Atletico Madrid'i geçti. Finalist oldu ve 20 yıl aradan sonra Arsenal yeniden finalde. Bakalım ligi City'nin elinden alabilecekler mi? Dün City puan kaybı yaptı. Ligde

0: çok önemli Arsenal için ama 20 yıl sonra gelen bir Şampiyonlar Ligi finali. 20 yıl önce Barcelona'ya kaybetmişlerdi. Etolu Barcelona'ya. Bu kez tabii rakip kim olacak göreceğiz. Bayern PSG.
1: Önemli, güzel bir final. Önemli
0: güzel,
1: bir final.
0: Güzel 30, bir maç, güzel keyifli bir maç bizleri bekliyor olacak yani.
1: 30 sene çok büyük bir şey ya. Büyük bir zaman, uzun bir zaman gerçekten. 30 sene sonra bu hedefe ulaşmak 20. 20. 20 sene sonra 20 bu hedefe ulaşmak.
0: 20 30 ya uzun gerçekten.
1: Yani tabii. İnanılmaz bir şey.
2: İlk maçta Hollandalı Dani Makali, bu maçta Zibert ufak bir omuz vermiş Arsenal'a.
0: Hocam, Gabriel'in pozisyonundan çok memnun olmadı, onu anladım.
2: Ufak bir omuz vermiş.
0: Yoksa penaltı geliyordu değil mi hocam?
3: Ben de onu gördüm.
2: Yani omuz sonuç ağır olmuş. Omuz ufak da sonuç ağır olmuş. İlk maçı da biliyorum. Dani Makali fena.
0: Valla bakalım bu Bayern Paris Saint Germain tarafı final gibi oldu zaten. Yani çok acayip bir yarı final. 5-4 evet. Rövanşı var. Bugün diyebiliriz artık. Evet. Oradan gelecek taraf favori olacaktır ama tabii Arsenal'da yine de önemli bir iş başardı. Bakalım hem lig hem Şampiyonlar Ligi olursa sezon sonunda Arteta tarih yazar. Şimdi buradan, bunları da konuşuruz buradan, zaten.
2: Bu akşam maçı kim yönetti? Daniel Zibert, Alman. Kim çıktı? Arsenal. Öbür taraftan Bayern çıkarsa o da Alman takımı. Yani UEFA da şaşırdı herhalde. Elinde hakem yok yani. İki final var, yarı final var. Finale çıkacak takım burada oynuyor. Rakibi Alman olacak belki. Bir ihtimal değil mi? Burada Alman hakem veriyorsun. Ha belki Avrupa kültüründe ya bunlara biz bakmıyoruz diyebilirler. Ama önemli kriterdir. Atama prensiplerinde bunlar. Aynı ülkede vermemen lazım. Sıkıntı bunlar. Bunlara bile dikkat etmeniz lazım. Hakem bir şey yapmamış olabilir. Fakat baskı altında kalabilir.
0: Almanya'da İstem, Fransız olmaması gerekirdi.
2: İstem dışı olur. Yani onu kontrol edemezsin. İnsan çünkü nihayetinde. Duyguları var bunun.
3: Tabii.
2: Değil mi?
3: Tabii ki öyle.
2: Bak şimdi bu akşam yönetim tarzına baktığın zaman Arsenal'e ufak bir omuz vermiş hissiyatına kaptırdı beni. Ya. Çünkü görüyorum orada. Ne yaptığını da görüyorum.
0: Bugünkü maçın hakemi de Pinheiro olacak.
2: Nasıl?
0: Pinheiro.
2: Yarınki hakemi.
0: Yani bugünkü diyebiliriz.
2: Paris Saint-Germain maçı. Evet,
0: Paris Saint-Germain Bayern maçı. Daha doğrusu Bayern Paris Saint-Germain.
2: Portekizli. Portekiz'in önemli bir hakemi. Son zamanlarda çıkışta Portekiz'deki hakemler çıkıyor da Portekiz eğitimcilerin bulunduğu Türkiye'deki hakemler bir yere gidemiyor. O da ayrı bir dert yani. Portekizler eğitiyor mu bizim çocukları? Ya bir çıkar mı abi yukarıya? Yani bir tanesini bir zıplatın yukarıya. Önünü açın yahu.
3: Hocam ne söylesen haklısın biliyor musun?
2: Ya delirmemek elde yani, değil yani.
3: Hakikaten öyle. Yani
2: İki yıldır bu kadar sonuçta çok kötü yani.
3: Olacak bir şey değil bu yani.
2: Bakıyorsun zero para alıyorsun ortada bir şey yok. İki yıldır görev yapıyorlar. Ya adam, ülkemizde çok değerli eğitimciler var, hakem eğitimcileri var. Kurun bir ekip.
0: Şunu demeden hocam tamamlayamayacağım konuyu. Pinheiro da hiç kartını cebine koymayanlardan. Yani ben şu açıdan söylüyorum. Elinde sürekli gösteriyor. Yani böyle kartını sakınmıyor. Çok cebine koymuyor yani. Bakalım enteresan bir maç bizi bekliyor. Keyifli bir final olacak ama
2: keyifli kesin. Olacağı kesin.
0: Peki biz dönelim tekrardan.
2: Ben şu Beşiktaş'la ilgili izin verirsen bir iki cümle söylüyorum. Anlattıkları çok çok değerli şeyler bunlar. Ben dışarıdan bakan biri olarak kulüpler iç işine asla karışmam ama gözlemim şu. Süleyman Sepa nezaketinden divanda yumruklaşmaya kadar giden bir Beşiktaş çizgisi var. Bu çok evet, üzücü.
4: Doğru.
2: Beşiktaş'a özgü bir kültür vardı. Saygın bir kültür. Her ne olursa olsun doğru, içeride çözülen, içeride kalan, hani kol kesilirken içinde kalır ya, öyle bir kültür vardı ama bu kültürün değiştiğini gözlemliyoruz. Aylar öncesinde yine bir program sonrası ne dedik? Programda hatta konuştuk. Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var? Huzura ihtiyacı var. Birlikteliğe evet, ihtiyacı var.
3: Evet.
2: Şuradan çıktıktan sonra program sonrası yürürken Beşiktaş'ta fiziksel departmanı gözden geçirmesi lazım. Bir düşüş var dedim. İki ay önce hatırlar mısın?
3: Dediniz onu. Evet hocam tabii çok iyi hatırlıyorum.
2: İki ay falan oldu.
3: Oldu diyor.
2: Bir düşüş var dedim. Bu akşam da aynı şeyleri siz telaffuz ettiniz.
4: Doğru var. Görünüyor hocam.
2: Beşiktaş gibi bir takım yapmamalı bu hataları diye düşünüyorum.
4: Şimdi Ömer Erol abi de söyledi. Burada suçludan işte yok Sergen Yalçın işte Serdal adı falan. Onlardan önce olay daha büyük. Yani camia işte camia. Beşiktaş'ta camia, camialıktan yavaş yavaş çıkmaya başladı. O büyük tehlike. O büyük tehlike. Son divan toplantısına bakıyorum 100-200 kişiyle falan divan toplantısı oluyor. Nereden nerelere geldi? İşte her yönetim birbirinin açığını bulmaya çalışıyor. Her giden başkan o ona vuruyor, o buna sallıyor. İşte şimdi ileride görev süresi bittiği zaman Serdal Adada belki aynısını yapacaklar. Yani bu alışkanlık oldu. Bu camia bir

0: Birleşmeden ben başarı geleceğini zor görüyorum açıkçası. Olmuyor işte. Hangi hoca da gelse, o da gelse, bu da gelse, şu kadar bütçe de çıkarsan önce camia birleşecek. Camia birleşecek ve liyakatlı insanlar, liyakatlı yöneticiler gelecek. İyi yönetimler oluşacak. Yani buradan mesela hep şunu söylüyorum. Bu yanlış anlaşılmasın, Serdar Adalı gitsin falan diye değil. Ya yani bundan sonraki süreçte de böyle Süleyman abi tarzı devlet adabı olan bir insan, yani birleştirici bir insanın gelmesi lazım. Beşiktaş camiası bunu çıkarması gerekli diye düşünüyorum. Yani sadece bu iş adamlarıyla falan olacak iş değil. Böyle birini bulacaklar, getirecekler. Vardır illat. Elbet vardır yani. Çıkar, bir abi olarak gelir, başında durur insanların. Gerektiği zaman herkes susar, destek verir. Öyle bir kurtuluş olur. Öyle bir kurtuluş. Yoksa yani kısa vadede ben çok bir başarının geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Önümüzdeki sene de Beşiktaş'ın için çok çok zor.
1: Reşat Çağan özellikle size selam söylüyor. Selam. Hepimize selamı var da. Üzüntüden uyuyamıyorum diyor. Kahroluyorum şu anda.
2: Öyle, öyle.
1: Yazmış. Çok bütün eleştirilerinize katılıyor. Reşat Hoca'ya da buradan selam olsun.
2: Selamlar.
1: Bütün eleştirilere katılıyorum. Az bile söylüyorlar diyor. Sinirimden uyuyamıyorum.
2: Yazık.
3: Peki Murat abi, yani şuna katılıyor musun? Beşiktaş camiasında omuzlar da çok hızlı bir şekilde düşüyor. Şimdi bence Beşiktaş'ın kendini hatırlaması için hem kendi geçmişine hem de biraz rakiplerinin son dönemdeki yaptıklarına bakması lazım. Yani şunu kastetmeye çalışıyorum. Galatasaray 13. oldu ama omuzlar düşmedi. Yani düştüyse bile o anda düştü ama bir sonraki sezon Galatasaray yeniden yapılandı ve şampiyon oldu. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Bugün Fenerbahçe 12 yıldır şampiyonu kazanamadığı bir noktada. Bugün Fenerbahçe'ye 3 tane, 4 tane belki daha fazla aday çıkacak bilmiyoruz ama başkanlık seçiminde insanlar aday olmak için yarışacaklar. Birden fazla aday çıkarabiliyor hala Fenerbahçe camiası ve güçlü adaylar çıkarıyor. Trabzonspor Fatih Tekke'yi takımın başına getirdi ve Fatih Tekke etrafında toplanan bir Trabzonspor camiası var. Ya Beşiktaş'a baktığımda tamam, kupadan elenebilirsin. Son yıllarda başarı gelmeyebilir. Diğer kulüplerin de geçmişine baktığında çok uzun vadeli gelmeyen süreler, başarı, hani sıkıntılar var. Galatasaray 14 yıl şampiyon olamadı. Trabzonspor 38 yıl bekledi. İşte Fenerbahçe hala o seri devam ediyor. 12 yıl oldu. Ya Beşiktaş'ın bir anda bakıyorum ben her sezon aşağı yukarı Nisan-Mayıs aylarında her şey bitmiş gibi böyle bir omuz düşüklüğü var camiada. Ben bunu biraz anlamakta zorlanıyorum.
4: Yani tam manasıyla resetlenemedi Beşiktaş. Yani yeniden başlat çok oldu ama bir işe 19, yaramadı.
3: 19 transferle de mi olmadı?
4: Yani 19 transfer fayda etseydi bu sonuçlar olmazdı. Yani burada hastanın yani zihinsel olarak, psikolojik olarak tedavi edilmesi gerekirdi. Bu bence bunu başaramadı. Bunu kim başaramadı? Bunu yönetimler başaramadı. Yani elbette çok kongreler oldu, çok başkanlar değişti, kaos ortamı, teknik direktörler filan. Ve bu hastalık gitgide ilerledi. Bir türlü hastalık ara hasta iyi dönemler yaşadı böyle. Çok kısa sürdü ama dönüp dolaşıp yine aynı noktaya geldi. Yani burada şimdi gerçekten taraftar bakıldığında, şu 3,5-4 yıllık geriye bakıldığında hep Beşiktaş'ın yanında oldu. Evet, tribündeki tepkisini de gösterdi. Yani sabrın ve bardağın taştığı noktalarda isyan etti. Ve bu tepkiyi gösterdi. Haklıydı. Ama yani şimdi yönetmek, yani şimdi Galatasaray'dan bahsettin. Ne oldu? Dursun Bey geldi. Dursun Özbek yönetimi. O da seçimler geçirdi. Şimdi tek aday olarak giriyor. Güçlü bakıldığında. Evet, Galatasaray şampiyonluğa yakın şu anda. Yakın takımlardan bir tanesi. Ekonomik olarak Galatasaray ciddi atılımlar yaptı. Çok ciddi büyük transferler yaptı. İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Bakın yeni tesisler yapıyor. Temellerini attı. Yani bir sürü projeleri falan var. Şimdi burada bunları başarırken bir yönetim var. Yani güçlü bir yönetim profili var. Orada da başkan yani cebinden sürekli para mara veriyor diye bir durum yok ki. Yani elbette sıkıntılı oldukları anlar da oldu ama bu duruma geldi. Fenerbahçe'ye baktığımızda evet, bana göre Fenerbahçe'de aslında evet şu andaki o seçim heyecanını, yine aday heyecanını yaşıyor ama başarısız yani. Gerçekçi olalım. Fenerbahçe'de başarısız bir takım. Başarısız bir kulüp. Yıllardır şampiyon olamıyor. Ama bu süreçte işte Sayın Aziz Yıldırım bıraktı. Ali Koç geldi. Ali Koç 7-8 yıl yaptı. Ondan sonra Saadettin Saran geldi. Onunki çok kısa sürecek ve 6-7 Haziran'da yeni bir başkan devreye girecek. Yeni bir başkan

0: O da bir heyecan şu anda var camiada. Yani Beşiktaş burada hem Kartal hem Erol abi dediği gibi bu heyecanı şey olarak, birliktelik olarak aslında bir türlü sergileyemedi. Aslında Sayın Başkan mesela iftar, şey, Ramazan boyunca iftarlar verdi. Camiayı, eski sanatçıları, medyayı, eski futbol, yani hep böyle bir araya getirdi ama bir türlü demek ki o doku şeyi olmadı. Tabii burada önemli olan sahadaki başarı, futbol takımının başarısı. Bunun sorumlusu da kim? Sergen Yalçın. Biraz önce fiziksel şeyden bahsettiniz. Yani eğer demek ki bu takım iyi idman yapmıyor, demek ki orada bir sorun var. Yani iyi çalışmıyor demek ki. Yani net olan bu. Artı oyuncu kopuklukları oldu, işte sorunlar oldu. Yani biraz önce
1: tamam bir, o noktada yani Sergen maça, Yalçın Beşiktaş'ı etrafında toplayabilecek, konsolide edecek, Beşiktaş'ın etrafında kümelenebileceği bir teknik adam profili.
0: Hayır. Asla değil. Asla öyle bir profil değil ve olamadı ve bunu da başaramadı. Okan Buruk bunu başardı. Bak, yönetimin eksildiği yerlerde bu sezon da öyle mesela. Birçok şeyde açıklamalarıyla gündemi meşgul ediyor, bir tartışma yaratıyor, bir şey yapıyor. Yani biz bunları şampiyon, Beşiktaş şampiyon yaptığındaki Sergen Yalçın'la bana göre şimdiki Sergen Yalçın çok farklı. Ben mesela gelirkenki döneminde başarılı olacağına inanmamıştım. Ama taraftar böyle istedi. Sayın Serdar Adalı da bana göre çok gönlü olmasa da bu işi yaptı ve takımın başına getirdi. Bugün gelinen noktada devam eder ya da etmez. O onun kararıdır, yönetimin kararıdır. Ama biraz önce de dediniz ya, yani bir, o ışık, bir o tünelin ucunda bir ışık var mı? Yeni yapılanmaya dair, bu kadar transfere dair, bu kadar şeye dair bir umut var mı? Açıkçası ben bugün itibariyle o umudu taraftarın da ben yine kaybettiğini düşünüyorum. He, yine mi hoca değişecek? Yine mi bir şey olacak? Bu da ayrı bir sorun. Bak, bu da ayrı bir tartışma. Ama hocanın dediği bir şey var. Sabır. Ya bu böyle takımlar Fenerbahçe'de, işte Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzon'da, kardeşim buralarda sabır mabur olmuyor. Burada millet kupa istiyor, şampiyonluk istiyor, iyi futbol istiyor.
2: Sonuç istiyor.
0: Sonuç istiyor ya. Yani bu böyle bir şey yok. Yani biz iki sene duralım, efendim şey yapalım, işte bu kadar trans, zaten Beşiktaş taraftarı duruyor yıllardır.
1: Bugün hocanın altının çizilmesi gereken cümlelerden bir tanesi bence şu. Dedi ki biz ilk geldiğimiz sene de böyleydik. Hani biraz şeye getirdi hoca. Taraf, hani biraz abartıyor. Taraftar o tepkiyi de anlayamıyorum'a getirdi de. Tamam da senin rakiplerin de senin ilk geldiğin zamanki gibi değil işte. 2021'deki kazandığın şampiyonluktaki gibi Galatasaray yok, Fenerbahçe yok, Trabzonspor yok. O takımlarda evet, önemli değişimler geçiyor.
0: Bak şimdi sözü bırakacağım. Şimdi önümüzdeki sezon yine Galatasaray şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi ve yine takım değişecek falan deniyor. Bir sürü 5-6 winner oyuncu, yıldızlardan bahsediliyor. Evet. Fenerbahçe'de başkan adayları, dünya büyük hocalar filan isimler geçiyor. Büyük oyuncular, yıldızlar filan. Yani böyle bir şey içerisindeler. Sen Beşiktaş olarak elindeki mevcut isimlerle, oyuncularla bakıldığında kaç hafta geçmiş, hala bir oyun istikrarı sağlayamamışsın. Hala bir 3 hafta umut vermişsin, 1 hafta umutsuzluk vermişsin. Evinde maçlar kaybetmişsin. Yani ligde bile çizdiğin şey oldukça kötü. Senden bir tek kupa maçında iyi oynamanı canla başla bekliyorlardı. Yani senin bugün Konya'yı tebrik etmek lazım ama sen bu maçın favorisiydin yani. Normalde kazanman gerekiyor. Bunu da başaramamışsın. Sen şimdi 2 ay sonra ligi ne olacak yani? Bu senin bahsettiğin 19 oyuncunun 9'u 10'u gidip de hadi Sayın Başkan dur ben bir 100 milyon euro daha mı harcayayım diyecek ya. Böyle bir şey de yok yani. Böyle bir kaynak da yok, para da yok bu arada.
3: Harcamasında zaten
0: bu. Yok.
3: Hakikaten harcaması. Yani devre arasında o zaman bu oyuncuları niye aldın derler. Aldın da ne oldu? Hadi ligi bir ekibi ilk üçte bitirirdin. Hadi ne bileyim ikinci olurdun, kupayı alırdın falan. Tamam, eyvallah. Bunun için mi alındı bu oyuncular? Lig dördüncüsü olmak için mi? Kupayı finale bile çıkmadan almak için mi alındı? Hakikaten böyle olacaksa, yani sezon sonu da gerekirse bir feda dönemi yaparsın. Almazsın yani istediğin oyuncuları. Yani büyük masraflı oyuncuları.
0: Onu yapamaz ama ya. Ha,
3: yapamaz
0: taraftar
3: ama.
0: Taraftar diyecek ki vay Fenerbahçe jeti indirdi. Diyecek, Galatasaray diyecek, uçağı indirdi. Ömürü bilmem ne oldu. Borçlan kardeşim, biraz daha borçlanalım.
3: Borçlanalım ama yani.
0: Ne olacak
3: ki
0: yani?
3: Sen diyeceksin ki ya da çıkacaksın başkan olarak. Ben Beşiktaş'ın borcunu bitiren başkan olarak tarihe geçeceğim. Çoğunluk alkışlar. Alkışlar yani. 5 yaşın borçları almış başını gidiyor. Yalnız tabii ki

0: bu yönetim yapmadı bunları?
1: Ben
0: geçmişten gelen bir borç yükü var yani.
1: Şöyle bu
0: katlandı gidiyor. Ona göre transfer yap, transfer bak, yapmaz demiyor
2: çok
0: zaten.
2: Çok son bir cümle kimse. Söyleyeyim. Yani Sergen Hoca yani bu kadar taraftarın inanmışlığın içerisinde bana şöyle bir görüntü veriyor. Yani işte normal diyor, 3 skorlu diyor, futbol böyle bir şey diyor. İşte yani ben buradan şunu görüyorum ve bu tür şeyler hep söylüyor. Ya adam umursamıyor ya. Yani umursamıyor, tamam üzülüyor ama kahrolmuyor, umursamıyor. Ya olmazsa olmaz diyor, bırakırım diyor. Ya senin hayır, senden istenen sen 24 saatse 18 saatini Beşiktaş'a ayırman lazım. Yani çünkü bu böyle bir inançla geldin. Senden bunu istediler. Sen Beşiktaş için gerekirse o tesislerde yatacaksın, kalkacaksın, mesai harcayacaksın. Her gün belki 5 tane maç izleyeceksin. Rakibini A'dan Z'ye analiz edeceksin. Yani Beşiktaş'ı ben nasıl işte kupayı mı alırım, ligde ilk 3'e mi sokarım, ikinci mi yaparım? Ya sen ikinci bile yapabilirdiniz. Evinizde kaybettiğiniz maçların hatta hesabı yok vallahi puanların ya. Yani biraz işte bu yani ben şimdi söyleyeyim. Bu profile baktığımda, bu konuşmaya baktığımda görmüyorum bunu. Ha, yabancılarda var mıydı bu?
3: O da yok.
2: Yani o da yoktu. Bu işi yönetim çözecek. Yani çözerse çözer, çözemezse bilmiyorum ne olur. Erol abi daha iyi biliyor
1: Volkay
2: yani.
1: Volkay sağ kenarında yok. Mimik bile yoktu adamda. Dümdüz duruyordu
2: evet. Volkay.
1: Erol
3: abi, ben de konuyu tam aslında Murat abinin getireceği yere getirecektim. Şimdi tamam Beşiktaş kupadan elendi, başarısız falan konuşuyoruz da. 59 puanı var Beşiktaş'ın ligde.
4: Evet.
3: Şu an ikinci Fenerbahçe'nin 70, Trabzonspor'un 66. Şimdi Beşiktaş son 5 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Ki öncesinde yine kendi sahasına Gençler Birliği'ne mağlup olduğu işte Alanya Spor beraberliği falan var. Hani arttırabiliriz bu noktaları da. Beşiktaş o puan kayıplarını yapmasa Beşiktaş bugün ikincilik yarışında. Yani Beşiktaş camiası o kadar hani kupaya odaklı bir nokta sergiledi ki Sergen Hoca'nın aslında ligdeki başarısızlığı da konuşulmuyor bence.
4: Konuşuluyor ama şimdi bir laf var. Kusura bakmasın kimse. Artık gerçekleri konuşmak lazım. Beşiktaş'ın çocuğu ne demek Beşiktaş'ın çocuğu? Yani tamam Beşiktaş'ta oynadı Sergen. Müthiş bir oyuncuydu. Tamam. Ama Fenerbahçe'de de oynadı. Galatasaray'da da oynadı. Trabzon'da da oynadı. Siirt Köy Hizmetleri'nde oynadı. Yani gayet normal. Buna da bir şey demiyorum. Ama başarılıysan mesele yok. Kimin, hangi takımın taraftarı olduğunu çok önemi yok. Önemli olan başarılı olman. Yoksa yabancı teknik adam geldiği zaman neyin çocuğu diyeceğiz? Yani Norveç'in çocuğu diyecek halimiz yok. Yani bu futbol iklimi böyle. Bunu kabullenmemiz lazım. Onun için çok aşırı duygusal davranıyoruz bazen biz futbolda. Kesin. O duygusallık da bizi kötü yerlere götürüyor. Yanlış hedeflere götürüyor. Şimdi gelecekle ilgili aslında konuşmak lazım. Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili. Şimdi Beşiktaş'a kiralık olarak verdiğimiz birçok futbolcu var biliyorsun belki. Şimdi onlar da geri dönecekler bu sezonun başında. Dolayısıyla Beşiktaş'ın şimdi aşağı yukarı 20-23 tane oyuncuyu satması gerekiyor ya da kadrodan çıkartması gerekiyor. Bu da çok büyük bir maliyet.
1: Kesin.
4: Bu da çok zorlu bir viraj diye görüyorum ben. Bunları aslında Beşiktaş'ın artık yönetimin oturup bugünden itibaren, bu akşamdan itibaren, belki yarın sabahtan itibaren bunları planlaması lazım. Çok iyi planlıyor olması lazım. Şimdi diyecekler ki planlıyoruz falan. Bak mutlaka bir hazırlıkları var ama şimdi hazırlıklarını revize etmeleri zamanı. Revize etmeleri gerekiyor. Çünkü çok iyi biliyorum ki Beşiktaş'ın hasbelkader içinde olan bir adam olarak söylüyorum. Hedefleri Türkiye Kupası'ydı. Ona göre bir takım transferler ve bir takım hazırlıklar yapılıyordu. Çünkü bir de bütçe meselesi. Murat Müdürüm doğru söyledi. Yani bir de maddi bir kayıp tabii bu kupayı alamamakta. Dolayısıyla Beşiktaş şimdi bütün bu hedeflerini revize edip ona göre planlamayı bugünden itibaren yapması lazım. Yoksa çok geç kalacak çünkü sezonu da erken açmak mecburiyetinde. Dediğin gibi Temmuz'un ortasında.
3: 23 Temmuz Beşiktaş'ın ilk maçını oynayacağı tarih. Yani evet. Konferans ligine de gitse, Avrupa tabii, ligine de gitse.
4: Aynı tarih.
3: Beşiktaş evet 23 Temmuz'da sahaya çıkacak.
4: Tabii. Evet.
0: Erken açacak.
4: Yani 23 ya da 22 ya da 24 tarihte değil mi?
3: Evet,
4: bir gün evvel bir gün sonra. Şimdi dolayısıyla buna hız kazandırması gerekiyor ama şartla. Beşiktaş'ın artık yönetimin de özellikle ekonomik anlamda hata yapma lüksü yok. Bu da ne demek? Transferde hata yapma lüksü.

0: Artık buna tahammül yok Beşiktaş'ın. İnanın yok tahammülü. Ben hep istikrardan yanayım. Yıpratmak kimseyi istemem. Çünkü yıpratmanın Beşiktaş'ın adına yapılan yanlışlar olduğunu düşünüyorum. Bunu istemek çok büyük yanlış. Çünkü birlik ve beraberliğe, bu laflar artık klasik laflar olmuş ama hakikaten Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Çok parçalanmış vaziyetteyiz. Emin olun yani, daha da içine girip görseniz gerçekten işler acısı bir durum var. Parça parça Beşiktaş. Yani her başkan, eski başkanlardan bahsediyorum, kendi yolunu seçmiş durumda, kendi yolunda gidiyorlar. Artık Beşiktaş'la çok alakaları kalmamış vaziyette. Şimdi diyeceksin canım, eski başkanlarla onlar karar vericiler aslında baktığın zaman. Beşiktaş'a gönül vermişler, uğraşmışlar. Çünkü Ömer'cim, bir takımda özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray gibi kulüplerde başkan olmak, yöneticilik yapmak hakikaten zor bir şey.
1: Tabii
0: çok vericilik, o verici olman lazım. Bu vericiliği de veremiyorsan da o işin içine girmemen lazım. Hevesle girilen işte başarılı olmuyor. Bu hevesle yapılacak bir iş değil. Onun için yani çok acizane olarak şunu söylüyorum. Beşiktaş yönetimi lütfen şu günden itibaren teknik direktörün Sergen hocam olacaksa ona göre. Bu sorumluluğu üstüne alarak yapacak ama. Yani çünkü bir de şu var. Serdar Sayın Adalı yönetimi Sergen Hoca'yı taraftarın büyük isteğiyle getirdi ama bütün sorumluluğu o tarafa bırakıverdi. O bu olmaz.
2: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Bu olmaz. Siz başkan ve yönetimseniz bütün sorumluluğu alacaksınız. Siz başsınız. Ben başa bakarım. Ondan sonra ben teknik direktöre bakalım. Evvela baştır. Çünkü yöneten o. Dolayısıyla sorumluluğu almasını bilecek artık. Yani Sayın Adalı kusuruma bakmasın. İyi de dostum olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen açık ve net söylüyorum. Sorumluluğu alarak artık önümüzdeki sezona baksınlar. Sorumluluğu almadan yapacakları her adım Beşiktaş'a çok büyük zararlar verir artık bundan sonra. Çünkü gerçekten Kartal'ın dediği gibi borçlar hakikaten artık tavan yapmış durumda. Bu yönetilemez hale geliyor ekonomik olarak maalesef. Kulüpler. Yani diğer kulüpler belki tedbirlerini ona göre alıyorlar. Beşiktaş o tedbiri henüz alabildiğini görmüyorum ben. Tamam, bir takım sponsorluklar aldığında falan ama bunlar hep, eğer duyduklarım da doğruysa, ileriye dönük gelirler de temlik edildiğini görüyorum, duyuyorum ve biliyorum. Şimdi dolayısıyla çok dikkatli hareket etmeleri lazım. Beşiktaş'ı severek hareket etmek lazım. Sayın rahmetli Süleyman Seba'nın lafıyla bitireyim lafımı, müsaade ederseniz. Beşiktaş'ı üzmesinler. Ama bu illaki rakip takımlar ya da rakipler için söylenmedi. Beşiktaş'ın bizatihi içindeki insanlar için de söylendi. Allah rahmet eylesin Süleyman abiye.
3: Şöyle bir cümle ilave etmek istiyorum ben. Şimdi Galatasaray tesislerin açılışı ne zaman yaptı? Temel atma törenini.
2: Kenar bu.
4: 2 hafta oldu herhalde.
3: Fenerbahçe derbisinin öncesinde yaptı.
4: Evet.
3: Bütün küskünler bir araya geldi, bir fotoğraf verdi. Güzel. Aile fotoğrafı verdi.
0: Güzel.
3: Bak, saha içinde oyun aklı olacak. Saha dışında da doğru yönetim aklı olacak.
1: Hocam aynısı Kemerburgaz için de oldu. İşte bir sene önce hatırlayalım, aşağı yukarı 1-1,5 yıl önce.
4: Yine aynısı oldu.
1: Yine aynı görüntü oldu.
3: Derbi öncesinde camianın tamamı bütünleşti. Bir moral motivasyon elde etti. Bir sinerji oluşturdular, doğru mu?
4: Doğru.
3: O da o başarıyı tetikledi.
0: Zaten hocam bir yerden yakalıyorsun. Ya. Bizim hep önümüze geçiyorsun.
3: Ya estağfurullah.
4: Doğru görüyoruz
1: seni.
3: Ben oradan bakıyorum. Ben başarı seni çok seviyorum ve üstelik çok saygıyla bakıyorum.
4: Estağfurullah. Başarı öyle basın geliyor zaten.
1: Basın toplantısında söylediğiyle Murat abiye çok katılmamış.
0: Önümüze geçiyorsunuz derken siz daima öndesiniz bizde. Onu demek istiyorum hocam. Takdir ettiğim için.
3: Hocanın gravatından
4: aykırı geçmem hocam.
3: Hocam gravatın da güzelmiş ya.
4: Hocam, seninki daha güzel. Pembe, benimki sarı.
1: Kravatta herkese sarı kart gösteriyor. Evet, lider var kravatta.
4: Katları evde bulmuşum, buradan gösteriyor.
0: Sarı kart sahi burada duruyor.
4: Benimki de hadi kırmızıya yakın, kırmızı olsun bak.
1: Demiş ki Sergen Yalçın basın toplantısında, kısa metraj başarı kolay değil. Burası Anadolu takımı değil, Beşiktaş demiş.
0: Evet, biz de onu söylemeye çalışıyoruz zaten hocam. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama sen kendine de söylemen lazım bu lafı ya. Evet, bize niye söylüyorsun ya, biz ne yaptık? Yani sen bunu kendine söyleyeceksin hocam. Şimdi, yapma gözünü seveyim.
4: Şunu hatırlatmamızda da bir fayda var.
0: Tabii,
4: bugün, bugün tam yeri. Şimdi yorumculuk yaptı. Geçen sezon değil mi?
1: Solskjaer'le ilgili YouTube'da. Sözler herkesin aşağı
4: hem de şeyle yani. Van Brokers'la ilgili de
1: onlar
4: vardı ve orada diyordu ki Beşiktaş'ın büyük

0: büyüklüğünden haberi olmayanlar burada çalışamaz yani. Güzel. Güzel bir teşhis. Şimdi yani kendi, şimdi büyük konuştun. Yani büyük lokmayı da büyük konuşma. Büyük konuştun. Ne yapacaksın şimdi? Yani bak, bunlar sürekli senin önüne gelecek ve geliyor da. Yani tıpkı Porto'yu şampiyon yapan
1: Farioli.
0: Farioli gibi. Değil mi? Ona da işte
2: zaten
0: analiz.
2: Zaten hocanın en büyük kaleci yanlışı evet, oldu evet, bence.
0: Yani olaflar. Şimdi yorumculuk yaparken ortaya attığın düşünceler özellikle Beşiktaş'a dair ve şu anda sergilediğin ve baktığın konuşmalara bakıldığı zaman arada ciddi bir uçurum var. Ve bu şekilde yani gerçekten başarılı olman zor. Yani evet, bunları belki demiş olabilirsin geçmişte ama işte sen dedin herhalde. Yani çıkıp da farklı bir şey de söyleyebilirsin. Ya ben bunları söyledim ama bu işte işte şöyleymiş böyleymiş filan dersin. Yani şimdi bir yandan bunları söylüyorsun. Yani orada görev yapan hocalara bunların ne işi var burada ya, bunlar Beşiktaş'ın büyüklüğünden anlamamış diyorsun. Şimdi koca bir sezon hüsran. Hüsran. Baştan aşağı hüsran. Ne diyeceğiz yani? Bunu nasıl anlatacaksın? Bunu anlatamazsın. Yani o basın toplantısında ne söylersen söyle, bunun bir hükmü yok.
1: Ek done vereyim abi sana. Kadro derinliğimiz çok fazla yok demiş hoca. Aynı oyuncularla oynuyoruz sürekli.
3: Konya'dan daha mı az oynuyoruz?
1: Şimdi zaten Erol abi oraya gelecektim diyeceğim. Yani diyeceğim. Şimdi bugünkü rakibin Galatasaray olur. Bugünkü rakibin Fenerbahçe olur. Bu cümleyi kurabilirsin bence. Ama bugünkü rakibin, ki İlhan Hoca'ya son derece saygı duyuyorum. Konyaspor'da tebrik ediyorum. O başka nokta. Ama Konyaspor'sa bugünkü rakibin bu cümleyi bir Beşiktaş teknik adamı kurmamalı bence.
0: Ve ya sen Olay Eten'i kanatta oynatıyorsun. Bilal'i kanatta oynatıyorsun. Sonra kulübeye bakıyorsun. Çeyreği tribünler bağırdı diye oyunu alıyorsun. Doğru. Artık orada. Cengiz tamam, beğenme. Ya zaten senin en çok şans verdiğin oyuncu, kanat oyuncusu, onu da oturtuyorsun kulübede. Bir türlü şey yapmadığın Jota Silva'yı da yine oturtuyorsun kanatta. Bunları ya sen orijinal olan kanatlarını kullanmıyorsun. Sonra kadro şeyinden bahsediyorsun, aynı oyuncularla oynuyoruz diye. Bir kere kadronun kuruluşunda bir anormallik var yani.
1: Oyuncu değiştirmedi hoca da, oyunu da değiştirmedi. Bak, yani Olay Tan'ı merkeze alıp hani kanada yeni birini atabilirsin. Oyunu da değiştirmeye çalışmadı.
2: Bu maçın mazereti yok. Sergen Hocam şunu deseydi herhalde alkışlanır diye düşünüyorum. Evet, bu akşam hatalar yaptık. Olmadı. Çok istedik, beceremedik. Herkese de özür diliyorum. Hatta Allah'a ısmarladık dese daha büyük alkış almaz mıydı?
3: Hocam Allah'a ısmarladığı bilmem
1: ama. Daha alırdı o kesin.
3: Allah'a ısmarladığı bilmem ama. En azından özür dilemeyi bilmesi lazım.
2: Tabii ki özür
3: dileyecek. Yani özür dilemedi, herkese suç atmış. Yani Beşiktaş'ın şey, büyüklüğünden bahsediyor. Onu biz biliyoruz. Biz de onu söylüyoruz zaten.
4: Yani bak şunu söyleyeyim. Tamam, hiçbir zaman bir teknik adam kadar biz işin içinde değiliz. Yani saha içinde, hafta içinde neler yaşanıyor. Antrenmanda bilmiyoruz, kimin tabii, performansı iyi. Ukalalık da yapmayı sevmem zaten. Her zaman da onu söylemişimdir. Bir teknik direktör kadar biz bilemeyiz ya da bir eski futbolcu kadar çok böyle işin hakimi değiliz. Bu teknik anlam yorumlarını söylüyorum ama nacizane iddia ediyorum ikinci yarının başında 11 için bilemem hocanın ne maksatla bu 11'i sahaya sürdü. Belki Konyaspor'un kenarlardan geleceğini, daha böyle dirençli bir 11 olur, Olaytan Elbileli daha dirençli oynatayım diye sahaya sürdü bence ama en kötü ikinci yarının başında Cerni Jota değişikliği olsaydı bence Beşiktaş maçı kazanabilirdi. İkinci yarının başında. İki kanadı değiştirseydi Beşiktaş maçı alabilirdi.
1: Ben Ay'a davet edeceğim. Hocam bir pozisyonlara bakalım beraber. Ki seni hocam böyle dansa davet gibi.
2: Alalım mı?
1: Al hocam.
2: Peki.
1: Al. Penaltı pozisyonunda işimiz uzun gibi geliyor bana, bilmiyorum, öyle hissettim. Tamam.
0: Hocam önce bir hakemin genel performansını nasıl buldunuz onu?
2: Hakemi beğenmedim. Çok daha öncesinde destek verdiğim, olur dediğim, yeni jenerasyon içerisinde bana büyük ümit bağladığım bir hakemdi. Hayal kurduruyordu bana. Fakat bu akşamki performansı çok kötüydü. Maça zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanmamış. Oyunu hissedemedi, okuyamadı. Temel yanlışları var. Oyun gitti, oyuncuların iyi niyetinden kaynaklanan, oyuncular da fazla hakemle uğraşmadılar. Spesifik hataları var mı? O da var. En son hatırlarsınız Fenerbahçe

0: Deniz maçından sonra bir travma yaşadı. Dediler ki hakemliği bitti sezon sonuna kadar. Türkiye'de de bu algıyı anlayamıyorum. Sezon sonuna kadar maç alamayacak, hakemliği bitti dediler. Ondan sonra Tefe Birincilik'te bir tane düdük öttürmüş bir maçta, Erok Spor maçında. İki tane de Süper Lig'de var hakemliğine oturmuş. Nasıl bitmek bu? Yani bu da çok kötü. Sosyal medyada okuduk.
1: Sonra bunları. Bu maçı mı yönetti hocam?
0: Nasıl?
1: Sonra bu maça mı yönetti? Bu kadar önemli bir maça.
0: Evet.
2: Bekliyor muydun hocam sen bu işi?
0: Hayır, beklemiyordum.
2: Kim ben olabilirdi de, tahmini?
0: Ya, kim olduğu önemli değil. Zaten kimin tuttuğunu atıyorlar sahaya abi. Yani öyle bir böyle okuyamıyorsun. Ya diyorsun ki bir hakem çıkıştadır. Önündeki tane senin yarı final var. Sonra bir finalin var. Ben aylar önceden planlarım kendimi. Değil mi? Eldeki tabii. Kadroyla. Onu öyle bir getirdim ki hakem de hisseder. Ha bu bana geliyor der. Biz derbinin kime gideceğini jenerasyon olarak hissediyorduk. Beklediğimiz derbi gelmezse demoralize oluyorduk. Çünkü onu ben istiyorum. Bu derbi benim diye bağırdığım anlar vardı.
3: Bir şey sorabilir miyim hocam?
0: Estağfurullah.
3: Hocam böyle bir önemli bir maça.
0: Evet.
3: Bu hakemin nasıl atıldılar? Yani siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
0: Orada
3: ben
0: oturanlar,
3: çok merak ediyorum bunu.
0: Orada oturanlar bu maçın ehemmiyetini, bu maçın ekonomisini, bu ligin ekonomisini, ülke mozaiğini, hakemini nasıl yöneteceğini gerçekten bilmiyorlar.
3: %100.
0: Çala kalem atama yapıyorlar.
3: Belli.
0: O anda kim var? Kartal Yiğit Boş gel diyor, bu maça bunu atayalım diyor. Olmaz. Kurumsal bir hafıza lazım.
3: Evet.
0: Bu kurumsal hafızayı koymazsa olmaz. Şimdi hafta sonu Antalya-Alanya maçını kim yönetti? Atilla Karaoğlan.
3: Evet.
0: Bir sene önce devre arasında Antalya başkanı böyle darbelemiş. Sen getiriyorsun. Atilla tabii ki Antalya maçı yönetecek ama Antalya'nın Alanya ile oynadığı düşme maçına o onu veremezsin.
3: Veremezsin.
0: Hakemi bozarsın. O da ne yaptı? Sahada golü verdi. Alanya'nın golünü. Faulle yakından uzaktan alakası yok. VAR çağırdı. Gitti izledi, golü iptal etti.
4: Peki, evet. Yorumcularından da rica edeyim hocam, pozisyonlara geçmemiz lazım süre itibariyle.
0: Sordular,
4: seni oradan bir alayım hocam hemen böyle. Başlayalım biz pozisyonlara. Dakika 20. Yerde kalan bir isim ceza sahasında Beşiktaş'ta, devam kararı çıktı hocam.
0: Burada iki tane büyük hata var. Birincisi gel ilk pozisyona gelelim. Hiç burada oynatma, ilk pozisyona gel. Baştan gidelim. Bakalım yavaş gidelim. Yavaş.
4: Adil ve
0: şimdi
4: asani.
0: Az geri gel. Az geri gel. Geri gel lütfen, geri gel. Şuraya bakacağız biz. Burada ne oluyor? Biraz daha geri git. Biraz daha geri. Az daha. Dur şimdi dur. Bak bu öndeki topa çıkıyor. Değil mi?
3: Evet evet.
0: Bu arkadakinin topla hiç alakası yok. Topu belki görüyor önündeki, görüyor. Ama niyeti, davranışı, beden dili topa değil, buradaki aslaniye olduğunu net gösteriyor bize. Devam edelim yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bir de kale arkası gelecek şimdi, o da gelsin.
4: Diğer görüntü de gelsin ekrana. Evet, pozisyon bittikten sonra diğer açı da gelecek. Aslan da hocam bayağı bir yerde
0: sonra
4: kaldı.
0: Sonra da oraya geleceğiz şimdi. Önce bir kale arkası gelsin de görüntüyü netleştirelim. Bu basamağa geçelim.
4: Bak Mustafa hocam, Güven abi de güzel bir yerden yakaladı ki maçı anlatan Ender abiyle, Ender Bilgin'le Kerem Can Bulat'ta değindiler. Kafaya bir darbe aldı Aslani ve maçın hakemi maçı oynatmaya devam etti.
0: Devam edeceğiz. Sonra ikinci kadar oraya gel. Ya az geri gel. Az geri gel. Bak şimdi burada kola bak. Geri gel, geri gel. Yukarıdan bir insin aşağı. Tamam şimdi indirelim. İndirelim 4 numarayı Adil'i. Gelsin, gelsin, gelsin. Bak şimdi Adil'in kola bak. Yürü, yürüyelim lütfen.
4: Devam yürü. Edelim arkadaşlar.
0: Yürü, yürü, ileriye, ileriye. Devam. E bitirdin sen bunu. Bu penaltı.
2: Boğazına değil mi bir hamle yani.
0: Engellemiş.
4: Bu açı bir kalsın arkadaşlar.
0: Gitmesini
4: hocam, ben
0: engelliyor.
4: Adnan Deniz Kayatepe'nin açısı doğru mu diye soracağım. Duruş şekli.
0: Ya doğru yere gitmek zorunda. Ben şimdi onu ne sorgulayayım ki? Bunu vereceksin kardeşim. Bunu bulacaksın, çözeceksin, vereceksin ki büyük hakem olacaksın. Biz de sana saygı duyacağız, değil mi?
1: Hocam var büyük, müdahale edebilir miydi?
0: Hayır. Yani.
4: Yo, vücut şekli olarak soruyorum hocam. Duruşu, pozisyonu, bakış
0: abi,
4: hakimiyeti.
0: Görüyor. Bak şimdi az gibi dur burada, dur. Burada görmüyorsa geri gelecek. Topun düştüğü yeri bak. Takım analizlerini yapıyorsa maça gidiyorsun. takımlar ön direğe mi orta yapıyor kornerleri, arka direğe mi yapıyor, ortaya mı yapıyor? Hangi hallerde ne pozisyonlar alıyor? Dışarı çıkıp dışarıdan duran topa, dönen topa, ikinci toplara mı vuruyor?
4: Hakem bunları yapacak o analizi.
0: Nasıl? Hakem yapacak bunu. Tamam. O yüzden çok o zaman rahat yerlere gideceksin. Çünkü biliyorsun.

0: 6. Verilmeliydi. Adil topla alakası yok. Dur bir dakika. Biri der ki gidiyor, oh kola takılıyor. Ya bu kol orada olmasa.
1: Bak, bu da kale arkası kamerası bak, hocam. Daha net açıdan belli oluyor. Net, Adil'in müdahalesi.
0: Bu penaltı işte, bakar mısın? Salmıyor adamı. Gitmek isteyen adamı salmıyor. Öndeki adam topla oynarken Adil olmayan müdahaleyle ohu bitiriyor.
1: Bak Adil hocam. Şey, pardon, biraz geri alabilir miyiz arkadaşlar? Biraz geri alabilir miyiz? Gelsin top geriye. Bak şimdi hocam. Topun geldiği yer. Şimdi top kenardan geliyor zaten. Adil hiç oraya bakmıyor bile bu arada. Şimdi ya, devam edebiliriz.
0: Adil aslaniye odaklanmış. Evet, evet. Onu salmayacak.
1: Bak, şu an bakmıyor.
0: Adil. Bakmıyor bak. Bitirdi aslaniyi. Bu penaltı. Bunu verme. Devam edelim şimdi. İkinci majör hata geliyor. Düşsün orada.
1: Evet, dakika 34. Bu değil. Bu
0: dakikaya gitme. Bu penaltı şeye gel. Az önceki pozisyona gel. Orada önemli bir hadise var.
1: Hangisini, bu pozisyonu evet, istiyorsun hocam?
0: Devam. Şimdi oyuncu yerde değil mi? Bak şimdi Beşiktaş atak yapıyor. Bak der, dur bir dakika. Kalecinin önünde değil mi bu?
1: Evet.
0: Oyunu derhal durdurman lazım. Atak yapıyor olsa da durdurman
1: gol
0: lazım.
1: Gol alanında oyuncu.
0: Çünkü kale alanı önünde, kalecinin hareket alanı üzerinde. Kaleci şimdi topa hamle yaparken üstüne basabilir.
1: Doğru.
0: Oyuncu başka şeyler yapılabilir.
1: Ya da kaleciyi dezavantajlı kılıyorsun.
0: Derhal oyunu durduracaksın. Devam et, bak neler oluyor. Devam. Bak sekti top, şişti, hala daha da oynatıyor. Farkında değil abi.
1: Kaleci diyor bu arada yani.
0: Farkında değil ki bak
2: hocam,
0: oradaki.
2: Nasıl farkında olmaz yani, bunların kaldırıyor. Eğitimi verilmiyor mu? Bu kadar mı basit bu olay yani?
0: Ya ne bileyim müdürüm yani, delirmemek elde değil. Ya bakar mısın, bak şimdi kaleci görüyor musun? Üstünden geçecek ya, neredeyse. Çok bu önemli. Modern hakemlikte bir faciadır. Çağdaş hakemlikte bir faciadır. Bunu Avrupa'da yap, hadi derler. Hadi kardeşim UEFA maçlarında bunu yaptığında cezaya girersin. Penaltıda o kadar cezaya girmezsin ama
2: ne
0: bunda
2: yapacak hocam
0: girersin.
2: O anda ne yapması lazım, hemen durdurun.
0: Ya devam et. Pilottan gelen pozisyona bakalım yukarıdan. Devam. Hadi oynattım, bir şut olacak, göremedim bak, oraya da toleranslıyım. Devam. Bitti. Düt. Oyunu durdur, oraya git. Kalkmadı çünkü oyuncu. Kalkabilir diye bir opsiyon tanıdım.
2: Zaten kaleci de şey yapıyor yani, eliyle.
0: Haber veriyor ona. Hocam diyor.
1: Bir 15-20 saniye maç devam ediyor ya.
0: Ama hakem ruh hali karanlık. Olacak, kafası işte meşgul. Maçı hissedemiyor. Başka bir dünyada.
1: Peki devam
0: çok rahatsız edici bir. Bunu hakem olarak ben anlarım. Hakemlik yaptığım için. Onların başkanlığını yaptım, eğiticiliğini yaptığım için. UEFA'da, FIFA'da gözlemcilik yaptığım için. Ben onun halini anlıyorum. Bu akşam maçta değildi. Kafa başka yerdeydi onun. Düşünceler başka yerde. Mental olarak sahada değildi.
1: Devam edelim pozisyonlara ki son pozisyon var. O pozisyonu biraz uzun konuşacağız. O yüzden biraz buraları tamam, hızlı geçeceğiz.
0: Yine Adil.
1: Burada bir kart uygulaması olması gerekti.
0: Adil bu kaçıncı mi abi? Kaçıncı bu? Top oynamadı ki Adil. Ohla oynadı. Bir, iki, değişti. Üçüncü geldi ya. Çağırsın, basarsın sarı kartı. Kimse dokunamaz. Çünkü sahada oynamak isteyenle oynamak istemeyeni, faullerde durduranı tespit edeceksin. Bunun için hakem olarak sahadasın.
1: Kart çıkmadı burada. Devam edebiliriz.
0: Karizmatik hakemlik. Oyunu hisseden, oyun üzerinde kontrolü yükselen, daima oyun kontrolü kendinde olan hakemdir. Bunları anlatmaları lazım orada oturanlar. O Portekizliler, yerliler, herkes.
1: Agbodo'nun gördüğü sarı kart. Bir daha izleyeceğiz şimdi ki Beşiktaşlı oyuncularında itirazları vardı. O itirazlardan dolayı Orkun da sarı kart gördü.
0: Orkun uzaktan koşarak geldi falan. Tamam ya, Orkun'a çıkan sarı doğru da öbür sarıya gelir. Hakemi de görelim önce.
3: Ayağına basmış.
0: Hakemin bu değil. Pilottan görelim hakemi.
1: Pilottan var mı arkadaşlar? Varsa
0: olması lazım. Kart anı değil lütfen, olayın başlangıcı.
1: Sadece bu varmış hocam.
0: Hakem niye onu istedi biliyor musun? Hakem ilk etapta gelirken kartı falan hiç düşünmüyor. Beden dilinden anlıyorum ben onu. Üflediler kulağına. Görmeden sarı kart çıkardı. Şu ana kadar bir sürü şeyi tolere ettiğin anlar oldu. Burada sarı kart kullanıyorsun. Maçın başında mesela ohla. Yine Adil miydi? İkide bir didişme horozlandı. Evet. En son oh itti. Bat sarı kart artık iş. O farklı yere gidiyor.
1: Evet, kontrolü kaçırdı. Buradan başlıyordu. İki Beşiktaşlı oyuncu sarı kart gördü. Devam edelim.
0: Orkun'un itirazı tabii ki oradan uzaktan gelmesi falan kurallara aykırı. Mutlak sarı kart göstermesi.
2: Hocam kırmızı lazım. Olur muydu bu?
0: Nasıl?
2: Kırmızı.
0: Hangisi?
2: Bu ayağına basıyor ya.
0: Yok, olmaz.
2: Olmaz.
1: Maksimum Sarı oldu. Bu da tartışıldı. İlk yarının son bölümünde Beşiktaş penaltı bekledi.

0: Akbadı pozisyonu yeniden ekrana geldi. Tarık, İlerleyelim tarık, arkadaşlar.
1: Onu geçelim.
0: Geçelim bunu. Burada Konya Spor'da
1: şimdi
0: bir
1: şurayı
0: kaybı.
1: Yavaş gidelim.
0: Faul var burayı mı yavaş içeride gidelim. Mi dışarıda mı? Bunlar soruluyor tabii.
1: Bizden daha yakın olan hakem. Hakeme ve VAR'a inanmak istiyorum. Temas yok diye. Gelsin yakınları gelsin. Yavaş yavaş hızlı gidersen yakalayamayız. Az geri gel. Şimdi az daha beyazlı oyuncu arkada. Adım bırakması dediğimiz duralım. Adımını ayarlamak zorunda. Bu kaçırdı. Şimdi bir kere bir tıkla gidelim. Bir tık daha gidelim. Bir daha. Az daha. Bak şimdi ayağı. Bu attı ayağını değil mi? Gidecek. Bu pozisyon bir kere bariz gol şansı. Kale karşısında 60. Şimdi soruyorum kendi kendime. Ya oh niye kendini yüzük oyun kapaklasın? Top önünde.
2: Topu hakimiyeti çok yüksek.
1: Top kontrolünde. Devam edelim bak şimdi şu ayağa bakalım. Geçerken bir tıklama var mı? Var. Basit bir temas var mı? Var.
2: Var.
1: O zaman bu bariz gol şansı dışarıdan frikik, kırmızı kart. Basit bir temas.
0: Hocam ama bir penaltı bir de kırmızı kart verilmedi diyorsun yani.
1: Beni düşürdün abi, ben gidiyorum topla. Aa, temasa inanmıyorsan oh neredesin? Bakalım daha bariz gol şansı. Evet bakalım.
0: Daha yakın açı bir de buradan bakalım kale arkasından.
2: Arkadan temas var canım. Ondan düşüyor zaten.
1: Atsın adımı. Dur. İşte burada. Gördün mü? Şu geçiş anında ufak bir temas var. Eğer buna inanmıyorsan ufu kaldırsın, basarsın sarı kartı, beni aldatıyorsun dersin, aleyhine indirek atışta başlatırsın. Yok bir şey deyip oyunu oynatamazsın. Çünkü buradan frikik ve bariz gol şansı bekleniyor. Kırmızı kart bekleniyor. Çok kötü bir hakemlik bu. Ortada bırakamazsın. Malı ortada bırakamazsın. Ya beyazdır ya siyahtır. Bu. Daha bunun söyleyecek yeri yok bunu. Aldatıyorsa sarı kartını bas. Aldattın beni diye.
0: Dediğim gibi hocam bir penaltı bir kırmızı kart. Şu ana kadar bilanço bu şekilde.
1: Ayakları dolanıyor birbirine.
0: Devam edelim.
1: Bak tam şu geçiş anında. Sol ayak şöyle bir takıyor.
0: Burada Bardi'nin attığı gol ama zaten çok
1: bu
0: fazla açık soru işaretini. Evet.
1: Bu net offside. Ve bayağı bir offside.
0: Offside pozisyon. Ama akıllarda kalmasın diye yine de bir kez daha ekrana getirelim.
1: Bayağı
0: dedik.
1: Bir offside. Şimdi ben bu hakemi atletizmi yüksek hakem bilirdim ama bu akşam atletizminde de düşüş vardı.
0: Bu arada hocam offside'dan hani hariç tutuyorum. Burada bir sinyal geldi Beşiktaş'a, savunmanın arkasına uzun top. Tabii aynısı son, birkaç dakika sonra penaltı oldu zaten.
3: Sezon boyu hep böyle oldu.
1: Savunma güvenliğini bozdular. Tabii. Yüklendiler, arkaya çık bıraktılar. Onlar da atletik adamları var. Olayık bir atletik adam. Muleka da atletik
0: penaltıyı
1: adam.
0: Penaltıyı da Olayık bir aldı zaten. Peki gelelim şimdi penaltı pozisyonuna. Sanıyorum sırada o var.
1: Trabzon maçında da dikkat edin. Arkaya defans arasında atılan bütün toplarda nasıl koşular yaptılar.
0: Hocam son pozisyon bu ama en çok konuşulan pozisyonu gecenin, bu gecenin pozisyonu. Buyurun top sizde. Hemen düdüğünü çaldı. Penaltıyı verdi. Adnan evet. Deniz Kayatepe.
1: Refleksini anında gösterdi. Buradan yavaş yavaş gidelim şimdi oraya gelsinler. Şimdi iki oyuncu da bak şurada öndeki arkadaki oyuncu şuradan yakaladı. Devam ediyor. Öne geçti. Ama bıraktı sonra. Bıraktıktan sonra da şimdi bir yakını daha gelecek. Topa vuran Olayten. Olayık Bey'de değil mi? Olayık Bey'de o bacağın üstüne bırakıyor. O çekmeyle birlikte dışarıda. Vereceksen dışarıda ver. İçeride bir şey yok çünkü. Bak şimdi bu kol. Şurada. El. Devam. Devam. Devam. Çekti eli. Bıraktı. Top dışarıda. Şimdi ikinci bir hadise bak. Topla oynayan kim? O da oynayacak. Olayık Bey'de oraya yüklenmiş. Vücudunu yaslamış. Sonra düşerken de en sonunda Olayık'tan topa vuruyor.
0: Sen hocam yok. Bu pozisyona dışarıda mı faul çalardın?
1: Dışarıda çalarım.
0: Ya faul konusunda bir sıkıntı
1: i̇lk
0: yok etap, diyorsun ama içeride
1: ilk etap
0: yok diyorsun.
1: Baktığın zaman o tutmayı bunu gördüğüm anda düt derim burada çalarım.
0: Biraz avantaja bırakmak istedi. Öyle tahmin ediyorum.
1: Bırakabilirsin. Tamam bıraktın. Bıraktın. Çok güzel bak şimdi. Bıraktı, gördün mü?
0: Şimdi çalman lazım diyorsun.
1: Tamam, bıraktı. Sonra ne oldu? Bak, topa kim vuruyor? Vur.
0: Olaytan.
1: Olaytan vurdu. Öbürü de attı kendini. O güçlü. Ne oldu şimdi? Senin avantajı bıraktın. Top bak ne oldu? Yanlış yorum bu. Yanlış bakış açısı, yanlış yorum.
3: Hocam var ne oluyor burada?
1: İkili bir mücadele. O ona yükleniyor, ona yükleniyor. Var, evde oturuyor. Riva'da oturuyor. Karışmıyor. Ben UEFA...
3: Belki davet etmiştir hocam.
1: Bak şimdi UEFA'nın çıtasıyla Türkiye'nin çıtası arasında gitgellerde kafam karışıyor. Çünkü sonra çıkıyor Portekizliler ekrana. Ekranda pozisyon aklıyorlar kişiye göre. Türkiye'nin aklını karıştırıyorlar. Biz 8 yıl oldu bu VAR protokolü uygulamasından bu yana. Maalesef VAR çıtasını UEFA'ya yakınlaşamadık bile. Darmadağın olduk. Kişiye, havaya, duruma, takımlara göre, günün koşullarına göre değişiyor. O yüzden burada VAR niye girdi, niye girmedi, girmeli mi, girmemeli mi? İnanın kafam karışıyor. Okuyorum, okuyorum VAR protokolü, neyi biliyorum, bakıyorum, bakıyorum. Burada başka uygulamalar sorulduğu zaman da yeni değişiklik. Nasıl yeni değişiklik? Ya kandırmayın insanı ya. Söylediğiniz o elle oynamalarda bilmem nelerde bakıyorsun. İki ay sonra başka bir maçta oluyor. Değiştiriyorsun.
3: Hocam bu arada VAR'da Cihan Aydın var değil mi? FIFA evet. Kokartlı.
4: Tecrübeli bir isim. Peki hocam bir çubuğunu rica edeceğim. Başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Buyurun. Bir ödünç alayım sağ olasın hocam. Bir pozisyonun başına alabilir miyiz arkadaşlar? Yorumcularıma bir şey sormak istiyorum. Burada durduralım. Burada durduralım. Biraz daha geri alabiliyor muyuz başına? Biraz daha geri alabiliyor muyuz? Şimdi burada çıkıyor Konyaspor. Evet tamam, Beşiktaş gol aramış. Şimdi bu görüntüye bir bakalım. Sonra son görüntüye bakalım. Şimdi burada Agbado var. Burada Endidi var. Oh var. Emirhan var. El Bilal var. Orkun var. Orada da Olaytan var.
1: Herkes
4: devam geldi. Edelim. Devam edelim pozisyona. Muleka topu kontrol etti. Olay İkbe'de. Şimdi penaltı olsun. Sonra devamındaki görüntüye gelelim arkadaşlar. Bunun tekrarına. Şimdi gelecek o pozisyonda.
1: Olayı tam topa dokunmasa şimdi, o zaman penaltı diyeceğim.
4: Burada bir durduralım, rica edeceğim. Sonra kale arkasında rica edeceğim. Şimdi burada zaten olayı tam penaltıyı yaptırıyor. Orkun, El Bilal, Rıdvan. Buradan da gelen Yankyo. Beşiktaş'ın savunma oyuncuları hız konusunda ne kadar sınıfta kaldığını burada net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bu tabii görüntüde Agbado yok. Ömerim. Bu görüntüde Endidi yok.
1: Stoperler dedi.
4: Bu görüntüde işte Emirhan yok ya da kim varsa o anda aynen savunmada. Yani
1: doğru.
4: El Bilal'le Orkun geriye dönüyor. Bir de kale arkası görüntüsünü rica edeceğim ki o aksın arkadaşlar, onu durdurmayalım.
1: Şey de yok. Murillo yok.
4: Yok, o da yok.
1: Hiçbiri yok.
4: Hiçbiri yok. Savunma hiçbiri yok geri dönüşte.
1: Beşiktaş'ta. İşte onu diyorum, en büyük
4: ve sezonun en önemli maçı Beşiktaş adına. Şimdi kale arkası görüntüsü gelince bence orada 19,5 milyon euroluk sıkıntılı bir görüntü var. Onu göstermek lazım.
1: Zaten ağır adam.
4: Kartalar zaten ağır olabilirsin. Ama çaba göstermek bence başka bir şey. Şimdi devam etsin. Bir kale arkası görüntüsünü verelim arkadaşlar. Şuradan Akbadu'nun ne kadar ağır adımlarla geldiğini.
1: Evet, evet. Koşmuyor bile.
4: Bir görmek lazım
1: zoraki
4: bence.
1: Zoraki koşuyor.
4: Ya bu dakikada jok atılmaz, bilmiyorum. Erol abi ne düşünüyor? Murat abi ne düşünüyor?
3: Sen söyleyeceğini söyledin. Biz de söyleyelim evet. Üzerine.
2: Sadece söyleyeceğim şu.
3: Görüntüler
4: gibi. Hocam teşekkür ederim.
2: Müthiş konuşuyor. Evet, müthiş bir ders verdi. Tebrik ederim. Müthiş bir şey söylüyorsun. Geçen maç için, ondan önceki maçlar için de hocam da şahitti. Burada beraber hatırlarsan hocam. Dedim ki gene böyle pozisyonda Yongyu'nun koştuğunu, top çıkarttığını gördüm şeyden, Beşiktaş kalesi önünde.
1: Orkun var.
2: Yani dedim ki stoperler nerede? Yani bu adam koşuyor. Bu pozisyonu çok defa yaşadı Beşiktaş. Aynı pozisyonu. Fotokopi gibi. Ama seni tebrik ediyorum. Çok müthiş bir şey yakalamış.
4: Teşekkürler abi. Karagümrük maçı senin söylediğin pozisyonda. Onu çok, da evet, gözümün çok önünde.
2: Bravo.
4: Aynı anda benim de dikkatimi evet. Çekti. Yankyo savunmadan top çıkarıyordu.
2: Abi burada söyledim hani çok rağbet edilmedi benim söylediğim laf ama şimdi bugün. Yok olabilir gayet de ben doğru söylüyorum diye bir iddiam yok ama çok net bir şey ortaya koydun. Tebrik ederim. Gerçekten öyle.
1: Sezon mu?
2: Bunu çok özür dilerim.
1: Pardon abi.
2: Bunu bir teknik adamın süzmesi lazım ya. İlk defa yapılan bir hata değil bu.
1: Doğru. 42'de Deniz Türünç'e bir sarı kart gösterdi hakem. Evlere

0: anlık, ne olduğunu anlayamadı. Kendisi de anlamadı ama
1: şeyden gösterdi galiba hocam ya, tribünle diyalog kurdu diye.
2: Hiç zannetmiyorum ya Kartalcığım. Ben de öyle düşündüm ama
1: ben de öyle, ben öyle anladım gördüm. Ben.
2: Hiçbir şey yoktu ortada.
1: Yani, tabii yoktu ama herhalde bir şey tribünle bir şey oldu.
0: Maç yönetiyorsun,
1: yani,
0: insan yönetiyorsun, yarı finaldesin. Agresif tutumları kişiliğinle, kimliğinle, karakterinle engelleyeceğin anlar vardı. O anlardan bir tanesi. Şimdi neyin sarı kartı? Olması gerekenleri göstermiyorsun. Olmayacak yerde bir sarı çıktı. Allah Allah, Deniz Türüş ne yaptı?
1: O da güldü zaten sonra.
0: O da şaşırdı. Hani biz de seyrederken şaşırdık.
3: Murat abi az önce Yamancım hani Agbadu'yu taraftarın önüne falan atmak değil ama yok böyle canım, bir görüntü varken değil bence canım, biz bunu konuşmalıyız. Şimdi Agbadu Fenerbahçe maçında Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı bir pozisyon vardı karşı karşıya, hatırlıyor musun?
1: Evet.
3: Fenerbahçe Beşiktaş maçında.
1: Evet. Onun hazırlayıcısı.
3: 84. dakikada o pozisyon, Ederson topu ileri gönderirken bir derbi oynuyorsun, deplasmanda 0-0 Kadıköy'de oynuyorsun ve Beşiktaş'ın stoperi Agbadu Fenerbahçe ceza sahasının hemen önündeydi. Dakika 84 ve bir duran top falan da değildi pozisyon.
2: Çok iyi hatırlıyorum onu.
3: Ve yerini boş bıraktı. Kerem golü kaçırdı.
1: Tabii. Bomboş kale.
3: Aynen öyle. Bu maçın 80. dakikasında yayına girmeden önce maçı işte ofiste arkadaşlarla birlikte izlerken orada da aynısını söyledim. 80. dakika hiçbir pozisyon yok. Konyaspor'un sağ bekinin bulunduğu noktada, yani Konyaspor'un savunmadaki sağ bölümünde diyeyim, anlaşılması için tarif ediyorum. Agbadu yine oradaydı. Ve maç 0-0 ve elenebilirsin sonuçta. Bu bir hani eliminasyon sistemiyle oynanan bir maç. Şimdi Agbadu'nun bazı maçlardaki çıkışlarına ve Erol abinin dediğiyle şöyle bağlayayım Murat abi. Teknik adamın bunu süzememesine. Çünkü Fenerbahçe maçına çıktın değil mi? Şimdi bunun analizi yapılıyordur mutlaka. Dersin ki ya artık sen çıkma. Demek oyuncu burada da çıkıyorsa demek ki o yönde bir direktif gelmiyor oyuncuya ya da oyuncu çok başına buyruk hareket ediyor. Ben hani başka bir açıklama bulamıyorum.
4: Ya tabii ki o şeyde yani Ümraniye'de ne yaşadıp ne yaşanmadığını o kadar detaylı bilmiyoruz. Ama senin dediğinden yola çıkarak ve genel olarak bakıldığında çok da fazla bazı şeylerin üzerinde çalışılıp bir ders niteliğinde gösterilmediği ya da işte ne bileyim bunların daha önceki oynanan maçların işte biraz önce hocam çıktı çok güzel nokta nokta anlattı. Bunların anlatılmadığı ortaya çıkıyor. Yani bu böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani başka ne denebilir ki yani?
3: Daha bir önce takım, bir tane maç sonunda şunu söylemişti Sergen Hoca. Bu yıl ya da önceki yıllardan bir röportajında milyon euroluk oyunculara her şeyi söylememiz mi gerekiyor demişti. Öyle düşünüyorsa bilemem ama öyle düşünüyorsa bugünkü görüntüler Fenerbahçe maçı burada da bir hata var
4: muhtemelen
3: yani.
4: Muhtemelen sonlara geliyoruz değil mi? Süremiz var mı bilmiyorum. Bir sıcak haberi verelim.
3: 5 dakikamız var gibi.
4: Maçtan sonra bir basın toplantısına geç gidiyor. Katıldığı basın toplantısına. O arada hoca Sergen Yalçın yani bırakıyor.
1: Bırakıyor.
4: Ve Trabzon maçına da çıkmıyorum. Yani bırakıyor. Orada yöneticiler işte ikna ediyorlar. Yani aman hocam işte maçlar filan neyse artık bilmiyorum nasıl bir diyalog geçti. Sonra geç bir şekilde basın toplantısına işte katılıp
3: demek ki
4: sonra o cümleyi söylüyor. Yani
3: Sergen
4: iki maça
3: gönderme gibi
4: ayıp olur
3: yok.
4: Diye. Ya, tabi bunun değerlendirmesi herhalde iki maç sonra yapılır ama burada yani habersel olarak konuşursak haber olarak maçtan sonra bırakıyor. Trabzon maçına çıkmak istemiyor. Basın toplantısına da katılmak istemiyor. Fakat daha sonra yapılan görüşmeler sonrası basın toplantısına geliyor ve görevi de bırakmıyor. Ya bundan sonra ne olur? Maçlardan sonra ne olur? Trabzon maçından yani sonra ne olur?
1: Bilmiyorum ne olur. Yıprandı yani artık Trabzon maçına zaten yıpranmış bir kafayla çıkacak.
3: İstifa edebilirsin de mesela basın yani toplantısına neden katılmama kararı? Hani neden öyle düşünmüş hoca? Yani çıkıp işte aslında başından beri konuştuğumuz şeye denk geliyor. İşte Erol abi söyledi, Kartal abi, sen, Mustafa hoca. Yani sen orada savunmuyorsun ki kendini, takımını savunmuyorsun, geleceğe yönelik bir şey söylemiyorsun. Özür dilerim, bütün suç bende. Maç planını demek ki iyi yapamadım. Hani camianın işte etrafında toplanabileceği bir figür haline de böylelikle gelmiyorsun.
2: Bir laf vardır, biliyorsundur Ömer'cim, herkes biliyordur muhakkak da. O laf, o söz aklıma geldi bu senin gösterdiğin pozisyonlarla ilgili. Aynı hata tekrarlanıyorsa ona artık hata denmez.
0: Alışkanlık oluyor.
2: Evet. Artık bu hata değil.
3: Diğeri, güzel oldu abi.
2: Benim adıma geceyi kapatayım.
3: Bence tam zaten, yani buraya uygun.

0: bir nokta oldu.
1: Takım
0: açıkçası.
1: Savunmasını, takım savunmasını Beşiktaş sezon başından beri zaten kuramadı. Yapamıyorlar. Ha,
2: başkan ikna etmiş.
3: Soymalı
2: soyunma odasına abi.
0: Bu daha büyük haber.
2: Gidiyor birkaç yöneticiyle bırakma kararını aldıktan sonra orada teknik direktörün odası oluyor mu soyunma odaları? Oluyor
4: yani. Hayır oluyor.
2: Orada
4: hayır
2: konuşuyorlar. Bayağı bir konuşuyorlar. Orada ikna ediyorlar. Ondan sonra basın toplantısına geçiyor.
0: Şimdi Sergen Hoca önümüzdeki yıl devam edecek mi bilmiyoruz ama şimdi ikna ediyorsan teknik direktörünü önümüzdeki yılda kalmak için aslında ikna edersin. İki maç için etmezsin herhalde diye düşünüyorum.
1: Yani iki maçlık ne olur? Yani iddian yok ki zaten. Trabzon'u ile Rize Spor'u yensen ne olacak? Hiçbir şey değişmiyor ki. Dördüncüsü. Bitti dördüncüsü.
0: Ya işte, yok, şunu söylüyorum. O zaman abi, bu hareketten zaman, sonra Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la yarın eğer başkan istifadan döndürüyorsa hocayı.
1: O zaman diyeceksin
0: yarın açıklama
1: ki,
0: yapması lazım. Benim teknik direktörüm Sergen Yalçın'dır. Seneye öyle de devam ediyor.
2: Yok maçtan sonra da yapması lazımdı. Yani biz şu an üzgünüz. Camiadan özür dileriz. Bu taraftardan özür dileriz. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Kendi içimizde bunu değerlendirip gerekli kararları alacağız da demesi lazımdı bana göre.
1: Yeni sezonda
4: da vardı. Arsenal maçının tam başlangıç fotoğrafını getirebilirler mi?
0: Var mı arkadaşlar da maçı sorayım. Arkadaşlar
4: sadece
0: var mı
4: Arsenal'ın sadece başlama
0: muyuz?
4: Anı.
0: Sadece başlama anını. Bir şey sadece başlama anını Mustafa Hoca rica etti verelim.
4: Kamuoyunu bir ilgilendirmek için.
3: Bu Sergen Hoca ile bugünkü diyaloğla ilgili bir cümle kurmak istiyorum müsaade ederseniz. Bitsin sizin hocam şeyiniz de ondan sonra.
0: Şimdi söyleyebilirsiniz.
4: Şimdi söyleyeyim. Ben bu arada geldim. Kadar. Buraya yani verebilirler mi?
0: Biz nasıl olsa verdik. Karşı ekrana da verelim arkadaşlar.
4: Biz nasıl olsa verdik ya müsaadenle kalkıyorum. Bak şimdi pazar günü 4 tane düşme maçı vardı değil mi ülkemizde?
3: Evet.
4: Kayseri Eyüp maçı
2: geç
4: başlamamıştı. Kasımpaşa gol attı. Öbür tarafta 1-0. 4 dakika sonra başladı. Bak gel başa gel yürüme. Yürüme en başa gel.
1: Hakeme. Başa.
4: Bak bak. Değil mi? Bak işte bak.
1: Gözlemci mi?
4: Şu adam şu vatandaş sırf bu başlama vuruşunu vermek için geliyor ya.
1: UEFA'nın adam.
4: Bak UEFA. Ülkeler arası gidiyorlar bunlar. Diyor ki bu adamdan bu işareti almadan bu burayı uyaramıyor. İşte bu. Kurumsal birliktelik, kurumsal adımlar bu. Biz bunu bile beceremedik 4 maçta.
1: Doğru.
4: Garip olan bir şey daha var. Beşiktaş Fenerbahçe maçı vardı. Kayarak müdahale var ya. Dışarıda başladı, içeride bitti falan tartışmalar. Eğitimcilerden bir tanesi devre şey, maçtan sonra gidiyor ki hakeme. Ya diyor nasıl diyor müdahale edersiniz? Kayarak müdahale. Oradaki arkadaşa anlatıyor. Diyor ki hemen buluyor. Bak diyor burada eğitimciye gösteriyor. Bak ifadeye bak diyor. IFAB'ın ifadesi. Var protokol ifadesi. Hakem daha iyi biliyor o eğitimciden. Yani baktığın zaman uygulamada böyle uyarcanlar var orada. Bunu da uyarıyorlar. Eğitimciyi uyar. Bu Portekiz eğitimci bize eğitim veriyor abi. Ondan sonra bana şimdi... niye girme diye bana soruyorsun.
1: Doğru.
0: İpucuyu da verdi hocam devam edelim. Erol abi bitirdik ama çok kısa rica edeyim senden son söz olsun.
3: Daha önce hatırlarsınız yönetim için bir şey söylemiştim. Dedim ki bundan sonra yapılacakları konuşalım. Yönetim artık sorumluluğu alması lazım tek başına. Çünkü baş odur demiştim. Şimdi bak maalesef bu gene olmamış. Anladığım kadarıyla Murat Müdürüm'ün aldığı bilgi enteresan.
0: Evet.
3: Demek ki gene sorumluluğu çünkü şu maçtan sonra çıkıp da mikrofona konuşabilecek yönetici biraz zor olur. Çünkü anlatacak bir şey yok. Dolayısıyla Sergen'e çık konuş. Sen aman gitme nereye gidiyorsun ya? Şimdi bu
2: evet, arkasında
3: saklanmak.
2: Bravo Erol.
3: Ben deminden beri onu anlatmaya çalışıyorum. Kusura bakmasınlar.
0: Evet.
3: Bu şekilde olsun. Bakın, bu şekilde
0: ustalık böyle bir şey değil mi?
3: Bu şekilde yönetim olmaz. Kusura bakmasın Serdar hocam. Yani kabul edemiyorum bunu.
0: Bu yorumda da tecrübe konuştu diyelim bu şekilde.
3: Yok estağfurullah. Bakın böyle durumda lider böyle durumda meydana çıkar. Böyle pozisyonda sen çıkar konuşursun. Mikrofonu eline alır konuşursun.
0: Peki.
3: Olayı sen toparlarsın ya da sen bırakırsın. Böyle şey olmaz.
0: Biz de toparlıyoruz programı, tamamlıyoruz. Erol Kaynar, Kartal Yiğit, Murat Özbostan, Mustafa Şulcu. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler.
3: Teşekkür
0: programın sonuna geldik. İlk finalist Konya Spor oldu. Haftaya Gençler Birliği Trabzonspor maçıyla finalin adı ortaya çıkacak diyelim. Mutlu geceler. Hoşçakalın.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var. Bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Önemli bir galibiyet elde etti.
7: Üçten geçti tabii.
8: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
9: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
10: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
11: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
12: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
13: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
14: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
15: Genel izleyici için uygundur.
16: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Kalkan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa. Gol. Gol. Gol. İşte bu. Deşavu. Deşavu. Deşavu Mert. Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Gol. Gol. Kerem Aktürkoğlu. Milli takımın sihirbazı. Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar. Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Kenan önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası. Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
17: Aman.
16: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu.

0: Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
1: Michael Oliver işaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas Nico Williams plase. Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı. Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
2: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
1: Bu öbüründen daha iyi. Ama
2: evet.
1: Offside.
2: Evet. Öbürü daha
1: Eren'inki gol olsaydı.
2: Evet.
1: Kukureya. Pedri Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
2: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
1: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1, 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Zabal topu kaybetmedi ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
3: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var, verdi pasını, içeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere, şut pozisyonu, üst direk, gole yaklaştık. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda.
2: Gol.
3: Arda.

0: köşesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
0: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş gol! Gol gol gol! Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan!
2: Gol.
0: Kenan! Kenan! Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan! Kenan! Kenan Yıldız! Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız! Harikası Kenan! Mükemmel gol! Del Piero golü Kenan Yıldız'dan! Hakan'dan enfes pas, Kenan'dan nefis kontrol, mükemmel plase. Arda yaptı ortayı, kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik, Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 gol sin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlk derin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek... %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan, Kenan, Kenan.
1: Offside, offside.
0: Kenan, bayrak kalktı.
1: İşte demin pozisyonu söylediğim gibi o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan, kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top savunma arkasına. Yine kalabalık geldik, Kenan, Kenan açıdan.

0: vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü. Yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus! Gol. Yunus. 3 oldu 3. Yunus da attı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı. Kenan yaklaşmıştı. Hakan gönderdi. Doğrudan içeri.
1: Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide. O derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde. Dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet. İşte onun için dedim ya. Demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan iki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol el açık.
1: Net, sol el.
0: Sol el açık. Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem iyi döndü. Haydi Kerem kaleci Mitov çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu, kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada çok iyi yere, Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem! Müstahlar! Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan. Arda'ya iyi top.

0: orada Kaan'a. Kaan baktı içeri. Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz. Gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da, kendi memleketinde, o da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan. Top. Şurada neyse ki. Orada. Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesi.
0: Gol, gol, gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf, haydi Yusuf, Yusuf kaleci. Kerem yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan, Kenan ceza sahasında. Kenan! Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol, çevirdi içeriye, ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika, çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Merih'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu. Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Verdiye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Deniz Gül! Deniz Gül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Altay. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok
2: niye
0: haklı.
2: Niye öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet. Rahatsız etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öne? Unai Simon.
2: Üstüne gitti, üstüne üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi geçmedi. Orkun bıraktı. Salih.
2: Bravo.
0: Salih.
2: Bravo.
0: Salih.
2: Müthiş.
0: Salih.

0: Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar.
1: Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topalarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
2: Çok şanssız bir gol ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit golüydü.
1: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış.
2: Çok
1: mükemmel şut. Unai Simon.
2: Bravo Barış sana.
1: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay.
2: Sana kim oldun ya?
1: Ferran Torres. İndirelim artık.
2: Offside.
1: Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuğa'da Türkiye'nin onurlu gecesi.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Ticimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün. 6 Mayıs 1936. Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni BES başlamanız.

0: atmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Bir reklam.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bir reklam.
10: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Reklam.
11: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: ETS ile gel.
10: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
13: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
14: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko, Çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
16: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
17: Kasko teklifleri en barada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
18: Siz de hemen En Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de En Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
17: En Para, En Para.
6: A
7: Aspor Radyo.

0: Gelişmeler ana haberde.
1: Kaospor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
2: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
3: Aspor Radyo.

0: A Spor Radyo.
1: Spor'una hoş geldiniz. A Spor ekranlarından herkese merhaba ve hepinize günaydın. 6 Mayıs Çarşamba günündeyiz değerli izleyenler. Güne de Sabah Spor ile birlikte başlayacağız ve Ziraat Türkiye Kupası diyerek bugün haberlerimize bir başlangıç yapalım. Yarı final haftasındaydık biliyorsunuz. Dün de Beşiktaş'la Tümosan Konya Spor karşı karşıya geldi. Konya Spor kupada ilk finalist oldu. Dün son dakikalarda bir penaltı buldular ve bunu gole çevirerek maçı kazandılar. Şimdi de finalde izleyeceğiz ama rakip kim olacak belli değil. Önce şimdi Beşiktaş-Konya Spor karşılaşmasının özet görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz ve başlıyoruz.
2: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı futbol oynamak için çok uygun bir hava. Zemin güzel. Dolayısıyla her şey bu güzel futbol akşamı için ideal. Ve mücadeleye Konya Spor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Sergen Yalçın görüntüde Beşiktaş'ın başında. 100. maçı bu.
3: Deniz Türüç topun başındaki oyuncu köşe vuruşu için. Deniz yaptı ortayı. Karşıladı savunma. Topun gelişine vuruş. Müdahale geldi Beşiktaş defansından. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı. Sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi. Çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten.
2: Orkun kullandı köşe vuruşunu. Kaleye doğru Bahadır.
3: Şut pozisyonu. Orkun'un vuruşu. Savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş'ın baskısıyla beraber siyah beyazlı taraftarlar da ayaklandı. El Bilal Ture topla buluştu. Ture yaptı ortayı. Aslani hareketlenmişti. Savunma karşıladı. Amir Murillo aslani yerde, oyun devam ediyor. Pozisyon da farklı açılardan görüntüye geliyor. Adil'le beraber hamlesi var orada.
2: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Muleka yerde kaldı. Faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı itirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Orkun da itirazlarından dolayı bir sarı kart gördü.
3: Murillo kullandı taşı. Yangıyor onun vuruşu. Kaleci Bahadır.
2: Kupada ikinci yarı başlıyor, yarı finalde. Agbadu. Şimdi Bardi top istedi, aldı. Berkan o bölgede, top kaybı. Yangio gol pozisyonu, yerde kalıyor Yangio. Penaltı bekledi Beşiktaşlılar. Pozisyon bu. Olayten gidiyor, Orkun'a verdi. Orkun vuracak, şut direk. Direkte patladı. Orkun'un şutu aslında biraz da faul ile karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem.
3: Molaytan

0: pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
1: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu. Olaytan iyi bir pat çıkarttı Aslani'ye.
0: Destek Berkan'dan hücuma, pasona. Berkan Kutlu çevirdi içeri. Bardi vurdu, top dışarıda. Çok önemli bir fırsat Konyaspor için.
1: Elbilal bıraktı Aslani. Yeniden Elbilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olaytan. Etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olaytan ve az önceki pozisyon. Aslani köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor Ndidi. Bir kez daha gole yaklaştı Beşiktaş. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. Hemen bakalım pozisyona. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Elbette Varda kontrol edilecek bu pozisyon. Bardi topu fileleyerek gönderdi. Ama yardımcı hemen çekti bayrağı. Evet, en direkt vuruşlu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
0: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
1: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay İkbe yerde kaldı. 90+5. dakika, çok kritik bir an. Çok kritik bir an. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
0: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor. Olay İkbe topu taşımaya devam ediyor. Olay İkbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
1: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Son düdük, tüm Osan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
2: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.
3: Üzgünüz. Tabii ki final oynayıp kupayı almak da hedef ama yani futbol tabii enteresan bir oyun. Her zaman istediğinizi size vermiyor doğal olarak. Bugün de oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Her an gol atabilecek durumdaydık. İyi de oynadı çocuklar ama yani oyunun sonundaki bir penaltı, maalesef kupaya veda edebiliyorsunuz. Normal yani, futbol bu tarz bir oyun. Üzgünüz tabii. Taraftarın tepkisini de anlayabiliyorum. Onlar da kupa kazanmak istiyorlar doğal olarak. Biz de kazanmak istiyoruz. Oyuncular da kazanmak istiyor ama yani futbolda bu tür sonuçlar maalesef olabilir. Normal demesem de oyun 3 ihtimalli bir oyun olduğu için bazen böyle sonuçlar oluyor. Önümüzde oynayacağımız 2 tane maç var. Onları oynayalım, bakarız o sürede artık ama taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü biz burada Beşiktaş'ın menfaatleri için buradayız. Başarılı olmak için, iyi şeyler yapmak için buradayız ama geçen geldiğimiz dönemde de ilk sezonu biz böyle geçirmiştik. Ama camiada demek ki sabır kalmamış. Sabır çok şey olmuş artık. Sabır konusu çok sıkıntılı olmuş. Acil kısa dönem başarı gerekiyor. Ve bunun bu sene sağlanması çok kolay değildi. O yüzden taraftarı da camiaya da aslında hak vermek lazım, onu da söyleyeyim.
4: Tek hedefimiz kupaydı. Onu da elendik. Şimdi evet, ne diyelim. Son 2 maç kaldı.

0: Pek de diyecek bir şey yok şu an aslında. Tabii hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Daha halen yani maçı değerlendiremedim kafamda. Ama Konyaspor'a evde saygıyla tabii. Ama Konyaspor'a elenmek yarı finalde. Tabii ki Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Bunu farkındayız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz ve şu anda son iki maçı oynayacağız ve şu an pek bir şey diyemem aslında.
1: Kupada finale yükselen Tümosan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Polut ve oyunculardan Bardi, Yevtoviç ve Adil maçın ardından Aspor'a konuştu.
2: Böyle maçlarda bazen bir fırsat beklersiniz. Bu bazen 90 dakika içerisinde olur. Bazen uzatmalarda olur. Olmazsa eğer rakibin daha etkin olduğu maçlarda belki penaltıyı düşünürsünüz artık. Ama öyle bir dakikada çok iyi bir kontra atak. İşte Muleka topu tuttu ve Kazım'ın büyük bir deparı. Öyle bir dakikada penaltı oldu ki bizim için maçı getiren, Beşiktaş için de telafisi olmayan bir andı. Çok güçlü oyunculara sahip Beşiktaş. Agbedu, işte Olaytan, Orkun, Endidi, El Bilal inanılmaz yere sağlam basıyorlar. Aslında bu sağ kenarından çok daha net göründü. İkili mücadele kaliteleri çok yüksek bir takım. Ama dediğim gibi inanılmaz savaşta oyuncularım. Onlarla gurur duyuyorum ama bunu söylerken de demin senin de bahsettiğin gibi bir final var. Yani evet, haklarıdır. Sevindiler, sevindik. Ama çok çabuk bir şekilde finale adapte olmalıyız. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş bence iyi oynadı. Onları da kutluyor ve başarılar diliyorum. Aslında takımın temel sorunu buradaki özgüven eksikliğiydi. İşte yine mi kazanamayacağız? Acaba ligin dibine demir mi atacağız? Bunu hissediyordum. Açıkçası ben de bunu negatif anlamda düşünüyordum. Çünkü hep pozitif düşünemiyoruz. Her şeyi düşünmek zorundayız teknik adamlar olarak. Ama özellikle Galatasaray maçında alınan galibiyet ve sonrasında yakaladığımız seri bu takımın özgüvenini arttırdı. Kazanmaya olan inancını arttırdı. Kenetlenmesini arttırdı. Siz ne yaptınız derseniz benim adıma ben sadece görevimi yaptım, onları motive etmeye çalıştım, onlara inancımı belirttim ve sadece maç her maça göre bir plan yaptık hep bütün teknik direktörler gibi ve çok şükrediyorum, yani şöyle şükrediyorum. Bütün maçları kazandığımız, bütün maçları da kazanacak kadar oynamadık yani. Bugün de mesela Beşiktaş kazanabilir miydi? Evet, kazanabilirdi. Bu da futbol dışında işte kırılma anlarının bize yardım ettiği zamanlar da oldu. Bugün final istiyorduk. Çok iyi mücadele ederek finale kaldık. Ve bugün dinleneceğiz. Yarın izin vereceğiz. Diğer gün ilk önce Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacağız. Ve artık tabii artık bunu yatsıyamam, bunu artık gizleyemem. Lig maçlarına hazırlanırken de artık aklımızın bir köşesinde Antalya'da oynayacağımız Türkiye Kupası finali olacak. Elimizden geleni yapacağız. İyi oynamaya çalışacağız. Buna gücümüzün yetmediği anda savaşma modunu açacağız. Birlik beraberlik içerisinde o maçtan da Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla çıkmaya çalışacağız.
3: Yeah, it's a big step.
4: Öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Gerçekten bugün çok büyük bir adım attık. Hayallerimiz için çok büyük adım söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir maç olduğunu söylemek istiyorum öncelikle. Çünkü çok çalıştık, çok mücadele ettik arkadaşlarımızla beraber. Sezon boyunca çok işler yaptık. Özellikle son haftalarda yapmış olduğumuz işler gerçekten takdir edilesi. Bu maç hakkında çok iyi analizler yaptık. Çok çalıştık bu maça da nitekim. Finale gitmek isteyen taraf bizdik. Çok önemliydi bizler için bu maç. Bunu bilerek sahaya çıktık. İlk yarı istediğimizi yapamadık. Evet, çok iyi oyun sergilediğimizi söyleyemem. Ama ikinci yarı oyunu domine ettik. Gerçekten iyi oynadık ve hak ettiğimizi gösterdik. Çok mutluyuz. Ne söyleyebilirim ki? Ne söylenebilir? Gerçekten camiamız adına, Konyaspor adına, takımımız adına, tüm arkadaşlarım adına çok mutluyuz. Sağlıklı bir şekilde finale gidip kupayı kazanmak istiyoruz.
5: It is amazing feeling.
4: Öncelikle duygularım gerçekten inanılmaz. Tarifi zor duygular. Bu camianın bir parçasıysanız eğer, büyük bir Konyaspor camianın parçasıysanız eğer, üzerinizdeki sorumluluk gerçekten kupaya hedef olmak durumunda. Nitekim biz de bu sezona başladığımızda kupanın hedef olduğunu, kupayı almak hedefimizde olduğunu birçok kez dile getirdik ve bunu söylemiştik. Çok gururluyum tüm takım arkadaşlarımla. Göstermiş olduğumuz özveri, gayret ve çalışkanlık beni çok mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarımız çok mutlu. Ve bugün sahada gerçekten ne istediğimizi, hedefimizin ne olduğunu gösteren bir takım vardı. şükürler olsun ki golle beraber bugün galip gelmeye başardık.

0: finale gittik.
1: İnanılmaz bir tarif ve duygu içerisindeyim. Zaten buraya kaç gündür aramızda konuştuğumuzda da biz bu turu atlatacağız. Nasıl olursa olsun turu atlatacağız dedik. Tabii önümüzde bir final maçı daha var. Şu an kazandık. Son dakika golüyle kazandık ama aceleci olmamak lazım. Sonuçta önümüzde bir final maçı olacak. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Konya Spor'un kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum. Ben de bu hedefimi arkadaşlarıma anlattım. Onlar bana yardımcı olacaklar. Ben arkadaşlarıma inanıyorum. Onlar bana inanıyorlar. Çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman pozisyonlar da verdik. Zaman zaman pozisyonlar da yakaladık. Son dakika gol, penaltı golüyle maçı kazandık.
2: Tümosan Konya Spor'da Berkan Kutlu ve Kramer de maç sonu mücadeleyi değerlendirdi.
3: Çok iyi mücadele ettik, çok savaştık. Beşiktaş tabii ki daha dominant taraftı. İçeride oynadığı için taraftarın da desteğiyle bence Beşiktaş da çok aksiyonlar üretti. Ama biz bunlara iyi cevap verdik, iyi defans yaptık. Ve sonunda son dakikada güzel bir kontratakta da penaltıyı bulup golümüzü attık. Çok mutluyuz. Ya tabii ki bu son yıllarda benim için kupa kazanmak Galatasaray'da bir alışkanlık olmuştu. Burada Konyaspor'da inşallah bu camiada kupa kazanmak benim için çok özel olur. Çünkü çok daha zor. Anadolu takımı ve burada Fenerbahçe'yi eleyip Beşiktaş'ı da eleyip iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Trabzon'u da yendik. Galatasaray'ı da içeride yendik. Konya Spor pes etmiyor. Konya Spor bence çok iyi bir hocası var. Çok iyi bir takımı var. Takım ruhu var. Yani burada çok iyi, çok çok güzel insanlarla tanıştım. Ve buraya geldiğim için mutluyum açıkçası. Final maçları tek maç. Çok zor. Yarı final de öyleydi. Bence hak eden finale gelsin, güzel bir maç olsun, hata olmayan iyi bir maç olmasını bekliyorum ben. Yani çok tercihim yok açıkçası.
4: It's hard to put the words together, but I think
5: iyi zamanlarımız oldu, kötü periyotlarımız da oldu. Ama son aylarda göstermiş olduğumuz özverili ve mükemmel sonuçlarla beraber nasıl iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Takımca beraber kalmayı bildik, kötü zamanların üstesinden gelmeyi de bildik. Ve nitekim başarılı bir şekilde finale gitmeye hak kazandığımızı düşünüyorum. Finalde her gün final oynamadığımızı söyleyebilirim. Bunun bilincindeyiz. Finale çok iyi bir şekilde hazırladık. O kupayı Konyaspor'umuza armağan etmek istiyoruz. Taraftarımıza, camiamıza. Açıkçası son dakikada bulmuş olduğumuz golleri tam anlamıyla şans olarak da değerlendiremeyiz. Son dakikalarda bulduğumuz gol demek şunu da kastediyoruz aslında. Tüm takımca, tüm maç boyunca odaklandığımızı da gösteriyor. Bu bir nitekim bulmuş olduğumuz gol sonrası da hak ettiğimiz bir galibiyet anlamına geliyor. Bu galibiyetleri hak ettiğimizi düşünüyorum. Finale hak etmiş bir şekilde takım olarak gidiyoruz.
2: Az önce teknik direktör Sergen Yalçın'ın maçın hemen sonrasında Aspor'a verdiği özel röportaja bakmıştık. Basın toplantısında da konuştu kendisi ve taraftarın onu istifaya çağırmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
6: 94. dakikada öyle bir penaltı yemek, ama bu penaltı işine alıştık zaten. Derbilerde de başımıza aynısı geliyor. Kırmızı kartlar başımıza geliyor. Maalesef hani böyle bir maçın ardından çok bazı şeyleri ön plana çıkarmak istemiyorum ama hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını da çok normal karşılamıyorum. Burası Beşiktaş camiası. Yani bu kadar rakibe oyuna sokmak için hakemin gayret göstermesi de çok enteresandı. Yani bu ilk defa yaşamıyoruz bunu bu sene. Yaklaşık 8-10 tane aile model hakemle maç oynadık. Yani bu kadar hakemlerin negatif olması, bize karşı olumsuz olması, sürekli rakipleri oyunda tutmaya çalışmaları çok enteresan. Yani oynayan takımla vakit geçirmeye çalışan bir takım arasında oynanan bir maçtı. Biz oynamaya çalıştık. Onlar vakit geçirmeye çalıştı. 0-0 bitirmeye, uzatmaya götürmeye, belki penaltıya götürmeye çalıştılar. Bu normal olabilir. Onların anlayışı bu olabilir. Yargılamıyorum ama biz oynamaya çalıştık. Kazanmaya çalıştık ama dediğim gibi şanssızlık futbolda her zaman var. Taraftar istifa diye bağırabilir. En doğal hakları onların. Tabii ki başarısızlıkta sorumluluğu benim almam, yönetimin alması çok normal. Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kala çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız.

0: Evet değerli izleyenler, buradan Şampiyonlar Ligi'ne bir geçiş yapalım. Biliyorsunuz dün yarı final ilk karşılaşmalarından biri oynandı. Yani rövanş mücadeleleri oynandı. Arsenal'la Atletico Madrid ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Dün akşam da Arsenal maçı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı ve 20 yılın ardından Arsenal finalde.
1: Arsenal, Atletico Madrid'i 1-1'in rövanşında Emirates'te konuk ediyor. Arteta ve Simeone, iki teknik adam ekrana yansıdı. Atletico atakta, Griezmann çevirdi, Raya dokundu, kale önünde gol şansı ama bu top dışarı gitti. Kritik bir dokunuş Raya'dan, atağın devamında Atletico Madrid'li oyuncular sonuç alamadı. Arsenal atakta. Eze çalımlarla ilerledi. Pas Declan Rice'a. Rice vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Penaltı beklentisi. Arsenal'da önce Trossard, sonrasında Rice'ın şutu. Oyun devam etti. Maçın hakemi Alman Daniel Siebert. Dakika 44. Arsenal etkili geldi. Gökereş çevirdi. Savunmadan sekti top. Trossard baktı arkadaşlarına. Etkili geldi Arsenal. Boşta kalan topu ağlara gönderen Bukayo Saka. Oblak kurtarışı yaptı ama Saka doğru zamanda doğru yerde ve Arsenal 45'te kendi seyircisi önünde 1-0 öne geçiyor. Savunma topu uzaklaştıramadı. Trossard'ın vuruşu. Oblak kurtarışı yaptı ama yeterli değil, tamamlayan Bukayo Saka. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarıyı Arsenal 1-0 önde tamamladı. Arsenal savunmasında büyük bir hata. Kale boş ama son anda çok kritik bir müdahale geliyor. Gabriel müdahale yapan isim. Gol şansı tanımadı Simeone'ye. Etkili geldi Atletico. Raya başarılı. Atağın devamında Griezmann yerde kaldı ama öncesinde düdüğünü çalmıştı Daniel Siebert. Bu pozisyonda Gabriel'e faul yapıldığını belirtti Siebert. Arsenal sol kanadı kullanıyor. Etkili bir orta. Gyökeres vurdu. Çok iyi bir şans ama top dışarı gitti. Maçta artık son bölümler. Beraberlik arıyor. Atletico Madrid ceza sahasına tehlike. Sørloth bu pozisyondan sonuç alamadı. Son düdük sesi geliyor. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra finale yükselen taraf oluyor.
0: Şampiyonlar Ligi'nde gördüğünüz üzere ilk finalist Arsenal oldu. Bugün yine önemli bir mücadele var. Bayern Münih ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek ki bu karşılaşmanın ilk mücadelesinde 9 gol izlemiştik hatırlarsınız. Bakalım bu akşam kim kazanacak ve Arsenal'ın rakibi olacak, onu da göreceğiz. Final mücadelesi de 30 Mayıs tarihinde Budapeşte de oynanacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve gelelim Trendyol Süper Lig'e, şöyle takımlardan haberlerle devam edeceğiz. Galatasaray'la başlayalım. Olağan seçimli genel kurul 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Galatasaray'da ve Başkan Dursun Özbek tek aday olacak.
2: Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek genel kurul öncesi listesini sundu. 23 Mayıs'taki seçime tek aday olarak girecek Özbek, yönetim kurulunda bazı değişiklikler yaptı. Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Niyazi Erkencioğlu'yla İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora'ya listesinde yer vermedi. Özbek, Abdullah Kavukçu, Ömer Sarıgül, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutlu ve Özen Kuzu'yu yeni yönetim listesine aldı. Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi şu şekilde. Asıl üyeler: Metin Öztürk, Sedat Atukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukçu, Burak Kutlu, Fatih Demircan, Özen Kuzu. Yedek üyeler: Bora Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.
0: Sezonu Udinese

0: takımında geçiren Nicolò Zaniolo uzun süre İtalyan ekibinde forma giyebileceğini söyledi.
1: Nicolò Zaniolo Udinese'de devam etmek istiyor. Galatasaray'dan sezon başında İtalyan ekibine kiralanan yıldız oyuncu, transferiyle ilgili Udinese'ye gelirken her şey son ana kadar belirsizdi. Çünkü beni gönderebilmek için Galatasaray'ın önce başka bir oyuncu alması gerekiyordu. İlkay Gündoğan'ı transfer ettiler ve beni gönderdiler. Transfer döneminin son anlarıydı, dedi. Zaniolo geleceği hakkındaysa, Udinese'ye yaptıklarından dolayı inanılmaz bir minnettarlık duyuyorum. Kulüple konuşacağız. Burada kalmaya, hatta uzun yıllar kalmaya hazırım. Hala konuşmamız gerekiyor ancak Udinese'nin bana yapacağı her türlü teklifi değerlendireceğim. Bu kulübe karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum, ifadelerini kullandı. Udinese'de 33 maçta 7'şer gol ve asistle oynayan Zaniolo'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan ekibi 5 milyon euroya oyuncunun bonservisinin yarısını ya da 10 milyon euroya tamamını alabiliyor.
0: Fenerbahçe'de başkan adaylığı için ismi geçen Mehmet Ali Aydınlar olağanüstü seçimli genel kurula girmeyeceğini açıkladı.
2: Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'de başkanlık seçimine girmeyecek. Yazılı bir açıklama yapan Aydınlar 6-7 Haziran olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını duyurdu. Mehmet Ali Aydınlar açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak Fenerbahçemizin geleceğine katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim. Bugün görüyorum ki adımın başkan adaylığıyla anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim. Yalnız camiamızı ayrıştıran her gündemin önünde kişisel hedefler ikinci planda kalır. Bu nedenle Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım. Aydınlar her zaman Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğini de belirtti.
3: Kesinlikle öyle bir şey söz konusu.
0: Hakan Safi de Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.
2: Hakan Safi Fenerbahçe kulübünde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Safi yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yanaysa kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle olağanüstü seçimli kongremizde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Hakan Safi seçilmeleri durumunda hedefinin göreve geldikleri ilk sezonda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırmak olduğunu belirtti.
4: Orada bir takım mesajlar vereceğini düşünüyorum. O yüzden biz bugün...
0: Fenerbahçe yönetimi seçimden sonra gelecek yeni başkan ve ekibine kapsamlı bir transfer raporu sunacak.
5: Fenerbahçe'de transfer komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Futbol şubesinden sorumlu yöneticiler Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve Turgay Terzi bir yandan transfer görüşmelerini sürdürürken diğer yandan gönderilmesi planlanan oyuncuların menajerleri ve bu futbolcularla ilgilenen kulüplerle temaslarına devam ediyor. Evet. Mevcut yönetim transfer çalışmalarını aktif şekilde sürdürmesine rağmen nihai kararları yeni yönetime bırakacak. Ayrıca yeni başkan ve ekibine kapsamlı bir rapor sunulacak. Yürütülen bu çalışmaların yeni yönetime zaman kazandırmayı amaçladığı ifade ediliyor. Fenerbahçe Ligi 2. basamak

0: farkla tamamlaması halinde 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıkacak. Bu nedenle yeni yönetimin transferde kısıtlı zamanı olacak.
1: Trabzonspor Kulübü Trendyol Süper Lig'de üçüncülüğü garantiledi ve şu anki tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olacak.
2: Galatasaray galibiyetiyle zirve yarışındaki iddiasını gösteren Trabzonspor sonrasındaki 4 haftada yaşadığı puan kayıpları sonrası 8 puan geriye düştü.
3: Bakayemeten Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
2: İkincilik şansı da zora giren Bordo Mavili ekip üçüncülüğü ise bitime 2 hafta kala garantiledi. Trabzonspor'da artık hedef kupa. Bordo Mavililer öncelikle Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni eleyerek adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor.
3: Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi, ikinci gol geliyor. Onuachu.
2: Fatih Tekke ve öğrencileri ardından hem sezonu kupayla tamamlamak hem de Avrupa Ligi'ne direkt olarak playoff'tan katılmak istiyor. Playoff maçları Ağustos ayının sonunda oynanacağı için Trabzonspor'un önünde hem transfer hem de sezona iyi hazırlanmak için önemli bir süre olacak. Fakat kupanın kazanılmadığı senaryoda Bordo Mavili yönetimin transferde çok hızlı davranması gerek. Trabzonspor lig üçüncüsü olduğu için Avrupa Ligi bileti aldığında ikinci ön eleme turundan organizasyona katılacak. Bu maçlar 23 Temmuz'da, yani Dünya Kupası finalinden sadece 4 gün sonra. İkinci ön eleme, üçüncü ön eleme ve playoff aşamaları olmak üzere toplam 6 karşılaşmalık bir takvim Bordo Mavilileri bekleyecek. Bu durumda sezon hazırlıklarının Haziran'ın 20'si gibi başlaması bekleniyor. Bu nedenlerden dolayı hem yönetim hem de Fatih Tekke Türkiye Kupası zaferini olmazsa olmaz görüyor.
3: Ozan Cezalı da şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Muçi!
1: Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paulo Nacho 22 golle Trendyol Süper Lig'de gol krallığında ilk sırada ama son haftalara baktığımızda son 4 haftada Paulo Nacho skor üretemedi.
4: Trabzonspor'da Onacho en suskun dönemini yaşıyor. Ligde 66 puanlı 3. sırada yer alan Bordo Maviller, Nijeryalı golcünün skor katkısının olmadığı son 4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor'da kiralık forma giydiği 2023-24 sezonundaki performansıyla öne çıkan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Onacho, ilk döneminde Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, ikinci gelişinde ise 22 kez takımı adına tabelayı değiştirdi. Onacho son olarak 28. haftada Bordo Mavilerin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Daha sonra deplasmanda Korendon Alanyaspor ve sahasında Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi 31. haftada Tümosan Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Trabzonspor Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak son 4 maçta hanesine yalnızca 3 puan yazdırabildi. Onacho Korendon Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamazken daha sonraki 3 karşılaşmada ise skor katkısı sağlayamadı ve bu sezon ilk kez üst üste 4 karşılaşmada gol atamadı. 2-0-1 metrelik santrafor ligde 22 golle krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Nijeryalı oyuncuyu 20 golle Eldor Shomurodov, 19 golle Fenerbahçe'den Anderson Talisca takip ediyor. Trabzonspor Onacho'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo Mavili ekip Onacho'nun gol attığı maçlarda 43 puan topladı.
1: Gazete manşetleri bölümümüzdeyiz. Seçtiğimiz 5 gazetede hızlıca bir gazete turu yapalım. Foto maçla başlayacağız. Destan Hüsran başlıklı bir haber var. Beşiktaş'ın mağlubiyetiyle ilgili. Beşiktaş'ı 90+8'de Enis Bardi'nin penaltı golüyle yıkan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdıran ekip oldu. Başarılı bir performans gösterdiler. Rakip kim olacak henüz belli değil finalde. Ya Gençler Birliği ya da Trabzonspor.

Yine bu sayfa içerisinde Fenerbahçe ile ilgili sağ tarafta Cirasi'den yeşil ışık başlığını görüyoruz. Fenerbahçe Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'da bu sezon çıktığı 44 maçta 20 gol ve 6 asist üreten Girasi'nin peşine düştü. Alman ekibinden izin alınarak görüşülen 30 yaşındaki forvetin sarı lacivertli takıma yeşil ışık yaktığı söyleniyor. Fanatikteyiz. Kartal yıkıldı. Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor oldu. Ligde haftalar önce avlu atan Beşiktaş kupayı kazanarak Avrupa vizesini almak istiyordu. Tüpraş stadında taraftarının da desteğini arkasına alan siyah beyazlılar hayli etkili oynadı. İki kez direğe takıldı. Konyaspor kontra ataklarda tehlikeli pozisyonlar yarattı ancak golü bulamadı. Herkes uzatmaları beklerken Olay Igbe hızlı çıktı. Olaytan indirdi. Hakem penaltı verdi ve Bardi penaltıyı gole çevirdi. Beşiktaş yıkıldı. Sergen Yalçın'a istifa sesleri vardı dün taraftar nezdinde. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte bu sesleri duyduk. Sabah gazetesine gelelim. O gün Şahinoğlu'nun bölümünde taraftar isterse istifa ederim dedi Sergen Yalçın. Önümüzde iki maç daha var. Bırakıp gitmek doğru olmaz. Ayıp olur. İki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ama taraftarımız bırakmamı istiyorsa bırakırım. Onda bir sorun yok. Hiç şüpheleri olmasın dedi. İkinci bölümde Mehmet Özcan'ın haberi. İşte 2027 model Aslan Osimhen astronomik bir teklif gelmezse asla satılmayacak. Uğurcan takımda tutulacak. Icardi'nin yanı sıra kiralıklar gidiyor. Kaan Ahmet ve Günay'ın veda edeceği planlamada Bernardo Silva tarzında bonservisi de elinde olan yıldızlara teklif yapılacak. Milliyete geçtik. Son kez aşkın olayım. Galatasaray'ın sözleşme yenilemediği Mauro Icardi son kez Rams Park'ta taraftarının önüne çıkmaya hazırlanıyor. Arjantinli futbolcuyla yolların ayrılması planlanırken Icardi de eşyalarının bir kısmını şimdiden Milano'ya gönderdi. Ve başlamadan bitti. Fenerbahçe başkan adaylığı için kolları sıvayan teknik adam görüşmeleri için yurt dışına çıkan Mehmet Ali Aydınlar sürpriz bir şekilde yokum dedi. Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinde oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına aday olmayacağım dedi. Takvime gelelim. Her yerde hüsran. Ligi haftalar önce havlu atan Beşiktaş kupa yarı finalinde Konyaspor'a kaybetti. Türkiye Kupası'nda yarı final coşkusu dün akşam ATV ekranlarında yaşandı. Elbilal Tore ve Orkun Kökçü ile Beşiktaş iki kez direğe takıldı. Maç uzatmalara gidecek derken Konyaspor penaltı kazandı ve bunu da gole çevirdi. Taraftardan yönetime de tepki vardı. Sadece Sergen Yalçın'a değil. Yönetimle ilgili de istifa sözleri duyuldu dün Tüpraş Stadyumu'nda.

0: Gazetelerin ardından dünyadan spor haberlerine geçiş yapıyoruz. İtalya ile bu bölüme başlayalım. Şöyle Serie A'dan bazı özet görüntülere bakacağız. Şampiyonlar Ligi bileti için Roma savaş veriyor. Son olarak Fiorentina ile karşı karşıya gelmişti takım ve 4 golle bu maçı kazandı.
1: Luca Zuffarelli'nin düdüğü Roma Fiorentina maçı başladı. İyi seyirler. Aradan oynadı, buldu Doyle Malin'i, döndü yüzünü Malin, yükleniyor Malin, kat etti topla Doyle Malin, Doyle Malin direkt! Şans yanında değil Doyle Malin'in, iyi sürdü topu, bir an için bocalar gibi oldu ama bir şekilde açı oluşturup vurdu, sekti top üst direğe çarptı, dışarı çıktı. Korner kullanıldı, Kovic orta kafa, gol, gol, gol, Mancini! Roma 1-0 önde. Sonrasında referans taraftara. Erken buluyor golü Roma. Çok çok etkili bir orta. Mancini iyi yer tuttu. Adrese de teslim bir orta ama. Ve sonrasında ağlara. 1-0. Şimdi sağ kanattan yükleniyor Roma. Sule taşıyor topu. Yuvarladı Zeki'ye topu. Zeki'nin pası Sule'ye tekrar. Ondan pas Hermoso içeride. Pas vuruş gol. Sıfır. İşte Dybala'nın alkışları. Önce Mancini ve çok geçmeden Wesley.

0: aşmakta zorlandı biraz kalabalık savunmayı Roma. Bu bölümde Zeki, Kone yaklaştı. Kone ceza sahasına soktu topu, son çizgi. Kone çevirdi, gol geldi. Gol, gol, gol. Hermoso bu kez atıyor. 3-0. Manu Kone'den asist. Hermoso'dan gol, 3-0. İkinci golün asistini yapan Hermoso. Üçüncü golde sahnede imzayı atan o. Kone hücuma katıldı. Daha ileri çıktı. Son çizgide topla buluştu. Ve sonrasında pozisyonu oluşturan, olgunlaştıran isim oldu. Şimdi kazandı topu Pisilli. Yine geliyor Roma. Pisilli'den pas. Çok kalabalık Roma. Sule'den Doyle Malin'a. Ceza sahası içinde Malin. Malin kaleci De Gea. Biraz üzerine gitti top bu kez. Hata yapmadı De Gea. Hücumda Fiorentina. Yatarak müdahale başarısız. Şimdi döndü topla Braski. Braski vurdu, direkten döndü. Atak sürüyor. Yine şut şansı. Bir deneme daha bu kez de kaleci Sivilar. İkinci yarının hemen başı ve gole en çok yaklaştığı an Fiorentina'nın az önce oyuna giren Braski. Onun şutu direkte patladı. Şimdi sol tarafa Wesley. Wesley oynadı Doyle Malin'a. Malin hızlandı. Doyle Malin vurabilir. Doyle Malin direkt yine. Yine olmadı. Korner. Yine ufak bir temas. Ve sonrasında üst direğe çarpıyor top. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Wesley'den bu pas Doyle Malin. Dribbling'e başladı. Taktı peşine rakipleri. Burada açıyı oluşturuyor. Hem savunma hem de heya. Malin top bekliyor içeride. Cristante Malin'i düşündü. İyi kontrol Doyle Malin. Ceza sahası içinde destek var. Malin yükseltti. Cristante kafayla çevirdi. Zeki yükselemedi. Bir kez daha Doyle Malin. Dakika 58. Ayak dışı orta. Bir kafa, gol! Gol! Gol! Gol! Pisilli! 4-0. Devam ediyor goller. İlk golün asistini yapan Pisilli bu kez imzayı atan isim. Israrla bir sağdan orta, bir soldan orta. Ve maçı bitiriyor Luca Zuffarelli. Farklı kazanıyor Roma. Roma 4, Fiorentina 0.
1: Serie A'da Cremonese ile de Lazio karşı karşıya geldi. Lazio'nun aslında bir hedefi kalmadı artık ligde. Cremonese'ye baktığımızda da onlar da lige tutunmaya çalışıyor. Bakın kim kazandı maçı.
2: Maçın başlama düdüğü çaldı. Santra yapıldı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Savunmaya çarptı. Mussolini bıraktı şimdi. Uzaklardan bir şut ve gol! Çok büyük hata Lazio savunmasında. Bonazzoli. Bonazzoli yere gönderdi. Male. Prostkard'ın müdahalesi var. Büyük hata savunmadan şut dışarıya. Fırsat kaçtı. Zerbin. 50. dakika maçta Zakanya işaretini verdi. Yaptı ortayı Zakanya. Kafa vuruşu. Kaleci Otero. Kaleci Otero'nun üstüne geldi top. Romagnoli vurdu kafayı ama top Odero'da kaldı. Tavares yine ayakta kaldı. Sol kanattan otoban yaptı orayı Tavares. Müthiş de pas verdi. Nosy bıraktı. Isoksen ve gol! Nuno Tavares sol kanattan öyle bir geldi ki golle sonuçlandı bu pozisyon. Harika bir gol Lazio'dan. Pajero topun başında. Yaptı ortayı Pajero. Lazio savunması karşıladı. Gelişine bir vuruş dışarı gidiyor. Petzella denedi şansını. Sağ kanatta Bonazzoli var. Federico Bonazzoli. Bondo'ya. Bondo cezalarında vurdu Bondo. Olmadı, ikinci pozisyon müdahale. Pozisyon devam ediyor. Dele Başiro dışarı vurdu kafayı. Faul var ama Maleh yapıyor.

0: da faulü zannediyorum. İşte Bondo içeri böyle gönderdi. Motta'nın müdahalesi. Bulaydia. Bulaydia. Tijani Nosdin. Nosdin içeri çevirdi. Bulaydia. Nosdin. Nosdin! Geçiyor Lazio, Cremonese deplasmanında. Nosdin müthiş vurdu. Az önce ekrana gelmişti istatistik. Uzatmalarda 7 golü vardı Lazio'nun. Artık 8. Maç her an bitebilir. Bonazzoli, taç Cremonese'nin. Ve hakem tacı kullandırmıyor. Lazio Cremonese deplasmanında 2-1'lik skorla galip gelmeyi başarıyor.
1: Barcelona takımı bu sezon savunmada büyük problemler yaşadı ve bunu yaz transfer döneminde kapatmayı, çözmeyi planlıyor. Inter Başkanı Marotta da İspanyol ekibinin Alessandro Bastoni transfer etmek istediğini resmen doğruladı.
2: Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde savunmada büyük açıklar veren Barcelona gözünü Inter'in savunmacısına dikti. Inter Başkanı Giuseppe Marotta Barcelona'nın Bastoni ile ilgilendiğini açıkladı. Marotta, bunu saklamıyoruz. Barcelona Bastoni'nin peşinde ancak somut bir şey yok. Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse gider. Şu anda bizimle olmaktan mutlu ve biz de ondan memnunuz, dedi. Barcelona'nın sözleşmesi 2028'de sona erecek stoper için 30 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi. 2017 yılında Atalanta'dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu 2 sezon kiralık olarak gönderildikten sonra 2019'dan beri Inter'in değişilmezi olmuştu. Bastoni 7 sezondur düzenli olarak forma giydiği takımıyla bu sezonki şampiyonlukla birlikte 3 Serie A şampiyonluğu kazandı. Inter kariyerinde 3 İtalya Süper Kupası, 2 de İtalya Kupası bulunan Bastoni milli formayla ise 1 Avrupa şampiyonluğu yaşadı.
1: Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin sakatlığı devam ediyor. Ancak o bu dönemde İtalya tatilinde görüntülendi. Bu görüntülerin ardından da tartışmalar büyüdü ve taraftarlar tepki gösterdi.
3: Mbappe Real Madrid'de gün geçtikçe yalnızlaşıyor.
4: Vinicius Junior bir şut ama dışarıya Mbappe'den.
3: 27 yaşındaki süper yıldızın İtalya tatili Real Madrid oyuncularını ve taraftarlarını çıldırtmışa benziyor. Bazı oyuncular Mbappe'nin son zamanlardaki davranışlarının fazla bireysel olduğuna inanıyor. Antrenmanda kulüp personeline karşı saygısız tutum sergilediği ve takım yemeğine 40 dakika geç kaldığı iddia edilen Fransız yıldızın buna rağmen herhangi bir cezada almadığı söyleniyor. Fransız oyuncunun takım içinde aşırı derecede ayrıcalıklara sahip olması da hoş karşılanmıyor. 27 yaşındaki oyuncunun Real Betis ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımdan uzaklaşmak için sakatlığını bahane ettiği haberleri dolaşmıştı. Mbappe'nin takımdaki Fransız futbolcular dışında yakın ilişki kurduğu kimsenin kalmadığı da belirtiliyor. Mbappe'ye sadece takım arkadaşları değil, taraftarlar da tepkili. Real Madrid sosyal medya hesabının paylaşımlarına Mbappe dışarı diye yazan taraftarların sayısı gün geçtikçe artıyor. Tüm bu tartışmalara rağmen Fransız golcü bu sezon sergilediği performansla öne çıkıyor.
5: Brahim Diaz, içeride Mbappe, Diaz gönderdi.
3: Kylian Mbappe eflatun beyazlı formayla 41 resmi maçta 41 gol atma başarısı gösterdi.
1: EuroLeague Playoff 3. maçları geldi çattı. Fenerbahçe için oldukça kritik. Bu akşam Litvanya'da Žalgiris Kaunas'la temsilcimiz karşı karşıya gelecek. İlk iki maçı zaten kazanmıştı. Bugün de galibiyet bekliyoruz.
2: Eurolig'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırmaya bir galibiyet uzaktı. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu serinin 3. maçında Žalgiris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

0: mücadele saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Fenerbahçe Beko kazanması halinde üst üste ikinci kez adını Final Four'a yazdıracak. Serinin ilk iki maçında yaptığı sert savunmayla rakibini 78 ve 74'te tutan Yasikevicius'un öğrencileri bulduğu hızlı hücum sayılarıyla Zalgiris'e zor anlar yaşattı. Sarı lacivertliler özellikle Melli'nin sakatlıktan dönüşüyle birlikte savunmada ve hücumda çok daha etkili olmaya başladı. Fenerbahçe Beko'nun seride en skorer ismi ise Tarık Biberovic. İki maçta 41 sayı atan milli oyuncu ilk maçta 6, ikinci maçta ise 3 üçlük isabeti kaydetti. Fenerbahçe Beko kazanamazsa serinin dördüncü maçı yine Litvanya'da oynanacak.
1: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye'de altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde %21,5 artarak 4 trilyon 136 milyar liraya ulaştı. Altının toplam mevduat içindeki payı %15,6'ya yükselirken en yüksek hacim İstanbul'da, mevduata oranla en yüksek pay ise Rize'de görüldü.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Mayıs 1936 Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuarı Ankara Devlet

0: burası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
5: İşini büyütenlerin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro konteyner.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
10: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Ara beni arabamla Takoma, değerinde Trinx Sat.
12: Digimax, Max destek, Max. Digimax, Digimax, Digimax.
13: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
14: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
13: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
14: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
13: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
15: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
16: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam.
2: Aspor Radyo.
4: Reklam.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
17: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
18: Tatil budur hissi.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
12: Digimax, Max kolaylık, Max, Digimax, Digimax, Digimax.
4: Reklam.

takımın başarılı savunma oyuncusu Emirhan Topçu karşılaşmanın 57. dakikasında sakatlanarak yerde kaldı. Hava topunda dizinden sakatlanan Emirhan büyük bir fedakarlık göstererek karşılaşmaya da devam edildi. Sergen Yalçın'a maç öncesi 100. maç plaketi verildi. Tabii maç önü ve sonrası senaryo birbirinden farklı. Maç sonu da taraftarlar onu istifaya davet etti. Sinan Vardar'ın bir köşesi var, bir bölümüne bakalım. Maalesef bugünler gümbür gümbür geldi. Beşiktaş hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu daha bitirdi. Elde var kocaman bir sıfır. İş bilmez yönetimiyle egolarına yenik düşen Sergen Yalçın. Bir araya getirilmesi imkansız olan transferlerle menajerleri zengin eden, kafaları karıştıran tercihlerle ruhsuz futbolcular. Dün 90 dakika boyunca tel tel dökülen Beşiktaş'ı izlerken inanın çok üzüldüm. Böyle rezalet olamaz. Hepinize yazıklar olsun. Şampiyonlar Ligi finalinden daha pahalı olmasına rağmen tribünleri dolduran vefakar taraftarı bu kadar üzmeye ne hakkınız var? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Kabul edelim Beşiktaş size çok gömlek büyük geldi. Tabii ki kazananı da tebrik edelim diyor Sinan Vardar. Fanatik gazetesine geçiyoruz. Malinowski fark yaratır. Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler Trabzonspor'un Genoa'da kadrosuna katmaya hazırlandığı Ruslan Malinowski hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Deneyimli isim Ukraynalı yıldızın oyun karakterine ve saha içindeki etkisine dikkat çekti. Kaleye Tarık geliyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Müjdat Yetkiner dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Yetkiner sarı lacivertlerin kaleci planlamasını eleştirirken Tarık Çetin'in Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı. Ernest Muçi de suslu kaldı. Sezon genelinde 13 gol ve 8 asistlik katkı sunarak önemli bir performans ortaya koyan Muçi son haftalarda suskunluğa büründü. Arnavut 10 numara ligde son golünü 14 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde kaydetti. Bu tarihten sonra skor katkısı veremeyen 25 yaşındaki oyuncunun form grafiğindeki düşüş teknik heyetin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bir sonraki gazeteye geçelim. İkinci kez finalde Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda adını ikinci kez finale yazdırdı. Yeşil Beyazlar 2016-17 sezonunda Başakşehir'e karşı mücadele etmiş. Normal süresi golsüz biten karşılaşmayı penaltılarla 4-1 kazanarak ilk finalinde ilk kupasını da kaldırmıştı. Ve tutunacak dalı kalmadı. Önce Avrupa sonra lig, şimdi de Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti Beşiktaş. Kötü sezonu kupa zaferiyle temize çekmek isteyen siyah beyazlar 36'da Erbilal, 65'te Orkun'la direğe takıldı. Konuk ekip normal sürenin uzatmasında Oleg Bey'le penaltı kazandı. Topun başına geçen Bardi de finali getirdi. Konya'nın rakibi 13 Mayıs'ta oynanacak Gençler Birliği Trabzon maçıyla belli olacak. İki takımdan biri Konya'nın rakibi olacak. Avrupa içinde Trabzon'u bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı kendine hedef koyan Beşiktaş'ın elinde dün aldığı sonucun ardından Konferans Ligi kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanması halinde ise Kartal Avrupa Ligi umudunu sürdürecek, ancak hangi kupa olursa olsun ikinci ön eleme turundan yarışa girecek ve ilk maçın Temmuz ayının sonunda oynayacak olması da dikkat çekiyor. Bu nedenle sezon erken açılacak. Her iki ihtimalde de. Hürriyetteyiz. Taraftarlar istiyorsa istifa ederim dedi Sergen Yalçın. Ligde kalan iki maç için süre istedi. Görevi bırakma sinyalleri de verdi. Ligde iki maç var, bırakıp gitmek doğru olmaz, ayıp olur. Bu sürede bazı değerlendirmeler yapacağız. Taraftarımız bırakmamı istiyorsa bırakırız. Ondan yana şüpheleri olmasın. Kadronun yetersiz olduğu ile ilgili bir bölüm var. Beşiktaş'ta hedef kupa kazanmak, şampiyon olmak ama bu sene oraya oynayacak bir kadromuz yoktu dedi Sergen Yalçın. Beşiktaş kupaya da havlu attı. Koca bir sezon heba oldu. Konya finale yükseldi. Kaptan Orkun Kökçü bu sonuç bize yakışmadı dedi. Tek hedefimiz Türkiye Kupası kalmıştı. Ne diyelim? Pek de diyecek bir şey yok. Konya Spor'a saygıyla söylüyorum. Yarı finale elenmek Beşiktaş camiasına yakışacak bir şey değil. Biz de bunun farkındayız ve taraftarımızdan özür diliyoruz dedi. Yaptırdığı penaltıyla maçın kaderini belirledi.

0: izleyen Olaytan da özür diledi. Bu hata bana çok acı veriyor. Beni affedin dedi. Maç sonunda da gözyaşlarını tutamadı. Büyüye saygı kalmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ta dört elle sarıldığı kupasını avlattı. Konyaspor'a karşı üstün bir futbol ortaya koyan ve iki kez direğe takılan Kartal uzatmada yıkıldı. Bardi tek golü atan isimdi penaltıyla. Fener'in ardından Beşiktaş, bu arada Konyaspor Fenerbahçe'yi de yine son dakikalarda attığı golle elemişti. Beşiktaş'ın da kaderi aynı oldu. Son dakika penaltısıyla Konya kazandı. Yine Sergen Yalçın'la ilgili bir bölüm var. Pet şişe attılar. Sergen Yalçın ve ekibi son düdüğün ardından çok üzgün bir şekilde soyunma odasına doğru yönelirken tribünden sahaya pet su şişesi atıldı. Yakın mesafeden atılan şişe tünele giren Yalçın'ın arkasına düştü. Diğer yandan Başkan Serdal Dalın'ın maçtan sonra soyunma odasına indiği de söyleniyor. Beşiktaş'a, Trabzonspor'a, Ziraat Türkiye Kupası'na baktık. Bu bölümde Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray olan seçimli genel kurula 23 Mayıs tarihinde gidecek ve mevcut başkan Dursun Özbek de tek aday olacak.
1: Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek genel kurul öncesi listesini sundu. 23 Mayıs'taki seçime tek aday olarak girecek Özbek, yönetim kurulunda bazı değişiklikler yaptı. Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Niyazi Erkencioğlu'yla İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora'ya listesinde yer vermedi. Özbek, Abdullah Kavukçu, Ömer Sarıgül, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutlu ve Özen Kuzu'yu yeni yönetim listesine aldı. Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi şu şekilde. Asıl üyeler Metin Öztürk, Sedat Atukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukçu, Burak Kutlu, Fatih Demircan, Özen Kuzu. Yedek üyeler Bora Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.
0: Fenerbahçe yönetimi seçimden sonra gelecek yeni başkan ve ekibine kapsamlı bir transfer raporu sunacak.
2: Fenerbahçe'de transfer komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Futbol şubesinden sorumlu yöneticiler Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve Turgay Terzi bir yandan transfer görüşmelerini sürdürürken diğer yandan gönderilmesi planlanan oyuncuların menajerleri ve bu futbolcularla ilgilenen kulüplerle temaslarına devam ediyor. Mevcut yönetim transfer çalışmalarını aktif şekilde sürdürmesine rağmen nihai kararları yeni yönetime bırakacak. Ayrıca yeni başkan ve ekibine kapsamlı bir rapor sunulacak. Yürütülen bu çalışmaların yeni yönetime zaman kazandırmayı amaçladığı ifade ediliyor. Fenerbahçe ligi ikinci basamakta tamamlaması halinde 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıkacak. Bu nedenle yeni yönetimin transferde kısıtlı zamanı olacak.
0: Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kanté son haftalarda performansını yükseltti. Sarı lacivertler gelecek sezon Kanté'nin liderliğinde istikrarlı bir kadro yapılanması yapacak.
2: Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kanté başlarda istenilen performansı veremese de zamanla maçlara ağırlığını koymaya başladı. Başakşehir maçında ortaya koyduğu performans Fransız yıldızın neden hala dünya futbolunun en güvenilir orta sahalarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Hücum bölgesinde %100 pas isabeti yakalayan Kanté, maç genelinde ise 50 pasın 48'inde isabet sağlayarak %96'lık etkileyici bir oran tutturdu. Takıma katıldığında Kanté'nin fiziksel durumu ve eski temposuna ulaşıp ulaşamayacağı tartışma konusuydu. Deneyimli oyuncu her geçen hafta performansını yukarı çekerek bu tartışmaları sahada net bir şekilde sonlandırdı. Bitmek bilmeyen enerjisi, doğru pozisyon alma becerisi ve hatasız pas oyunu takımın orta sahadaki dengesini tamamen değiştirdi. Teknik ekip için vazgeçilmez bir isim haline gelen Kanté'nin yeni sezonda da takımın en önemli parçalarından biri olması bekleniyor. Avrupa'dan ciddi teklifler olduğu konuşulsa da yönetim bu

0: transfer ihtimaline sıcak bakmıyor. Kulüp onun liderliğinde istikrarlı bir yapı kurmayı hedefliyor. Dünya Kupası sonrası Kante'nin piyasa değerinin daha da artması bekleniyor. Eğer bu form grafiğini sürdürürse Kante için Dünya Kupası sonrası birçok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
1: Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Dorgeles Nene'nin ameliyat olmasına karar verildi.
2: Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Dorgeles Nene için karar verildi.
3: Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene. Dorgeles Nene oyuna giriyor, golünü atıyor, fark 3'e çıkıyor.
2: Bir süredir ağrılarla maçlarda forma giyen Malili futbolcu için alternatif tedavi yöntemleri denenmiş ancak istenen sonuç alınamamıştı. Kasık fıtığı teşhisi konulan Dorgeles Nene için operasyon kararı alındığı öğrenildi. Sağlık ekibinin detaylı değerlendirmesi sonrası planlanan operasyonun kısa süre içinde gerçekleştirileceği belirtildi. Ameliyatın ardından Nene'nin rehabilitasyon sürecine başlayacağı ve sahalara dönüş sürecinin tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacağı ifade edildi. Bu sezon sarı lacivertli formayla 39 maçta 11 gol 6 asistlik katkı yapan Malili futbolcunun 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Galatasaray Fenerbahçe için şöyle gündeme bakalım birlikte. Fanatik gazetesinin 5. sayfasıyla başlıyoruz. Kanarya Final Four aşkına basketbol haberiyle bu sayfaya başlamış gazete. Fenerbahçe Beko playoff serisinin 3. maçında bugün Zagris'le karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. İlk iki maçı zaten kazanmıştı temsilcimiz. Devam edelim. Bu sayfada yönetim görüşmelerde ilerleme sağlanan iki golcü başkan adaylarına sunacak. Kim bu isimler? Girassi ile Lukaku. Dün de bu iki ismi çok aktarmıştık manşetlerde sizlere. Saadettin Saran ve ekibi aylardır yeni forvet transferi için çalışmalar yapıyordu. Saran seçim kararı alması ve sonrası görüşmelerde ilerleme sağlanan iki golcü Lukaku ve Giras ile ilgili yapılan çalışmaları başkan adaylarına iletti. Belçika basınına göre Fenerbahçe Lukaku'nun bir sonraki adresi olabilir. Aydınlar yokum dedi. Yönetim kurulunu oluşturma çalışmaları yapan, Avrupa'da teknik direktör ve yıldızlarla görüşme gerçekleştiren Mehmet Ali Aydınlar'dan şok bir çıkış geldi. Aydınlar, Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşturulacak tartışmalarda gölgelenmesine izin vermemek adına aday olmayacağım dedi. Şikrinyar zor Asensio dönebilir. Milan Şikrinyar sakatlığına rağmen şampiyonluk yarışında takımı yalnız bırakmamak için Beşiktaş, Kayseri, Rize ve Galatasaray maçlarında görev yaptı. Ancak şampiyonluk umudunun tükenme noktasına gelmesi sonrası Slavok oyuncu riske edilmeyecek. Başakşehir karşısında oynatılmamıştı. Deneyimli stoperin Konya maçında da oynaması zor gözüküyor. Sabah gazetesiyle devam edelim. Bu arada Mehmet Ali Aydınlar yokum adaylıkta dedi. Ama Aziz Yıldırım'ın aday olacağında resmen açıklaması bekleniyor bugün. Gelen bilgiler arasında bu konuda var. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Ki hemen Sabah gazetesinde de Aziz Yıldırım'la ilgili bir bölüm var. Oraya bakacağız. Öncesinde üst tarafa gelelim. Fenerbahçe'de Haziran ayındaki seçim öncesi çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Koşulsuz ve şartsız adayım. Hakan Safi başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı. Önemli bir sorumluluk aldığını belirtti. Ve ilk hedefim şampiyonluk dedi. Safi'nin en büyük kozu da Muhammed Salah iddialara göre. Burada da Salah'ı görüyorsunuz. Liverpool'da 440 maçta 257 gol, 122 asist kaydetmişti. Müthiş bir iz bıraktı. Bakalım yeni adresi neresi olacak? Ve Aziz Yıldırım sahne alıyor. Camianın aday olması için baskı yaptığı eski başkan bugün açıklamalarda bulunacak. Yıldırım'ın beklentileri olumlu karşılık verme ihtimali de yüksek gözüküyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi adaylığını bugün bu açıklamada söyleyebilir. Üç kaleci de ayrılacak. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kalede radikal bir değişim kapıda. Mevcut 3 file bekçisiyle de yolların ayrılması planlanırken başkan adayları üst düzey yabancı ve potansiyelli yerli bir isimle yeni yapılanma planlıyor. Başkan adaylarının ortak görüşü yıllık

11 milyon euro maaş alan Ederson'u uygun bir teklif halinde Arabistan'a göndermek olacak. Hürriyet'teyiz. Özbek tek aday demiştik. Galatasaray Kulübü Başkanı 16 ve 23 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli genel kurula tek aday olarak girecek. Özbek mevcut yönetim kurulundan Niyazi Yelkencioğlu, Timur Kuban, İbrahim Atipoğlu ve Ece Bora'ya yeni listesinde yer vermeyip yerlerine Abdullah Kavukçu, Ömer Sarıgül, Mecit Mert Metinkaya, Mehmet Burak Kutlu ve Özen Kuzu'yu aldı. Listede bazı değişiklikler yaptı. Cumartesi günü

listesinde yer vermeyip yerlerine Abdullah Kavukçu, Ömer Sarıgül, Mecit Mert Metinkaya, Mehmet Burak Kutlu ve Özen Kuzu'yu aldı. Listede bazı değişiklikler yaptı.

Muska gönderiyorlardı, su içiyordum. Ne var ki bunda? Şeklinde bir açıklama yapmış. Bunu da Hürriyet gazetesinde aktarmış olalım. Fenerbahçe kısmında aydınlar çekildi, Safi ben varım dedi. Söylemiştik bunları. Geçtik takvime. Samandıra tek yürek, Fenerbahçe'de Şikrinyar, Asensio ve Talişka'nın Konya maçı öncesi takımla toplantı yaptığı ve futbolda sürprizler vardır. Biz maçımızı kazanalım, geçen hafta olduğu gibi fırsat daha kapımızı çalabilir ifadelerini kullandıkları öğrenildi. 3 yıldızlı bir harekat var, Saadettin Saran yönetiminin Girassi, Harry Wilson ve Grimaldo ile görüştü. Ancak bu transferlerle ilgili son kararı gelecek yönetime bıraktı söyleniyor. Günün son gazetesi foto maç. Fernandez rüyası, Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi de belli oldu. Sky'ın haberine göre sarı kırmızıların rüyası Manchester United forması giyen Portekizli 10 numara Bruno Fernandez.

0: Galatasaray ve Fenerbahçe kısmıyla da ilgili gazete manşetlerini bitirdik değerli izleyenler. Ve şimdi dünyadan spor haberlerine geçelim, biraz Şampiyonlar Ligi'nden bahsedelim. Dün yarı final rövanş mücadelesi oynandı. Arsenal'la Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Arsenal maçı tek golle kazandı ve adını finale yazdırdı 20 yılın ardından.
1: Arsenal, Atletico Madrid'i 1-1'in rövanşında Emirates'te konuk ediyor. Arteta ve Simeone, iki teknik adam ekrana yansıdı. Atletico atakta, Griezmann çevirdi, Raya dokundu, kale önünde gol şansı ama bu top dışarı gitti. Kritik bir dokunuş Raya'dan, atağın devamında Atletico Madrid'li oyuncular sonuç alamadı. Arsenal atakta. Eze çalımlarla ilerledi. Pas Declan Rice'a, Rice vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Penaltı beklentisi. Arsenal'da önce Trossard, sonrasında Rice'ın şutu, oyun devam etti. Maçın hakemi Alman Daniel Siebert. Dakika 44. Arsenal etkili geldi. Gökereş çevirdi. Savunmadan sekti top. Trossard baktı arkadaşlarına. Etkili geldi Arsenal. Boşta kalan topu ağlara gönderen Bukayo Saka. Oblak kurtarışı yaptı ama Saka doğru zamanda doğru yerde ve Arsenal 45'te kendi seyircisi önünde 1-0 öne geçiyor. Savunma topu uzaklaştıramadı. Trossard'ın vuruşu. Oblak kurtarışı yaptı ama yeterli değil, tamamlayan Bukayo Saka. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarıyı Arsenal 1-0 önde tamamladı. Arsenal savunmasında büyük bir hata. Kale boş ama son anda çok kritik bir müdahale geliyor. Gabriel müdahale yapan isim. Gol şansı tanımadı Simeone'ye. Etkili geldi Atletico. Raya başarılı. Atağın devamında Griezmann yerde kaldı ama öncesinde düdüğünü çalmıştı Daniel Siebert. Bu pozisyonda Gabriel'e faul yapıldığını belirtti Siebert. Arsenal sol kanadı kullanıyor. Etkili bir orta. Gyökeres vurdu. Çok iyi bir şans ama top dışarı gitti. Maçta artık son bölümler. Beraberlik arıyor. Atletico Madrid ceza sahasına tehlike. Sørloth bu pozisyondan sonuç alamadı. Son düdük sesi geliyor. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra finale yükselen taraf oluyor.
0: Avrupa'nın 5 büyük liginin ikisinde şampiyonlar belli oldu ama İngiltere, İspanya ve Fransa'da kimin şampiyon olacağı hala belirsiz.
2: Avrupa'nın 5 büyük liginin 3'ünde şampiyonluk yarışı devam ediyor.

0: Almanya'da Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İtalya'da da Inter mutlu sona ulaştı.
1: İtalya'da 21. kez şampiyon Inter. Hakan'ıyla, Martinez'iyle, Di Marco'suyla, yıldızlarla dolu kadrosuyla İtalya'nın en büyüğü 21. kez Inter.
0: Gözler şimdi İspanya, İngiltere ve Fransa'ya çevrildi. İspanya'da şampiyon bu hafta El Clasico'da belli olabilir. 35. haftasına girilen La Liga'da Barcelona 88 puanla zirvede yer alırken, ikinci Real Madrid'in 77 puanı bulunuyor. Pazar günü Camp Nou'da ezeli rakibini ağırlayacak Barça puan alması halinde bitme 3 hafta kala ipi göğüsleyecek. Real Madrid'in kazanması durumunda ise fark 8 puana düşecek. İkili averajda rakibine üstünlük kuracak Madrid ekibi şampiyonluk için Barcelona'nın son 3 maçta 1 puandan fazla almamasını bekleyecek. Barcelona El Clasico'dan sonra Alaves, Real Betis ve Valencia ile karşılaşacak. Real Madrid ise Oviedo, Sevilla ve Athletic Bilbao ile mücadele edecek. Premier Lig'de son 3 haftaya girilirken lider Arsenal'ın 76, ikinci Manchester City'nin ise 1 maç eksiğiyle 71 puanı bulunuyor. Topçular kalan haftalarda puan kaybı yaşamazsa 23 senelik şampiyonluk hasretine son verecek. Arsenal, West Ham, Burnley ve Crystal maçlarıyla ligi bitirecek. Geçtiğimiz hafta Everton'la 3-3 berabere kalan Manchester City ise kendi kaderini belirleme şansını kaçırdı. Guardiola'nın ekibi son 4 maçında Brentford, Crystal Palace, Bournemouth ve Aston Villa ile karşılaşacak. Premier Lig'de iki takımın aynı puanda sezonu bitirmesi durumunda genel averaja bakılıyor. Şu anda Arsenal'ın 41, City'nin ise 37 averajı bulunuyor. Fransa Lig 1'de de La Liga'ya benzer bir şampiyonluk yarışı devam ediyor. Son 13 sezonda 11 kez mutlu sona ulaşan Paris Saint-Germain'in bu sene en yakın takipçisi Lens. 70 puanla rakibinin 6 puan önünde bulunan Fransız devi önümüzdeki hafta Brest'le kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Lens'e Nantes konuk edecek. Paris Saint-Germain'in kazanması Lens'in puan kaybetmesi durumunda Fransa Ligi'nde şampiyon bir kez daha Paris ekibi olacak. İki takımın kazanması halinde ise düğün bir sonraki hafta iki takımın mücadelesinde çözülebilir.
2: Teams bağlantımızla yayınımıza devam edeceğiz. Haldun Omaç bugün bizlerle birlikte. Hem Ziraat Türkiye Kupası'nı hem de Şampiyonlar Ligi'ni süremiz kalırsa Tendio Süper Ligi'de konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz, iyi sabahlar dilerim. Nasılsınız bugün?
3: Hoş bulduk Demet, çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum. Güzel bir gün olsun. Biraz böyle güneşleri artık görelim, evet, yavaş yavaş. İçimiz ısınsın, ondan sonra biraz daha yaza doğru kayalım bakalım.
2: Teşekkür ederiz inşallah. Şimdi bir ufak Şampiyonlar Ligi ile girelim isterim. Yarı final mücadelelerinin rövanş karşılaşmaları oynanıyor. Arsenal Atletico Madrid karşılaşmıştı. Arsenal maçı kazandı, ilk finalist oldu. Onlar adına büyük başarı 20 yılın ardından finale çıkmak. Ama bugün de Bayern Münih Paris Saint Germain maçı var. İlk maç orada çok heyecanlıydı ve 9 gol izlemiştik. Bu akşam da yine beklentiler yüksek. Ne dersiniz yarı final rövanşları ile ilgili?
3: Açıkçası ben hani Arsenal-Atletico Madrid maçını çok merakla beklemiyordum. Yani o maçın çok kısır bir maç olacağını net bir şekilde düşünebilirdik ki nitekim de öyle oldu. İlk maçta, ikinci maçta. Ama Paris Saint-Germain Bayern Münih arasındaki maçın da 9 gollü olmasını beklemezdik herhalde. Yani evet, yani iki takımın da ofansif güçlerinin çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Defanslarında zaman zaman hatalar yaptığını söyleyebiliriz ama yani 9 gol beklemiyorduk. Şimdi açıkçası ben de çok net bir şekilde bu ikinci maçı merakla bekliyorum. Yani Bayern kazanır, Paris Saint Germain kazanır, onun için söylemiyorum. Ama merakla beklediğim konu yine böyle bizi gole doyuran bir futbol müsabakası olacak mı, onu merak ediyorum. Gerçekten de çok önemli bir maç. Tabii senin de söylediğin gibi Arsenal'in 20 yıl sonra Arteta komutanlığında diyelim finale çıkmış olması Arsenal için çok önemli bir başarı.
2: Ligde de tabii bir City'yi geçip şampiyonluğa çok yaklaştılar. Yüksek motivasyon var belli ki.
3: Yani duble yapma ihtimalleri evet. var. Yani şunu da söylemek lazım. Tabii ki Arsenal 20 yıl sonra buraya geldi. Ama Paris Saint Germain ile Bayern Münih olağan şüpheliler. Onlar her daim buralardalar zaten. Onun için de şöyle söyleyebilirim. Ben bu akşamki maçın sonucunu çok daha fazla merak ediyorum. Yani evet. kimin kazandığından çok gollü bir maç izleyecek miyiz yine, ona bakıyorum. İki takımın da gerçekten gol noktalarında çok önemli isimleri var. Onların aksiyonları maçın gidişatına etki edecektir. Hani Şampiyonlar Ligi'nde buralara kadar gelmiş olmak çok önemli. Darısı bizim takımlarımızdan birinin başına diyelim. O çok önemli. İnşallah öyle bir olayı da yaşarız. Pek fazla yaşadığımız bir durum değil.
2: Onun için de biraz bunu hedef belirlemek de gerekiyor. Şampiyonlar Ligi evet belki zor bir ihtimal ama Konferans Ligi için bence zaten kadrolarımıza baktığımızda olabilir, neden olmasın?
3: Avrupa Ligi'ni, Konferans Ligi'ni kazanabilecek performansımız var. Yani biz eğer kendimizi ekonomi liginde 5. 6. sıralara konumlandırıyorsak o takdirde mutlaka o kupalardan birine hedeflememiz lazım. Şampiyonlar Ligi kolay değil ama Şampiyonlar Ligi için de ben şunu düşünüyorum her zaman, ki Galatasaray için de söylemiştim. Çeyrek final hedefini koyacaksınız bir kere. Yani ilk 8'de bir Türk takımı olacak. Yani bunu yapmak, bunu başarmak durumundayız. Kaldı ki bazı sıkıntılarımızdan da kurtulduk. Yani 2002'den bu yana Dünya Kupası'na gidemeyen bir ülke futbolumuz vardı. Neyse, o durumu da aşmış olduk. Yani bir istikrarlı futbol ülkesi olma yolunda adım atmamız gerekiyor. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Bunun için herkesin el birliğiyle çalışması lazım ama biraz galiba o el birliği konusunu çok da başarabildiğimizi söyleyemeyiz. Yani seninle konuşurken genelde hep bunları da konuşuyoruz. Mesela işte Vakıfbank'ın kazandığı, finali Eczacıbaşı ile oynadığı bir voleyboldan bahsediyoruz. Şimdi Žalgiris Kaunas'la oynayacak Fenerbahçe. Kazandığı takdirde Atina'daki dörtlü finalde yer alacak. Yani bunu geçen sene kupayı kazanıyor, bu sene finale gidiyor. Yani buradaki istikrarı biraz futbola taşımamız lazım. Neden en çok sevdiğimiz, en çok takip ettiğimiz sporda bunu başaramıyoruz?
2: En çok yatırımın yapıldığı da orası.
3: Evet, en çok yatırımı yaptığımız yerde, çok doğru bir katkıda bulundun. Şimdi o zaman demek ki bir yerlerde hata yapıyoruz. O hatayı net bir şekilde gözlemlememiz lazım ama bunun ortadan kalkabilmesi için, bu hataların ortadan kalkması için el birliğiyle bir çalışma içerisine girmek lazım. Onu başaramıyoruz. Bence orada sıkıntımız var.
2: Peki şimdi kupaya geçelim mi? Zira Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmalarının ilki oynandı. Konyaspor finale yükseldi. Finalde ya Gençler Birliği ya da Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş kupaya da veda etti bu sezon ve maçın ardından istifa sesleri yükseldi. Sergen Yalçın taraftar istiyorsa bırakırım dedi. Sizce Beşiktaş neyi kötü yaptı ve Konyaspor'un da hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ı böyle son dakikalarda yenmesi de çok ayrı bir anlam da kattı onlara da kupaya. Onları da tebrik ederiz. Maçı değerlendirelim, buyurun.
3: Çok doğru. Önce bir kere Konyaspor'u tebrik etmemiz lazım. Galatasaray'ı yendi, Trabzonspor'u yendi. Ligde, kupada Fenerbahçe'yi kupanın dışına itti. Şimdi de Beşiktaş'ı hem de deplasmanda mağlup etti. Böyle olunca durum, Konyaspor'u tebrik ederek başlamak lazım. İlhan Palut'u işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şartlara baktığınız zaman Fenerbahçe ile Galatasaray ile Beşiktaş ile Trabzonspor ile kıyasladığınızda Konyaspor'un kadro değerine bakalım, işte ekonomik performansına bakalım. Konyaspor işte az önce söylediğimiz olay, demek ki her şey para değil. Yani para ligiyle bu iş yürümüyor, öyle bakmamız lazım. Demek ki doğru bir planlamayla da işte Türkiye'nin dört büyük takımını yenebilecek performans ortaya koyabiliyorsunuz. Bunu başardı Konyaspor. Şimdi Beşiktaş'a bakarken Hem bu maç özelinde bakmamız lazım, hem de genel lig ve kupa özelinde bakmamız lazım. Biraz öyle ayarlamak lazım meseleyi. Şimdi bir kere bu maç özelinde baktığımızda Beşiktaş şöyle bir plan yaptı. Maçı erkenden koparma planı yaptı ve yüksek tempoda oynamaya başladı. Şimdi o yüksek tempoda oynadığınız ve gol bulamadığınız zaman rakibin zaten planlarından biri geçiş. O geçişlere imkan veriyorsunuz demektir ve o geçişler içinde rakip genellikle Konyaspor 60'ları 65'leri

0: falan hedefleyecektir. O noktadan sonra dikkat edersen ikinci yarıda geçişler başladı. Neden? Çünkü çok yüksek tempoda oynadığınız zaman golü de bulamazsanız, mesela golü bulmuş olsanız çok farklı şey olacak. Golü de bulamazsanız sıkıntı. Şimdi bu birinci, bu maçla ilgili söyleyeceğimiz önemli konu. İyi bir planlama yapmış İlhan Palut ve bu planlaması gol yemeyince tuttu. Sergen Yalçın'ın planı da bir an önce sonuca ulaşmak, öyle oynamak, yüksek tempoyla oynamaktı. Ama o plan tutmadı. Yani yüksek tempoyla oynarken golü bulamayınca bu, o zaman işte rakibe geçiş oyunları verme durumun söz konusu oldu. Bunu bir yere yazalım. Gelelim ikinci noktaya. Şimdi genel anlamda baktığınızda oyuncu profillerine devre arası transferlerinde olumlu bir görüntü gördük. Olumlu görüntü. Yani işte Olaitan'la, işte Oyangü'yle, Amir Mourinho'yla, Agbadou'yla. Fakat bu oyuncular yetmez. Yani Beşiktaş için yetmez. Ha, diyeceksiniz ki Konyaspor'dan daha farklı oyuncular değil mi? Evet, ama bu oyuncuların genel profilleri Beşiktaş profilini karşılayacak yüksek düzeyde değil. Yani mesela Oyangü'yla devam edeceksiniz bu sezon. Tek gözünüzü kapatıp tek başına bu santrafor bana yeter der misiniz? Diyemezsiniz. Onun için mutlaka önüne tecrübeli, onu da zorlayacak, biraz daha bir basamak yukarıya çıkarabilecek bir santrafora ihtiyacınız var. Adam eksilten oyuncuya ihtiyacınız var. Yani işte adam eksilten oyuncu elinizde Çerni var. Çerni'den çok fazla yararlanmıyor ya da yararlanamıyor ya da yeterli bulmuyor Sergen Yalçın. Onu söylememiz lazım. Bir de tabii Sergen Yalçın'ın şikayet ettiği bir konu var. Diyor ki yani onlar oyunu durdurmaya çalışıyor, biz oynamaya çalışıyoruz. Evet, haklı. Çünkü onlar oyunu durdurmaya çalışacaklar, yani Konyaspor. Neden? Çünkü başa baş oynadıkları zaman verim alma ihtimalleri düşük olduğu için tempoyu düşürüyorlar. Beşiktaş da yüklüyor. İşte yüklediğiniz zaman da golü bulamadığınızda bu tür durumlar, bu tür sancılar ortaya çıkıyor. Oyuncu profillerinin daha şekillenmesi gerekiyor. Eğer Sergen Yalçın kalacaksa, devam edecekse biraz daha böyle nokta atışı isimlere ihtiyaç
1: Yani
0: var.
1: kadromuz
0: Yani no
1: yetersiz
0: name,
1: dedi mesela maç sonunda Sergen
0: evet,
1: Yalçın.
0: No name isimlerle bu işin olma olasılığı çok yüksek değil. Yani şöyle bir şey var. Sizin oyun kurucunuz, oyunu yönlendirecek oyuncunuz Orkun Kökçü. Ve rakip takımlar da belli noktalara kadar tedbir alıp Orkun'u durdurursa siz Olaitan'la da oyunu kuramazsınız. Ndidi'yle de kuramazsınız. Aslani'yle de kuramazsınız. Yani böyle olunca oyunu kimle kuracaksınız? Oyun kiminle oluşacak? Evet, bir coşku, bir tempo, bir rakibe baskı ama sonuç olumsuz oluyor. İşte burada mesele bu. Onun için bu oyuncu profillerini daha yukarılara çekmek lazım. Başka takımlarla konuşmak istemiyorum, eşleştirmek istemiyorum ama herhalde insanlar, tahmin ediyorum, işte Galatasaray'la, Trabzonspor'la,
1: Tabii.
0: işte Fenerbahçe'yle bir bağdaştırırlarsa sonuçların ne olduğunu çok net bir şekilde gözlemleyebilir.
1: Yani
0: Şimdi
1: şöyle, ben
0: burada
1: kadroya
0: Sergen Yalçın.
1: baktım da maçı izlediğimde Orkun, Mourinho ve Agbodu önümüzdeki yıl olmalı diye düşündüm. Ama diğer bütün isimler için soru işareti koyuyorum.
0: Ya Demet, aynı seninle aynı şeyi düşünen çok kişi var. Yani pek çok kişi var. Hani bu kadrodan yani yedek sırasına koyabileceğin 4-5 isim daha bulursun doğal olarak. 11'de 11 değiştiremezsin ama gerçekten de bu kadronun çeşitlenmesi lazım. Bazı oyuncuların kazanılması lazım. Mesela Çerni gibi bir oyuncunun geldiği güne bakalım, bugüne bakalım. Bu oyuncunun kendisinden kaynaklı da olabilir ama sonuç itibariyle Sergen Yalçın'dan da kaynaklı olabilir. Şimdi bazen oyuncular, ki bunu en iyi bilen kişilerden biri Sergen Yalçın, bazen oyuncular şöyle bir durumla karşı karşıya kalır. Bir olumsuz yapının içerisine girer. Mental olarak yorulur. İşte oralarda teknik direktörün o ihtimamı gösterip oyuncuyu kazanma yolunda çaba sarf etmesi lazım. Ama şöyle düşünebilir Sergen Yalçın. Yani ben oyuncu kazanma yeri değil Beşiktaş. Gelecekler oynayacaklar. Ama işte öyle olmuyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. İnsan malzemesiyle çalışıyorsunuz. Yani insan duyguları olan bir varlık. Öyle bakmak lazım. Yani sonuçta bazı sıkıntıları olabilir. O sıkıntıları da bir beraberinde çözmek lazım. Şu cümleyi kullanıyor genelde insanlar. Profesyonel kardeşim bedava mı oynuyor? Yok, bedava oynamıyor ama bir dünyanın içerisinde yaşıyor. Yani o dünyayı, eşi, çocukları, ailesi, kulübü, taraftarı vesaire gibi bir dünyanın içerisinde yaşıyor. Neyse, yani ben sadece meseleyi Çerni üzerinden okumak

0: istemem ama sonuç itibariyle bir genel olarak oyuncu profillerinde çok daha net oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş'ın bunu söyleyebiliriz.
1: Peki Sergen Yalçın'la ilgili maç sonunda iki maçımız daha var ligde, şimdi bırakmak olmaz. Ama sonrasında sanki bırakacakmış sinyalleri verdi.
0: Demet, ben şöyle söyleyeyim, hiç böyle hani o topu çevirmek istemiyorum. O topu doğrudan Serdal Adalı'nın kucağına bıraktı Sergen Yalçın. Evet. Yani o topu götürdü Sergen Yalçın, Serdal Adalı'nın kucağına bıraktı. İki maçı daha varmış Beşiktaş'ın. Ne değişecek iki maçta? Yani ne değişecek? İki maçı kazanırsa dördüncülükten üçüncülüğe mi yükselecek? Yok. Kaybederse beşinciliğe mi düşecek? Yok. Ziraat Türkiye Kupası'nı kaybetmişsiniz zaten. Yani bu iki maç olayı benim okumama göre, yani ben öyle okuyorum. Bak, ben karar vermiyorum dedi Serdal Başkan'a. Sen karar ver bu konuda. Göndermek istiyorsan beni gönder. Göndermek istemezsen kalırım. Yani taraftar istemiyorsa giderim dedi Sergen Yalçın. Sergen Yalçın çok düz bir insandır, yalnız onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Taraftar istemiyorsa giderim. Tamam, zaten taraftar istemediğini söylüyor. Yani istifa diye bağırıyor zaten yani. Ya bu noktada belki bir güven tazeleme yapabilirdi Sergen Yalçın. Ama öyle yapmak yerine tamamen topu Serdal Adalı'nın, yani başkanın kucağına bıraktı.
1: Yönetim şu an şimdi çok başkan negatif değil bence. Yani sezon bitince ne olur bilmiyorum ama.
0: Yani tabii şimdi bunlar da çok doğru bir yaklaşım değil. Sürekli teknik direktör değiştirdiğiniz zaman, sürekli futbolcu değiştirdiğiniz zaman da bir takım kimliği oluşturamıyorsunuz. Bu da çok önemli. Yani ona da bakmak lazım. Ama Mevlana'nın sözü var ya, dün dünde kaldı, artık bugüne bakmak lazım. Yani bu böyle bir durum söz konusu. Dün dünde kaldı. Sergen Yalçın başarılıydı. Sergen Yalçın işte çok şampiyonluk kazandırdı. Ama onlar dünde kaldı. Şimdi bugüne bakıyorsunuz. Hele futbolda dün hiç yok. Yani bugün ve yarın var. Yani bugün ne yaptığınız var? Bugün yaptığınız ortada. Yarın için ne vaat ettiğiniz var? O vaat ettiğinizde de bir şey yok. Yani sonuç itibariyle Sergen Yalçın konusu biraz karmaşık bir durum ama söyleyebileceğim önemli nokta, Beşiktaş'ta kararı Serdal Adalı'ya bıraktı ve Sergen Yalçın'ın eğer başarılı olmasını istiyorsa Beşiktaş kulübü, ki bunu ben zaman zaman Fatih Tekke için de söylüyorum, iyi bir kadro kurmak lazım. Yani şöyle bir şey, orta alanda tartışmasız bir lider oyuncu yanında Orkun'la, savunmada tartışmasız. Ya şimdi bakıyorsunuz Beşiktaş'ın savunmasının ikinci stoperi kim? Emirhan Topçu mu? Thiago Jalo mu? Felix Udokai mi?
1: Bazen
0: ben bunları bilmiyorum. Bilmiyorum işte yani. En büyük handikaplardan biri. Kötü oynar, iyi oynar. Hadi bir örnek vereyim. Kötü oynar, iyi oynar. Galatasaray savunmasının iki adamı belli. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Yani bu bitti. Yani bu böyle olur. Yani yoksa böyle bir o oynayacak, bir bu oynayacak falan, böyle takım kurgusu olmaz. Yani bu çok büyük yanlış ve zaten bir başka konu daha var. Yani
1: son bir dakika bu arada.
0: Pozisyon için söylemiyorum ama Olaytan'ı sol açık oynatmak zorunda kalmak bile zaten başlı başına sizin kadro planlamasında yaşadığınız büyük handikaptır.
1: Evet.
0: Yani sol açık oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Bu oyuncu 8-10, yani 6-8-10 oynayabilir ama sol açık oynamaması gerekiyor. Ha, orada bir plan yapıyorsunuz. Onu alırım, orta sahaya gelir topu kaybettiğimiz zaman. Ama o önemli değil. Beşiktaş topu kazandığı zaman ne yapacak, ona bakmak lazım.
1: Peki, teşekkür ediyorum size. Hoşça kalın. İyi sabahlar.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Haldun Domaç'ı uğurladık. Bağlantımız bitti ve sabah sporunda bu saat dilimimize de noktayı koyacağız. Tekrar şöyle bir Şampiyonlar Ligi'ne döneceğim. Yarı final mücadelesinde değerli izleyenler, bu akşam Bayern Münih ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Bundesliga'da Bayern Münih'in ligde son oynadığı karşılaşma Heidenheim maçıydı. Bu maçın özet görüntüleriyle araya gidelim. Sonra devam edeceğiz onda.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla

0: Güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de. Reklam.
4: Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 6 Mayıs 1936 Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuarı Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu.
5: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
7: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko, çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
8: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle. İdefix.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: 1946 yılı Türkiye basketbolu için de önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebetle çıkarılmış ve tam 10 yıl, 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, 2'si Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti.
5: Güzellikler Dünyası.
3: Parafın katkılarıyla. Reklam.
6: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Sitelerde keyfi aidat dönemi sona eriyor. Site yönetimlerinde aidat tartışmalarını bitirecek düzenleme meclis gündeminde. İlk 16 maddesi kabul edilen teklifle yöneticilerin tek başına aidat belirleme yetkisi kaldırılırken artış kararları kat malikleri kuruluna bırakılıyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: şu ateşten gör.
1: Aspor Radyo.
2: Bugünkü karşılaşmadan maç anlamında, oyun anlamında oldukça umutluyuz. Oraya geleceğiz ama önce bir dün oynanan karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım. Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geldi. İlk maçı hatırlarsınız, iki golde penaltılardan gelmişti. Kısır bir karşılaşmaydı.

0: yine dün oynanan mücadelede de öyle çok yüksek bir futbol olmadığını söyleyebiliriz. Arsenal bu karşılaşmayı tek golle kazandı ve 20 yıl aranın ardından adını finale yazdırmayı başardı. Oynanan bu mücadelenin özet görüntüleriyle başlayalım.
1: Arsenal, Atletico Madrid'i 1-1'in rövanşında Emirates'te konuk ediyor. Arteta ve Simeone, iki teknik adam ekrana yansıdı. Atletico atakta, Griezmann çevirdi, Raya dokundu, kale önünde gol şansı ama bu top dışarı gitti. Kritik bir dokunuş Raya'dan, atağın devamında Atletico Madrid'li oyuncular sonuç alamadı. Arsenal atakta, Eze çalımlarla ilerledi. Pas Declan Rice'a, Rice vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Penaltı beklentisi Arsenal'da önce Trossard, sonrasında Rice'ın şutu, oyun devam etti. Maçın hakemi Alman Daniel Siebert. Dakika 44, Arsenal etkili geldi. Gökereş çevirdi. Savunmadan sekti top. Trossard baktı arkadaşlarına. Etkili geldi Arsenal. Boşta kalan topu ağlara gönderen Bukayo Saka. Oblak kurtarışı yaptı ama Saka doğru zamanda doğru yerde ve Arsenal 45'te kendi seyircisi önünde 1-0 öne geçiyor. Savunma topu uzaklaştıramadı. Trossard'ın vuruşu. Oblak kurtarışı yaptı ama yeterli değil, tamamlayan Bukayo Saka. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarıyı Arsenal 1-0 önde tamamladı. Arsenal savunmasında büyük bir hata. Kale boş ama son anda çok kritik bir müdahale geliyor. Gabriel müdahale yapan isim. Gol şansı tanımadı Simeone'ye. Etkili geldi Atletico. Raya başarılı. Atağın devamında Griezmann yerde kaldı ama öncesinde düdüğünü çalmıştı Daniel Siebert. Bu pozisyonda Gabriel'e faul yapıldığını belirtti Siebert. Arsenal sol kanadı kullanıyor. Etkili bir orta. Gyökeres vurdu. Çok iyi bir şans ama top dışarı gitti. Maçta artık son bölümler. Beraberlik arıyor. Atletico Madrid ceza sahasına tehlike. Sørloth bu pozisyondan sonuç alamadı. Son düdük sesi geliyor. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra finale yükselen taraf oluyor.
0: Bu akşamki bir diğer yarı final rövanş mücadelesinde de Bayern Münih ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Kazanan takım da finalde Arsenal'ın rakibi olacak değerli izleyenler. Merakla beklemedeyiz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden sonra Ziraat Türkiye Kupası'na geçelim. Orada da tabii yarı final heyecanı yaşanıyor. Dün akşam Beşiktaş'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelmişti. Konyaspor özellikle bu sezon hem lig hem de kupada büyük takımlara karşı etkili bir performans gösterdi. Yine Ziraat Türkiye Kupası'nda dün son dakika kazandıkları penaltıyla birlikte Beşiktaş'ı kupanın dışına ettiler ve ilk finalist Tümosan Konyaspor olmuş oldu. Dün oynanan bu mücadelenin geniş özetiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sabah sporunu noktalıyoruz. Hoşça kalın, iyi seyirler dilerim.
2: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı, futbol oynamak için çok uygun bir hava. Zemin güzel. Dolayısıyla her şey bu güzel futbol akşamı için ideal. Biz de Beşiktaş ve Konyaspor'dan çok güzel bir mücadele bekliyoruz. Takımlar oyun alanına doğru geliyor. Futbola aşığız, küfüre karşıyız pankartıyla son dönemde hep olduğu gibi. Mehmet Kısal, Kerem Ersoy, Adnan Deniz, Kayatepe'nin yardımcıları. Reşat Onur, Coşkun Ses, dördüncü hakem.

0: Spor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Adil ve Nagalo. Melih. Bileli geçti. Deniz Türüç o bölgede. Döndü geriye Nagalo. En geriye Adil'in bulunduğu bölgeye doğru Yang Yohum baskısı vardı. İleriye hareketlenen Bardi. Ersin çıktı, topu kontrol etti. Emirhan. Rakip alana yerleşti Beşiktaş. Rıdvan. Elbilal Ture, Orkun, Rıdvan'ın koşu yoluna, Rıdvan hareketlendi. Ceza sahası, savunma uzaklaştırıyor tehlikeyi. Sergen Yalçın görüntüde, Beşiktaş'ın başında. 100. maçı bu Sergen Hoca'nın. Tekrar Orkun. Atak yönünü sağ kanada çevirdi. Orada Murillo. Berkan karşıladı. Şimdi Olaytan hareketlendi. Bardi peşinde. Olaytan pasını da verdi. Aslani'den Murillo'ya. Seri paslaşmalar siyah beyazlardan. Orkun oraya geldi. Şimdi Aslani. Ortası kale sahasına doğru. Savunma karşıladı. İkinci hamle. Baskısını arttırdı Beşiktaş. Orkun. Araya girdi Berkan. Orkun karşıladı, kazandı topu. Murillo ceza sahasında. Murillo son çizgi, son anda yatarak müdahale. Orkun kullandı. Kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor. Yang Yo. Beşinci dakikayı doldurmak üzereyiz değerli futbol severler. İşte Yang Yo Adil'in üzerinden böyle yükselmiş. Ama çerçeveyi tutturamamış.
1: Emirhan. Orkun. Endidi Orkun. Olaytan. Pas Christian Aslani'den Murillo'ya doğru. Berkan vurdu kafayı. Bardi soğukkanlı. Berkan Kutlu. Muleka'yı düşündü. Agbadu topa yakındı. Muleka'nın baskısı devam ediyor. Agbadu'nun pası Emirhan topçuya. Aslani, Endidi, Rıdvan, Aslani tekrar aldı topu, Agbadu. Beşiktaş taraftarının da bu bölümde çok büyük desteği var siyah beyazlı takıma. Endidi, Christian Aslani baskı altında, Diogo Gonçalves onu rahatsız ediyordu, Endidi'ye döndü. Ondan pas Agbadu'ya, Yang Yo. Murillo, Olaytan, merkeze yakın bu bölümde. Yang Yo, Murillo koşu göstermişti. Müdahale Adil'den, oyun taç atışıyla devam ediyor. Nagalo, Melih ona yakın. Onun baskı altında olduğunu gördü Nagalo. Adil'le oynadı. Adil önündeki boş alanı kullanmak istedi ama Yang Yo kapattı o noktayı. Yevto.

0: Deniz Türüç topun başındaki oyuncu köşe vuruşu için. Deniz yaptı ortayı, karşıladı savunma, topun gelişine vuruş. Müdahale geldi Beşiktaş defansından. Ceza alanı içinde mücadele devam ediyor Adam Onagolo. Enis Bardi girdi ceza alanına, verdi pasını. Yang Yol savunmasına yardımcı Melih İbrahimoğlu. Deniz'i topla buluşturdu. Rıdvan onun peşinde. Kulakları adeta sağır eden bir ıslık var bu bölümde Tüpraş Stadyumunda. Deniz, yardımcının işareti var. Top Beşiktaş'ın. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı. Sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi. Çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten.
1: Adil, Bahadır. Yang Yo baskı yaptı Bahadır'a. Deniz'in bulunduğu bölgeye karşılayan Emirhan. Elbilal Ture, Orkun tek top oynadı. Soldan Rıdvan kaçtı. Rıdvan ceza sahasına giriyor. Ortasını da yaptı. Son anda bir müdahale Nagalo. Kritik bir hamle görüntüdeki Nagalo'dan. Orkun kullandı köşe vuruşunu. Kaleye doğru Bahadır.
0: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş'ın baskısıyla beraber siyah beyazlı taraftarlar da ayaklandı. Orkun Kökçü ile korner kullanacak Beşiktaş. Bahadır'ın hakemle diyaloğu vardı. Şimdi kalesine döndü Bahadır. Orkun, Aslani, tekrar Orkun, çevirdi içeri, müdahale savunmada Yevtoviç'ten, kornerler devam ediyor. Uzun oynadı Ersin, Yang Yo indirdi topu, Elbilal Ture bıraktı, Orkun Kökçü ile geliyor Beşiktaş, Orkun yerde kaldı, oyun devam ediyor. Faul beklentisi var siyah beyazların. Hakem pozisyona yakındı, devam dedi. Beşiktaş yarı alanına doğru baktı Bahadır. Deniz'e doğru göndermek istedi. Elbilal Ture kesti topu. Orkun Kökçü bıraktı. Christian Aslani pası Elbilal Ture'nin koşu yoluna. Elbilal Ture topla buluştu. Ture yaptı ortayı. Aslani hareketlenmişti. Savunma karşıladı. Amir Murillo, Aslani yerde, oyun devam ediyor. Amir Murillo Bardi'den sekti top. Sonrasında Berkan Kutlu. Hakeme ısrarla işaret ediyor. Pozisyonu Konya sporlu oyuncular bile hala yerde Aslani. Junior Olaytan. Olaytan yaptı ortayı, sekti top, kalecide kaldı. Beşiktaşlı oyuncular oyunu devam ettirdi. Bahadır da orada Aslani'nin durumunu sık sık işaret etti hakeme. Pozisyon da farklı açılardan görüntüye geliyor. Adil'le beraber hamlesi var orada. Christian Aslani'nin yerde kaldı Aslani. Henüz toparlanabilmiş değil.
1: Bir an için hakeme de baktılar ama onu bir çarpışma olarak değerlendirdi Adnan Deniz Kayatepe. Fakat oyunu durdurmadı. Oyuncunun tam da ceza sahası içinde o bölgede tehlikeli bir sakatlığı da olabilir. Dolayısıyla oyuncu sağlığı her şeyden önemli. Konya sporlular bile senin de vurguladığın evet. gibi bunu anlatmaya çalışırken Adnan Deniz Kayatepe'nin oyunu durdurmaması enteresan oldu. Elbilal Ture gidiyor Rıdvan'ın koşu yoluna doğru. Onu Uğurcan karşılıyor. Rıdvan yaptı ortasını. Gelmedi Yang Yoha ama Aslani aldı. Şimdi Orkun arka direğe doğru. Murillo çevirdi. Bir vuruş. Olaytan'dan iyi değil. Ama şimdi Rıdvan ortasını yaptı. Olaytan dışarı gidiyor. Top korner. Junior Olaytan görüntüde. Beşiktaş da yerine bu arada. Elbile'ye doğru savunma arkasına bir top. Orkun'a indirdi Elbilal Ture. Şimdi sağ kanatta Yang

0: Yang Yuo yerden bir orta denemesi Adil'e takıldı. Ardından Adil de son derece serin kanlı bir şekilde Murillo'ya çarptırdı topu. Yang Yuo yerde kaldı, faul. Adil yaptı faulü. Bu arada Yang Yuo faulle beraber bir de kart beklentisi içinde siyah beyazlılar. Adnan Deniz Kayatepe Adil'i uyarmakla yetindi. Nestanoğlu Murillo'nun bulunduğu bölgeye doğru attı. Şimdi Yang Yuo kontrolü iyi. İki Konyasporlu oyuncu bastırdı. Berkan'ın topu çevirdiği yerde Endidi ve Olaytan var. Olaytan biraz açtı topu ayağından. Taç Beşiktaş'ın. Murillo kullanacak taç atışını. Endidi yanına sokulmuştu. Şimdi Yang Yuo bıraktı Orkun'a. Solda Rıdvan, daha solda Elbilal Ture var. Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Muleka yerde kaldı, faul. Elbilal Ture ile maçın şu ana kadarki en önemli pozisyonunu yaşadık. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı itirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Farklı açılardan Elbilal Ture'nin şutunu izlerken Beşiktaş'ta Agbadu az önceki faulü müdahaleden dolayı sarı kart görmüştü. Orkun da itirazlarından dolayı yanılmıyorsam bir sarı kart gördü. Şimdi Endidi yerden Orkun'a, o tek top oynadı. Rıdvan gidiyor. Rıdvan faul bekledi. Taç kullanılsın dedi Adnan Deniz Kayatepe. Melih. Top hala kendisinde. Melih kalecisine döndü Bahadır. Ondan Berkan'a doğru. Adil. Biraz soğuttu oyunu. Bir kez daha Bahadır. Ön alanda bir üçlü baskı Beşiktaşlı oyunculardan. Bahadır şimdi Muleka'ya doğru gönderdi. Muleka yerde kaldı. Faul. Beşiktaşlı futbolcuların yine itirazı var Adnan Deniz Kayatepe'ye.
1: Yevtoviç. Nagalo. Deniz geldi kendi alanına top almak için. Deniz. Berkan hareketli sol tarafta. Berkan topla buluştu. Murillo karşısında. Berkan çevirdi içeri. Ersin. Muleka da hareketlenmişti ön direğe doğru. Ersin Destanoğlu topun hakimi. Berkan görev bölgesine dönüyor. Elbilal Ture. Nagalo. Olaytan'dan baskı vardı. Bardi. Adil. Berkan. Berkan'dan uzun top Agbadu. Murillo. Murillo baskı altında sağlam durdu. Yang Yuo'yu hareketlendirmek istedi. Bahadır çıktı kalesinden. Murillo. Wilfred Endidi. Baskı Melih'ten. Top dışarıda, karar faul. Hakemden düdük geldi. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş.

Sergen Yalçın görüntüde. Agbadu uzun gönderdi Elbilal Ture'ye doğru. Elbilal Ture müdahale savunmada Uğurcan'dan. Aslani vurdu kafayı. Yang Yo Deniz'le birlikte yükseldi. Top Beşiktaş'ta. Orkun. Uğurcan onu karşıladı. Orkun sakladı topu. Emirhan'ı gördü. Rıdvan. Emirhan. Gonsalves'in baskısı. Emirhan topla biraz fazla oynadı. Taç atışıyla oyun sürecek.

Deniz Türüç'ün orada tribünle de bir diyaloğu oldu. Sarı kart gördü Deniz Türüç. Bahadır. Uzun oynadı Bahadır. Emirhan indirdi topu. Christian Aslani, Orkun Kökçü şimdi. Orkun'dan pas Olaytan'a. Olaytan istediği gibi kontrol edemedi topu. Konyaspor savunması dikkatli. Adil riske girmedi. İlhan Palut öğrencilerini cesaretlendirmek istiyor. Taç kullanacak Beşiktaş. Mourinho kullandı taçı. Yangyo'nun vuruşu. Kaleci Bahadır. Önemli bir fırsattı devre sonunda siyah beyazlar için. Muleka koştu. Dokundu topa ama kontrol edemedi. Bahadır görüntüde. İşte pozisyon. Aslani bıraktı Orkun'a. Mourinho koşu gösterdi. Orkun'dan pas ters tarafa. Erbilal Toure. Uğurcan karşıladı rakibini. Erbilal Toure. Müdahale Uğurcan'dan. Taç kullanacak Beşiktaş. 43. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Junior Olaytan. Rıdvan. Orkun. Olaytan geriye döndü Emirhan. Agbadu. Agbadu'dan pas Mourinho'ya. Kaleci çıktı. Mourinho hareketliydi. Bahadır tehlikeyi çok iyi sezdi. Agbadu'dan da gerçekten akıl dolu bir pas geldiğini belirtmek şart. İyi bir fırsat olabilirdi Beşiktaş için. Melih taşıdı topu Beşiktaş yarı alanına. Enis Bardi. Olaytan karşılamıştı onu. Bardi. Melih. Yevtoviç merkezde. Uğurcan. Adil. Melih. Bardi'den pas. Tekrar Melih. Adil. Nagalo, Uğurcan'la oynadı. Tekrar aldı topu. Adil Demirbağ. Melih İbrahimoğlu. Adil. Konyaspor top dolaştırmaya devam ediyor. Nagalo bir an uzun oynamayı düşündü. Sonrasında Uğurcan'ı tercih etti. Uğurcan'dan pas Gonsalves'e doğru. Emirhan'ın kontrolünde top Ersin'de. Ersin hemen Endidi'yi gördü. Erbilal Toure. Yerde kaldı. Karar faul. Olaytan kullandı tacı. Agbadu. Emirhan topçu. Son fırsatlar belki ilk yarıda. Erbilal Toure. Orkun. Emirhan da hücuma katıldı. Rıdvan baktı ceza alanına. Yaptı ortayı. Karşıladı Uğurcan.

0: Rıdvan bıraktı Orkun'a. Orkun Kökçü Murillo'ya doğru gönderdi. Bardi ile yükselmişlerdi. Müdahale savunmada Adil'den. Murillo gönderdi topu ceza alanına. Agbodu orada. Junior Olaytan. Olaytan Murillo'yu düşündü. Top Agbodu'da kaldı. Olaytan yaptı ortayı. Karşıladı Nagalo. Top dışarıda. Orkun hemen kullandı taşı. Cristian Aslani. Ndidi. Ndidi'den pas Murillo'ya. Murillo kontrol. Murillo çizgide çekti topu. Murillo şimdi yaptı ortayı. Karşıladı savunma. Yardımcının da işareti var. Oyun kale vuruşuyla devam edecek.
1: Kupada ikinci yarı başlıyor yarı finalde. Agbodu. Nagalo karşıladı. Yangyo yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Konyaspor'da da Gonsalves yerde. O kalkamayınca karşılaşmanın hakimi yanına gitti. Gonsalves de bacağını gösteriyor. Şu pozisyonda. Şimdi Agbodu. Muleka karşısında. Biraz riskli hareketler Agbadu'dan. Ersin. Merkezde Yang Yo'ha doğru karşılayan Adil. Muleka'dan önce bir müdahale Ndidi'den. Yevtoviç yerde kaldı. Faul. Yevtoviç yerde. Savunmadan hemen uzun boylu oyuncular rakip ceza sahasına doğru geliyor. Konyaspor'un fırsat olarak gördüğü pozisyonlar bunlar. Duran toplar. Deniz topun üzerinden atladı. Bardi doğrudan kaleye ama hani 1-2 kale boyu üzerinden dışarıya. Bahadır'dan Melih'e doğru. Peşinde Orkun var. Melih geriye Adil. Ondan kalecisine Bahadır. Şimdi Bardi top istedi aldı. Berkan o bölgede top kaybı. Yang Yo gol pozisyonu. Yerde kalıyor Yang Yo. Penaltı bekledi Beşiktaşlılar. Adnan Deniz Kayatepe oynayın dedi. Melih aldı. Şimdi karşı atak Agbodu. Kalecisi Ersin'e dönüyor. Ndidi ve Agbodu. Pozisyonu yeniden izleyeceğiz az sonra. Olaytan bıraktı. Murillo gidiyor. Ama dışarıdan çevirdi. Beşiktaşlı futbolcular hakemin yanında. Sergen Yalçın dördüncü hakemin yanında. Pozisyon bu. Melih. Peşinde Ndidi vardı. Yerden Bardi. Solda Berkan var. Enis Bardi gidiyor. Pasını da verdi. Gonsalves'e yapılan hareket faul. Az önceki serbest vuruşun kullanıldığı bölge. Gonsalves görüntüde ve Ndidi arasındaki mücadele buydu. Bardi yine topun gerisinde. Yine yanında Deniz Türüç var. 50. dakika, hatta artık 50. dakikayı da geride bıraktık. Bu kez Ersin iki kişilik bir de baraj istedi. Bir önceki kaleye yönelen vuruştan dolayı. Bu kez pas olarak kullanıldı. Elbilal Ture topu dışarı doğru gönderdi. Taç. Gonsalves sokuldu. Şimdi Deniz Türüç. Uğurcan yaptı ortasını. Muleka kafayı vurdu. Savunmanın bir müdahalesi var. Korner. Adnan Deniz Kayatepe o savunma müdahalesini işaret etti. Deniz Türüç kullanacak.

0: Deniz topu çeyrek daireye koydu. İz düşümünün topun çizgiye denk gelmesi lazım. 52. dakika köşe vuruşu kullanıldı. Rıdvan karşıladı. Topa doğru hareketlenen Melih. Dönüyor kalecisi Bahadır'a.
1: Bahadır gün gördü. Uzun gönderdi Bahadır. Muleka indirdi topu Berkan'a. Konyaspor atak geliştirmek istiyor. Bardi. Enis Bardi tekrar aldı topu Berkan. Oynadı Bardi ile. Bardi içeri çevirmek istedi. Müdahale savunmadan korner. İkinci devrenin ilk bölümünde duran top fırsatları yakaladı konuk takım. Şimdi de sol kanattan Enis Bardi ile korner kullanacak konuk ekip. Bardi yaptı ortayı kale alanına doğru. Savunma karşıladı Beşiktaş'ta. Yang Yo öncesinde hakemin düdüğü var. Karar faul. Christian Aslani Beşiktaş'ta pozisyonun içindeki oyuncuydu işte. Az önce Beşiktaş savunmasının hamlesi ekrana böyle yansıdı. Adil. Berkan çizgide. İki oyuncu karşılamıştı onu Adil. Bahadır. 59. dakikadayız. Beşiktaş Tümosan Konyaspor mücadelesinde golsüz eşitlik devam ediyor. Emirhan Muleka mücadele halinde. Muleka çekti topu. Muleka Endidi'nin baskısı. Pasak Badu'dan Adil ayak koydu şimdi. Berkan. Yevtoviç. Enis Bardi. Adil indirdi topu Yevtoviç'e. Melih. Deniz. Erbil Altura peşindeydi. Bahadır. Adil. Merkezde aldı topu Diogo Gonçalves. Bardi'den koşu var. Gonçalves taşıdı topu. Endidi araya giriyor. Sonrasında Murillo yerde. Ona yapılan hareket için karar faul. Murillo böyle yerde kaldı. Tekrar aldı topu Agbadu. Riskli hareketler Agbadu'dan. Gonçalves'ten ona baskı vardı. Endidi Emirhan'la oynadı. Rıdvan. Rıdvan çekti topu. Rıdvan'ın topuna müdahale Uğurcan'dan. Rıdvan yerde. Oyun devam ediyor. Uğurcan savunma araya girdi Endidi ile. Korner kullanacak Konyaspor. Deniz baktı içeri. Deniz yaptı ortayı. Savunma karşıladı siyah beyazlılarda. Bahadır. Bir uzun top Bahadır'dan. Berkan'dan koşu. Agbadu indirdi topu. Enis Bardi çekti sağına. Bardi bıraktı. Berkan yaptı ortayı. Ama istediği gibi değil. Taş atışıyla oyun sürecek. Rıdvan. Emirhan. Erbil Altura indirdi topu. Adil karşıladı. Agbadu. Murillo. Christian Aslani yaklaştı ona aldı topu. Christian Aslani. Agbadu. Baskı altındaki Orkun'u düşündü Agbadu. Top kaybı Beşiktaş'tan. Gonçalves bıraktı. Melih İbrahimoğlu. Deniz Türüç. Destek var hücuma Uğurcan'dan. Ture onun peşinde. Uğurcan çevirdi içeri. Endidi doğru zamanda doğru yerde. Junior Olaytan. Baskı altında yine iyi sakladı topu. Olaytan. Olaytan'dan pas. Yang Yo. Yang Yo ceza alanına girdi. Vuruşunu yaptı. Kalecide kalıyor top.

Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir pozisyon oldu bu. Ama Yang Yo beklenen vuruşu yapamadı. Bu arada bir de sakatlık var Konyaspor'da. Adnan Deniz Kayatepe durdurdu oyunu. İşte Olaytan'ın pası. Yang Yo hareketlendi. Adil onunla birlikte hareketlenen isimdi. Adil'in müdahalesi, top onun ayaklarından, hız kaybederek kaleci Bahadır'da kaldı. Adil. Muleka'dan önce bir müdahale, şimdi Orkun aldı. Orkun gidiyor. Orkun pasını da verdi. Sol taraf, Elbiler Ture bıraktı. Gol pozisyonu var ama savunma uzaklaştırıyor. Şimdi Gonçalves'in ileri doğru, Muleka için hızlı ve uzak bir top. Rıdvan. Ersin. Agbadu. Top hala kendisinde. Agbadu. Yanına sokulan Aslani ile oynadı. Onu rahatsız eden Gonçalves. Agbadu bıraktı. Yang Yo. Yang Yo iki kişinin arasına girdi. Çıkamadı. Adil topu kontrol etti. Şimdi Berkan, bir anlaşmazlık taç Beşiktaş'ın. Hemen kullanıldı taç atışı. Olaytan. Olaytan gidiyor. Orkun'a verdi. Orkun vuracak. Şut direkt. Direkte patladı. Orkun vurdu. Bir kez daha direkten geri geldi top. Şimdi Rıdvan. Duvar pası. Tekrar Rıdvan'da. Yerden orta. Ayak koyan Nagalo. Siyah beyazlı tribünlerin desteği çok arttı bu dakikalarda. Aynı şekilde Beşiktaş'ta ritmini arttırmaya başladı. İşte Orkun Kökçü'nün şutu. Aynı Orkun köşe vuruşunu kullanacak. 65. dakika. Orkun kullandı. Berkan'dan geri döndü. Tekrar Orkun. Kale sahasına doğru Bahadır yükseldi. Kolaylıkla topu kontrol altına aldı. Bahadır'ın burada topu kontrol ederken rakibiyle bir teması oldu. Orkun'un şutu aslında biraz da faul ile karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem. O şutta direkten işte böyle döndü oyun alanına. Melih. Atak yönünü sol kanada çevirdi. Orada Berkan var. Yeltovic. Adil. Kulakları sağır edecek bir ıslık gürültüsü Kübras Stadyumu'nda. Melih. Adil oynadı. Yeltovic. Tekrar Melih. Nagalo. Hazırlık pasları Tümosan Konyaspor'dan. Deniz. Nagalo. Melih atak yönünü sol kanada çevirdi. Berkan'a gelmeden orada Murillo'nun müdahalesi var. Şimdi Olaytan aldı. Junior Olaytan. Aslani top istiyor. Aslani şimdi. Yanında Ndidi var. Rıdvan da atağa katıldı. Rıdvan Orkun'a bıraktı. Orkun Kökçü. Bütün atlarıyla rakip yarı sahada Beşiktaş. Elbiler Ture'den Agbadu'ya. Agbadu gidiyor, vuracak. Üstten dışarıya out. Agbadu görüntüde. 67. dakikayı da geride bıraktık. Kübras Stadyumu'nda. Adil Bahadır'la paslaştı. Yang Yo baskıya geldi. Muleka'nın olduğu bölgeye. Muleka yerde, faul. Emirhan faul yapan oyuncu. İşte Emirhan'ın faulü. Böyle yansıdı ekrana.

0: Sakalo kullandı serbest vuruşu, Adil. Ondan Jevtović. Berkan bıraktı şimdi Bardi'ye doğru. Enis Bardi. Bardi sakladı topu. Melih. Jevtović. Geriye doğru Adil. 69. dakikaya girdik. Nagalo. Deniz Türüç. Muleka. Açtı topu. Endidi girdi araya. Yang Yuo'ya doğru. Oh gidiyor. Kaleci çıktı Bahadır. Kafayla karşıladı. Jevtović. Top oyun alanında. Yerde kaldı. Orada Olaycan. Atak devam ediyor. Muleka. Muleka. Emirhan orada iki kritik hamle yaptı. Topu kazandı. Murillo. Bardi yerde. Oyun devam ediyor. Olaytan aldı. Olaytan gidiyor. Olaytan yerden bir pas düşüncesi. Nagalo'yu geçmedi. Jevtović topu gelişi güzel uzaklaştırdı. Topun indiği yerde Emirhan var. Emirhan'dan Ersin'e. Ersin'den Rıdvan'a doğru. Yanına Aslani sokuldu. Karşılayan Deniz Türüç. 70. dakika. Aslani yeniden Emirhan'la oynuyor. Agbadu. Orkun'un pası sağ tarafa doğru. Murillo koşuyor. Murillo yaptı ortasını. Ters bir vuruş. İkinci hamle Bardi uzaklaştırdı. Muleka şimdi. Karşı atak şansı olabilir mi? Agbadu peşindeydi. Muleka yeniden. Muleka çıkamadı o üç kişinin arasından. Faul. Adnan Deniz Kayatepe faulü belirledi. İşte Muleka Murillo'dan sıyrıldı. Agbadu ve Orkun orada. Faul düdüğü geldi. Yang Yuo'nun önünde Bahadır böyle karşılamıştı topu. Hani o eskilerin tabiriyle bir libero gibi. Bahadır. Ön alandaki baskı sonuç verdi. Junior Olaytan. Endidi'ye geçiremedi topu ama yine Olaytan. Olaytan'ın pası. Yang Yuo Olaytan'a gelmedi. Endidi o bölgede. Bardi. Topu kaybetti. Endidi iki kişinin arasında. Top dışarıda, out. Rakibine çarptırarak göndermek istedi.
1: Uğurcan Melih ile paslaşmayı tercih etti. Top kaybı. Junior Olaigbe. Olaigbe ayakta kaldı. Olaigbe verdi pasını. Özür diliyorum, Olaytan pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
0: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu. Sergen Hoca da işte böyle üzülüyor. Olaytan iyi bir pat çıkarttı Aslani'ye. Ama Aslani'nin bu vuruşundan sonuç gelmedi. İyi de oturmamış, iyi kapatamamış ayağını.
1: Ture'nin de orada topu kazanmak için ortaya koyduğu efor gerçekten dikkat çekiciydi. Muleka güzel döndü, Agbadu'dan kurtuldu. Olaigbe topla buluştu Murillo karşısında. Olaigbe, Olaigbe'nin vuruşu Agbadu. Junior Olaytan şimdi. Yang Yuo sağ tarafta, Olaytan soldan gelen El Bilal Ture'nin koşu yoluna, uzun bir top. El Bilal Ture topla buluştu, Orkun geldi desteğe. Orkun Muleka peşinde, müdahale Muleka'dan, korner kullanacak Beşiktaş. Olaigbe destek Berkan'dan hücuma, pasona Berkan Kutlu çevirdi içeri, Bardi vurdu, top dışarıda. Çok önemli bir fırsat Konya Spor için.
0: Bardi ile yararlanamadı Tümosan Konya Spor. Daha solda El Bilal Ture. Yang Yuo, El Bilal Ture. El Bilal bıraktı Aslani. Yeniden El Bilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olaytan. Etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. Son anda bir temas var. Korner. Junior Olaytan görüntüde. Baskıyı arttırdı Beşiktaş.

Aslani topun gerisinde. Emirhan ve Agbadu da geldi köşe vuruşu için. Aslani kullandı köşe vuruşunu. Kafalardan seken top. Yevtoviç bir korner daha.

kullandı köşe vuruşunu. Kafalardan seken top. Yevtoviç bir korner daha. Kullandı köşe vuruşunu. Kafalardan seken top. Yevtoviç bir korner daha. Kullandı köşe vuruşunu. Kafalardan seken top. Yevtoviç bir korner daha.

0: İşte olay tam. Dışarıya doğru yöneldi. Out diyor yardımcı. Onu uydu Adnan Deniz Kayatepe. İşte az önceki pozisyon bu şekilde gelişmişti. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top Bardi, gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. Kalkan bayrak var. Offside diyor. Adnan Deniz Kayatepe. Hemen bakalım pozisyona. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Elbette VAR'da kontrol edilecek bu pozisyon. Evet, en direkt vuruşlu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
1: Beşiktaş tribünleri de ayakta. Normal sürede son şanslar bunlar. Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. İki oyuncu yerde, kale alanı içinde. Pozisyonu yeniden göz atacağız. Bu arada sarı kart çıktı Bahadır'a. İtirazları vardı Konyaspor kalecisinin. Pozisyon ekrana yansıyor.
0: Endidi direğe çarptı. Orada Muleka yerde kalan diğer isim.
1: İki oyuncunun da direğe teması var. Umarım ciddi bir problemleri yoktur. Bu da az önce Enis Bardi'nin topu ağlara gönderdiği pozisyonun başlangıcında offside'a yakalandığı an ekrana böyle yansıyor. Pozisyon yine ekranda. Orkun'un ortası ön direğe doğru. Muleka'nın orada çok kritik bir hamlesi var. Bahadır arkadaşlarını uyardı. Mourinho gönderdi topu içeriye. Savunma karşıladı. Berkan topu uzaklaştırıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay İkbe yerde kaldı. 90+5. dakika. Çok kritik bir an. Çok kritik bir an. İşte Muleka'nın pası. Olay İkbe gidiyor. Olay İkbe ve Olay Tan. Çok kritik bir pozisyon. Çok kritik bir karar. Müdahalenin başladığı ve bittiği yerler önemli. Hepiniz biliyorsunuz bunu artık. Ceza sahası içinde mi dışında mı bu müdahale? Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi ama Riva'da var, merkezinde inceleniyor bu pozisyon. Tekrar tekrar geliyor pozisyon görüntüye. İki yedek kulübesi de ayakta. Farklı açılardan, bütün açılardan görüyorsunuz pozisyonu. VAR'da Cihan Aydın oturuyor. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe. Tüm Ozan Konyaspor penaltı vuruşu kullanacak.
1: Konyaspor çok benzer bir senaryoda Beşiktaş karşısında da tura yakın. Bir tarafta Enis Bardi, onun karşısında Ersin Destanoğlu.

0: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya Sporu'nu geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor. Çok büyük sevinç var Konya Sporlu oyuncularda.
1: Sevgili Kerem, Konya Spor'un aradığı aslında buydu. Duran toplarda, savunma arkasına atılan uzun toplarda şans aramaya çalıştılar. Fenerbahçe maçında da bunu yaptı tüm Osan Konya Spor. Beşiktaş maçında da rakip pozisyon üretemedikçe, golü bulamadıkça direnci arttı. Burada da son bölümde gerçekten inanılır gibi değil. Kontrada pozisyonu buldu. Yine bir penaltı ve yine Tüm Osan Konya Spor'dan bir son dakika golü.
0: Genel hatlarıyla iyi savunma yapmıştı Konya Spor. Ve yakaladığı en büyük fırsat penaltı oldu konuk ekibin. Enis Bardi çok tecrübeli bir oyuncu. Çok soğukkanlı kullandı penaltıyı. Ve Konya Spor'u finale çok ama çok yaklaştırdı. Olay İgbe Çerni peşinde. Olay İgbe topu taşımaya devam ediyor. Olay İgbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
1: Mureka yararlanamadı pozisyondan. Şimdi Olaytan. Artık belki de son bir şans Beşiktaş için. Orkun'la geliyor Beşiktaş. Ondan Vakser Çerni'ye doğru. İleri gidin diyor Sergen Yalçın oyuncularına. Çerni topu hala kendisinde. Vakser Çerni seken top. Orkun aldı. Orkun bir kez daha Çerni'ye doğru. Son anlar artık. Çerni ortaladı. Savunmadan seken top. Agbadu dışarı gidiyor. Korner. Köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. Ersin de geldi köşe vuruşu için. Köşe vuruşunu kullanıyor Beşiktaş. Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tüm Osan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor. Olaytan yıkıldı. Beşiktaşlı futbolcular yıkıldı. Tüm Osan Konya Spor finale yükselen ilk takım olmayı başarıyor. Adını finale yazdırıyor. Konya Spor. Vamos! Büyük bir sevinç var. Konya cephesinde gerçekten çok önemli bir başarıya imza attı Tüm Osan Konya Spor. 90+8'de Bardi'nin penaltı vuruşundan kaydettiği gol maçın tek golü oluyor. Junior Olaytan çok üzgün. Gözyaşlarına hakim olamıyor arkadaşları. Başta kaptan Orkun Kökçü olmak üzere onu teselli etme uğraşında. Tüm Osan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist.

0: Spor Radyo. Reklam.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün. 6 Mayıs 1936. Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
5: A Spor Radyo.

0: seni anlar. Aspor Radyo.
1: Mutlu günler değerli izleyenler, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Ogün Şahinoğlu ve Kaya Temel bize katılacak. Gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Hemen gelin düne giderek başlayalım. Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist TÜMOSAN Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar Beşiktaş'ı son anlarda penaltıdan bulduğu golle mağlup etmeyi başardı ve adını finale yazdırdı.
2: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı, futbol oynamak için çok uygun bir hava. Zemin güzel. Dolayısıyla her şey

0: Bey bu güzel futbol akşamı için ideal. İlk düdük ve mücadeleye Konyaspor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Sergen Yalçın görüntüde Beşiktaş'ın başında. 100. maçı bu.
1: Deniz Türüç topun başındaki oyuncu köşe vuruşu için. Deniz yaptı ortayı, karşıladı savunma, topun gelişine vuruş. Müdahale geldi Beşiktaş defansından. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı. Sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi. Çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten.
0: Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
1: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş'ın baskısıyla beraber siyah beyazlı taraftarlar da ayaklandı. El Bilal Ture topla buluştu. Ture yaptı ortayı. Aslani hareketlenmişti. Savunma karşıladı. Amir Murillo aslani yerde, oyun devam ediyor. Pozisyon da farklı açılardan görüntüye geliyor. Adil'le beraber hamlesi var orada.
0: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Mureka yerde kaldı, faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı İtirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Orkun da itirazlarından dolayı bir sarı kart gördü.
1: Murillo kullandı taşı. Yangıyor onun vuruşu. Kaleci Bahadır.
0: Kupada ikinci yarı başlıyor, yarı finalde Agbadu. Şimdi Bardi top istedi, aldı. Berkan o bölgede, top kaybı. Yangio gol pozisyonu, yerde kalıyor Yangio. Penaltı bekledi Beşiktaşlılar. Pozisyon bu. Olayten gidiyor, Orkun'a verdi. Orkun vuracak, şut direk. Direkte patladı. Orkun'un şutu aslında biraz da faulle karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem.
1: Olaytan pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
0: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu. Olaytan iyi bir pat çıkarttı Aslani'ye.
1: Destek Berkan'dan hücuma, pasona. Berkan Kutlu çevirdi içeri. Bardi vurdu, top dışarıda. Çok önemli bir fırsat Konyaspor için.
0: Elbilal bıraktı Aslani. Yeniden Elbilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olaytan. Etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olaytan. Ve az önceki pozisyon. Aslani köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu, yandan dışarıya gidiyor Ndidi. Bir kez daha gole yaklaştı Beşiktaş. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. Hemen bakalım pozisyona. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Elbette Varda kontrol edilecek bu pozisyon. Bardi topu filelerek gönderdi. Ama yardımcı hemen çekti bayrağı. Evet, en direkt vuruşu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
1: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz.

0: Maltepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay bir yerde kaldı. 90+5. dakika. Çok kritik bir an. Çok kritik bir an. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
1: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor. Ola İgbe topu taşımaya devam ediyor. Ola İgbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
0: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tümosan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
2: Şimdi maç sonuna gideceğiz ve ilk olarak Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarını izleyeceğiz. Sergen Yalçın mücadelenin ardından taraftarların istifa çağrısını anlayışla karşıladığını söyledi.
3: 94. dakikada öyle bir penaltı yemek, ama bu penaltı işine alıştık zaten. Derbilerde de başımıza aynısı geliyor. Kırmızı kartlar başımıza geliyor. Maalesef hani böyle bir maçın ardından çok bazı şeyleri ön plana çıkarmak istemiyorum ama hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını da çok normal karşılamıyorum. Burası Beşiktaş camiası. Yani bu kadar rakibe oyuna sokmak için hakemin gayret göstermesi de çok enteresandı. Yani bu ilk defa yaşamıyoruz bunu bu sene. Yaklaşık 8-10 tane aynı model hakemle maç oynadık. Yani bu kadar hakemlerin negatif olması, bize karşı olumsuz olması, sürekli rakipleri oyunda tutmaya çalışmaları çok enteresan. Yani oynayan takımla vakit geçirmeye çalışan bir takım arasında oynanan bir maçtı. Biz oynamaya çalıştık. Onlar vakit geçirmeye çalıştı. 0-0 bitirmeye, uzatmaya götürmeye, belki penaltıya götürmeye çalıştılar. Bu normal olabilir. Onların anlayışı bu olabilir. Yargılamıyorum ama biz oynamaya çalıştık. Kazanmaya çalıştık ama dediğim gibi şanssızlık futbolda her zaman var. Taraftar istifa diye bağırabilir. En doğal hakları onların. Tabii ki başarısızlıkta sorumluluğu benim almam, yönetimin alması çok normal. Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kala çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız.
2: Kupada finale yükselen Tümosan Konya Spor'daysa teknik direktör İlhan Palut, oyunculardan Bardi, Yevtoviç ve Adil maçın ardından A-Spor'a konuştu.
4: Böyle maçlarda bazen bir fırsat beklersiniz. Bu bazen 90 dakika içerisinde olur. Bazen uzatmalarda olur. Olmazsa eğer rakibin daha etkin olduğu maçlarda belki penaltıyı düşünürsünüz artık. Ama öyle bir dakikada çok iyi bir kontra atak. İşte Muleka topu tuttu ve Kazım'ın büyük bir deparı. Öyle bir dakikada penaltı oldu ki bizim için maçı getiren, Beşiktaş için de telafisi olmayan bir andı. Çok güçlü oyunculara sahip Beşiktaş.

0: Bunu söylerken de demin senin de bahsettiğin gibi bir final var. Yani evet, haklarıdır. Sevindiler, sevindik. Ama çok çabuk bir şekilde finale adapte olmalıyız. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş bence iyi oynadı. Onları da kutluyor ve başarılar diliyorum. Aslında takımın temel sorunu buradaki özgüven eksikliğiydi. İşte yine mi kazanamayacağız? Acaba ligin dibine demir mi atacağız? Bunu hissediyordum. Açıkçası ben de bunu negatif anlamda düşünüyordum. Çünkü hep pozitif düşünemiyoruz. Her şeyi düşünmek zorundayız teknik adamlar olarak. Ama özellikle Galatasaray maçında alınan galibiyet ve sonrasında yakaladığımız seri bu takımın özgüvenini arttırdı. Kazanmaya olan inancını arttırdı. Kenetlenmesini arttırdı. Siz ne yaptınız derseniz benim adıma ben sadece görevimi yaptım, onları motive etmeye çalıştım, onlara inancımı belirttim ve sadece maç her maça göre bir plan yaptık hep bütün teknik direktörler gibi ve çok şükrediyorum, yani şöyle şükrediyorum, bütün maçları kazandığımız bütün maçları da kazanacak kadar oynamadık. Yani bugün de mesela Beşiktaş kazanabilir miydi? Evet, kazanabilirdi. Bu da futbol dışında işte kırılma anlarının bize yardım ettiği zamanlar da oldu. Bugün final istiyorduk. Çok iyi mücadele ederek finale kaldık. Ve bugün dinleneceğiz. Yarın izin vereceğiz. Diğer gün ilk önce Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacağız. Ve artık tabii artık bunu yatsıyamam. Bunu artık gizleyemem. Lig maçlarına hazırlanırken de artık aklımızın bir köşesinde Antalya'da oynayacağımız Türkiye Kupası finali olacak. Elimizden geleni yapacağız. İyi oynamaya çalışacağız. Buna gücümüzün yetmediği anda savaşma modunu açacağız. Birlik beraberlik içerisinde o maçtan da Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkmaya çalışacağız.
1: Yeah, it's a big step.
2: Öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Gerçekten bugün çok büyük bir adım attık. Hayallerimiz için çok büyük adım söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir maç olduğunu söylemek istiyorum öncelikle. Çünkü çok çalıştık, çok mücadele ettik arkadaşlarımızla beraber. Sezon boyunca çok işler yaptık. Özellikle son haftalarda yapmış olduğumuz işler gerçekten takdir edilesi. Bu maç hakkında çok iyi analizler yaptık. Çok çalıştık bu maça da nitekim. Finale gitmek isteyen taraf bizdik. Çok önemliydi bizler için bu maç. Bunu bilerek sahaya çıktık. İlk yarı istediğimizi yapamadık. Evet, çok iyi oyun sergilediğimizi söyleyemem. Ama ikinci yarı oyunu domine ettik. Gerçekten iyi oynadık ve hak ettiğimizi gösterdik. Çok mutluyuz. Ne söyleyebilirim ki? Ne söylenebilir? Gerçekten camiamız adına, Konyaspor adına, takımımız adına, tüm arkadaşlarım adına çok mutluyuz. Sağlıklı bir şekilde finale gidip kupayı kazanmak istiyoruz.
3: It is amazing feeling.
2: Öncelikle duygularım gerçekten inanılmaz. Tarifi zor duygular. Bu camianın bir parçasıysanız eğer, büyük bir Konyaspor camianın parçasıysanız eğer, üzerinizdeki sorumluluk gerçekten kupaya hedef olmak durumunda. Nitekim biz de bu sezona başladığımızda kupanın hedef olduğunu, kupayı almak hedefimizde olduğunu birçok kez dile getirdik ve bunu söylemiştik. Çok gururluyum tüm takım arkadaşlarımla. Göstermiş olduğumuz özveri, gayret ve çalışkanlık beni çok mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarımız çok mutlu. Ve bugün sahada gerçekten ne istediğimizi, hedefimizin ne olduğunu gösteren bir takım vardı. Şükürler olsun ki golle beraber bugün galip gelmeye başardık ve finale gittik.
4: İnanılmaz bir tarif ve duygu içerisindeyim. Zaten buraya kaç gündür aramızda konuştuğumuzda da biz bu turu atlatacağız. Nasıl olursa olsun turu atlatacağız dedik. Tabii önümüzde bir final maçı daha var. Şu an kazandık. Son dakika golüyle kazandık ama aceleci olmamak lazım. Sonuçta önümüzde bir final maçı olacak. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Konyaspor'un kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum. Ben de bu hedefimi arkadaşlarıma anlattım. Onlar bana yardımcı olacaklar. Ben arkadaşlarıma inanıyorum. Onlar bana inanıyorlar. Çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman pozisyonlar da verdik. Zaman zaman pozisyonlar da yakaladık. Son dakika penaltı golüyle maçı kazandık.
5: Şimdi de Berkan Kutlu ve Kramer'in maç sonu açıklamalarını izleyelim.
6: Çok iyi mücadele ettik, çok savaştık. Beşiktaş tabii ki daha dominant taraftı. İçeride oynadığı için taraftarın da desteğiyle bence Beşiktaş da çok aksiyonlar üretti. Ama biz bunlara iyi cevap verdik, iyi defans yaptık. Ve sonunda son dakikada güzel bir kontratakta da penaltıyı bulup golümüzü attık. çok mutluyuz. Ya tabii ki bu son yıllarda benim için kupa kazanmak Galatasaray'da bir alışkanlık olmuştu. Burada Konyaspor'da

0: İnşallah bu camiada kupa kazanmak benim için çok özel olur. Çünkü çok daha zor. Anadolu takımı ve burada Fenerbahçe'yi eleyip Beşiktaş'ı da eleyip iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Trabzon'u da yendik. Galatasaray'ı da içeride yendik. Konya Spor pes etmiyor. Konya Spor bence çok iyi bir hocası var. Çok iyi bir takımı var. Takım ruhu var. Yani burada çok iyi, çok güzel insanlarla tanıştım. Ve buraya geldiğim için mutluyum açıkçası. Final maçları tek maç. Çok zor. Yarı final de öyleydi. Bence hak eden finale gelsin, güzel bir maç olsun, hata olmayan iyi bir maç olmasını bekliyorum ben. Yani çok tercihim yok açıkçası.
1: It's hard to put the words together, but I think in the
2: end. İyi zamanlarımız oldu, kötü periyotlarımız da oldu. Ama son aylarda göstermiş olduğumuz özverili ve mükemmel sonuçlarla beraber nasıl iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Takımca beraber kalmayı bildik, kötü zamanların üstesinden gelmeyi de bildik. Ve nitekim başarılı bir şekilde finale gitmeye hak kazandığımızı düşünüyorum. Finalde her gün final oynamadığımızı söyleyebilirim. Bunun bilincindeyiz. Finale çok iyi bir şekilde hazırladık. O kupayı Konyaspor'umuza armağan etmek istiyoruz. Taraftarımıza, camiamıza. Açıkçası son dakikada bulmuş olduğumuz golleri tam anlamıyla şans olarak da değerlendiremeyiz. Son dakikalarda bulduğumuz gol demek şunu da kastediyoruz aslında. Tüm takımca, tüm maç boyunca odaklandığımızı da gösteriyor. Bu bir nitekim bulmuş olduğumuz gol sonrası da hak ettiğimiz bir galibiyet anlamına geliyor. Bu galibiyetleri hak ettiğimizi düşünüyorum. Finale hak etmiş bir şekilde takım olarak gidiyoruz.
3: Süper Lig'de üçüncülüğü garantileyen Trabzonspor'da tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak.
4: Galatasaray galibiyetiyle zirve yarışındaki iddiasını gösteren Trabzonspor sonrasındaki 4 haftada yaşadığı puan kayıpları sonrası 8 puan geriye düştü.
5: Vakayemeten Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
4: İkincilik şansı da zora giren Bordo Mavili ekip üçüncülüğü ise bitime 2 hafta kala garantiledi. Trabzonspor'da artık hedef kupa. Bordo Mavililer öncelikle Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni eleyerek adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor.
5: Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi, ikinci gol geliyor. Onuachu!
4: Fatih Tekke ve öğrencileri ardından hem sezonu kupayla tamamlamak hem de Avrupa Ligi'ne direkt olarak playoff'tan katılmak istiyor. Playoff maçları Ağustos ayının sonunda oynanacağı için Trabzonspor'un önünde hem transfer hem de sezona iyi hazırlanmak için önemli bir süre olacak. Fakat kupanın kazanılmadığı senaryoda Bordo Mavili yönetimin transferde çok hızlı davranması gerek. Trabzonspor lig üçüncüsü olduğu için Avrupa Ligi bileti aldığında ikinci ön eleme turundan organizasyona katılacak. Bu maçlar 23 Temmuz'da, yani Dünya Kupası finalinden sadece 4 gün sonra. İkinci ön eleme, üçüncü ön eleme ve playoff aşamaları olmak üzere toplam 6 karşılaşmalık bir takvim Bordo Mavilileri bekleyecek. Bu durumda sezon hazırlıklarının Haziran'ın 20'si gibi başlaması bekleniyor. Bu nedenlerden dolayı hem yönetim hem de Fatih Tekke Türkiye Kupası zaferini olmazsa olmaz görüyor.
5: Ozan cezalandı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Muçi!
3: Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Atletico Madrid'i tek golle geçti ve 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.
6: Arsenal, Atletico Madrid'i 1-1'in rövanşında Emirates'te konuk ediyor. Arteta ve Simeone, iki teknik adam ekrana yansıdı. Atletico atakta, Griezmann çevirdi, Raya dokundu, kale önünde gol şansı ama bu top dışarı gitti. Kritik bir dokunuş Raya'dan, atağın devamında Atletico Madrid'li oyuncular sonuç alamadı. Arsenal atakta. Eze çalımlarla ilerledi. Pas Declan Rice'a, Rice vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Penaltı beklentisi. Arsenal'da önce Trossard, sonrasında Rice'ın şutu, oyun devam etti. Maçın hakemi Alman Daniel Siebert. Dakika 44, Arsenal etkili geldi. Gökereş çevirdi. Savunmadan sekti top. Trossard baktı arkadaşlarına. Etkili geldi Arsenal. Boşta kalan topu ağlara gönderen Bukayo Saka.

0: Oblak kurtarışı yaptı ama Saka doğru zamanda doğru yerde ve Arsenal 45'te kendi seyircisi önünde 1-0 öne geçiyor. Savunma topu uzaklaştıramadı. Trossard'ın vuruşu. Oblak kurtarışı yaptı ama yeterli değil. Tamamlayan Bukayo Saka. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarıyı Arsenal 1-0 önde tamamladı. Arsenal savunmasında büyük bir hata. Kale boş ama son anda çok kritik bir müdahale geliyor. Gabriel müdahale yapan isim. Gol şansı tanımadı Simeone'ye. Etkili geldi Atletico. Raya başarılı. Atağın devamında Griezmann yerde kaldı ama öncesinde düdüğünü çalmıştı Daniel Ziebert. Bu pozisyonda Gabriel'e faul yapıldığını belirtti Ziebert. Arsenal sol kanadı kullanıyor. Etkili bir orta. Gyökeres vurdu. Çok iyi bir şans ama top dışarı gitti. Maçta artık son bölümler. Beraberlik arıyor. Atletico Madrid ceza sahasına tehlike. Sørloth bu pozisyondan sonuç alamadı. Son düdük sesi geliyor. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra finale yükselen taraf oluyor.
1: Şimdi yine maç sonuna gidelim ve hem Mikel Arteta hem de Diego Simeone'nin basın toplantısında yaptıkları açıklamaları izleyelim.
2: It's an incredible night. We made history again together and
3: muhteşem bir geceydi. Birlikte yeniden tarih yazdık. Kulüpteki herkes adına çok mutlu ve gururluyum. Taraftarın oluşturduğu atmosfer, bize verdikleri enerji çok özel ve benzersizdi. Resmen her topa bizimle birlikte dokundular. Bu statta daha önce bu duyguyu bu kadar hissetmemiştim. Finale çıkmanın bizim için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorduk ve her şeyimizi ortaya koyduk. Sonuçta 20 yıl aradan sonra ve tarihimizde ikinci kez olmak üzere Şampiyonlar Ligi finaline yükseldik. Benim görevim her anlamda takımda dengeyi sağlamak. Henüz biten bir şey yok tabii ama şimdi keyfini çıkaracağız. Sonra da hemen çalışmaya başlayacağız. Çünkü sadece 4 gün sonra Premier Lig'de oynayacağımız zorlu bir West Ham United maçı var.
2: It's huge, but we have the ability and the conviction to do that, for sure.
4: Bueno, vamos por partes. Yo creo que si quedamos eliminado es que el rival...
5: Açıkça söylemek gerekirse, elendiysek rakibimiz hak ettiği için elendik. Fırsatları değerlendirdiler. Özellikle ilk yarıda gelen fırsatı kullanıp tur atlayan taraf oldular. Şahsen huzurlu ve sakinim. Çünkü takımım elinden geleni yaptı. Kimse bizim buraya geleceğimizi bile beklemiyordu. Son derece diri ve güçlü bir takımla mücadele ettik. Bulunduğum yer nedeniyle taraftarımıza ve oyuncularıma minnettarım. Onlarla gurur duyuyorum. Sezon başında mücadeleci bir takım olmak istediğimizi söylemiştim. Nitekim bunu başardık. Evet, bir şey kazanamadık ama hiç de kolay olmayan işler başardık. Bence Mikel Arteta Arsenal'da müthiş işler başardı. Uzun zamandır Premier Ligi kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyeye gelmek istiyordu. Çok güçlü bir finansal yapıya sahipler ve çok çalışıyorlar. Bulundukları yeri hak ettiler.
4: Que va relacionado con el trabajo y lo pueden representar y la verdad que estoy muy contento por ellos.
1: Arsenal'ın Devler Ligi'nde finaldeki rakibi de bu akşam belli olacak değerli izleyenler. Bayern Münih 5-4'lük tarihi maçın rövanşında Paris Saint-Germain'i konuk edecek diyelim ve devam edelim. Yeniden akışımıza dönüp Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Hakan Safi Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu duyurdu.
6: Hakan Safi Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Safi yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yanaysa kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle olağanüstü seçimli kongremizde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Hakan Safi seçilmeleri durumunda hedefinin göreve geldikleri ilk sezonda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırmak olduğunu belirtti. Orada bir takım mesajlar vereceğim.
1: Mehmet Ali Aydınlar ise olağanüstü seçimli genel kurula girmeyeceğini açıkladı.
6: Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'de başkanlık seçimine girmeyecek. Yazılı bir açıklama yapan Aydınlar 6-7 Haziran olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını duyurdu. Mehmet Ali Aydınlar açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak Fenerbahçemizin geleceğine katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim. Bugün görüyorum ki adımın başkan adaylığıyla anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim. Yalnız camiamızı ayrıştıran her gündemin önünde kişisel hedefler ikinci planda kalır. Bu nedenle Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım. Aydınlar her zaman Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğini de belirtti.
1: Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kuruluna mevcut başkan Dursun Özbek tek aday olarak girecek.
7: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek genel kurul öncesi listesini sundu. 23 Mayıs'taki seçime tek aday olarak girecek Özbek, yönetim kurulunda bazı değişiklikler yaptı. Dursun Özbek, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu'yla İbrahim Hakipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora'ya listesinde yer vermedi. Özbek, Abdullah Kavukçu, Ömer Sarıgül, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutlu ve Özen Kuzu'yu yeni yönetim listesine aldı. Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi şu şekilde. Asıl üyeler Metin Öztürk, Sedat Atukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukçu, Burak Kutlu, Fatih Demircan, Özen Kuzu. Yedek üyeler Bora Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.
1: Volkan Demirel'le yollarını ayıran Natura Dünyası Gençler Birliği göreve yeniden Metin Diyedin'i getirdi. Gençler Birliği son iki hafta öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. Başkent ekibi bu sezon ikinci kez Volkan Demirel'le yollarını ayırırken ikinci kez Metin Diyadin'le anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcı 12 Aralık-14 Şubat arasında takımı çalıştırdığı dönemde Süper Lig'de 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamıştı. Diyadin bu sezondan önce Gençler Birliği'nde 2 dönem daha görev yapmıştı. 28 puanla 16. sırada bulunan Kırmızı Siyahlılar ligde Kasımpaşa ve Trabzonspor'la karşılaşacak. Başkent ekibi Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de 13 Mayıs'ta Trabzonspor'u ağırlayacak. Trendyol 1. Lig'de yer alan 20 takımın sadece 4'ü başladığı hocayla sezon sonunu getirdi.
8: Normal sezonun sona erdiği Trendyol 1. Lig'de sadece 4 takım teknik direktörünü değiştirmedi. Şampiyon Erzurumspor Futbol Kulübü'nün yanı sıra playoff'a kalan Erokspor ve Bodrum Futbol Kulübü ile playoff'u son hafta kaçıran Bandırma Spor başladıkları hoca ile sezonu bitirdi. Serkan Özbalta Erzurumspor Futbol Kulübü'nü Süper Lig'e taşırken Erokspor Osman Özköylü yönetiminde playoff finali oynayacak. Bodrum Futbol Kulübü de Burhan Eşer ile Süper Lig'e yükselme mücadelesine devam ediyor. Averajla playoff'un dışında kalan Bandırma Spor'da Mustafa Gürsel ise sezon başından beri takımının başında yer aldı. Ligdeki diğer 16 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Bolu Spor ve Sakarya Spor'da 5, Iğdır Futbol Kulübü, Ahmet Spor, Çorum Futbol Kulübü, Hatay Spor ve Serik Spor'da 4, Manisa Futbol Kulübü, Sivas Spor ve Sarıyer'de 3, Adana Demir Spor, Pendik Spor, Ümraniye Spor, Ankara Keçiören Gücü, Van Spor ve İstanbul Spor'da geçici isimler dışında 2 teknik direktör görev aldı.
1: Avrupa'nın 5 büyük liginin ikisinde şampiyonlar belli olurken İngiltere, İspanya ve Fransa'da heyecan dolu bir hafta bizleri bekliyor.

0: Avrupa'nın 5 büyük liginin 3'ünde şampiyonluk yarışı devam ediyor. Almanya'da Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İtalya'da da Inter mutlu sona ulaştı.
1: İtalya'da 21. kez şampiyon Inter. Hakan'ıyla, Martinez'iyle, Di Marco'suyla, yıldızlarla dolu kadrosuyla İtalya'nın en büyüğü 21. kez Inter.
0: Gözler şimdi İspanya, İngiltere ve Fransa'ya çevrildi. İspanya'da şampiyon bu hafta El Clasico'da belli olabilir. 35. haftasına girilen La Liga'da Barcelona 88 puanla zirvede yer alırken, ikinci Real Madrid'in 77 puanı bulunuyor. Pazar günü Camp Nou'da ezeli rakibini ağırlayacak Barça puan alması halinde bitme 3 hafta kala ipi göğüsleyecek. Real Madrid'in kazanması durumunda ise fark 8 puana düşecek. İkili averajda rakibine üstünlük kuracak Madrid ekibi şampiyonluk için Barcelona'nın son 3 maçta 1 puandan fazla almamasını bekleyecek. Barcelona El Clasico'dan sonra Alaves, Real Betis ve Valencia ile karşılaşacak. Real Madrid ise Oviedo, Sevilla ve Athletic Bilbao ile mücadele edecek. Premier Lig'de son 3 haftaya girilirken lider Arsenal'ın 76, ikinci Manchester City'nin ise 1 maç eksiğiyle 71 puanı bulunuyor. Topçular kalan haftalarda puan kaybı yaşamazsa 23 senelik şampiyonluk hasretine son verecek. Arsenal, West Ham, Burnley ve Crystal maçlarıyla ligi bitirecek. Geçtiğimiz hafta Everton'la 3-3 berabere kalan Manchester City ise kendi kaderini belirleme şansını kaçırdı. Guardiola'nın ekibi son 4 maçında Brentford, Crystal Palace, Bournemouth ve Aston Villa ile karşılaşacak. Premier Lig'de iki takımın aynı puanda sezonu bitirmesi durumunda genel averaja bakılıyor. Şu anda Arsenal'ın 41, City'nin ise 37 averajı bulunuyor. Fransa Lig 1'de de La Liga'ya benzer bir şampiyonluk yarışı devam ediyor. Son 13 sezonda 11 kez mutlu sona ulaşan Paris Saint-Germain'in bu sene en yakın takipçisi Lens. 70 puanla rakibinin 6 puan önünde bulunan Fransız devi önümüzdeki hafta Brest'le kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Lens'e Nantes konuk edecek. Paris Saint-Germain'in kazanması Lens'in puan kaybetmesi durumunda Fransa Ligi'nde şampiyon bir kez daha Paris ekibi olacak. İki takımın kazanması halinde ise düğün bir sonraki hafta iki takımın mücadelesinde çözülebilir.
2: Edin Dzeko, Lucas Podolski ve Thiago Silva uzun yıllardır zirvedeler ve artık 40 yaşın üzerindeler ancak kupa kazanmaya devam ediyorlar.
3: Futbola geçen asır başladılar, hala zirvedeler. Türk futbol severlerin yakından takip ettiği Edin Dzeko ve Lucas Podolski 40 yaşında şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko, 40 yaşında olmasına rağmen Schalke 04'ün Bundesliga'ya yükselme başarısında takımına büyük katkı sağladı. Kariyerinin son dönemlerini yaşayan Dzeko, 9 maçta 6 gol ve 3 asiste takımına destek verdi. Bosna Hersekli golcü, ülkesini 2026 FIFA Dünya Kupası'na taşıyan isimlerin de başında yer aldı. Galatasaray'ın eski yıldızı Lucas Podolski de kariyerinin en unutulmaz anlarından birini yaşadı. Çocukluğunda tuttuğu takım Górnik Zabrze'de forma giyen 40 yaşındaki futbolcu, Polonya ekibinin 38 yıllık kupa hasretine son verdi. Podolski önderliğinde Polonya kupasını kaldıran Górnik Zabrze, 54 yıl sonra bu kupayı müzesine götürdü. Kırklarında başarı kazanan bir başka isimse 41 yaşındaki Thiago Silva oldu. Porto ile Portekiz Ligi şampiyonluğuna uzanan Brezilyalı futbolcu bu sezon 13 maçta forma giydi.
2: Inter Başkanı Marotta, Barcelona'nın Alessandro Bastoni'yi transfer

0: transfer etmek istediği haberlerini doğruladı.
1: Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde savunmada büyük açıklar veren Barcelona gözünü Inter'in savunmacısına dikti. Inter Başkanı Giuseppe Marotta Barcelona'nın Bastoni ile ilgilendiğini açıkladı. Marotta, bunu saklamıyoruz. Barcelona Bastoni'nin peşinde ancak somut bir şey yok. Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse gider. Şu anda bizimle olmaktan mutlu ve biz de ondan memnunuz, dedi. Barcelona'nın sözleşmesi 2028'de sona erecek stoper için 30 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi. 2017 yılında Atalanta'dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu 2 sezon kiralık olarak gönderildikten sonra 2019'dan beri Inter'in değişilmezi olmuştu. Bastoni 7 sezondur düzenli olarak forma giydiği takımıyla bu sezonki şampiyonlukla birlikte 3 Serie A şampiyonluğu kazandı. Inter kariyerinde 3 İtalya Süper Kupası, 2 de İtalya Kupası bulunan Bastoni milli formayla ise 1 Avrupa şampiyonluğu yaşadı.
0: Atletik Bilbao'da teknik direktörlük görevine Edin Terzic getirildi.
2: İspanya'nın Bask bölgesi temsilcilerinden Athletic Bilbao gelecek sezon için Edin Terzic ile anlaşmaya vardı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Hırvat asıllı Alman teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Terzic'in resmi tanıtımı mevcut teknik direktör Ernesto Valverde'nin sezon sonu ayrılığının ardından açıklanacak. 43 yaşındaki Terzic, antrenörlük kariyerine Borussia Dortmund'un altyapısında asistan olarak başlamıştı. 2013 ve 2015 yılları arasında Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan genç teknik adam, West Ham United'da benzer görevde bulunduktan sonra 4 yıl Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Siyah beyazlı ekiple Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazanan ve Şampiyonlar Ligi finali oynayan Terzic, 2024 yılının Haziran ayından bu yana takım çalıştırmıyordu.
0: Gürcistan'da hakem kurulu başkanlığı görevini yürüten Cüneyt Çakır, dünya futbolunda sahne almaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası'na gidecek hakemlerin eğitiminde rol alan Çakır, 2026 Dünya Kupası'nı heyecanla bekliyor.
3: Şu an Gürcistan Futbol Federasyonu'nda oradaki hakem kurulunun başkanlığını yapıyorum. Bütün hakemlerden sorumluyum, onların gelişiminden, maç atamalarından, yapılanmadan. 3 sezonu bitirdik orada. Şimdi 4. sezon başladı. Orada ters sezon oynanıyor. Şu an ligin 10. haftasındayız. Her şey yolunda gidiyor. Yoğun bir tempo tabii. Çünkü Gürcistan kurul başkanlığı haricinde aynı zamanda hem UEFA'da hem FIFA'da çok aktif rol alıyorum. Hatta şimdi oynanacak olan Dünya Kupası'nda da FIFA ile birlikte orada olacağım. Turnuvanın başından itibaren sonuna kadar. Onların oraya katılacak hakemlerin bu 4 yıllık süreçteki hazırlığına bizzat dahil oldum. Onların eğitiminde aktif rol oynadım. Sadece hakemlerin değil aynı zamanda eğitmenlerin de eğitimini verdim dünya üzerinde. Yoğun bir tempo ama çok keyifli. Ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum. Ben aktif hakemlik yaparken de her zaman sahadaki en büyük gücüm halkımızın dualarıydı. Çok çalıştık. Çok çaba sarf ettik, çok emek verdik. Ama sonuçta o maneviyat bambaşka bir şey. Bayrağımızı temsil etmek, ülkemizi temsil etmek, bize dua eden, destek veren insanları mahcup etmemek kadar güzel bir şey yok. Hakemini bıraktıktan sonra da bu aynı şekilde devam ediyor. Ben hala ülkemi temsil ediyorum gururla, büyük bir onurla. Başka bir ülkede görev yapıyorum ama her zaman Türk futbolunun hizmetindeyim. Herhangi bir yerde de rol almama da gerek olmadan bunu çok açıkça söyleyebilirim. Milli takımımız uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nda tekrar. En son katıldığımızda yarı final oynamıştık. Bizleri gururlandırmışlardı. Şunu söylemek lazım. Orada olmak, her büyük turnuvada olmak asıl hedef olmalı. Ondan sonra zaten hani Dünya Kupaları gerçekten bütün iyi takımların katıldığı bir turnuva. Günlük, anlık olaylar her şeyi değiştirebilir. Ama biz inşallah bundan sonra bu bir milat olacak. Gerek Dünya Kupası, gerek Avrupa Şampiyonası. Bütün büyük turnuvalarda inşallah milli takımımız orada olacak. Çok gerçekten iyi bir oyuncu grubumuz var. Dünyanın en önemli takımlarında oynuyorlar. Çok iyi bir hocamız var. Gerçekten. Çok iyi bir futbolcuydu. Çok iyi de bir teknik direktör.

0: ona burada onunla birlikte olmak gerçekten biz futbol severleri çok büyük keyif veriyor. Çünkü kendisinin bir ismi var, bir marka. Ben bu oyuncu grubuyla, bu teknik direktörümüzle gerçekten iyi sonuçlar alacağımızı, bizleri gururlandıracaklarına inancım tam. Ama dediğim gibi inşallah bundan sonra milli takımımız her büyük turnuvada olacak. Buna da inancım %100.
1: Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff 3. maçında Žalgiris Kaunas'la karşılaşacak. Temsilcimiz mücadeleyi kazanırsa adını Final Four'a yazdıracak.
2: Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırmaya bir galibiyet uzaktı. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu serinin 3. maçında Žalgiris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Fenerbahçe Beko kazanması halinde üst üste ikinci kez adını Final Four'a yazdıracak. Serinin ilk iki maçında yaptığı sert savunmayla rakibini 78 ve 74'te tutan Yasikevicius'un öğrencileri bulduğu hızlı hücum sayılarıyla Žalgiris'e zor anlar yaşattı. Sarı lacivertliler özellikle Melli'nin sakatlıktan dönüşüyle birlikte savunmada ve hücumda çok daha etkili olmaya başladı. Fenerbahçe Beko'nun seride en skorer ismi ise Tarık Biberovic. İki maçta 41 sayı atan milli oyuncu ilk maçta 6, ikinci maçta ise 3 üçlük isabeti kaydetti. Fenerbahçe Beko kazanamazsa serinin 4. maçı yine Litvanya'da oynanacak.
1: Euroleague'de Final Four'a yükselen ilk takımın Olympiakos olduğunu da hatırlatalım değerli izleyenler ve geçelim NBA'ye. Konferans yarı finallerinde ilk maçlar tamamlandı. İkinci gün oynanan iki maçta da kazanan ev sahibi takımlar oldu. NBA Playoff serisi konferans yarı finallerinde ilk maçlar sona erdi. Batı takımlarının Oklahoma City'deki randevusunda gülen taraf Los Angeles Lakers'ı 108-90 ile geçen Thunder oldu. Ev sahibi ekip ilk yarının sonunda ele geçirdiği üstünlüğü hiç bırakmadı. Chet Holmgren'in 24 sayı, 12 rebound ve 3 blokla öne çıktığı maçta Shai Gilgeous-Alexander 18 sayı, 6 asistle oynadı. Lakers tarafında LeBron James 27 sayı ve 6 asistle öne çıkan isim olsa da konuk ekip Thunder'ın ritmine yetişemedi. Rui Hachimura 18 sayı üretirken Marcus Smart 12, DeAndre Ayton 10 sayıda kaldı. Serinin ikinci maçı Perşembe gecesi yine Oklahoma City Thunder ev sahipliğinde oynanacak. Günün diğer karşılaşmasındaysa Doğu Konferansı ekipleri Detroit Pistons'la Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi. Ev sahibi Pistons sahadan 111-101 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. NBA playofflarına ilk turda veda eden Orlando Magic'te koç Jamal Mosley'nin görevine son verildi.
3: Jamal Mosley'nin Orlando'daki görev süresi 5 sezonun ardından sona erdi. Orlando Magic, Mosley yönetiminde 2023 ile 2026 yılları arasında üst üste 3 kez playoff bileti alırken, ekip bu süreçte 3 sezon üst üste ilk turda elenmekten kurtulamadı. Orlando'nun NBA Cup'ta Final Four'a kaldığı dönemin hemen öncesinde kontratı uzatılan 47 yaşındaki Mosley, takımı playofflarda normal sezon lideri Detroit Pistons'a 4-3 elendikten sonra takımdan gönderildi. Mosley görev süresi boyunca takımı 2 kez grup liderliğine taşırken 3 sezon üst üste %50'nin üzerinde galibiyet yüzdesi elde etti. Özellikle son 2 yılda takımın önemli oyuncularında yaşanan çok sayıda sakatlığa rağmen bu başarılar gelse de Mosley Florida ekibinde kalamadı.
1: Ocean 7'ı tamamlayan ilk Türk

0: Yüzücü Bengisu Avcı'nın büyük başarısına da yer verilen Av Olma belgeseli Belfast'te premier yaptı.
1: Dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean 7'ı bitiren ilk ve tek Türk yüzücü Bengisu Avcı'nın 7 yıl süren mücadelesi, Avustralyalı Mark Sowerby tarafından hayata geçirilen Don't Be Prey, Av Olma isimli belgeselde yer aldı.
2: Herkesin bir hayali var. Bazen ilk duyduğunda insanlara çılgınca geliyor. Ama birisi sadece vazgeç dedi diye veya imkansız dedi diye bırakamazsın.
1: Bengisu Avcı ile birlikte Mark Sowerby, Tim Danier, Joanne Norman, Jamie McKay ve Paul Leonard gibi açık su yüzmenin efsane isimlerinin de yaşamlarının anlatıldığı belgeselin yönetmenliğini Jeff Tseng yaptı. Gold Coast Film Festivali'nin kapanış filmi olarak gösterilen Don't Be Prey'in İrlanda Belfast'taki premierine Bengisu Avcı da katıldı. Queen's University'deki gösterimde soru cevap bölümünde de yer alan Bengisu Avcı, 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni geçişimle başlayan ve tam 7 yıl 1 gün süren Ocean 7 yolculuğumun özellikle Cebeli Tarık ve Zehirli Deniz Anası teması yaşadığım Molokai Parkuru filmde yer aldı. Çanakkale'de tarihi yarımadada çekimler yapılırken henüz Ocean 7'ı bitirmemiştim. İrlanda Belfast'ta ise hayallerine kavuşan bir yüzücü olarak gitmek beni çok mutlu etti dedi. Şu anda Avustralya'da gösterimde olan filmin yakında ülkemizde de seyirciyle buluşması için çalışmalar devam ediyor.
0: Bu saati tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuklarımızla devam edeceğiz.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye'de altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde %21,5 artarak 4 trilyon 136 milyar liraya ulaştı. Altının toplam mevduat içindeki payı %15,6'ya yükselirken en yüksek hacim İstanbul'da, mevduata oranla en yüksek pay ise Rize'de görüldü.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklam.
6: Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 6 Mayıs 1936. Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
10: Perakende ustalarının mikrosu var.
11: Mikro yazılım, mikro kontele.
12: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko, çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro konteyner.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam.
0: Aspor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Spor Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda Ogün Şahinoğlu ve Kaya Temel bizimle birlikte gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Hemen hızlı bir merhaba diyelim çünkü ekranda çok önemli bir son dakika gelişmesi var. Ogün Şahinoğlu hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Kaya Temel hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.

0: Sonlar diliyorum ikinize de. Dediğimiz gibi çok kritik ve önemli bir son dakika. Fenerbahçe'de sıcak saatler, sıcak günler yaşanıyor ve bir süredir beklenen bir haberdi diyebiliriz aslında. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına adaylığını duyurdu ve şöyle de bir çağrı yaptı. Barış Göktürk ve Hakan Safiye de benimle beraber olmaları teklifini sunuyorum dedi. Hemen detayları almak üzere muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'a bir bağlanalım. Erdem, hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk Ezgi. İyi yayınlar diliyorum sana da. Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'nin efsane başkanı olarak anılan bir isim. Aziz Yıldırım'ın önemli hizmetleri olmuştu Fenerbahçe için. Şimdi yeniden Fenerbahçe için elini taşın altına koyduğunu duyurdu Aziz Yıldırım. Açıklamanın önemli kısmına gelecek olursak burada sayın iki isim, Sayın Barış Göktürk ve Hakan Safi'yi tüm adaylara ve diğer adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum diyor. Biz burada yayın sırasında şu bilgiyi verelim. Bu tabii Sayın Barış Göktürk de açıklamıştı bu konuyla ilgili ama Barış Bey bu teklifi kabul edecek. Bunu son dakika olarak söyleyebilirim. Barış Bey, Barış Göktürk bugün içerisinde bekliyorum ben bu açıklamayı. Aziz Yıldırım'ın bu teklifini kabul ettiğini ve bu süreçte ekibiyle beraber Aziz Yıldırım'ın yanında olduğunu duyuracaktır Barış Göktürk. Hakan Safi cephesinden ise şu an itibariyle güncel bir bilgim yok ama dün itibariyle aldığım bilgi herhangi bir adayla birleşmeyi, herhangi bir adayın yanında olmayı veya seçimden çekilmeyi hiçbir şekilde düşünmediğini ifade etmişti ve dün de zaten başkanlığa adaylığını açıkladı Hakan Safi. Bakalım süreç neler getirecek, bize neler gösterecek, hep beraber göreceğiz. Aziz Yıldırım'ın uzun da bir açıklaması var. Elbette bunları birlikte değerlendireceksinizdir ama ben şu kısmını bir okuyayım. Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü'nde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler, kurduğumuz şirketlerle 3 Temmuz öncesi sürdürülebilir sportif başarıyı, güçlü mali yapıyı desteklemeyi başardık. 2024 yılında sizlerden gelen çağrıya kulak vererek o dönem Fenerbahçe'yi daha iyi yönetebilmek adına başkanlığa aday oldum. 2025 yılında ise gençler görevi devir almalı söylemiyle yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin gündeminde seçim, Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bu günlerde ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmeliyiz görüşlerine yer verdi. Yani Aziz Yıldırım şunu da diyor bir taraftan. Bir yıl boyunca gelip zaten 2027'de seçim var. Fenerbahçe'yi özlediği şampiyonluğa kavuşturup 2027 yılı itibariyle de gençlerin önünü açacağını ben anlıyorum. Bakalım süreç neler gösterecek Ezgi. Ama an itibariyle tekrar edeyim. Ben daha özetleyeyim. Barış Göktürk bu teklifi kabul edecek. Aziz Yıldırım Bey'ine çekilecek. Hakan Safi cephesinde şu an için böyle bir tutum yok. Eğer bir değişiklik olursa Aspor ekranlarından biz de duyuracağımızı, bu bilgiye ulaşmaya çalışacağımızı söyleyelim Ezgi. Sana da iyi yayınlar dileyelim.
0: Gidem, hazır bağlanmışken şunu da sormak istiyorum sana. Muhakkak ki henüz bir netlik olmayacak senin adına da ama şimdi Galatasaray'da hatırlayacaksın Metin Öztürk ikinci başkan olarak Dursun Özbek'le bir birlikteliğe gitmişti ve bu birliktelik de hala devam ediyor Galatasaray'da. Hakan Safi cephesinde böyle bir durum acaba yaşanabilir mi? Aziz Yıldırım'ın listesine belki bu şekilde girebilir mi Hakan Safi? Bu gündemde olacak mıdır sence?
1: Dün konuştum, tekrar edeyim. Hakan Safi hiçbir şekilde, hiçbir adayla, çekilen veya mevcut adaylığını devam ettiren hiçbir adayla birleşmeyi, herhangi bir adayın varlığından dolayı da seçimden çekilmeyi düşünmüyor. Dün itibariyle aldığım bilgi buydu. Biraz önce de söylemiştim, tekrar edeyim. Durum bu ama değişiklik olursa zaten paylaşırız Ezgi.
0: Peki, Erdem'e teşekkür edelim verdiği bilgiler için. Biz şimdi değerlendirelim stüdyomuzda Aziz Yıldırım başkanlığa aday olduğunu açıkladı. O gün hemen sana dönmek istiyorum. Dün bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım. Mehmet Ali Aydınlar sürpriz bir şekilde aday olmayacağını duyurmuştu. Evet. Barış Göktürk az önce Erdem de söyledi. Aziz Yıldırım'ın aday olması halinde onunla devam edeceğini söylemişti. Şu anda Fenerbahçe iki adaylı bir seçime gidecekmiş gibi görünüyor.
2: Yani şu an Fenerbahçe camiasında yani şu ana kadarki beklentilerde sadece Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesi enteresan karşılandı. Çünkü orada listeleri falan yayınlanmaya başlamıştı artık. Yani yönetim kuruluna alacağı isimler. Dolayısıyla bir anda adaylıktan çekiliyorum açıklaması herkesi şaşırttı. Ama yani Barış Göktürk'ün, Aziz Yıldırım'ın aday olup Barış Göktürk'ün listesine girecek olması vesaire, bunlar zaten Fenerbahçe camiasında beklentilerden bir tanesiydi. Keza Hakan Safi'nin de ben bu çağrıya olumlu yanıt vereceğini düşünmüyorum. Ve Aziz Yıldırım'ın karşısında bir aday olarak seçimde yer alacağını düşünüyorum. Yani çünkü yakın zamanda da bazı malum yaşananlar, görüntüler hepinizin zihnindedir. Hani bunlar kolay da sonuçta görüntüsü olan şeyler, zihninden de silinmiyor. Dolayısıyla hani karşılıklı bir rekabet olacaktır Fenerbahçe adına, ama güçlü adayların ortaya çıkması bu dönemde Fenerbahçe için önemli. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de en son şampiyonu kendisinin döneminde. 12 yıl oldu. Şimdi Fenerbahçe için 12 yıl çok inanılmaz bir uzun dönem.
0: Evet.
2: Bir de hani yatırımın olduğu, paranın harcandığı, ekonomik olarak yani şampiyon olabilmek adına her şeyin verildiği dönemlerin ardından olunamaması daha da yorucu kulüp için. Dolayısıyla artık yani herkes varını yoğunu şampiyonluk için koyacak, ama burada seçim sürecine giderken teknik adam açıklamaları mesela çok merak ediliyor.
0: Tabii.
2: Kim ne şekilde tercihte bulunacak? Yerli, yabancı, yerli olursa kim? Mesela bu soruların karşılığı oy vermede bence Fenerbahçe taraftarı için belirleyici unsurlardan bir tanesi olacak. Onun dışında artık yani kulüplerin borcu ortada, kadro maliyetleri ortada. Bunların sürdürülebilir olması adına neler yapılabileceği projeler. Yani birçok değişken var. Seçime Fenerbahçe'de bir ay kadar daha süre var. Dolayısıyla oraya
0: tam
2: kadar...
0: Tam bir ay var bu arada. 6-7 Haziran'da olacak.
2: Doğru. Yani dolayısıyla seçim gününe kadar adaylar birbirinin önüne geçmek için var gücüyle çalışıp artık taraftarını ikna etmeye çalışacak.
0: O gün çok özür dileyerek bir araya gireceğim. Bir telefon bağlantımız var. Haldun Domaç telefon hattımızda. Biz stüdyoda değerlendirmeye devam edeceğiz tabii ki, ama hemen Haldun Domaç'tan da bu açıklamanın, bu Aziz Yıldırım'ın aday olma kararının bir değerlendirmesini rica edeceğim. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ezgi. Kolay gelsin. O güne de Kaya'ya da selamlar.
0: Çok teşekkürler.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Evet, Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama diyebiliriz aslında. Geldi, bir de çağrıyla birlikte gelen bir açıklamadan bahsediyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz?
3: Aslında giriş cümlen çok isabetli bir cümle Ezgi. Beklenen durum aslında Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığı. Yani ben de bekliyordum. Zaten süreçe baktığımız zaman Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olması, onunla olan iletişimi, ona karşı olan iletişiminden bahsedebiliriz. Zaten çekilmenin arkasında da bu gerçek olduğunu vurgulamamız lazım. Aziz Yıldırım bence şöyle bir formülle geliyor. Birleştirici başkan formülüyle geliyor ve bu manada bir çalışma yapacak. Hatta şöyle söyleyebilirim. Geçmiş dönemlerde hatırlayacağız. 2014-2015 döneminde Profesör Doktor Duygun Yarsuat dönemi var Galatasaray'da gerçekleşen. Yani birleştirici bir başkan belli bir süreç oluşturacak. Böyle bir durum ortaya çıkmasını sağlıyor Aziz Yıldırım. Tabii sonrası ne olur bilmiyoruz, ama şu anda yapılan seçim zaten olağanüstü bir seçim. Doğal seçim, yani olağan seçim 2027'de yapılacak. Dolayısıyla bir yıllık bir başkanlık süreci. Yani bu süreç içerisinde mali disiplin, idari disiplin açısından yaklaşacaktır Aziz Yıldırım. Yani kulübün daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi açısından. Buradaki ilk mesajlarının son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani birlik, beraberliğe Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var. Gerilimlerden ortaya çıkan sonuçlar başarı oluşturmuyor. Onu özellikle vurgulamamız lazım ki bunu biz Ali Koç, Aziz Yıldırım döneminde de görmüştük. Şimdi burada iki tane soru işareti var. Tabii ki Aziz Yıldırım başkan adayı olduğunda mutlaka çok çok önemli bir avantaj elde edecektir. Geçmiş döneme baktığımızda yönetim kurulu nasıl bir yönetim kurulu oluşturacak? Bu gerçekten çok merakla beklenen bir durum. Bir de futbol aklı dediğimiz olay ki dikkat ederseniz şöyle cümleler kullanmıştı. Fenerbahçe'nin içinden yetişmiş oyuncuların oluşturduğu grubumuz var demişti. Acaba böyle bir futbol aklına mı yönelecek? Hani teknik direktör kim olur olmaz konu böyle bir ortak akılla mı yürütecek? Bu da benim açımdan

0: Hakan Safi'nin şu andaki görüntüsü bu birleşme çağrısına olumlu yanıt verecek gibi değil. Barış Göktürk'le bir görüşmem olmadı, onun için çok net bilmiyorum o konuda ne tür bir tavır alır. Ama bu söylediği formül gerçekleşebilirse, yani Aziz Yıldırım başkanlığında güçler birleştirilirse, bu Fenerbahçe'nin geleceği açısından çok değerli bir durum oluşturur. Maddi güç olarak her üç başkan adayının da çok güçlü olması maddi sorunların ortadan kalkmasına, özellikle kulübü yöneten Hakan Safi'nin deneyimi, Aziz Yıldırım'ın deneyimi açısından baktığımızda idari açıdan da çok önemli avantajlar oluşturacaktır. Sonuç itibariyle ben bu beklediğimiz durumu, Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını Fenerbahçe açısından olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Tabii ki seçim başka bir şeydir. Seçimde herkes aday olabilir. Hakan Safi ile bir kez daha konuşmak lazım. O da dün adaylığını açıkladı çünkü.
1: Bu arada Barış Göktürk daha önce yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım lehine yarıştan çekilebileceğini söylemişti. Yani görünen şu anda iki adaylı bir seçim gibi Haldun Domaç. Ve bu noktada acaba genel kurulun oy verme kriterleri sizce neye göre şekillenecek? Yani burada teknik direktör açıklaması muhakkak ki önemli olacak. Ya da işte yapılacak transfer görüşmeleri, verilecek vaatler. Yani bu bir yıllık süreçte hangi aday acaba hangi yönüyle öne çıkabilir bu yarışta?
0: Şimdi Hakan Safi'nin neler yaptığını gördük süreç içerisinde. O da büyük hedefleri ortaya koyabilecek özelliğe sahip bir başkan adayı olarak görünüyor. Ama Aziz Yıldırım'ın uzun süreçte gerçekleştirdiği çok önemli bir başkanlık dönemi var. O açıdan baktığımızda, şu an tecrübe açısından baktığımızda, genel görüntü olarak baktığımızda Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu görüntüde. Bu manada baktığımda Aziz Yıldırım'ın sözleri aslında daha önce de divanda konuştuğu, Yüksek Divan Kurulu'nda konuştuğu sözler aslında seçilmiş sözler. Yani bugüne yönelik sözler. Onu da özellikle söylemem lazım. Mesela orada şu cümleyi söylemişti. Bu Sıddıkı Şerif'i kim aldı demişti mesela. Bu transfer politikasının ne kadar yanlış ilerlediğini ortaya koymak adına söylenmiş bir cümleydi. Şimdi bu noktada çok daha önemli hamleleri yapabilecek bir Aziz Yıldırım profili ortaya çıkacak. Onu özellikle söyleyebilirim. Barış Göktürk konusunda tabii ki yani sonuçta o açıklamadığı sürece, net cümleyle ben aday değilim artık demediği sürece başka bir şey konuşuyorum. Ama netice itibariyle ben Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım'la çalışabileceğini düşünüyorum. Daha iyisi nedir dersen, daha iyisi eğer Hakan Safi de birlikte olurlarsa, yani hep beraber taşın altına ellerini koyarlarsa, çok daha önemli bir birleşme gerçekleşir. Zaten başkanın açıklaması da, dikkat ederseniz, başkanın açıklaması da beraberliğe, birliğe yönelik, bir arada ortak payda oluşturmaya yönelik bir açıklama. O açıdan da olumlu gördüğümü söyleyebilirim.
1: Peki. Haldun Domaç, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Güzel bir gün diliyorum size. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet, hemen yine biz değerlendirmelerimize devam edelim. Kaya, sana da dönmek istiyorum. Gerçekten sıcak saatler yaşanıyor, evet, Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım'ın da adaylığını açıklaması üzerine sen neler söylersin?
2: Yani birlikten kuvvet doğar sözü vardır ama burada ben Hakan Bey'in birleşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü daha önceden yaptığı açıklamalarda bize bunu gösteriyor. Ama illaki Barış Bey'in, Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alması çok yüksek ihtimal. Zaten bütün düşünceler bu yönde ilerliyor. Tabii yıllardır Fenerbahçe'nin şampiyon olamama durumu, şimdi Aziz Yıldırım'ın geçmişte neler yaptığı, Fenerbahçe'ye neler kattığı ortada. Evet, o dönemde hani bazı durumlarda şampiyonluk adı altında sezon sonlarında Galatasaray veya rakipleri şampiyon olsa da o sezonu Fenerbahçe yine dinamik bir şekilde geçiriyordu. Rakiplerine karşı derbi galibiyetleri vardı. Mesela Galatasaray'a karşı bir galibiyet alabiliyordu. Hani o dönemlerde daha fazla galibiyet sayısı vardı daha doğrusu. Bu bilinçle hareket edilecektir ve son dönemlerde yapılan transferlerle alakalı net olarak sert eleştirileri de vardı Aziz Bey'in. Yani daha çok garantici isimlere gidip de Fenerbahçe'nin geleceği için hani daha sağlam isimleri uygun görüyordu. Ama buradaki süreçte tabii şu an kim seçilirse seçilsin, senin de yayının başında hatırlattığın gibi bir yıllık bir durum olacak. Yeniden seçime gidecek. Bu bir

0: yılı eğer ki Aziz Bey seçildiği takdirde çok iyi bir şekilde götürürse zaten otomatik olarak devamı da gelecektir bunun. Buradaki kadro çok önemli olacaktır. Hem futbolcu topluluğu hem yönetim topluluğu, özellikle de teknik ekip. Yani teknik ekip olarak Aykut Kocaman ismi zaten her zaman yakındır ama burada işte bir tercih meselesi oluşacak mı? Yabancı hoca düşüncesi olabilir mi? Çünkü hep garanti gördüğümüz isimler üzerinde hep bir sürprizler yaşanabiliyor Fenerbahçe'de. Ama benim nacizane tavsiyem ve görüşüm şudur. Süper Lig'de yerli hocalar çok fazla başarılı olabiliyor. İşte bunun bariz örneği net olarak Okan Buruk'tur. Sergen Hoca son dönemlerinde Beşiktaş'ın başına gelse de Beşiktaş'ın içerisindeki bulunduğu durum.
1: Yani şöyle 19 yıldır yerli hocalar başarı getiriyor. Yani geniş, ve en sonunda Zico zaten Fenerbahçe'de
0: kesinlikle,
1: başarılı olan
0: geniş yabancı. Bir çerçevede baktığımızda yani Aykut Kocaman ismi, evet, camiayı çok yakından bilen bir teknik adam. Yine takımı toparlayacaktır. Pozitif yönleri de vardır illaki. Ama buradaki tabii günümüz futbolunda hep şu konuşuluyor ya, ya artık her gün kendinizi güncellemeniz lazım. İllaki Aykut Hoca da arka planda kendisini güncellemiştir. Ama burada tabii ki Aziz Yıldırım'ın hangi hoca üzerinden ilerleyeceği belirleyici olacaktır. Aykut Kocaman çok ağır olarak görülüyor. Şu an ağır basıyor diyelim. Tabii Hakan Bey'in buradaki projesi ne olacak? Yani her iki şimdi aday da olduğunda, birleşme olmazsa, bunun üzerine konuşuyorum burada. Hem teknik ekip hem de oyuncu transferleriyle alakalı cezbetmeye çalışacaktır taraftarı. Ama tabii burada şu da var. Sayın Saadettin Saran yönetiminde de ciddi isimler kadroya katıldı. İşte Kante gibi bir transfer de yapıldı. Takım santraforsuz kaldı bu noktada. İşte hoca istiyordu, istemiyordu eleştirileri vesaire. Hep böyle bir belirsizlik vardı. Yani Fenerbahçe'nin bence yapması gereken konu şu. Geçtiğimiz sezonda aslında bunu konuştuk. Yani herkesin bir ortak noktada birleşip camiayı, kulübü ayağa kaldırması lazım. Yani kendi aralarındaki rekabeti bir kenara bırakıp gerçekten Fenerbahçe'yi desteklemeyi, Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak istiyorlarsa birlik olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama burada da tabii ki herkesin belirlediği bir hedef vardır. Herkesin ayırdığı bir bütçe vardır. Başkanlık hayali olanlar vardır. O yüzden Hakan Bey'e de, Aziz Bey'e de burada, sayın başkanları da net olarak saygı duymak gerekiyor böyle bir düşüncede. Herkesin kendi listesi, kendi hedefleri olacaktır. Ama benim net düşüncem, birlik olursa Fenerbahçe tabii ki daha kuvvetli olur bu süreçte.
1: Daha tabii çok konuşacağız. Üzerinden çok açıklamalar da gelecektir farklı farklı muhtemelen. Ama hangi vaadin belirleyici olacağı noktasında o gün sana da sormak istiyorum. Şimdi şampiyonluk artık bir vaat değil Fenerbahçe'de. Yani bu zaten doğal bir durum. Artık kendiliğinden gerçekleşen bir şey. Şampiyonluk vaadi. Onun dışında işte teknik direktör konusu, kurulacak kadro, yapılacak transferler, belki oluşturulacak listeler, yönetim kurulu listeleri. Tabii. Sence hangisi genel kurulda daha belirleyici olur?
2: Yani futbol takımına dair söylenecek şeyler. Yani geri kalanıyla şu an Fenerbahçe taraftan ne kadar ilgilenebilir ki? O kulübün işleyişiyle alakalı, sürdürülebilirliğiyle alakalı. Şu an şampiyonluğu nasıl elde edebileceğinin formülünü verecek başkan adayları. Fenerbahçe Genel Kurulu'nda bunun değerlendirmesini yapacak. Hangisi daha gerçekçi? Hangisi daha ulaşılabilir yani bu hedefe? Senin de söylediğin gibi ama Fenerbahçe, ama Beşiktaş, ama Galatasaray için zaten şampiyonluk hedefi yönetenlerin ya da idare edenlerin ağzından çıkabilecek bir cümle değildir.
1: Yani şunu diyemez, şampiyon yapamazsam giderim. Zaten bir yıllık bir durum olduğu için zaten şampiyon yapamayan gidecek.
2: Ben onu şöyle söylüyorum, bunu futbolcular için de söylüyorum. Teknik ekipler için de söylüyorum. Yani röportaj yapıyoruz mesela, değil mi? Oyuncu geliyor ya da var olan bir oyuncu belli bir dönem sonra. Yeni sezonda hedefiniz nedir? Şampiyonluk. Yani mesela bu soru geliyor, şampiyonluk. Şimdi otomatik cevap bu. Ama zaten bunu bu takımların formasını giyen oyuncuların, teknik ekiplerin, yöneticilerin ifade etmesine gerek yok. Buralarda görev alıyorsanız zaten sizin amacınız bu. Şampiyon olmak. Bunu hedef olarak belirtmenize gerek yok. Başka bir şeyler anlatmalısınız siz. Bu zaten bu kulüplerin gerçekliği. Dolayısıyla bir hedef değil. Yani amaç, işin sonundaki amaç şampiyon olmak. Fenerbahçe çok uzun süredir buna hasret. Şimdi Galatasaray zaten 4. şampiyonluğuna gidiyor. Arada bakıyoruz, işte ondan önce Beşiktaş'ın şampiyonluğu var. Başakşehir'in var, Trabzonspor'un var. Yani son dönemde Fenerbahçe bütün rakiplerinin şampiyonluğunu gördü.
0: Evet.
2: Yani mesela Sayın Ali Koç dönemi böyle geçti. Bakın yani Başakşehir de şampiyon oldu. Trabzonspor yıllar sonra hasretini dindirdi, şampiyon oldu. Galatasaray keza şimdi aynı şekilde. Şimdi bir tek Fenerbahçe yok bu denklemde. Dolayısıyla bu

0: burada reçete sunulacak. İşte 12 yıldır bu sebeple şampiyon olamıyorduk. Bu şekilde olacağız. Fenerbahçe Genel Kurulu da bunun değerlendirmesini yapacak. En son evet Aykut Kocaman, ama mevcutta Aykut Kocaman mı? Genel kurul üyeleri, Fenerbahçe taraftarı şu an buna ne cevap verir bilemiyoruz. Yani bu biraz daha adaylar planı projeyi anlattıktan sonra onun değerlendirmesiyle bence ortaya çıkacak bir sonuç.
1: Muhtemelen bir kamuoyu yoklaması da yapılacaktır açıklamadan önce.
0: Aykut Hoca'yı çünkü çok seven bir Fenerbahçe kesimi evet. var. Bir de artık farklı isimler, farklı deneyimler olması gerektiğini düşünenler var. Yani Aykut Hoca'da da şöyle bir eksi görülüyor. Kaç senedir takım çalıştırmıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Kaç yıldır yok.
1: Değerlendirebileceğimiz bir mevcut performansı yok.
0: Yok, yani geride bıraktığı performansıyla değerlendiriyoruz. Ama futbolda çok güncel, sürekli değişkenlik gösteriyor. Yani geçmişe bakarak değerlendirme yapsak Mourinho'nun şu an üst üste şampiyonluklar kazanması gerekiyordu burada. Dolayısıyla böyle işlemiyor. Hayırlısı olsun bakalım, yani burada Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım ikisinin birlikte yapacağı açıklamalar Fenerbahçe kamuoyunda nasıl karşılık bulacak göreceğiz.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe'ye burada bir virgül atacağız değerli izleyen. Özür dilerim, duyamadım. Cem Pamiroğlu telefon attığımızdaymış. Hemen Cem hocamıza da bir merhaba diyelim. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Ezgi'cim, nasılsın, ne var ne yok? Herkese selamlar, sevgiler.
0: Selamlar hocam.
1: Çok teşekkürler, iyiyiz. Siz de iyisinizdir umarım.
2: İyiyiz, gayet iyiyiz. Teşekkürler.
1: Evet, bir son dakika haberiyle başladı programımıza. Hemen buradan yine devam edelim. Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olduğunu açıklaması ve diğer adaylara birleşme çağrısı yapmasını nasıl değerlendirirsiniz?
2: Aslında herkesin merakla beklediği Sayın Duayen Başkanı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı şeklindeki haberi herkes merakla bekliyordu. Bugün itibariyle de bu açıklanan haber Fenerbahçe kulübü, taraftarı, camiası içerisinde hakikaten heyecan uyandırdı. Beklenen zaten bir başkanlık adaylığıydı. Bu başkanlık adaylığındaki bir yol haritasının çizimi için, bundan sonraki yol haritasının çizimi için Sayın Aziz Yıldırım'ın da önderliğinde diğer başkan adaylarının, diğer kuvvetli yönetim kurulu adaylarının yönetim kurulunda yapılmasıyla Fenerbahçe'nin daha emin ve daha emin adımlarla daha hedefe gidecek süreci rahatça götürebilecek bir yapı koymuştu Sayın Başkan da. Şimdi bu düşüncelerini gün içerisinde artık nasıl gelişmelerle olacak hep beraber bekleyeceğiz. Tabii Sayın Başkan'ın camiada 20 seneden beri başkanlık yapması, 6 tane şampiyonluğu, Türkiye kupaları, süper kupalar ve katılınan Avrupa kupaları, başarıları, bunlar çok değerli. Ve yapmış olduğu kulübe tabii ki yatırımlardaki işte tesis yatırımı, saha yapısı yatırımı ve bununla ilgili bir sürü ortaya koymuş olduğu ekonomik olarak bağımsızlıkla yolundaki ilerlemeleri, o süreçte karşılaştıkları zorluklar içerisinde duruşuyla, ayakta kalışıyla, bunların hepsini çok hak eden bir başkanlık hakkı olduğunu da düşünüyorum, açıkçası şahsi düşüncem. Bunun dışındaki gelişecek olayları da hep beraber bekleyeceğiz. Ama camia büyük bir ihtimalle teveccühü Aziz Bey sanki böyle isteyen bir temayül var camiada, öyle bir düşünce var. Ama neticede de öbür adaylara da, eğer birleşmeyecek olan adaylara da, Barış Göktürk ve Hakan Safi gibi başkanlık adayında yarışacaksa da onlara da saygı duyuyorum. Dolayısıyla da Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun. Ama Aziz Bey tabii ki bu camianın duayen başkanı olarak da çok önemli bir profil olduğunu da söylemem lazım.
1: Peki Cem Pamiroğlu, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, yayınımıza katıldığınız için.
2: Rica ederim, çok selamlar, görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, bay bay.
1: Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, şimdi Zeki Uzundurkan'la da bir telefon bağlantısı yapacağız. Zeki Uzundurkan, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Size sözü bırakmadan hemen muhabir arkadaşımız Erdem'den gelen son bilgiyi de ben paylaşmak istiyorum. Barış Göktürk bugün olağanüstü toplantı kararı aldı. Bugün içinde yazılı bir açıklamayla Aziz Yıldırım'ın davetine olumlu ya da olumsuz bir yanıt verecek şeklinde bir son dakika gelişmesini de paylaşalım. Ve hem bu gelişmeyi hem de Aziz Yıldırım'ın başkanlık adaylığını açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun.
3: Cumartesi gecesi A Spor'da Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde takım oyunu programında zaten Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olacağını açıklamıştık. A-Spor'da direkt A-Spor'u izleyenler cumartesi günü bunu öğrendiler. Ben haberi almıştım. Hatta orada şunu da söyledim. Diğer başkan adaylarına da seslenecek. Benim etrafımda birleşin. Birlikte Fenerbahçe'yi 120. kuruluş yıl dönümünde şampiyonluğa ulaştıralım. Kurmayları işte Ankara seyahati oldu. Ankara seyahatinden sonra çok baskı geldi Aziz Yıldırım'a ve Aziz Yıldırım direkt şundan aday oluyor. Fenerbahçeli çocuklar artık ağlamasın. Yani Fenerbahçeli çocuklarının yüzünü güldürmek için başkanlığa aday. Önce bir yıl bakacak. Tabii sağlık sorunları da oluyor zaman zaman başkanın. O yüzden ilk yıl işte 2027 eğer başarılı olursa sonraki 3 yılda da devam etmeyi planlıyor. Ama diğer başkan adayları da bence Aziz Yıldırım'ın etrafında birleşecek ya da çekilecek. Çünkü herkes şu anda yaparsa, daha önce yapmışlığı var, Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa ancak Aziz Yıldırım yapar. Bu işi en iyi bilen başkan profil olarak görüyorlar. Çünkü Ali Koç'la olmadı, Saadettin Saran'la olmadı. Yani bu işi bilmeyen, ne kadar çok servet olursa olsun, ne kadar güçlü yönetim olursa olsun, Türkiye'de bu işin bürokrasisini çok iyi bilen, şampiyon yapmayı çok iyi bilen, federasyona karşı bir ağırlığı olan, ne bileyim Merkez Hakem Kurulu'na karşı bir ağırlığı olan, diğer başkanlar katında bir ağırlığı olan bir isim Aziz Yıldırım, bir marka. Bu markanın tekrar Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını düşünüyorlar. Hem transfer boyutunda da bu şekilde. Güçlü bir hocayla. Hocanın yabancı olacağını duydum ben. Daha önce hatta A-Spor'da da paylaşmıştım. Libero TV'de de bunu paylaştım. Serkan Korkmaz'ın programında. Jürgen Klopp'a bir rapor hazırlatıyor Aziz Yıldırım daha önce. Bir yılda Fenerbahçe nasıl şampiyon olabilir diye. Jürgen Klopp'un da biliyorsun Leipzig'te yanılmıyorsam bir sportif direktörlüğü var. Bir markanın elçiliğini yapıyor. Belki onun hoca adayı olur ya da bir başka bir hoca olur ama marka bir isim getirecek belli. Yani gelen isim de yine Mourinho kalitesinde, Mourinho ayarında bir isimle anlaşacaktır mutlaka. Şimdiden görüşmelere de başlamıştır. Hatta anlaşmıştır biraz Yıldırım. Bunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe için güzel günler Aziz Yıldırım'la birlikte gelecek diye düşünüyorum. Çünkü bu ülkede ağırlığı olan marka bir isim. Futbol dünyasında ağırlığı olan marka bir isim. Ve bu işi her yönüyle bilen, futboldan çok iyi anlayan, transfer yapmayı bilen, Türkiye'deki futbol iklimine çok hakim bir profil ve bu profille Fenerbahçe şampiyon olacağını düşünüyor. Ve ben dediğim gibi artık Aziz Yıldırım adaylığını koyduktan sonra ben başkanlığı rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Çünkü şampiyonluğa büyük bir özlem var Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım'la Fenerbahçe sayısız şampiyonluklar, kupalar kazandı. Tekrar o günlere dönmek için fitili ateşlediler. Evet, Hakan Safiye de, Barış Göktürk'e de tabii ki saygı duyuyoruz. Medenice çıktılar. Demokratik ortamda yarışmak istiyorlar ama Aziz Yıldırım varken ben çok şanslar olacağını düşünmüyorum. O yüzden de bir müddet sonra Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım'ın etrafında birleşeceğini, listesinde olacağını düşünüyorum. Hakan Safi'nin de ortamı kokladıktan sonra bir süre sonra ya çekileceğini ya da o da Aziz Yıldırım'ın yanında yer alacak diye düşünüyorum. Güçlü Fenerbahçe, şampiyon Fenerbahçe için el ele verip kenetlenip başarı, özlenen başarı yaşanacak diye düşünüyorum. Çünkü 120. kuruluş yıl dönemi 2027'de Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorlar el ele verip.
1: Peki Zeki Uzundurkan, size de çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Telefon bağlantılarımız devam edecek değerli izleyenler. Malum Barış Göktürk'le ilgili de az önce paylaştığımız bir son dakika gelişmesi vardı. Sıcak saatler yaşanıyor. Bir kez daha muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'a bağlanalım ve son durumu, son gelişmeleri Erdem bir kez daha senden dinleyelim.
4: Ezgi, önemli bir gelişme var. Bugün şimdi gözlerin çevrildiği isimlerden bir tanesi Barış Göktürk. Barış Bey cephesine ben de sıcağı sıcağına son durumun bilgisini almak için temaslarda bulundum ve aldığım bilgileri aktarıyorum. Barış Göktürk yönetim kuruluyla olağanüstü, yani yakın ekibiyle olağanüstü bir toplantı kararı aldı. Barış Bey bugün gün içerisinde Aziz Yıldırım'ın davetine olumlu ya da olumsuz yanıt verecek. Yazılı bir açıklamayla yanıt verecek. Öncelikle bunu bir son dakika haberi olarak paylaşalım.

0: Devamında şunları ekleyelim. Barış Göktürk bir süredir Ankara'daydı. Yaklaşık 2 gündür. Ankara'da çok önemli temasları oldu Barış Bey'in. Önemli görüşmelerde bulunduğu bilgisini de aldım tabii bu gelişmeleri sorarken. Ankara'da bulunduğu temasların yanı sıra bu akşam da Ankara'daki dernek başkanları ve yönetim kurulları ile bir araya gelecek. Bu da çok önemli ve sıcak bir gelişme. Neden önemli Ezgi? Fenerbahçe'nin kongre üyesi sayısı İstanbul'dan sonra en fazla olan Ankara. Bu sebeple de seçim atmosferinde atılan bu tarz adımların çok kıymetli olduğunu ve bu sıcak bilgileri de anlık olarak A-Spor ekranlarında paylaşacağımızı ben de sana söylemiş olayım. Barış Bey bugün gün içerisinde yazılı olarak bir açıklama yapacak. Olumlu ya da olumsuz. Ama bunun yanı sıra zaten seçimle alakalı çalışmalarına devam ediyor Barış Bey. Ankara'da akşam dernek başkanları ve yönetim kurulları ile bir araya gelecek. Bunu da paylaşmış olalım. Gelişmeler oldukça A-Spor ekranlarından paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim Ezgi. Varsa sorularını yanıtlayabilirim. Gün içerisinde tekrar zaten bağlanacağız gibi gözüküyor.
1: Şimdilik yok sorum Erdem. Çok teşekkürler. Yeni bir gelişme olursa elbette yine irtibat halinde olacağız. Şimdi bir bağlantı daha yapalım. Zafer Tüzün'le. Zafer Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet, sizden de hemen sıcağı sıcağına yaşanan son gelişmelerle ilgili ilk değerlendirmelerinizi rica edeyim.
2: Evet, Fenerbahçe'nin her türlü sorunla mücadelesinin gerçek kahraman Aziz Yıldırım olduğunu kimse inkar edemez. Bunu bir kenara koyalım. Bu efsane başkanımız hepimizin. Fakat Aziz Yıldırım'ın yeniden Fenerbahçe başkanlığına aday olması kulüp içinde ve taraftar nezdinde doğal olarak büyük bir dalga yaratır. Çünkü Yıldırım sıradan bir eski başkan değil, kulübün hafızasında çok güçlü bir iz bırakan insan. Onun için karizmatik olması, liderlik vasfının olması, otorite figürü olarak algılanan, Fenerbahçe'de otorite figürü olarak algılanan bir başkan figürü Aziz Yıldırım. Kriz yönetimi, sert duruşu, kulübü dış tehditlere karşı konumlandırma biçimi hala ciddi biçimde bir kesimde karşılık buluyor. Bu yüzden adaylığı güçlü izler geri dönüyor, algısı yaratıyor. Diğer başkan adaylarımıza geldiği zaman Fenerbahçe başkanlığına aday olmak bir gururdur. Hepsi güçlü figürler ama Aziz Başkan şöyle bir beyanda da bulundu. Diğer aday olan arkadaşlarımın gelin hep beraber bir çatı altında bulunalım. Güçlü Fenerbahçe figürünü yaratıp sorunlarla baş edebilmeyi hep beraber karşıt görüşlerle becerelim dedi. Şimdi adaylık çoğu zaman sadece Aziz Başkan, Aziz Yıldırım geri dönsün meselesi değil. Aynı zamanda mevcut yönetime duyulan memnuniyetsizliğin de bir yansıması. Bu da Aziz Başkan'ın şansını artırıyor. Yani Aziz Yıldırım'ın adaylığı duygusal olarak çok güçlü bir zemin bence. Diğer adaylara baktığımız zaman ki hakikaten Fenerbahçe başkanlığını kaldırabilecek, Fenerbahçe'ye katkıda bulunabilecek adaylar. Onlarla birlikte bir konsorsiyum yapılıp hep beraber birlikte bir hareket edilip belli bir dönem tekrar Fenerbahçe'yi ayağa kaldırma açısından birliktelikleri bence bütün camia tarafından çok olumlu şekilde karşılanır. Yani kim kazanır neye bağlı artık bunların ötesinde Fenerbahçe'nin bir ve beraber olma duygusunu ön plana çıkarması gerektiğini düşündüğümüzde hakikaten Sayın Hakan Safi'nin de dediği gibi Sayın Efsane Başkanımız Aziz Yıldırım diyerek saygı ve sevgi gösterisinde de bulunuyor. Keşke hep beraber bir çatı altında bulunsalar. Fenerbahçe'mizin layık olduğu bir yere getirsinler. Ondan sonra da zaten Aziz Başkan efsane başkanlığı doğrultusunda diğer adaylardan bir tanesini işaret eder. Onlar devam ederler bu kültüre. Ama Fenerbahçe açısından bence her sene başkanlık seçiminin olmasının kötü olması nazarında iyi bir tarafı daha var. Fenerbahçe artık sorunları tespit etti ve bunların çözümü açısından bir lider arıyor. O açıdan ben 3 başkanın adaylığını hatta tek çatıda birleşerek aday olmalarının Fenerbahçe'nin âli menfaatleri doğrultusunda daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Hocam şimdi bugünden itibaren muhtemelen herkesin gündeminde adaylardan ziyade teknik direktör kim olacak sorusu biraz daha yanıt bulmaya çalışılacak. Siz ne

0: düşünüyorsunuz? Yerli, yabancı teknik direktör kim daha doğru olur? Sanki bu biraz belirleyici vaat olacak gibi görünüyor.
1: Evet, şimdi 70 bine yakın üye sayısı olmuş kongre üyesi. Hepsini memnun etme şansı sıfır. Ama bence şu düşünülmeli. Bölünerek, ondan sonra herhangi bir başkanın altında değil de bir araya gelerek ortak fikir doğrultusunda hareket etmeleri ki burada yerli aidiyeti duygusundan, takıma bağlılık, sadakat, aidiyet duygusunun ön plana çıkması açısından yerli teknik direktör daha mantıklı gözükse de gelecek yabancı teknik direktöre oyun aklı olarak Fenerbahçe'nin oyun akıllarını belirleyerek bu kulübün DNA'sını, gelmişini, geçmişini, geleneklerini, göreneklerini anlatarak onu doğru yönlendirerek Fenerbahçe'nin yaratacağı bir kültüre uygun, kaliteli, usta bir yabancı teknik direktör de neden olmasın yani.
0: Peki. Zafer Tüzün, çok teşekkür ediyorum size de yorumlarınız için. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Evet, hareketli saatler yaşanıyor dedik. Her an yeni bir son dakika gelişmesi, adaylardan bir açıklama gelebilir değerli izleyenler. Bunları sıcağı sıcağını sizlerle paylaşacağız. Az önce özellikle Zeki Uzundurukan'ın söylediği konu üzerinden aslında biraz devam edersek ki az önce ben de söyledim. Muhtemelen teknik direktör adayı üzerinden biraz daha şekillenecek, evet, bir yarış olacak. Ve Zeki Uzundurukan, belki televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz de vardır, yabancı bir teknik direktör düşündüğünü söyledi Aziz Yıldırım'ın. Hatta Jürgen Klopp'a bir yıllık şampiyonluk nasıl gelir şeklinde bir raporlama yaptırdığını, bir değerlendirme istediğini söyledi. Dolayısıyla herkes Aykut Kocaman ismine biraz daha yoğunlaşmışken bir yabancı teknik direktör ismi de çıkabilir görüşünde. Ne dersin?
2: Yani ikna etme seviyesi burada ne kadar yüksek ve düşük. Çünkü bir yıllık yabancı teknik adamlar bu durumu ne kadar kabul edebilir? Bir yılın sonunda da tekrardan bir seçim olacak. Tabii ki başarılı olduğunuz takdirde, işte başarı şu an az önce dedik ya, artık Fenerbahçe için şampiyonluk mecburiyettir. Bir hedef değildir. Olması zaten gerekiyor. Ama tabii yeni bir yapılanma, Aziz Yıldırım'ın seçildiği denklemde varsayalım ki Klopp'la bir anlaşma. Kadronun
0: Klopp'la
2: yapılanması.
0: Anlaşma olacağını çok zannetmiyorum. Çünkü Klopp'un kariyerine teknik direktörlük yaparak devam etmek istediğine dair bir emare yok.
3: Dönüşe
0: ama
3: zaten hazırda bekleyenler.
0: Yani evet, o da var. Sadece anladığımız kadarıyla.
2: Bir ikna seviyesi.
0: Evet, sadece anladığımız kadarıyla, benim Zeki Uzundurukan'ın yaptığı açıklamadan anladığım kadarıyla, hani bir ön değerlendirme, bir
2: fikir alışverişi,
0: fikir
2: alışverişi
0: gibi,
2: gibi
0: bir şey algıladım.
2: Olmuştur, evet. Ama şu var tabii ki. Yerli bir teknik adamla eğer ki bu duruma başlayacaksanız, bir yıllık bir çalışma, yerli de zaten iki tane isim akıllara gelir bu dönemde. Bir İsmail Kartal, iki Aykut Kocaman. Hı. Son dönemlerde, çünkü evet, rekor puan topladı dediğimiz dönemde de, her ne kadar takım sayısı fazla olsa da, Galatasaray'da o sezon çok iyi bir puan toplayarak şampiyon oldu. Fenerbahçe'de aynı şekilde ikinci sırada iyi bir puan toplayarak sezonu tamamlamıştı. Yerliler üzerinden devam edileceği bir denklem olabilir burada. Tabi burada şu da var. Bir yıl içerisinde neler yapacağınız, Fenerbahçe taraftarını memnun edebilecek misiniz? Yani yapılan transferler, alınan sonuçlar. Yani her şeyi bir kenara bırakın. Yayının başında ben şunu ifade ettim. Ya çok Fenerbahçeli arkadaşım var tabii benimle, herkesin olduğu gibi çevresinde. Şunu söylüyorlar. Son dönemlerde mesela, evet, Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Süper Kupa'yı aldı ama son dönemlere baktığında hem Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı sahadaki üstünlüğü, hem makasın çok açılması, hem de şampiyonluk olmamasından dolayı bir rahatsızlık var. Hı hı. Yani bu seçilen başkanlar, yapılan transferler, Galatasaray'a karşı yine sahada bir mücadeleci tavır, hani bu sezonlara yayılsa, daha fazla pozitif sonuçlar alınsa, belki biraz daha teknik adamların da, yönetimlerin de ömrünü belki uzatabilirdi. Şimdi sadece bu Galatasaray açısından bakmak da yanlış olabilir. Ezeli rakibidir, tamam. Ama Beşiktaş'a karşı da, Trabzonspor'a karşı da, diğer özellikle Anadolu kulüplerine karşı da son dönemlerde alınan sonuçlar artık Fenerbahçe taraftarının çok fazla canını yaktı. Mesela bu sezonda üst üste yaşanan puan kayıpları. Burada her ne kadar teknik adama yorsanız bile yönetim, futbolcu, teknik adam, o ortamı oluşturabilmeniz gerekiyor. Burada da zaten en kuvvetli adaylardan bir tanesi, ben de Sayın Aziz Yıldırım'ın olabileceği düşüncesindeyim. Yani burada tabii Hakan Bey de, Hakan Safi de adaylığını koysa bile günün sonunda bence orada kazanan Aziz Yıldırım olacak gibi bir hissiyat içerisindeyim. Hmm. Çünkü yapılanma çok önemli burada. Kadroyu kurmak önemli. Yerli bir teknik adam olur, yabancı

0: teknik adamı ikna etme durumunuz, tekrar ifade edeyim, zor olabilir bir yıllık proje için. Hani o riski bir teknik adam alır mı? Burasını da düşünülmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Bir önceki seçimde seçimin seyrini değiştiren açıklama Aziz Yıldırım'dan şöyle gelmişti. Mourinho'nun ismini zikretti. Mourinho dedi, bir anda Mourinho gündeme oturdu. Hatta hatırlarsınız o dönem Beşiktaş'ta da bazı açıklamalar vardı, evet, Mourinho'ya dair. Ama seçimdeki rakip Sayın Ali Koç'tu. Ali Koç'un bir anda Mourinho gündemine girdiğini, ilk biz temasa geçtik ifadelerini gördük sonrasında. Yani orada mesela Fenerbahçe'nin teknik direktörünün belirleyici olduğu seçim, Aziz Yıldırım'dan duyduk biz ilk ismini. O diğer aday getirdi, evet, belki seçim.
0: Bu futbolcuda da öyle olmuştu. Lukaku ama tabii süreçler sürmemişti.
1: Şimdi yani mesela Aziz Yıldırım seçim süreçlerini paylaşıyor. Yani isimleri direkt zikredip paylaşabiliyor ve bu karşısındaki kişileri de, rakiplerini de, seçimdeki rakiplerini de etkileyen bir unsur oluyor. Şimdi yapacağı açıklamalar o yüzden çok önemli. Yani burada mesela öyle bir isim ortaya atabilir ki, hani ben şu teknik adamla anlaştım, göreve gelirsem hocamız bu olacak. Karşısındaki daha üzerine çıkması gerekiyor. O yüzden diyorum, şu bir aylık dilim içerisinde kimin futbola dair, yani geriye kalan bak çok önemlidir kulüpler için elbette. Ekonomisi nasıl önemsiz olsun zaten, ama şu an Fenerbahçe'de oy verecek olanlar çok ona bakmayacak. O göz ardı edilecek bu seçimde. Ya bu seçimde bakılacak tek şey, bizi kim ne şekilde şampiyon yapabilir? Bize bunu sunun. Bunu da ilk herhalde Aziz Yıldırım'dan bekliyoruz gibi duruyor şu an. Çünkü genellikle söylüyor yani bunları. Teknik adam tercihini de ifade ediyor. Futbolculara dair de ifadeler kullanıyor. Birbirlerinin üzerine çıkmaya çalışacak iki tane başkan adayı olacak bu süreçte. Bakalım ya yani kim kimle anlaşabilecek?
2: Bu arada mesela birkaç gündür belki siz de takip etmişsinizdir. Fenerbahçe'de mevcut yönetimin de transfer görüşmeleri yaptığına dair haberler geliyor. Hatta biz birkaç gün önce son dakika bilgisi olarak vermiştik. Seru Girasi, Wilson, Grimaldo gibi isimlerle şu anda Saadettin Saran yönetimi görüşmeler yapıyor. İşte anlaşmaya çok yakın. Eğer bu isimlerle anlaşma yapılırsa yeni yönetimi, hani bu doğrultuda bir rapor verilecek ve evet, hani siz buyurun devam ettirin şeklinde bir durum olacağına dair haberler de geliyor. Tabii bu belirsizlikler illaki futbolcuları da etkiliyordur, karar verme süreçlerini etkiliyordur. Bu bir gündem maddesi şu anda Fenerbahçe'de. Diğer gündem maddesi şu anda şampiyonluk yarışının hala bitmemiş olması Süper Lig'de ve hafta sonu oynanacak Tümosan Konyaspor mücadelesi. Şimdi bu iki gündem maddesini de elbette konuşmak, değerlendirmek lazım biraz. İlk olarak şu transfer iddialarından başlayalım isterseniz.
1: Yani şu an kim yapıyor, ne şekilde yapıyor bilemiyorum.
2: Bilemiyorum, çünkü evet.
1: Sportif direktöründe gönderen bir Fenerbahçe var.
2: Evet. Ama ısrarla da bu haberler gelmeye devam
0: Ertan
2: ediyor.
0: Ertan Bey ilgileniyor orada transferlerle. Büyük ihtimal o görüşme halinde. Salah ismi de zaten.
2: Olabilir, evet,
0: onun
2: evet,
0: üzerinden ilerleyen bir süreçti. Bir buçuk ay öncesinden. Yani şu an tabii ki kim
2: hani
0: başkan adayı olacaksa.
2: Yönetime de biraz kolaylık sağlamak, evet, adına, evet, bir, evet, hamle gibi yorumlanıyor.
1: Kendi fikirlerini değerlendirdi oyuncular. Yeni gelen yönetimin oyuncularla ilgili fikri
2: tabii ki
1: ne olacak bilinmiyor. Yani Fenerbahçe bu isimlerle görüşüyorsa şayet, şu an hangi teknik adama göre görüşüyor? Hangi yönetim, hadi yani yönetimi de geçtim, hangi teknik adama göre görüşüyor? Fenerbahçe ne oynayacağını biliyor muyuz? Hangi teknik adamı tercih edeceğini biliyor muyuz? Hepsinin oyunu birbirinden farklı değil mi ya? Bize tek tip herhalde düşünülüyor bazı şeyler. Yani biz bir kadro kurarız. Bu kadrodan bağımsız
0: son dönemlerde hep aynı hatalar yapıldı.
1: Bir isim gelir, o isimle bu takımı yönetir. Hayır, öyle olmadı. Nasıl oldu? Fenerbahçe kadroları kurdu. Gelen teknik adam bu kadro bana göre değil dedi. Değiştirdi. Onun kurduğu kadroyu ondan sonra gelen değiştirdi. Yani Jesus'un kurduğu kadroyla
2: hiç oynamayan oyuncu vardı, hatırlarsınız. Şimdi Pereira oynatmamıştı. Kim olduğunu hatırlamıyorum. İsmini unuttum. Daha önce yapılan bir
1: Ya ben şunu hatırlıyorum. Colker'ın oynamadığını hatırlıyorum.
2: Evet, evet, Colker doğru, doğru.
1: Transfer edilmişti, evet, oynamamıştı, evet, Colker. Ondan sonra yine devam etti Fenerbahçe'de bir 2-3 evet, tane böyle transfer var zaten. Teknik adamlardan önce tercih, hı-hı, edilen transferler oynamamıştı. Dolayısıyla yani şu an Fenerbahçe'nin belirleyeceği ilk şey, yani başkanının başkanlık seçiminin ardından belirleyeceği ilk şey futbolcu falan değil, teknik adam. Fenerbahçe'nin kadrosu şimdi zaten yeni kurulan bir kadro. Şurada kaleden başlayarak santrafora kadar gidelim. Geçen sezonun kadrosu mu? Değil. Her sezon kadro değişimine gidiyor Fenerbahçe. Artık öyle bir sağlıklı yapıya kavuşması gerekiyor ki. Yani bir oyun felsefesi inşa etmeli aslında. Bir teknik adam değil. Bir oyun felsefesini ortaya koymalı. Biz buna göre bir oyun oynarız, buna göre bir kadro kurup, buna göre de teknik adamımızı tercih ederiz olması gerekiyor. Her yolu farklı denedi Fenerbahçe. Yani birbiri hiç alakası olmayan teknik adamlar geldi. Pereira'dan sonra gelen teknik adam onunla alakası yok. O gidiyor işte İsmail Hoca, Jesus, Mourinho. Yani kimse birbirine benzemiyor, kokular falan böyle. Erol Hoca var arada. O kadar çok hoca geldi
2: çok ki fazla
1: bu süreçte
2: var.
1: Yani bazen unutabiliyoruz arada. Dolayısıyla Fenerbahçe yani kendi kültürüne uygun bir teknik adam belirledikten sonra kadrosunu oluşturmalı. Ama yine maliyet olacak. Yine aynı döngü. Fenerbahçe'de bu arada seçimler de bir döngüye girmiş vaziyette. Yani geçmişte hep şuna alışıktık. Fenerbahçe en az seçim yapan kulüptü. Olmaz ki tek aday çıkardı, biterdi seçim. Yani olağan
2: zaten
1: seçimler.
2: Çok uzun başkanlık dönemleri oldu
1: zaten.
2: Yani Alişan, Aziz Yıldırım, Ali Koç.
1: Olağanüstü olmazdı zaten. Olağan tarih gelirdi. Mevcuttaki başkan devam ederdi. Yani bizim en azından şu stüdyoda üçümüz beraberiz herhalde bizim tanıdığımız 3 tane Fenerbahçe
2: i̇şte
1: başkanı
2: kuşağı,
1: vardı.
2: Hani
1: 4
2: de,
1: oldu
2: evet.
1: İşte Sayın Saadettin Saran'la birlikte. Dolayısıyla hani bak 3 yıl, 3 seçim, 1 seçim daha görecek Fenerbahçe seneye. Bunların hepsi dolayısıyla Fenerbahçe'deki bir nevi yani yönetim istikrarındaki bozulmaların da işareti göstergesi. Gelen yönetimin doğrudan başarılı olması gerekiyor. Bak Sayın Saadettin Saran ne dedi? Sezon sonu başarısız şampiyon olamazsak dedi. Gide. Sonra sezon sonu yaklaştığında 2027'yi hak ettik dedi aslında. Hı hı. O değişti ama kabul görmedi.
2: Ama o açıklamayı yaptığı sırada Fenerbahçe'nin yarışta öne geçme, ipi göğüsleme ihtimali vardı ve hatta yüksekti de yani.
1: Yine ikinci sıradaydı. Galatasaray'ı arkadan takip ediyordu.
2: Ama
1: yine
2: işte derbiye çıkacaktı. Derbiye çıkmamıştı.
1: Derbiye çıkacaktı ayrı bir konu. Yine
2: derbiyi arkadan, kazansa işin rengi değişebilirdi.
1: Arkasında takip ediyordu. 2027'yi hak ettik dedi ama işte Fenerbahçe şampiyon olamayınca bu dönemlerde artık kabul görmüyor. Hani mesela geçmiş şimdi Aziz Yıldırım'la ilgili ne diyoruz? 20 yıl başkanlık yaptı. 6 şampiyonluğu var. Aslında 14 rakiplerine vermemiş mi? Değil mi? 20 yılın 14'ünde rakipleri şampiyon olmuş. Ne var? Yani çok uzun sürmeden tekrar şampiyonluklar yaşadı. Mesela 1 yıl şampiyon oldu. 2 yıl, 3 yıldan sonra hemen 3. yıl bir daha şampiyonluk yaşayarak o arayı dengeledi.
0: Ama 10 yılı vesaire bulmadı
1: yıl
0: yani.
1: Olunca
0: rahatsızlık oluşturma
1: durumu. Her yıl yani o beklenti artıyor. Dolayısıyla gelen her yönetim kim olursa olsun ama Sayın Aziz Yıldırım ama Sayın Hakan Safi doğrudan 2027'deki seçimde şampiyon başkanı olarak girmek zorunda. Yoksa işleri çok zor olacak.
2: Evet yani şimdi burada işte hem kurulacak kadro, bu arada sadece kurulacak kadro değil, biz bunu konuşmuyoruz çok fazla ama yolları ayırmanız gereken çok fazla oyuncu var. Evet. Fenerbahçe'nin 19 yabancı...
1: kiralık gidenleri listesini açtın mı?
2: Açmadım, açarım şimdi. Aç. Ya 19 yabancı oyuncusu
0: İsimlerini
2: var Fenerbahçe'nin.
0: Unuttuğumuz isimler var, devam ediyor yani.
2: Oyuncular var. Sezon erken açılacak, dolayısıyla bu planlamaların çok hızlı bir şekilde yapılması lazım. Yani
0: geçtiğimiz sezonun benzeri sanki bu sezon.
2: İçin evet yolları ayırmanız gereken çok fazla oyuncu var bir tarafta.
0: Evet ya teknik adam öyle ya da böyle belirlersiniz. Bu yönetim şu an aktif olarak transfer görüşmelerini sürdürüyorsa bir noktaya getirip kim başkan adaylığında ya da başkan olduğu seçimin sonucu açıklandı. Biz bu isimlerle buraya getirdik. İster transfer yapın ister yapmayın gibi işte Fenerbahçe'nin faydası için çalışıyoruz. Şu an ortamı ben görüyorum. Ama tabii ki takımdan ayrılabilecek oyuncuların sayısı mesela şu vardı. Geçtiğimiz sezonlarda Jose Mourinho teknik direktörlüğü Fenerbahçe'nin başına gelmeden önce Sayın Başkan, o dönemin başkanı Ali Koç şey almıştı hatırlayacaksanız Oğuz Aydın almıştı. Yani çok iyi bir futbolcu aldın dedi ama sezon boyunca biz Oğuz Aydın'ı mesela göremedik.
2: İşte o örneklerden biri. En basit örneği evet.
0: Yani bunun gibi bir sürü oyuncu var. İlk önce Fenerbahçe'nin kadrosunun da şekillenmesi gerekiyor. Hangi oyuncularla yollara ayrılacak? Hızlı bir şekilde karar verilmesi lazım. Fenerbahçe sezonu zaten ikinci sırada tamamlaması ardından Şampiyonlar Ligi için oynayacağı ön eleme maçları var, önceden oynayacağı evet. karşılaşmalar var. Erken toplanacaksınız yine. Hani geçtiğimiz sezonla bu sezon çok birbirine benzer bir süreç. Yine bir seçim var. Yani başkanını belirleyeceksin, teknik direktör

0: Sektörünü belirleyeceksin, oyuncularını göndereceksin, bir de transfer yapacaksın. Ve bunların hepsini oluştururken de bir yıllık bir sürecin var. O bir yılın sonunda şampiyon olursan önümüzdeki sezon tekrardan Fenerbahçe'nin seçimi var bir. Yani o başkanın orada kuvvetli bir şekilde girmesi lazım. Şampiyon olamasa bile bir şeyler vermek zorundaydı. Yani şöyle anlatayım ben, Saadettin Saran yönetimindeki eksikliği. Evet, alınan bir süper kupa var ama ligde yine istenilen seviyede bir oyun temposu oluşmadı. Tribünler hep Fenerbahçe... Bir taraftarlar tribünleri son haftalarında boş bırakmaya başladı mesela. Yani Talisca hat-trick yaptığı karşılaşmada, Başakşehir karşılaşmasında hani tribünde seyirci yoktu. Bu birlik, beraberlik ortamını da ve Fenerbahçeli taraftarların da umudunu kırmamak için net olarak bir planlama yapılması lazım. Bakıyorsun çok geniş bir kadrosu var. Son zaten 3 sezondur biz Fenerbahçe'de şunu konuştuk. Ya 2 tane ilk 11 kurarsın bu kadrodan. Rahat oynatabileceğin oyuncular var, potansiyelli oyuncular var. Ama bu sezonun başında evet yine iyi transferler yapıldı. Ederson gibi bir kaleci getirildi ama beklentilerin çok çok gerisinde kaldı. Yani Kante gibi bir isim aldınız, Suudi Arabistan'dan geldi. Yeni sezonu görmesi lazım, kamp yemesi lazım gibi gibi. Yani tercihler de tabii en büyük bence bu yönetimin eksikliği santraforsuz bir şekilde devam etmesiydi. Evet, Şerif yaş itibariyle Fenerbahçe'nin şu an birinci santrafor olacak bir oyuncu değil. Yani üçüncü santrafora koyarsınız mesela. Potansiyel bir oyuncu.
1: Yaş itibariyle demeyelim de mevcut.
0: Genel olarak tabii.
1: Performansı itibariyle.
0: Gelecek vadeden evet. Hani şunu söyleriz ya, scout yatırımı olan bir transfer olsun, gelecek vadesin. Bence Şerif öyle bakılacak bir oyuncu. Yani John Duran ve Enes'i gibi oyuncudan ayrıldınız.
1: Sözleşmesi de var. Yani sadece kiralık giden oyuncular değil konu. Yani evet, mevcut isimler, örneğin Ederson. Şimdi Ederson kalacak mı, gidecek mi? Giderse hangi şartlarda gidecek? O ciddi bir sözleşmesi var, ciddi bir maaşı var. O maaşı hangi ülkeden, hangi takımdan alabilir gibi gibi o kadar çok
2: hepsinin öyle
1: soru işareti var ki.
2: Fenerbahçe'de en düşük maaş ne kadar oldu ki? Fenerbahçe zaten çok yüksek maaşta vermeye başladı. Galatasaray da öyle. Artık Beşiktaş da artırıyor. Yani şurada iki sezon öncesine dönsek inanamayacağımız rakamlar iki sezon içerisinde kulüplerin herkese vermeye başladığı ücretler oldu yani. Hı hı. 10 milyon, 15 milyonlar, 20 milyonlar havada uçuşuyor. Düne kadar 20 milyon ne demekti?
1: Tabii tabii.
2: Bonserviste bile.
1: Bonservis rekoru falan diyorduk 20 rekordu. Milyon eurolara.
2: Şimdi maaş olarak veriyoruz.
1: Evet.
2: Demek ki kulüplerin ekonomisi çok iyi.
1: Devam edeceğiz buradan değerli izleyenler. Bu saati tamamlıyoruz. Kısa bir reklam arası, saat başında görüşmek üzere.
3: A Spor Radyo. Spor'un radyosu. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu. İşini büyütenlerin mikrosu var. Mikro yazılım, mikro.com.tr. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Reklam. A Spor Radyo.
5: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 6 Mayıs 1936 Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuarı Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu.
5: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
7: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart.com.

0: Hayat.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Parafın katkılarıyla
8: Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. 2 Mayıs sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasuh Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda Muharrem Candaş'la ağır siklette de Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da 9 puanla üçüncü olabildi. Bir Avrupa şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı.
2: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.

0: Aspor Radyo.
1: Ajansında 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Bir önceki saat diliminde Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıklaması üzerine yaklaşık bir saat boyunca Sarı Lacivertlilerin sıcak gündemini konuştuk, değerlendirdik. Şimdi bu saate de düne giderek başlayacağız. Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist TÜMOSAN Konyaspor oldu. Dün Beşiktaş'la karşı karşıya geldi yeşil beyazlılar ve mücadeleyi son anlardaki penaltı golüyle 1-0 kazandı, adını finale yazdırmayı başardı. Şimdi tüm detaylarıyla bu mücadeleyi, Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Önce bir özeti izleyelim.
2: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı futbol oynamak için.

0: çok uygun bir hava. Zemin güzel. Dolayısıyla her şey bu güzel futbol akşamı için ideal. İlk düdük ve mücadeleye Konya Spor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Sergen Yalçın görüntüde Beşiktaş'ın başında. 100. maçı bu.
1: Deniz Türüç topun başındaki oyuncu köşe vuruşu için. Deniz yaptı ortayı, karşıladı savunma, topun gelişine vuruş. Müdahale geldi Beşiktaş defansından. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı. Sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi. Çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten.
0: Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
1: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş'ın baskısıyla beraber siyah beyazlı taraftarlar da ayaklandı. El Bilal Ture topla buluştu. Ture yaptı ortayı. Aslani hareketlenmişti. Savunma karşıladı. Amir Mourinho aslani yerde, oyun devam ediyor. Pozisyon da farklı açılardan görüntüye geliyor. Adil'le beraber hamlesi var orada.
0: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Muleka yerde kaldı, faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı İtirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Orkun da itirazlarından dolayı bir sarı kart gördü.
1: Mourinho kullandı taşı. Yangio onun vuruşu. Kaleci Bahadır.
0: Kupada ikinci yarı başlıyor, yarı finalde Agbadu. Şimdi Bardi top istedi, aldı. Berkan o bölgede, top kaybı. Yangio gol pozisyonu. Yerde kalıyor Yangio. Penaltı bekledi Beşiktaşlılar. Pozisyon bu. Olayten gidiyor. Orkun'a verdi. Orkun vuracak. Şut direkt. Direkte patladı. Orkun'un şutu aslında biraz da faulle karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem.
1: Olaytan pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
0: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu. Olaytan iyi bir pat çıkarttı Aslani'ye.
1: Destek Berkan'dan hücuma, pasona. Berkan Kutlu çevirdi içeri. Bardi vurdu, top dışarıda. Çok önemli bir fırsat Konya Spor için.
0: Elbilal bıraktı Aslani. Yeniden Elbilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olaytan. Etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olaytan. Ve az önceki pozisyon. Aslani köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor Ndidi. Bir kez daha gole yaklaştı Beşiktaş. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. Hemen bakalım pozisyona. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Elbette Varda kontrol edilecek bu pozisyon. Bardi topu filelere gönderdi. Ama yardımcı hemen çekti bayrağı. Evet, en direkt vuruşu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
1: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem gösteriyor.
0: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay ilk yerde kaldı. 90 artı 5. dakika çok kritik bir an. Çok kritik bir an. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
1: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya Spor öne geçiyor. 90 artı 8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor. Ola İgbe topu taşımaya devam ediyor. Ola İgbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
0: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tümosan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
2: Evet, öncelikle Tümosan Konya Sporu İlhan Palut ve öğrencilerini finale yükseldikleri için tebrik ederim değerli izleyenler. Elbette biz şimdi bu mücadeleyi tüm detaylarıyla konuşacağız. Birazdan o gün Şahinoğlu'ndan tabii ki hem Beşiktaş cephesinden istihbaratlarını hem de yorumlarını rica edeceğim. Ama öncesinde özellikle dün tek hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'na veda edilmesi sonrası Beşiktaş cephesinde neler yaşanıyor? Sergen Yalçın'a ciddi bir tepki vardı tribünlerden ve o da istifa seslerini anlayışla karşılayabileceğini söylemişti. Efecan Öztaş muhabir arkadaşımız hattımızda. Efecan, hoş geldin yayınımıza. Hemen senden maç sonrası Beşiktaş cephesinde sıcağı sıcağına neler oluyor, dinleyelim.
3: Teşekkürler Ergit Haber. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Maçın hemen ardından yenilgi sonrasında yaşanan maçın hemen ardından Konyaspor karşısında Sergen Yalçın tabii basın toplantısında aslında bazı olayları özetlemişti. Bunun da biraz iç nedenleri de var. Onu da özet geçmek istiyorum. Maçın hemen ardından Sayın Başkan Serdar Dalı başkan soyunma odasına indi ve Sergen Hoca ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede hoca bu tepkiyle beraber Trabzonspor maçına çıkmak istemiyorum, görevi bırakabilirim diyor. Bunu söylüyor aslında Sergen Hoca. Ardından Sayın Başkan da önümüzde iki maç var. Bu iki maçı tamamlayalım. Trabzonspor'a karşı evimizde taraftarımızla beraber oynayacağız. Bu maçları bir tamamlayalım. Daha sonra konuşuruz diyor. Yani buradan da şunu söyleyebilirim. Sergen Hoca'nın en büyük sebeplerinden biri de taraftarın onu istifaya davet etmesi. Hoca taraftarı haklı buluyor. Ama başkan da aşağıya inerek iki maç kaldı. Sakin olalım. Trabzon maçını bir atlatalım. Oturur konuşuruz diyor. Böyle de bir durum değerlendirmesi, maç sonu değerlendirmesi yapılmış oldu siyah beyazlı ekipte. Kritik iki maç. Tabii Beşiktaş'ın pozisyonu değiştirmeyecek bu durum ama taraftarın tepkisi de Sergen Hoca'ya yaklaşımı da bence burada en etkili konulardan birisi olacak Beşiktaş adına. Ama ilerleyen günlerde tabii biz de süreci takip ediyoruz. An be an Alspor ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
2: Peki Efecan Öztaş'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Evet, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ta bu sezon kalan tek hedefti o gün.
4: Evet.
2: Ve özellikle tabii taraftarın tepkisi elenmekten ziyade 90 dakikanın 0-0 gitmesi bir etkinlik, yani gol bulamaması aslında etkinlikten ziyade Beşiktaş'ın tek hedefte final aşamasını göremeden evet. Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmesi. Senden hemen detayları dinleyelim.
5: Beşiktaş sezona başladı. Farklı bir teknik adam. İşte Avrupa Ligi'nden elendi. Konferans Ligi'ne gitti. Konferans Ligi'nden elendi. Bu arada bunların hepsi playoff. Yani ön elemeler yani. Gruplara kalmadı zaten. Lige başladı. Çok erken zaten lige veda etti şampiyonluğa. Eylül ayında artık Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olamayacağı zaten öngörülmeye başlanmıştı çok rahatlıkla. Ocak ayı geldi. Bir şekilde Ocak ayına girerken bir Fenerbahçe maçı oynadı zaten Aralık'ın sonunda. Bir motivasyon oldu devre arası için. Transferler vesaire. İkinci devreye başlangıç olumluydu. Yani Şubat-Mart aylarını hatırlarız. Yani oyun gelişimi, yeni oyuncuların takıma etkisi, biraz ambiyans,

0: taraftar gözüyle bakın. Türkiye Kupası hedefi aylardır dillendiriliyor. Bunu da alırsak gelecek sezona dair daha ümitli oluruz düşüncesiyle taraftarların artık ayakları biraz daha alışmaya başlamıştı stadyuma giderken. Yoksa yani 20 bin bandında taraftar oynadığı dönem de oldu Beşiktaş'ın. 15-20 bin aralığında bazı maçlar da oldu. Nitekim Nisan ayı kötü geçti. Nisan ayı takvimine açıp bakabilirsin. Yani orada galibiyetler, mağlubiyetler kötü geçti. Yani geriye Türkiye Kupası kaldı zaten. Oyuna dair de değil artık. Amaca dair. Yani amaç ne? Bir kupayı müzeye götürmek. Hatta oradan da bir Avrupa Ligi playoff'una gitmek. Yani konferans ligini mi tercih edersiniz? Bir taraftar gözüyle bakın konuya. Avrupa Ligi'nde mi olsun istersiniz takımınız? Yani Şampiyonlar Ligi'nde olamıyorsan ikide olur dersin. Bu da olmayınca işin sonunda dün yönetim istifa, Sergen Yalçın istifa, peş peşe geldi bu tezahüratlar. Bu hayal kırıklığı tabii ki çok rahatlıkla anlaşılabilir bir şey ve doğal bir reaksiyon. Sonuçta Beşiktaş bu sezon başarılı bir dönemi geçti. Ay bak tek tek saydık yani. Beşiktaş para da harcadı. Yani bir şeyleri değiştirebilmek için. Ekonomik olarak da bazı yükümlülüklerin altına girdi. Bu sezon yani bonservis ödemesi yaptı. Kaç tane oyuncu aldı. Maaşlar desen az önce diğer takımlarla ilgili de bahsettik. Hani buralarda da yaptı. Dolayısıyla bir karşılık beklendi. Karşılık bulunamadı. Ve her kulvarda aynısını yaşadı yani Beşiktaş. Çok erken safhada oralardan elendi. Dolayısıyla böyle reaksiyon ortaya çıktı. Sergen Hoca da tabii Beşiktaş Stadyumu'nda ilk kez duydu bunu. Yani daha önceki döneminde de duymamıştı. Sergen Yalçın istifa tezahüratı olmamıştı bir önceki döneminde de. İlk kez bunu duydu. İlk kez tepki aldı. En son işte sahaya atılan yabancı maddeler de oldu ama ben orada kastın Sergen Hoca olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Saha olduğunu düşünüyorum. O sekansta denk geliyor bence. Nitekim hani o tepkiyi görebiliyor ama tribünlerden. Dolayısıyla Sergen Hoca bunun da moral bozukluğuyla soyunma odasına girdiğinde kendi odasının bölümünde ilk etapta Trabzonspor maçına çıkmayacağını bırakmak istediğini ifade ediyor. Daha sonra yani aradan kısa bir süre sonra Sayın Başkan neredeyse bütün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, çoğunluğuyla birlikte soyunma odasına gidiyor. Orada hem başkan konuşuyor hem de as başkan Murat Kılıç'ın bir konuşması var kendisiyle. Çok olgun, metanetli bir konuşma olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla biz Sergen Hoca'nın acaba dün çıkıp, yani o soyunma odasından çıkıp ne söyleyeceğini bekliyorduk. Çünkü bir tepki aldı. İstifa tezahüratı yapıldı. Bunu ilk kez duydu. Beşiktaş bir hedefe ulaşamadı. Yani kötü bitirdi sezonu. Dolayısıyla hepsinin muhakemesiyle birlikte acaba ne diyecek kamuoyuna diye bekledik. Hatta bir ara basın toplantısına çıkıp çıkmama durumu da net değildi. Çıkmama ihtimali de vardı. Bu da konuşuldu. Yani bir türlü netleştirilemiyordu. En sonunda çıktı. Zaten açıklamalarını herkes görmüştür. Taraftar beni istemezse tabii ki gideriz diyor mesela işin özetinde.
1: Hemen söyleyeyim ben. Önümüzde iki maç daha var. Bırakıp gitmek doğru olmaz. Ayıp olur. İki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Hı-hı. Ama taraftarımız bırakmamı istiyorsa bırakırım. Onda bir sorun yok. Hiç şüpheleri olmasın.
0: Dolayısıyla burada Trabzonspor maçına çıkmasını bekliyoruz. Hani tıbbi değişiklik olmaz yani bu düşüncelerde. Çünkü hoca da ikna oldu.
1: Yani Serdal Adalı ile yapılan görüşme bu açıklamanın öncesinde yapılan bir görüşme.
0: Bir ay sonra. Tabii öncesinde. Sergen Hoca daha sonra çıkıyor zaten basın
1: bunu
0: toplantısına.
1: Hı hı.
0: Öncesinde farklıydı ama orada hem Sayın Serdal Adalı hem diğer yönetim kurulu üyeleri kendisiyle konuştuğunda ikna oluyor. Ve Trabzonspor maçına çıkacak. Ama o maçta tribünlerin vereceği tepkiler, reaksiyonlar bence geleceğe dair emareler gösterecek.
1: O da maça yani, bağlı tabii muhakkak.
0: Maça mı bağlı pek emin değilim. Yani Trabzonspor maçını kazansa Beşiktaş ne değiştiriyor ki?
1: Yok, değiştirmesi açısından değil. Hani daha ısınmaya çıkıldığında mı tepki başlayacak yoksa?
0: Yani ben bunu bilemem. Şimdi insanların duygularını kontrol edemiyorum ama bunları gördük biz Beşiktaş'ta. Maç başlamadan istifa tezahüratları, tepkiler.
1: Yani o başka bir şey. Maçın gidişatına göre
0: tabii,
1: tepki vermek başka bir şey.
0: Tabii ikisi birbirinden farklı yani. Ne olacağını işte kestiremediğimiz için maçı da görmek gerekiyor. İşte tribünleri görmek gerekiyor. Sergen Hoca'nın ona ne yanıt verebileceğini

0: görmek gerekiyor. Yani
1: ilgi olacak mı aslında? O bile başlı başına bir soru işareti.
0: Tabii yani ben tribünlerin artık bu saatten sonra çok dolacağını da düşünmüyorum. Şöyle bir şey var. Sergen Hoca bu maça çıkacak. Ama bu maçtan sonra gelecek sezona dair belki bir şeyler konuşmaya başlayabiliriz. Kalır, gider vesaire konuları. Ama bir durum değerlendirmesi elbette şu iki maç bittikten sonra hem yönetim hem Sergen Hoca arasında zaten tekrar bir yapılacak. Sergen Hoca bu iki maçı da diyor ya hani müsaade ederseler evet, tamamlayayım. Evet. Tamamladıktan sonra yapılacak. Yani dün zaten sonuç itibariyle ilk kez bu noktaya gelmiş bir teknik direktör var. Kendisinin söylemi var yani çıkmak istemiyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ta yeniden aynı döngüler konuşulmaya başlandı. Yine bir teknik adam konusu, yine yönetim konusu, yine işte transfer konusu vesaire. Birbirinin benzeri sezonlar. Yani geçtiğimiz sezon bundan farklı mıydı Beşiktaş'ta? Hayır. Ondan önceki sezon farklı Hayır. mıydı? Hepsi birbirinin kopyasıydı. Bir tek Şenol Hoca'nın ikinci
1: dönemi. Peki o gün yeni sezon için karar neye göre alınacak sence? Yani Serdal Adalı yönetimi Sergen Yalçın'la devam edip etmeme kararını Hı-hı. hangi dinamiğe göre verecek?
0: Bence biraz burada Sergen Hoca'nın da düşüncesi, inancı, durumu belirleyecek. Yani Sergen Hoca dün şunu da söylüyor.
1: Kalmak istiyorum derse kalır mı?
0: Kalmak istiyorum. Ya kendisi o inancı gösterir. Hı hı. Kalmak istiyorum derse gelecek sezona dair yönetimle yapacağı toplantıda net şunları yaparsa başarırız bu işi diye ortaya koyarsa yönetim tabii ki olumlu bakar. Çünkü Sergen Hoca ile yönetimin ilişkisi gayet iyi. Hı hı. Ama orada dediğim gibi dünkü maçın reaksiyonu yani şimdi şu an kredisi sıfır noktasında değil mi? Yani yok. Bitti. Şimdi gelecek sezona başladınız.
1: Bir beraberlik, bir mağlubiyet.
0: Avrupa ön elemesi oynayacak doğru, Beşiktaş oraya mesela.
1: Evet.
0: Oralarda yaşayacağınız herhangi bir şey Solskjaer benzeri bir tabloyu ortaya koyar sezonun ilk hemen başında. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: O yüzden yani yönetim adına da yapılacak tek şey yazın yapılacak kadroyla yeni sezona gümbür gümbür başlamak. Yani başka bir şansı yok. Beşiktaş'ta da yani Fenerbahçe'yi konuşuyoruz 12 yıldır şampiyon olamıyor. Ama şöyle sadece bir farklı tarafı var. Ya bu 12 yıl içerisinde şampiyonluk mücadelesini çoğu sezonu sonuna kadar devam ettirdi. Beşiktaş'ta uzun süredir hani bu mücadele de yok.
1: Evet.
0: Ya hiçbir şey yok Mayıs ayına gelindiğinde.
1: Hatta yeni yıla girildiğinde genelde.
0: Tabii yani bir işte Türkiye Kupası aldı en son. Sonra Süper Kupa ile başladığı sezon oldu. Ama bunlar hep nasıl oldu biliyor musun? Günlük başarılar gibi kaldı Beşiktaş'ta. İstikrara yayılamadı, hiç devamı gelmedi. Şenol Hoca'nın ikinci dönemini hatırlarsınız. 20'den fazla maç kaybetmediği bir dönem vardı. Ligin ikinci yarısı çok iyi geçirdi. İşte son maç hatta ikinci lig kaçırmıştı. Konya maçıydı yine. Yeni sezona başladı. Mesela iyi başlangıç olmadı.
1: Hatta o sezona başlarken de şunlar gitti. Söylenmişti sen de hatırlarsın. Birkaç nokta atışı transferle evet. Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayı olurdan
0: ama
1: bir anda...
0: Ama yazın ortaya çıkan durum... Herkesin hafızalarındadır zaten. Çok tartışılmıştı. Yeni sezonda iyi başlamadı. Dolayısıyla hani bir önceki dönemde 5 ay yaptığınız, 6 ay yaptığınız iyi işlerin hepsi silinip gitti. Evet. Beşiktaş'ta da çok ciddi bir istikrar problemi var. Her yıl neredeyse kadrolar değişiyor, dönüşüyor, yenileniyor. Sürekli bir hoca değişimi, yönetim değişimi. Yani ben kaç tane başkan, kaç tane yönetim kurulu üyesi, işte hoca, eminim sportif direktör gördüm. Ya şu 5 yılda unuttum artık sayısını. Ya futbolcuları geçtim hadi işin idari kısmında da aynı şekilde bir durum var. Bir sezonda 7 kez koltuk değiştiren Beşiktaş gördük. 6-7 kez. Dolayısıyla yani çok sağlıklı bir şekilde yaz transfer dönemini de geçirmesi gerekiyor. Ona göre teknik adamlık konusuyla alakalı Sergen Hoca'nın da kendisiyle ilgili değerlendirmesini yapması gerekiyor. Dün ama yani çok büyük bir hayal kırıklığı. Beşiktaş bu kadar başarısız olmayı da hak etmiyor yani. Şimdi evet ya bir kulüp şampiyon oluyor. Kabul. Bir kulüp Türkiye Kupası'nı alıyor. Bu ayrı. Ya ama mücadele görmek istiyor en azından Beşiktaş taraftarı. Yani işin sonunda bir şeyin mücadelesinin içerisinde yer aldığını görmek istiyor. Bence sorunun temeli de burada. Ya kaç sezondur aynı hikaye sunuluyor. Eylül, Ekim sonrası yok. Kaç etti ama. Şimdi nasıl dayanabilirsiniz? Düşünün Beşiktaş taraftarı olarak biraz düşünün bu konuyu. Dayanılır bir hal almıyor ki. Çünkü geriye Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Yani 7 ay ne bekliyorsunuz? Sezonun geri kalanını iyi geçirmeyi, Türkiye Kupası'nı

0: gelecek sezona dair de biraz umut. Değil mi?
1: Yani,
0: hep böyle değil mi?
1: Ve hep Eylül, konuştuğumuz Ekim, konu işte oyuncuların motivasyonu yok, konsantrasyonu yok.
0: Soruyorum, tekrar soruyorum. Beşiktaş 5 sezondur, 5 sezondur Kasım ayından sonrasında ne düşünüyor? Beşiktaş camiası, taraftarı. Kasım ayından sonrası Beşiktaş için nasıl geçiyor? Hep aynı hikaye. Türkiye Kupası, sezonu iyi bitirelim, oyunu geliştirelim, ara transfer döneminde biraz şey olsun. Gelecek sezona dair biraz ümit. Yani konu hep bu. Gelecek sezona dair biraz ümit taşımak. Bir tek işte Şenol Hoca'nın ikinci döneminde bunu biraz taşıyabilmişlerdi. Orada da iyi değerlendirilemedi. Ama işte olmayınca, sezonun sonunda da gelecek sezona dair bir şeyler alamayınca bu tepkiler ortaya çıkıyor. Çıkması da çok doğal bu arada, yani normal.
2: Ya, sezonlardır bence.
0: Anormal bir durum yok. Okan Hoca da iki maç üst üste kötü gittiğinde tepki alıyordu. Almıyor muydu?
2: Tabii.
0: Kaç sezon üst üste şampiyon oldu. Yani iki maç, üç maç böyle kötü sonuçlar çıkınca tepki aldı. Yani artık yani büyük kulüplerde özellikle çok böyle büyük oyuncuların da gelmeye başladığı evreler, çok büyük paralarla büyük oyuncuların gelmeye başladığı dönemlerde başarı çıtasını da buna göre belirleyebiliyor tribünler. Çünkü beklenti yükseltiyorsunuz, bir beklenti oluşturuyorsunuz ve buna göre de bir karşılık oluyor.
1: Evet.
0: Nitekim Beşiktaş adına bu sezonda kayıp bir sezon.
2: Ya o kadar çok olumsuz durum var ki burada, bazı tespitlerde bulunmakta da bence zorluk çekiyor. Çünkü şöyle bir nokta var. Son dönemlerde yönetimi değişti, kadro değişti, hoca değişti, o değişti, bu değişti. Sürekli bir değişim. Ama Sergen Hoca'nın mesela kendi ekibi ne kadar yeterli bu sezon içerisinde? Sezonun ikinci yarısından itibaren yapılan transferler, belli bir noktaya getirileceği konuşulanlar. Yedek bir Kalinca alındı mesela, hiç ismi nedir, cismi nedir, performansı nedir,
1: evet,
2: göremedik de. Tamam, bu yönetimin tutumudur. Sergen Hoca belki istememiştir ki öyle görülüyor buradan. Benim en azından dışarıdan gördüğüm bu yönde. Yani burada Sergen Hoca'nın da ekibinin de ne kattığı, futbolculara karşı bir şey ortam oluşturabildi mi ya da futbolcuları motive edebildi mi? Çünkü Sergen Hoca bu sezon üst üste çok kötü bir şekilde ilerlemedi. Bir noktada da böyle bir düzeltti, toparladı takımı. Orkun sezonun başında kötüydü. Ortalarına doğru, daha doğrusu sonlarına doğru Orkun açıldı. Dokundu, oyuncular illaki oldu ama bunun devamlılığı olmadı Beşiktaş'ta. Ziraat Türkiye Kupası hedef gösterildi. Şu an kupada da avlu attınız. Şu an Beşiktaş'ın tek bir hedefi şu kaldı bence. O ilk dördün içerisinde sezonu bitirip yine bir Avrupa şansını zorlamaktır. Ya başka türlü bir hedef kalmadı. Yoksa bu şekilde ilerlenirse önümüzdeki sezon aynı mantıkla ilerleyecekse Beşiktaş camiası, Sergen Hoca'yı da göndermeli o zaman. Yani üst üste kaç tane hoca gönderildi. Ya bir istikrar olması lazım, buna katılıyorum. Sergen Hoca da ısrar edilmeli, yerli bir teknik adam, takımın dengelerini bilen, içeriye bilen biri hoca.
1: Israr edilmeli mi diyorsun?
2: Yani şu var, ekibini değiştirerek ısrar edilmeli. Hı. Bence, benim düşüncem bu. Çünkü Sergen Hoca tek başına her şeyi orada düzeltemez. Ekibinin de ona illaki bir şeyler katması gerekiyor. O zaman her sezon Beşiktaş aynı durumda. Başkan değişsin, teknik direktör değişsin. Yani siz 5-6 sezondur aynı şekilde ilerliyorsunuz. Bir sonuç elde edemiyorsunuz burada. Sergen Hoca yani yorumculuk kadar teknik adamlık performansı aynı değil şu an mesela. O da var tabii ki. Eleştirilerde de bulunacağız illaki ama bu da bir çözüm değil ama. Üst üste teknik adam değiştiriyorsunuz. Yani her gelen teknik adam zaten o sezon başarısız oldu. Hani bunu bir ikinci yıla da bir Sergen Hoca ile bir devam edelim. Geçmişte zaten bir şampiyonluğumuz var. Kadro yapılanmamız olsun, devam edelim. Ama burada Beşiktaş taraftarının Sergen Hoca'yı istifaya davet etmesi, yönetimi istifaya davet etmesi doğaldır. Neden doğaldır? Tek hedefiniz Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Hani oradan da havlu atınca bu sefer bir mücadele görmeyince böyle aksiyonlar geliyor. Az önce verilen örnekte de net olarak Okan Hoca da bu sezon ne kadar başarılı sezon geçirirse geçirsin, takıldığı maçlar o kadar çok Galatasaray taraftarında iz bıraktı ki, bu kadar başarılı olmasına rağmen bir kısım devam edilmesin de diyor.
1: Evet.
2: Yani bu kadar başarıya rağmen. Ama diğer yandan da hani haksızlık yapmak istemiyorum tabii ki hiç kimseye burada. Böyle bir ortamda hani Sergen Hoca ya da başka birisi hemen gitsin bıraksın. Fakat durumlar aynı değil. Burada yine bir başarı var. Üst üste gelen şampiyonluklar var. Diğer tarafta hiçbir şey yok. Her yıl bir değişim.
1: Artık sabrı ve tahammülü aynen Fenerbahçe camiasında olduğu gibi,
2: evet,
1: Beşiktaş camiasında da pek kalmadı taraftarların. Peki şimdi şunu söyleyelim. Beşiktaş kupadan elendiği için yeni sezonun ilk maçına çıkacağı tarihin 23 Temmuz olacağı kesinleşti, evet, değerli izleyenler. Sadece kulvar değişebilir. O da neye göre değişebilir? Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turundan turnuvaya katılacak. Gençler

0: Birliği ya da Konyaspor kupayı kazanırsa Beşiktaş bu sezon Konferans Ligi'nden elemelere katılacak. Birkaç gündür kullandığımız bir barkomuz vardı, Avrupa Liglerine katılım barkosu. Onu da bir taraftan arkaya açabiliriz. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Avrupa Ligi ikinci eleme turunda eğer mücadele ederse Beşiktaş zorlu rakipleri olacak. Onları da hızlıca bir saymak istiyorum. Olympiakos, Ajax, Kopenhag, Ferencvaros, Victoria Pilsen, Midtjylland, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Anderlet, Pafos, Partizan, Şerif Tiraspol, Dinamo Kiev gibi zorlu takımlar var. Şunu kesinlikle söyleyelim. Avrupa Ligi ikinci eleme turu olsa da, Konferans Ligi ikinci eleme turu olsa da sezonun ilk maçı Beşiktaş adına 23 Temmuz.
1: Evet. Bu da Beşiktaş adına bütün planlamayı değiştirdi. Çünkü yaz planlaması biraz uzun bir kamp dönemi düşüncesindeydi. Yani kupayı alırsa, çünkü 20 Ağustos'ta açacaktı ya. Dolayısıyla orada Beşiktaş Temmuz'un ilk haftası itibariyle kampa gidip yani en aşağı 3 haftalık bir kamp planlıyordu. Ama şimdi 2 haftaya çekilecek dolayısıyla. Çünkü sezon sonu Temmuz sonunda geçtiğimiz sezonun bir benzeri. Yine erken safhada sezonu açacak Beşiktaş. Evet. Ve bu da kötü bir durum. Yani kulüplerin sezonu erken açması, oyuncuların erken toparlanıp hemen resmi maçlara çıkması. Yani zaten kampta bir şey çalışamıyorsunuz o sürece kadar. 2 hafta. 10-12 gün, 13 gün. Öyle değil mi? Yani dolayısıyla bütün planlamayı alt üst etmiş vaziyette. Orada da bir değişiklik olacak. Beşiktaş çünkü Slovakya kampına gidecekti yazın. Bunların hepsi tam belliydi. Hatta ikincisi biraz ilk etapta Avusturya planlanıyordu. 2 etaplı bir kamptı. İşte orada maçlar yapılacaktı.
0: Şimdi yeni takvim daha belli değil herhalde.
1: Yine yer aynı olur ama şey, sadece süre açısından bu değişecek. Mecburi olarak değişecek. Bu da Beşiktaş adına kötü. Yani kötü bir durum. Ben şu an şeye bakıyordum. Şampiyon olduğu sezondan sonra Beşiktaş liderden kaç puan toplamda fark etti? 130 küsüre falan herhalde geldi artık. Yani düşünün. Bir sezondan fazlası. 5 sezon içerisinde liderden kaç puan aşağıda kalmış, hepsini bir toplayın, hesap kitap yapın. Bir sezondan fazlası neredeyse 1,5 sezon.
0: Evet.
1: Yani düşünebiliyor musunuz? 1,5 sezon hiç oynamasın Beşiktaş, o kadar fark oluyor. Yani kaç maç rakiplerinizden daha fazla kaybetmişsiniz, berabere kalmışsınız. Bunun tablosu aslında bu 5 yıl içerisinde. Ve 5 yılın ne kadar böyle yokuş aşağı inip Beşiktaş'ın bu duruma geldiğinin özetini gösteriyor o 5 yıllık tablo. Bu şampiyon olduktan sonra yaşanan süreçten bahsediyoruz. Yani kolay değil ya. 33 puan fark ediyor oldu. 15, 25 sürekli böyle tabloların içerisinde. Artık tarafta bunun değişmesini istiyor. Yani Beşiktaş 20, 30, 35 puan
2: bir mücadele olsun içerisinde.
1: Liderin gerisinden sezonu takip etmesini istiyor.
0: Şimdi cümlenin tamamla o gün.
1: Şunu da söyleyeceğim. Başkan Serdar Adan'ın bir ifadesi olmuştu. Oyuncularla ilgili geçtiğimiz günlerde. Sezonun sonundaki performanslarına bakacağız demişti. Sergen Hoca'da karar vermedik demişti. Yani artık karar herhalde şu Nisan ayından bu yana olan maçlarda bir bakıldığında da çoğu oyuncuyla ilgili verilmiştir diye tahmin ediyorum. Birçok oyuncuyla yolları ayrılır.
0: Peki. Şimdi lige dönüp Galatasaray'a geçmeden önce Konyaspor'u bir kez daha tebrik edelim değerli izleyenler. İlhan Palut ve öğrencileri gerçekten önemli bir iş yaptı. Hatta şunu da söyleyelim. İlhan Palut bu sezon ligde Galatasaray'ı ve Trabzonspor'u yendi. Kupada da hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı elemeyi başardı. Elbette bu çok büyük ve üzerine konuşulmayı hak eden bir başarı.
1: Kesinlikle.
0: Buradan devam ederse Kaya ne dersin?
2: Kesinlikle. Zaten son haftalarda Süper Lig'de de galibiyet serisi oluşturmuştu Konyaspor. Kupada da en ciddi adaylardan bir tanesi. Tabii biz burada yaptığımız programlarda şunu söyledik. Kağıt üzerinde baktığımızda final Beşiktaş-Trabzonspor olur diye öngörüde bulunduk.
0: Ama işte kağıt üzerindeki gibi olmuyor.
2: Olmuyor işte. Aynen öyle. Saha içerisinde futbol her zaman farklı oynanılıyor. Son haftalarda da ifade ettiğim gibi Konyaspor gerçekten çok iyi bir şekilde mücadele ediyor. Ve rakiplerini iyi analiz eden, iyi çalışan ve sahada da futbolcuların ne yapması gerektiğini direktmen ileten bir hoca var. Ben de buradan net olarak tebrik etmek istiyorum. Çünkü Anadolu kulüplerinden bu sezon mesela ön plana çıkardığımız 2-3 tane takım var. İşte Göztepe, Samsunspor gibi takımlardan övgü dolu sözlerle bahsettik ama Konyaspor'da burada ayrı bir parantez açmak da gerekiyor. Çünkü bu sezon flaş takımlardan bir tanesi mi büyük takımlara karşı aldığı galibiyetlerle öyle. Çünkü hocaların stratejisini, oyun planını çözmüş ve transfer döneminde de mesela Galatasaray'dan da aldığı bir oyuncu Berkan Kutlu kiralık olarak ayrılmıştı daha doğrusu. Burada Berkan'ı bu projenin içerisinde katması, ondan da verim alması çok çok önemli. Çünkü Galatasaray'da bu performans olarak çok tartışılan bir oyuncuydu. Bir örneğini daha vereceğim. Başakşehir'de Kazımcan Karataş. O da beklentilerin altındaydı ama bu oyuncular yani böyle kulüplerde oynadığında İlhan Hoca gibi takımları yöneten teknik adamlarda birebir de uyuşabilen oyuncular. Önemli oyuncular çünkü saha içerisinde sürekli basabiliyorlar. Ön alan baskıları var. Hücum hattı yine Konyaspor'un yine iyi. Sahada ne yapmasını bilen, hem Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı. Şu an yani final zaten net olarak bilemiyorum. Yani. Önden konuşmak istemiyorum kağıt
0: daha
2: üzerinde.
0: Daha diğer yarı final maçı da oynanmadı
1: evet,
0: ama.
1: Sürerek konuş.
2: O yüzden.
1: Ben şunu söyleyeceğim. 3 tane teknik adam bu sezon bu kadro benim değil şeyleri vardır ya.
0: Evet.
1: Teknik adamların.
0: Bu takımı ben kurmadım.
1: Ben kurmadım. Bu kadro benim değil. Hı-hı. Hani bunlar ifade edilir, ortaya atılır ya bazen. Onu alaşağı etti. Biri İlhan Hoca, diğeri Recep Hoca, bir diğeri Nuri Hoca. Şimdi bak, İlhan Hoca'nın bıraktığı takımı alan Recep Hoca o takımı değiştirdi. Benim takımım değil demedi. Oyunu değiştirdi. O oyunculara göre kendi felsefesinde bir şey inşa edip çok iyi oyun oynuyor Rizespor şu an. Çok iyi sonuçlar da alıyor. İlk devredekine bakalım. Recep Hoca'dan sonraya bakalım. Değişim var mı? Var. İlhan Hoca geldi. Recep Hoca'nın bıraktığı Konyaspor'a gitti. Benim kadrom değil konusu değil. Birkaç tane takviye değiştirdi. Yani o kadroya göre uyumlu teknik adam konusu var ya. Yani bak, Recep Hoca Konyaspor'a, İlhan Hoca Rizespor'a. Uydu mu? Olmadı. Değişti. Oyun değişti. Kendilerinin de gidişatı değişti. Keza Nuri Şahin de Başakşehir'de bir şeyleri değiştirdi ve iyi sonuçlar aldı. Yani burada eldeki mevcuttan ne çıkarabileceğine bakarak biraz da düşünmek gerekiyor. Yani Recep Hoca eldeki mevcuttan iyi oyun çıkardı Rizespor'da. Bakıyorsunuz İlhan Hoca Konyaspor'daki şeylerde şu ana kadar ne yapıldı doğru, ne yapıldı yanlış. Bunun muhakemesini yapıp kendi oyun felsefesine göre değişiklikler yaparak ama taktik ama oyuncu tercihlerinde Konyaspor'un gidişatını değiştirdi. Küme düşme hattında oynuyordu.
2: Evet.
1: Rizespor'da keza iyi geçirmiyordu. O da aynı şekildeydi. Şimdi bakıyoruz tabloya, ligin ikinci devresinin en formda, en iyi takımlarından bahsediyoruz. Oyun, sonuç itibariyle öyle değil mi? Burada dolayısıyla sadece bir takım başına geldikten sonra ya bu kadroyu ben kurmadım, benim kadrom değil, bu oyuncular benim değil demek de yeterli olmuyormuş demek.
0: Peki, bu arada Güvenç Kurtar da bizi izliyormuş. Size de selam var.
1: Selam
0: bizden de ona selamlar gönderelim. Şimdi Süper Lig'e geri dönüyoruz ve Galatasaray'ı konuşacağız değerli izleyenler. Kaya, geçen hafta Samsunspor deplasmanında olmadı. Bu hafta evet. Antalyaspor'u evinde ağırlayacak Galatasaray ve şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak. Neler yaşanıyor şu anda Galatasaray cephesinde?
2: Yani çok fazla konsantrasyon eksikliği. Sadece bu cümleyle de bunu anlatamazsınız zaten. Oyuncular nasıl olsa sezonu şampiyon tamamladık bakış içerisinde olmaları. Samsunspor'da pahalıya mal oldu bu durum. Çünkü bu sezon Galatasaray'ın böyle çok fazla farklı mağlup olduğu maç senaryoları yok. Avrupa'da aldığı böyle farklı sonuçlar var. Ligde bu ilk sırada yer aldı Samsunspor'un. Sürpriz miydi açıkçası? Burada zor takım olduğunu her zaman Samsunspor'un ifade ettik. Daha organizelerdi. Çünkü mücadeleyi ben de tribünde yerinde takip ettim. Mücadele öncesi bütün taraftarlar bu galibiyete inanmışlar Samsunspor'a. Yani bir iddiası var mı mesela? Olabilirse işte 5.liğe kendimizi atalım düşüncesi vardı. Ama Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edebileceği bir maça böyle bir performansla, ki performans kelimesinin karşılığı da olmadı sahada aynı şekilde. Sadece bence Galatasaray cephesinden baktığımda Yunus Akgün'ün kaydettiği gol. Çok iyi bir goldü. Belki sezonun en iyi gollerinden bir tanesiydi ama takım arkadaşları devamını getiremedi. Ve Rams Park'ta düzenlenen taraftara açık antrenman. Orada zaten Fenerbahçe sonrası alınan galibiyet durumu, yapılan kutlamalar, futbolcuların kutlamaları. Okan Hoca her ne kadar orada daha şampiyon olmadık dese de bunu takıma aşılaması gerekiyordu. O durum orada olmadı. Ve Antalya Spor karşısında bu karşılaşma da kolay olmayacak. Çünkü Antalya Spor düşme hattında tabii evet. ki orada yer alıyor. Bir can havliyle illaki Galatasaray'a bir zorluk çıkarmaya çalışacaktır. Futbolda her şeyin olabileceğini ve

0: olduğunu da unutmamak lazım. Ama Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları, yani o klasik örnekleri vermeyeceğim ama bu da bir gerçek. Liverpool'a karşı, Juventus'a karşı işte oynadığınız maçlar, Fenerbahçe derbisindeki o konsantrasyon, ilk 15 dakika bunu sağlayamadınız ama penaltıdan sonra daha çok takım kendini toparladı orada. Yani aynı ayarda bir mücadele ederse son 90 dakikaya çıkıyoruz ve sonunda şampiyonluk var bakış açısıyla iç sahada taraftarının desteğiyle de Antalyaspor karşısında zaten defalarca üstün bir Galatasaray var baktığımızda. Ama Samsun deplasmanında da aynı şeyi konuştuk biz mesela. Son 90 dakika futbolcular buraya çıkıp Galatasaray İstanbul'a şampiyon olarak dönecek diye. Buna inanan sadece o gün Okan Hoca olmuştu. Neden bunu söylüyorum? Sezon boyunca Okan Hoca mesela sağ kenarında dikkat edin çok fazla takım elbise giymez. Yani daha çok spor ya da ceket tarzında yapsa bile hani hazırlık vardı orada. En çok inanan Okan Hoca'ydı o gün. Ama futbolcuları bunu aşılama konusunda, futbolcuların ne kadar ciddiyete aldığı konusunda çok büyük eksiklik vardı. Şimdi Galatasaray'da Antalyaspor karşısında bu ciddiyeti koruyarak çıkıp gücünü göstererek farklı bir şekilde galibiyet alarak o Samsun Spor deplasmanındaki alınan mağlubiyeti unutturarak şampiyonluğunu bu şekilde kutlaması lazım. Ben az önce Fenerbahçe ve Beşiktaş kısmını da anlatırken işte Galatasaray'da bazı mağlubiyetler alınınca Okan Hoca bile eleştiriliyor ama bu taraftarda derin bir yara bırakıyor dememin noktası bu. Galatasaray son 3 sezonuna bakın 10 haftasına girdiği haftalarda en fazla beraberliği vardır. Yani üst üste yoktur bu da ama bu sezon çok enteresan bir durum. Kaybedilen 22-24 puan arasında bir durum var orada şampiyonluğa giderken. Yani şampiyon takımın, şampiyonluğa giden takımın o deplasmanda bu tür oyun ortaya koyması kabul edilemez bir durum.
1: Zaten Kaya, Okan Buruk'un bu eleştirilmediği tek karşılaşma olabilir Samsun Spor mücadelesi.
0: Evet, ya futbolcular.
1: Yani doğrudan futbolculara yazan bir sonuçtan ve oyundan aslında bahsediyor.
0: Ya kesinlikle müdahalelerde de bulundu orada Okan Hoca ama müdahalelerle alakalı birkaç tartışma konusu oldu. Şu var, Davinson Sanchez iyi bir oyuncu ama gününde olmayınca gerçekten Galatasaray'ı cezalandırabiliyor. Burada Okan Hoca'nın değişikliklerinde işte Davinson Sanchez'in hala oyunda olup da Abdülkerim Bardakçı'nın oyundan alınıp Singo'nun oyuna girdiği denklemde hata üzerine hata olduğu gibi algılandı. Ve şu var mesela, son Galatasaray'ın 5-6 haftasına bakın, Trabzonspor'la oynadığı mücadeleden itibaren bu haftaya kadar bakın, Sané zaten hemen hemen her karşılaşmada ikinci bölgede top kaybı yapan oyuncuydu. Bir yandan da ama kritik paslar atıp asist yapan, o düğümü çözen oyunculardan bir tanesiydi. Zaten hani 4-5 hafta böyle bir istikrarla devam ederken Sané oyundan alınmamış, hani kritik yerlerde oyundan alınmamış ama Samsun deplasmanında oyundan alınması da burada çok biraz daha şaşırttı insanları. Tek bir eleştiri budur. Onun dışında Okan Hoca'ya zaten Samsun Spor deplasmanında yapabilecek bir şey yok. Takımı anlattı bunu. Fakat burada işte takımı iyi hazırlamanız lazım. Nasıl Beşiktaş kısmında ben az önce şunu ifade ettiysem, Sergen Hoca'nın da ekibini güncellemesi lazım. Okan Hoca'nın da ekibini güncellemesi lazım. Çünkü bu oyuncuları en iyi şekilde sizin hazırlamanız lazım. Futbolcuların hepsi zaten biz şampiyonuz anlayışıyla sahaya çıktı Samsun'da ve olmadı. Şimdi Antalyaspor karşısında üst seviye ciddiyetle sahada olmanız lazım. En büyük artısı Galatasaray'ın iç sahada Galatasaray taraftarının olması zaten. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu kadar iyi, şiddetli, iyi oyun oynamasının sebebi de Galatasaray taraftarının itici gücüdür. İç sahadaki oyunlarda, deplasmanlarda hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gerçekten kötü bir sezon geçirdi. Hani evet, son 3 yılın şampiyonu, 4. sezonda bu takım şampiyonluğa gidiyor. Hep bardağın dolu tarafından bakmak Galatasaray'a zarar verir günün sonunda. Yani eksikler olunca da tabii ki nasıl yeri geldiğini dövüyorsak eksikleri de bizim burada anlatmamız gerekiyor. Benim gördüğüm o tabii Antalyaspor karşılaşması. Burada futbolcuların Kemerburgaz'da çalışmaları şu an devam ediyor. Şu haberleri çok görüyoruz son haftalarda. Misafirler yasaklandı, içeriye girişler vesaire. Yani bu zaten bu sezon boyunca olması gereken bir durumdu. Yani şu an son bir haftalık, iki haftalık süreçte o oldu, bu oldu olmaması gerekiyordu. Fenerbahçe derbisine kadar olduğu konuşuldu bunun. Fenerbahçe derbisinde galibiyet alındıktan sonra yeniden Kemerburgaz'ın kapıları açıldı. Yine bir konsantrasyon kaybı. Şimdi tekrardan kapatıyoruz. Yani ben kısacası bu sezon Kemerburgaz'ın iyi bir şekilde yönetildiğini düşünmüyorum. Net olarak Galatasaray'ın bu yüzden de bu performansın oyunculara yansıdığını düşünüyorum. Çünkü oyuncuları da bir adaptasyon sürecinde ayakta tutacak girişimleri eski dönemlerde çok oldu Galatasaray'ın. futbolculara özel hissettirecek durumlar ve şampiyonluğa giderken, final maçlarına çıkarken o yazılan mektuplar, yazılan notlar çok fazla.

0: etkilemişti oyuncuları ama bu sezon onların taktikleri oldu. Başarılı olunamadı diye düşünüyorum. O konuda başarılı olunamadı yani.
1: Peki o gün Antalya Spor maçı öncesi Galatasaray ile ilgili sen neler söylersin?
2: Ya artık şampiyonluğunu ilan edeceği maç gözüyle bakılıyor ama tabii ki Antalya Spor'un durumu çok kritik.
1: Evet. Dolayısıyla 29 puanda
2: bu tür maçlar çok tehlikelidir. Yani mevcut formdan da bağımsız tehlikeli olur. Yani rakibinizin bakarsanız son 5 maçında hiç galibiyeti yok dersiniz ama çok farklı bir durum ortaya çıkarabilir ki bunu Karagümrük de çıkardı mesela bu sezon. İşte Fenerbahçe'nin muhalifiyeti Beşiktaş'ta berabere kaldı. Can Havli ile evet, çünkü o mücadeleyi veriyorlar. Galatasaraylı oyuncuların dolayısıyla Samsunspor'daki gibi bir mental durumla sahaya çıkması kendilerini pahalıya patlayabilir. Elbette kağıt üzerinde kendi sahasında mevcut kadrosu birlikte çok önünde Antalya Spor'un. Çünkü Antalya Spor'da çok iyi futbol oynamıyor son dönemlerde. Ancak dediğim gibi bu tür maçlar bazen sürpriz oyuncular çıkarır, bazen de sürpriz sonuçlar çıkarır işte. Onlardan bir tanesi değil Samsunspor. Yani Samsunspor deplasmanı zaten zor. Zaten takım da iyi. Yani bu sezon geçen sezonun biraz daha gerisinde kalmış gibi görünse de Avrupa'da çünkü bir, önemli bir mücadele biraz, verdiler. Evet. Sadece orada sonuç biraz farklı oluyor. Yani 2-1 kazanılsa belki bu kadar olmaz. Ama mesela sonucun biraz daha farklı olabilmesi, hatta daha da farklısı olabileceğinin görüntüsü, öyle değil mi?
0: Tabii yani canları sıktı seyrini, tabii, bayağı sıktı.
2: Yani dolayısıyla hani bu biraz keyifleri kaçırmış olabilir ama şimdi herkes tabii ki motivasyon olarak o maçtaki dersini almıştır diye tahmin ediyorum. Almadıysa da zaten o zaman ayrıca teknik ekibinde maça yönelik hazırlığını tartışırız yani Antalya Spor maçı sonrası. Kaya'ya bazı noktalarda katılıyorum yani. Sadece eklemek istediğim şey şu. Sanki takımdaki oyuncuların belli bir bölümlere bir doygunluk oluştu. Yani peş peşe şampiyonluklar yaşayanlar var ya, böyle sürekli. Onlarda da artık bir doygunluk oluştu. Sanki Galatasaray'ın biraz da yine iyi isimler ama böyle biraz şampiyonluk, kupa, böyle vitrin özlemi olan oyunculara da gitmesi gerekiyor. Yani oralarda
1: bir kadro
2: parlamak
1: güncellemesi
2: biraz daha
1: yapılacak gibi
2: aç
1: sanki.
2: Aç oyunculara da ihtiyacı var hissiyatındayım. Çünkü
0: doğru.
2: Yani hani kaç sezondur şampiyonlar takımlarda bazen bu tip durumlar yaşanır. Galatasaray'da bu sezon birkaç oyuncunun ben bunu yaşadığını düşünüyorum.
1: Oradan devam edelim o zaman.
0: Yani net var. Yansıyan oyunculardan bir tanesi Torreira'nın performansı zaten. Son haftalarda düşüş yaşadı Torreira'da. Doygunluktan daha konunun farklı tarafından bakarsak yani Torreira'nın saha içerisindeki bu sezon odak noktası da çok fazla dışarıya kaymaya başladı son haftalarda. Yani herkes farklı tarafından tutuyor ama ben sezon sonunda daha doğrusu Temmuz ayınlara doğru Torreira'yla da Galatasaray'ın bir ayrılığa gideceğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü bir kabuk değişiminin şart olduğu bariz ortada Galatasaray'da. Hem orta alanda hem 10 numara eksikliği bu sezon mesela. Galatasaray'da ciddi anlamda Mertens gibi bir oyuncu Galatasaray bu sezon bulamadı.
1: O zaman yani, atan tutan dışında omurgası değişecek diyebiliriz.
0: Yani şöyle olacak. 10 numaraya işte Mertens profilinde takımı rahatlatabilecek. İşte Osimhen'i de daha çok anlayabilecek sahada. Bir transfer net olarak düşünülüyor. Orta sahada Lemina ve Torreira ikilisinden Torreira değişikliği, daha doğrusu yol ayrımı olursa orada. Lemina belki yedek kulübesinde kalmayı kabullenecek bir oyuncu zaten. Kaldı da bu sezon. Hem stoper hem de orta alanda joker oyuncu olarak belki yine kadroda değerlendirilebilir o noktada. Torreira'nın yerine bir transfer yapılabilir. Mutlaka sol stoper transferi olması gerektiğini düşünüyorum. Abdülkerim Bardakçı bu sezon çok fazla maç kaçırmasa da, oynasa da hani yorgunluğu olduğu, yorgunluğunun yansıdığı maçlar çok fazla oldu. Şampiyonlar Ligi ve ligdeki özellikle son haftalardaki Samsun deplasmanında bize bunu gösterdi. Davinson Sanchez, Abdülkerim'e bakıyor, Abdülkerim Davinson Sanchez'e bakıyor. Yani Muadil Maci ikilinin iki oyuncunun arasından sıyrılıp gitti. Yani o ona topu bırakıyor, ona. Böyle bir Galatasaray şampiyonluğa giderken böyle bir anlayış olmaması lazım zaten. Ve yeni sezonda da Abdülkerim'in önünde, Abdülkerim'in yedek kulübesine geçecek senaryoda bir sol stoperle oraya desteklemesi gerekiyor. Davinson Sanchez'in yaşı 30 yaşında bir oyuncu. Hatalarla ön plana çıksa bile kafasını sahaya verdiğinde çok önemli maçlar çıkarabiliyor. Yine o tandemde belki Singo dahil olabilir oraya. Yani bu kadro planlamasında kısacası ben şunu söyleyeyim. 4-5 tane transfer bekliyorum ilk 11'e. Çünkü kanatlarla alakalı da bir girişim olacaktır. Kiralık olarak Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna kattığı oyuncuların hiçbirinin bonservisini almayı düşünmüyor. Geçtiğimiz haftalarda da ifade etmiştim bunu. Tekrardan hatırlatayım.

0: alalım. Hem kabuk değişimi orada takım içerisinde yaşanırken diğer tarafta da benim gördüğüm ve izlemlediğim konu şu: Okan Hoca'nın net olarak ekibinden ayrılan isimler olmuştu. Ben burada ekibindeki isimlerin hepsinin zayıf olduğunu söylemiyorum kesinlikle, ama mutlaka o eksilen isimlerin yerine de artık atabilecek hocaların katılması gerektiğini, nasıl taç antrenörünüz varsa sizin duran topla da aynı şekilde bir destek almanız gerektiğini. Yani kaleci antrenörleri Galatasaray'da bu sezon iyi işler çıkarmıştır. Geçtiğimiz sezonlarda da çıkardılar. Ama genel olarak o ekibin de değişmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Güç katmanız lazım. Son haftalarda çok fazla tartışılıyor. İşte atletik performansla alakalı, hocalarla alakalı yapılan, konuşulan sözler. Yani onlara çok fazla katılmıyorum, ama çünkü şu söyleniliyor hemen. Son 3 sezonun şampiyonu, ekip aynı. Bu sezon ne oldu? İşte öyle olmuyor. Oradaki ekip de aksayınca bazı şeyler, ya da yol ayrılmana gittiğiniz bir kişi olunca da onun eksikliğini doldurmak için çaba sarf ediyorsunuz. Hı hı. Yani buraya hem yabancı bir yardımcısı var, İsmail. Onun da ayrılığı çok fazla konuşuluyor mesela bu sezon nezdinde. Sezon sonu hem Galatasaray'ın takım olarak
1: bir kabuk değişimi,
0: evet, hem de teknik
1: yani.
0: Adam ekibinin, teknik ekibin değişimi olarak bir değişim söz konusu olacaktır ki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray daha da rahat edebilir diye düşünüyorum.
1: Peki, daha ligde şampiyonluk da netleşmedi, lig ikinciliği de netleşmedi değerli izleyenler. Bu doğrultuda Trabzonspor'da Beşiktaş deplasmanında Bordo Mavililer'de, bir taraftan da tabii ki Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu için çok net, çok ciddi bir hedef var. O gün neler söylersin?
2: Yani son maçlarda büyük şansını kaçırdı Trabzonspor. Evet. Ama tabii ki buraya kadar getirmesi de ayrıca kıymetliydi yani bu yarışı. Şimdi şöyle bakalım tabloya. Nisan ayının ortasında Trabzonspor zaten doğrudan içerisindeydi. Mayıs ayına girerken artık şampiyonluk Trabzonspor için bitti. Yani Nisan'ın ortası sonuna kadar aşağı yukarı yarışın içerisindeydi. Sezon başında dönüp yani o kadro kurulduğunda Trabzonspor taraftarına hani böyle bir yarışmacı takım olacak, böyle bir mücadele koyacak ortaya bu takım, son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacak denilse bu oluşumu kabul eder. Hani bazen çok para harcanan yerde bunu söyleseniz kabul görmeyebilir. Hı hı. Beklentiyle alakalı bir durum var ya. Şimdi Trabzonspor o beklentileri biraz farklı yönde çevirdi. İşte aldığı oyuncuların durumu belli. Yani genç oyuncular alıyor, araya tecrübeli oyuncular serpiştiriyor ve biraz düşük maliyetlerle birlikte böyle bir yarışın içerisinde yer alacak kadrolar kurmaya çalışıyor. Scouting transferleri de yoğunlukta yapıyor. Dolayısıyla hani takımdan beklenti biraz farklı noktadaydı. İkincilik ümidi daha ağır basıyordu sanki Nisan ayı itibariyle. Ama işte Alanya beraberliği, Başakşehir keza peşine, sonra Konya mağlubiyeti, tekrar bir Göztepe beraberliği. 4 maçta Trabzonspor galibiyet alamadı. Arada 1-2 oyuncusu eksildiği zaman Trabzonspor için birden fazla oluyor. Rakiplerine göre bu farkı var. Yani kadro İstenilen genişlikte, rahatlıkta değil Trabzonspor'da. Yani bir tane stoper eksildiğinde aslında Trabzonspor için bir olmuyor. Yani Savic, şimdi Batagov zaten sezonu kapatmıştı. Üzerine Savic keza sakatlık yaşadı. Niu sakat, cezalı mesela, hı hı, bir sonraki maçta. Mustafa Eskiyeldaç cezalı.
1: Pinya yok. Bu arada.
2: Bir sonraki maçta mesela Pinya yok. Yani savunmada kaç kişi yok. Bunların bir tanesi dahi olmayınca Trabzonspor için bir sorunken, İkisi aynı anda olmadığı maçlarda bu tür sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Onu şu mesela Alanya maçında yoktu, çok yatıyorum o maçı, hı hı, evde izlemiştim. Onu şunun olmadığı maçta Trabzonspor zorlandı. Çok doğal, çünkü Trabzonspor'da onu aşıya muadil bir oyuncu yok ki zaten yerine koyabileceğiniz. Bu arada ligde de çok fazla hani çok muadili, evet, olmayan bir tarzda bir oyuncu, ama hani takım içerisinde hani idare edebilecek Felipe Augusto kullanılmaya çalışıyor, ama çok, hı hı, farklı bir oyuncu. Dolayısıyla eldeki mevcut imkanlarla fiyat performans dengesinde en iyi sonucu alan takım. İkinci olması için hala bir şansı var. Ama Fenerbahçe buradan bırakır mı, oraya da biraz zor tabii.
0: Ya, Trabzonspor'un aslında bu sezon, evet, Galatasaray mücadelesine kadar çok iyi bir şekilde getirdiği maçlar da oldu, takıldığı maçlar da oldu. Cezalı, sakat, eksik olduğu maçlar, katılıyorum, çok fazla yansıdı. Ama Galatasaray galibiyetinden sonra da ciddi anlamda düşüşe geçti.
1: Evet.
0: Yani takımın motive olması gerekirken mesela Alanya ile alınan beraberlik, devamında aynı şekilde bunların sürmesi sadece burası biraz düşündürdü. Evet, futbolcuların da o maçta eksikleri yansıdı. En büyük bence Trabzonspor'un bu sezon sıkıntı yaşadığı konu Fatih Tekke'nin de net

0: olarak şunu söylemişti. Hamle oyuncusu ve yedek kulübesi.
1: Evet.
0: Yani yedek kulübesiyle alakalı çok fazla geniş bir kadrosunun olmamasının da cezasını çekti bu sezon. İlk 11 oyuncularının da oluştururken sezon başında hatırlayalım. Hani no name isimler vardı. Yanlış anlaşılmasın evet. Burada yapılan transferlerde. Onlarla bu şekilde başarılı bir sezon geçirdiğini ben düşünüyorum.
2: Peki. Kaya Temel çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ogün Şahinoğlu çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
4: gel. Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
5: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Turkcell gecinde
6: 5G. Kasko teklifleri. En parada şimdi hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
7: Siz de hemen En Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de En Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üstüne

0: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün. 6 Mayıs 1936. Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst

0: Aspor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Dört mevsim konfor artık tek bir cihazda. CV Enerji ısı pompaları ile evinizin iklimini siz belirleyin. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik anında sıcak su konforu da her zaman sizinle. Evde olmanıza gerek yok. Akıllı kontrol özelliği sayesinde nerede olursanız olun, telefonunuzla evinizi yönetin. Eviniz sizi her zaman ideal sıcaklıkta karşılasın.

0: Hilton. 7/24 sıcak su konforunu özgürce yaşayın. O zaman enerjini güneşten, ürünleri CV Enerji yetkili bayilerinden al. 444-2002'den CV Enerji'yi arayın, CV Enerji konforunu ve ayrıcalığını yaşamaya hemen başlayın.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: A Spor Radyo.

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız ve yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmelere bakacağız. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na bakacağız. Hemen kupayla bir başlangıcımızı yapalım. Yarı final mücadelesinde dün akşam Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ta Tümosan Konya Spor karşı karşıya geldi. Konya Spor son dakikalarda kazandığı penaltıyla maçı 1-0 kazandı ve kupada da ilk finalist oldu. Beşiktaş'ı kupanın dışına itti. Bu mücadelenin özet görüntüleriyle gün ortasına başlıyoruz.
1: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı, futbol oynamak için çok uygun bir hava. Zemin güzel. Dolayısıyla her şey bu güzel futbol akşamı için ideal. İlk düdük ve mücadeleye Konya Spor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Sergen Yalçın görüntüde Beşiktaş'ın başında. 100. maçı bu.
2: Deniz Türüç topun başındaki oyuncu köşe vuruşu için. Deniz yaptı ortayı, karşıladı savunma, topun gelişine vuruş. Müdahale geldi Beşiktaş defansından. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı. Sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi. Çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten.
1: Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
2: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş'ın baskısıyla beraber siyah beyazlı taraftarlar da ayaklandı. Erbilal Ture topla buluştu. Ture yaptı ortayı. Aslani hareketlenmişti. Savunma karşıladı. Amir Murillo aslani yerde, oyun devam ediyor. Pozisyon da farklı açılardan görüntüye geliyor. Adil'le beraber hamlesi var orada.
1: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Mureka yerde kaldı, faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı İtirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Orkun da itirazlarından dolayı bir sarı kart gördü.
2: Murillo kullandı taşı. Yangio onun vuruşu. Kaleci Bahadır.
1: Kupada ikinci yarı başlıyor, yarı finalde Agbadu. Şimdi Bardi top istedi, aldı. Berkan o bölgede, top kaybı. Yangio gol pozisyonu, yerde kalıyor Yangio. Penaltı bekledi Beşiktaşlılar. Pozisyon bu. Olayten gidiyor, Orkun'a verdi. Orkun vuracak, şut direkt. Direkte patladı. Orkun'un şutu aslında biraz da faulle karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem.
2: Olaytan pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
1: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu. Olaytan iyi bir pat çıkarttı Aslani'ye.
2: Destek Berkan'dan hücuma, pasona. Berkan Kutlu çevirdi içeri. Bardi vurdu, top dışarıda. Çok önemli bir fırsat Konya Spor için.
1: Elbilal bıraktı, Aslani yeniden Elbilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olaytan. Etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olaytan ve az önceki pozisyon. Aslani köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor Endidi. Bir kez daha gole yaklaştı Beşiktaş. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. Hemen bakalım pozisyona. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Elbette Varda kontrol edilecek bu pozisyon. Vardy'e topu filelere gönderdi ama yardımcı hemen çekti bayrağı. Evet, en direkt vuruşlu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
2: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
1: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay İkbe yerde kaldı. 90+5. dakika, çok kritik bir an.

0: çok kritik bir an. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
1: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konya Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor. Olay İgbe topu taşımaya devam ediyor. Olay İgbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
0: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tümosan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
2: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.
3: Üzgünüz. Tabii ki final oynayıp kupayı almak da hedef ama yani futbol tabii enteresan bir oyun. Her zaman istediğinizi size vermiyor doğal olarak. Bugün de oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Her an gol atabilecek durumdaydık. İyi de oynadı çocuklar ama yani oyunun sonundaki bir penaltı maalesef kupaya veda edebiliyorsunuz. Normal yani, futbol bu tarz bir oyun. Üzgünüz tabii. Taraftarın tepkisini de anlayabiliyorum. Onlar da kupa kazanmak istiyorlar doğal olarak. Biz de kazanmak istiyoruz. Oyuncular da kazanmak istiyor ama yani futbolda bu tür sonuçlar maalesef olabiliyor. Normal demesem de oyun 3 ihtimalli bir oyun olduğu için bazen böyle sonuçlar oluyor. Önümüzde oynayacağımız 2 tane maç var. Onları oynayalım, bakarız o sürede artık ama taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü biz burada Beşiktaş'ın menfaatleri için buradayız. Başarılı olmak için, iyi şeyler yapmak için buradayız ama geçen geldiğimiz dönemde de ilk sezonu biz böyle geçirmiştik. Ama camiada demek ki sabır kalmamış. Sabır çok şey olmuş artık. Sabır konusu çok sıkıntılı olmuş. Acil kısa dönem başarı gerekiyor. Ve bunun bu sene sağlanması çok kolay değildi. O yüzden taraftarı da camiaya da aslında hak vermek lazım, onu da söyleyeyim.
4: Tek hedefimiz kupaydı. Onu da elendik. Şimdi evet, ne diyelim? Son iki maç kaldı. Pek de diyecek bir şey yok şu an aslında. Tabii hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Daha halen yani maçı değerlendiremedim kafamda. Ama Konyaspor'a evde saygıyla tabii. Ama Konyaspor'a elenmek yarı finalde. Tabii ki Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Bunu farkındayız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz ve şu anda son iki maç oynayacağız ve şu an pek bir şey diyemem aslında.
2: Kupada finale yükselen Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ve oyunculardan Bardi, Yevtoviç ve Adil maçın ardından Aspor'a konuştu.
5: Böyle maçlarda bazen bir fırsat beklersiniz. Bu bazen 90 dakika içerisinde olur. Bazen uzatmalarda olur. Olmazsa eğer rakibin daha etkin olduğu maçlarda belki penaltıyı düşünürsünüz artık. Ama öyle bir dakikada çok iyi bir kontra atak. İşte Muleka topu tuttu ve Kazım'ın büyük bir deparı. Öyle bir dakikada penaltı oldu ki bizim için maçı getiren, Beşiktaş için de telafisi olmayan bir andı. Çok güçlü oyunculara sahip Beşiktaş. Agbedu, işte Olaytan, Orkun, Endidi, El Bilal inanılmaz yere sağlam basıyorlar. Aslında bu sağ kenarından çok daha net göründü. İkili mücadele kaliteleri çok yüksek bir takım. Ama dediğim gibi inanılmaz savaşlı oyuncularım. Onlarla gurur duyuyorum ama bunu söylerken de demin senin de bahsettiğin gibi bir final var. Yani evet, haklarıdır. Sevindiler, sevindik. Ama çok çabuk bir şekilde finale adapte olmalıyız. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş bence iyi oynadı. Onları da kutluyor ve başarılar diliyorum. Aslında takımın temel sorunu buradaki özgüven eksikliğiydi. İşte yine mi kazanamayacağız? Acaba ligin dibine demir mi atacağız? Bunu hissediyordum. Açıkçası ben de bunu negatif anlamda düşünüyordum. Çünkü hep pozitif düşünemiyoruz. Her şeyi düşünmek zorundayız teknik adamlar olarak. Ama özellikle Galatasaray maçında alınan galibiyet ve sonrasında yakaladığımız seri bu takımın özgüvenini arttırdı.

0: evet kazanabilirdi. Bu da futbol dışında işte kırılma anlarının bize yardım ettiği zamanlar da oldu. Bugün final istiyorduk. Çok iyi mücadele ederek finale kaldık. Ve bugün dinleneceğiz. Yarın izin vereceğiz. Diğer gün ilk önce Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacağız. Ve artık tabii artık bunu yatsıyamam. Bunu artık gizleyemem. Lig maçlarına hazırlanırken de artık aklımızın bir köşesinde Antalya'da oynayacağımız Türkiye Kupası finali olacak. Elimizden geleni yapacağız. İyi oynamaya çalışacağız. Buna gücümüzün yetmediği anda savaşma modunu açacağız. Birlik beraberlik içerisinde o maçtan da Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkmaya çalışacağız.
1: Yeah, it's a big step.
2: Öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Gerçekten bugün çok büyük bir adım attık. Hayallerimiz için çok büyük adım söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir maç olduğunu söylemek istiyorum öncelikle. Çünkü çok çalıştık, çok mücadele ettik arkadaşlarımızla beraber. Sezon boyunca çok işler yaptık. Özellikle son haftalarda yapmış olduğumuz işler gerçekten takdir edilesi. Bu maç hakkında çok iyi analizler yaptık. Çok çalıştık bu maça da nitekim. Finale gitmek isteyen taraf bizdik. Çok önemliydi bizler için bu maç. Bunu bilerek sahaya çıktık. İlk yarı istediğimizi yapamadık. Evet, çok iyi oyun sergilediğimizi söyleyemem. Ama ikinci yarı oyunu domine ettik. Gerçekten iyi oynadık ve hak ettiğimizi gösterdik. Çok mutluyuz. Ne söyleyebilirim ki? Ne söylenebilir? Gerçekten camiamız adına, Konyaspor adına, takımımız adına, tüm arkadaşlarım adına çok mutluyuz. Sağlıklı bir şekilde finale gidip kupayı kazanmak istiyoruz.
3: It is amazing feeling.
2: Öncelikle duygularım gerçekten inanılmaz. Tarifi zor duygular. Bu camianın bir parçasıysanız eğer, büyük bir Konyaspor camianın parçasıysanız eğer, üzerinizdeki sorumluluk gerçekten kupaya hedef olmak durumunda. Nitekim biz de bu sezona başladığımızda kupanın hedef olduğunu, kupayı almak hedefimizde olduğunu birçok kez dile getirdik ve bunu söylemiştik. Çok gururluyum tüm takım arkadaşlarımla. Göstermiş olduğumuz özveri, gayret ve çalışkanlık beni çok mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarımız çok mutlu. Ve bugün sahada gerçekten ne istediğimizi, hedefimizin ne olduğunu gösteren bir takım vardı. Şükürler olsun ki golle beraber bugün galip gelmeye başardık ve finale gittik.
4: İnanılmaz bir tarif ve duygu içerisindeyim. Zaten buraya kaç gündür aramızda konuştuğumuzda da biz bu turu atlatacağız. Nasıl olursa olsun turu atlatacağız dedik. Tabii önümüzde bir final maçı daha var. Şu an kazandık. Son dakika golüyle kazandık ama aceleci olmamak lazım. Sonuçta önümüzde bir final maçı olacak. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Konyaspor'un kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum. Ben de bu hedefimi arkadaşlarıma anlattım. Onlar bana yardımcı olacaklar. Ben arkadaşlarıma inanıyorum. Onlar bana inanıyorlar. Çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman pozisyonlar da verdik. Zaman zaman pozisyonlar da yakaladık. Son dakika penaltı golüyle maçı kazandık.
5: Maç sonu yapılan açıklamalarla devam ediyoruz. Sümosan Konyaspor cephesinden Berkan Kutlu ve Kremer de mücadeleyi değerlendirdi.
6: Çok iyi mücadele ettik, çok savaştık. Beşiktaş tabii ki daha dominant taraftı. İçeride oynadığı için taraftarın da desteğiyle bence Beşiktaş da çok aksiyonlar üretti. Ama biz bunlara iyi cevap verdik, iyi defans yaptık. Ve sonunda son dakikada güzel bir kontratakta da penaltıyı bulup golümüzü attık. Çok mutluyuz. Ya tabii ki bu son yıllarda benim için kupa kazanmak Galatasaray'da bir alışkanlık olmuştu. Burada Konyaspor'da inşallah bu camiada kupa kazanmak benim için çok özel olur. Çünkü çok daha zor. Anadolu takımı ve burada Fenerbahçe'yi eleyip Beşiktaş'ı da eleyip iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Trabzon'u da yendik. Galatasaray'ı da içeride yendik. Konyaspor pes etmiyor. Konyaspor bence çok iyi bir hocası var. Çok iyi bir takımı var. Takım ruhu var. Yani burada çok iyi, çok güzel insanlarla tanıştım. Ve buraya geldiğim için mutluyum açıkçası. Final maçları tek maç. Çok zor. Yarı final de öyleydi. Bence hak eden finale gelsin, güzel bir maç olsun, hata olmayan iyi bir maç olmasını bekliyorum ben. Yani çok tercihim yok açıkçası.
3: It's hard to put the words together, but I think
7: iyi zamanlarımız oldu, kötü periyotlarımız da oldu. Ama son aylarda göstermiş olduğumuz özverili ve mükemmel sonuçlarla beraber nasıl iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Takımca beraber kalmayı bildik, kötü zamanların üstesinden gelmeyi de bildik. Ve nitekim başarılı bir şekilde finale gitmeye hak kazandığımızı düşünüyorum. Finalde her gün final oynamadığımızı söyleyebilirim. Bunun bilincindeyiz. Finale çok iyi bir şekilde

0: gelmesi planlanan oyuncuların menajerleri ve bu futbolcularla ilgilenen kulüplerle temaslarına devam ediyor. Mevcut yönetim transfer çalışmalarını aktif şekilde sürdürmesine rağmen nihai kararları yeni yönetime bırakacak. Ayrıca yeni başkan ve ekibine kapsamlı bir rapor sunulacak. Yürütülen bu çalışmaların yeni yönetime zaman kazandırmayı amaçladığı ifade ediliyor. Fenerbahçe ligi ikinci basamakta tamamlaması halinde 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıkacak. Bu nedenle yeni yönetimin transferde kısıtlı zamanı olacak.
1: Galatasaray Kulübü'nde 23 Mayıs tarihinde olan seçimli genel kurul gerçekleştirilecek ve Başkan Dursun Özbek de tek aday olacak.
2: Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek genel kurul öncesi listesini sundu. 23 Mayıs'taki seçime tek aday olarak girecek Özbek, yönetim kurulunda bazı değişiklikler yaptı. Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Niyazi Erkencioğlu'yla İbrahim Hakipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora'ya listesinde yer vermedi. Özbek, Abdullah Kavukçu, Ömer Sarıgül, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutlu ve Özen Kuzu'yu yeni yönetim listesine aldı. Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi şu şekilde. Asıl üyeler Metin Öztürk, Sedat Atukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukçu, Burak Kutlu, Fatih Demircan, Özen Kuzu. Yedek üyeler Bora Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.
1: Sezonu Udinese'de geçiren Nicolo Zaniolo uzun yıllar İtalyan ekibinde kalabileceğini söyledi.
3: Nicolo Zaniolo Udinese'de devam etmek istiyor. Galatasaray'dan sezon başında İtalyan ekibine kiralanan yıldız oyuncu, transferiyle ilgili Udinese'ye gelirken her şey son ana kadar belirsizdi. Çünkü beni gönderebilmek için Galatasaray'ın önce başka bir oyuncu alması gerekiyordu. İlkay Gündoğan'ı transfer ettiler ve beni gönderdiler. Transfer döneminin son anlarıydı, dedi. Zaniolo geleceği hakkındaysa, Udinese'ye yaptıklarından dolayı inanılmaz bir minnettarlık duyuyorum. Kulüple konuşacağız. Burada kalmaya, hatta uzun yıllar kalmaya hazırım. Hala konuşmamız gerekiyor ancak Udinese'nin bana yapacağı her türlü teklifi değerlendireceğim. Bu kulübe karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum ifadelerini kullandı. Udinese'de 33 maçta 7'şer gol ve asistle oynayan Zaniolo'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan ekibi 5 milyon euroya oyuncunun bonservisinin yarısını ya da 10 milyon euroya tamamını alabiliyor.
1: Süper Lig'de üçüncülüğü garantileyen Trabzonspor'da şu an tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak.
2: Galatasaray galibiyetiyle zirve yarışındaki iddiasını gösteren Trabzonspor sonrasındaki 4 haftada yaşadığı puan kayıpları sonrası 8 puan geriye düştü.
4: Bakayemeten Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
2: İkincilik şansı da zora giren Bordo Mavili ekip üçüncülüğü ise bitime 2 hafta kala garantiledi. Trabzonspor'da artık hedef kupa. Bordo Mavililer öncelikle Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni eleyerek adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor.
4: Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi, ikinci gol geliyor. Onuachu!
2: Fatih Tekke ve öğrencileri ardından hem sezonu kupayla tamamlamak hem de Avrupa Ligi'ne direkt olarak playoff'tan katılmak istiyor. Playoff maçları Ağustos ayının sonunda oynanacağı için Trabzonspor'un önünde hem transfer hem de sezona iyi hazırlanmak için önemli bir süre olacak. Fakat kupanın kazanılmadığı senaryoda Bordo Mavili yönetiminin transferde çok hızlı davranması gerek. Trabzonspor lig üçüncüsü olduğu için Avrupa Ligi bileti aldığında ikinci ön eleme turundan organizasyona katılacak. Bu maçlar 23 Temmuz'da, yani Dünya Kupası finalinden sadece 4 gün sonra. İkinci ön eleme, üçüncü ön eleme ve playoff aşamaları olmak üzere toplam 6 karşılaşmalık bir takvim Bordo Mavilileri bekleyecek. Bu durumda sezon hazırlıklarının Haziran

0: Haziran'ın 20'si gibi başlaması bekleniyor. Bu nedenlerden dolayı hem yönetim hem de Fatih Tekke Türkiye Kupası zaferini olmazsa olmaz görüyor.
1: Ozan cezalandı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Muci!
2: Fenerbahçe'de bugün seçim ve adaylık konuları ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir son dakika gelişmesini sizlere aktaralım. Barış Göktürk aday olmayacağını açıkladı. Aziz Yıldırım'a destek vereceğini söyledi. Telefon hattımızda da Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş var. Sözü hemen kendisine bırakalım. Bu konuyla ilgili son detaylar sende Erdem.
3: Demet, iyi yayınlar diliyorum. Yaklaşık 2,5 saat önce Altspor ekranlarında Aziz Yıldırım'ın adaylığını konuştuğumuz sırada Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım'ın lehine çekileceğini ifade etmiştim. Bugün devamında da bir saat sonra yaptığımız bir diğer bağlantıda da gün içerisinde yazılı açıklamanın geleceğini söylemiştik Barış Bey cephesiyle konuştuğumda. Beklediğim bir gelişmeydi. Aspor izleyicilerinin de zaten önceden öğrendiği bir gelişmeydi. Barış Göktürk seçimden çekildi. Aziz Yıldırım'ın lehine çekildi. Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alacak. Açıklamasında Fenerbahçe'mizin tek vücut olması, Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır dedi. Geldiğimiz noktada da Barış Bey Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak. Şöyle bilgiler verebilirim. Barış Göktürk Ankara'daydı. Bu akşam Ankara dernek başkanlarıyla bir araya gelecek. Ve yönetim kurullarıyla. Bunu neden söylüyorum? Ankara ciddi bir oy potansiyelinin olduğu bölge. O sebeple Barış Göktürk de oradaki dernek başkanlarıyla ve yönetim kurullarıyla dar bir ekiple yemek yiyecek. Akşam yemeğinde bir araya gelecek. Bu anlamda kıymetli bir temas. Yani Barış Göktürk hali hazırda kendisi için yürüttüğü çalışmaları bundan sonra Sayın Aziz Yıldırım için sürdürecek. Barış Göktürk'ün biz geçen kahvaltıya gittiğimizde şunu görmüştük. Önemli projeleri var Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak için. Aziz Yıldırım'ın da çok ciddi bir tecrübesi var. Bu birliktelikten neler çıkacak hep beraber göreceğiz. Ama Barış Göktürk'ün özellikle saha ekibi, özellikle medya iletişim ekibi Aziz Yıldırım'la beraber yani onun yanında olacak. Aziz Yıldırım'a direkt hizmet vermeyi sürdürecek diyelim Demet. Gelişmeler olacak Fenerbahçe'de. Biz de o gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz.
2: Erdem, şunu da sormak istiyorum aslında. Aziz Yıldırım aslında iki adayı da birlik ve beraberliğe davet etti. Evet, Barış Göktürk'ten bir yanıt geldi ama Hakan Safi konusunda bir öngörün var mı ya da bildiğin bir durum?
3: Öngörümden ziyade direkt Hakan Bey tarafıyla yaptığım görüşmeyi söyleyebilirim Demet. Hakan Bey hiçbir koşulda, hiçbir şartta herhangi bir adayla birleşmeyi, herhangi bir adayın karşısında da seçimden çekilmeyi düşünmediğini ifade etti. Tarafıma bunu söyledi. Dün de zaten konuştuğumuzda bunu ifade etmişti. Bugün de aynı açıklamaları aldı. Aziz Yıldırım'ın daveti elbette kıymetli olabilir ama bunlar Hakan Bey'in açıklamaları değil. Kıymetli olabilir ama Hakan Safi'nin böyle bir düşüncesi yok. Hakan Safi'nin düşüncesi an itibariyle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa kavuşturacak, kadroyu oluşturacak transferler. Bir numaralı gündem maddesi bu. Fenerbahçe'yi çok önemli oyuncularla güçlü bir kadro kurup önümüzdeki sezonu sorunsuz bir takımla şampiyon noktalamak istiyor Hakan Safi. Bunun için de 3 aydır çalıştığını ifade etti. Seçim gündemi şu tablonun netleşmesinin ardından da hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istediğim isimler var. Onları sonuçlandıracağım dedi.
2: Erdem, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
3: İyi yayınlar.
2: Erdem'den son bilgileri aldık seçim gündemiyle ilgili. Bu sıcak gelişmenin ardından bir sıcak gelişmeyle daha devam etmiş olalım. Esenler Erokspor biliyorsunuz 1. Lig'de playoff finali oynayacak ve bu final mücadelesi öncesinde teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı. Bir teknik direktör değişikliğine gidecek Esenler Erokspor. Şimdi bu konunun da ardından kaldığımız yerden yani Trabzonspor'la devam etmiş olalım. Süper Lig'de 22 golle krallık yarışında Onaço yer alıyor. Sezon içerisinde büyük katkıları oldu Trabzonspor ama kendisi son 4 haftadır suskun kaldı. Trabzonspor'da Onaço en suskun dönemini yaşıyor. Ligde 66 puanlı 3. sırada yer alan Bordo Maviller, Nijeryalı golcünün skor katkısının olmadığı son 4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı. (Gülüyor)
4: Trabzonspor

0: Da kiralık forma giydiği 2023-24 sezonundaki performansıyla öne çıkan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Onaçu, ilk döneminde Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, ikinci gelişinde ise 22 kez takımı adına tabelayı değiştirdi. Onaçu son olarak 28. haftada Bordo Mavilerin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Daha sonra deplasmanda Korendon Alanyaspor ve sahasında Rams Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi 31. haftada Tümosan Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Trabzonspor Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak son 4 maçta hanesine yalnızca 3 puan yazdırabildi. Onaçu Korendon Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamazken daha sonraki 3 karşılaşmada ise skor katkısı sağlayamadı ve bu sezon ilk kez üst üste 4 karşılaşmada gol atamadı. 2-0-1 metrelik santrafor ligde 22 golle krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Nijeryalı oyuncuyu 20 golle Eldor Shomurodov, 19 golle Fenerbahçe'den Anderson Talisca takip ediyor. Trabzonspor Onaçu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo Mavili ekip Onaçu'nun gol attığı maçlarda 43 puan topladı.
1: Dün akşam Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde rövanş maçında Arsenal Atletico Madrid'i konuk etti. Arsenal tek golle mücadeleyi kazandı ve 20 yıl aranın ardından finale yükseldi.
2: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde birbirinin rövanşında Arsenal Atletico Madrid'i ağırlıyor. Mücadelede 11. dakika. Atletico atağı. Griezmann çevirdi içeri. Raya'dan dönen top. Simeone vurmak istedi ancak Declan Rice. Çok kritik bir müdahale. İşte Raya'nın sektirdiği top. Simeone'nin şutunda. Geçit vermiyor Declan Rice. Dakika 35. Penaltı beklentisi var Atletico Madrid'de. Oyun devam ediyor. Eze. Eze'nin pası. Declan Rice. Declan Rice'ın şutunda. Atletico Madrid savunmasından dışarıya çıkıyor top. İşte Arsenal'ın penaltı beklediği pozisyon. Griezmann Trossard mücadelesinde. Hakem devam dedi. İlk yarıda son anlar. Saliba'nın pasına hareketlendi Gökereş. Oblak kalesini terk etti. Victor Gökereş arka direkte Trossard indirdi göğsüyle. Leandro Trossard'ın şutu, Oblak'tan dönen top Bukayo Saka. Emirates'te Arsenal golü buluyor Saka'yla. İşte gol bir kez daha ekranda. Gökereş'in ortası. Trossard'ın önünde kaldı top. Offside yok. Bukayo Saka fırsatçılığını konuşturarak takımını öne geçiriyor. Oblak çok iyi uzandı ama çıkardığı noktada Bukayo Saka vardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Arsenal savunmasından büyük bir hata ancak Gabriel Simeone'ye vuruş şansı tanımıyor. Raya kalesini terk etmişti. Bu kritik pozisyonda Gabriel adeta gole izin vermedi. 56. dakika. Griezmann'ın şutunda Raya'dan döndü top. Gabriel yerde. Griezmann da yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentisi vardı Atletico Madrid'li oyuncuların ama öncesinde Gabriel'e faul yapıldığını işaret ediyor. Maçın hakemi Daniel Siebert. ...66. dakika... ...sol kanattan geliyor Arsenal... ...Incapi çevirdi... ...Victor Gökereş... ...müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi... ...Gökereş de şaşkındı bu pozisyonun ardından... ...maçta artık son anlar... ...Atletico için büyük bir şans ama... ...Alexander Charlotte istediği vuruşu yapamıyor... ...Arsenal savunması topu uzaklaştırdı... ...ve son düdük geliyor... ...Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra finale yükseliyor...
1: Karşılaşma sonrasında Arsenal'ın menajeri Mikel Arteta gururlu olduğunu ancak henüz bir şeyin bitmediğini söyledi. Diego Simeone ise hak eden kazandı dedi.
3: Yeah, it's an incredible night. We made history again together and
4: Muhteşem.

0: bir geceydi. Birlikte yeniden tarih yazdık. Kulüpteki herkes adına çok mutlu ve gururluyum. Taraftarın oluşturduğu atmosfer, bize verdikleri enerji çok özel ve benzersizdi. Resmen her topa bizimle birlikte dokundular. Bu statta daha önce bu duyguyu bu kadar hissetmemiştim. Finale çıkmanın bizim için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorduk ve her şeyimizi ortaya koyduk. Sonuçta 20 yıl aradan sonra ve tarihimizde ikinci kez olmak üzere Şampiyonlar Ligi finaline yükseldik. Benim görevim her anlamda takımda dengeyi sağlamak. Henüz biten bir şey yok tabii ama şimdi keyfini çıkaracağız. Sonra da hemen çalışmaya başlayacağız. Çünkü sadece 4 gün sonra Premier Lig'de oynayacağımız zorlu bir West Ham United maçı var.
1: It's huge, but we have the ability and the conviction to do that for sure.
2: Bueno, vamos por partes. Yo creo que si quedamos eliminado es que el rival.
3: Açıkça söylemek gerekirse, elendiysek rakibimiz hak ettiği için elendik. Fırsatları değerlendirdiler. Özellikle ilk yarıda gelen fırsatı kullanıp tur atlayan taraf oldular. Şahsen huzurlu ve sakinim. Çünkü takımım elinden geleni yaptı. Kimse bizim buraya geleceğimizi bile beklemiyordu. Son derece diri ve güçlü bir takımla mücadele ettik. Bulunduğum yer nedeniyle taraftarımıza ve oyuncularıma minnettarım. Onlarla gurur duyuyorum. Sezon başında mücadeleci bir takım olmak istediğimizi söylemiştim. Nitekim bunu başardık. Evet, bir şey kazanamadık ama hiç de kolay olmayan işler başardık. Bence Mikel Arteta Arsenal'da müthiş işler başardı. Uzun zamandır Premier Ligi kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyeye gelmek istiyordu. Çok güçlü bir finansal yapıya sahipler ve çok çalışıyorlar. Bulundukları yeri hak ettiler.
2: Que va relacionado con el trabajo y lo pueden representar y la verdad que estoy muy contento por ellos.
4: Devler Ligi'nde finalin adı da bu akşam belli olacak. Bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.
5: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist bu akşam belli oluyor. Avrupa Kulüp Futbolu'nun bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Bayern Münih Allianz Arena'da Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Paris'te oynanan ilk maçı ev sahibi Paris Saint-Germain 5-4 kazanmıştı. Karşılaşma ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk Şampiyonlar Ligi maçı olarak tarihe geçti. Toplamda 9 golün atıldığı nefes kesen mücadele ayrıca en çok gol atılan yarı final karşılaşması olarak da tarihteki yerini aldı. Bundesliga'nın bitimine 4 hafta kala 35. şampiyonluğunu ilan eden Vincent Kompany'nin ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de en fazla favori gösterilen takım konumunda. Alman devi 2020 yılında kazandığı son Şampiyonlar Ligi kupasını finalde PSG'yi 1-0 yenerek 6. kez müzesine götürmüştü. Bayern Münih'te Serge Gnabry ve Rafael Guerrero forma giyemeyecek. Son şampiyon Paris Saint-Germain ise ilk Şampiyonlar Ligi kupasını geçtiğimiz yıl Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Allianz Arena'da kazanmıştı. Fransa'da üst üste 5. şampiyonluk için gün sayan Luis Enrique'nin öğrencileri üst üste 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için de fazlasıyla motive durumda. Başkent ekibinde ilk maçta sakatlanan Eşref Hakimi dışında eksik bulunmuyor. Devler Ligi'nin en golcü takımları arasında yer alan iki iddialı takımın mücadelesi saat 22'de başlayacak.
4: Real Madrid'de sakatlığı süren Kylian Mbappe'nin İtalya tatilinde görüntülenmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle sosyal medyada taraftarlar Mbappe dışarı paylaşımları yaptı.
6: Mbappe Real Madrid'de gün geçtikçe yalnızlaşıyor.
7: Vinicius Junior bir şut ama dışarıya Mbappe'den.
6: 27 yaşındaki süper yıldızın İtalya tatili Real Madrid oyuncularını ve taraftarlarını çıldırtmışa benziyor. Bazı oyuncular Mbappe'nin son zamanlardaki davranışlarının fazla bireysel olduğuna inanıyor. Antrenmanda kulüp personeline karşı saygısız tutum sergilediği ve takım yemeğine 40 dakika geç kaldığı iddia edilen Fransız yıldızın buna rağmen herhangi bir cezada almadığı söyleniyor. Fransız oyuncunun takım içinde aşırı derecede ayrıcalıklara sahip olması da hoş karşılanmıyor. 27 yaşındaki oyuncunun Real Betis'le 1-1 berabere kaldıkları maçta takımdan uzaklaşmak için sakatlığını bahane ettiği haberleri dolaşmıştı. Mbappe'nin takımdaki Fransız futbolcular dışında yakın ilişki kurduğu kimsenin kalmadığı da belirtiliyor. Mbappe'ye sadece takım arkadaşları değil, taraftarlar da tepkili. Real Madrid sosyal medya hesabının paylaşımlarına "Mbappe dışarı" diye yazan taraftarların sayısı gün geçtikçe artıyor. Tüm bu tartışmalara rağmen Fransız golcü bu sezon sergilediği performansla öne çıkıyor.
8: Brahim Diaz, içeride Mbappe, Diaz gönderdi.
6: Kylian Mbappe, eflatun beyazlı formayla 41 resmi maçta 41 gol atma başarısı gösterdi.
4: Barcelona takımı bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntıyı yaz transfer döneminde yeni transferlerle çözmek istiyor.
9: Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde savunmada büyük açıklar veren Barcelona gözünü Inter'in savunmacısına dikti. Inter Başkanı Giuseppe Marotta Barcelona'nın Bastoni ile ilgilendiğini açıkladı. Marotta, "Bunu saklamıyoruz. Barcelona Bastoni'nin peşinde ancak somut bir şey yok. Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse gider. Şu anda bizimle olmaktan mutlu ve biz de ondan memnunuz," dedi. Barcelona'nın sözleşmesi 2028'de sona erecek stoper için 30 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi. 2017 yılında Atalanta'dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu 2 sezon kiralık olarak gönderildikten sonra 2019'dan beri Inter'in değişilmezi olmuştu. Bastoni 7 sezondur düzenli olarak forma giydiği takımıyla bu sezonki şampiyonlukla birlikte 3 Serie A şampiyonluğu kazandı. Inter kariyerinde 3 İtalya Süper Kupası, 2 de İtalya Kupası bulunan Bastoni, milli formayla ise 1 Avrupa şampiyonluğu yaşadı.
4: Euroleague'de playoff 3. karşılaşması geldi çattı. Bu akşam saat 20'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko Zagris Kaunas'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk 2 maçı kazanmış, eğer bu akşam da kazanırsa Final Four'a gideceğiz.
9: Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırmaya bir galibiyet uzaktı. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu serinin 3. maçında Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Fenerbahçe Beko kazanması halinde üst üste ikinci kez adını Final Four'a yazdıracak. Serinin ilk 2 maçında yaptığı sert savunmayla rakibini 78 ve 74'te tutan Yasikevicius'un öğrencileri bulduğu hızlı hücum sayılarıyla Zalgiris'e zor anlar yaşattı. Sarı lacivertliler özellikle Melli'nin sakatlıktan dönüşüyle birlikte savunmada ve hücumda çok daha etkili olmaya başladı. Fenerbahçe Beko'nun seride en skorer ismi ise Tarık Biberovic. 2 maçta 41 sayı atan milli oyuncu ilk maçta 6, ikinci maçta ise 3 üçlük isabeti kaydetti. Fenerbahçe Beko kazanamazsa serinin 4. maçı yine Litvanya'da oynanacak.
4: Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyoruz ve bugünlük gün ortasını noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 8.

0: 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Reklam.
2: A Spor Radyo. Bir reklam.

0: numara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontene.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
0: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe-Beko, Final Four için Žalgiris-Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris-Kaunas, Fenerbahçe-Beko, Çarşamba 20'de. Basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: Osipov radio.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de. Reklam.
0: Spor Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Sitelerde keyfi aidat dönemi sona eriyor. Site yönetimlerinde aidat tartışmalarını bitirecek düzenleme meclis gündeminde. İlk 16 maddesi kabul edilen teklifle yöneticilerin tek başına aidat belirleme yetkisi kaldırılırken artış kararları kat malikleri kuruluna bırakılıyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. Fenerbahçe'de seçim gündemi sıcaklığını koruyor. Beşiktaş kupadan elendi ve hafta sonu ligde şampiyon belli olabilir. Yine birçok konumuz var. Mahmut Alp Aslan ve Selahattin Kınalı'yla 3 saat boyunca birlikte olacağız. Hoş geldiniz.
1: 3 saat mi? İyi, bayağı iyiyim. İyiymiş.
0: Sende farklı bir bilgi varsa.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
1: Sen diye çıkarsa bahtıma diye geldim. 3 saat çıktı.
0: Evet abi. 3 saat çıktı bahtına.
1: Dinleyicileri düşünsün. Onlar bizi dinliyor.
0: Bahtına da bayağı bir konu var yani.
2: Yani onu gündem zaten söyleyelim. Bitmez ki Türkiye'de. Akşam yat, sabah kalk, gündem var.
0: Gündem devam. Hep dolu. Sporda aynen. Hep dolu. Şimdi bize bazen soruyorlar hocam. Arkadaşlarımız dışarıda gördüklerinde diyorlar ki artık yaz geliyor biraz daha rahat dersin, ben de diyorum bir şey ince bir gülümseme önden.
2: Dur bakalım daha 500
0: daha
2: tane
0: transfer var,
2: 500
0: Dünya
2: tane transfer ismi sayacağız, isimler geçecek.
0: Sporda gündem bitmez. Sporda gündem bitmez ki ayrıca hani gündem arayanlar için belki biz saydık ama yine eksiklik çekenler varsa Şampiyonlar Ligi'nde de finalin adı belli olacak. Öyle bir gündemimiz.
1: Ya, bir de öyle bir ayrıntı var. Evet, bize göre ayrıntı.
0: Ayrıntı var.
2: Dünya Kupası var.
0: Tabii ya, ooo çok hocam.
2: Sabah başlayacağız, akşam bitireceğiz.
0: Mayıs, Haziran gözü yumduk, kapadık. Evet. Temmuz, Ağustos bir baktık yeni zaten, sezonu açıyoruz diye buradayız.
2: Zaten sezon bitmeden transferler var. O geliyor, bu geliyor, bununla anlaşıldı, bununla konuşuldu.
0: Şimdi Fenerbahçe ile başlayalım. Hakan Safi adaylığını açıklamıştı değerli izleyenler. Aziz Yıldırım ki adaylığı açıklanması beklenen bir isimdi. O da bugün açıkladı Fenerbahçe'nin. Efsane isimlerinden Aziz Yıldırım bir kez daha aday oldu ve Hakan Safi ile Aziz Yıldırım şu anda Fenerbahçe'nin kongrede yarışacak adayları. Barış Göktürk adaydı ama o da yaptığı bir açıklamayla birlikte Aziz Yıldırım'a destek vererek bu kongreden çekildiğini ve desteğini dediğim gibi Aziz Yıldırım'a vereceğini söyledi. Şimdilik Hakan Safi ve Aziz Yıldırım açıkladı adaylıklarını. Şu anda bu isimler var gibi görünüyor ama o kadar sıcak ki seçim gündemi. Biz yayındayken her an yeni gelişmeler olabilir. Biz şu anki gelişmeler ışığında konuşmaya başlayacağız. Selahattin abi şu tabii çok önemli. Fenerbahçe evet 12 yıldır ligde şampiyonluğa ulaşamıyor. 12 yıldır Fenerbahçe'nin bir bu anlamda özlemi var. Yine baktığımızda bu sezon bayağı bir özellikle son döneme işte sorunlar yaşadı Fenerbahçe. İşte teknik adamla yollara ayrıldı ama seçim gündemi belli olur olmaz neredeyse birçok adayın ismi ön plana çıktı. Eski yönetimden bir isim Hakan Safi ve Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapmış. Fenerbahçeliler için çok özel bir isim Aziz Yıldırım bir kez daha başkanlığa aday oldu. Barış Göktürk de dediğim gibi Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildi. Şunu soracağım Selahattin abi. Adayları tabii ki sen değerlendirirsin zaten ama ya Fenerbahçe'de ki Mehmet Ali Aydınlar da dün çekildi. Onu da söyleyelim yeri gelmişken ekleyelim. Bazen kulüpler hani aday bulmakta zorlanırlar. Böyle zor zamanlarda taşın altına elini sokacak insan sayısı az olur. Ama Fenerbahçe'de şunu kabul etmek lazım ki böyle dönemlerde de çok önemli isimler çıkabiliyor ve seçime giderken bir kez daha Fenerbahçe camiası bunu da göstermiş durumda.
1: Vallahi ne demeli bilemiyorum çünkü şunu net olarak görüyoruz. Fenerbahçe camiası içeriden bölünmüş durumda. Yani bir karşıtlar var bir öbür taraf var yani İstanbul'un iki yakası gibi. Karşı tarafa kim geçiyorsa onun karşısına da diğer bütün gruplar geçiyor. Mesela bu seçimde de Aziz Bey adaylığını açıklamış. Aziz Bey ve diğerleri oylanacak bana sorarsan. Aziz Bey'e karşı olanların hepsi karşısında kim varsa herhalde Hakan Safi var öyle görünüyor. Hakan Bey'e oy verecek. Ama Fenerbahçe'nin temel sorunu bence kendisiyle yüzleşememesi. Şimdi daha yakın zamanda yine Aziz Bey Yüksek Divan Kurulu toplantısında yarın maçı var takımın. Takımın o santr olarak sahaya çıkacak oyuncu için bu adamı kim aldı buraya getirdi diyor mesela. Soru doğru olabilir fakat zamanlama çok yanlış.
0: Birincilik oyuncusu gibi bir benzetme de vardı.
1: Yani zamanlama çok yanlış. Şimdi bu şekilde bir durum tespiti yapan aklın önceliğinin Fenerbahçe olduğuna ne kadar inanabilir Fenerbahçeliler? Yani ben kendi açımdan öyle olduğuna çok inanamıyorum. Yani Fenerbahçe koskoca bir cumhuriyet olduğu iddiasında. Elbette ki bunun sosyolojik karşılıkları da var. Ama yani şu anda görünen şu Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında sıkışmış kalmış. Hatta ben duyumlarına, sözlerine kıymet verdiğim Ahmet Selim Kul kardeşimiz Ali Bey'in de aday olacağını olabileceğini söylüyor sonunda. Yani Ali Bey ile Aziz Bey'in yeni bir şeyi, çatışması gibi, yarışması gibi bekleniyor. Fakat bunun Fenerbahçe'nin ihtiyacının bu olmadığı inancındayım ben. Çünkü koskoca bir yüksek volümlü bir enerji var ve bu enerji kendi gücünü tek bir yumrukta toplama konusunda çok başarısız. Herkes karşıtının eksiklikleri üzerinden bir Fenerbahçelilik tarifi yapıyor. Ya kimsenin gerçek anlamıyla kendi projeleri üzerinden bir vizyon sunumu yaptığını görmedim ben. Vizyonları da şu, ya şöyle oluyor, Mourinho'yu getireceğim, Conte'yi getireceğim. Bu vizyon falan değil yani. Bu alelacele aman bir şampiyon olalım da sonrasına bakarız kafası. 12 yıldır olmuyor, 13. yıla giriyor. Her sene başka şeyler yaparak farklı bir sonuç bekliyor Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçelilerin gönlünde özel bir yeri olduğunu biliyoruz Aziz Yıldırım'ın. Fakat Aziz Yıldırım geldiğinde de yani ne bileyim sihirli bir formülle mi gelecek? Ya ona da yani yine camia bir alan açmayacak, bunu biliyoruz. Şampiyon oldun olamadı, sen de başarısızsın. Şimdi asıl sorun bu kafa. Bu kafanın değişmesi gerekiyor. Başta Fenerbahçe olmak üzere bütün kulüpler nezdinde söylüyorum bunu. Ama bunun değişmeyeceğini de hepimiz biliyoruz. Biz böyle suni gündemlerle ya Ziz Arsenal'in, ne bileyim Nottingham Forest'ın, Bayern Münih'in başkanlık yarışlarını hatırlıyor muyuz? Öyle bir şey var mı ya dünyada? Sadece bizde oluyor bunlar ve çok güçlü figürler çıkıyor. Yani biri Aziz Yıldırım, zamanında solunda Genelkurmay ikinci başkanı, sağında Genelkurmay başkanını oturtan bir güçlü figür. Bir Ali Koç, ülkenin en büyük sanayicisinin temsilcisi. Yani Fenerbahçe, tabii Hakan Safi falan, Barış Bey, onları ben çok tanımıyorum. O yüzden onlar hakkında en az sosyolojik tespitleri yapmak için yeterli veriye sahip değilim. Belki onlar gerçekten çok saf, temiz, yeni Fenerbahçeliler mesela. Bana göre yeni isimler çıkması gerekiyor. Belki Hakan Safi duruyor, belki başka biridir, onu bilmiyorum. Ya Fenerbahçe'nin bu işi aşması lazım. Fakat öyle güçlü argümanlar üzerinden ve kendilerinden başka kimsenin de çok inandığını düşünemediğimiz, en azından ben öyle görüyorum. Bir sürü argüman üzerinden bir Fenerbahçe tarifi yapıyorlar, bir portre çiziyorlar ve o portreye en uygun iki adam buluyorlar. Onlar üzerinden Fenerbahçeliklerini anlatmaya, tartmaya çalışıyorlar.
0: Bir virgül koyalım Selahattin abi, devam edeceğiz ama 18 Nisan'da Aziz Yıldırım'ın az önce senin de değindiğin divanda evet açıklamaları evet vardı. O açıklamaları bir hatırlayalım değerli izleyenler. Üzerine de Şenol Usta Ömer'le değerlendireceğiz ve tabii ki stüdyoda da sohbete devam edeceğiz.
3: 97 yılında ben hiçbir yönetici vasfım yokken 25 tane Fenerbahçe'nin değerli

0: futbolcusu, sporcusuyla vakıf kurduk. Bu vakıf Oğuz Çetin başkanlığında kuruldu. İşte Cemil Turan orada başkan olarak, onursal olarak duruyor. Diğer bütün sporcular Fenerbahçe'ye katkı yapmış. Hepsi bir aradalar. Artık Fenerbahçe'de şey aramayalım. Üst akıl aramayalım. Futbolun üst akı bunlardır. Bunları çağıracaksınız. Antrenörünüz kimse oturtacaksınız. Bak ne kadar detaya gidip anlatıyorum yani. Oturtacaksınız. Bize şuralar oyuncu lazım. Göndereceksiniz bunları. Bakacaklar, getirecekler ama transferi siz yapacaksınız. Onlar seçecekler. Biz 2010 yılında Aykut Kocaman sportif direktörken bunu uyguladık. Brezilya'ya gitti, Cristiano almaya telefon etti. Dedi ki burada bir oyuncu daha var, bunu da alalım mı? Kimdir? Sol tarafı oynuyor, André Santos. Yani bu insanlardan faydalansın Fenerbahçe.
1: Evet, Aziz Başkan'ın sözleri bu şekilde. Şenol Usta Ömer de şu anda yayınımıza konuk olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ömer. İyi yayınlar diliyorum. Selahattin'e, Mahmut Hocam'a da selamlar.
1: Teşekkürler hocam. Valla hareketli bir dönem oluyor Fenerbahçe'de. Zaten böyle bir dönem bekliyorduk. Aziz Yıldırım başkanlığı adaylığını açıkladı. Hakan Safi zaten açıklamıştı. Barış Göktürk de Aziz Yıldırım lehine çekildiğini açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar dün çekilmişti. Az önce siz de izlemişsinizdir. 18 Nisan'da Başkan'ın divandaki açıklamalarını dinledik. Başkan orada diyor ki Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, biz Fenerbahçe'de futbol aklını bu isimlere emanet etmiştik ve sonucu görmüştünüz diyor. Önce bu sözleri soracağım hocam. Sonrasında tabii ki son adaylıklarla birlikte nasıl bir seçim ortamı var Fenerbahçe'de onu da konuşalım isterim.
2: Başkanın söylemleri son derece doğru ve güzel Ömer. Yani bunu bütün kulüplerimizin yapması gerekiyor. Ben zaten bir insan yaptığı doğru şeyi tekrarlar. Daha önce Aziz Bey bunları yapmıştı çünkü. Yaptığı için buradan başarı geldi. Seçildiği günden beri hep yanında futbol aklı olarak hep Fenerbahçe'de futbol oynamış veya antrenörlük yapmış insanlardan bilgilerinden faydalanmıştı. Birçok arkadaşımızı, abimizi belki de yani bu konuda görevlendirmişti. Yani dünyanın birçok ülkesinde oyuncu bakmaya göndermişti ve böyle arama yapılmış. Zaten Ömer bunu dünyayı yeniden keşfetmiyoruz ya. Bunlar zaten olması gereken şeyler, doğru şeyler bunlar. Yani sen Avrupa'yı hemen hemen her yeri, bütün dünya futbolunu takip ediyorsun. Her yerde bunlar yapılıyor zaten. Kulüp başkanları yönetir. Oranın futbolcu transferini futboldan gelmiş insanlar seçer. Yani bütün kulüplerde bu böyledir. Böyle olması gerekir. Yani skuad ekibi kurarsınız. Ne bileyim futbol aklı dersiniz. Futbol aklı grubu kurarsınız. Bir şeyleri kurarsınız ve seçersiniz. Ben Aziz Bey'in yapmış olduğu bu değerlendirmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bir seçim sahtim haline girildi. Tabii Aziz Bey şimdi başkan adaylığını açıkladı bugün. Barış Bey Aziz Bey'in tarafından çekildiğini söyledi. Çok değerli insanlar bunlar. Aziz Bey'in ben bir daha koyacağımı düşünmüyordum ama Fenerbahçe'nin bu gidişatından dolayı çok büyük baskı geldi ve başkanlığa adaylığını koyduğunu düşünüyorum.
1: Peki hocam.
2: Devam edeyim mi bir şey?
1: Tabii devam edeyim. Ben zaten hani genel olarak da sormuştum bu adaylarla Fenerbahçe nasıl bir seçime gidiyor diye. İşte şu anda Hakan Safi, Aziz Yıldırım, bir de Ali Koç'un da aday olabileceği konuşuluyor. İsterseniz böyle geniş bir hocam perspektifte bu konuyu konuşalım.
2: Şöyle yani herkesin demokratik hakkıdır. Adaylığını koyabilir, Sayın Ali Koç da koyabilir. Orada bir sıkıntı, sorun, beis görmüyorum. Ama ben zannetmiyorum bu dönem için Sayın Ali Koç'un aday olacağını. Bu dönem o dönem değil çünkü Ömer. Yani Ali Koç'un şu anda adaylığını koyacağı dönem olduğunu düşünüyorum ama onun şeyine karışamam tabii, fikrine karışamam. Çok koyarsa da kimse niye koydun diyemez. Son derece doğal hakkını kullanır Sayın Ali Koç'un. Ama şu anda koyulmuş adaylardan bahsedersek Aziz Bey bence bu zor durumda bu adaylığı açıklamasındaki en büyük

0: Gökke son dönemlerde kulübün iyi yönetilemediğini düşüncesiyle koydu. Yani uzun zamandır şampiyonluk gelmeyince Aziz Bey, ben bu işi daha önce yaptım, başardım ve bütün adaylara da gelin benim altımda birleşelim, birlikte yapalım. Daha sonra ben sizlere bırakırım bu işi söylemi. Yani bir haftadır vardı. Yani inşallah büyük bir konsensüs olur. Hepsi birlikte birleşirler. Yani Ali Koç değil de mesela Barış Bey de, Hakan Bey de, ikisi de inşallah birleşir veya kendi iradelerini kullanır. Barış Bey zaten çekildiğini söyledi. Sayın Hakan Safi kendi iradesini kullanır, aday olur. Hepsine saygı duymak lazım. Sonuçta demokratik bir yarış olacaktır Fenerbahçe'de. Kazanan taraf muhakkak Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayacak. Ama şunu da belirtmek lazım. Ya bu dönemde Aziz Yıldırım eğer ortaya çıkmışsa onun etrafında birleşmek sanki daha doğru bir adım olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Aziz Bey'in çok büyük bilgisi, deneyimi, yapmışlığı var, başarmışlığı var. Yani onun için Aziz Bey böyle kolay kolay bu işe soyunacak durumda değildi. Çok büyük baskılar geldiği için Aziz Bey bu işe soyundu. Ha, belki bir sene yapacak, belki bir artı 4 sene yapacak, o gidişat gösterecek ama bence Aziz Bey'in etrafında birleşmek sanki Fenerbahçe'yi daha üst noktaya taşır. Bu birleşme de Fenerbahçe camiasında bir bütünleşme olur, güçlü bir şekilde olur, güçlenme olur. Bu da yani Fenerbahçe camiasının bütün dinamiklerini bir arada tutar. Ayrı ayrı bir şeyler olmaz Ömer. Böylesi de daha iyi çünkü Aziz Bey gerçekten çok güçlü bir figür. Yani şöyle diyeyim, son yıllarda gerçekten hayatının büyük bir bölümünü Fenerbahçe'ye adamış bir adam. Fenerbahçe'nin hani genleri diyoruz ya, DNA'sı diyoruz ya, Aziz Bey de bu tamamen içinde mevcut bir şekilde Aziz Bey de var bunda. Ya Aziz Bey, ben geleyim de buraya oturayım uzun süre kalayım demiyor. Bu geçiş döneminde diyor bir toparlanma yapalım, bu işe devam edelim diyor. Ben de bu fikre çok saygı duyuyorum. Çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama diğer adaylar da tek başına koyarsa da onlara da başarılar dilemekten başka söylenecek bir şey yok Ömer.
1: Peki hocam, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa sizlere teşekkür ederim.
0: Yok Ömer, ya birinize iyi yayınlar diliyorum. İnşallah ilerleyen günlerde birlikte oluruz.
1: Evet, zaten hocam daha seçim gündemini bir aylık konuşacağız. Ağzınıza sağlık değerlendirmeler için teşekkürler. Evet, Şenol Hoca ile Şenol Usta Ömer'le değerli izleyenler, Fenerbahçe'deki seçim gündemini konuştuk. Biz stüdyoda sohbete devam edeceğiz. Mahmut hocam, dediğim gibi şu anda iki aday var. Aday sayısı artabilir ki yine bunlar önemli isimler olabilir. Şu ana kadarki isimler de Fenerbahçe camiasının konuştuğu isimler. Nasıl bir seçime gidiyor Fenerbahçe?
2: Ve önce de hayırlı olsun. Tabii fazla seçimin çıkması, fazla adayların çıkması tabii camiaların büyüklüğünden kaynaklanıyor. Onların atmosferleri, büyüklüğü, yaptıkları ve yapacakları. Tabii herhalde gördüğümüz kadarıyla sayın ya açıklandığı kadarıyla sayın başkanın efsanenin diyelim tekrardan dönüşü sadece kısa bir dönem için olacak. Yani şampiyonluklarla ilgili. Bunu da Galatasaray bir dönem yaşamıştı uzun bir süre. Ne oldu? Rahmetli Derval geldi. Derval'le birlikte Türk futbolu bir imaj kazandı. Bu tarzda birileri olduğu zaman kulüplerinde yapılanmaları da ileriye doğru ufku da dışarıya doğru da açılmalar oluyor ve onunla birlikte Galatasaray'ın ufku bu seviyelere geldi. Fenerbahçe'de onu Zico ile bir yakaladı ama çok kısa gitti, uzun sürmedi. Yani kısa vadeli işler zaten size sadece bir kere sıçrayabiliyorsunuz. Sayın Başkan'ın tabii Fenerbahçe'nin uzun dönemden beri şampiyonluk yaşamaması kendisini gelip toparlamasından kaynaklanacak. Şampiyonluk farklı bir konu. Olursunuz olmazsınız bilemeyiz onu. Bu yapılanmalarla birlikte, seçimlerle birlikte bu hocayla da kaynaklanıyor. Her şeyi biz hocaların üzerine atıyoruz ama genel takım yapısında o hüviyetinle, devamlılığınla olabilecek bir şeyler. Yani genel kurulun vereceği karar Sayın Aziz Yıldırım adaylarını koyduysa boşu boşuna koymaz. O genel kurulun bütün hemen hemen üyelerin icazetini almıştır. Mutlaka almıştır. Çatıda birleşip yani bugün Sayın Başkan'ın kendi ifadeleri

0: gelin ileride ben size bırakayım diye. O tarzda bir görüşmeler var ama gene de şampiyonlukla kaynaklanacak bu. Yani bütün her şey yeni sezon ben sana söyleyeyim ama çok hareketli bir lig izleyeceğiz. Her hafta bir actionların olduğu, çok fazla konuşulacak şeyler olacak. Onu şurada bu şu anda açmak istemiyorum konuları ama bunu yaşayacak. Her hafta olacak bu. Sayın Aziz Yıldırım da geldiği zaman başkan pabuç bırakan birisi de biliyorsun şeydir böyle demokrasinin kılıcı gibidir. Çatır çatır konuşur, hiç sözünü mözünü esirgemez. Kim olursa olsun karşısında. Biraz hareketli geçen Sayın Aziz Yıldırım da geldikten sonra yani tekrardan Fenerbahçe camiası için hayırlısı neyse o olsun. Ama sadece bu işler başkanına falan değil, takımınızı doğru seçin. Her sene yazboz yapmayın. Her sene hocalar değiştirmeyin. Her sene o gitsin bu gelsin. 10 tane git 15 tane al. 15 tane gitsin 5 tane al. Yok böyle bir transfer. İşte sonuç böyle uzun süreli şampiyonluklara karşıdan bakıyorsunuz. Onun için yapacağınız seçimler o kadar çok iyi olması lazım ki. En başta Türk futboluna yatkın oyuncular. Ondan sonra onların peyderpey. Bu ekipten kaç kişi kalacak, kaç kişi tutacaksınız. Yani çok hoca değişiyor. Çok futbol kültürleri değişik yerlerden hocalar geliyorlar. Hollanda kültürü diyorsunuz, Hollanda'nın kendine has bir oyun yapısı var. Alman diyorsunuz, Alman'ın değişik. Portekizler çok farklı. Burada bir kalıp içinde tutun. Türk futboluna uygun olan hangisidir? En fazla biz kimlerle başarılı olmuşuzdur? Fenerbahçe'de dair buna. Almanlarla değil mi? Öyle birisini getirin, ona emanet edin ama 3-4 sene gitsin, işini yapsın. Onu kabul olur mu ilk senesinde? Çünkü biz şampiyonluk istiyoruz. Olmadığı zaman daha da onu da gönderiyorsun. Ben tekrardan Fenerbahçe camiası için hayırlısı olur. İnşallah Sayın Başkan da seçilirse, ki benim bir tarafta gördüğüm kadarıyla Sayın Başkan bana soyunduysa ben başkan olarak görüyorum tekrardan. Geleceğine ne oluyor? İkinci, üçüncü mü oluyor?
1: Şöyle.
0: İkinci oluyor. Başkan tekrardan olursa. Sayın Aziz Yıldırım seçilirse ikinci başkanlık olacak. İkinci dönemi.
1: Tabii ikinci dönem.
0: İkinci dönem. Çünkü çok uzun bir dönem geçti. Onu da karıştırdık çünkü seçimler bir daha girdi araya. Hayırlısı olsun iki taraf için de.
1: İkinci dönem ama olacak. Kaybederse de üçüncü kez seçim kaybetmiş olacak.
0: Doğrudur. Ben bu sefer kaybedeceğini tahmin etmiyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ı kaybedeceğini tahmin etmiyorum. Evet, biraz değil, epey bir despotlukları falan vardı. Bunu eski topçular da söylerler. Biz tabii ki kendisiyle çalışmadık. Bilmiyoruz ama tanıyoruz kendisini. Biraz agresiftir ama ne için? Kendisi için değil, takım için, Fenerbahçe için. Burada her şeyi bir tarafa tekrar söyleyeceğim. Seçenek, oyuncu seçenekleri. Siz İstediğiniz kadar arazileri yapın, tesisleri yapın, her şey yapın. Ama içi boşsa onlar sadece kalıyorlar. Mükemmel diyoruz. İçini çok iyi doldurmak lazım. Fenerbahçe tekrardan futbol olarak diyorum. Tekrardan gördüğümüz kadarıyla bu kadrodan da yola çıkıyoruz. Yine bir revizyona gidecek. Yine epey bir transferler olacak. Konuşacağız. Tekrardan hayırlısı olsun.
2: Evet, hayırlısı olsun tabii Fenerbahçe camiasına ama Selahattin abi, senin söylediğin şeyler bence çok önemli ki Aziz Başkan aday olmadan da ben bunları dile getirmiştim. Hani aday olacak şeklinde konuşmalar çıkmıştı, demiştim ki ben de Sayın Başkan aday olursa şimdi muhtemelen Fenerbahçe Şerif'te devam edecek. Muhtemelen Kante'yle de devam edecek. Yani iki isimle de bence yolların ayrılması sürpriz olur benim nezdimde. Ve kadrodaki birçok oyuncu dediğim gibi yani şimdi başkan bir birincilik benzetmesi yaptı kadronun bir bölümüne. Kante'nin fiyatından dem vurdu, performansından dem vurdu. Şimdi bu oyuncu grubuyla da çalışmak çok kolay olmayabilir. Bir değişim bence böyle bir noktası var.
3: Ki Aziz Bey'in öyle derdi olmaz. Onları gönderir, başkasını alır yani, eğer oyuncu oynamazsa, oynamak istemezse. Elbette yani Aziz Yıldırım'ın söylemleri doğru değil, yanlış. Ama Fenerbahçe'de herkes bunu yapıyor. Mesele bu zaten. Yani Fenerbahçe'li kültürü markayı şemsiye olarak, çatı örgütü olarak başlarının üstüne alma sorunu yaşıyorlar. Ya en başta Fenerbahçe'lilik olacak. O duygu hakim olursa tabii dışarıdan bakınca da herkes diyor ki mesela Aziz Yıldırım Fenerbahçe için kendini adamış. Öyle görünüyor. Doğru ya da yanlış, fakat algılama bu. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe için kendini adamış

0: olduğu genel kabul gören bir portre, bir figür bile yarın maça çıkacak oyuncusu hakkında bu tür bir nitelemede bulunabiliyorsa, orada yani bir altyapıda, zihinsel arka planda bir sorun var demektir. Mesele de budur yani. Yoksa Aziz Bey'in Fenerbahçe'yi başarılı yapmak istemesinden hepimiz eminiz. Ali Bey'den de emindik. Önceki başkanlardan da, bütün sportif başarı kovalayan herkesin elbette kendilerinin de bu hazın işte en çok pay alanı olmak istemek gibi bir ego tatminleri olabilir, ama sonuçta markanın, gönül verdikleri markanın şampiyonluğun için uğraşıyorlar. Bunda kimsenin kuşkusu yok ki. Ama Fenerbahçe 12 yıldır aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç bekliyor. Ve 12 yıldır da aynı iklim hakim. Yani eskiden bence mesela Aziz Bey gibi bir figürün çok daha toparlayıcı olması gerekiyor. Diğer adaylara karşı da çok daha babacan bir tavır koyması gerekiyor. Gel oğlum, sen de ol, elbette yarışalım falan. Fakat o hava yok. Şimdi tabii bizde de Aziz Yıldırım'daki bilgiler yok ama. Şimdi Aziz Bey kante mante diyor ama neler demek istediğini, arka planında neler var biz bilmiyoruz. Aziz Bey biliyordur ama bunları bilmediğimiz için ya çok da böyle alt zaviyeden eleştiri yapmayı da doğru bulmuyorum, ama Fenerbahçe'nin temel sorunu bir arınma, bir katarsis yaşayamaması. Buna fırsat bulamıyorlar. Kendileriyle yüzleşemiyorlar. Her sene düşmanı kendilerinin dışında, Fenerbahçe dışı demek istemiyorum çünkü kendi işlerine de çok dönüyorlar. Sorumlu hep başkaları. Hiç kimse kendisinin de sorunun bir parçası olabileceğini, bunu çözümün parçası olmakla yenilemeyi hiç aklına getirmiyor. Ya böyle olunca da sürekli bir başarısızlık karşınızda da, genel anlamıyla söylüyorum yani. Elbette dört büyükler vardı. Galatasaray gibi bu işleri iyi yapan, iyi örgütlenen, kendi iç sorunlarını aşmada örnek bir tavır sergileyebilen bir marka var. Özellikle Galatasaray'ı söylüyorum. Ve ona karşı da şöyle görüyorum ben. Galatasaray batılı tepkiler, refleksleri gösteriyor. Fenerbahçe doğulu refleksleri gösteriyor. Batılı reflekslerde zaman zaman oldu mu şimdi, hiç yakışmadı diyebileceğimiz argümanlar var. Çünkü biz doğu toplumuyuz. Hı hı. Fakat o sonuç alır. Sonuç alıcı olan odur. Çünkü rasyoneldir. Bu taraf duygusal tepkiler veriyor. Doğu tepkileri duygusal olur. Duygusal olunca da her sene en iyi oyuncuları alarak şampiyon olacağını falan varsayıyorsun. Ya da en iyi hocayı alarak. Olmuyor. Demek ki başka türlü bir arınma, başka türlü bir yüzleşme, iç hesaplaşma, öz eleştiri yapmak gerekiyor. Fenerbahçe bunu yapamıyor. Şimdi hepimiz biliyoruz. Şu an Aziz Bey büyük şanslı olarak görünüyor. Seçildiği anda Fenerbahçe'nin içindeki diğer gruplar Aziz Bey başarısız olsun diye çalışacak. Önemli bir kısmı. Ya bunu bilmek yeterince acı verici değil mi Fenerbahçe için?
1: Peki.
0: Diğer kulüplerde de az çok sirayet ediyor bu da.
1: Öyle abi.
0: En büyük muhtemelen yaşayan Fenerbahçe olduğu için söylüyorum.
1: Şunu soracağım sana. Fenerbahçe taraftarı da bu, yani çoğu konuda ikiye bölünmüş durumda da. Şimdi Aziz Başkan'ın reçetesinde Oğuz Çetin var, Aykut Kocaman var. Yani muhtemelen teknik adam da sanki Aykut Kocaman olacakmış gibi görünüyor. Hani söylemlerden ve bakış açısından dolayı Sayın Başkan'ın. Fenerbahçe camiasını bu isimler heyecanlandırır mı? Yani dediğim gibi bir kısım diyor ki evet, işte Fenerbahçeliler bu takımın başına gelsin. Bu takımın reçetesi, ilacı bu isimlerde. Bir kısım da diyor ki başka bir futbol aklına gitmek lazım. Biz bu isimlerle daha önce çalıştık. Başka farklı bir şey uygulamak lazım diyor. Sen bu durumun neresindesin?
0: Şüphesiz başka isimler, başka bir akıl gerekiyor. Ben Aykut'u, Oğuz Hoca'yı onları dışlamak için söylemiyorum. Yine futbolun içinden gelenlere teslim edelim diyor Aziz Bey. Buna kim itiraz edebilir ki? Ama mesela bilmiyorum, Bayern'in başında futbolun içinden gelen bir adam mı var? Ya da Arsenal'ın başında. Amerikalı bir adam var Arsenal'ın başında. Aslında yöneticinin asıl işlevi iyi kadroları kurmak olmalı. Bu açıdan bakınca Aziz Bey'in söylemleri doğru. Evet, bir itirazımız yok ama futbol bir duygu işi, heyecan işi. Daha önce denemiş ve tırnak içinde başarmış ya da başaramamış isimlerle 10 yıl sonra tekrar devam ediyor olmak taraftara ne kadar heyecan veriyor. Belki de en doğru isim Aykut Kocaman. Bak, eleştirmek için söylemiyorum. Bir durum tespiti yapmaya çalışıyorum. Sokaktaki Fenerbahçeli için Aykut Kocaman ismi geldiği anda yine cami ortadan ikiye bölünüyor.
1: Aynen.
0: Belki de en doğrusu Aykut Kocaman ama sen bunu camiana anlatamamışsın. Mesele bu. O samimiyeti bence Fenerbahçe taraftarı da hissedemiyor adaylardan. Hangisi olursa olsun mutlaka hepsinde bir şey buluyor. Belki hastalıklı olan da bu. Herkeste bir şey bulmak. Ya ararsan herkeste bir şey de bulunuyor kardeş yani. Bu da insansın sonuçta. Kimse mükemmel değil.

0: gibi. Ama 3 yıl bizde şampiyonluk dayatması yapmayın. Eğer ondan sonraki 3 yıl üst üste şampiyon olamazsak bizi deri ağzında asın mesela dese bir yönetici. Belki camiye bir alan açacak. O da olmuyor. Her sene ille de şampiyonluk diye bir hedefleme olmaz.
1: Ya zaten Selahattin abi bu hani adaylarla ilgili kısma nereden baktığına bağlı. Şimdi Aziz Başkan'ın ilk 15 yıllık dönemine çok iyi diyenler var. Son 5 yılına sıkıntılı diyenler var. 20 yıla genel bakıp ondan sonra hani başarılara genel bakıp amatör spor dallarını da dahil ediyorum buna. Zaten çoğunda başarılı, tamamında neredeyse başarılı diyen var. İşte Hakan Safi için de aynısını söyleyebiliriz. Bugün yeni bir aday gelse onun da mutlaka iyi yönlerini ve eleştirilecek yönlerini çıkarırız. Yani hani hiçbir aday ki bizler için de geçer ya pürüzsüz bir noktada değil olmayacak da yani.
0: İşte diyorum ya başarıdan algıladığımız tek şey şampiyonluk. Şimdi bu dayatma olduğu müddetçe yönetimler de rahatsız, rahat edemiyorlar. Taraftar zaten şampiyon olunamadığı her sene sanki kendini aşağılanmış hissediyor. Yani Galatasaray oluyor biz olamıyoruz. İşte 4 yıl üst üste oldu. Bu kuşak işte bir 96-2000 kuşağı vardı. 4 şampiyonluk gördü rakibinin. İşte bu da gördü. Olabilir doğruları fazla yapmış, yanlışları azaltmış Sen de yanlışlarını azaltıp doğruları çoğaltırsan yani sıfır hata diye bir şey yok. Sıfır hata bizim bir Bekir abimiz var Fenerli. Biriç oyununda sıfır hata Bekir abi diyor. Sıfır hata bir Bekir abi tanıyorum ben başka yok. Sıfır hata diye bir şey yok ki. Hataları azaltacaksın doğruları çoğaltacaksın. Sen bunu birazcık yapabilsen zaten başarı kendiliğinden geliyor. Çünkü enerjin çok büyük. Bunu camiaya kabul ettirip samimi bir şekilde anlatabilme becerisi gerekiyor Fenerbahçe'yi yönetmek isteyenlerde. Ama maalesef camia forumlarda falan görüyoruz. Yarısı Aziz Bey'e karşı, yarısı öbürüne karşı ve çok keskin bir dil kullanıyorlar. Herkes keskin sirke. Bu kadar değil. Bu bir
2: çarşı oyun. Herkese
0: bu bir
2: karşı.
0: Şey. Oyun bu yani. Rakibin 4 sene üst üste olur. Sen iyi planlama yaparsın. Sen de olursun 4 sene üst üste. Hangi buna planlama? İnanmıyor Fenerbahçe taraftar. Biz yapamayız diyor. Niye bu resmen öğretilmiş yani, çaresizlik yaşıyor?
1: Taraftar aslında yakın döneme bakabilse yani bugün Galatasaray'ın 14 yıl şampiyon olamadığını, Trabzonspor'un 38 yıl şampiyon olamadığını, Fenerbahçe'nin 30 yıl Türkiye Kupası kazanamadığını bugünlerde konuşan var mı? Yani bunlar futbolda gelip geçici dönemler ve takımlar
0: top santraya konduğunda yeniden başlıyor her şey
1: evet,
0: ya.
1: Hiçbir şey kaybetmiyorlar biraz hocam. Evvel, biraz buna bakabilmek
2: biraz
1: lazım.
2: Biraz evvel bahsettiğim ne oldu? Dervali getirdiler değil mi? Galatasaray bir vizyon getirdi.
0: Düşünsel devrim.
2: Bir şampiyon getirdi. Şampiyon kimsenin ayrı değilmişi. Ne oldu? Flora güller açtı. Çinlendirdi etti. Burasını yapmazsanız dedi gelmem dedi. Allah rahmet eylesin. Büyük başkan Profesör Doktor Ali Uras orada yatıyor diye kargaları kovalıyorlardı çimlere basmasından. Böyleydi yani torunlarının bunu. Buradan bak bakın nerelere. Vizyonlar zaten böyle oluyor. Fenerbahçe de aynı şekilde yani. Fenerbahçe bu sezon esas en büyük sıkıntı şurada olacak. Herkes Sayın Başkan'ına geldiği zaman transfer falan konuşuyor. Transfer çok zor olacak bir sezon. Hemen bitiremeyeceksiniz. Dünya belki genç oyuncular olur. Dünya şampiyonası var. Çünkü hepsinin gideceği oyuncular milli takım oyuncuları, milli takımda oynayan oyuncular ve isimli oyuncular. Biliyorsun biz hep öyleler. Hani bir de bunu göz önüne almak lazım. Tabii hoca seçimi çok önemli. Ne kadar dışarıda olsanız bile, çalışmasanız bile, uzun bir dönem çalışmasanız bile kendinizi ne kadar geliştirdiniz, ettiniz onları biz bir şey diyemeyiz. O hocalar geldikten sonra görünecek bir olaylardır. Çünkü dünyada o kadar çok değişken futbolcu modelleri var ki ülke ülke gidersen, kıtalar arası gidersen çok değişken futbolcu modelleri var. Oyunlar fazla değişkenli değil. Herkes aynısını oynamak istiyor. Herkes bir Barcelona gibi oynamak istiyor. Ne bileyim Bayern Münih gibi oynamak istiyor. Ama burada oyuncular değişiyorlar. Bakın geçenlerde de yayında söyledim. Bayern Münih 10 sene şampiyon oluyor değil mi? Ama 10 sene içinde bakın kaç tane hocasını göndermiş. Şampiyon olan hocalarını göndermiş.
1: Tabii.
2: Neden? Şampiyon olmuş. Zaten diyor ben şampiyon olurum kardeşim diyor. Bana gelen diyor bir şey katması lazım. Vermesi lazım. Vermiyorsan hep aynı yerdeysen adam diyor ki ben seninle niye çıkıyorum? Onun için bak kompaniyi getirdi. Adam küme düşürdü ya takımı.
1: Hocam.
2: Sen küme düşüren bir takımı getirip de şampiyon takımı başına hocalara getirebilir misin?
1: Yalnız
2: Türkiye'de.
1: İlginç olan ne biliyor musun? Uli Önes röportajını okudum. Kompani diyor bizim 5. adayımızdı diyor. Neyse ki diyor listede 5. sıraya kadar gelmişiz ki diyor bugün böyle bir durum yaşıyoruz. Bu durumdan da memnunuz diyor. O da
2: yani düşün bak
1: tabii ki.
2: Mesela onların

0: kafalarında geçen bir Jürgen Klopp olayı vardı. Fakat Jürgen Klopp'la çelişki yaşayacaklarını biliyorlar. Bayern'in o planlamasında değişkenlikler yaşayabilir. Jürgen ne oldu? Dortmund'a geldi hemen şampiyon mu oldu? Yok.
1: Yok.
0: Bekledi. Liverpool'a gitti hemen şampiyon mu oldu?
2: Bir şey yok.
0: Bir şampiyonluğu var. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Bir sezonda bir.
0: Tek bir şampiyonluğu.
1: Ama tabii Şampiyonlar Ligi var.
0: Şimdi şampiyonlar zaten onlar giriyorlar. Ya. Şu formasını koysalar her sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı
1: yok,
0: oluyorlar.
1: Yok, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.
0: Ha, şampiyon, yok, anlamadın yani. Şampiyon zaten giriyorlar. Devamlı oradalar. Mutlaka bir yerde o yakalayabiliyorsun o başarıyı. Şimdi ne oldu? Ben dedi ayrılıyorum dedi. Belli bir yerden sonra değişiklikler istiyor insanlar. Farklı bir oyun modelleri veyahut da oyuncu profilini getirmek istiyorlar. Biz de tabii yeni sezonda transferlerimiz ne şekilde olacak? Şimdi Galatasaray'ın hazır bir kadrosu var, doğru mu? Bu kadroyu hiç dağıtmadığını düşün. Hiç kimse gitmediğini düşün. Bir iki tane yama yapsan yine Türkiye Ligi'nde rakiplerinin önündesin. Hocasınla da takımla da birlikte. Ama siz tekrardan bir değişikliğe gideceksiniz. Yine bir nasıl söyleyeyim sana, bir revizyon olacak kadroda. Hoca aynı şekilde olacak. Ve bunları da toparlanması, hemen Sayın Aziz Yıldırım Başkan geldi mi, Haziran'da başkan olur. Hangi başkan gelirse gelsin, hemen transferleri bitiremezsiniz ki. Adamlar bekliyor, kampta, çoğu kamptalar. Bekleyecekler, piyasasını bekleyecekler. Kimisi 3 maç sonra eğlenip gelecek, kimisi 6 maç oynadıktan sonra gelecek. Kulüplerine mukavelesi olanlar var. Bu sezon bizim 4 büyüklerimizden yola çıkarsak, hepsinin biraz transferleri geç olacak yani. Belki bir tane isim yapabilirsiniz, getirebilirsiniz ama öbürleri biraz sancılı olur. Uzun sürecek o. Ve bunlar transferi yaptıktan sonra adamların Dünya Kupası'ndan sonra bir tatil serüveni var.
2: Siz hocam herkesi Dünya Kupası'na gitmiyor canım. Dünya Kupası'na gitmeyen ülke futbolcuları da var yani.
0: Şimdi ben de bizimkiler
1: var abi, ama şöyle bir
0: bizimkiler genelde oraya gidenlerin var. Üzerinden transferler yapıldığı için mesela İngiltere'den yapıyorsun, ne bileyim Fransa'dan istiyorsun, oyuncu orada oynuyor. Liverpool'dan topçu istiyorsun ama adam Hollanda'da oynuyor.
1: Hocam şöyle de kolay olmuyor. Mesela şimdi Fenerbahçe Girassi ile görüşmeler yaptı diye haberler düştü. Hem de önemli haberler. Serhu Girassi, Borussia Dortmund'un santraforu. Şimdi Girassi hani Gineli, milli takımla zaten hani Dünya Kupası'na gidemiyor Gine ama şöyle bir duruma Gine yol açıyor. Gine gidemiyor yani. Gine. O espriyi ben bayağı bir yaptım, yayında yapmamıştım. Almıştım ama teşekkür işte, ediyorum. Sana yani. De, senden de gelmesi sürpriz olmadı. Şöyle bir duruma yol açıyor. Evet, Gine Dünya Kupası'na yok ama şimdi bu oyuncular da biraz Dünya Kupası sonrası transferleri bekliyor ki o kaymalar olunca hani bir takım santraforunu değiştirince acaba bize ben de açılır. Evet oraya gider miyim diye başka kulüplere biraz bekleme olabiliyor.
2: Parayı verirsen gelir.
0: O da zaten kaç yaşında? Yani. 30 yaşında.
1: Evet.
0: Tabii 30 yaşında.
1: Ben bu arada Türkiye'ye çok uygun bir santrafor olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Yani zaten alacaksan o tarzdaki adam. Bakın ne dedim, Fenerbahçe'nin transferleri, Sayın Aziz Yıldırım bunları çok iyi biliyor. Türkiye'de hangi şarttaki oyuncular tutar?
2: Aziz Yıldırım top da oynadı değil mi hocam? Düzce Spor'da mı oynamış?
0: Düzce Spor.
2: Futbolcu olarak.
0: Evet.
2: Yani sahanın içinde biliyor.
0: Evet. Sahanın içinde biliyor. Çok kurnaz bir başkan yani. Hakikaten kurnaz.
2: Yok kurnaz
0: bir
2: ya,
0: de,
2: biliyorsun.
0: Bir de şu var yani, şöyle kurnazlık ben iş hususunda diyorum. Futbolcu açısından.
2: Hayır biliyor açısından. Ya piyasayı her bilmez şeyini biliyor.
0: Bilir
2: yani.
0: Tabii şey, kaçın kurrazı. Ve Fenerbahçe'de çok işler yaptı yani. Tesisler, meclisler yapılamadı. Hakikaten hakkını ödeyemezsiniz ama artık Sayın Başkan'ın döneminde şu andaki dönem biraz değişik tabii. Futbolcular da, oyuncular da değişik, mukaveleler değişik oluyor. Elinizdeki oyunculardan kurtulmak istediklerinizin mukavelesi varsa, süresi varsa onlardan ayrılmak isteyeceksiniz. Nasıl olacak? Paralarını mı vereceksiniz? Bedava mı gönder? Yani gelen başkan kim olursa olsun Fenerbahçe bir çok büyük bir sirkülasyon yapması gerekecek. Takım içinde revizyonu, çok iyi bir revizyon yapması gerekecek ve gönderdiklerinizin, bakın bir gömlek değil, iki gömlek üstünü getirmek mecburiyetindesiniz. Zaten transfer budur. Transfer yapıyorsan elindekinden en aşağı iki gömlek üstünü getireceksin ki transfer yaptınız. Aynı seviyedeki getirdi mi zaten elinde var. Niye para veriyorsun ona? Değmez yani. Bu konuda da Sayın Başkan yani sık dokur inceler bir şey var, öyle bir tabir vardır. Onu i̇nceler, çok iyi yapar.
2: Sık dokur.
0: şeyde mutlaka çalışmaları vardır, işte araştırma.

0: ekibinden kimlerse eski topçulardan sözünü dinledi. Çok oyuncu eski topçular var. Arkadaşlarımız var. Büyüklerimiz var. Onların yani epey sözünü dinler.
1: Hocam bu transfer döneminde geçmiş dönem yenen hurmaların sıkıntısı çok olacak. Her takımın en az 4'er 5'er fazla oyuncusu var kontenjanla. Evet. Önce onları yollayıp bir de adam alacaksın. İşleri kolay değil. Efendim, hiçbir yönetimin işi kolay değil.
0: Biraz şöyle. Bu sezon çok zor olur. Dünya Kupası olmasının nedeniyle.
1: Ekstra zor olur.
0: Olmasa sen basit yaparsın onlara ama şimdi herkes Dünya Kupası'nı bekleyecek.
1: Hocam nereye basit yaparsın diyoruz da işte Aziz Bey kendisi söyledi hatta o borç 30 milyara dayandı diyor.
0: Onu bilemem.
1: Alırken para ver, yollarken para ver nereye gider?
2: 17 tane oyuncu Fenerbahçe'ye kiralıktan geri dönecek.
0: Bir dakika bir
1: 17 mi?
2: 17.
0: Tabii. Dışarıda oyuncuları var ya.
1: Bölüş 4 tane diyor.
0: Yok ya nerede? 17. Şimdi Thiago var ya şeyde Karagümrük'te. Neydi o?
2: Thiago çıkır mı?
0: Onların falan hepsi Fenerbahçe
2: Thiago mi? Galiba
1: ya onlara pazar bulunur da Thiago'yu Meyago'yu bir yerlere verebilirsin.
2: Yok Thiago Fenerbahçe'nin oyuncusu değil.
0: Karagümre'ye gitti. Sattılar mı onu Karagümre'ye?
1: Bonservisiyle mi verdiler diyorsun?
2: Evet evet.
1: Yani, bir de Bartu gitti oraya. Bartu'yu diyordur hocam.
0: O da var.
2: Ben söyleyeyim. Amrabat, Diego Carlos, Cengiz Ünder, Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, Mimovic, Bekao, İrfan Can Eribayat, Bartu, Omar Fayet, Yiğit Fidan, Emir Ortakay, Emre Demir, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Arda Akgün olarak görünüyor liste.
0: Cenk'in zaten bitiyor mukavelesi. Cenk Tosun'un
1: altlıkta şampiyonluğu.
2: Toplam Fenerbahçe'nin 19 yabancısı olacak dönenlerle birlikte.
0: Ya bir o tarafta da var işte değil mi? Transfer Fenerbahçe için hakikaten çok zor olacak.
2: Yeni sezon 10+4.
1: Yani 9 fazlamız var şu anda. Değil mi? Ona artı 4 kulübede mi oturuyor? Ben onu bilmiyorum yani. 10+4 derken.
0: Bir şey değişmezse.
2: yani değişir değişmez onu bilmiyorum da ondan sonra.
0: Yani işte düşün bak ne kadar kira. Tamam bunlar sadece bizde değil. Böyle büyük takımların yurt dışında da büyük takımların bir sürü kiralık oyuncuları var. Çok fazla kiralık var. Chelsea'nin neredeyse 3 takım kiralık oyuncusu var. Chelsea'nin 3 takım yani kurabileceğin 3 takım kuracağı kadar kiralık oyuncu ama hepsi abi, kulübe, genç oyuncular. Kulübe, çok genç
2: kulübe
0: oyuncular.
2: Kulübe değil de 4'ü 2004 doğumlu sonrası olacak. Ha. Yani o şekilde isterse. Yabancılar 11 kişi de yabancı olabilir yani ama
0: evet, evet.
2: Şimdi bu kural biraz zorlayacak tabii takımlar.
0: Ya biraz dedim ya çok erken transfer kulüplerimiz çabuk bitireceklerini düşünemiyorum ben. Biraz süreç alacak. Tabii bu meyanda size gelen teklifler olacak mı? Topçularınıza gelen teklifler ne konumda istediniz? Türkiye'de çıta öyle bir yükseldi ki artık öyle 5 milyona falan oyuncu kalmadı. Bilhassa büyük takımlar. Onları geçsinler. Yani minimumdan bahsedelim 10 kesin başlar. Ondan başlar gider. Daha fazlasına
2: hocam
0: gider.
2: Zaten bu işler biraz şöyle ya. Şimdi her takım kendine bir fiyatlandırma skalası seçiyor. İstemeden de seçiyor. Yani şöyle. Fenerbahçe Kante'ye yıllık ödediği ücrette ya da ne bileyim Sidiki Şerif'e ödediği bonservis bedeliyle başka bir oyuncuya bu yaz talip olsa adam da bakıyor. Yani Fenerbahçe ne ödemiş daha öncekinlere? İşte Kante'ye yıllık dediğim gibi 11 milyon euro. İşte Sidiki Şerif'e toplam işte 22 milyon euro örnek veriyorum rakamları. Şimdi böyle olunca onlar da belli bir noktadan açıyor yani başlangıcı.
1: Tabii Fenerbahçe kapımı çaldıysa 10 milyon euro maaşı göze almış diyor.
0: İsim olarak sen getireceğin oyuncu isim olarak Kante'nin altında olmayacak ki. Daha genç olacak ama seviye o seviyelerde olacak yani.
2: Valla Fenerbahçe hocam tabii yani muhtemelen birden fazla zaten transfer yapacak orası yani. Kesin de. Şimdi santrafor herhalde ilk konuşulan nokta olacak diye
0: bak
2: düşünüyorum.
0: Bak şimdi gene santrafordan bahsediyorsan önce bir müdafaanı toparla.
1: Önce stoperle.
0: Müdafaanı toparlamadı mı isterdiğin kadar santrafora olta sal.
2: Ben katılıyorum.
0: Bitti.
2: Ben yaşanacak olanları
1: hocam,
2: söyleyeyim.
1: Hocam çocuğa ne kızıyorsun?
2: Kendi fikrimi söylemiyorum.
0: Ben de böyle kızıyorum abi. Bu ya tamam santrafor al da sen arkan seni sağlam değilse, önün benim sağlam olsa ne olacak? Orta saha sağlam olsa ne olacak? Orta sahaya bunları kim getirecek bu oyunları? Nereden başlayacaksın? Buradan mı? Kalecin yok. Orta stoperlerin yani müdafaan yok. Ben gideyim santrafı.
2: Yusuf içeriden diyor ki kaleci lazım değil mi diyor. Ya şöyle Ederson'un kontratından çıkabilirse Fenerbahçe yeni bir kaleci alabilir ama 11 milyon euroluk bir kontrattan yani çıkmak da kolay olmayacaktır bence.
1: Valla Ederson'un gönülden çıkış olduğu bir defa yani bu son oyun

0: Son oyunda yaptıklarından sonra Fenerbahçe taraftarı çok öfkeli. Çocuk için iyi olmaz. Ben bir gol yer yine abi, başlar protestolar.
1: İmzalar gönüllere değil ki yani, atıldığı için.
2: Sana bir şey söyleyeyim mi? Şey Ederson Türkiye için, bırak Fenerbahçe, Türkiye için, hepimiz için şu kötü hayal. Adam şey ya, uyur gezer. Hiç böyle değildi bu. Burada ne oldu, ne hikmet için burasını ya çok küçük gördü. Bir şeyler var yani hocam, onda. Bu böyle değildi. Çok agresif bir kaleciydi ya. Bak. Çok agresif bir kaleciydi. Böyle değildi bu. Burada ne yaşadı, ne etti, kendisinden ne kaynaklı.
1: Ben ilgili olduğunu düşünmüyorum hocam.
2: Efendim?
1: Ederson'la da ilgili olduğunu düşünmüyorum sadece. Mesela Ederson bence Galatasaray'a gelseydi böyle bir performans göstermeyecekti. Bu benim düşüncem. Çünkü bazen geldiğinizde kulüpteki karışıklık, ortam, bazen o negatif enerji de sizleri etkiliyor.
2: Ama geldiğinden beri ilk bir girer girmez bir karışıklık oldu.
1: Ben çok iyi demiyorum ama bunlardan da etkilenmiş olabilir
2: şimdi
1: diyorum
2: bak,
1: yani.
2: Onu senin dediğin 3 ay sonra olabilir. Süreç bir süreç. Geldiğinden beri böyle adam. Böyle değildi bu. O öyle bir agresifti ki öndekilerin o stoperleri neredeyse alırdı, direği vurduracak gibi. O tarzda bir adamdı. Takım içinde aktif. Hiçbir aktif olmadı mı? Hiç görmedik oyunda. Birkaç maçta tamam kurtarışlar yaptı ama hiç böyle o ceza sahası hakimiyeti gitmiş, yan top hakimiyeti gitmiş. Hiç uyur gezer. Böyle de olunca sen yeni sezonda şampiyona oynayacak kadronun arkasında bu tarzda bir kalecin olduğu zaman nasıl düşünebilirsin yani? Kimse şey bakamaz ona. Her an için patlayacaklar.
1: Belki bak, de seneye çok iyi performans gösterecek. Onu da bilemiyoruz yani şu an.
0: Yani. Çocuk önünde aynı defans hattıyla iki maç oynamadı ya. O tarafını da unutmuyoruz.
1: Osterwold'e,
0: bir kaosun içine geldi.
1: Sakatlıklar.
2: Şimdi
1: işte bir dönem Mert
2: şimdi diyor. Şöyle Skriniar falan diyoruz iyi güzel de Skriniar'ın da sakatlıklarını düşüneceksin. Onun da müzmin sakatlık olayları var. Aynı Savic'de yaşandığı gibi. Yeni sezonda tekrar söylüyorum. Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım kazandıktan itibaren tek hedef var şampiyonluk. Ona göre bir sen ona göre kurduğun zaman işte onun için dedi müdafaanı çok iyi. Santrofor var abi. Basarsın parayı alırsın santroforu ama sen müdafaanı sağlam tutamazsan yandın abi. Yandın gülüm ketenerva derler ya.
1: Ederson'un sezonuna şöyle de bakmak lazım. Başladığı başkan yok. Başladığı teknik adam yok. Sonrasında gelen teknik adam da yok. Yeni seçilen başkan da olmayacak önümüzdeki yıla. Ederson'un sezonu da böyle. Şimdi Ederson'u yükleniyoruz
2: daha zoru gelecek ama. Sayın Başkan da böyle hiç sevmez yani biliriz hepimiz biliriz anlatılanları da biliriz onunla birlikte oyunculuk yapan futbolcu olan kardeşlerimizin anlattıklarını biliriz yani Sayın Başkan bu kadar sineye çekmez.
1: Bir ara verelim programa.
2: Ne çabuk geldik araya.
1: Öyle düne gideceğiz değerli izleyenler Beşiktaş Konya Spor maçının özetiyle araya gideceğiz ki dönüşte de maç konuşmaya başlayacağız saat başına kaydedeceğiz.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: Reklam.
3: A-Spor Radyo. Bir reklam.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye...
3: reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: 1965 yılında dünyanın konuştuğu en önemli spor olaylarından biri de Stanley Matthews'un futbol kariyerini noktalaması oldu. Top sihirbazı lakabıyla anılan futbolcu, Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülünün ilk sahibi olmuştu. 50 yaşına kadar futbol oynayan Sir Stanley, İngiltere liglerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da kazanmıştı. 1965 yılında Stoke City'de futbolu bıraksa da 1970'te teknik direktörlük yaptığı Malta'nın Hibernians FC kulübünde 55 yaşındayken bile maça çıkmıştı. Ayrıca İngiliz Football Hall of Fame'in ilk verilmeye başlandı. 2002 yılında ise bu ödülü alan 22 futbolcudan biri olarak kariyerini taşlandırdı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Beşiktaş Konyaspor'a kupa yarı finalinde mağlup oldu ve bu sezonki en büyük hedefinden de Beşiktaş böylelikle mahrum kalmış olacak. Beşiktaş kupaya veda etti Dolmabahçe'de kendi seyircisi önünde. Selahattin abi, şimdi Sergen Yalçın açıklamalarını konuşacağız. Çünkü dün maçtan sonra Beşiktaş camiasının konuştuğu ilk konu başlığı Sergen Yalçın'dı. Çok büyük bir hayal kırıklığı var Beşiktaş'ta. Dilersen biraz sahanın içini konuşalım. Çünkü orada da çok büyük bence eksiklikler vardı. Ama sonrasında mutlaka büyük bir Sergen Yalçın parantezi de açacağız.
1: Ya Sergen Yalçın'ın trajedisi de diğer büyük hocaların trajedisinden farksız. Temel sorunu görmezden geldiğimiz için isimler üzerinden herkes kendini temize çekmeye çalışıyor. Beşiktaş elendi, bir günah keçisi lazım. Hop salla, Sergen'e sallayalım şimdi. Yok mu hataları? Çok. Herkesin hatası var. Sergen Yalçın takımın başında değilken bile teklif gittiğinde kabul etmemişti. Bu takımdan bir şey olmayacağını biliyordu demiştik o zaman. Sonra bir teklif daha gitti. Devre arasında transfer sözü verilerek işte bir hocaya ikna ettiler. Ve hoca geldi. Devre arasında yaptığı transferlerin yani ortalama dersek herhalde 10 üzerinden 6'lık bir transfer diyelim. Yani mükemmel değil ama kötü değil diye. Devre arasında bu kadar olur.
0: Evet.
1: Ama Sergen Hoca en baştan Sayın Başkan adalıya demişti herhalde. Bu takım seni değer, beni değer başkan. Yani teklifi reddettiğinde, ilk reddettiğinde. Değişen bir şey olmadı. Yani Sergen Hoca'nın devre arasında çağrı olarak aldırdığı oyuncular da ve arada gönderdiği oyuncular da Beşiktaş vasatını yukarıya taşıyamadı. Bunun suçlusu Sergen Yalçın değil. Bunu anlatamıyoruz. Ya da Fenerbahçe'deki tırnak içinde başarısızlığın nedeni Tedesco değil ya da Trabzon'da geçen sene Şenol Güneş'in, bu sene Fatih Tekke'nin, her ne kadar beklentilerin üzerinde olsa da kimi gruplara göre şampiyon olmadığı için başarısız. Genel anlamıyla futbol tarlası dediğimiz iklimimizde bir sıkıntı var, bir bozukluk var. Ya sen ille de şampiyonluktan başka her şeyi başarısızlık sayıyorsun. Ne yapacak? Hocalar bunlar peygamber değil ya. Hatasız insan değiller yani. Hatalar yapacaklar. Ve eldeki mevcut potansiyelin her neyse 3 aşağı 5 yukarı sahaya onu yansıtacaklar. Biz istiyoruz ki Donku forvete yolla, bir gol atsın, takımı şampiyon yapsın. Diyelim ki hoca oyuna müdahale etti. Böyle büyük hoca. Yok öyle bir şey. O 40 yılda bir olur. Ama işte bizde içtihata dönüşüyor. 40 yılda bir olan şeyler içtihat oluyor bizde. O onu yaptı, sen de yapacaksın. Öyle bir dünya maalesef yok. Hele futbol öyle bir noktaya evrildi ki. Eğer takımlara, hocalara, yönetimlere bir zaman tanımıyorsan, bir alan açmıyorsan, onların kendilerini rahat hissetmelerini sağlayamıyorsan eğer, çok bekle.

0: dersin? Ya bu sene Beşiktaş bekledi. Seneye 3-5 yıl Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Fener bekleyecek. Oysa yapılması gereken çağdaş futbolun ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir örgütlenme modelini kurumsal kimlik kazandırarak camiaya hediye etmek. Ama camiye de bunun için, ya bu armağanı alabilmesi için bir sabır göstermesi gerekiyor. Camiada da sabır yok. Beşiktaş devre arasında Serdar Adalı döneminde herhalde 100-120 milyon mu demiştir. O civarda bonservis harcaması yapmış.
1: Şöyle, bu sezon 19 oyuncu, 12'si yaz transfer dönemi, 7'si kış transfer dönemi. Toplamda 129.9 milyon euro bonservis harcaması.
0: 130 milyon euro Serdar Adalı harcamış yani.
1: Evet.
0: Ve kupada yarı finalde elendi, ligde de 4. oldu takım.
1: Evet.
0: Şimdi niye böyle oldu? Çünkü herkes Serdar Adalı'dan ileri şampiyonluk bekliyor. Serdar Adalı sezon başı söylemlerinde, adaylık sürecindeki yaptığı söylemlerle aa dedik. Adam her şeyin farkında ya. Yani teşhisi doğru koymuş. Analizi doğru yapmış. Demek ki doğru yoldan gidecek Beşiktaş. Hop 130 milyon diyorsun işte. Ya niye? Camia şampiyonluktan başka şey başarısızlık diyor. Hadi hadi bu da biz güzel hatırın için Şampiyonlar Ligi olsun diyor. Ondan sonrasını başarısızlık sayıyor. Karşındaki rakipler, iki büyük rakibin, Trabzonspor'a da sezon başında denklemin içinde yoktu. İki büyük rakibin 300-400 milyon euroluk takım kurmuşlar ve 3 yıldır bunu sürdürüyorlar. Sen ilk yıldan 130 milyon harcayacaksın, onları yakalayacaksın. Yok öyle bir şey. Ama sen çağdaş normların gerektirdiği şekliyle bir örgütlenme modeline, bir takım kimyasına, kurgusuna uygun bir yönetsel zemin oluştursaydın Sergen Hoca da bunun cevabını sana verirdi. Ama sen Sergen Hoca diyorsun ki al sana aldım hoyu, yap bizi en azından ikinci. Olmaz, olmuyor işte. Sergen Hoca'nın çaresizliğine çok üzüldüm ben. Sergen Yalçın'ın Beşiktaşlılığının herhalde kimsenin kuşkusu yoktur. Ama şu kadroda, ya şu Beşiktaş kadrosunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de ki şuradan bir tane adam al. Takımına koy. Hepsi ortada. Hepsi senin. Orkun'dan başka kimi alırlar ya? Orkun'dan başka kim, başka rakip takım teknik direktörü ya da taraftarı değişir, bu da bizde olsa. Bu kadron bu yani. Senin sütün bu, yoğurdun da daha fazlası olacak hali yok. Çünkü yoğurdun mayalanması için gerekli süreyi vermiyorsun süte. İlle de biz mayayı vurduk, hop hazır yiyelim yoğurdu. O bile bir zaman istiyor ya. O 24 saat istiyor. Bilmiyorum, ben yoğurdu ekşiteyim diye uğraşıyorum. Bir türlü beceremiyorum onu da. Bilen varsa söylesin, yoğurt nasıl ekşitilir mayalandıktan sonra süt. Hemen biz en kral şekliyle yoğurdu masamızda bekliyoruz. Olmuyor, olmayacak. Bundan sonra da olmayacak. Yani ben Fenerbahçe ve Galatasaray 300-400 milyon euroluk takımlar kuruyorlar. Bunun hiçbir rasyonel tarafı yok. Bu da bir yerden patlayacak. Yani Galatasaray en başarılı olduğu sezonu yaşıyor. Şampiyonlar Ligi gelirimiz, Avrupa'dan gelirimiz, UEFA'dan 55 milyon mu 56 milyon euro mu hocam? Çok büyük rakam, fakat harcamalarını karşılamaya yetmiyor. Yani devletin verdiği olanakları nakde dönüştürüp bir yere kadar sürükleyebilirsin. Taraftar başarının arkasından gelerek işte bilmem forma satışın şu bu kombine filan sana destek olabilir. Ama bunlar başarı endeksi şeyler. Başarısız olduğun anda aşağı inecek, dip yapacak. Nasıl karşılayacaksın bu harcamaları? Karşılığı yok. Ya da işte bugün biz diyeceğiz ki seneye bugün Şampiyonlar Ligi finalinde işte Galatasaray'la Fenerbahçe karşılaşıyor. Var mı öyle bir ihtimal? Olmadığını hepimiz biliyoruz. Nasıl karşılanacak bu giderler? Yani Beşiktaş tam zamanında geldi aslında Serdar Bey. Rakiplerini de göstererek, ya 300-400 milyon euro harcayarak biz Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına alamayız. Biz yeniden bir yapılanmaya gidiyoruz. Bir boyun inşa edeceğiz deseydi şu an Beşiktaş çok daha iyi bir yerdeydi. Bu adamlara para harcamazdı. Bu kadar para. 120 milyon harcamış, 130 milyon harcamış diyorsun ya. Ne Beşiktaş'ın geliri ne yani, bir yıllık şey geliri.
1: Vallahi
0: bir sezonun bir transfer dönemini
1: harcıyorsun. Şöyle bakıyorum şimdi. İlişkilerde, yani bu ikili ilişki olsun, bir kulüple bir teknik adam arasındaki ilişki olsun, kabul edilebilir hatalar var, bence edilemez hatalar var. Sanki Sergen Hoca'nın ikinci bölümü daha ağır basıyor gibi, en azından bu benim düşüncem. Şimdi Mert, Necip, Rafa süreçleri var, bence hoca bunları iyi yönetemedi, camiayı da o anlamda birleştiremedi. Onun dışında devre arası yapılan önemli gövdeli transferler var. Yani gövdeli derken isim anlamında demiyorum sadece. Bonservis anlamında da Beşiktaş Süper Lig'in en büyük harcamasını yaptı neredeyse devre arasında baktığımızda. Ziraat Türkiye Kupası o kadar hedef gösterildi ki, tabii ki Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa kazanmak olur ama ligdeki sonuçlar da biraz fazla normalleştirildi bundan dolayı bence. Yani Beşiktaş bazı maçlar için tek tek saymayayım ama Basit puan kayıpları olmasa bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor'la ikincilik yarışını da sürdürebilirdi son haftaya kadar. Daha üst basamağa da çıkabilirdi. Ve her şeye geçtim. Sergen Yalçın'la birlikte çok ciddi paralar harcayan Beşiktaş. Bu arada Sergen Hoca'nın yaz transfer döneminde gelmedi. Sezon başladıktan sonra geldi ama transfer dönemi devam ediyordu. O dönem olan transferler de var. Onları da hesaba katmak lazım. Bence Beşiktaş için en acı senaryo şu. O yüzden de Sergen Yalçın dönemindeki ben hata kısmını daha terazide ağır görüyorum. Önümüzdeki yıla ara transferde 5 transfer yapmış. Daha doğrusu 7 transfer yapmış Beşiktaş ama hani 5'i maliyetli, o anlamda söylüyorum. Neredeyse taraftarının nezdinde hiçbir artı bırakmadan önümüzdeki yıla girecek. Yani şu anda taraftar şunu söyleyemiyor. Ya evet biz bu sonucu aldık ama şurada en azından önümüzdeki yıla da şunları taşıyoruz diyemiyor. Bence Sergen Hoca'nın en büyük sorunlarından bir tanesi ya da camiayı tatmin etmeyen noktalarından bir tanesi de bu diye düşünüyorum.
2: Sevgili Ömer, şimdi Sergen kardeşimiz Sergen Hoca genç bir hoca değil mi? Genç.
1: Tabii yaşına nazaran genç diye.
0: Siz göre genç hocam.
2: Siz hocalık yapıyorsanız buraya oturmayacaksınız. Buraya oturmayacaksınız. Buraya sadece maçlardan sonra böyle yorumlara geleceksiniz. Yani siz yorum yapmaya başladığınız zaman.
0: Hocam kendi önünde kapattın şimdi.
2: Efendim?
0: Kendi önünde kapattın. Buraya oturmayacaksın diyorsun hocalık yapacaksan eğer. Şimdi daha düşünmüyorsun hocalık yapmayı.
2: Ben de çok önceden söyledim. Ben diğer kardeşlerim zaten yeteri kadar yaptım. 4 kıtada da hocalık yaptım. Allah aşkına yeter bana. Ben bundan sonra yaparsam bu işlerin kulüplerin içinde olursam ya futbol direktörü olursun ya scout direktörü olurum. O şekilde. Ay ya, tattık yani bunları.
0: Evet.
2: Şimdi siz buralarda olursanız futbolcular hakkında, kulüpler hakkında yorumlar yaparsanız bir daha taraflara gittiğiniz zaman sizin pat görüyoruz hemen suratınıza vuruyorlar. Bunları konuşmuştu. İşte Konya maçında bunları anlatmıştı. Olmuyor. Olmuyor. Tamam siz Sergen Yalçın'sınız. Size kimse bir şeyler söylemiyor. Futbolcunuza da kimse ama teknik direktörlük çok değişik bir ortam.
1: Tabii.
2: Burada siz o pedagog olmanız gerekiyor. Oyuncularınızla da siz arrogant olursanız, arrogant olduğunuz andan itibaren futbolcular sizi götürürler. Şimdi sen biraz evvel ne dedin? Selahattin de söyledi. Sayın Ahmet Nurçebi döneminde yaptırdığı transferler var hocanın. Dünya kadar paralar harcadı. 8 ay, 9 ay top oynamamış adamları aldınız, getirdiniz. Evet. Sonuç ne oldu? Onlar kaldı, sen gittin.
1: Alex Teixeira.
2: Onlar kaldı, sen gittin. Piyanistlerle bilmem neleri şey yapamadınız, toparlayamadın. Şimdi herkes başka hoca diyor ki nasıl? Ya, abi hocalık kolay bir iş değil böyle. Sizin isminiz ne olursa olsun. Şimdi burada da siz transfer yaparken devre arası transfer, sezon başı transfer. Siz bunun içinde değil miydiniz? Bu oyuncuları bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Aldığınız zaman da ona göre bir oyun modelleri, oyun şablonları çıkartman gerekir. Teknik direktör ve teknik ekip olarak. Burada bir şey çıkaramazsınız, ortaya bir şey atamazsınız. Yani. Başarısını şöyle söyleyeyim. Beşiktaş Ferrari'ydi. Ferrari'den geldi Toyota'ya, örnek veriyorum. Düşünün ne kadar aşağıda bir şey var. Kaç sene oldu, 4. sene oldu. Aradaki puan farkına bakın liderle ya. Yaşadınız mı böyle Beşiktaş'ın? Hiç yaşamadık böyle. Bu kadar puan farkları olan yarışmadan çok öncelerden havlata Sayın Başkan dedi. Rakiplerimiz ne yaptıysa ben de yapacağım dedi. Evet, demedi işte, mi bunu?
0: Dedi.
2: Dedi. Siz bunları söylüyorsanız o vakit seçeneklerinize, oyuncu seçeneklerinize yani konuşmak
1: sadece
2: istemiyorum.
1: Sadece transfer yapmak değil ki hocam. Rakipleriniz ne yapıyorsa onu yapacağım demek.
2: Sevgili
1: sadece
2: kardeşim
1: Ömer'im
2: yaparsın. Yaparsın. Onlar 100 liralık alır, sen 25 liralık alırsın ama top çalırsın. Geldi mi? Parmak atın. Sen başkansın, ben de senin yeğeninim, amcanım, teyzenin oğluyum bilmem ne. Banlarla iş yapmaya kalkarsan oradan hayır tutmaz. Tutmuyor da. Beşiktaş bu girdabın içinde. Kusura bakmasınlar, herkes biliyor ne olduğunu. Bu şekilde transferlere giderseniz sonuç bu olur. Bu olur. Yok ben bilmem ne bunu buldum. O zaten bilinen bir adamlar. Herkes biliyor onu, söylemene gerek yok. Eğer sen bilinmeyen adamları getiriyorsan buraya, o adamlar sana takır takır top oynayacak. Olmazsa boşu boşuna heba edilmiş paralar var. Paralarınız gidip atıyor. Onun için dedim Ferrari gidiyor. Beşiktaş bizim için Ferrari'ydi ya. Ferrari'den buraya nasıl getirdiniz abi bu işi?
0: Hocam reklama girmeyelim. Şimdi millet gidip Ferrari almaya

0: Abi boş ver, reklamlıkla bu
1: gidiyor. Ferrari satışları patlar diye.
0: Gerçek var burada, bir gerçek var. Beşiktaş'ı bu şekilde ne başkanı,
2: buradan aklına gelir ama değil mi?
0: Ne başkanı, ne yönetimi, ne de teknik direktörleri kim olursa olsun bu seviyeyi çekemezler.
1: Hocam Sergen Yalçın'ı suçluyoruz da. Ya kaçıncı hoca oldu bu son 5 yılda, 3 yılda, 10. hoca oldu. Sorun hocalarda değil, niye görmüyoruz ki bunu?
0: Neyi anlamadım?
1: Sorun hocalarda değil.
0: Abi bak hocalarla falan değil. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Siz nasıl hocalarda değil? Hocalarda bizlerde de suç var abi.
1: Hayır, Beşiktaş'ı diyorum. Kaç tane hoca getirdi, aynı başarısızlık devam ediyor. Demek ki sorun hocada değil.
0: Şimdi şöyle, hocalarda da var. Siz oyuncu seçeneklerinde, sizin önünüze koydukları seçeneklerde siz hepsine eyvallah derseniz sonuçta ucu sana batıyor.
1: Ama hocam sonuçta gelen hocaların hepsi kariyerli hocalardı ya. Hepsi. Ya hepsi mi yanlış
0: ama
1: bu adamlar?
0: Ama kurdukları kadroya bak abi. Kariyerli hoca diyorsun da kurdukları kadroya bak. Gözünü seveyim. Bir de öbür dönem, o şaşalı dönemdeki kurulan kadroya bak. O en son şampiyon dönemde olunan kadroya bak. Senin şu anda bak, daha hala buna Orkun da dahil, ne Josep de Souza ne Atiba'nın performansı yok ya.
1: Yok, Orkun'u ayrı tutarım da ben.
0: Ben ayrı tutmam. Çünkü ondan yok. Bak arkasında Endidi gibi bir oyuncu var. Endidi yaban atılacak bir oyuncu değil. Siz yani biraz neyse, farza girmek istemiyorum. Beşiktaş'ı ben çok farklı yerlerde gördüm. Hep gördüm. Çok giderdim. Maçtan o kadar en fanatik taraftarlarından bir tanesiyim ki Beşiktaşlı değilim. Biliyorsunuz, herkes biliyor benim Beşiktaşlı olmadığımı.
1: Bitlis sporlusun
0: ben, hocam. Ben açık açık söyleyeyim. Ben Galatasaraylıyım abi. Ben saklamam. Hayatta saklamam. Ama Beşiktaş'ın maçlarına Galatasaray'dan daha fazla gitmişimdir. İzlemişim. Çünkü top oyun oynanıyordu. Futbolu izliyorsun.
1: Hocam sorunu teşhis edemeden çözüm üretemeyiz. Benim söylemek istediğim o. Yoksa tabii ki bir sürü hata yapıyor. Sergin Hoca da yapıyor. Önceki hocalar da yaptı. Şampiyon Okan Hoca şampiyon olacak büyük ihtimalle.
0: Siz transfer yapmak istiyorsanız başkan fazla girmeyeceksiniz bu işte. Siz bilemezsiniz fazla. Bak tekrar söylüyorum. Bilemezsiniz. Sizin o ekibiniz sağlam olacak. Ekibi ahbap çavuş ilişkilerinde olmayacak. Son dönemlerde maalesef bu var. Olmayacak oyunculara gidenler var, gidilenler var, yapılanlar. Bunlar biliyorlar camiada. Artık fazla irdelemeye gerek yok. Bu girdabın içinden nasıl kurtulur ona bakacak Beşiktaş.
1: Ben bu arada bir haksızlık yaptık yine. Bunları konuşmaya başlarken aslında en baştan Konyaspor'u kutlayarak başlamak lazım. Ben kendi adıma söylüyorum.
0: Konyaspor'a geleceğiz, oraya geliriz.
1: Ben Konyaspor'u dün Konyaspor oyunculardan biri böyle biraz kırgınlığını ifade etmiş. Aspor yayınlarıyla ilgili. Ben de diyorum ona ki Adil kardeş, bu ben de burada oturuyorum. Ben de bir yönüyle Aspor'u temsil ediyoruz Turkuaz Medya'yı. Ben de dedim ki Konyaspor büyüklerden tesbih yapıyor. Bir eksik Beşiktaş kaldı. Onunla da bir maçı var. Onu da tamamlayabilir tesbihi. Yani Konyaspor'u asla ayırmıyoruz. Hatta çok da seviyoruz. Tebrik de ediyoruz. Umarız finalde de çok başarılı bir oyunla hak ederek kazanırsınız. Tabii Trabzonspor ya da Gençler Birliği'nin emiriyle oynayacak. Trabzonspor'la oynarsa da hani biz isteriz ki hak edeni Trabzonspor olsun. Ben de bunu söyleyeyim. Ama hak etmezse asla istemeyiz. Yani Konyaspor'u asla ötekileştirmeden, bu arada hocanın tam vaktinde nasıl bir oyuncu sahaya atılır dersi verdiğini de penaltı pozisyonunda gördük. İlhan Hoca'ya da tebrik ederiz. Oleg Bey tam zamanda attı sahaya ve penaltıyı aldı.
0: Şu gerçeği de söylemek lazım ama. Beşiktaş ilk devre oyunu bitirirdi.
1: Hep bitirebilirdi hocam. Ayrı tabii
0: şimdi,
1: ki öyle.
0: Şimdi bir gerçeğini söyleyeyim. Koskocaman 90-95 dakikada bir 10 dakikalık oyun. Daha ikinci devrenin başında biraz Konyaspor oyun oynar gibi oldu. Ya Beşiktaş iyidir, kötüdür, şöyledir, böyledir. Dünkü maç 3-0 falan da giderdi.
1: Tabii ki.
0: Kaçırdıkları var. Tek kale top oyunu. Yani biraz da abi şimdi tebrik ediyoruz. Ben de tebrik ediyorum. Değişik bir isimli takımlarımız, il takımlarımızın finalleri oynasınlar.
1: Onlar da Anadolu Kartalları. Bak, biri İstanbul Kartalı.
0: Ama abi bir yerde de biraz oyun istenir artık. Oyun. Bunlar bu kadar olmaz. Şans size bir kere yardım eder. Bakın Anadolu Kartalları falan diyoruz. Bizim Anadolu takımlarımız bir sezonda 8 tane maç oynuyorlar. Hepsi o. 8, ondan sonra kendi aralarında oynadıkları maçlara bir bak Allah'ını seversen. Neredesiniz? Dün Hepsi canla başla çalıştılar.
1: Bir hocam şey ülkenin bütün kaynaklarını büyüklerini ayağın altına sererse ona bir şey kalmaz.
0: Bu kadar yansıtılmaz. Futbol biraz temaşa oyunudur. Tamam neticeyi de oynayın ama ya dün Beşiktaş ilk 20 dakikada 25 dakikada oyunu bitirirdi. Doğru mu? Şimdi o tarafa bakalım. Beşiktaş'ı beğeniyoruz ve hatta beğenmiyoruz. Bu kadar her tarafında SOS veren bir Beşiktaş size tek kale top oynuyorsa siz biraz da kendinizi de sorgulayacaksınız.
3: Yani hocam tek kale top kısmı da bence tartışılır. Yani bir isabetli şutum var. Abi kendi bak, sahanda yarı final oynuyorsun.
0: Şimdi şöyle tek kale demek istediğim yarı sahada top oynanıyor. Yarı sahaya sıkıştırmış sizi. İyi oynuyor kötü oynuyor. İşte zaten senin santrafırın burada geçenlerde bir kardeşimize de söyledik. Boş alanı bulduğu zaman bir santrafır. Ama dar alanda hiçbir zaman yok. İşte büyüklerin maçlarında görmüştük. Oradan da yola çıktık. Ama orada oynuyorlar. Senin elinde de birazcık kaliteli oyuncuların var abi. Biraz oyunu force edebilirsin. Bu bizim diğer takımlarımız için geçerli. Hepsi için geçerli. Bakın ne diyorum. Tek tek bakın takımlara. Bir sezonda 8 tane maçları var. Büyüklere karşı oynadın mı abi tamam. Onlar için sezon bitiyor. Ama şapka çıkaracağız, alkışlayacağız. İnşallah finalde de gönüllerine göre olur. Ama Konya'nın biz bir şaşalı dönemleri var. Top oynadığı dönemler var. Sahaya çıktığı zaman takır top oynadığı dönemler var.
1: Hoca yeni geldi. Hocaya biraz zaman verirsin. Bakarsın seneye Konyaspor'da takır takır top oynar.
0: Sevgili Selahattin'cim, hoca yeni geldi. Hoca yabancı değil. Bak bizler Türkiye'de futbolun ne şekilde oynandığını, takımların ne şekilde oynandığını biliyor. Yeni falan değil. Futbol hiç değişmiyor. Oyunlar da değişmiyor. Biz diyemeyiz hoca yeni geldi de. Zaten sen bunları hep seyrediyorsun maçlarını. Hocam. Oyuncuları da biliyorsun. Zaten orada çalışmışsın. Çalışmışsın sen orada. Önceden de bir sezon önce çalışmışsın.
1: Ya hocam oyuncu grubu farklı canım. Öyle
0: fark
1: şey.
0: Etme oyun değişmiyor ki. Oyuncular hemen
1: hocam adaptör. Farkı yaratacak olan oyununa oyununu oynatabilecek kalitedeki oyuncu sayısını artırmak. Bak,
0: futbolcular, profesyonel topçular oyuna hemen adapte olur. İstediklerine adapte olur. Adapte olmaz diye. Yeter ki sen onlara oyun tarzlarını bu şekilde oynuyorsan sen tesadüflere işin kalırsın. Ben tebrik ediyoruz, tebrik Olur. etmiyoruz değil.
3: Selahattin abi şöyle, şimdi biliyorsun genelde ben seninle aynı eksendeyim o konulardan, teknik adam konularında. Bir takımda sürekli teknik adam değişerek hani başarı gelmiyorsa orada evet sorun demek ki teknik adam değişiminde değildir derim normalde. Evet. Ama biraz bu durumu dışında bırakıyorum. Şundan dolayı dışında bırakıyorum.
1: Sergen Hoca.
3: Sergen Hoca evet. Solskjaer döneminde yaptığı eleştirileri biliyoruz. İşte dünden beri zaten bizim karşımıza çıkıyor. Bence hocanın da karşısına çıkıyordu defalarca. Tabii. Şimdi hoca dün çıksaydı deseydi ki ondan sonra. Evet arkadaşlar ben bu sene ondan sonra kupa hedef koydum. Ligde üçüncü de olabilirdik. Hatta daha üst basamağa ikinciliğe de gidebilirdik. Ama biz buralarda başarısız olduk. Taraftarın da tepkisini anlıyorum. Fakat önümüzdeki sezon işte şöyle şöyle böyle böyle şimdi uzun uzun cümleler ben kurmayayım ama hoca camiaya umut verecek şekilde ya da insanları kendi çevresinde toplayacak şekilde bir konuşma yapsaydı ki bu konuşma sadece ağızdan çıkan şekilde olmuyor bazen vücut diliyle de oluyor yani o güveni verseydi hoca diyebilirdim ki ya evet hoca bu sezondan dersler çıkaracak muhtemelen Beşiktaş camiası da önümüzdeki yıla daha güçlü bir şekilde girebilir yeni transferlerle ama işte dün bakıyorum hocaya hoca diyor ki işte taraftarın tepkisi de işte tabii çok olmamış. Hocam bu taraftar dünya kadar şimdi bonservis parası ödenmiş. Oyuncu alınmış. Gel demişsin kupa maçı hedefimiz demişsin. Tamamen neredeyse doldurmuş. Sen ikinci haftada eksiğimiz var açıklamasını yapıyorsun. 31. haftaya geliyoruz. 30 hafta sonra yine eksiğimiz var açıklamasını yapıyorsun. Taraftara herhangi bir umut vermiyorsun. Oyunu değiştirmiyorsun. Oyuncu da değiştirmiyorsun. Dakika 83'te Çerni'yi oyuna alıyorsun.
0: Tek oyuncu
3: değiştiriyorsun hocam. O da 81'de taraftar Çerni tezahüratı yapıyor. Ondan sonra Çerni oyuna giriyor. Olaytan sağ açıkta başlıyor. Haftalarca sol açıkta başladı. Verim vermedi oyuncu. Merkeze geçti. Verim aldı. Yine sağ açıkta başlıyor. Oyuncu sağ açıkta başlıyor. Sağ açıkta bitiriyor. Penaltıya sebebiyet veriyor. Olaytan'ı suçlamıyorum bu arada. Hoca oyunu değiştirmiyor. Dediğim gibi oyuncu değiştirmiyor. Camiaya umut vermiyor. Kendi etrafında toplamıyor. Yani hani daha başka şeyler sayabilirim. Ayrıca İlhan Palut konusuyla da şöyle birleştireyim. İlhan Hoca göreve çok sonradan gelmesine rağmen yani Sergen Yalçın'la geliş süreleri arasından aylar vardır herhalde baktığımızda. İlhan Hoca ligde Trabzonspor'u yendi, Galatasaray'ı yendi. Kupada Fenerbahçe'yi eledi, Beşiktaş'ı eledi. Dört büyüklerin tamamını mağlup etti. İkisini ligde, ikisini tespit kupada. Türkiye'de yani dediğim gibi aralarında aylar olmasına rağmen Sergen Hoca, Sergen Yalçın Hoca elindeki maliyetli kadroyla İki maçta Galatasaray'a deplasmanda berabere kaldı. Kendi sahasında mağlup oldu. Fenerbahçe iki maçta da mağlup oldu. İlk maçta 2-0'dan kaybetti içeride. Trabzonspor'a 3-1'den deplasmanda öndeyken 3-3 berabere kaldı. Ve bir Trabzonspor maçı daha var. Yani şu ana kadar 5 büyük maç oynadı.

0: 3 mağlubiyet, 2 beraberliği var. Göreve ondan aylar sonra gelen İlhan Palut 4 büyüklerin tamamını mağlup etti. Hoca bence bir dönsün, bir baksın.
1: Senin dediğin...
0: Şu açıklamalarına baksın, şu yaşananlara baksın. Bir düşünsün, ben başarılı mıyım, başarısız dediğin... mıyım, taraftar haklı mı diye tepsisinde.
1: Senin dediğin İlhan Hoca ile ilgili, yani Konya Spor'la ilgili. Dün oynadıklarının aynısını öbür takımlara karşı oynadı.
2: Evet.
1: Ve o şekilde maçı kazandı, o şekilde gitti. Sana da bu şekilde oynayacağı belli. Belli yani. Başka bir şeyler beklemeyin yani. Ne oynayacak? Kontratak oynayacaklar. Ben onun için dedim. Bundan evvelki bir 4 sene evvelki falan 5 sene evvelki bir Konya Spor vardı. O tribünler nasıldı biliyorsun. Değil mi? Şu andaki takımlar çok ileride bir takım. Çok ileride bir takımdı. Biz öyle bir takım bekliyoruz yani. Onları bekliyoruz. Sadece bana sezonda 3 tane 4 tane böyle büyük maçları bu şekilde oynamak değil. Biz madem ben para veriyorsam, madem alıyorsam 5 tane alayım da 15 tane almayayım. Ama sağlamadığımı alayım. Ben de oynayayım. Ya dün tekrar söylüyorum. Ya Beşiktaş çok ahım top oynadı demiyoruz. Ama maçı alırdı götürürdü.
0: Mesela başka bir şey daha ekleyeyim ben az önce.
1: Sırf bu oyunlardan yüzünden. Ama şimdi sen şunu diyorsun. Sergen Hoca ile ilgili haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Biz hocalar geldiğimiz zaman başka bir yerde yaşamıyoruz biz. Ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin futbol yapısını biliyorsun. Takımları biliyorsun. Kimse bana demesin ben yeni geldim diye. Herkes biliyor. Sen bu işi yapıyorsan takip etmiyor musun maçları? Çalışmıyor musun? Diyorsun ki yarın öbür gün bana şuradan teklif gelir. O takımı, bütün takımları incelemek mecburiyetindesin. Elindeki kadro öyleymiş böyleymiş ama sen biraz evvel öyle bir rakam söyledin ki devre arası harcanan rakam. O rakam geldiği zaman ben de senden bir şeyler isterim abi. Vereceğiz. Bir yönetim değil, ben vereceğim. Yönetime de dersin ki bak senin aldığın bu oyunculara nazaran ben bunu çıkardım. Ortada bu var. Ortada da hiçbir şey yok. Sen en başta bir şey Olaytan'dan bahsediyorsun. Var ya Çanlı'dan niye macera arıyorsunuz ki abi? Oynayın Çanlı ile olmazsa oynatırsın.
0: Olaytan da merkeze verim alıyorsun. Yani hani merkezi de zayıflatıyorsun. İşte, kanadı bak, da zayıflatıyorsun.
1: Şimdi kişilerden ben de genelde kişileri konuşmak istemem. Takım oyununu konuşmak isterim. Takım oyunu önceliklidir. Ondan sonra kişiler gelir. Ama bir de abi bize var abi senin açık oyuncun var ya. Bu adam kaliteli bir oyuncu. Elindeki oyunculardan iyi bir oyuncu. Oyna Olaytan'ı da at içeri. Hiç olmazsa oyun force edilsin. Şey kalmasın. Bir tek Endidi ile Orkun'un üzerine kalmasın bütün iş.
0: Hocam Beşiktaş taraftarı şunu kabul etmiyor.
1: Etmez yani, tabii.
0: Şimdi Selahattin abiye de soracağım soruyu. Ama biraz uzun bir girizgah olabilir. Şimdi Fenerbahçe'de Şikrinyar, Galatasaray'da Davinson Sanchez, işte Trabzonspor'da Batakov ya da Savic. Yani baktığımızda şimdi ligin zaten şifresi aşağı yukarı belli ya. Bir tane gövdeli stoperin olacak, tecrübeli stoperin olacak.
2: Mümkünse iki tane.
0: Mümkünse iki tane ama hani bir tane olacak. Yanında da yine iyi bir isimle birlikte iyi bir tandem kurmaya çalışacaksın. Beşiktaş da bu anlamda Agbadu'yu transfer etti. Sergen Hoca aşağı yukarı 1,5 ay boyunca çok ısrarlı ve başka bir stoperin neredeyse adını daha yanmadan işte sabah Agbadu, öğlen Agbadu, akşam Agbadu, Beşiktaş Agbadu geldi yaklaşık 20 milyon euro bedelle. Şimdi yenilen gol daha doğrusu penaltı gol de penaltının oluşumunda geriye dönenler, bu bir korner dönüşü bu arada. Son tahlilde Rıdvan, Orkun, Elbilal Ture ve Nyankyu O var görüntüde Beşiktaş'ın geriye dönüşünde. Şimdi bir kere dakika 90+4. 4 oyuncunun geriye dönmesi bir takım için bence çok az yani. Şimdi bu pozisyon değil tabi, bu Ersin'in vurduğu. O mu diye baktım ben de. Şimdi bu 4 oyuncudan 3'ü zaten Orkun, Elbilal ve Yang Yu. Hani baktığımızda merkez ya da hücum tandanslı oyuncular. Burada bir tek geriye dönen savunma oyuncusu Rıdvan var. Korner olduğu için stoperler ileride kalmış olabilir. Stoperlerin hızlı olması da gerekli değil yani futbolda. Bunu da anlayabilirim. Ama kale arkası kamerasından, işte buradan da biraz görünüyor ama Agbadu'nun öyle bir geriye dönüşü var ki 90+4'te çok atıyor. Yani çabayı görmesi lazım Beşiktaş taraftarının. Ben eğer 20 milyon euroluk stoper alıyorsam yani o çabayı görmem lazım. Performansı görmem lazım da o çabayı da görmem lazım. Az sonra şimdi bunun kamera arkası görüntüsü gelecek. Orada sizler de bakarsınız. Ben dün akşam da yayında zaten dikkat çektim konuya. Amacım Agbadu'yu falan taraftarın önüne atmak değil ama eğer Beşiktaş'ta gövdeli bir stoper eksikliği hissedildiyse ve bu kadar önemli bir transfer yapıldıysa kimse kusura bakmasın bu oyuncu da böyle bir performans gösteremez. Göstermemeli. Bana göre oradan da şöyle tamamlayayım konuyu. Birçok seçenek var, birçok oyuncu var, başka birçok şey.

0: Bir oyuncuları Beşiktaş'ın tekrardan bulup getirmesi lazım. Biraz evvel Fenerbahçe ile ilgili nasıl konuştuysa, gene Fenerbahçe'nin en kötü şampiyonluğa zorlayan bir kadroya sahipsiniz ama siz bu kadroyla sahip olamazsınız. Olma şansınız yok.
1: Hocam çok net bir soru sorayım size. Beşiktaş Akbadu'yu almasaydı da Calo ile devam etseydi bundan daha mı farklı olurdu?
0: Çok kötü olmazdı. Hiçbir türlü kötü olmazdı. Ama tabii oradaki şimdi bu işi yapanlar, bu işin peşinde olanlar, bu işi takip edip de kulübe sunanlar, transfer edilmesini isteyenler, onu da oradakiler. Onları sormak lazım. Neye göre yaptınız? Siz çünkü öyle bir Beşiktaş öyle bir stoperde oyuncular geldi ki şunların hepsini topla. Hepsini topla, bir tane bile etmez. Bak hepsini topla. Elinde ne kadar varsa şu anda. Bir tane etmez. İsim falan vermeyeceğim. Beşiktaşlar bilir onları. O stoper, onlarla şampiyonluklar yaşandı. Evet, onlar Avrupa'nın elit stoperleriydi. Şimdi hocam, nereden nereye geldi?
1: O kadar önemli bir şey söylüyorsun ki. Şimdi Romain Saiss'in varsa hocam, yanına o zaman koy Omar Colley'i. Ama Romain Saiss'in yoksa, Emmanuel Agbadou'yu aldığın zaman Agbadou'nun o sakarlıkları daha çok göze batıyor.
0: Şimdi onun için dedim, siz bu seçenekleri yaparken Beşiktaş'a oyuncu seçiyorsunuz. Beşiktaş'a oyuncu sunacaksınız ve getireceksiniz. Onu çok iyi süzmeniz lazım. Ne tarzdaki oyuncular gelmesi lazım? Beşiktaş'ın nerelere taşıması gerekir? Siz bunları fazla düşünmeden sadece nereden geldi? Bournemouth'tan geldi değil mi?
1: Wolverhampton'dan.
0: Wolverhampton'dan geldi. Son dönemlerde de oynamayan bir oyuncuydu bildiğim evet, kadarıyla. Tabii düşüşe geçtikten sonra onlar bu tarafa gömüyor. Ama İngiltere'de, her Avrupa'da oynayan da ne bileyim hep sizi alacak götürecek bir transfer değildir ki. Daha elitini bulmanız lazım. Buraları çok önemli mevkiler, stoperler. Burası sizin takımınızı yönlendirilen mevkiler. Burada kademelerini çok iyi yapılması gereken mevkiler. Maalesef öyle yaşandı. Beşiktaş'ın yani nasıl anlatacaksın? Tekrardan yeni bir yeni sezonu bekleyeceğiz. Yeni sezonda ne olacak? Nasıl yapılacak? Nasıl transfer olacak? Beşiktaş bu kadroyla nereye kadar gider? Bu kadar paralar harcadınız. Bunları nasıl transfer? Nereye satacaksınız?
2: Kongreye kadar gider hocam.
3: En büyük sıkıntı
0: efendim?
3: Bu.
2: Kongreye kadar gider diyorum.
1: Selahattin abi,
0: ama her şey kongreyle olmuyor ki abi.
1: Kongre teknik adam, kongre teknik adam, transfer böyle gidiyor yani.
2: Selahattin Kınalı 8-9 yılı ne anlatıyor? İşte bu düzeni aşmamız gerektiğini anlatıyoruz. Yani sen futbolda tek başarının şampiyonluk olduğunu içselleştirip iman edersen o düşünceye, bu sorunlardan kurtulamazsın. Beşiktaş'ta Fenerbahçe gibi iç sorunlarından kurtulamıyor bir türlü. Sonuçta Beşiktaş'ın kongresinde başkan yumruklandı ya. Bunun hesabı verildi mi?
1: Divan,
2: bir özel iştiri yapıldı mı? Yapılmadı. Herkes şeyi kapatıyor. Herkes kendi özel gündemiyle Beşiktaş'ı yönetmeye talip herkes. Halkın gündemiyle gelen bir yönetim olduğunu ben düşünmüyorum. Yani her yöntemin elbette ki Beşiktaşlıların sorgulayacak terazimiz yok bizim. Yapamayız bunu. Ama gerçekten Beşiktaş'ı seven bir kafa, bir kurgu olsa birkaç yıllık planlama yaparım ya. Bir planlama yapman gerekiyor. Para harcayarak Beşiktaş'ın da Galatasaray ve Fenerbahçe'yle bütçe yarıştırması çok akıllıcı bir şey gibi durmuyor. Değil mi? Sadece Rami Koç'un büyük destekleriyle Beşiktaş hep ayakta kalıyor. Yani sponsor buluyor, şunu buluyor, bunu buluyor. Niye Beşiktaş bunlara kendini muhtaç hissetsin ya? Beşiktaş daha önce bunu yapmış. Yine yapabilir. Yani doğru planlama yapacaksın. Birkaç yıl sabredeceksin. Ya bu şampiyonluk işini o kadar lüzumsuz yere kutsuyoruz ki kardeşim. Ya sen izledik yani, bu akşam da inşallah tekrarını izleriz. Yani Paris Saint Germain Bayern oyunu izledik ya. Olay o yani. Top noktası, en yüksek zirvesi bu. Futbol denen oyunun şimdiye kadarki en nefis, en şahane, eşi benzeri olmayan, emsalsiz gösterisini sundular bize. O takımlar biri Paris Ligi'nde şampiyon olsa ne olur, olmasa ne olur. İkinci olsa ne olur, üçüncü olsa ne olur. Çünkü o meseleyi doğru anlamışlar. Bizde mesele tamamen rakiplerimizin üzerinden onların başarısızlıkları bizim başarımıza dönüşüyor ve biz o başarı üzerinden kendimizin daha üstün insanlar olduğu duygusuna kapılıyoruz. Biz kendimizi tatmin peşindeyiz.
0: Günah
2: yani
0: keçisi şeyler,
2: de
0: hakemler.
2: Yani.
0: Günah keçisi hakemler.
2: Ayrı hakemler, yöneticiler, hocalar.
0: Mağlup oldu, büyük takımlar mağlup oldu. Puan kaybettim, hemen oturdum ve hocanın söylediği tek işe hakem biz mahvetti, katletti. Taraftarlar da bu şekilde.
2: Sadece hakemler
0: ama
2: değil.
0: Geneline bakmıyorsun. Oyun, sezonun sürekliliğine bakmak lazım. Takımların önemli olan nedir biliyor musunuz? Bir maç, iki maç falan değildir. Ben onun için Anadolu takımlarımızın da her zaman için söylüyorum. Yapmayın abi 15 tane, 5 tane yapın. 5 tane yapın, sağlam yapın.

0: Bak Samsun Spor örnek. Samsun Spor, Göztepe örnek bunlar. Bak hocaları ne zamandan beri çalışıyorlar. Gittiler Alman hoca gönderdiler. Gitti ayrıldı hoca, tekrardan bir Alman hoca geldi. Aynı ekol gidiyor. Bu kadar değişkenlik yaşadın mı? Büyük kulüplerde yaşanmaz. Bilhassa konuştuğumuz camialar, Beşiktaş ya. Kaçıncı hocası, kaçıncı başkanı? 4 seneden beri kaç tane hoca değişmiş? Senin rakibin bir tane hocası var ki o da tartışılıyor. Bak düşün, 4. şampiyonluğa giden bir hocadan söz ediyorsa tartışılıyor, doğru mu? Çok hazımsız, çok sabırsızız biz. Bugün kötü olabilirsin, mağlup olabilirsin, kötü maç oynayabilirsin. Ama sürekliliğe bakmak lazım ya. Sen sürekli o 2 sene o şaşalı dönem neydi Beşiktaş'ın ya? Nereden nereye getirdiler takımı?
1: Biz harcadığımız para kadar adam olduğumuzu zannediyoruz. Hayır, paran kadar adam olamazsın yani. Paran çoksa adamlığında çok diye bir şey yok. Onu biz doğru yönetemiyoruz ama öyle bir derdimiz yok yani. Biz alacağız, paramızın yettiği kadar en iyi adamları alacağız, yurttan toplayacağız, şampiyon olacağız.
0: Ya gerçi şeyler de Avrupa'daki büyük takımlar da aynı şekilde. Hep transferleri büyük oynuyorlar, büyük transferlerle.
1: Hocam onun yapısı var, yapıyı kurmuş. Bayern Münih 50 yıl önce yapıyı kurmuş.
0: Şimdi tabii onların piyasası bizim gibi şey değil ki, marketingi bizler gibi değil ki. Adamlar dünyanın birinci şey yani Avrupa'nın birinci, ikinci ligleri, getirileri fazla, taraftarlar... yani her şey orada. Onlar da çok büyük transferler yapıyorlar. Transfere doymuyorlar da.
1: Bodo Glimp yaptı mı hocam büyük transfer? Efendim? Yarı final oynadı Bodo Glimp. Ya hep Bayern'den örnek vermeye şimdi, gerek yok.
0: Bunlar, Midland var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar çıkıyor. Şimdi 10 senede var. Bir çıkan böyle şimdi, takım. Evet. Shakhtar Donetsk UEFA şampiyon oldu biliyorsun. Rahmetli Luchescu'nun kurduğu o düzen, o Porto'nun şef scout'unun geldiği 2010'da çok iyi tanıdığım birisi, kurdukları düzen de hala gidiyor. Hep Brezilyalı bulup getiriyorlar ve oradan biz satın alıyoruz. Ve hatta Avrupa'nın değişik muhtelif takımlarına transfer oluyorlar. Atıyorum işte ben her zaman bak abi burada hep söyledim, dilimde tüy bitti. Ocak ayında başlayan São Paulo Ligi var. U19, U20. Nereden baksan 50'ye yakın grup var. Dörderli takımlar var. Yedini izleyeyim. Bütün herkes orada. İşte Udinese orada, ne bileyim Porto orada, Shakhtar orada, oradan buluyorlar getiriyor. Var abi var, almak istedikten sonra. Ama şöyle, sen al oradan 2 tane 3 tane, sağlam al. Şu anda bizimkilerin yaptığı gençliğe bizi yutturduklarından değil. Öyle değil. Alan takımlarımız var ya, gençliğe getirdik. Aa uçuyor, oğlum nerede bak, forma veremiyorsun, oynatamıyorsun. Olmuyor çünkü sen burada, sana gelmiyor onlar. Hazır bulamıyorsun, seçeneğini yapamıyorsun. Ya bunlar kolay işler değil, bu gençleri bulup da getirip de oynatmak. Onu Real Madrid yapar ama gider işte Arda'sı gibisini bulur. Örnek ne bileyim Casemiro gibisini bulur, alır 18 yaşında. Bunları getirirler, oynatırlar.
1: Casemiro 35'i 30'u geçti değil mi hocam?
0: Ben 18 yaşından
1: yok yok, şu anda 30'u geçti.
0: Şu anda Casemiro bak sen üstesiyim ya 93'lü ya 92'li.
1: Tam Türkiye'ye vakitleri gelmiş. Yakında okuruz Casemiro Türkiye'de.
0: Ben zamanında bak ben sen üstesiyim. Geri şey yapmayacağım, ben de raporları da hala duruyor. 17 yaşındaydı. 17-18'e giriyordu. Raporlar var alınması.
1: Kimse beğenmedi.
0: Bak Türkiye'de kimse bilmiyor. Açıkça söyleyeyim ama Real Madrid'ler de oradaydılar. Son şeylerini yapıyor. Ben São Paulo'da da izledim onu. Beğenmediği olmadı. Anne kabul edilmiyorsunuz. O yaştaki çocuğu düşünemiyorsunuz ileride. Bak bizim o dönem tekrar söyleyeyim. Scout ekibimiz. Galatasaray'ın scout ekibi. Sayın Adnan Polat'ın kurduğu scout ekibi. Hepsi Galatasaray'ın eski topçularıydı. Milli olmuşlar. Bir tek ben oynamayan işlerinde. Bir tek ben hocalık yaptım Galatasaray'da. Abi senin şu anda dünyada piyasada oynayanlar var ya, hepsinin zamanında bulup keşfedilmiş adamlar. Raporları var. Villandrup'tan tut. O Türkleri, Beşiktaş'a gelen Türk çocuklarımızı saymıyorum. Onlar zaten vardı. Neler neler. Hepsi bak dünya yıldızlı.
2: Hocam
0: ama şöyle, şimdi hepsini alma şansın yok ama birer tane, ikişer tane hazırlarsın, alırsın. Mesela Santiago Arias vardı sahabe.
2: Neler neler.
0: Neler neler vardı.
1: O, neler neler.
2: Vallahi şimdi biraz yükleneceğim hocam ben yerli teknik adamlara şöyle. Tabii ki herkese değil de.
0: Ama onlara yani da bir şey söyleme be kardeşim. Şöyle söyleme. Bak tek yerli, bak ben de teknik direktörüm. Benim meslektaşlarım. Biz onların abileri olduk. Şimdi sandalyenin 4 tane bacağı var değil mi? Sen oraya geldiğin zaman, oturduğun zaman bir tanesi sallanıyor. Sallanıyor yani. 4 hafta 5 hafta. Bilhassa bir de Anadolu takımlarımızda sana yol gösterenler, yönetime yol gösterenler, başkana, yerel basınlar. Abi o kadar kurcalanıyorsunuz ki.
2: Hep fırtına

0: Başınız ya, yani. Tek başınasınız burada, tek başına.
1: Ama zaten söyleyince hocam, sizlere söylemediğimi ya da sizler gibi hocalarıma söylemediğimi anlayacaksınız. Şunu söylüyorum.
0: Ya benim, ben de fark etmez benim için.
1: Lyon'da hocam, Lyon'da Fonseca, ki hepimizin bildiği bir teknik adam, hani yıllardır Avrupa futbolunda olan bir isim. Altyapıdan 7-8 tane oyuncu çıkardı. Yani yani isimlerini söylemeyeyim de hızlıca geçeyim. 7-8 oyuncu çıkardı. İşte bir tek Endire'yi kiraladı devre arasında Real Madrid'den. O da hani tabiri caizse Dünya Kupası var, ben bunu adam yaparım diye. Hani Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'i o şekilde takıma dahil etmişti ya, olmadı bir şey sonrasında. Şimdi Fonseca Paris Saint Germain olduğu bir ligde hiçbir zaman için basına ben genç oyuncularla oynuyorum diye demeç vermedi. Ben zor durumdayım diye demeç vermedi. Lyon maddi krizde diye demeç vermedi. Bu sezon yaptığı en maliyetli transfer Lyon'un 10 milyon euro. Ve Fonseca şu anda ligde 3. sırada. Ben de 2. sayıyorum. Paris Saint Germain'i saymadığım için sıralamada, benim için 2. sırada. Şimdi bakıyorum yerli teknik adamlarımıza. Dün Konyaspor'la oynuyor Sergen Yalçın. Diyor ki her maç aynı takımla oynuyoruz. Dar bir kadromuz var. Ya şimdi bir Fonseca'nın yaptığı açıklamaya bakıyorum ve takımı getirdiği noktaya. Konyaspor'la oynayan Sergen Yalçın'ın açıklama yaptığı noktaya bakıyorum. Gerçekten hocam ben bağdaştıramıyorum. Ben anlamıyorum yani.
2: Şey, şimdi Fonseca'ya lisede Michelangelo'yu anlatıyorlar. Sergen Hoca'ya lisede ne anlattıklarını söylemeyeyim istersen. O kadar farklı olacak.
0: Şimdi orada tabii kulübün bakış açısı önemli. Hocayı tanıdığı o imtiyaz önemli. Şimdi diyordur ki biz gençlere yol verelim artık. Bizim politikamız genç oyuncuları bulup bunlardan satmak. Paris'te mücadele edemeyeceğimize göre, nasıl şeyde Almanya'da Bayern Münih'le mücadele edemiyorsun. Onlar şeyi kovalayalım diyor. Şampiyonlar Ligi'ni kovalayalım. Onlar çünkü 3 tane 4 tane Şampiyonlar Ligi'ne takım sokuyorlar. Bizim gibi bir tane zar zoruna gitmiyorsun. Şimdi esasında Sergen Hoca diyor ki devamlar çok iyi bir şey. Takım birbirini gözü kapalı tanır. Aynı kadroyla oynamak, sakatlık falan vermediği müddetçe. Bak Trabzonspor dar kadroyla oynuyor. O kadar iyi birbirlerini tanıyabiliyor. Hocam, Türkiye Ligi'nden söz ediyoruz abi ya.
1: Bizim işte benim az önce yaptığım eleştiri şu. Bizim yerli teknik adamlarımız bir tablo satıyorlar taraftara. Çok pahalıdan satıyorlar. Tablonun adı ne? Varlık içinde yokluk.
0: Şey ama sen tabii büyüklerden bahsediyorsun. Büyüklerden bahsediyorsun. Öbürleri de büyüklerinin haricindeki de teknik direktörlerimiz tırnakların her şeyi yapmaya çalışıyorlar, kazımaya çalışıyorlar. Yani dedim ya, sandalyenin dört ayağı var ama bir tanesi sizin oralarda hep sallantıda. Hep şeysiniz, böyle bir pamuk ipliğindesiniz.
2: Konyaspor'un yıllık maliyeti Orkun'un yıllık maliyetiyle aynı.
1: Peki, bence bu cümleyle araya gidebiliriz. Ara zamanı değerli izleyenler, saat başına karşınızda olacağız.
3: Luca Zuffarelli'nin düdüğü Roma-Fiorentina maçı başladı. İyi seyirler. Aradan oynadı, buldu. Doyle Malin'i, döndü yüzünü Malin. Yükleniyor Malin, kat etti topla. Doyle Malin, Doyle Malin direkt. Şans yanında değil Doyle Malin'in. İyi sürdü topu. Bir an için bocalar gibi oldu. Ama bir şekilde açı oluşturup vurdu. Sekti top, üstüne çarptı, dışarı çıktı. Korner kullanıldı. Kavisorta kafa, gol! Gol! Gol! Mancini! Roma 1-0 önde. Gol Mancini. Sonrasında referans taraftara. Erken buluyor golü Roma. Çok çok etkili bir orta. Mancini iyi yer tuttu. Adrese de teslim bir orta ama. Ve sonrasında ağlara. 1-0. Şimdi sağ kanattan yükleniyor Roma. Sule taşıyor topu, yuvarladı Zeki'ye topu. Zeki'nin pası Sule'ye tekrar. Ondan pas Hermoso içeride. Pas, vuruş, gol! Wesley! Bir gol daha geliyor Roma'dan. Şova devam ediyor Roma. Olimpico'da. Roma 2, Fiorentina 0. İşte Dybala'nın alkışları. Önce Mancini ve çok geçmeden Wesley. Aşmakta zorlandı biraz kalabalık savunmayı Roma. Bu bölümde Zeki. Kone yaklaştı. Kone ceza sahasına soktu topu, son çizgi. Kone çevirdi, gol geldi. Gol, gol, gol. Hermoso bu kez atıyor. 3-0. Manu Kone'den asist. Hermoso'dan gol, 3-0. İkinci gol asistini yapan Hermoso. Üçüncü golde sahnede. İmzayı atan o. Kone. katıldı. Daha ileri çıktı. Son çizgide topla buluştu. Ve sonrasında pozisyonu oluşturan, olgunlaştıran isim oldu. Şimdi kazandı topu Pisilli. Yine geliyor Roma. Pisilli'den pas. Çok kalabalık Roma. Sule'den Doniel Malin'a. Ceza sahası içinde Malin. Malin kaleci De Gea. Biraz üzerine gitti top bu kez. Hata yapmadı De Gea. Hücumda Fiorentina. Yatarak müdahale başarısız. Şimdi döndü topla Braski. Braski vurdu, direkten döndü. Atak sürüyor. Yine şut şansı. Bir deneme daha bu kez de kaleci Sivilar. İkinci yarının hemen başı ve gole en çok yaklaştığı an Fiorentina'nın az önce oyuna giren Braski. Onun şutu direkte patladı. Şimdi sol tarafa Wesley. Wesley oynadı Doniel Malin'a. Malin hızlandı. Doniel Malin vurabilir. Doniel Malin direkt yine olmadı. Korner. Yine ufak bir temas ve sonrasında üst direğe çarpıyor top. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Wesley'den bu pas Doniel Malin. Dribling'e başladı. Taktı peşine rakipleri. Burada açıyı oluşturuyor. Hem savunma hem De Gea. Malin top bekliyor içeride. Cristante Malin'i düşündü. İyi kontrol Doyle Malin. Ceza sahası içinde destek var. Malin yükseltti. Cristante kafayla çevirdi. Zeki yükselemedi. Bir kez daha Doyle Malin. Dakika 58. Ayak dışı orta. Bir kafa gol. Gol, gol, gol. Pisilli. 4-0. Devam ediyor goller. İlk golün asistini yapan Pisilli bu kez imzayı atan isim. Israrla bir sağdan orta, bir soldan orta. Ve maçı bitiriyor Luca Zuffarelli. Farklı kazanıyor Roma. Roma 4, Fiorentina 0.

0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko, çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
7: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Opet doldur kazan.

0: ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: A Spor Radyo.

Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Beşiktaş-Konya spor maçını konuşmaya devam ediyoruz. Beşiktaş'la ilgili bazı istatistik bilgiler var. Onları da konuşacağız. Daha sonra tabii ki hafta sonundaki Galatasaray-Antalya spor ve şampiyonluğu ilgilendiren maçlara geçeceğiz. Bir gelsin ekrana Beşiktaş'la ilgili grafikler, bir bakalım biz de burada. Hemen arkadaşlarım ekrana yansıtıyor. Tabii Beşiktaş ligde dördüncülüğü garantiledi ama Trabzonspor eğer kupayı kazanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidecek. Böyle baktığımızda Avrupa Ligi mi olur, konferans ligi mi olur? Şu an için belki net değil ama net olan bir şey var. Beşiktaş gelecek sezon 23 Temmuz'da sahaya çıkacak. Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı tarihte aşağı yukarı belli oldu. Yani şöyle tabii, bazen UEFA revize edebiliyor. 22 Temmuz olabilir. Belki daha öncesine olur. Evet, yani öyle olabilir ama yani çok büyük ihtimalle 23 Temmuz Beşiktaş'ın Avrupa'da ilk maçını oynayacağı tarih olacak. İşte kupayı Trabzonspor kazanırsa Avrupa Ligi ikinci eleme turundan Beşiktaş Avrupa macerasına başlayacak. Kupayı Konyaspor ya da Gençler Birliği kazanırsa da Konferans Ligi ikinci eleme turundan Beşiktaş Avrupa'ya katılmış olacak ki gelecek sezon Türkçel Süper Kupa organizasyonunda Beşiktaş yer alamayacak. Bu yıl da yer alamamıştı. Önümüzdeki yılda yer alamayacak. Yani Beşiktaş sadece dün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerine veda etmedi. Aynı zamanda Süper Kupa'daki

0: hedeflerine de veda etmiş oldu. Bu anlamda da bakabiliriz. Devam edelim, yine başka istatistik bilgiler de var. Onlar da ekrana yansıyacak. Verelim arkadaşlar, hızlı hızlı geçelim. Hemen bakalım. Dört büyüklerin kabusu İlhan Palut, ki az önce bahsetmiştik. İşte ligde Konyaspor'la Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1 ve 2-0'la geçti İlhan Hoca. Kupada çeyrek finalde Fenerbahçe'yi sahasında uzatmalarda 1-0'la geçti. Dün Beşiktaş'ı duraklamalarla deplasmanda 1-0'la mağlup etti. Konyaspor'un İlhan Palut yönetimindeki son 10 maçında da hoca 7 galibiyet aldı. 2 beraberliği var. Sadece tek mağlubiyeti var. Ki o tek mağlubiyet de Çaykur Rizespor'a karşı gelmişti, ki o da Beşiktaş maçından önce oynadıkları maçtı. Gerçekten müthiş bir seri yakaladı İlhan Hoca Konyaspor'la birlikte ve dört büyüklerin tamamını mağlup etmeyi başardı hocam. Böyle de bir veri var karşımızda.
1: Böyle mi? Belli işte.
0: Peki arkadaşlar, Beşiktaş'ın teknik direktör performansı var mı? Verecek misiniz onu da? Varsa onu da verelim.
2: İlhan Palut bu
0: arada yokmuş, onu ben söyleyeyim oturup. Bu kadar mı? Tamam, bu kadarmış.
2: Ömer, İlhan Hoca tek mağlubiyeti Rizespor'dan aldı. O da kendi kurduğu
0: eski takım.
2: Takım,
0: evet doğru. Sezona başladığı
2: orada
0: takım.
2: Orada da emeği var.
1: Öbürü de Recep'in de kurduğu takım.
2: Evet.
1: Konyaspor.
0: Evet, yani öyle de,
1: öyle de bakmak lazım.
2: Evet, orada ilginç bir değişim olmuş.
1: Şimdi,
2: güzel olmuş.
1: Sevgili hocanın, İlhan Hoca'nın şöyle avantajı da var. Bir, şehre yabancı değil, iki, takıma yabancı değil. Çok fazla değişiklikler de yaşamadılar. Çünkü oradan ayrılmıştı değil mi? Son takım.
2: Ya şey, bir şey ilgimi çekti. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyetlerinde İlhan Hoca böyle bir çok güzel sevinme gösterileri yaptı. Bu maçta çok sevinmedi. Ömer, bir bilgin var mı? Niye acaba?
0: Ya bir bilgim yok ama belki hafta boyunca maçı yani kafasını oynamış olduğu için bazen böyle çok büyük bir sonuç aldığında da Selahattin abi onun
2: aşırı
0: mutluluğunu yaşayamazsın.
2: Mı?
0: Evet, olabilir. İlgimi öyle olmuş çekti. Olabilir diye düşünüyorum. Güzel de yakalamışsın bence.
1: Ya bir de son dakikada geldi ya.
2: Hocayı ben sevdiğim için şimdi Trabzonsporlu taraftarlar diyor bunu, bize geldi mi yırtınıyor, atlıyor, burada niye zıplamadı atlamadı, ben de içimden dedim ya belki adam Beşiktaşlıdır yani bilmiyorum ki.
0: Valla şimdi bu konuda zaten hani ne söylesek tahmin yürütmek olur, tabii, ama tabii. Şunu söyleyebiliriz kesinlikle, İlhan Hoca müthiş bir iş çıkarıyor.
2: Tabii.
0: Yani kendisiyle de tanışma imkanı bulmuş birisi olaraktan bence hem futbol aklı hem sohbeti hem misafirperverliği diyeyim hem de Konyaspor'la yaptıkları, Türk futbolunda yaptıkları.
2: Hatay Spor'la
0: aynen öyle abi, önceki döneminde gerçekten saygıya hak eden profillerden bir tanesi, onu söylemek lazım.
1: İnşallah sürekliliği devam eder.
2: İnşallah.
1: Şeyde de oradan başka bir takıma atlamadan Konya'yla süreklilik. Yani böyle bir yerlerde işte burada siz bir şey çıkarabiliyorsanız esas hem yönetim hem de hoca olarak verdiğinizin emeklerini karşılığını alırsın. Bir sene, iki senelik de başarılar değil. Bak ne güzel başlamıştı. Bir kötü gidince hemen gönderildi değil mi?
2: Şimdi hemen gönderilmedi hocam. Biraz Rizespor'un yönetiminin günahını almayalım. Bayağı direndiler aslında.
1: Ya evet, tamam da.
2: Oyuncularla ve tribünle bağı koptu hocanın Rize'de. Mesele oydu.
1: Yoksa bak Rize'den bahsetmedim, Konya'dan bahsettim.
2: Konya'da kalsın diyoruz işte.
1: Ben de
2: şimdi
1: diyorum ki uzun uzun süreli çalışmak lazım. Ve şimdi bu başarıyı yakaladınız. Biraz evvel ne dedim ben? Bizlerin düşüncesi şu olmaması lazım. Bir sezonda 8 maç değil.
2: Hmm.
1: Ne demek istediğimi anladın yani. Sadece büyükleri kazanmak değil. Onun sürekliliğini getirmek lazım. Diğer rakiplerde aynı performansı öbürlerine de göstermek gerekiyor. Aynı performansla oynayıp sezonun yani hemen hemen 3'te 2'si o şekilde götürmen lazım. Ya 4. ol, 5. ol, hep oralara gel. Bak onun için ben Göztepe'yi takdir ediyorum. Gerek yönetim tarzında gerek hoca bazında. Şampiyonlukları yok, bir şey yok ama hiç taviz vermediler. Bak evet, oyuncu satıyorlar. Şimdi Samsunspor onun peşinde. Samsunspor çok kuvvetli bir takım. 3-4 tane daha yamalarını yaparlarsa ya yeni sezonda da
2: Jose ile Encem ayrılmak istiyormuş hocam, onu duydum.
1: Ya bulurlar abi, onun yerine bulursun.
2: Jose çok iyi oyuncu hocam.
1: İyi oyuncu bulursun, bak oyuncu bulunur. Oyuncu bulunur. Yeter ki senin oyun prensiplerine uygun oyuncuları getireceksin. Bu lige uygun oyuncuları getir. Bak onlar da bu sezon ne yaptılar? Avrupa Ligi'nde oynadılar. İki maçı götürmeye çalıştılar iki taraf arasında. Götürebildikleri kadar. Ne zaman Kolibali'ler falan toparlandı, sakatlıklar bitti. Samsun'un öndeki aktivitesi meydana çıktı. Yani sen

0: Sadece birkaç kişi devamlılıkta ben Samsun'u da bu ligi Konyaspor'da büyük potansiyel. Büyük bir
1: Tabii.
0: potansiyel var orada. Ama bu potansiyeli sadece birkaç maçlarla değerlendirmemek lazım. Benim anlatmak istediğim yoksa orada İlhan Hoca olmuş, başka hoca olmuş, başka kardeşlerimiz gelmiş çalışmış. Süreklilik, süreklilik. Bak finale kaldı. Kurulan yapıyor. Bak ikinci hoca geldi değil mi?
2: Tabii.
0: Başarılı mı iki hoca? İkinci hoca başarılı. Zaten genelde %80 öyledir. Takımları siz kurarsınız kadroyu bir toparlanana kadar, edene kadar adaptasyonu durma mı adaptasyonu derken o kötü neticeler gelir seni gönderirler. Yerine gelen ikinci hoca toparlar onları. Genelde de böyle başarılı olunur.
3: Beşiktaş'ta öyle olmadı.
0: Ama bu böyle olmasıyla efendim.
3: Beşiktaş'ta olmadı.
0: Beşiktaş kendi kabahatleri abi. Beşiktaş'ın kendi kabahati.
3: Şimdi Beşiktaş'ta son dönemdeki yani son şampiyonluktan sonra teknik adamların puan ortalaması var. Sergen Hoca ilk sezonda 2.10 puan ortalaması. Süper Lig zaten şampiyon oldu ki bence ben şunu da söyledim. Yani hocanın şu anlamda da güncellenmediğini düşünüyorum ben. O dönemki Fenerbahçe ile o dönemki Galatasaray da aynı takımlar değiller. Farkı da ciddi durumda aşmış durumdalar. Hoca biraz böyle eski dönemlere hani genelde atıfta bulunuyor ama bence bu ayrıntıyı da gözden kaçırıyor. Bugünün 2.10'uyla Süper Lig'de şampiyon olmak mümkün değil. Yani Galatasaray neredeyse 2.40'lara 2.50'lere getirdi tavanı.
1: Zaten Türk futbolunun sorunu o. Doğru bir iş değil. Bizde rekabet gelişmiyor, rekabet oluşmuyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 300-400 milyon euro kadrolarla yılda en fazla 2-3 maç puan kaybı yaşamalarını beklersin. Sakatlık olur, çizgiden döner, başına çarpar filan. Ama 6-7-8-8-10 maçta puan kaybetmişler. Beşiktaş
3: abi,
1: onlar üzerinden kendini tarif etmeye kalkarsa o da ayrı bir yanılgı oluyor işte.
3: Üzücü olan ne biliyor musun? Sergen Hoca'dan sonra 2020-21 2.10 Sergen Hoca.
1: Evet.
3: 2022-2023 Valerian İsmail'den sonra gelmişti Şenol Güneş 2.30. En iyi puan ortalaması son Beşiktaş'ın 5 yılında, 6 yılında hatta bu sezonla birlikte. Fakat onun dışında bazı puan ortalamaları sayacağım. Tabii burada Önder Karaveli var, Valerian İsmail var, işte Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer gibi isimler var. 1.40, 1.71, 1.63, 1.80, 1.86, 1.50, 1.40, işte 1.23, 1.43. Hani bakıyorum 1.75, 1.82, 1.81. Yani Beşiktaş gibi bir camiaya gerçekten hani yakışmıyor böyle puan ortalaması. Beşiktaş'ın puan ortalaması boy ortalaması gibi olmamalı bence. Beşiktaş'ın puan ortalaması Şenol Güneş dönemindeki gibi olmalı. Bunu geliştirmeye çalışmalı Beşiktaş. Bir istikrarla birlikte tabii ki.
1: Ama işte bu yani nereden baktığına bağlı. Büyüklerin puan ortalamaları 2.30, 2.40, 2.50 olursa senin ligin neye benzer? İskoçya Premier Ligi. O da doğru bir şey değil. Abi keşke o puan ortalaması 1.80'lerde gezinse dursa herkes için.
3: O da kırılıyor bu arada biliyorsun. Hearts şampiyon olabilir. Celtic ve Rangers Hearts 41 yani. Yıldır şampiyon oluyor.
1: Dün Rangers'ı yendiler. Evet.
3: Dün Rangers'ı yendiler. Evet. Pazartesi. Evet. Rangers'ı yendiler. İlginç.
1: Orada 3 hafta mı oynuyor? 3 devre mi yapılıyor maçta? Bu son mu?
3: Evet bu son. Şampiyonluk turu son devre.
1: Tamam o zaman Hearts şu an lider. 3 puan da fark var.
3: 3 maç kaldı önünde. Son maç Celtic'le.
1: 3 puan da Celtic.
3: 3 puan önde. Genel averaja bakılıyor. Averajda tabii Hars'ın üstünlüğü var şu anda. Yok genel var.
1: Tam o maç.
3: İkili averaj
1: tam genelde. Tam gidilmeklik maç.
3: Tabii.
1: Valla.
3: Celtic Park'ta değil mi?
1: Bize vermez ki bize İngilizler. İngilizler onları sevmediğimi bilir.
3: Ama izlemelik maç diyelim en azından.
1: Hem de
3: çok
1: nasıl ya
3: sever için. Onu söyleyelim. Yani
1: keşke Hars kalıcı olsa yani madem Hars'tan açtık. Zaten orada ne var? Kilmarnock, Hars. Falkirk, başka da şey işte, yok yani iki takım
3: dışında. Dundee United, Dundee, Inverness, Partick Thistle falan.
1: Ümit Aktan'ı da rahmetle analım. Dundee United deyince Dundee'ye vurdu Hamidi'yi anlatmıştı. Trabzonspor'un bir İrlanda takımıyla maçı.
3: Ya Allah rahmet eylesin.
1: Allah gerçekten rahmet etsin Ümit abi de. Bir sene önce şurada oturuyordu, bir sene sonra yok. Ne olacağımız belli değil.
3: Peki. Şimdi
1: ama yani gelelim şeye puan ortalamaları yani büyüklerin puan ortalamalarının 2.30 ve üzeri olması ligimizi daha da kalitesiz kılar. Öyle olmasın. Yani 1.81 puan ortalamasını tutturan şampiyon olsun gene. Öbürü 1.40'larda bir de takımlar kalmasın yani. O, şimdi, yani o çok iyi bir bakış açısı olduğu fikri değil.
0: Sen hocalardan bahsettin. Güzel de biri o dönemde gelen 4 senelik dönemdeki oyuncu sirkülasyonuna bak, harcanan paralara bak. de yanlış oyunculara bak.

0: Efendim? Bulunduğun kuruma bak.
1: Tabii tabii.
0: Ya.
1: Hocam inanılmaz ya, bak şuraya sığdıramayız.
2: Bu tablodan kim kazanır? Kim kazanç çıkıyor bu tablolardan?
1: Kim? Menajerler.
2: Menajerler ve hocalar. Ha, kulüpler, menajerler düzeninden tıpkı bankaların hani şeyin dediği gibi.
1: Menajerleri suçlamıyorum ya. Menajerlik bir meslek yapıyor, ya bu arada. Hani söylerken onu da şey yapalım yani. Öyle menajerlere...
2: Yani galiba kim söylemiş bilmiyorum da hani Rosa Luxemburg diye isim geliyor ama o değil galiba. Emma Goldman mı demiş ya da. Yani gerçek hırsızlar banka soymaz demişti. Toprağı bol olası banka kurar. Şimdi bu da bu futbol işindeki menajer işi de bu ya. Yani yöneticiler, futbolcular, bir takım medya mensupları, menajerle falan hep birlikte bir illüzyon oluşturup o illüzyonun ateşini havlayıp karlayıp rekabeti yalandan yere böyle bir gazlayıp pompalayıp o onu aldı biz de bunu alalım. Tabii medyanın burada büyük bir rolü var. Nasıl bu hesabı verecekler gelecek kuşaklara bilmiyorum. Vereceğiz yani, kendimi de atlamayayım da. Bu tabloyu doğru yorumlarsak futbol takımlarımızın bir spor kulübü olduğu gerçeğini şampiyonluk denen o illetten kurtararak sporla toplumun kuracağı bağı sağlıklı bir noktaya taşıyabileceklerini düşünüyorum. Ama bu tabloyu doğru yorumlamak kimsenin işine gelmiyor.
0: Şimdi transfer yaparsın, 10 tane de oyuncu aldın değil mi? 10 tane oyuncu. Bunların içinden hadi 2 tanesi kötü.
2: Hadi 3 olsun hocam.
0: 3 fazla. Çok fazla. 3 fazla.
2: Kırma beni ya, 3 olsun.
0: Hadi kırma. Abi fazla. Eser abi her şeyinde, yani seneye de kalan oyuncun yok. Gönderiyorsun, yerisini alıyorsun. Yani Beşiktaş'ta bir transfer sirkülasyonunda, transfer döneminde o kadar nasıl yapılıyor bilemiyorum. Yani ben bu konuşacak kelimeler bulamıyorum.
2: Fenerbahçe'nin 19 yabancısı var. Beşiktaş'ın aşağı kadar, değildir.
0: Bu kadar hatalı transfer yapamazsın abi. Her konuda hatalı transfer olmaz.
1: Doğru.
0: Maalesef bak ne oldu? Sen geri söyledin. Ben bilmiyordum o kadar para olduğunu ya. 150 milyon mu dedin transfer?
2: 130.
1: 130. 130. Devre arası değil. Şey toplam yazdan mı ya?
2: Serdar Adalı dönemi.
0: Ama bu parayı harcıyorsa.
1: Devre arası da sayayım hocam. 18 Agbodo, 14 Yankyo, 5 milyon Murillo, 5 milyon Olaytan. Aslani bildiğim kadarıyla zaten kiralama ücreti olmadan geldi.
0: Günümüzde zaten
1: Yasin şu anda öyle gözden kaçırdığım var mı bilmiyorum ama böyle aşağı
0: 5 yukarı. Milyonlar falan ucuz gelmeye başladı artık yani.
1: Tabii, transfer tabii. Evet.
0: O 5 milyonlukları şey transfer gözünde bakmıyorsun, oyuncu gözünde.
1: Peki yani kapatacağız Beşiktaş konusunu ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim.
0: Beşiktaş esasında çok derin konuşmamak lazım. Ben şahsen Beşiktaş'ı konuşurken biraz frenlemek istiyorum kendimi çünkü bir camia böyle değildi abi. Bu kadar değildi yani. Beşiktaş çıktığı zaman rakiplerle çatır çatır top oynayan bir takımdı.
1: Evet. Şöyle hocam, şimdi çok fazla mesaj da geliyor taraftarlardan. Anlayabiliyorum taraftarın hayal kırıklığını. Ama bence taraftarın da şu hataya düşmemesi lazım. Şimdi Adnan Deniz Kayatepe ile ilgili, dün maçın hakemiyle ilgili mesajlar geliyor. Hani hakem neden böyle bir karar veriyor? İşte hakemi konuşmuyorsunuz.
0: Neyle ilgili?
1: Hatalı penaltı kararı şeklinde konuşuyor Beşiktaş taraftarı. Bu arada bence hakemin Beşiktaş lehine vermediği çok ciddi kararlar da var. Dün Mustafa Çuzcu'yla da bunları programda konuştuk.
0: Ona bakmıyoruz zaten.
1: Hocam şöyle bak. Hakem yönetimini ben de beğenmedim ama neredeyse Mustafa Hoca ile pozisyonları konuştuk ama onun dışında da hiç konuşmadım, dile getirmedim. Çünkü hani öyle maçlar ya da bence öyle dönemler var ki Beşiktaş taraftarı bu maçı 90+4'te verilen bir penaltı kararı üzerinden okursa Beşiktaş'ta aşağı yukarı bir yıl sonra da gelecek şeyleri konuşmaya devam ederiz. Ya da Beşiktaş yönetimi.
0: Yanılırsınız.
1: Aynen öyle. Bu 93 dakikayı bir konuşmalı bence Beşiktaş. Bu 93 dakikanın bir tahlilini yapmalı, ya değerlendirmeli.
0: Biraz evvel söyledim ya ikinci periyotta. Hakemleri bırakın hakemi abi. Ben ne yaptım, ne ettim? Bak tekrar söylüyorum. Beşiktaş ucunda gözüküyor. Değil mi? Devamlı ucunda gözüküyor. Konya'da seni kapatmış. İşte atacak kontrataklarla. Nitekim yakalandın. İki tanesini yakalandın. Bir tanesi penaltı. Penaltı. Taşıyorsun. İçeri kadar taşıyorsun adamı. Ya yap o vakit, indir orada.
1: Öncesine bırakıyordu hocam. Ya neyse, hani bir şey de demem. Yok, yani. Penaltı diyene de bir şey demiyorum. Değil diyene de bir şey demiyorum.
0: Eylem devam ediyor. Ya indiririz, baştan indir orada kırmızı kart
2: görürsen. Başta indiremedi gör. Hocam. İndirebilse indirecek çocuk, kızamıyorum. Evet, indiremedi, içeriye taşıdı.
0: O şeyden bahsediyor. Olayı tanıdan bahsediyor.
1: Maçın hemen başında hastaneye yapılan bence net bir penaltı var. Adil'in yaptığı, direkt yüzüne darbe geliyor. Oğun pozisyonda kırmızı kart çıkabilir de hani.
0: Çok tartışırız. Yani
1: şunları söylüyorum. Ya bunlara bakmamak lazım.
0: Verilen penaltıyı da tartış ama oraları kalmamak lazım abi. Biz bakacağız takımımız, biz ne yaptık?
2: Hocam bu, 90 dakika bitmiş, bir isabetli şutla oynuyorsun iç sahada.
0: Bakın. Ona bakacağız. Şunu da söyleyeceğim. Şut da çekmeyebilirsiniz. Şut da çekmeyebilirsiniz ama rakibin ceza sahasına paslaşarak goller atabilirsiniz. Şutsuz da maçı bitirebilirsiniz ama sonuç 3-0 olur. Her şey şutla değil. Oyun.
2: Hocam rakibi ceza sahasında pasla kaleye soktun, topu da şut sayıyoruz zaten. Girmemiş yani. Girememiş. Yok, yani
0: içeride var. Çalışıyorum. İçeride varlar bence... ama nasıl varlar? Bakın hep karambol olaylar. Ben hep şunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Bilardo golü yok.
0: Bu hataları bizler de zamanda yaptık. Abi tamam, sen iyi takımsın, rakibi kapatıyorsun. Ya girme abi, 20 kişi bir yere girme. O vakit çek biraz rakibi, rakip de gelsin, onu depo at aralara, onu da yapmıyoruz.
1: Hocam sizin sevdiğiniz yerlerden örnek vereceğim. Konuyu da bence bu şekilde tamamlayalım. Şimdi ben dünyanın farklı yerlerinden maçları izlemeyi seven birisi olaraktan zamanında Nacional Potosi Zulia maçı vardı. Potosi Bolivya takımı, Zulia da Venezuela takımı. Öyle de bir maça denk gelmişim ki 54 şut attı. Copa Sudamerican olması lazım. Hmm. Libertadores değildi diye hatırlıyorum. 54 şut Nacional Potosi. 54 şuttan gol çıkaramadı. 90 artılarda, şimdi hatırlamıyorum yanlış olmasın ama 3-4 olabilir. Artı 3 ya da artı 4. Zulia tek şut maçta ya da tek isabetli şut gol attı, maçı kazandı. Yani şunu demeye getiriyorum. Beşiktaş'tan 54 şut beklemiyorum da. Dün öyle bir performans olur ki 20-25 şut. İşte kaleyi tutar, Bahadır kurtarır, penaltı yani kazanırsın, kaçırırsın, direklerden döner. Döndü bu arada ama uzaktan denemeler. Çok net şansların olur da penaltıyı da sonra deriz ki ya evet Beşiktaş tane oynadı. Muhtemelen uzatmalarda da turu alabilirdi ama hakem böyle böyle bir penaltı verdi. Hadi o zaman konuşalım ama ortada bir oyun yok ki biz maçın hakemini konuşsak.
0: Abiciğim 95 dakika oynamışsın. Demek ki ben hoca olarak takımı yetersiz görüyorum. Bir tane oyuncu değiştirmişim ya. Bir tane oyuncu değiştirme. O da oyun da değişmiyor
2: yönetime
0: zaten.
2: Yönetime mesaj olmasın.
0: Efendim?
2: Bir tane oyuncu değiştiriyorsa hoca taraftara ve yönetime kadroyla ilgili mesaj veriyor.
1: Mesajın verileceği maç bu mudur abi, peki abi?
0: Sezon bitmiş artık. Sen bunu kadroyla neye mesajı da vereceksin yani? Anlarım seni dediğin ilk 5 hafta olur, 7 hafta olur
2: i̇yi
0: abinle.
2: De, i̇yi de
0: sen bunlarla sezonu bitirmişsin.
2: Sergen Hoca önümüzdeki sezonun da Beşiktaş teknik direktörü olarak çıkıyor bu maça sonuçta. Ya maç oynanırken Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon öncesi de Sergen Hoca.
0: Teknik heyet olarak da kadronun yetersiz olduğunu hem zaten kendisi zaten en başta bilen, bir de orada yönetimdekiler de senelerini vermişler. Yani futbolun içinde, sporun içinde olan kişiler.
2: Serni ile niye başlamadığını ben de anlamadım. Serni gibi bir oyuncu
0: ya var. Ya takdir onun. Öyle başlayabilirsin. Baktın olmuyor, değişti.
2: Evet.
0: Bakın biz, ben hep şunu anlatmaya çalışmışımdır. Bizler oyuncu değiştirmek de belki maçı kurtarabilirsin ama oyun değiştirmek de çok önemlidir. Oyuncu değiştirdiğin anda oyunu değiştirmek önemli. Oyunu değiştirebiliyor muyuz biz? Ona bakmak lazım. Sen şimdi Çerni'yi aldın. Kim çıktı işte? Birisi çıktı, onu aldın. Ne oldu? Oyun mu değişti?
2: Bence Çerni ile başlamamasının nedeni, sonuçta hocalar da rakip analizleri yapıyorlar. Konya'nın o tarafından kontra yememek için Olaytan gibi atletik bir oyuncuyu tercih etti.
0: Abi şimdi atletik diyorsun ama
2: cevap alamadı. Olaytan
0: seni şimdi orada bir raket gibi bir ayağı olan, bu Beşiktaş kadrosundan yola çıkıyorum. Orada hepsinden iyi bir ayağı olan, oyun zekası iyi olan bir oyuncunuz var sizin.
2: Evet, savunma tarafı
0: Olaytan denen ama. Savunma bana ne abi, benim arkamda orta sahadakiler ne iş yapıyorlar? Ben Beşiktaş'ım, önde oynayacağım, arkasını ben kapatmak mecburiyetindeyim. Bu değil mi de senin
2: i̇şte hocam sen Beşiktaş'ın önünde oynayacaksın. Az önce Ömer'in örneğini verdiği şekliyle Akbakı da öyle düşünüyor. Dakika 85, biz Beşiktaş'ın önünde oynayacağız. Gitmiş daha takım penaltı yiyor da ortalarda yok Akbakı. Sen önce Beşiktaş'sın ama önce bir futbol takımısın. Önce tedbirini al.
0: Şimdi aynen. Ama senin dediğin 85'lerde 87'lerde
1: gibi. Alayım Beşiktaş tarafını tamamlayalım
0: artık. Bir de orada şeyi koparıyorsun artık.
2: Kayış kopuyor mu?
0: İpler kopuyor. Diyorsun ki ben maç alayım ama işte Bizler de teknik direktör olarak, teknik direktörlerden bahsediyor. Kulübedekileri ne iş yapar onu bilmem. Onlar da seninle birlikte sahanın içine dalıyorlar. Abi biriniz de söyleyin yani, kapatın diye. Bu, ne iş yaparsınız siz? Yardımcıların görevi hakeme saldırmak değil. offset'e koşmak değil, bunu kaldırmadığınız yardımcıların görevi oyunu okumak. Bilhassa birinci veya tekinci yardımcı.
1: 20 milyon euro stoperde bazı şeyleri göz önünde bulunduracak. Neyse, geçelim Galatasaray'a. Şimdi hocam, hafta sonu şampiyon belli olabilir. Galatasaray'a ve Samsun'da darbe aldı.
0: Belli olabilir diyor ya.
2: Yok ya, Antalyaspor
1: çeşitli. Siz gelin bu koltuğa oturun.

0: aynısını
1: ben
0: diyeceksiniz.
1: Söyledim şampiyon dedim.
2: Antalyaspor çeşitli varyasyonlar deneyebilir. Son kozun oynuyor hiçbir çeşitli varyasyonlar kesilmez.
3: Deniyor Antalyaspor'da ilginç haberler var. Yani biz tabii burada hani değinmeyelim ama zaten sosyal medyada ya görür yani izleyenlerimiz.
1: Boş ver abi.
3: Antalyaspor bir kere çok ciddi bir küme düşme sıkıntısıyla karşı karşıya ama o reaksiyonu gösterebilecek düzeyde mi? Yani son Alanya Spor maçına bakıldığında çok kolay görülmüyor ama Galatasaray'da da tabii şampiyonluk stresi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hocam şampiyon diye bir soracağım hocama.
1: Sana şöyle söyleyeyim. Antalya'dan yola çıkalım. Son dönemlerde gördüğüm en kötü Antalya. Antalya bu kadar değildi. Çok kötü. Kimin ne yaptığı, ne oynadığı hiç belli değil. Şimdi siz aldanmasın Samsun Spor'da mağlubiyet Galatasaray. Onlar o işte atmosfer mi atmosfer bilmem ne gitti. Aldanmasın kimse abi. Galatasaray çıkar. Yani zapt etme şansınız olmaz ya. Galatasaray'ın hangisini tutacaksın abi? Bir de 55 bin 50 bin taraftar orada. Zaten boğacaklar. Ha, Antalya çok zorluklar çıkardı mı zamanında çok çıkardı. Puan bile kaybedilen maçlar oldu Galatasaray'ın. Ali Samiyen'de. Ama o Antalya'nın yerinde yerleri istiyor. Tekrar söylüyorum. Kimin ne yaptığı ne oynadıkları belli değil. Şimdi ne olacak? Galatasaray gene bilinen oyunu. İşte rakip sahada hepsi. Bir tek şeye dikkat edecek de işte kontrata. Galatasaray'ın da zaafı o.
2: Kontra oyuncusu da
1: en çok büyük zaafı o Galatasaray.
3: O kadro değil zaten. Antalya
1: değil de şimdi Galatasaray'ın en büyük. Abi hiç ummadın takım. Biraz evvel 90+5'lerden bahsettik değil mi? Sen gittin oynar gibi gözüktün adamlar bir tane attılar gitti penaltı oldu. Yaşarsın. Ben de yaşadım Galatasaray'a karşı bunu. Van Spor'la. 90+3'te attı. Galatasaray tek gol oynadı. 1-0 galiba. Direkten deniyor bilmem. Hacılar macılar neler var. Bir kere gittik bir hatadan bir aşırtma. Yusuf attı gol. Gol 1-1. Maç 1-1 bitti. Kim bilir kaçlık olacak maçtı. Orta sahaya geçemedik. Sene 97. Galatasaray'ın o 4 senelik şampiyonlukların başladığı dönemler. Şimdi cumartesi günü ben Galatasaray'ın net bir skorla ayrılacağını düşünüyorum. Yani bu taraf tuttuğumuzdan falan da ya bir spor yorumcusu olarak söylüyorum bunu ben de. Galatasaray'ın şu andaki elindeki kadroyla Antalya Spor'un baş etme şansı yok. Bile bir de iş şeye kalacak yani şampiyonluk maçı diye nitelendirilen.
2: Ya Galatasaray için son maç olsaydı bu bir stres olabilirdi. Yenildiğin şampiyonluk geliyorsun.
1: Çok yaşa, sağlıklı evet, yaşa.
2: Şimdi kaybedebilir, kalan maçı kazandım yine şampiyon. Galatasaray'ın bir baskıyı yaşamasını beklemiyorum. Baskı yaşasa da sonuçta yani Avrupa'da Juventus'lara, Liverpool'lara karşı ortaya koyduğu oyunları gördük biz Galatasaray'ın. Biraz konsantre olduğunda ben de zorlanmadan kazanmasını evet bekliyorum Galatasaray'ın. Yani hakkaniyetli beklenti bu ama futbol niye cazip? İçinde sürprizleri taşıdığı için. Antalyaspor gelir, bir tane bir kornerden bir duran top girer. Ondan Galatasaray saldır oğlum saldır. Çizgiden döner, direkten döner. Top girmek istemezse, can istemezse kimse gelir bu topu oradan içeri sokar.
1: Yani ne güzel.
2: Bu da var futbolda ama çok zayıf ihtimal.
1: Ne güzel örnek verdin. Liverpool, Juventus. Evet. Onlar ne oynayan takımlar değil mi? Oynuyorlar.
2: Tabii.
1: Her taraf açık. Senin gibi oynamışsa. Aynısını Samsun oynadı sana.
2: Hocam o maçta sen de biliyorsun. Tabii, Galatasaray yok,
1: benim demek, benim anlatmak istediğim şu.
2: Dersini aldı
1: şu
2: yani.
1: Anda Samsun Spor Antalya örnek verelim.
2: Alakası yok.
1: Yani bir de Galatasaray'ın şu andaki elindeki mevcut ben sana söyleyeyim ilk yarım saatte işi bitirirler.
2: Yani yarım saatini
1: takasını ikinci devre taraftarlar Ali Samiyen'de Allah nasip ederse ben de orada olacağım. Bu seyretmeye gideceğim.
2: Böyle çok kolay kazanılacakmış bu duran maçlar genelde 1-0
1: ben çok zorlanacaklarını hiç düşünmüyorum çünkü tekrar vurgulayayım bu Antalya Spor'un yani ufak gördüğümüzden filan değil. Antalya Spor'u bu şekilde hiç görmedik.
2: Kötü evet gördüğümüzden.
1: Hiç görmedik.
2: Ufak doğru, ne yaptığımızı.
1: Hiç görmedik. Yani Antalya Spor'u biz, ben şahsen söylüyorum. Nasıl Beşiktaş için konuşuyorsam Antalya Spor için de aynı. Antalya Spor bu yaşadıklarını, bu sezon yaşadıklarını, bu tarzdaki bir takımı ben
2: ve bu sezon tribünlerin dolmaya başladığını görmüştük. Yani o hiç olmadığı kadar tribünlerde seyirci var. Hoşuma da gitti.
3: Takım küme sezon düşme başında tehlikesi ama yaşayınca tribünler hani dolmaya başladı. Bu da futbolumuzun enteresan çözülemeyen
1: bir şey
3: noktalarından
1: bir tanesi. Ben Türkiye'ye geldim. İlk hocalık yapıyorum. Bana ne dediler? Biliyor musun? Bir hoca arkadaş. Hocam dediler. Türkiye'de iki şeye oynayacaksın. Neye oynayacağım dedim. Bir dedi. Ya şampiyonla ya da düşmemeye oynayacaksın.
2: Orta sıra yok.
1: Burada her şey oluyor. Yani primler.

0: fazla oluyor, düşmede primler fazla oluyor, ödenmeler oluyor, taraftar geliyor. Hepsi çünkü bir şehir düşüyor, sadece takım düşmüyor, şehirle birlikte düşüyorsun. Ya dedim öyle bir şey olur mu? Ortadaki olan nerede? Boş ver dedi. Orada hiçbir şey yoktu. Bir ya şampiyonluk ya düşmemiyor. Yani
1: çözmüş.
0: Senin dediğin gibi iş yumurta kapıya gelince tamam mı? İş işten geçiyor. Yani hakikaten Antalya Spor kötü bir takım kurmuşlar. Toparlayamadılar. Hocalar değişiyor gidiyor. Onlarda da çok fazla sirkülasyon var. Oyuncu sirkülasyonları. Yani şu anda tekrardan Galatasaray'dan yola çıkarsak Ömer'cim, 18 Mart'ta söylediğimin aynısını gene söylüyorum. Galatasaray şampiyon demiştim. Ezgi'nin yayında sabah. Çanakkale Savaşı vardı. Günüydü. Artı da akşamda Liverpool'la maç vardı. Onun orada söylemiştim Ezgi'nin yanında. Galatasaray dedim şampiyon. Buradan rahat puan kaybedecek. Hocam, mağlup olacak.
1: Temel'in bir oğlu olmuş. Ya, çocuğu olmuş. Hemşire almış çocuğu gelmiş Temel'e. Demiş ki bilin bakalım neyiniz oldu. Temel demiş ki kız bilemediniz demiş. O zaman erkek demiş. Şimdi Galatasaray'ın şampiyonu da ya Fener ya Galatasaray. O yüzden bunu bilemiyorum.
0: Şimdi şöyle. Tabii ben bunu söylediğimde 18 Mart. Çok erken bir şey. O vakitte gene bir maç kazanmışlardı. Gene Şampiyonlar Ligi'nde de devam ediyorlar.
2: Yok, Göztepe maçı ertelenmişti, oynanmamıştı.
0: Oynanmadı da işte şey o...
2: Bir maçı eksikti.
0: Şöyle...
1: Ama yine öndeydi değil mi puanı?
2: Bir puanla öndeydi.
0: Şampiyonluklarda Galatasaray'ın içinde bulundum. Yaşadım. O atmosferi çok iyi bildiğim için Galatasaray oraya zirveyi yakaladı.
1: Buradan vermez Galatasaray.
0: Yakaladıktan sonra vermiyor yani. Vermez. Evet. Öyle bir kenetlenme var ki orada. Ha, tabii mağlubiyet olacak. Beraberlik de gelecek. Bunları yaşayacaksınız ama yani Galatasaray Antalya maçında kupası getirir oraya federasyon. Kupasını
1: yasal olarak getiremiyor galiba. Getiriyor. Evet. Yasal olarak getirebilir.
2: Benim bildiğim gelmiyor.
1: Gelmiyor çünkü. Yani
0: devrede getirirsin. Devrede niye getirmeyeceksin? Getirirsin.
1: Maç öncesinde garantilenmesi lazım.
0: Ben tekrar söylüyorum. Yani Galatasaray şampiyon.
1: Fenerbahçe izin verirse olur.
0: Kim?
1: Fenerbahçe dese ki biz itiraz etmiyoruz. Getirsin.
0: Fenerbahçe izin verir.
1: Eğlensin gençler derse.
0: Hangi olur. Takım olursa olsun izin vermez yani. Bilmiyorum.
2: Fenerbahçe'nin izin vermedi. Yani şampiyonluğu kastediyorum. Bir o kaldı zaten yani. Yani bütün hataları yaptı çünkü Fenerbahçe.
1: Bu hata değil ki. Ne alacak?
2: Hayır onu demiyorum. Taraftarının gözünde bütün hatayı yaptı. Evet. Bunu yaparsa bu da hata olarak hani nitelendiriliyor.
0: Tabii. Yani hatalarla birlikte işte böyle bir yerde kopmaları yaşıyorsunuz. Galatasaray o hatalarını hep elime yaptı, eledi.
1: Kol kırılır yeni çiğne.
0: Hep eledi ama onlar spor. Da değil, elediler. Hep üzerine kattılar. Daha değişik oyuncular getirdiler. Daha değişik oyuncu profilleri getirdiler. Biraz daha üzerine gittiler. Şimdi tabii yeni sezonda o transferler başlayacak. Evet. Bunların üzerine getirmeniz lazım ki Şampiyonlar Ligi'nde bir yerlere gelin, bir yerlerde başarılı olun. Çünkü şu mevcut kadronuzda gidebildiğiniz yer orası olur yani en fazla.
1: Hocam ben Osimhen'den ve Torreira'dan daha iyilerini bulabileceğimizi düşünmüyorum.

0: müdafaayı da bir gözden geçirmek lazım. Yani transfer konusuna girersek Galatasaray'da
1: 30 milyon verip
0: müdafaadan başlayıp
2: Şampiyonlar Ligi'nde hocam başarı çok da önemli değil gibi ya sanki. Bunu tabii bir ironi olarak söylüyorum.
0: Hangisi
2: ben.
0: Önemli?
2: Değil. Yok, şundan dolayı diyorum. Şimdi Okan Hoca Liverpool maçlarını kazandı. İşte kazandığı çok daha önemli maçlar var. Ajax deplasmanı, Bodo'su, Juventus
0: ama
2: içeride 5 gol.
0: Ama biz daha fazlasını istiyoruz ama.
2: Daha fazlasını geçtim hocam. Onunla yetinmeyi de geçtim. Biz şunu yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yakalamış teknik adamı sanki her sene oralara hani her sene çeyrek yarı final var da 16 başarısızlıkmış gibi. İşte yine ligde bir kötü sonuç aldığında Kocaeli maçı olur. Yani ne bileyim ya da zor kazandığı bir Gençlerbirliği maçı olur.
0: Yaşanacak
2: hemen sezon sonu bıraksın ya. İşte olmuyor artık hocayla noktasına getiriyor.
1: Sezon sonu ne?
2: Hemen unutuyoruz.
0: Yeni sezonda da yani. Yeni sezonda da ismi geçenler var şimdi. Piyasada isimleri telaffuz ediliyor. Biz etmeyelim onları. Onları da getirsen gene mağlup olursun. Sen sanki silme mi götüreceksin diyor. Mağlup olursun abi. Türkiye Ligi'nde de mağlup olursun. Yurt dışında da mağlup olursun. Olmaz diye bir şey. Önemli olan bakın 4 senelik sürekliliğinizi getirdiniz. Bundan sonra ne kadar gidecek? Bundan sonrası. Şimdi siz şu mevcut kadronu tekrar söyleyeyim. Türkiye Ligi'ni bırak Avrupa'yı. Mevcut kadronunuzda 2-3 tane yama yapın. Yine siz rakiplerinizin önündesiniz. Çünkü rakipleriniz sizi geçmek için daha fazla transfer yapacak. O kalitede oyuncular transfer edecekler.
2: Peki Selahattin abi sen hafta sonu bir sürpriz bekliyor musun?
1: Yok. Futbolun doğası gereği mümkün. Fakat günlük gerçeklerimiz penceresinden mümkün değil.
2: Yani bana da cumartesi günü herhalde şampiyon netleşir gibi geliyor artık.
0: Bizi bunu söyleten ne biliyor musun? Acama gerçek. Antalya'nın konumu. Antalya'nın konumu yani şöyle bu ligde bulunduğu konum değil. Genel oyuncu. Hali,
2: evet evet. Yoksa hocam ya şöyle yapalım mesela. Diyelim ki biz çok uzun bir süre haber almadık Türkiye'den. Aylarca hiçbir şeye de bakmadık. Geldik bir baktık puan tablosuna. Antalyaspor küme düşmemeyi oynuyor. İşte Galatasaray'ın kazanması lazım. Sadece puan tablosuna baksak, izlemesek maçları deriz ki ya bu maç hani çok kolay olmayabilir. Antalya'nın da sonuçta çok hani önemli bir hedefi var deriz. Ama görünen tablo o şekilde değil.
0: Bir de şu var. Son maçlara falan kaldığı zaman Galatasaray'dan sen de Ali İslamendi puan alman yani imkansız gibi bir şey. Yeter ki orada o atmosfer zaten o atmosferin içindeler. Orada puan çıkartman imkansız.
2: Antalya Spor'un eline çok fırsat
0: hafta
2: geçti.
0: Hafta arası olsa bak hafta ligin ortası falan araları falan olsa dersin ki tamam abi finalini oynuyorsun
2: çok
0: sen.
2: Çok fırsat geçti.
0: Finalini oynuyorsun
2: maçını,
0: finalde Galatasaray'dan final
2: yapmak
0: almak kolay bir iş değil.
2: Çok zor olacak tabii ki.
0: Final almak kolay bir iş
2: peki,
0: değil.
2: Peki şimdi Selahattin abiden de bir Trabzonspor yorumu rica edeceğim. Çünkü Trabzonspor da böyle belki hani çok dile getirilmedi ama ligdeki ikincilik hedefini sanki bir köşeye bıraktı. Tamamen kupaya odaklanmış bir görüntüde. Çok üst üste puan kayıpları geldi. Bunu biraz kupa hedefi olarak görüyorsun Selahattin abi. Yoksa hani Trabzonspor dar bir kadroyla oynadı. Hani son haftalarda nefesi mi yetmedi olarak değerlendirmek lazım?
1: Bence nefesi yetmedi demek daha doğru. Hakemlerin katkısı da oldu tabii bunda. Trabzon'un son 4 oyununu 4'ünde de Trabzonspor aleyhine net hatalar var. Hakem hataları. Yani kasıt demek istemiyorum. Bilemeyiz kimsenin niyetini. Ama tabii Trabzonspor'un bu kadrosunun ligi 3. bitirmesi de başarıdır. Fatih Tekke'nin sezon başından beri söyleye geldiği gibi ben de aynı kafadayım. Çünkü oynanan oyunu görüyoruz. Oyuncu grubunu görüyoruz. Takımın bir zincirin halkaları olma gerçekliğiyle ne kadar bütünleşip ya da bütünleşemediğini görüyoruz. Bir sürü eksiği var takımın. Trabzonspor gizlisi saklısıyla 40 yaşında sol açıkla 40 maçta 3 gol oynamış sağ açıkla oynadı. Ve Fatih Tekke oyununun en önemli parçaları sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek. Kenar oyuncuları. Hiçbirinden doğrusu bir verim alamadığı bir sezonun Onaçu'nun olağanüstü katkıları, Muçi'nin katkıları, Olay'ın, Augusto'nun beklenmedik katkılarıyla 3. bitiriyor Trabzonspor. Bu bir seçim olabilir mi? Bence seçim değil fakat sonuçların dayattığı bir tablo oldu 3. lig ve bence Trabzonspor'un lehine olur eğer kupayı kazanabilirse. Çünkü kupayı kazanmak demek bu hayatta satın alamayacağınız tek şeyi size sunuyor. Bir ay zaman veriyor sana Türkiye Kupası'nı kazandığın zaman. Yeni sezon için müthiş bir katkı. Kıymetini bilen için müthiş bir armağan. O yüzden Trabzonspor'un şu anda elbette lig oyunları da önemli. Beşiktaş'la oynuyor tabii ki önemli. Büyük maçtır. Ama Trabzonspor'un bütün motivasyonu artık bu saatten sonra kupa maçı. Antalya

0: Mücadeledeki final, o finali kazanırsa Trabzonspor ve Fatih Tekke ile yönetim yeni sezon hedefleri konusunda bir uzlaşı içine girerlerse, aynı noktaya bakarlarsa, evet, Trabzonspor için o bir aylık kazanım çok büyük bir kazanıma dönüşebilir ve bir buçuk yılından daha az bir zaman oldu Fatih Tekke. İkinci yılın ortalarında Trabzonspor'un beklediğimiz oyunu oynadığını görebiliriz. Sonuç gelir gelmez onu bilemem. Biraz şans işidir bu işler. Rakibin ne yaptığı önemlidir. En az senin ne yaptığın kadar. Ama Fatih Tekke'nin oynatmaya çalıştığı oyunu Trabzonspor taraftarının ve futbol severlerin bir 6 ay daha beklemeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Niye diyorum bunu? Trabzonspor Fatih Tekke'nin istediği kanat oyuncularının hiçbirisini takıma katamadı. Şu veya bu nedenlerle çok para istediler. Şu oldu, bu oldu. Önemli değil. Önemli olan yönetimin o iradeyi koyup koymayacağı. Eğer yönetim Sayın Başkan'ın söylediği şekliyle önümüzdeki sezon tek hedef şampiyonluk olarak yola girecekse, bu Avrupa Ligi'ne işte 20-22 Ağustos'ta başlamak, yani Türkiye Kupası'nı kazanmak çok çok daha önemli bir hale dönüşüyor. Yok, rakiplerin 400 milyonluk bütçeleriyle bütçe yarıştıramayız noktasındaysa Trabzonspor yönetimi, o zaman da bunu deklare etmeleri gerekiyor. Camiaya çok beklentiye sokmamak gerekiyor ki biz bu bütçelerle direkt şampiyonluk mücadelesi veremeyiz. Gene ilk 2, ilk 3 mücadelesi veririz ama Trabzonspor'un varoluş kimliğiyle ilk 3'e oynayacağız ifadesi ne kadar örtüşür? Onun takdirinde kamuoyuna bırakmak lazım. Örtüşmeyeceğini biliyoruz ve fakat öte yandan futbolun kendi gerçekliği var. Trabzonspor'un mevcut kadrosunun Galatasaray ve Fenerbahçe'yle ve dahi Beşiktaş'la önümüzdeki sezon muhtemeldir toparlanacaklardır. Korakor bir şampiyonluk mücadelesi vermesi zor. Bazı arkadaşlarımız şunu söylüyorlar. Ya Trabzonspor parayla mı şampiyon olacak? Trabzonspor şampiyon olduğu yıllarda da İstanbul takımlarının bütçelerinin 2/3, 1/4, evet doğru. Fakat şunu ıskalıyoruz. Son 2-3 yılda Galatasaray ve Fenerbahçe normal makası çay makasına çevirdiler. Yani o kadar büyük ağzı açılıyor ki. 400 milyonluk bütçeden bahsediyoruz. Trabzonspor'un son şampiyonluğunda bütçesi 35-40 milyon liraydı. İkinci Fenerbahçe bütçesi 40-45 milyon liraydı. Ya Trabzonspor yine aynı bütçeydi, 35-40 milyon lira. Fenerbahçe 400 milyon lira para. Asensio'yu da getiriyor adam. Şimdi elbette ki Asensio tek başına şampiyonluk değil. Transfer tek başına şampiyonluk anlamına gelmez. Ama senin 3 tane aynı şeyi yapan rakibin var. Onlardan biri olamazsa öbürü oluyor zaten. Yani birisi çok fazla hata yapıyor, olamıyor. Yedeği var, Galatasaray'ı var. Olmadı Beşiktaş var. Beşiktaş olmadı Fener var. Yani 3 tane aynı tip hafızayla başarı kovalayan rakibim var. Üçe de yanlış yapıyor. İtirazım yok. Aynı kafadayız. Ama Trabzonspor'un Fatih Tekke ile başladığı doğru yolda gidebilmesi için şu skor ikinci olamadı, biraz daha şampiyon olduk, hoca elinizi tersiyle itti falan gibi gerçeklik zemininden kopuk yorumlamalar, değerlendirmeler yapmamak gerekiyor. Trabzonspor ve Fatih Tekke Türkiye Kupası'nı kazanırsa, kazanabilirse ki öyle bir ihtimali var, güçlü bir ihtimal. Kazanabilirse önce Gençlerbirliği'ni yenecek tabii, yenebilirse. Önümüzdeki sezon için vaat edilen Fatih Tekke aklının ve birikiminin, çalışkanlığının, emeğinin, karakterinin vaat ettiği Trabzonspor oyununu ilk yarının sonlarına doğru, önümüzdeki sezonun ilk yarının sonlarına doğru göreceğimizi düşünüyorum ben. Niye böyle mi konuşuyorum? Fatih Tekke bu oyunu inşa etmeye çalışıyor. Oyunun kalıpları, şekilleri, tabelada anlatılanların hepsi bir. Oyuncuların isimleri değişecek. Zubkov gidecek, sallıyorum. 40 maçta 3 gol atan değil de 40 maçta 17 gol atan, 5'te asist yapan bir sağ açık gelecek. Sol açıkta 35-40 yaşındaki Vakame gidecek. Yani saygımız büyük Vakame'ye bu arada. Hala oyunu en iyi okuyan adam ya sahanın içinde. Fakat kanat oyunu oynuyorsan pırpır, çabuk, gol ve skor katkısı üretecek oyunculara ihtiyacın var. Eğer Trabzonspor o eksiklerini tamamlayabilirse, önümüzdeki sezonun ortalarından itibaren herkesin sadece sonuçlarından dolayı değil, sadece Fatih Tekke'nin maç sonu değerlendirmelerinden dolayı değil, oyunuyla da bütün futbol severlerin takdirini kazanacaktır diye düşünüyorum. Buna eminim. Ama sabretmek gerekiyor. Sabredemiyorsan da taraftar şunu bilmeli ki, yani şu ekonomik tablolar içinde Trabzonspor'un rakipleriyle süreklilik arz eden bir şampiyonluk mücadelesi vermesi çok zor.
1: Ya en azından şöyle bakması lazım bence Trabzonspor camiasının. Anahtar doğru bir adamın elinde. Doğru bir insanın elinde. Fatih Tekke ile birlikte iyi bir oluşum. Her ne kadar son dönemde düşmüş bir Trabzonspor olabilir ama sezon kupayla bitebilir. Üçüncülük de bence Trabzonspor için, ki hoca bir de

0: 4 arası dediği için hani hocanın hedefleri arasında Trabzonspor sezonu tamamlamış olacak. Son bölümde alayım hocam sizden de Fatih Tek yorumu.
1: Trabzonspor'un transferlerini beklemek lazım, neler yapılacak. Bir de benim nacizane olarak hocadan bahsediyor. Onu açısız oyunu da benimsemeleri lazım. Ona göre bir oyun getirmeleri lazım. Onda o olmadı mı, yok. Olmuyor.
2: Hocam son 4 maçları var, gene olmuyor.
1: Bak olmuyor. Şimdi onun o sizin açıklarınız biraz çalışmamaya başladı. Evet. Bizim bildiğimiz klasik. Demek ki biraz evvel Samsun'dan bahsettim. Hep onu da bahsettim. Geçen sezonda bahsettim. Türkiye'nin en iyi kanat varyasyonlarını, organizasyonu yapan takım Samsun. Ve bireysel yeteneklerle de. O tarzdaki belki de oyuncuları bulup getirmeleri lazım. Ve hoca tek bir oyun prensibi var, biliyorsun. Yani onaç olmadığı zaman.
2: Yok hocam, tek boyun prensibi yokmuş.
1: Anlamadım.
2: Ne dedi?
1: Şuna.
2: Yok yok. Espri yapıyorum hocam. Yani evet haklısın. Konya maçında dedi ki baktık olmuyor, döndük. Kaosa döndük dedi. Demek ki başka bir oyun
1: zaten,
2: daha varmış.
1: Zaten o kaos oradan kaynaklanıyor. Siz sıkıştırdığınız zaman bizim genelde bütün takımlarımızın yaptığı nedir? O kaos futbolu başlar. Zaten genelde kaos futbolunu oynuyoruz. Genel evet. olarak bakarsan.
2: Evet.
1: Yani hoca birkaç tane varyasyonun üzerinde bulunması lazım. Zaten teknik direktörlüğünün de özellikleri bunlardır.
2: Hocam zaten o özelliklere sahip bir santfor arayışı da vardır abi.
1: Ya sadece Onaço açısından değil, oyun açısından, ben oyundan bahsettim. Genel
2: hocam Onaço ile oynayacağın
1: şeyi beklemek lazım.
2: Varyasyonları benzer.
1: Yeni sezonda Trabzonspor'un bir kere müdafaa gene onlarda da orta saha. Yani bakarsan böyle bir sürü yerlerde yamalarını yapmaları gerekecek.
2: En az 3-4 yama şart hocam.
1: Mutlaka o yamalar da evet, ama yamalar da ya bekleyeyimse şöyle olsun falan değil. Tak geldim oturuyor. Çünkü sen bu kadroyla, bu oyunla burada üçüncüyle şampiyonluğa koşmaya çalışıyorsan, ki oluyorsa koştun da, demek ki biraz daha doğru işler,
2: i̇ki,
1: biraz
2: iki,
1: daha
2: üç doğru hamleyle.
1: Sağlam hamleler yaparsan, bir iki tane hani bizim, benim tabirim hep öyle, baba transfer. Sen niye olmasın, ama tek bir Onaço'nun oyununa bakmayacaksınız.
2: Doğru.
1: Baktığınız zaman işte inişli çıkışlı grafikler çıkar.
0: Şimdi son birkaç dakikada bir sonuçta, Şampiyonlar Ligi yapalım isterim.
1: Ama sonuçta Trabzonspor. Bugün maç seyredeceğiz. Onu seyrettikten sonra geldi, sonra burada yorum yapmıyor.
2: Trabzonspor 40 milyonluk bütçesiyle Galatasaray'a kadar mağlubiyet aldı. Sezonu 4 mağlubiyetle, yani böyle biterse.
0: Evet, iyi bir şekilde.
2: Yani bence gayet iyi performans.
0: Peki hocam, şimdi Arsenal Atletico, Arsenal geldi. 20 yıl sonra final.
1: Evet.
0: 20 yıl öncesini hatırlıyorum. Yaşı da belli ediyoruz ama oynarken Barcelona ile Arsenal, Thierry Henry vardı, Loren vardı. Bayağı önemli isimler vardı ama.
1: Ben de Arsenal'ın bir finalini
0: kupayı
1: hatırlarım.
0: Kupayı kaybetmişti. Bakalım bu sefer ne olacak?
1: Bir finali, Milenio finalini hatırlarım. Thierry Henry'ler falan da olduğu dönem.
2: Galatasaray finali.
0: O final zaten tabii ki unutulmaz yani. Türk o,
1: yani Arsenal hep öyle aralara geldi. Lehman'ın oynadığı dönemler. Lehman mıydı?
0: 2006'da Lehman var.
1: Onlar da oynadığı dönemler. Hep bakalım. Arsenal tamam. Finalde de esas bugün
0: Paris Saint Germain mi?
1: Tam baba bir maç var.
2: Yani.
0: Daha doğrusu Bayern Paris Saint
1: Germain. Nereden nereye geldi o maçlar?
2: Bizi öyle bir ziyafet sundular ki hangisi gelirse gelsin kabulümüzde.
1: Şimdi biz takımlarımızı yeriyoruz Şampiyonlar Ligi'ne. Abi baksana adamlara ya. Sabaha kadar oynarlar onlar ya. Onlarda ne fiziksel bir düşüş var, ne oyundan düşüş, hiçbir şey yok. Öyle bir oyun oynuyorlar ki. Dün mesela ben şeyi çok istiyordum. Atletico Madrid'in. Bayern'le çünkü bir hesapları var onlar daha pi tarihinden. Ama güzel maç olur bugün. Tadı damağımızda kalır. Ben Bayern'cim. Bayern Arsenal maçı iki tane, bir de onlar biliyorsun milli takım bazlarında da çekişmeleri vardır.
0: Thierry Henry mesela.
1: 1960'tan kalma o. Daha hala konuşulur o. Gol var ya çizgide.
2: Tevfik Baramov'un
1: Azerbaycanlı
0: 66 Dünya Kupası Bobby Charlton'un
1: evet, evet. Azerbaycanlı hakemin kaldırmadı. Daha hala gol mü değil mi? O daha hala tartışılıyor.
0: Şöyle yani Arsenal geldi. Şimdi bakalım Bayern mi, Paris Saint-Germain mi?
1: Güzel
0: mi? Paris
1: Saint-Germain çok güzel.
2: Dünyada aynı ligde en uzun süre oynayan takımmış Arsenal. Yani 105 yıldır İngiltere'de en üst lig neyse orada. 105 yıl. Hiç düşmemiştir.
0: İyi bilgi.
1: Zaten onlar başlattılar futbolu. Onun için uzun süreli oldu.
0: Thierry Henry ilk maçtan sonra futbol bu değil demişti. Yani 5-4 ama çok hata var. Yani ben böyle bir oyun izlemek istemiyorum demişti. Bir de

0: Konudan bağımsız Selahattin abiye bir bilgi eklemesi yapmak isterim. Son 26 yılda yani milenyumdan sonra Mets 26 yılda 17 kere küme düşmüş ve çıkmış.
1: Mets. Bu sene yine düştüler.
0: Yine düşüyor.
2: Bir de şey var ya.
1: Bir hani oyuncusuyla ilgilendi Trabzonspor.
2: Selahattin bir de biz diyoruz yani böyle işte bu kornerden burada mı durulur? Yan toplarda mı? Adamlar ne goller attılar ya. Avrupa'nın hemen hemen en iyi müdafaalı.
1: Temel hatası yok gollerde. 9 gol oluyor. Hiçbir defansın temel hatası.
2: Duruşlar oyun esnasındaki duruşlar bütün dünyanın bütün takımları gol atar bir yerler.
1: Evet.
2: Tamam, onun için oralarda kalmayacak. Teşekkür ederiz.
0: Tamam Kalp Aslan Hocam, teşekkürler. Selahattin Tınal abi, teşekkürler.
1: Biz
0: çok keyif aldım bu 3 saatten diyelim. Programın sonuna geldik. Mutlu günler.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar Digimax.com'da. Digimax.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Digimax, Max kazanç. Digimax, Digimax, Digimax.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
0: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Perakende ustalarının mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro konteyner.
5: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS.

0: Oz, linkle ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytier. Detaylar paytier.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytier. Digibox, Max kazanç. Digibox.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
5: Reklam. A-Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Ana haberle karşınızdayız. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Dün akşama giderek Türkiye'nin kupası. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş değil Konya Spor oldu. Yeşil Beyazlar yarı finalde deplasmanda Beşiktaş'ı son anlarda penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
2: Gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı futbol oynamak için. Çok uygun bir hava, zemin güzel, dolayısıyla her şey bu güzel futbol akşamı için ideal. İlk düdük ve mücadeleye Konya Spor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Sergen Yalçın görüntüde, Beşiktaş'ın başında. 100. maçı bu.
3: Deniz Türüç topun başındaki oyuncu köşe vuruşu için. Deniz yaptı ortayı, karşıladı savunma, topun gelişine vuruş, müdahale geldi Beşiktaş defansından. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı, sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi, çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten.
2: Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
3: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş'ın baskısıyla beraber siyah beyazlı taraftarlar da ayaklandı. El Bilal Ture topla buluştu. Ture yaptı ortayı. Aslani hareketlenmişti. Savunma karşıladı. Amir Mourinho aslani yerde, oyun devam ediyor. Pozisyon da farklı açılardan görüntüye geliyor. Adil'le beraber hamlesi var orada.
2: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Muleka yerde kaldı, faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı İtirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Orkun da itirazlarından dolayı bir sarı kart gördü.
3: Mourinho kullandı taşı. Yangio onun vuruşu. Kaleci Bahadır.
2: Kupada ikinci yarı başlıyor, yarı finalde Agbadu. Şimdi Bardi top istedi, aldı. Berkan o bölgede, top kaybı. Yangio gol pozisyonu, yerde kalıyor Yangio. Penaltı bekledi Beşiktaşlılar. Pozisyon bu. Olayten gidiyor, Orkun'a verdi. Orkun vuracak, şut direkt. Direkte patladı. Orkun'un şutu aslında biraz da faul ile karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem.
3: Olaytan pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
2: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu. Olaytan iyi bir pat çıkarttı Aslani'ye.
3: Destek Berkan'dan hücuma, pasona. Berkan Kutlu çevirdi içeri. Bardi vurdu, top dışarıda. Çok önemli bir fırsat Konya Spor için.
2: Elbilal bıraktı Aslani. Yeniden Elbilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olaytan. Etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olaytan. Ve az önceki pozisyon. Aslani köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu, yandan dışarıya gidiyor Ndidi. Bir kez daha gole yaklaştı Beşiktaş. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. Hemen bak.

0: kalın pozisyona. İşte Bardi'nin savunma arkasına saktığı pozisyon. Elbette Varda kontrol edilecek bu pozisyon. Bardi topu filelere gönderdi ama yardımcı hemen çekti bayrağı. Evet, en direkt vuruşlu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
1: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor. Muleka Rıdvan'la birebir. Muleka'dan pas. Olay İkbe. Olay İkbe. Yerde kaldı Olay İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Olay İkbe yerde kaldı. 90+5. dakika, çok kritik bir an. Çok kritik bir an. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
1: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor. Olay İkbe topu taşımaya devam ediyor. Olay İkbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
0: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tümosan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
2: Maç sonrasıyla devam edelim şimdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında hakemin art niyetli kararlar verdiğini ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı aynı zamanda taraftarın istifa çağrısını da anlayışla karşıladığını söyledi.
3: 94. dakikada öyle bir penaltı yemek, ama bu penaltı işine alıştık zaten. Derbilerde de başımıza aynısı geliyor. Kırmızı kartlar başımıza geliyor. Maalesef hani böyle bir maçın ardından çok bazı şeyleri ön plana çıkarmak istemiyorum ama hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını da çok normal karşılamıyorum. Burası Beşiktaş camiası. Yani bu kadar rakibe oyuna sokmak için hakemin gayret göstermesi de çok enteresandı. Yani bu ilk defa yaşamıyoruz bunu bu sene. Yaklaşık 8-10 tane aynı model hakemle maç oynadık. Yani bu kadar hakemlerin negatif olması, bize karşı olumsuz olması, sürekli rakipleri oyunda tutmaya çalışmaları çok enteresan. Yani oynayan takımla vakit geçirmeye çalışan bir takım arasında oynanan bir maçtı. Biz oynamaya çalıştık. Onlar vakit geçirmeye çalıştı. 0-0 bitirmeye, uzatmaya götürmeye, belki penaltıya götürmeye çalıştılar. Bu normal. Olabilir. Onların anlayışı bu olabilir. Yargılamıyorum ama biz oynamaya çalıştık. Kazanmaya çalıştık ama dediğim gibi şanssızlık futbolda her zaman var. Taraftar istifa diye bağırabilir. En doğal hakları onların. Tabii ki başarısızlıkta sorumluluğu benim almam, yönetimin alması çok normal. Önümüzde iki maç daha var. Şu anda bırakıp gitmek iki maç kala çok doğru olmaz. Yani bu iki haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak iki maç kala takımı. Ama bu süre zarfında biz de tabii ki kendi önümüze koyup bazı değerlendirmeler yapacağız. Ama taraftarımızı bırakmamı istiyorsa bırakırız.
2: Kupada finale yükselen Tümosan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ve oyuncular Şahspor'a özel açıklamalarda bulundular. Bakalım neler söylemişler.
4: Böyle maçlarda bazen bir fırsat beklersiniz. Bu bazen 90 dakika içerisinde olur. Bazen uzatmalarda olur. Olmazsa eğer rakibin daha etkin olduğu maçlarda belki penaltıyı düşünürsünüz artık. Ama öyle bir dakikada çok iyi bir kontra atak. İşte Muleka topu tuttu ve Kazım'ın büyük bir deparı. Öyle bir dakikada penaltı oldu ki bizim için maçı getiren, Beşiktaş için de telafisi olmayan bir andı. Çok güçlü oyunculara sahip Beşiktaş. Agbedu, işte Olaytan, Orkun, Endidi, El Bilal inanılmaz yere sağlam basıyorlar. Aslında bu sağ kenarından çok daha net göründü. İkili mücadele kaliteleri çok yüksek bir takım. Ama dediğim gibi inanılmaz savaşlı oyuncularım. Onlarla gurur duyuyorum ama bunu söylerken de demin senin de bahsettiğin gibi bir

0: final var. Yani evet, haklarıdır. Sevindiler, sevindik. Ama çok çabuk bir şekilde finale adapte olmalıyız. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş bence iyi oynadı. Onları da kutluyor ve başarılar diliyorum. Aslında takımın temel sorunu buradaki özgüven eksikliğiydi. İşte yine mi kazanamayacağız? Acaba ligin dibine demir mi atacağız? Bunu hissediyordum. Açıkçası ben de bunu negatif anlamda düşünüyordum. Çünkü hep pozitif düşünemiyoruz. Her şeyi düşünmek zorundayız teknik adamlar olarak. Ama özellikle Galatasaray maçında alınan galibiyet ve sonrasında yakaladığımız seri bu takımın özgüvenini arttırdı. Kazanmaya olan inancını arttırdı. Kenetlenmesini arttırdı. Siz ne yaptınız derseniz benim adıma ben sadece görevimi yaptım, onları motive etmeye çalıştım, onlara inancımı belirttim ve sadece maç her maça göre bir plan yaptık hep bütün teknik direktörler gibi ve çok şükrediyorum, yani şöyle şükrediyorum, bütün maçları kazandığımız bütün maçları da kazanacak kadar oynamadık yani. Bugün de mesela Beşiktaş kazanabilir miydi? Evet, kazanabilirdi. Bu da futbol dışında işte kırılma anlarının bize yardım ettiği zamanlar da oldu. Bugün final istiyorduk. Çok iyi mücadele ederek finale kaldık. Ve bugün dinleneceğiz. Yarın izin vereceğiz. Diğer gün ilk önce Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacağız. Ve artık tabii artık bunu yatsıyamam. Bunu artık gizleyemem. Lig maçlarına hazırlanırken de artık aklımızın bir köşesinde Antalya'da oynayacağımız Türkiye Kupası finali olacak. Elimizden geleni yapacağız. İyi oynamaya çalışacağız. Buna gücümüzün yetmediği anda savaşma modunu açacağız. Birlik beraberlik içerisinde o maçtan da Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkmaya çalışacağız.
1: Yeah, it's a big step.
2: Öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Gerçekten bugün çok büyük bir adım attık. Hayallerimiz için çok büyük adım söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir maç olduğunu söylemek istiyorum öncelikle. Çünkü çok çalıştık, çok mücadele ettik arkadaşlarımızla beraber. Sezon boyunca çok işler yaptık. Özellikle son haftalarda yapmış olduğumuz işler gerçekten takdir edilesi. Bu maç hakkında çok iyi analizler yaptık. Çok çalıştık bu maça da nitekim. Finale gitmek isteyen taraf bizdik. Çok önemliydi bizler için bu maç. Bunu bilerek sahaya çıktık. İlk yarı istediğimizi yapamadık. Evet, çok iyi oyun sergilediğimizi söyleyemem. Ama ikinci yarı oyunu domine ettik. Gerçekten iyi oynadık ve hak ettiğimizi gösterdik. Çok mutluyuz. Ne söyleyebilirim ki? Ne söylenebilir? Gerçekten camiamız adına, Konyaspor adına, takımımız adına, tüm arkadaşlarım adına çok mutluyuz. Sağlıklı bir şekilde finale gidip kupayı kazanmak istiyoruz.
3: It is amazing feeling.
2: Öncelikle duygularım gerçekten inanılmaz. Tarifi zor duygular. Bu camianın bir parçasıysanız eğer, büyük bir Konyaspor camianın parçasıysanız eğer, üzerinizdeki sorumluluk gerçekten kupaya hedef olmak durumunda. Nitekim biz de bu sezona başladığımızda kupanın hedef olduğunu, kupayı almak hedefimizde olduğunu birçok kez dile getirdik ve bunu söylemiştik. Çok gururluyum tüm takım arkadaşlarımla ve göstermiş olduğumuz özveri, gayret ve çalışkanlık beni çok mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarımız çok mutlu ve bugün sahada gerçekten ne istediğimizi, hedefimizin ne olduğunu gösteren bir takım vardı. Şükürler olsun ki golle beraber bugün galip gelmeye başardık ve finale gittik.
4: İnanılmaz bir tarif ve duygu içerisindeyim. Zaten buraya kaç gündür aramızda konuştuğumuzda da biz bu turu atlatacağız. Nasıl olursa olsun turu atlatacağız dedik. Tabii önümüzde bir final maçı daha var. Şu an kazandık. Son dakika golüyle kazandık ama aceleci olmamak lazım. Sonuçta önümüzde bir final maçı olacak. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Konyaspor'un kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum. Ben de bu hedefimi arkadaşlarıma anlattım. Onlar bana yardımcı olacaklar. Ben arkadaşlarıma inanıyorum. Onlar bana inanıyorlar. Çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman pozisyonlar da verdik. Zaman zaman pozisyonlar da yakaladık. Son dakika penaltı golüyle maçı kazandık.
5: Ve Fenerbahçe'nin yoğun sıcak gündemi bugün de etkisini gösterdi. Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.
6: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu. Sarı Lacivertli Kulüp'te 1998-2018 yılları arasında 20 yıl başkanlık görevi yürüten Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula gireceğini duyurdu. Aziz Yıldırım aday olduğunu şu ifadelerle duyurdu. benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim

0: Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanmıştı.
1: Bu süreçte adaylığını ilk açıklayan isim olan Barış Göktürk ise adaylığını geri çektiğini duyurdu. Göktürk, Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.
0: Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizen Göktürk, Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra, sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir, yaşasın Fenerbahçe ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım dedi.
1: Cumartesi günü şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray yeni sezon öncesi kadro planlamasına da başladı. Detaylara birlikte bakalım şimdi.
0: Galatasaray'da kalacak ve gidecek isimler netleşiyor. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılar takımın kilit isimlerini bırakmayacak. Performansı düşen isimlerle ise yollar ayrılacak. Yönetim yıldız golcü Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Ancak 3 haneli astronomik bir teklif gelirse masaya oturulabileceği belirtildi. Sözleşmesi sona eren Icardi'ye ise veda edilecek.
2: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
0: Arjantinli'nin yerine daha genç ve Osimhen'e alternatif yedek forvet transfer edilecek. Galatasaray'da sezonun yıldızı Uğurcan Çakır kesinlikle kadroda tutulacak. Milli kalecinin yıllık ücretine de zam yapılması planlanıyor. Sarı Kırmızılılar Aston Villa'nın peşinde olduğu Gabriel Saray'a ise 40 milyon euro değer biçiyor. Galatasaray Brezilyalı oyuncuyu daha düşük bir bedel karşılığında bırakmayı düşünmüyor. Devre arasında kiralık gelen Noah Lang, Asprilla ve Sacha Boey'nin satın alma opsiyonları kullanılmayacak. Sözleşmeleri devam etmesine rağmen performansları yeterli görülmeyen Kaan Ayhan, Ahmet Kutucu ve Günay Güvenç'le de yollar ayrılacak.
2: Torreira ilk ay bıraktı. Ahmet Kutucu topu alarda gol!
1: Sezonu Udinese'de kiralık olarak geçiren Nicolò Zaniolo uzun yıllar İtalyan ekibinde kalabileceğini söyledi.
3: Nicolò Zaniolo Udinese'de devam etmek istiyor. Galatasaray'dan sezon başında İtalyan ekibine kiralanan yıldız oyuncu, transferiyle ilgili Udinese'ye gelirken her şey son ana kadar belirsizdi. Çünkü beni gönderebilmek için Galatasaray'ın önce başka bir oyuncu alması gerekiyordu. İlkay Gündoğan'ı transfer ettiler ve beni gönderdiler. Transfer döneminin son anlarıydı.

0: dedi. Zaniolo geleceği hakkındaysa, Udinese'ye yaptıklarından dolayı inanılmaz bir minnettarlık duyuyorum. Kulüple konuşacağız. Burada kalmaya, hatta uzun yıllar kalmaya hazırım. Hala konuşmamız gerekiyor ancak Udinese'nin bana yapacağı her türlü teklifi değerlendireceğim. Bu kulübe karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum ifadelerini kullandı. Udinese'de 33 maçta 7'şer gol ve asistle oynayan Zaniolo'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan ekibi 5 milyon euroya oyuncunun bonservisinin yarısını ya da 10 milyon euroya tamamını alabiliyor.
1: Trabzonspor'la devam edelim. Süper Lig'de 22 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paulo Nacho son 4 hafta skor katkısı yapamadı.
2: Trabzonspor'da Onaçu en suskun dönemini yaşıyor. Ligde 66 puanlı 3. sırada yer alan Bordo Maviller, Nijeryalı golcünün skor katkısının olmadığı son 4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor'da kiralık forma giydiği 2023-24 sezonundaki performansıyla öne çıkan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Onaçu, ilk döneminde Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, ikinci gelişinde ise 22 kez takımı adına tabelayı değiştirdi. Onaçu son olarak 28. haftada Bordo Mavilerin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Daha sonra deplasmanda Korendon Alanyaspor ve sahasında Rams Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi 31. haftada Tümosan Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Trabzonspor Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak son 4 maçta hanesine yalnızca 3 puan yazdırabildi. Onaçu Korendon Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamazken daha sonraki 3 karşılaşmada ise skor katkısı sağlayamadı ve bu sezon ilk kez üst üste 4 karşılaşmada gol atamadı. 2-0-1 metrelik santrafor ligde 22 golle krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Nijeryalı oyuncuyu 20 golle Eldor Shomurodov, 19 golle Fenerbahçe'den Anderson Talisca takip ediyor. Trabzonspor Onaçu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo Mavili ekip Onaçu'nun gol attığı maçlarda 43 puan topladı.
1: Çaykur Rizespor'un santforu Ali Sol gelecek sezon için farklı hedeflerinin olduğunu söyledi.
3: Takım olarak aslında yapacağımız şeyler belli. Planımıza sadık kalmak ve bunu yaparak da önümüzdeki maçların hepsini kazanmak. Bu önümüzdeki iki maç da aynı geçtiğimiz sezon içerisindeki geçtiğimiz tüm maçlar gibi önemli. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz rakibimizin kim olduğu fark etmeden. Bir sonraki rakibimiz Eyüp, sizin de söylediğiniz gibi. Hedefimiz tabii ki kazanmak. Çünkü takım olarak önemli hedefimiz var önümüzde. Ve bu hedefi de gerçekleştirmek istiyoruz. Evet, tabii ki bizler futbolcuyuz ama bunun öncesinde de bizler bir insanız. Tabii ki bahanelerin ardına saklanmayacağım, bahaneler aramayacağım ama zor bir süreçti benim için. Bu süreçte başa çıkmam gerekiyordu ve bunu da yaptığımı düşünüyorum. Performans anlamında da evet, tam olarak nerede olmam gerektiğini tam kestiremedim, neler yapmam gerekiyordu. Ama şu anda bakarsak daha rahat hissediyorum kendimi, daha iyi hissediyorum. Tamamen önümüzdeki sezonu bekliyorum aslında. Çünkü farklı hedefler oluşturdum ben de. Bunun için de yeni sezonu beklemem gerekiyor. Tabii ki aynı zamanda takımın hedeflerini de görmemiz gerekiyor. Ama bu kendi hedeflerimi, takımın hedeflerini öğrendikten sonra sizinle paylaşabilirim. Yeni sezonda ancak bu olabilir. Tabii ki takımdan ziyade de kendi hedeflerim ve kendi hayallerim de var. Bunun en önemlisi, en özeli de bu takım için burada olup bu takım için sahada oynamak. Ben buradaki her şeyden

0: Çok memnunum buradaki tesislerden, stadyumdan, kulüpte çalışanlardan, etrafımızdaki insanlardan, taraftarlarımız ne zaman sahaya adım atsak her zaman bizlerin arkasında olup ve destek oldular ve desteklediler.
1: Volkan Demirel'le yollarını ayıran Natura Dünyası Gençler Birliği yeniden Metin Diyadin'i göreve getirdi. Gençler Birliği son iki hafta öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. Başkent ekibi bu sezon ikinci kez Volkan Demirel'le yollarını ayırırken ikinci kez Metin Diyadin'le anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcı 12 Aralık 14 Şubat arasında takımı çalıştırdığı dönemde Süper Lig'de 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamıştı. Diyadin bu sezondan önce Gençler Birliği'nde 2 dönem daha görev yapmıştı. 28 puanla 16. sırada bulunan Kırmızı Siyahlılar Lig'de Kasımpaşa ve Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de 13 Mayıs'ta Trabzonspor'u ağırlayacak. Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği playoff heyecanı yarın oynanacak 1. tur maçlarıyla başlıyor.
2: Trendyol 1. Lig'de playoff heyecanı başlıyor. Saat 20'de başlayacak ilk tur müsabakalarında Çorum Futbol Kulübü ile Ankara Keçi Örengücü, Bodrum Futbol Kulübü ile Pendik Spor karşılaşacak. Mücadeleleri kazanacak ekipler iki maç üzerinden oynanacak ikinci turda 11 ve 15 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Ligi 71 puanla 4. tamamlayan Çorum Futbol Kulübü 60 puan ve averajla 7.liği elde eden Ankara Keçi Örengücü'nü playoff ilk turunda konuk edecek. Ligi 64 puanla 5. tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü ile 63 puanlı takipçisi Pendik Spor 2022-23'teki 1. lig playoff finalinin ardından playoff'ta ikinci kez birbirlerine rakip olacak. Akhisar Stadı'ndaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kuran Pendik Spor Süper Lig'e yükselmişti. İki ekibin bu sezonki maçları 1-1 ve 0-0'lık skorlarla tamamlandı.
1: Trendyol 1. Lig'de playoff finali oynayacak olan Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı. Yardımcı antrenör Güray Gündoğdu göreve getirildi. 25 yılının Mart ayında göreve getirilen Osman Özköylü'nün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada futbol A takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörü Güray Gündoğdu'yla devam etme kararı alındığı duyuruldu. Birinci ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor playoff finali oynayacak. Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursa Spor'da Başkan Enes Çelik yeni sezon için 12 milyon euroluk bütçe ayırdıklarını söyledi.
3: Bu transferlerde tabii bonserviste alacağımız oyuncu sayısı 1 ya da 2 olacak. Yani o noktada çok fazla bonservisli oyuncu olmamasıyla alakalı özel olarak bir çalışmamız var. Hani sözleşmesi biten ya da işte 6 ay kalan ya da çıkış maddeleri daha uygun şartlarla olan oyunculara daha fazla yöneliyoruz. Bu noktada bir 12 milyon euroluk bütçe çalışmamız vardı. Bununla alakalı da işte maaşlar, bu noktada bütün A takıma yapacağımız tüm harcamalar, işte bonservis harcamaları, maaş giderleri, 10 ay, 11 ay boyunca yapacağımız tüm giderler, kamp giderleri de dahil oluşturduğumuz bütçe bu. Bunun dışında zaten altyapıyla alakalı da bir harcamamız oluyor ama tabii çok kayda değer rakamlar değil. Yani ana rakamımız bizim A takımla ilgili bu sezon 12 milyon euro şeklinde bir planlamamız var. İnşallah geçer diye herkes yorum yapıyor ama bunun altında olur diye düşünüyorum inşallah. Çünkü devre arasında yaptığımız transferler aslında bu senenin de transferleriydi. Geçen yıl devre arasında yaptığımız transferler. Yani o transferler olmasaydı belki bu kadar rahat çıkamayacaktık. Şu anda da belki 2 yerli değil 6 yerli alacağız diyecektim size. Dolayısıyla rakiplerimize de bakınca silme sıfırdan kadrolar kuracaklar. Yani biz o noktada avantajlıyız.

0: Mücadelede 11. dakika. Atletico hata. Griezmann çevirdi içeri. Raya'dan dönen top. Simeone vurmak istedi ancak Declan Rice. Çok kritik bir müdahale. İşte Raya'nın sektirdiği top. Simeone'nin şutunda. Geçit vermiyor Declan Rice. Dakika 35. Penaltı beklentisi var Atletico Madrid'de. Oyun devam ediyor. Eze. Eze'nin pası. Declan Rice. Declan Rice'ın şutunda. Atletico Madrid savunmasından dışarıya çıkıyor top. İşte Arsenal'ın penaltı beklediği pozisyon. Griezmann Trossard mücadelesinde. Hakem devam dedi. İlk yarıda son anlar. Saliba'nın pasına hareketlendi Gökereş. Oblak kalesini terk etti. Victor Gökereş. Arka direkte Trossard indirdi göğsüyle. Leandro Trossard'ın şutu. Oblak'tan dönen top. Bukayo Saka. Emirates'te Arsenal golü buluyor Saka'yla. İşte gol bir kez daha ekranda. Gökereş'in ortası. Trossard'ın önünde kaldı top. Offside yok. Bukayo Saka fırsatçılığını konuşturarak takımını öne geçiriyor. Oblak çok iyi uzandı ama çıkardığı noktada Bukayo Saka vardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Arsenal savunmasından büyük bir hata ancak Gabriel Simeone'ye vuruş şansı tanımıyor. Raya kalesini terk etmişti. Bu kritik pozisyonda Gabriel adeta gole izin vermedi. 56. dakika. Griezmann'ın şutunda Raya'dan döndü top. Gabriel yerde. Griezmann da yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentisi vardı Atletico Madrid'li oyuncuların ama öncesinde Gabriel'e faul yapıldığını işaret ediyor. Maçın hakemi Daniel Siebert. Dakika. Sol kanattan geliyor Arsenal. İnkapi çevirdi. Victor Gökereş. Müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi. Gökereş de şaşkındı bu pozisyonun ardından. Maçta artık son anlar. Atletico için büyük bir şans ama Alexander Charlotte istediği vuruşu yapamıyor. Arsenal savunması topu uzaklaştırdı. Ve son düdük geliyor. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra finale yükseliyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti Arsenal'ın menajeri Mikel Arteta gururlu olduğunu ancak henüz biten bir şey olmadığını söyledi. Turnuvaya yarı finalde veda eden Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ise hak edenin kazandığını vurguladı.
2: It's an incredible night. We made history again together and
3: muhteşem bir geceydi. Birlikte yeniden tarih yazdık. Kulüpteki herkes adına çok mutlu ve gururluyum. Taraftarın oluşturduğu atmosfer, bize verdikleri enerji çok özel ve benzersizdi. Resmen her topa bizimle birlikte dokundular. Bu statta daha önce bu duyguyu bu kadar hissetmemiştim. Finale çıkmanın bizim için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorduk ve her şeyimizi ortaya koyduk. Sonuçta 20 yıl aradan sonra ve tarihimizde ikinci kez olmak üzere Şampiyonlar Ligi finaline yükseldik. Benim görevim her anlamda takımda dengeyi sağlamak. Henüz biten bir şey yok tabii ama şimdi keyfini çıkarıyorum. Sonra da hemen çalışmaya başlayacağız. Çünkü sadece 4 gün sonra Premier Lig'de oynayacağımız zorlu bir West Ham United maçı var.
2: It's huge, but we have the ability and the conviction to do that, for sure.
4: Bueno, vamos por partes. Yo creo que si quedamos eliminado es que el rival...
5: Açıkça söylemek gerekirse, elendiysek rakibimiz hak ettiği için elendik. Fırsatları değerlendirdiler. Özellikle ilk yarıda gelen fırsatı kullanıp tur atlayan taraf oldular. Şahsen huzurlu ve sakinim. Çünkü takımım elinden geleni yaptı. Kimse bizim buraya geleceğimizi bile beklemiyordu. Son derece diri ve güçlü bir takımla mücadele ettik. Bulunduğum yer nedeniyle taraftarımıza ve oyuncularıma minnettarım. Onlarla gurur duyuyorum. Sezon başında mücadeleci bir takım olmak istediğimizi söylemiştim. Nitekim bunu başardık. Evet, bir şey kazanamadık. Ama hiç de kolay olmayan işler başardık. Bence Mikel Arteta Arsenal'da müthiş işler başardı. Uzun zamandır Premier Ligi kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyeye gelmek istiyordu. Çok güçlü bir finansal yapıya sahipler ve çok çalışıyorlar. Bulundukları yeri hak ettiler.
4: Que va relacionado con el trabajo y lo pueden representar y la verdad que estoy muy contento por ellos.
1: Şimdi banko ekranımızla devam edelim. Özellikle Arsenal'ın bu Şampiyonlar Ligi'nde

0: serüveni Premier Lig'de de iddialı bir sezon geçiriyor Arsenal. Biz de Barko ekranımızda detayları paylaşalım istedik. Tarihi bir sezonun eşiğinde 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın. İki maçı var aynı zamanda, onu da belirtelim. Burnley West Ham deplasmanına gidecek. Burnley ile evinde oynayacak, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Maç fazlasıyla City'nin 5 puan önünde yer alıyor. Bunu da ifade edelim ve 22 yıl sonra artık şampiyon olmaya Premier Lig'de çok yakın. Peki hemen bir de Avrupa'da son zaferini 1994'te Kupa galipleri kupasını alarak yaşamıştı. 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finalinde rakibi Bayern Münih ya da Paris Saint Germain olacak Arsenal'ın. Ve başarılarına da bakacak olursak 1995 UEFA Süper Kupayı Milan'a kaybetti. 1995'te Kupa Galipleri Kupası'nı finalde Real Zaragoza'ya kaybetti. 2000'de UEFA Kupası finalinde Galatasaray'a kaybetmişti. Ve 2006 Şampiyonlar Ligi finalinde de Barcelona'ya kaybetmişti Arsenal. Bakalım bu kez Premier Lig'deki bu iddialı çıkışını Şampiyonlar Ligi'nde nasıl taçlandıracak Arsenal? Ve devam edelim. Finalin adı bu akşam belli olacak. Arsenal'ın rakibi Paris Saint Germain ya da Bayern Münih olacak. Detaylar ekrana gelsin.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist bu akşam belli oluyor. Avrupa Kulüp Futbolu'nun bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Bayern Münih Allianz Arena'da Paris Saint Germain'i ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Paris'te oynanan ilk maçı ev sahibi Paris Saint Germain 5-4 kazanmıştı. Karşılaşma ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk Şampiyonlar Ligi maçı olarak tarihe geçti. Toplamda 9 golün atıldığı nefes kesen mücadele ayrıca en çok gol atılan yarı final karşılaşması olarak da tarihteki yerini aldı. Bundesliga'nın bitimine 4 hafta kala 35. şampiyonluğunu ilan eden Vincent Kompany'nin ekibi Şampiyonlar Ligi'nde de en fazla favori gösterilen takım konumunda. Alman devi 2020 yılında kazandığı son Şampiyonlar Ligi kupasını finalde PSG'yi 1-0 yenerek 6. kez müzesine götürmüştü. Bayern Münih'te Serge Gnabry ve Rafael Guerrero forma giyemeyecek. Son şampiyon Paris Saint Germain ise ilk Şampiyonlar Ligi kupasını geçtiğimiz yıl Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Allianz Arena'da kazanmıştı. Fransa'da üst üste 5. şampiyonluk için gün sayan Luis Enrique'nin öğrencileri üst üste 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu içinde fazlasıyla motive durumda. Başkent ekibinde ilk maçta sakatlanan Eşref Hakimi dışında eksik bulunmuyor. Devler Ligi'nin en golcü takımları arasında yer alan iki iddialı takımın mücadelesi saat 22'de başlayacak.
0: Devam edelim. UEFA Avrupa Ligi'nde de final için İstanbul'a gelecek takımlar yarın belli olacak.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan 4 takım final hedefi için son hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonunda yarı final rövanşları eş zamanlı olarak oynanacak. Almanya temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek. Diğer yarı final rövanşında ise iki İngiliz takımı Premier Lig ve yarı final ilk maçının ardından bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Aston Villa 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak. Dev organizasyonda finale yükselmek Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Demir Ege Tıknaz için ayrı bir önem taşıyor. 21 yaşındaki milli futbolcu takımın finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.
0: UEFA Konferans Ligi ile devam edelim. Finale çıkacak takımlar yine yarın belli olacak. Arda Turan, Fatih Terim'den sonra UEFA organizasyonlarında finale çıkacak İkinci Türk teknik direktör olmak için takımıyla mücadele edecek.
2: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final ikinci maçları oynanacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace'la deplasmanda mücadele edecek. 39 yaşındaki genç teknik adam Shakhtar'ın Palace'ı elemesi durumunda Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör

0: ne olacak? Yarı finalin ikinci ayağındaysa Strasbourg'la Rayo Vallecano Fransa'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Rayo Vallecano kulüp tarihinin ilk Avrupa finali için sahaya çıkacak. Fransa ekibi ise 95-96 yılında kazandığı Intertoto kupasının ardından müzesine bir Avrupa kupası daha getirmek için mücadele edecek.
1: EuroLeague Final Four aşamasına yükselen ilk ekip Olympiakos oldu.
2: Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek EuroLeague Final Four organizasyonuna ilk rezervasyonu Olympiakos yaptı. Playoff serisi 3. maçında Monaco'ya konuk olan Kırmızı Beyazlılar sahadan 105-82 galip ayrıldı ve adını Final Four'a yazdıran ilk ekip oldu. Seriyi 3-0 kazanan Olympiakos'ta Evan Fournier 22 sayılı sahanın en skorer ismi olarak öne çıktı. Alec Peters 18 sayı ve 6 reboundla oynarken Thomas Walkup 14 sayı üretti. Güçlü rakibi karşısında galibiyet alamayan Monaco'da Matthew Strazel 21, Jaren Blason Game 19 sayı kaydetti. Dörtlü finalde ev sahibi olmanın avantajını yaşayacak Olympiakos, Fenerbahçe Beko Jakiris eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak. Gecenin diğer maçı ise Bulgaristan'ın Botevgrad kentinde oynandı. İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv güvenlik endişesi nedeniyle yurt dışında oynamak zorunda olduğu maçta Real Madrid'i 76-69 mağlup etti. Hapoel'in iki Amerikalısı Elijah Bryant ve Chris Jones 19 ay sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Real Madrid'de Trey Lyles 14 sayıda kaldı. İspanya'da oynanan ilk iki maçı kazanan Real Madrid seride 2-1 önde bulunuyor. Eşleşmenin 4. randevusu 7 Mayıs Perşembe akşamı yine Bulgaristan'da oynanacak. Karşılaşmada hakemlerimizden Emin Moğol Koç da görev yapacak.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe Beko EuroLeague Playoff 3. maçında Jalgiris Kaunas'a konuk olacak. Temsilcimiz karşılaşmayı kazandığı takdirde Yunanistan'da düzenlenecek Final Four'a katılmaya da hak kazanmış olacak.
3: EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırmaya bir galibiyet uzaktı. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu serinin 3. maçında Jalgiris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Fenerbahçe Beko kazanması halinde üst üste ikinci kez adını Final Four'a yazdıracak. Serinin ilk iki maçında yaptığı sert savunmayla rakibini 78 ve 74'te tutan Yasikevicius'un öğrencileri bulduğu hızlı hücum sayılarıyla Zalgiris'e zor anlar yaşattı. Sarı lacivertliler özellikle Melli'nin sakatlıktan dönüşüyle birlikte savunmada ve hücumda çok daha etkili olmaya başladı. Fenerbahçe Beko'nun seride en skorer ismi ise Tarık Biberovic. İki maçta 41 sayı atan milli oyuncu ilk maçta 6, ikinci maçta ise 3 üçlük isabeti kaydetti. Fenerbahçe Beko kazanamazsa serinin 4. maçı yine Litvanya'da oynanacak.
1: Şimdi haber merkezimize gidelim birlikte. Ekip arkadaşımız Taha Sürmen bizi bekliyor. Taha Çetin Sürmen. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko EuroLeague Playoff 3. maçında Jalgiris Kaunas'a konuk olacak. Ve bu akşam da kazandığımız takdirde bir kez daha Final Four'dayız diyeceğiz Fenerbahçe Beko adına. Taha, senin bu karşılaşma öncesi notların neler? Nasıl bir mücadele bizi bekliyor? Öngörülerin neler? Detayları senden rica edelim.
4: Teşekkürler Ceyda. Öncelikle iyi yayınlar dilerim sana da. Evet, Fenerbahçe yine basketbolda tarih yazmak için bir galibiyet uzaklıkta. Fenerbahçe kazandığı takdirde adını Yunanistan'da düzenlenecek Final Four'a tekrardan yazdıracak. Evet, Fenerbahçe EuroLeague'in normal sezonunun son sekansını kötü bir basketbol oynayarak geçirdi. Ama playoff'a geldiğimizde gerçekten iyi bir takım olduğunu, üst seviye bir defans takımı olduğunu hatırladı. Ve iki maçta da Zalgiris'e zor anlar yaşatarak rahat galibiyetler aldı. Yani yapması gereken...

0: gereken her şeyi harfiyen yaptı. Bunun da sebebi Nicolò Melli'nin sakatlıktan dönmüş olmasıydı. Yani Nicolò Melli'nin tahminime göre herhangi bir takımda olduğu, hangi sporu yaptığı önemli değil. Oynadığı takdirde, süre aldığı takdirde oyun zekasıyla gerek savunmada gerek hücumda yapması gereken her şeyi yapıyor. Melli'den evet beklediğimiz şey savunma yapmasıydı. Savunmasını yaptı. Ayrıyeten de 2 maçta 30 sayı atarak hücumda da yardıma gelmesini sağladı rakip takımın. Oradan yardımlara geldiğiniz zaman Melli'ye, Melli pasları o kadar net dağıtıyor ki Tarık Biberovic olsun, Horton Tucker olsun, Devon Hall olsun yüzdeli oynadığı zaman Fenerbahçe'nin gerçekten kaybetme lüksü olmuyor. Evet, şimdi önümüzde 3. maç var. Zor bir atmosfere gidiyoruz. Zalgiris Arena Euroleague'in bana kalırsa en zor 2. deplasmanı. Çünkü inanılmaz sadık taraftarları var. Ayrıca da oyuncular oyuna sadık oyuncular. Şimdi ilk 2 maçta en çok dikkatimi çeken şey, maç hep bir 20 bandına çıkıyor. 20'den tek haneyi indiriyor. Yani bu Zalgiris'in inatçı bir takım olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Hiçbir şey bitmiş değil Ceyda. Çünkü önemli maçlar, oyuncuların kendini bu vitrinde gösterebilmesi için Final Four'a adım atması gerekiyor. Yani bir oyuncunun adının tekrardan Final Four'da anılması oyuncunun geleceği için de Zalgiris gibi köklü bir takım için de önemli. O yüzden bugün hiçbir şey kolay olmayacak. Ama tabii ki kenarda bench'te bir adam var. Adı Sarunas Yasikevicius'u. Yani Yasikevicius'u izlerken Yasikevicius'u oyuncularıyla kurduğu diyaloğu gördüğümde gerçekten evet sahada onun için ölmeye hazır 12 tane askerinin olduğunu görüyorum ve bu kıvama getiriyor oyuncuları. Çünkü oyunculara net bir dille doğru konuşarak yapıyor. Yani bu tip teknik direktörler, bu tip koçlar Türk basketbolu için çok kritik. Bizim genç koçlarımızın da Yasikevicius'u izleyip ondan örnekler, ondan bazı kesitleri beynine kazıması gerekiyor. Şimdi neleri yaptı? Fenerbahçe'de baktığın zaman Horton Tucker kötüydü, Wade Baldwin kötüydü. Playoff serisi başladı. Playoff serisi başladığından itibaren sanki Yasikevicius iki oyuncunun ruhuna girdi ve akıl koyarak oynamaya başladı iki oyuncu da. Soktukça ritim buldu takım. Ritim buldukça da farkı açtı. Çok zor bir maç bizi bekliyor çünkü Silvian Francisco evinde çok farklı oynuyor. Biz onu çok iyi savunma yaparak durdurmuştuk ama Zalgiris de taraftarı arkasına aldığı zaman çok iyi başlıyor maça. Maça iyi başlatmamak lazım. Bu tip oyunculara ritim yakalatırsanız o maçın sonunu da oynar. O yüzden maça ilk 2 maçta yaptığımız gibi Silvian Francisco'ya sert baskı, sert fauller, mesaj faullerle oyundan soğutmamız lazım. Kolay olmayacak. Basit bir şey değil. Tekrardan Final Four'a yazılıyorsunuz. Zalgiris'in de tek şansı sizi yenmek. Win or go home. Bunlar tehlikeli maçlar. Önemli olan şey Fenerbahçe'nin mücadeleyi bırakmayıp her zamanki gibi yaptığı savunmayı sert yapıp geçiş hücumlarından basit sayılarla adını tekrardan Final Four'a yazdırmasını ümit ediyorum. İnşallah böyle olacak Ceyda.
1: İnşallah daha sonrasında seninle Final Four'u da detaylı bir şekilde konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Daha Çetin Sürmen bize bu maç öncesi gelişmeleri ve öngörülerini anlattı. Şimdi biz ana haberde ilk saatimizi noktalayalım. Aranın ardından ikinci saatimize başlayacağız.
2: A-Spor Radyo. Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
9: Merhaba, ben Teoman.
2: Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi...

0: bir fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Digibox. Max kolaylık. Max. Digibox.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık Paytier.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
0: Tatil budur hissi.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
5: Digimax. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Digimax.
8: Max destek.
7: Max. Digimax.
9: Reklam. A-Spor Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Bir reklam.
13: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
12: Bir reklam.
14: Yaşasın spor.

0: Aspor Radyo. Reklam. İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko Final Four için Žalgiris Kaunas karşısında. Euroleague Playoff turu 3. maçı. Žalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko Çarşamba 20'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Aspor Radyo.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanmıştı.
2: Başkan adaylığını ilk açıklayan isim olan Barış Göktürk de aday olmayacağını bugün açıkladı. Aziz Yıldırım'ın kararı sonrası Göktürk, Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini duyurdu.
1: Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizen Göktürk, Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra, sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım dedi.
2: Şimdi ana haberde bu gündemi yorumlamak için günün yorumunda sevgili Ozan Zeybek bizimle birlikte. Hemen Ozan Zeybek'e hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Ozan Zeybek.
3: Merhaba, iyi akşamlar, sevgiler, saygılar herkese.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle izleyenlerimizin de bir hafızasını tazeleyelim. Böyle de bir başlangıç yapalım. Sizinle geçen hafta yaptığımız yayında 3 aday var olacağını öngörüyorduk. Bu adaylardan işte Barış Göktürk, Hakan Safi, Sayın Mehmet Ali Aydınlar. Bugüne geldiğimizde bu bir haftalık süreçte oldukça fazla değişim yaşandı ki siz bunu öngörmüştünüz. Adayların değişebileceğini, bazı isimlerin çekilebileceğini ve yeni isimlerin aday olabileceğini ifade etmiştiniz. Bugüne geldiğimizde Sayın Mehmet Ali Aydınlar dün çekildiğini demeyelim, aday olmayacağını açıkladı. Bugün yine Sayın Aziz Yıldırım adaylığını açıklarken Barış Göktürk de adaylığını geri çektiğini ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı. Tüm bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Barış Bey zaten adaylığını açıklarken bu söylemlerde bulunuyordu. Eğer Aziz Yıldırım başkan gelirse ben onunla birlikte çalışırım veya onun bünyesinde olurum kabul ederse diye. Bu da Barış Bey'in zaten bir öngörüsüyle gerçekleşti. Şimdi Fenerbahçe'de son yıllara baktığımızda Ceyda şöyle bir durum var. O aday, o başkan olmasın diye adayım diye çıkanlar vardı. Aziz Yıldırım başkan olmasın ben adayım. Ali Koç aday başkan olmasın yeter ki ben adayım. Bu kez ayrı bir periyoda girmiş durumda Fenerbahçe. Şimdi mesajlar çok güzel. Mesajlar, söylemler güzel ama icraatlar nasıl olacak onu merak ediyorum. Çünkü Aziz Yıldırım da, Sayın Barış Göktürk de güzel yapıcı mesajlar vermişler, birleştirici mesajlar vermişler. Ama o kongre salonuna girilince veya bu toplantılar yapılınca farklı söylemler veya

suçlamalar, birçok şey duyabiliriz. Fenerbahçe'nin uzun zamandan beri en büyük eksiği, Fenerbahçe stratejik gitmiyor. Fenerbahçe politik davranamıyor. Fenerbahçe bu işleri hem kendi bünyesinde hem dışa karşı diplomasiyi iyi yönetemiyor. Bu kez bakalım bunu başarabilecekler mi? Yalnız şu var, biz bu başkanlık dönemi 3 gün 5 gün başkanlar tam netleşti. Son günler geçti seçim çalışmaları. Ondan sonra teknik direktörler konuşmaya başlarız. Nedense Fenerbahçe hep eskilerin kapısını çalıyor. Fenerbahçe daha önce denediklerine gidiyor. Yani ben Fenerbahçe'nin hem başkan olarak hem teknik adam olarak yenilikten yana tavır almasından yanayım. Bakalım önümüzdeki haftalar daha çok taze olduğu için önümüzdeki günlerde birçok şey konuşuruz, düşünürüz. Diğer aday neler sunacak? Bir de şunu söyleyeyim. Burada adamcı olmamak lazım. Burada geçmişi kaşımamak lazım. Yarayı kaşımamak lazım. Yeni bir sayfa dediğim bu benim. Radikal bir karar ve devrim niteliğinde işler yapması lazım. Fenerbahçelilere oy kullanacak, başkan seçecek Fenerbahçelilere şunu söylüyorum. İlk önce projeleri dinleyin. Kim ne yapabilir? Hep geldiğinde gelen giden, geleni aratır hikayesi var ya. Hep dönüp bakıyoruz. Aynı doğrultuda, aynı dairenin içinde dönüp dolaşan bir Fenerbahçe var. Ben bu söylemler başlangıç için çok güzel. Sayın Saadettin Saran döneminin başlangıcını da düşünün. Hep barışçıl, yapıcı, paylaşımcı söylemler vardı. Filmin sonuna geldiğimizde, son bölümde bambaşka bir yönetim figürü izlemeye başladık. Ben yine aynı şeyleri tekrar izleyebileceğimizi düşünüyorum. Yani Sayın Aziz Yıldırım şunu söyleyeyim, o da çok net benim için. Gördüğüm futbol tarihinde benim gözümle, beynimle bana hitap eden gördüğüm en büyük başkanlık figürlerinden biridir ve birinci sıradadır. Ama ben o sırayı sadece o koltuğu bir kişiye vermiyorum. Liderlik, başkanlık konusunda birinci sıradadır. Fenerbahçe için, Türk futbolu için çok şey yapmıştır. Ama ben yenilikten yanayım. Aziz Yıldırım benim için ayrı bir yer. Ben duygusal bakmıyorum. Anlatmak istediğimi lütfen Fenerbahçeliler çok iyi anlasın. Aziz Yıldırım benim çok değer verdiğim, benim gözümde, benim kafamda özel birisi, gönlümde özel birisi. Ama kesinlikle ben yenilikten yanayım. Çünkü biz yine aynı sarmanın içine girebiliriz. Son şablon, son örnek saran yönetimi, biz şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşler ters gitmeye başlayınca bambaşka bir sima görmeye başladık. O yapıcı, barışçıl söylemler kavgacı yöne döndü. Aziz Yıldırım'la zaten biz bunları daha önce yaşamıştık. Ben tekrar dönüp dolaşıp aynı noktaya geliriz diye düşünüyorum. Ben şunu bekliyordum. Belki bir yıllık diye gelmedi. Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olacağını düşünüyordum. Hep bahsettiğim bir şey var. Fenerbahçe yine kavgacı veya aceleci veya tüccar zihniyetli giderse, esnaf zihniyetli giderse başarılı olamaz. Ben işinde de masasında da oturaklı, çözüm üreten, paylaşmayı bilen, babacan tavrı olan, bakın yaşın kaç olursa olsun 20 yaşındaki adamın da babacan tavrı olabilir, bu tarzda bir başkana ihtiyacı var diyorum. Şimdi Fenerbahçelilerin böyle Aziz Yıldırım tekrar gündeme geldiğinde, çevremdekilerle, sokaktakilerle konuştuğumda şu var. Herkes yine adamcı olmuş. Hayır, Aziz Baba gelsin. Mehmet Ali Aydınlar'a şu sebepten dolayı oy vermezdim. Hakan Safi kim? Daha yeni duyduk ismini. Kerem Aktürkoğlu transferinde. Hayır, daha öncesinde var ama herkes birilerine ya bir analiz yap, realist ol. İdeolojide de, siyasette de bu var. Ben direkt gider buna oy veririm. Hayır, kim icraat yapacaksa. Sen yıllarca solcu olabilirsin, bir sağ partiye oy verebilirsin. Sen yıllarca sağcı olabilirsin, eğer icraat gücü, kabiliyeti seni ikna ediyorsa, ikna edici bir şeyle sana geliyorsa sol partiye oy verebilirsin. Fenerbahçe de böyle. Kulüplerin seçmenliği de böyle olmak zorunda ama biz yine adamcılık. Bakın bu seçim sürecine gidelim. İddia ediyorum. Bugün beni bunun için bağladın. Günlerden çarşamba, haftaya çarşambada. Eğer Aziz Yıldırım seçilirse İsmail Kartal diye böyle şeyler çıkıyor. Hakan Safi Bey seçilirse Aykut Kocaman olabilir. Biz yine aynı sarmanın içinde birçok patinaj yaparız. Patinaj. Bizim yol almamız lazım. Yani Fenerbahçe camiası, bütün kulüpler için söylüyorum. Sadece Fenerbahçe için değil. Şöyle kongreye gittiğinde salonda gerginlikler olacak, gruplaşmalar, planlamalar olacak. Keşke Fenerbahçe burada, ben tek adaylı seçimlerden yana hiçbir zaman değilim ama keşke Fenerbahçe burada tek adaylı seçime. Çünkü bir yıl var, bir yıl için toplanabilmek, birlik olabilmek ayrı bir şey. Bir yılın sonunda gelecek skorlara veya başarının sonucuna, karne notuna göre yeni bir düzene geçirebilirdi. Ama biz salona gittiğimizde şu dedikoduları duyacağız. Ali Koç Bey
bu kişiyi destekliyor. İşte Saadettin Sa-

0: Kerem Bey bu kişiyi destekliyor. Mehmet Aydınlar konuşma yapmış, yemek yemiş. Dün akşam şuradalarmış. Bunu destekliyor. Eskilerden işte örnek veriyorum anlaşılsın diye daha böyle Vefa Küçükbey ekrana geliyor mesela. Vefa Küçükbey bunu istiyor. Hulusi Bey bunu. Fenerbahçe'nin bunlardan değil. Başarıyı kim istiyor? Başarıyı kim getirebilir? Bunların peşinde koşması lazım. Ben bu kez şunu söyleyeyim. Biz hep seçimlerde adayları veya teknik direktörlerde isimleri konuşuyoruz. Ben akıllı seçmenden, sağduyulu seçmenden yanayım. Vicdanını kaybetme, vefasızlık yapma ama bu kez kim iş yapabilecekse seçmenin onun peşinden gitmesinden yanayım Ceyda.
1: Şimdi Ozan Zeybek tabii şu da bir ihtimal olarak düşünüyor. Acaba adaylarda bir artış olur mu? Buradaki artış da işte gözler bir yandan da biraz olsun böyle Ali Koç'a çevrilmiş durumda Sayın Ali Koç'a. Acaba tekrar aday olur mu Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası? Ali Koç'tan bir hamle gelir mi? Soru işaretleri de var. Sizin böyle bir beklentiniz var mı? Şunu da söyleyeyim. Hakan Safi'nin de bugüne kadar yapmış olduğu açıklamalarda hep tek aday olarak yani hiç kimseyle birleşmeden aday olarak devam edeceği yönünde, güçlü bir yönetim kurulu listesi hazırladığı yönünde hep açıklamaları oldu. Ama bu iki isme bir Ali Koç ismi mesela eklenir mi ya da farklı bir isim?
0: Ya bir yıllık olmasaydı bu periyot seçim periyotunda olacağı başkanlık makamı bir yıllık olmasaydı bu yönetim makamı bir yıllık olmasaydı birçok isim daha çıkabilirdi. Burada bir yıl büyük risk teşkil edecek. Şimdi ekranda Aziz Yıldırım varken aklıma şu geldi. Bakın bu seçimlerde bu kongrelerde Aziz Yıldırım son zamanlarda iki kez seçim kaybetti. Aziz Yıldırım'ın yani seçim kaybettiğini de unutmamak lazım. Yani Fenerbahçeliler şu anda üzüldüğüm nokta şu. Yani birisi gitsin de başka birisi gelsin diye onun peşindeler. Fenerbahçeliler gerçeğin peşinde değiller. Yani 2 artı 2'nin net 4 yapması lazım. 3.5'tan 4, 4.5'tan geriye 0.5 çıkar 4 olmaması lazım. Fenerbahçelerde böyle bir şu anda boşluk var. Düşünce boşluğu var. Şimdi bundan sonraki bu seçim, bu bir yılı doldurduktan sonraki yapılacak seçimde biz o zaman bambaşka adaylar ve bambaşka periyotlar izleyeceğiz. Daha farklı projeler izleyeceğiz. Şimdi kim gelirse gelsin büyük bir riske geliyor. Çünkü Fenerbahçe Dünya Kupası var, sırtında yük olan futbolcular var. Hemen gelir gelmez ödenmesi gereken ücretler, bedeller, paralar var.
1: Evet, evet.
0: Daha önceki yönetimlerin yaptığı hak edilmiş ama şu ana kadar eritilmiş önümüzdeki 3-4 yıl adamların belki sponsorluğunu veya reklamını yapacaksın ama o paralar nakde çevrilmiş. Yani bunlarla karşılaşacak, bunlara göğüs gerebilecek. Ben şunu lütfen rica ediyorum aklımdayken böyle aklıma böyle tek tük şeyler geliyor. Hiçbir başkan ben geldiğinde ben böyle bilmiyordum sürprizle karşılaştım. İşte şey edebiyatı yapmaması, enkez edebiyatı yapmaması lazım. Yani kesinlikle bunları duymaması lazım Fenerbahçelilerin. Bilerek geliyor. Gelen bilerek geliyor. Teknik adamlarda da bu vardır. Bu benim kadrom değil işler kötü gidince. İşler iyi giderken işte ben bu kadroyu böyle oynatırdım. Yani Fenerbahçe'nin akil olması lazım, soğukkanlı, sağduyulu olması lazım ve şunu söylüyorum. Yani bu işin diplomasisini çok iyi yapması lazım. Diplomasi, yani bu kelime buradan girip buradan çıkmasın lütfen. Çünkü Fenerbahçe haklı olduğu yerde de, o savaşın içine girdiğinde de, tartışmaların içine girdiğinde de haklıyken bile haksız duruma düştü. Çünkü o diplomatik periyodu iyi götüremedi. Şimdi seçmenler baksın, yani Aziz Yıldırım'la ben bu periyodu iyi götürürüm. Hakan Safi'yle mi iyi götürürüm? Biz bugün sıcağı sıcağına adayları açıkladıkları için konuşuyoruz. Biz 3 gün sonra, 5 gün sonra bağlantılarımızla veya stüdyo yayınlarımızla projeleri konuşacağız. Evet bu proje beni etkiledi. Bak şu şunu yapabilir. Bu bir... Diyeceksin ki bir yılda neler yapabilirler? Çünkü burada bir yıl gelen başkan, bu seçime giren başkan bir yıl geliyorum diye düşünmüyor. İnanmayan evet. Zaten oraya gitmez. Ne Aziz Yıldırım ne Hakan Safi oraya gider. Ben başaracağım ve ondan sonra devamı gelecek. Zaten Fenerbahçeli'de şu vardır. Eğer bu iki başkan adayından biri bu sezon şampiyon yapar veya tatmin edici işler gerçekleştirirse önümüzdeki seçim döneminde belki hiç kimse bulaşmayacak Fenerbahçe'ye kendi içinden. Kimse karışmayacak. Ya bu adam bunu hak etti. O zaman yine o adamın lehine de konuşmalar yapacağız. Ama bugün için bizim sadece iki adayı değerlendirmemiz gerekiyor. 3 gün sonra, 5 gün sonra hem projelere hem eklenecek olursa ben sanmıyorum onu da söyleyeyim. Yani aday başka bir adayın çıkacağını düşünmüyorum. Ama iki kişiyle biz şeyleri konuşmaya başlarız. Neler yapabilirler, neler neler negatif. Şimdi artısına eksisine bakacağız, balans yapacağız. Yani Aziz Yıldırım gelirse şu konularda Fenerbahçe'ye

0: büyük katkı sağlayabilir. Hakan Safi gelirse bu konularda başarı sağlayabilir. Yani bunu 3-5 gün sonra masaya yatırırız diye düşünüyorum Ceyda.
1: Ozan Zeybek değindiniz aslında biraz ama şimdi projelere elbette bakacağız. Bu yönetimi, gelecek olan yönetimi de zor bir süreç bekliyor. Hem futbolcu ödemeleri, biraz böyle saha içinden gidecek olursak, teknik adam tercihi, futbolcu ödemeleri, bununla birlikte kiradan dönecek ve ciddi bir yabancı oyuncu havuzu olacak Fenerbahçe'nin. Hani buradaki ayrılıklar, buradaki takımda kalışlar nasıl gerçekleşecek, neye göre kararlar alınacak? Bu yaz dönemi Fenerbahçe için oldukça kritik.
0: Ben net konuşayım. Şunu söyleyeyim. İki başkanın kişiliğini de az çok biliyoruz. Başkan adaylarının, başkan diyorum. Başkan adaylarının kişiliğini az çok. İkisinde de şu var. Bu kötü bir şey değil, eleştiri değil bu. Analiz etme veya anlatma. Hı hı. Bir ilaç alırsın, prospektüsüne baktığında yazar işte şu özellikleri var diye veya şöyle artısı böyle zararı var diye. Biz bu başkan adayların ilk önce prospektüslerine bakmamız lazım. O kutuyu açıp yani aç karnı mı içilir, tok karnı mı içilir? Uyku yapar mı, baş ağrısı yapar mı, bulantı yapar mı, bunlara bakmak. İki başkanda da özgüven çok yüksek. İki başkanda ben bu işi hallederim, ben bu işi beceririm edasıyla geliyorlar. Ben diyorum ki siz bu işi becerirsiniz, bu işi halledersiniz ama burada mutlaka ortak akıl kuracağınız ekipte sadece yönetim olarak değil çalışma grubunda da ortak akla ihtiyacınız var. Biz yani burada arabesk şarkılar veya nakaratlar gibi aynı şeyleri ne biz konuşalım ne onlardan dinleyelim. Ama benim onlardan tek beklentim kulübün durumu bu. Taraftarın psikolojisi bu. Lütfen 3 ay sonra 5 ay sonra şikayetlerle karşımıza çıkmayın. İki başkana da tek ricam bu. Şikayetlerle karşımıza. Çünkü siz bunu bile bile bu ne olduğunu bile bile geliyorsunuz. Ve bu kez daha güçlü. Aziz Yıldırım yönetimi geliyorsa daha güçlü. Hakan Safi yönetimi geliyorsa ondan da bizi etkileyebilecek, dış gözü etkileyebilecek, futbol severi etkileyebilecek. Evet bu adam da farklı, bu yoğurdu farklı yiyormuş dedirtebilecek şeyler göstermesi lazım bize. Bu ne zaman? Birinden biri seçileceği için bu periyotta, seçim periyodunda yaklaşık bir ay gibi bir süre var yani. Bu bir ayda bize farklı şeyler hissettirmeli. Şunu söyleyeyim, kalıplaşmış oylar vardır seçmenlerde, kalıplaşmış. Ben hemen Aziz Yıldırım aday oldu. Bugün Aziz Yıldırım'a %100 Aziz Yıldırım'a veriyorum diyecekler var. Ben Aziz Yıldırım'ı istemiyorum veya eski birini, eski simalardan yeni birini Hakan Safi'ye verecek seçmenler var. 100 kişi üzerinden konuşayım. Burada 75-70 seçmenin zaten kafalarındaki şeyler belli. Ama kararsızlar veya başka isimlerde beklenti olanlar siz bu söylemlerinizle bu bir aylık periyottaki bu periyotta neler yapabileceğinizi hissettirerek o imajı vererek bu seçmeni tavlamanız lazım. Ben şimdi Aziz Yıldırım'ın daha taze açıklamaları ama baktığımızda bazı şeyler var, öngörüler var. Aziz Yıldırım kesin başkan oldu diye. Ben bu sefer pabucun pahalı olduğunu düşünüyorum Ceyda. Yani o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Yani sokakta şu var. Ya Aziz Yıldırım geliyor işte tekrar bizi zamanında ıslıklıyordunuz. Bugün gelsin diye alkış tutuyorsunuz. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bir gün Ali Koç için de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Sen biraz önce Ali Koç aday olur mu dediniz. Ben bir gün aday olacak ama bugün değil diyorum. Ve tekrar Fenerbahçe başkanı olacak diye düşünüyorum. Ama cümlemi şöyle noktalayayım. Yani o kadar şey konuşuyoruz, ediyoruz. Ben net tavrım var benim. Ben teknik adamda da oradan başlıyorum çünkü teknik adamda da çünkü bu bir ay sonra kapanacak konu ondan sonra nelerle boğuşacağız sezonun genelinde boğuşacağız teknik adamda da yönetimde de ben yenilikten yanayım Ceyda.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ozan Zeybek, ağzınıza sağlık, kıymetli yorumlarınız değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler, iyi akşamlar, sevgiler, saygılar herkese.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ozan Zeybek'le birlikte. Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Şimdi devam edelim Galatasaray'la. Cumartesi günü şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Sarı Kırmızılar yeni sezon öncesi kadro planlamasına da başladı.
2: Galatasaray'da kalacak ve gidecek isimler netleşiyor. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılar takımın kilit isimlerini bırakmayacak. Performansı düşen isimlerle ise yollar ayrılacak. Yönetim yıldız golcü Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Ancak 3 haneli astronomik bir teklif gelirse masaya oturulabileceği belirtildi. Sözleşmesi sona eren Icardi'ye ise veda edilecek.
3: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi!
2: Arjantinli'nin yerine daha genç ve Osimhen'e alternatif yedek forvet transfer edilecek. Galatasaray'da sezonun yıldızı Uğurcan Çakır kesinlikle kadroda tutulacak. Milli kalecinin yıllık ücretine de zam yapılması planlanıyor. Sarı Kırmızılılar Aston Villa'nın peşinde olduğu Gabriel Saray'a ise 40 milyon euro değer biçiyor. Galatasaray Brezilyalı oyuncuyu daha düşük bir bedel karşılığında bırakmayı düşünmüyor. Devre arasında kiralık gelen Noah Lang, Asprilla ve Sacha Boey'nin satın alma opsiyonları kullanılmayacak. Sözleşmeleri devam etmesine rağmen performansları yeterli görülmeyen Kaan Ayhan, Ahmet Kutucu ve Günay Güvenç'le de yollar ayrılacak.
3: Torreira İlkay bıraktı. Ahmet Kutucu topu orada gol!
1: Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlar kötü geçirdiği sezonda şampiyonluk umudu taşıdığı tek kulvar olan Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi.
4: Beşiktaş bu sezon tutunduğu tek hedefe de veda etti.
3: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konya Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
4: Avrupa ve Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde elendi. Böylece Beşiktaş sezonu kupayla bitirme ve Avrupa Ligi'ne direkt playoff'tan katılma şansını kullanamadı. Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunu geçemeyen siyah beyazlılar Konferans Ligi'nde de playoff'ta elenerek lig aşamasına kalamadı. Süper Lig'de ise bir türlü şampiyonluk yarışının içerisine giremeyen siyah beyazlılar yine zirvenin gerisinde kaldı. Beşiktaş ligi ezeli rakiplerinin gerisinde 4. sırada bitirecek. Siyah beyazlı taraftarlar sezonu kupayla tamamlama hayallerinin de ellerinden gitmesinin ardından yönetim ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. Tribünler büyük umutlarla başlanılan sezonda hedefsiz kalınmasına tepki gösterdi. Süper Lig'de dördüncülüğü kesinleşen Beşiktaş kupaya veda etmesiyle birlikte gelecek sezonu erken açacak. Siyah beyazlar ilk resmi maçına 23 Temmuz'da çıkacak. Beşiktaş'ın bu tarihte oynayacağı maçın Avrupa Ligi mi yoksa Konferans Ligi mi olacağını ise Ziraat Türkiye Kupası'nı hangi takımın kazanacağı belirleyecek. Süper Lig'de ilk üçte yer alan Trabzonspor kupaya uzanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan katılacak. Gençler Birliği ya da Konya Spor'un kupayı kazanması durumundaysa Siyah Beyazlar Konferans Ligi'ne gidecek.
1: Beşiktaş'ın kupaya veda etmesinin ardından Başkan Serdal Azalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın bir durum değerlendirmesi yaptı.
5: Beşiktaş'ta kupaya veda etmenin hayal kırıklığı yaşanıyor. Konya Spor mağlubiyeti sonrası tribünlerden yükselen tepkilerin odağında teknik direktör Sergen Yalçın vardı. Taraftarların yoğun protestosu sonrası deneyimli teknik adamın görevi bırakma kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yöneticiler de soyunma odasına giderek Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimin deneyimli çalıştırıcıya önümüzde iki maç kaldı. Sezon sonunda oturup konuşuruz mesajını verdiği belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesi, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Sezonun bitmesiyle de yönetim ve Yalçın bir araya gelip gelecekle ilgili karar verecek.
1: Şimdi Beşiktaş'ta teknik direktörleri Süper Lig performansına bakacağız. Sergen Yalçın'ın özellikle dün istifaya taraftar tarafından istifaya davet edilmesi, sonrasında Serdal Adalı ile yapılan görüşme, son iki hafta bakalım Beşiktaş'ta neler yaşanacak. Dün yaşananlarla birlikte şöyle bir Süper Lig'deki teknik direktörlerin performanslarına bakalım istemiş arkadaşlarımız, ekrana getirelim. Sergen Yalçın 2020-21 sezonu 40 maçta 2.10 puan ortalaması yakaladı Süper Lig'de. Yine 2021-22 sezonunda 15 maçta 1.40 puan ortalaması yakaladı. Ardından göreve gelen Önder Karaveli geçici bir süreyle göreve gelmişti. 2021-22 sezonunda 14 maçta 1.71 puan ortalaması yakaladı. Sonrasında göreve gelen Valerian İsmail yine kısa bir süreliğine göreve gelmişti. 8 maçta 1.63 puan ortalaması yakaladı. Valerian İsmail sonrasında devam eden sezonda 2022-23 sezonunda 10 maça çıkmıştı Beşiktaş teknik direktörü olarak. Burada da 1.80 puan ortalaması yakalamıştı. Ardından göreve Şenol Güneş geldi 2022-23 sezonunda. 23 maçta 2.30 puan ortalaması yakaladı. 2023-24 sezonunda da yine devam eden Şenol Güneş 7 maçta devam etmişti Beşiktaş teknik direktör olarak. 1.86 puan ortalaması yakaladı bu süreçte. Ardından göreve Burak Yılmaz geldi. 4 maçta 1.50 puan ortalaması yakaladı. Şenol Hoca'nın yardımcılarından Burak Yılmaz. 2023-24 sezonunda göreve gelen Rıza Çalımbay 5 maç için 1.40 puan ortalaması yakaladı. 2023-24 sezonunda yine Serdar Toprak Tepe'yi 9 maçta Beşiktaş teknik direktörü olarak gördük. 1.56'lık bir puan ortalaması yakaladı. 2023-24 sezonunda Beşiktaş'ta şöyle bir bakıyoruz, sayı olarak da çok fazla. Fernando Santos dönemi başladı. Aynı sezon içerisinde 13 maçta 1.23 puan ortalaması yakalandı. Bir sezon içinde 5. hoca değişikliğiydi bu. 2024-25 sezonunda Serdar Toprak Tepe yine Fernando Santos'un ayrılışının ardından 7 maçta 1.43'lük puan ortalaması yakaladı. 2024-25 sezonunda Van Bronckhorst 12 maçta 1.75 puan ortalaması yakaladı. Ole Gunnar Solskjær dönemi başladı, 17 maçta 1.82 puan ortalaması yakaladı. Ve ardından Sergen Hoca'nın göreve gelmesiyle birlikte 31 maçtaki Beşiktaş'ın puan ortalaması 1.81. Devam edelim şimdi sıradaki haberimizle. Sıra Türkiye Kupası'nda finale yükselen Tümosan Konyaspor gözünü şampiyonluğa dikti. İlhan Palut yönetiminde çok başarılı bir dönem geçiren Yeşil Beyazlılar ikinci kez kupayı kazanmak istiyor.
4: Tümosan Konyaspor kupada tarih yazıyor.
3: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konyaspor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
4: Yeşil Beyazlar Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da eleyerek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi ağırlayan Konyaspor 120+2'de penaltıdan attığı golle güçlü rakibini geçmişti.
6: Yevtoviç, Ederson kalesinde, Yevtoviç topu alardı, gol! Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da.
4: İlhan Palut'un öğrencileri yarı finalde ise deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Konyaspor Dolmabahçe'de 90+8'de penaltıdan attığı golle final biletini cebine koydu. ...22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak finalde yerini ayırtan Yeşil Beyazlılar şampiyonluk için Gençler Birliği Trabzonspor maçının galibiyle mücadele edecek. Tarihinde ikinci kez finale yükselen Konyaspor daha önce 2017'de Başakşehir'le karşılaşmış ve penaltılarda maçı 4-1 kazanarak ilk ve tek şampiyonluğunu yaşamıştı. Yeşil Beyazlar bu sezon İlhan Palut göreve geldikten sonra büyük bir çıkış gösterdi. 6 Şubat'ta takımın başına geçen 49 yaşındaki teknik direktör Konyaspor'a Türkiye Kupası'nda finale taşımasının yanı sıra ligde tehlikeli pozisyondan uzaklaştırmayı başardı. Palut küme düşme hattının sadece 3 puan uzağında 14. sıradayken aldığı Yeşil Beyazları 9. sıraya kadar çıkardı. Son dönemde Türkiye'nin en formda takımlarından biri olan Konyaspor son 11 maçta sadece bir kez yenilirken 8 galibiyet 2 beraberlik aldı. Yeşil Beyazlar İlhan Palut'la birlikte 4 büyüklerle oynadığı tüm maçları kazandı. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyen Konyaspor Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup etti.
1: Trabzonspor'la devam edelim. Bordo Mavililer MLS'te San Diego forması giyen

0: Daki oyuncu için harekete geçen bordo mavililer MLS ekibiyle temas kurarak mali şartları sordu. Karadeniz ekibi San Diego kulübünden olumlu dönüş yapılması üzerine resmi teklif hazırlığına başladı. Kadroya iyi bir sağ kanat oyuncusunun alınmasını isteyen Fatih Tekke de Dreyer hamlesine sıcak bakıyor. Transferi noktalamak isteyen bordo mavili yönetim, Dreyer'in durumuna göre alternatif isimlere yönelecek. Şubat ayında başlayan MLS'te 11 maça çıkan kanat oyuncusu 5 kez fileleri havalandırdı. Dreyer, Danimarka milli takımıyla Dünya Kupası Avrupa elemelerinde forma giydiği 4 maçta ise 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
1: Ve Devler Ligi ilk finalist Arsenal oldu. Arteta'nın öğrencileri birbirinin rövanşında Atletico Madrid'i Londra'da yenerek 20 yıl aradan sonra finale yükseldi.
2: 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ilk ekibi Arsenal oldu. İngiltere temsilcisi yarı final ilk maçında İspanya'dan aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından rövanşta Atletico Madrid'i 1-0 yenerek finale yükseldi. Başkent Londra'da oynanan karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı savunma taktikleriyle geçti. Devrenin sonuna doğru ataklarını sıklaştıran Arsenal aradığı golü 45. dakikada Bukayo Saka ile buldu. Atletico Madrid ikinci yarıda istediği pozisyonları bulamazken Arsenal skoru koruyarak sahadan hem galip hem de finalist olarak çıkmayı başardı. Arteta ve ekibi bu akşam oynanacak Paris Saint-Germain Bayern Münih maçından çıkacak sonucu bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs Cumartesi akşamı Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynanacak.
1: Devler Ligi'nde finalin adı artık bu akşam kesinlik kazanıyor. Bayern Münih ve Paris Saint-Germain 5-4'lük o unutulmaz maçın rövanşında bu akşam karşı karşıya gelecek.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist bu akşam belli oluyor. Avrupa Kulüp Futbolu'nun bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Bayern Münih Allianz Arena'da Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Paris'te oynanan ilk maçı ev sahibi Paris Saint-Germain 5-4 kazanmıştı. Karşılaşma ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk Şampiyonlar Ligi maçı olarak tarihe geçti. Toplamda 9 golün atıldığı nefes kesen mücadele ayrıca en çok gol atılan yarı final karşılaşması olarak da tarihteki yerini aldı. Bundesliga'nın bitimine 4 hafta kala 35. şampiyonluğunu ilan eden Vincent Kompany'nin ekibi Şampiyonlar Ligi'nde de en fazla favori gösterilen takım konumunda. Alman devi 2020 yılında kazandığı son Şampiyonlar Ligi kupasını finalde PSG'yi 1-0 yenerek 6. kez müzesine götürmüştü. Bayern Münih'te Serge Gnabry ve Rafael Guerreiro forma giyemeyecek. Son şampiyon Paris Saint-Germain ise ilk Şampiyonlar Ligi kupasını geçtiğimiz yıl Bayern Münih'in maçlarını oynadığı Allianz Arena'da kazanmıştı. Fransa'da üst üste 5. şampiyonluk için gün sayan Luis Enrique'nin öğrencileri üst üste 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için de fazlasıyla motive durumda. Başkent ekibinde ilk maçta sakatlanan Eşref Hakimi dışında eksik bulunmuyor. Devler Ligi'nin en golcü takımları arasında yer alan iki iddialı takımın mücadelesi saat 22'de başlayacak.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde de final için İstanbul'a gelecek takımlar belli olacak.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan 4 takım final hedefi için son hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonunda yarı final rövanşları eş zamanlı olarak oynanacak. Almanya temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek. Diğer yarı final rövanşında ise iki İngiliz takımı Premier Lig ve yarı final ilk maçının ardından bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Aston Villa 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak. Dev organizasyonu rotasyonda finale yükselmek, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Demir Ege Tıknaz için ayrı bir

0: önem taşıyor. 21 yaşındaki milli futbolcu takımın finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.
1: UEFA Konferans Ligi'nde de finale çıkacak takımlar belli olacak. Özellikle Arda Turan'ın altını çizelim. Fatih Terim'den sonra UEFA organizasyonlarında finale çıkacak ikinci teknik direktör olmak için takımıyla birlikte mücadele verecek Arda Hoca. Başarılar dileyerek haberdeki detaylara bakalım.
2: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final ikinci maçları oynanacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace'la deplasmanda mücadele edecek. 39 yaşındaki genç teknik adam Shakhtar'ın Palace'ı elemesi durumunda Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör unvanını alacak. Yarı finalin ikinci ayağındaysa Strasbourg'la Rayo Vallecano Fransa'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Rayo Vallecano kulüp tarihinin ilk Avrupa finali için sahaya çıkacak. Fransa ekibi ise 95-96 yılında kazandığı Intertoto kupasının ardından müzesine bir Avrupa kupası daha getirmek için mücadele edecek.
1: Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Chelsea ligde oynadığı son 6 maçını kaybetti. Maviler 2 yıl aradan sonra Avrupa kupalarını ıskalamanın eşiğinde.
3: Chelsea uzun yıllardır eski başarılı günlerinin uzağında. 2000'li yıllarda sahipli kulüp modelinin öncülerinden biri olan Londra ekibi hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi performansıyla öne çıkıyordu.

0: 2022 yılında kulübün kontrolünü devralan Todd Boehly yönetimi göreve geldiği günden bu yana Chelsea'yi dünya futbolunun en fazla bonservis harcaması yapan takımı haline getirdi. Son 5 sezonda 1.8 milyar euro harcayan Londra ekibi en yakın takipçisi Manchester City'ye tam 800 milyon euro fark attı. Ancak bu dev yatırım sahaya istikrar ve başarı olarak yansımadı. Yıllardır şampiyonluk yarışının dışında kalan Chelsea bu sezona da ligin son 3 haftasına 9. basamakta girdi. Son 6 maçta mağlup olan mavilerin Avrupa kupalarına katılım için tek umuduysa FA Cup finali. Chelsea finalde Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Londra ekibinin bu başarısız tablosunun arkasında birden fazla sebep gösteriliyor. Yoğun transfer trafiği, şişkin kadro yapısı ve uzun vadeli sözleşmeler dengeyi zorlayan unsurlar olarak öne çıkıyor. Ancak en dikkat çeken sorun başlıklarından biri teknik adam istikrarsızlığı. Sezona Enzo Maresca ile başlayan, ardından Liam Rosenior'la devam eden Chelsea, İngiliz hocanın da görevine son verdi. Londra ekibinde sezonun kalan bölümünde geçici antrenör Callum McFarlane görev yapacak.
1: Mbappe Real Madrid'de sorun olmaya devam ediyor. Sezon devam ederken İtalya tatiliyle tepki geçen Fransız yıldız tepki çeken. Şimdi de taraftarın topladığı imzalarla kulüpten gönderilmek isteniyor.
2: Real Madrid taraftarları Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin takımdan gönderilmesi için imza topluyor.
3: Vinicius Junior bir şutlama dışarıya Mbappe'den.
2: İspanya basınında yer alan haberlere göre 200 bin imza hedefiyle başlatılan kampanya 1 milyon imzayı aştı. 27 yaşındaki futbolcunun kulüp personeline saygısızlık yaptığı, takım yemeklerine geç katıldığı ancak buna rağmen ceza almadığı iddia ediliyor. Sakatlığını bahane göstererek takımdan ayrılan ve kız arkadaşıyla Sardinya tatiline giden Mbappe'ye takım arkadaşlarının da tepki gösterdiği belirtiliyor. Büyük umutlarla transfer edilen ve çocukluğundan beri Real Madrid taraftarı olduğunu söyleyen Mbappe'ye son tepki de taraftardan geldi. Önce sosyal medya Mbappe dışarı sloganını paylaşan Real Madrid taraftarları şimdi de futbolcunun takımdan gönderilmesi için imza kampanyası başlattı. Real Madrid formasıyla çıktığı 100 maçta 85 gol ve 11 asiste imza atan Mbappe'nin bu istatistiği de taraftarın kendisine olan nefretini ve diktatörlüğünü

0: diktatör lakabı takmasını engelleyemedi.
1: Brahim Diaz, içeride Mbappe, Diaz gönderdi. Mbappe! Noktayı koyuyor maça. Kylian Mbappe.
0: Fransız yıldızsa tartışmaları iletişim ekibi vasıtasıyla yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. Yazıda hakkında çıkan söylentiler gerçeklerin abartılı yorumu olarak nitelendirilirken, kulüp izniyle tatil yapan Mbappe, pazar akşamı oynanacak El Clasico için kulüp yönetiminde çalışmayı sürdürüyor ifadeleri kullanıldı.
2: Santos'ta Neymar, Robinho Junior krizi büyüyerek devam ediyor. Robinho'nun oğlunun temsilcilere kulübe giderek olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.
0: Santos'ta Neymar ve Robinho'nun oğlu Robinho Junior arasında yaşanan olayla ilgili kriz sürüyor. Neymar genç oyuncudan çalım yedikten sonra sinirlendi ve kendisine daha kontrollü oynamalısın uyarısında bulundu. Robinho Junior deneyimli futbolcunun uyarısının ardından tekrar aynı hareketi yapınca ikili arasında tartışma çıktı ve itiş kakış yaşandı. Robinho Junior Neymar'ın kendisine hakaret ettiğini ve yüzüne sert şekilde vurduğunu iddia etti. Olayın ardından 18 yaşındaki futbolcunun temsilcileri kulübe giderek Santos yönetiminden önlem alınmasını istedi. Ayrıca temsilciler güvenlik koşullarının sağlanmaması nedeniyle Robinho Junior'ın sözleşmesinin feshedilmesi için kulüpten toplantı talep etti. Santos cephesi ise temsilcilerin taleplerini yerine getirdi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Neymar, Robinho'nun oğlundan özür dilemesinin ardından olayın kapandığını düşünse de soruşturmanın açılmasıyla birlikte bir cezayla karşı karşıya kalabilir.
2: Euroleague'de devam edelim. Final Four aşamasına yükselen ilk ekip Olympiakos oldu.
0: Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Euroleague Final Four organizasyonuna ilk rezervasyonu Olympiakos yaptı. Playoff serisi 3. maçında Monaco'ya konuk olan Kırmızı Beyazlılar sahadan 105-82 galip ayrıldı ve adını Final Four'a yazdıran ilk ekip oldu. Seriyi 3-0 kazanan Olympiakos'ta Evan Fournier 22 sayılı sahanın en skorer ismi olarak öne çıktı. Alec Peters 18 sayı ve 6 reboundla oynarken Thomas Walkup 14 sayı üretti. Güçlü rakibi karşısında galibiyet alamayan Monaco'dan Matthew Strazel 21, Jaren Blasson Game 19 sayı kaydetti. Dörtlü finalde ev sahibi olmanın avantajını yaşayacak Olympiakos, Fenerbahçe Beko Jakiris eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak. Gecenin diğer maçı ise Bulgaristan'ın Botevgrad kentinde oynandı. İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv güvenlik endişesi nedeniyle yurt dışında oynamak zorunda olduğu maçta Real Madrid'i 76-69 mağlup etti. Hapoel'in iki Amerikalısı Elijah Bryant ve Chris Jones 19 ay sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Real Madrid'de Trey Lyles 14 sayıda kaldı. İspanya'da oynanan ilk iki maçı kazanan Real Madrid seride 2-1 önde bulunuyor. Eşleşmenin dördüncü randevusu 7 Mayıs Perşembe akşamı yine Bulgaristan'da oynanacak. Karşılaşmada hakemlerimizden Emin Moğol Koç da görev yapacak.
2: Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff 3. maçında Žalgiris Kaunas'a konuk olacak. Temsilcimiz bu karşılaşmayı da kazandığı takdirde Yunanistan'da düzenlenecek Final Four'a katılmaya hak kazanacak.
3: Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırmaya bir galibiyet uzaktı. Temsilcimiz 2-0 önde olduğu serinin 3. maçında Žalgiris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Fenerbahçe Beko kazanması halinde üst üste ikinci kez adını Final Four'a yazdıracak. Serinin ilk iki maçında yaptığı sert savunmayla rakibini 78 ve 74'te tutan Yasikevicius'un öğrencileri bulduğu hızlı hücum sayılarıyla Žalgiris'e zor anlar yaşattı. Sarı lacivertliler özellikle Melli'nin sakatlıktan dönüşüyle birlikte savunmada ve hücumda çok daha etkili olmaya başladı. Fenerbahçe Beko'nun seride en skorer ismi ise Tarık Biberovic. İki maçta 41 sayı atan milli oyuncu ilk maçta 6, ikinci maçta ise 3 üçlük isabeti kaydetti. Fenerbahçe Beko kazanamazsa serinin 4. maçı yine Litvanya'da oynanacak.

0: NBA ile devam ediyoruz.
1: NBA playoff serisi konferans yarı finallerinde ilk maçlar sona erdi. Batı takımlarının Oklahoma City'deki randevusunda gülen taraf Los Angeles Lakers'ı 108-90 ile geçen Thunder oldu. Ev sahibi ekip ilk yarının sonunda ele geçirdiği üstünlüğü hiç bırakmadı. Chet Holmgren'in 24 sayı, 12 rebound ve 3 blokla öne çıktığı maçta Shai Gilgeous-Alexander 18 sayı, 6 asistle oynadı. Lakers tarafında LeBron James 27 sayı ve 6 asistle öne çıkan isim olsa da konuk ekip Thunder'ın ritmine yetişemedi. Rui Hachimura 18 sayı üretirken Marcus Smart 12, DeAndre Ayton 10 sayıda kaldı. Serinin ikinci maçı Perşembe gecesi yine Oklahoma City Thunder ev sahipliğinde oynanacak. Günün diğer karşılaşmasındaysa Doğu Konferansı ekipleri Detroit Pistons'la Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi. Ev sahibi Pistons sahadan 111-101 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
0: Ana haberi noktalıyoruz bu haberle birlikte. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
0: Tatil budur hissi.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Spor Radyo.
4: Reklam.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300

1000 liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.

0: Sport Radio. Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.

Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Hepinizin malumu dünden bugüne bir şeyler

0: taşırken, çıkarımlar yaparken gündemi gündemden hareketle geçmişe uzanmayı, o günden bugüne bazı dersler, mesajlar, alıntılar çıkarmayı ihmal etmiyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Malum Trabzonspor Galatasaray maçı var. Böyle bir dev karşılaşma olunca onunla ilgili birkaç kelam etmemek, onun tarihine ilişkin güzel örnekler, keyifli örnekler vermemek olmaz. Kemal abi, hava kötü, işte yağmur var. Tam aslında şöyle çay kahve içip keyifle aslanıp programı seyretme zamanı izleyiciler.
1: Evet, tabii. Evet, aynen öyle.
0: Yani tam kışı hissettirmeye başladı. En azından yavaş, İstanbul'da böyle.
1: Yavaş yavaş tabii.
0: Ekim, zamanıdır, vaktidir değil mi?
1: Ekim ayı çıkıyor ama daha pastırma yazı var. Kasım'da.
0: O geçmedi mi? Ekim'de
1: yok,
0: değil
1: geçmez,
0: miydi
1: geçmez, olmaz o. Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar.
0: Öyle mi?
1: Tabii, tabii.
0: Ben şu geçen şeyi, güzel havaları pastırma yazına bağlamıştım
1: yok,
0: ama.
1: Yok, o şey, şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda çok inanırım. Mübarek Ramazan ayında biz İstanbullulara yazın sıcaklığı hissettirilmedi.
0: Hmm.
1: Ama o Ekim'de karşılıklı ödeşmiş oldu.
0: Anladım.
1: Anladın mı?
0: Anladım.
1: Ekim'de ısındı.
0: Dolayısıyla bir Kasım'da da bir güzel hava beklesen diyorsun.
1: Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar birazcık. Hmm. O İstanbul'un meşhur pastırma yazı vardır yani. Daha evet, onu yaşamadık.
0: Peki Trabzonspor Galatasaray derbisiyle, derbi demek tabii çok doğru değil. İşin kavramın özü bu derbi değil ama bir büyük karşılaşma olduğu için, ezeli rakipleri karşı karşıya getirdiği için biraz da alışkanlık olduk. Trabzonspor Galatasaray maçıyla başlayalım. O zaman hemen nasıl başladı onu arkadaşlarım grafiğini versinler ekrana. Her zaman olduğu gibi o başlangıcı ilişkin birkaç cümleyi ekrana taşıyalım. 124. maç bu. Değerli izleyenler, iki takım arasındaki ve Trabzonspor'la Galatasaray'ın iki ekip arasında Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan, işte burada da ekrana geliyor, 44 yıllık bir rekabet var ve o zamandan bu zamana resmi ve özel 123 maçın 56'sını Galatasaray, 40'ını Trabzonspor kazanıyor. 27 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamıyor. Bunu bir kenara koyalım. Trabzon'daki maçlarda da iki farklı üstünlüğü var bu arada. Trabzonspor'un.
1: Trabzon'un.
0: Trabzon'un iki farklı üstünlüğü var. Onu da belirtelim ve gelelim ilk bölüme başlayalım Ercan. Şimdi ilk maça gideceğiz değerli izleyenler. Trabzonspor'la Galatasaray arasındaki ilk maç. İki ekip arasında ilk maç. Trabzonspor'un işte az önce söylediğimiz lige yükseldiği sezon. 1974-75 sezonunda, bu aylara da yakın, Aralık ayının son bölümü. 29 Aralık 1974 tarihinde oynanıyor. İnönü Stadyumunda, her zaman olduğu gibi tabii, o dönemde İstanbul'daki maçlar. Ve karşılaşma uzun süre 0-0 gidiyor ama bir de orada hakem Orhan Cebe'nin tartışılan kararları, kırmızı kartları falan var.
1: Ha, ne zaman tartışılmadı ki Orhan Cebe'nin?
0: Öyle mi? Ve 90. dakikada bir golle karşılaşmayı Galatasaray kazanıyor. İşte o günün Galatasaray kadrosu. Biraz şuraya, Orhan Cebe'den, biraz da ilk maçtan bahsedelim.
1: Şuraya buraya verebilir arkadaşlar, miyiz acaba Galatasaray takımını? Gökmen değil mi o? Yok, Şevki galiba.
0: Bak Fatih başta. Terim,
1: Çilli Mehmet,
0: hemen Nihat, sağdan oturan ikinci.
1: Metin, Muzaffer en başta, Engin.
0: Çilli Mehmet de kalecinin yanındaki değil mi?
1: Evet evet, bu taraftaki, Nihat'ın yanında. Engin Verel sonra Fenerbahçe'ye geldi o sezonun evet, sonunda. Mehmet, Fatih.
0: Fatih Hoca'nın saçlar
1: öyle
0: bildiğiniz lepiskaymış.
1: Tabii.
0: Onu evet, yakından görebiliyor mu izleyiciler Fatih Terim'i? Hemen bir ikinci işte şimdi ekranda burada, soldan oturan ikinci.
1: Şimdi burada enteresan bir şey var. Tabii onu çok net hatırlamıyorum da Fatih'i Adana Demirspor'dan Galatasaray satın aldığımda, transfer ettiğinde öyle diyelim, santrfor oynuyordu

0: Fatih. Sonradan libero dediğimiz o mevkiye geçti. Önce santrfor oynuyordu. Şimdi bu takımda Engin santrfor olamaz. Engin
1: Metin Ekrem Günalp atmış 90'da golü ama.
0: Evet, evet.
1: 90. dakika ve Galatasaray eksik. Yani hakem karşılaşmanın hakemi Orhan Cebe'nin kırmızı kartları var. Neden Orhan Cebe ile ilgili sen öyle bir ifade kullandın?
0: Valla
1: dönemin tartışılan ismi miydi hakemlik açısından?
0: Çok.
1: Öyle mi?
0: Yani
1: bir bu hemen, da golü atan Ekrem.
0: Ekrem, evet. Aklıma bir şey geldi.
1: Trabzon kadrosu var mı çocuklar o günün? Hemen geliyormuş Trabzonspor'un kadrosu da, o işte burada.
0: Hüseyin var en baş, yok en başta neydi?
1: Kalede Şenol. Şenol Güneş. Ali Kemal Denizci ortada galiba. Cemil.
0: Bu Ali Yavuz muydu?
1: Ali Kemal bu tarafta.
0: Turgay,
1: şey kadro yani.
0: Ali Kemal. Yani
1: Necati'yi tanıyabildim. Ali Kemal'i tanıyabildim. Şenol.
0: Yo o şey Kadir pardon. Şey zaten Turgay, Necati, Kadir, Cemil ilk geri dörtlü. Şenol var tabii. Ali Yavuz burada en sağda galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: Vallahi o zamanki çubukluları daha güzelmiş.
0: Değil mi? Evet.
1: Bu da o günün ligdeki ilk maçı iki takımın değerli izleyenler. Evet. 74-75 sezonunun Trabzonspor kadrosu bu ekrandaki. İlk maç böyle. Bu da Trabzonspor'un kadrosu. Orhan Cebe diyordun.
0: Bir Fenerbahçe-Eskişehir maçı var yanlış hatırlamıyorsam. Kadıköy'de 4-0 bitti. 4 tane penaltı. Orhan Cebe hakemliği süresince Türk futboluna en çok penaltı çalan hakem ünvanıyla girdi ve hakemliği bıraktı. Çok enteresan maçları vardır. Bir Trabzon'da bir Fenerbahçe-Trabzon maçı vardır. Cemil'in attığı %100 bir golü vermemiştir. 1-0 Trabzon kazanmıştır maçı.
1: İşte bu ilk maç iki takım arasındaki, orada da bir hayli tartışmalar yaşanmış yani. Ve Galatasaray eksik kalmasına rağmen 90'da golü bularak 1-0 kazanmış.
0: Hatta bir slogan çıkmıştı Orhan Cebe ile ilgili. Türk, yani halk arasında, spor sever, evet, futbol sever arasında, basına da yansıdı. O zaman televizyon falan yok. Şöyle derlerdi: Orhan Cebe, Puan Cebe. Böyle bir şey de çıkartılmıştı o zamanlar. Taraftarlar tabii.
1: Peki, biraz daha ileri bir tarihe gideceğiz. Geçmiş zaman olur ki başlığı altında. İki takım arasındaki en gollü maça. Sene efendim 1998-99 sezonu. 1998-99 sezonunda bir 5-3'lük maç, ama bu İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı bir maç. Hemen 1998'in Kasım ayı. Yine bu aya yakın işte bir gazete küpürü geliyor.
0: Vurdi vurdi vuruldi.
1: Bursa, Erzurum ve Çanakkale'ye 5 atan Cimbom, ki o zaman Erzurum ve Çanakkale'de bugünkü adıyla Süper Lig'deymiş, bunu anlıyoruz. Trabzon'a dayanamadı. Bordo Mavili Kaplanlar, hem de hakemin olağanüstü engellemesine rağmen, hakem de Serdar Tatlı görebildiğim kadarıyla, Galatasaray'a tarihi bir yenilgi tattırdı. Onlar artık hepimizin gurur kaynağı diye bir gazete küpürü var.
0: O gün var, Ünal var.
1: Şöyle zaten
0: yabancı bir oyuncu galiba.
1: Galatasaray'ın gollerini şimdi 6. dakika, şimdi orada Kevin Campbell'ın
0: 3 tane
1: müthiş hat-trick yaptığı maç bu.
0: Evet.
1: Kevin Campbell işte Trabzonspor Galatasaray'ı siyah incinin süper golleri ve muhteşem oyunuyla yıktı. Hakikaten Kevin Campbell o maçta Trabzonspor formasıyla en iyi 90 dakikasını geçirmişti.
0: Sonra başkan Mehmet Ali Yılmaz da o zamanlar, yanlış aklımda kalmadıysa, benim de iyi dostumdur. Bu Campbell için ne laflar kullanmıştı. Böyle şey, kafiyeli yani. Ve gitti zaten adam
1: evet,
0: sonra.
1: Evet, evet. Selahattin ve Orhan da, Orhan Çıkırıkçı, Trabzonspor'un diğer gollerinin sahibi. O günün kendi kalesine attığı bir gol var.
0: Evet.
1: Bülent Korkmaz ve Burak Aktiş'te diğer golleri atan isimler ki 1998 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluk sezonu.
0: Tabii tabii.
1: Yani 4 şampiyon sene üst olduğu
0: üste,
1: sezon
0: tabii,
1: bu.
0: 4 sene üst üste kaldığı.
1: Yani Hacili, Popescu'lu o kadro. Tafarelli o kadro.
0: Baksana şurada Hacı var zaten. Şurada bir kafa topu var ya. Oradaki, evet, kenardaki Hacı.
1: Coşkun abi. Muhteşem futbol.

0: Harika goller.
1: Coşkun abim de
0: 95
1: rahmeti.
0: Dakika süren herhalde 90+5 oynanan destanı Kaplanlar yazdı. Campbell hat-trick yaptı.
1: Evet.
0: Şeklinde bir karşılaşmanın yorumu. 5 gollü Trabzonspor galibiyeti ve 5-3'lük maç değerli izleyenler. İki takım arasında Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanan en gollü maç olarak o 8 gollü karşılaşma evet. Hala tarihteki yerini koruyor. Bir numaralı sırada o var en gollü maç olarak.
1: Bu Trabzonspor lafını unutma. Aklıma şu ezeli rekabet falan filan dendi yani.
0: Evet.
1: Daha ikinci ligdeyken o sene çıktı zaten birinci lige. Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda İnönü Stadı'nda bir yarı final maçı yanlış hatırlamıyorsam. Önemli bir maç oynadı. Güç bela Fenerbahçe Trabzon'u elemişti. Fakat o maçta oynadığı futbol Trabzon.
0: Bu ikinci ligdeyken olan değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ikinci evet, ligde evet, o sene zaten şampiyon olup birinci lige çıktı.
0: Hemen bu sezonun bir 73-74 evet. Sezonu.
1: O maçta Trabzonspor'un oynadığı futbolla o günden itibaren üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı. Ben hatta o zaman tercümanda böyle de bir yazı yazdım. Dikkat geliyorlar falan diye yani şimdi tam başlık aklımda değil de. Yani herkes tabii Fenerbahçe o dönemde o dönemlerde ikinci tıra diyordu ya çabucak. Kan kusturdulardı. O gün belli olduydu Trabzon'un.
0: O 70'li yılların ikinci bölümüne evet, damga vuracağı. Evet,
1: bu kadroyla Fenerbahçe yani üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı.
0: Peki bu arada hemen belirtelim. Burada Galatasaray'ın kalesinde Taferel var ki Taferel işte UEFA Kupası finalinin kahramanı. Burada 5 gol yiyor. Ama ilginçtir. Trabzonspor'dan 5 gol yedikten sonra da Galatasaray 12. hafta bu. O sezonun 12. haftası. 12. haftadan sonra hiç kaybetmiyor.
1: Tabii canım.
0: Yeniliş o yeniliş.
1: Şey var bir tane
0: şampiyon oluyor.
1: Galatasaray'ın o 4 yıllık şampiyonluğunda bir tane birinci maçta kaybetti. Antep'e bine birine.
0: Evet. Dolayısıyla böyle başlayan bir sezon çok farklı bir şekilde sona eriyor. Peki devam ediyoruz. Önemli futbol dünyamızın önemli bir ismiyle yakın tarihten bir futbolcu bir hikaye bölümünde hepinizin tabii yaşı yetenlerin ama birçoğunuzun yaşı yeter diye umuyorum yakından tanıdığı bir isimle devam edelim bakalım Ercan. Evet, Sergen Yalçın'dan bahsedeceğiz. Yakın tarihimizin Türk futbolu adına en gözde, en özel ve en meziyetli futbolcusuydu. Sergen Yalçın, Ercan abinin kulakları çınlasın, Ercan Taner'in Sergen adlı şampiyonluk geldi sözüyle 2000'deki evet. O şampiyonluğa, 2002-2003 sezonu muydu? 100. yıl şampiyonluğuna damga vuran isimdi. Tabii çok önemli maçları var. Ben hemen işte o 2000'deki Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya maçında Lothar Matthäus gibi bir devin sağından atıp solundan geçtiği şeyi unutamam mesela o pozisyonu. Sergen işte burada 100. yıldaki o Sergen adlı şampiyonluk geldi sözünün fotoğraflanmış karesi belki de o şampiyonluk coşkusunun. Çok önemli bir futbolcuydu ve Beckenbauer o Almanya maçından sonra bilemiyorum görüntüleri de gelir şimdi arkadaşlar hazırlamışlardır. Bence o bir Türk Zidane demiş. Ve ilginç bir şey var Sergen Yalçın'ın o açıklamayı getirelim mi çocuklar? Yani Beckenbauer Bayern Münih'in hani
1: efsane canım, Alman çok önemli. Efsane, dünya futbolunun efsanesi yani.
0: Dolayısıyla Sergen Yalçın için bu ifadeyi kullanınca Bayern Münih scout ekibi de Sergen'i takip etmeye başlıyor. Onu mercek altına alıyorlar. Bayağı bir süre takip ediyorlar. Sergen de o konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. Gelsin şimdi ekrana hemen. Sergen'in açıklaması şöyle. Beni bir dönem Bayern Münih istemişti. Galiba Beckenbauer falan beğenmiş. Ama adamlar bir araştırdı. Tabii sonunda almadılar.
1: Ya esasında çok açık sözlüdür ha.
0: Çok.
1: Yani gizlisi saklısı hiç futbol hayatından tanıyoruz.

0: Başka türlü zaten bir şeyimiz yok. Gizli saklısı olmayan bir oyuncuydu.
1: Öyle.
0: Ama yazık etmiştir kendini. Onu
1: onun
0: söyleyeyim.
1: Altını doldurmak için tabii. Bunları veriyorum. Sözü sana bırakacağım. Yine o Metin Ali Feyyaz'la efsane Beşiktaş döneminin son sezonları. Beşiktaş şampiyon olmuş. İşte üst üste zaten şampiyonluklar kazanıyor. Cumhurbaşkanlığı kupasında kazanmış. Beşiktaş takımı kupa alacak. Orada dönemin TRT muhabiri de mikrofonu uzatıyor.
0: Sergen'e mi?
1: Hemen bir diğer şeyi verelim. Diğer Sergen'in cevabının olduğu kısmı verelim çocuklar. Muhabir diyor ki Sergen kupayı kazandınız, duyguların nedir? Sergen'in cevabı vallahi abi ne bileyim, bıktık zaten kupa almaktan. Yani böyle bir insan Sergen Yalçın.
0: Vallahi şöyle spor branşlarında üstün kabiliyetler Allah'ın bir lütfudur bu. Kimisi bunu çok iyi değerlendirir. Ronaldo gibi servet sahibi olur. Kimisi de bundan hiç nasibini almadan ekonomik, sosyal hayatta yani basketi, futbolu, voleybolu neyse bırakır gider. Sergen Beşiktaş altyapısında bu işe başlamış. Sonra Beşiktaş'ın A takımına hakkıyla yükselmiş bir oyuncu. Ve yani benim üstünde şöyle durmak istiyorum. Bugün Beşiktaş'ta hakaretlerden yukarı çıkarken sayın sevgili dostum, abim Süleyman Seba'nın heykeli vardır. Hı. Öyle mi? Eğer Sergen bir Ronaldo kafasında, bir Messi kafasında adam olsaydı, insan olsaydı bugün bir heykelde oralarda bir yere Sergen için dikilirdi.
1: O zaman bir virgül koyalım mı Kemal abi? Sergen için ne dediler? Grafiklerimiz var. Futbolun ünlü isimlerinin Sergen Yalçın'la ilgili sözleri sanıyorum çok iyi bir pas olacak sana. Gelsin çocuklar. Hemen o grafikler de ekrana gelecek şimdi. Demiş ki Dan Petrescu, Daniel Petrescu, düzeltiyorum, Daniel Panku. Hayır, Löw'le mi başladık? Tamam, Löw'le. Tamam Daniel. Tembel olmasaydı muhtemelen Barcelona'da forma giyip Zidane'a karşı oynardı. Daniel Panku, futbol severler yakından hatırlayacaklardır. Bir dönem Türk futbolunda önemli izler tabii bırakmış. Hatta kaleci olarak da
0: kazanılmış öyle bir maçın kaleciliğini evet yapmıştır.
1: Joachim Löw, işte Alman milli takımının patronu, bu Fenerbahçe'de çalıştığı dönemden de Sergen'i iyi tanıyor. Sergen futbolu biraz ciddiye alsaydı dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilirdi diyor. Yine devam edelim. Cunti, Sergen gördüğüm en yetenekli futbolculardan biriydi. Serie A'da oynasaydı dünya yıldızı olabilirdi demiş Federico Cunti. Devam edelim. Oscar Cordoba yine onunla aynı formayı terletenlerden biri. Maradona ile aynı klastandı. Sergen'in en iyi zamanlarında Türk futbolu ondan yararlanamadı demiş. Devam edelim. Tigana, Jean Tigana bir önemli futbol ismiydi. Futbolculuğu da teknik direktör olarak Beşiktaş'ta aynı başarıyı gösteremese de çok önemli bir futbol adamıdır. Avrupa şampiyonu Fransa'nın da orta sahasının çok önemli ismiydi. Onun futbol beynine sahip değilim diyor Jean Tigana. Bir orta sahada futbol oynamış çok önemli futbolcu olarak. Üstelik diyor ki Platini'de bile böyle bir oyun zekası yoktu sanırım. Hani bilenler Michel Platini'nin nasıl bir futbolcu
0: takım
1: olduğunu
0: takım arkadaşı.
1: Bilir. Tabii.
0: Platini, Jean Tigana aynı takımın oyuncuları.
1: Batiston, Tigana, Gires falan müthiş bir kadroydu o. Böyle bir oyuncuydu. Ne buradaki ortak tema? Yazık etti kendine. Tabii. Çok daha büyük bir futbolcu olup bir dünya markası haline gelebilirdi.
0: Şimdi Sergen futbol oynarken herkes bir takım yakıştırmalar yapıyordu. İşte gece hayatı yok bilmem ne. Sergen'de böyle bir şey yoktu. Sergen'de bir tane yaşantı vardı özel, o da at yarışı.
1: Biraz sever evet.
0: Biraz mı? Hayata oydu.
1: Senin onunla ilgili anekdotların var.
0: Ve sabahları Veli Efendi hipodromda atlar 5.30'da idmana çıkarmış sabah. Evet. Öyleymiş, tabiat öyle emretmiş atların idmanın için. Sergen o idmanları giderdi seyretmeye.
1: Ya atı falan da vardı bir ara.
0: Vardı tabii canım. Babadan geçme bir şeylik bu, alışkanlık, hastalık diyelim. Ve Beşiktaş takımının işte şampiyonluklar, şunlar bunlar, yani Beşiktaş'ın baba hakkısı olacak yani. Açık ve net. Bir ömür var önünde. Rahmetli Süleyman abi, transfer dönemi geldi. Süleyman abi dedi ki, Metin, yani oyuncularda yanılabilirim, beni bağışlasınlar. Beşiktaş'ın full 11'inin en az 5 tane, 6 tanesini sözleşmesi yenilenecek. Bunlardan biri de Sergen Yalçın. Süleyman abi diyor ki, hepinize rakamda yanılabilirim, 3 aşağı 5 yukarı 50'şer bin lira diyor. Hı hı. Ya 50'şer milyon, neyse evet, o zamanki parayla. Sergen diyor ki, konuşuyor hepsi, ben de mi aynı parayı alacağım diyor, ayrım yok. Herkes aynı bir parayı. Süleyman abi öyle bir adam.
1: Tamam, bir rakam evet belirledik.
0: Ya diyor, ben diyor o parayı diyor olur mu falan filan bilmem ne. Ve Beşiktaş'la anlaşmazlığa düşünce Cem Uzan 110 bin liraya, iki katından da fazla Beşiktaş'ın.
1: Ya da 110 milyon neyse o zaman
0: 110 milyon
1: parası,
0: neyse işte. Sergen'i büyük bir bölümü peşin para olmak üzere Trabzon, aman, İstanbulspor'a transfer etti.
1: Evet.
0: Bunlar, bu herkes biliyor bunu. Bu haberin içinde bir ayrıntı var gelen bilgilerden. Biz de tabii şaşırdık. Ya İstanbulspor nereye? Beşiktaş takım kaptanlığı, Beşiktaş'ta Sergen nereye? Aklımız almadı.
1: O İstanbulspor da eski İstanbulspor değil yani.
0: Değil tabii canım. Nerede Kasaplı, İhsanlı, İbrahimli, Kenanlı, Sabihli İstanbulspor değil. Ve şunu öğreniyoruz bilgi olarak. Bize öyle geliyor. İşte at yazdırmadan, şundan bundan anlamam da pek at yarışından. Çok ciddi bir borç altına girmiş. Bu o zamanki işte İstanbulspor'un sahibi olan Cem Uzan'ın da önemli bir parayı peşin olarak önermesi. Tabii Beşiktaş'tan o 50 bini peşin alamayacak, 50 milyonu neyse. Sergen'i Beşiktaş'tan kopardı. Sen misin kopan? Siirt, Cetba, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, öyle mi?
1: Evet.
0: Ya Sergen böyle bir oyuncu olamaz ki. Yani ama şunu söylemekte yarar var. Bir çarpıcı şekilde anlaşılabilsin diye böyle bir örnek vereceğim. 100 puanlık bir düşünce portföyü varsa Sergen'in, bunu sadece 10 tanelik bölümü futbolla ilgiliydi. Yani yazık etmiştir. Hem de Türk futbolu çok önemli bir değerinden yeteri kadar yararlanamamıştır. Tabii ki burada demin senin gösterdiğin bir takım görüşler var. Real Madrid'di, Barcelona'ydı, Juventus'tu, şuydu, buydu falan filan. Birileri kapışacaktı yani bu Sergen için. Allah'ın emri. Çünkü yani sol ayak çok iyi. Hantal da değil. Bir de görüşü çok iyi. Yani tekniği çok iyi olur da oyunda görüşün zayıftır.
1: Evet.
0: Habire çalım atarsın, aynı yerde kalırsın. Öyle değil. Sonra Fenerbahçe'ye gelmiştir. Fenerbahçe'ye gelişi şöyle bir iki dakika izin verirsen bana anlatayım. Bir Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı pazartesi akşamları oluyor.
1: Hatta biz burada Sergen'in bir açıklamasında geçmiş programlarda vermiştik. Vermiş, hatırlıyor miydik musun?
0: Neydi?
1: Ben aslında Fenerbahçeliyim dedi.
0: Ha tabii. O zaten her gittiği takımda öyle yaptı. dediler ki Sergen'i alıyoruz. Dedim ki bana ne yani, hayırlı uğurlu olsun ama yani yanlış yapıyorsunuz dedim. Ama sen, ya ben methediyorum hala ama yanlış. Ve beni Fenerbahçe yönetim kurulu 15 dakika dinledi, 20 dakika. Tabii ben orada Sergen'in futbolculuğunu bu 20 dakikanın içinde 3 dakika anlattım. Yeter zaten, daha fazla anlatmaya gerek yok. Ama 17 dakikası başka şeyler.
1: Futbolculuğuna kimsenin söyleyebileceği bir şey.
0: Ve vazgeçtiler. Bir hafta sonraki pazartesi yine yönetim kurulu toplantısı var. Ben de erken eve gelmişim. Bir baktım telefon böyle saat 8'de falan. Köksal Özbek hala sağ, genel sekreter. O bana tertip der. Tertip dedi, yandık. Ne oldu dedim, ne yandınız? Ya dedi, Sergen'i alıyoruz. Cetba'dan iki tane avukat, bir de bir yönetici geldi. Sözleşme imzalıyoruz. Senin anlattıkların boşa gitti dedi. Ne yapayım dedim yani. Sonra hiç unutmuyorum, Fenerbahçe'nin Göztepe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kaldığı maçta 0-0 devam ediyor. Taraftar küplere binmiş. Allah, bir korner kazandı Fenerbahçe Migros Kalesi'ne. Cadde tarafında, otoban tarafında. Yani sol ayaklı oyuncunun daha fiyakalı, daha kıyak, daha etkili atış yapabileceği bir yer. Tabii Sergen dedi, Sergen böyle tırıs vaziyette gidiyor. Atçılıktan kalma konuştum. Seyirci küplere biniyor. Ya koşsana diyor ya. Bu dakika bitiyor, maç bitiyor, 0-0. Ve ilk protestosunu orada yedi seyirciden. Niye ağır gidiyor diye.
2: Maç giderken
0: ve 0-0 bitti maç.
2: O görüntü aklımda.
0: Maç 0-0 bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Oğuz Çetin de teknik direktördü. 0-0 bitti maç. Orada çok büyük tepki gördü. Ondan sonra da zaten Fenerbahçe'den işte başka yerlere de.
2: Galatasaray'da da oynadı. Üç büyüklerin hepsinde forma giydi. Burada, Trabzon'u da var yanılmıyorsam.
0: Tabii Trabzon'da
2: dolayısıyla
0: var.
2: Dolayısıyla yani bayağı bir gezgin oldu.
0: Yazık yani.
2: Hepsinde iyi maçları oldu elbette.
0: Ya, olmaz mı?
2: Hiçbirisi yani, Beşiktaş'taki kadar olmasa da. Ama zaten mı? Çok iyi futbolcu.
0: Yani ama diyorum sana Süleyman abi.
2: İstikrar yok.
0: Süleyman abinin heykelinin yakında bir yere herhalde 12'ni de dikerlerdi. Bilemiyorum yani, bu benim görüşüm, yanılabilirim. Sergen bütün futbol hayatında bir tek tane teknik direktör tarafından Sergen sunuldu bize hakiki. Tam porsiyon değil de tabii yarım porsiyon. O da Lucescu.
2: Yani onu birazdan konuşacağız.
0: Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta bitmiş bir Sergen'i bize Sergen olarak sunmaya çalıştı. Sundu da ama yine benim ölçülerime göre yarım porsiyon, yarım porsiyon falan ama iki takımı da şampiyon yaptı.
2: Peki. O zaman Sergen Yalçın da bu şekilde bir kez daha o günkü izlerle hatırlamış olduk diyelim ve sizlerin çok sevdiğiniz, bize gelen mesajlarda da ya öyle miymiş dediğinizi gördüğümüz bir küçük bölümle devam edelim programımıza. Şimdi eskiden olup bugün olmayanlar ya da bugün olup da eskiden olmayanlar var. Böyle şeylerden birine daha geldik. Ne vardı eskiden ya da bugün hepinizin malumu, yani ismi söylenirken futbolcuların Kemal Belgin diye biliniyor mesela. Ne bileyim Tuncay Şanlı diyoruz.
0: Tabii.
2: Öyle, ne bileyim aklıma nereden geldiyse şimdi. Tuncay Şanlı diye anlatıyoruz.
0: At soyad söyleniyor.
2: Evet. At soyad söyleniyor.
0: Eskiden böyle
2: bir şey yoktu.
0: Tabii.
2: Ne vardı biliyor musunuz? Şimdi de gelecek arkadaşlarım oradan eğer getirirlerse eğer ne vardı göreceğiz. Hazır mı çocuklar? Geliyor mu? Tamam.
3: Serdar. Trabzonspor atağı. Karar serbest atış. Maçın hakemi Hasan Ceylan. Küçük Hasan dakika 33. Trabzonspor Samsun'da 1-0 öne geçiyor. Gol Küçük Hasan. Golü tekrar seyrettik.
4: Turgay. Büyük Hasan ceza alanı içerisine ortalıyor. Fatih. Büyük Osman. Büyük Hasan. Ortalıyor ceza alanı içerisine. Top direkten geriye geliyor. Tuncay'ın kafa vuruşunda. Adnan, Sinan. Küçük Mustafa'nın pası. Kemal araya giriyor.
2: Ya küçük ya büyük. Bir de şey var.
0: Üç.
2: Üç tane varsa küçük büyük yetmiyor.
0: Göztepe'de çıktı.
2: Sedat 1, Sedat 2, Sedat 3.
0: Göztepe'de çıktı.
2: Hasan 3 vardı. Göztepe'de ne vardı abi?
0: Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3.
2: Ay çok, o gerçekten. Ben Sedat 3'ü hatırlıyorum Bursa Sporlu. Bak görüntü de vardı şimdi.
0: Tabii.
2: Sedat 3 bir an görüntüye geldi. Sedat 3. Ben de acaba Sedat 1, Sedat 2 nasıl oluyor bu falan diye o çocuk aklımla anlayamazdım da şöyle düşündüm. Sedat 1 mi ismi bulun falan diye.
0: Bazı kulüplerde yaşa göre kullanılırdı o.
2: 1, 2, 3.
0: Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3 misal. He. Kimine göre? Takımdaki eskiliğe göre. Mesela sen gelmişsin Ender.

0: bize yani çarpıcı geleni aklımızda kalan Göztepe'dir. Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3. Hatta rahmetli Coşkun Hocam milli takım açıklamıştı bir sefer. İzmir'de Atatürk Stadı'nda oynuyoruz. O zaman milli maçları uğurlu geliyor diye. İlla ki İzmir'den bir tane adam milli takıma alınırdı. Hani anladın mı seyirci falan. Bir gün milli takım açıklandı. Lan dedik bu hangi Mehmet? Mehmet var milli takımda Göztepe'den.
1: Ama bir mi iki mi üç mü?
0: Hangi Mehmet bu? Hiç unutmam. Allah rahmet eylesin. Coşkun Hocam dedim açtım telefonu söyle şekerim çok iyi görüşürüz. Dedim abi bu hangi Mehmet? Üç be dedi. E dedim ama yazmıyor şeyde Mehmet diye geçiyor. Şeyde. Ya Mehmet üç dedi ya.
1: Büyük Şenol, küçük Şenol Fenerbahçe'de. Ondan yani büyük, sonra... büyük küçük tamam da değerli izleyenler. E aynı isimden üç kişi olabiliyor bazen takımda işte sıkıntı orada.
0: O zaman işte bir iki üç oluyor. Tabii Mehmet bir, Mehmet iki, Mehmet üç.
1: Şunlar... Niye soy isim söylenmezmiş acaba?
0: Söylenmiyordu o zaman. Yani bu bence...
1: Onu da o dönemki spiker abilerimize sorarız bir programda. Ha,
0: onu
1: bir şey yaparız.
0: Spikerlere sormak lazım. Zaten şöyle söyleyeyim Ender'cim yayıncı kuruluş. Bir TRT var zaten başka bir şey yok.
1: O da denk gelirse maçı yayınlayacak
0: ha,
1: da.
0: Yani onun için öyle. Ama sonradan tabii bu yayıncı kuruluşlar hatta bizim burası da yayıncı kuruluş Türkiye Kupası'nda evet. Değil mi? İşler böyle genişleyince daha değişik bir platforma tabii. Girince artık ne bileyim işte... Mesela Lefter soyadı, Lefter Küçükhan'dan Yuhadis demiyor. Lefter işte yani.
1: geri pas görüntüsü var mı hiç? Bir de geçmişte olup bugün olmayan şeylerden biri de kaleciye geri pas efendim. Şimdi kaleciye geri pas, bakın görüyorsunuz tabii. Hop aldı eline. Aldı, bekler, bekler, bekler, bekler, vurur.
0: Şumayer,
1: ceza sahasında dolaşır da. Yani Şenol Güneş mesela ben ceza sahasını en iyi kullanan kalecilerden biriydi. Sağdan sola, soldan sağa yürürdü değil mi Kemal abi?
0: Tabii tabii tabii.
1: Böyle aa. Geri pası alır.
0: Oo, kaleciler maç bitirirdi be.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Onu engellemek için zaten yapılmış bir kural.
0: Tabii onun için yaptılar. Çünkü şimdi kaleciye veriyorsun geri pasını kaleci alıyor. Ha. Bakıyor biraz dediğin gibi Şenol yapardı onu sağ tarafa yürüyor. Olmadı birazcık sol tarafa yürüyor. Bak topu bıraktı elini aldı tekrar.
1: Tabii.
0: Ondan sonra bak bunu nasıl hayret çok çabuk atmış kim hayret değil mi o kimdi o?
1: Göremedim. Zal attı galiba yanlış Zal görmediysem. Hop alıyor ceza hop getiriyor ki elimle tutacağım
0: tabii,
1: ona göre.
0: Tutacak biraz
1: İstersen
0: bu tarafa.
1: Gel ne olacak?
0: Biraz bu
1: yürü,
0: tarafa biraz
1: al,
0: o tarafa.
1: Tekrar ver tekrar
0: tabii,
1: al. Hop,
0: tekrar ver
1: al.
0: Öndekine stoperin işte neyse yani santraf eski deyimle al geri tekrar. E kronometreye bir bakıyorsun maçın 10 dakikası gitmiş. Yani onu yapan kaleci takımının
1: bak, bekliyor,
0: aldığı
1: hop,
0: sonuca
1: alıyor.
0: Destek olmak için yapıyor.
1: Bak ne yapıyor bu burada diyor. Tabii. Tekrar o tarafa gidiyor yürüyor.
0: Tabii bak yani bu Schumacher mi?
1: Schumacher.
0: Schumacher değil mi? Evet.
1: Schumacher mi yanlış görmüyorsam.
0: Valla öyle sanki geldi bana da.
1: Ama formalardan pek Fenerbahçe gibi görmedim.
0: Fenerbahçe'nin çubuklu forması yıllardır.
1: Ha, Alman milli takımı olabilir. Evet bizim çocuklar söylüyor
0: yani
1: şimdi. Doğru doğru bak Alman milli takımı.
0: Forması oho hangisinin forması kaldı ki?
1: Ha,
0: klasik tarihsel.
1: Onların da şu çaprazlı forması ha. Çok güzeldi ya.
0: Yani onun için bu kuralı değiştirmekle bana göre çok doğru,
1: doğru
0: bir iş
1: yaptılar.
0: Evet. Zamandan çalmayı en azından bu avantajı en fazla sahip olan kalecinin elinden aldılar.
1: Evet. Aha, evet. Dolayısıyla bugün artık efendim kaleciye geri pas yok. Kalecinin öyle topu alıp yere koyup tekrar alıp saha için ceza sahası içinde dolanması,
0: elinden çıktı mı bitti.
1: Bitti. Evet, aynen öyle. Bu da bugün göremediğimiz görüntülerden biri olarak yani. Ekranlarınıza yansısın istedim.
0: Vallahi diyorum maçın 10-15 dakikasını götüren mesela Ömer vardı. Allah rahmet eylesin. Adalet'in kalecisi. Çok da iyi kaleciydi. Abi top Ömer'e geldi mi bir türlü oyuna girmezdi.
1: Maç biterdi değil mi?
0: Anladın yani. Vardı böyle çok kaleci ama o da bunu kötülüğünden yapmıyor ki. 0-0 oynuyor Fener'le Galatasaray'la Beşiktaş'la. Diyor ki ya şu maçtan bir puan alalım. O zaman 2 puan. Puanın yarısını ben yarısını o alsın. Gayet iyi bir sonuç onun için. 10 dakikasını 15 dakikasını oynatmıyor.
1: Evet. Peki hemen unutulmaz anlara gidelim o zaman. Evet, şimdi dedik ya gündeme de çıkarımlar yapıyoruz.

0: yapıyoruz. Hakeme atılan maddelerden dolayı yarıda kalan, kalmayan maçlar var. Geçmişte ne zaman ne atıldı, ne oldu, neler yaşandı?
1: Bu önemli.
0: Yakında yaşadık bir örnek. Dolayısıyla biz de bugüne bir çıkarımda bulunalım dedik. Şimdi birisinde Bünyamin Gezer, diğerinde de bizim sevgili Erman abimiz Erman Toroğlu var. İki anekdot hatırlatacağız size. Bünyamin Gezer işte 50 bin kişi Fenerbahçe stadında ve Ekim 2009.
1: Yani çok eski
0: 25
1: değil,
0: Ekim
1: tabii.
0: 2009 yakınca bir tarih. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde, maç başlamadan önce yaşanıyor. Diyor ki o güne ilişkin Bünyamin Hoca, 50 bin kişi o stada gelmiş. Maçı tatil etsen binlerce insan protesto yapacak, camlar çerçeveler inecek. Allah korusun bir taraf karşı tarafa saldırsa, bir cana mal olsa bunun hesabını kim verecek? O yüzden oynattım ben karşılaşmayı diyor. Yalnız bugün bir şey dikkatimizi çekti. Bilmiyorum onun görüntüsü var mı çocuklar? Başına yardımcı madde gelen yardımcı hakem kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Tarık Ongun.
1: Tarık Ongun da ne talihsiz adammış ya. Yani sanki hedef belirlemiş.
0: Yani şey gibi, adam hedef tahtası gibi.
1: Şimdi onlar ısınıyorlardı, hakemler.
0: Evet.
1: Takımlar da ısınıyor.
0: O takımlar ısınırken Cristiano'la şeyin arasında, orada bir, iki futbolcunun arasında bir sorun oluyor.
1: Bir sorun oluyor. Bunlar da ısınırken tribünden atılan yabancı maddelerden bir tanesi Tarık Ongun'un kafasını yardı. Bayağı böyle şakır şakır kan akıyor. Hı-hı. Yani gidip de hani var mı yok mu demeye giriyor. Her yerden gözüküyor. Tabii doğru içeriye ve bize gelen bilgi 7 dikiş atıldı diyorlar Tarık Ongun'a ve müsabaka aynı o şekilde çıktılar, oynattılar. Sonradan bu senin şuraya verdiğin yazı sordular Bünyamin Gezer'e. Bünyamin Gezer biliyorsun yanılmıyorsam 2 yıldızlı komiser, emniyet mensubu. Yani öyle tüccar falan değil yani. Ondan sonra dediler ki ya sen yani nasıl oynattın maçı? O da işte dedi ki 50 bin kişi gelmiş. Maçı tatil etsem protesto. Olur. Başka olaylar meydana gelebilir. O yüzden ben de müsabakaya oynattım dedi. Ya sen hakemsin arkadaş ya. Sen hakemsin. Bak. Şimdi bir emniyet mensubu veriyor bu demeci. 2 yıldızlı komiser. 3'se bilmiyorum. Özür dilerim. Ben 2 yıldızlı biliyorum o zamanlar. Bu da
0: bu Trabzon'daki maç.
1: Bu Trabzon Beşiktaş maçı.
0: Trabzonspor Beşiktaş maçı.
1: Hakem de
0: Nisan
1: Erman...
0: 1988 bu.
1: Evet, Erman...
0: Bunu da anlatacağız. Bunu şimdi, birazdan anlatacağız.
1: Erman Toroğlu da hakemi bu
0: evet.
1: maçı. Müsabakanın bir yerinde 74. dakikada tatil edildi diyor. Bu 70...
0: Şimdi şöyle oluyor. O maçın hikayesini anlatayım altını doldur. Trabzon Beşiktaş karşısında 1-1 maç. 1-1 iken Beşiktaş'ın golü geliyor. Sahaya atılan yabancı maddeler var. Müsabaka bir süre duruyor. Arkasından Beşiktaş 3-1 öne geçiyor. Yardımcı hakeme Vahap Beyaz o zaman.
1: Bir yardımcı.
0: Başına atılan taşlar sebebiyle başı yarılıyor ve oyun 9 dakika duruyor.
1: Evet.
0: Daha sonra Vahap Beyaz ben maça devam edebilirim diyor. 70. dakikada skor 3-2 oluyor. Ama bir dakika sonra Beşiktaş penaltı kazanıyor.
1: Evet.
0: Ve olan oluyor.
1: Tabii. Penaltıyı kazanınca bu sefer Hüseyin Karaca'nın başına. Diğer,
0: evet.
1: diğer yardımcı hakem. Yabancı madde yağıyor.
0: Diğer yan hakem.
1: Diğer yan hakem. Ve açılma olunca seyrediyorum ben. Erman kalktı geldi.
0: Orada Şenol Güneş o zaman tribünde değil
1: o
0: mi?
1: O sene öyle... topu bırakmış.
0: He.
1: Yani o Haziran'da.
0: Hemen de sizin yanınızdayım.
1: Mayıs'ta topu bırakmış Şenol. Tribünde oturuyor. Daha antrenör falan filan değil.
0: He.
1: Erman geldi Hüseyin Karaca'nın yanına. Ne konuştularsa. O zaman böyle telsiz melsiz de yok. Erman elinden işaret etti Vahap Beyaz'a. O öbür tarafta çünkü. O zaman dördüncü hakem falan da yok. Hüseyin Karaca'yı da aldı. Soyunma odasına doğru gidiyor. Şenol da, Şenol Hoca da şeyde tribünde maçı izliyor.
0: Uh-huh.
1: Diyor ki ayağa kalkıyor. Başkan yöneticiler orada ya de diyor kalkın aşağıya inin de Erman Hoca'yı diyor soyunma odasına gitmeden durdurun bir şeyler deyip hani. Bir garanti verip hani. Diyorlar ki ya burası Trabzon ya. Nereye gidiyor ya? Gitse bere gelir. Ya bu geri gelmez diyor. Siz tanımıyorsunuz bu adamı diyor. Diyorlar gülüyorlar. Erman da aldı Hüseyin Karaca ile Vahap Beyaz'ı. Tünelden içeri girdi. Oradan

0: bindi uçağa, İstanbul'a geldi. Ya Bünyamin Gezer kardeş, hiçbir şey olmadı ya. Kimse kimseyi öldürmedi, kimse kimseyi de yaralamadı. O gün Trabzon'da. Hem de o günkü Trabzon.
1: 88.
0: Ha. Anladın mı? İşte teknik hataları bir kenara. Zaten hatasız kul olmaz. Allah'a mahsus. Erman'ın da çok teknik hatası olmuştur. Birebir eleştirmişim de her şeyi. Ama hiçbir hakem, yaşımdan mütenasip uygun konuşuyorum, Erman kadar yürekli olamadı.
1: Evet.
0: Bu hakkında teslim ederim. Bak. Yani o zaman Trabzon'da maç tatil etmek. Baksana ne diyor. Olay çıkardı diyor. Yaralanan olurdu. Sana ne abi? Sen hakemsin abi. Onu yapanlar bedelini ödeyecek. Sen mesulü değilsin onun. Sen hakemsin. Senin yardımcının kafasına 7 tane dikiş atılmış. Kan kaybetmiş adam. Sen alacaksın, bineceksin arabana, vapuruna, trenine, uçağına, neyse. Gideceksin, raporunu yazacaksın. Evinde ayak ayak üstüne oturup kahveni içeceksin abi. Sana ne abi? Onu federasyon verecek kararını. Bir maç daha var. Bilmiyorum var mı arkadaşlar da. Bir Fener Galatasaray maçı. Ali Sami Yen'de Galatasaray Fener maçı, öyle diyelim. Hakem de Bülent Demirlek. Bu hangisi?
2: Bu Erman abi.
0: Erman gidiyor abi.
2: Polislerin
0: işte
2: arasında.
0: Gidiyor abi.
2: Gittiği maçlardan biri.
0: Gidiyor abi. Yetişin evet, diyor Şenol. Giderse gelmez bu diyor. Diyorlar ya, nasıl gelmez ya. Şimdi Bülent Demirlek de maçın hakemi. Seremoniye geldiler. Basın tribününün önüne takımlar. Daha orada başladı Fenerbahçe takımına yağmur. Daha maç falan yok ha. İstiklal Marşı okunacak. İşte kura atılacak bilmem ne. Dağıldılar. Kaptanlar el sıkıştı. Maç
2: başladı. Maç mı bu? Öyle
0: maç başladı. Maç var. Hatta atılan yabancı maddelerden bir tanesi Galatasaraylı Necati'nin kafasına geldi. Hmm. Necati sağ. Necati'nin kafasına geldi. Ve Bülent Demirlek maçı oynattı. Bitirdi. Tabii burada sevgili Ender, en çarpıcı olanı Galatasaray-Nöşatel maçı.
2: Evet, evet.
0: Yani burada arkadaşlar yorumlar yazdılar, işte bu Fener, son Galatasaray Fener maçında meydana gelen neler yazdılar, neler neler neler. Yani şöyle, burada Galatasaray orada 3-0 kaybetti. Burada 5-0 yendi.
2: Evet, evet. Fakat işledik biz zaten burada.
0: İki hakemin de kafasına paralar atıldı. Müsabaka oynandı, bitti. Sonra UEFA Disiplin Kurulu hakemlere işte bir yabancı diye Galatasaray'ı hükmen mağlup ilan etti ve kupadan eledi. Galatasaray tahkime gitti.
2: Evet.
0: UEFA Tahkim Kurulu'na. İsviçre'nin Zürich kentinde Hilton Oteli'nde, Sheraton'da galiba. Disiplin Kurulu tahkim kullandı. Ben de oradayım. Takip ediyorum. Derval de geldi hatta ifadeye. Hakem geldi, Joël Quinoy Fransız. Ve aşağı yukarı 1,5 saat falan, 2 saate yakın sürdü tahkim. Sonra Rudolf Rotenbüchler, geçen hafta onu söylemedim. Bu UEFA'nın basın sözcüsüydü. Sakallı Rudi derdik biz. Benim iyi arkadaşımdı. Açıklamaları o yapardı. Çıktı aynen şöyle. Toplandık hepimiz. Açıklama yapacak. Holüne Otel'in. Galatasaray futbol takımının müracaatı olumlu karşılanmış. Müsabaka 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır dedi. O muaf herkes falan. Tabii herkes telefonda, o zaman cep map yok. Otel odasından telefon bağlanacak. Ben sonra dedim ki Rudi bir dakika dedim. Gel dedi bana, gittim dedim ki ya nasıl oldu bu iş? Hakem kurtardı Galatasaray'ı dedi. Ne demek o dedim. Dedi ki dedi Joël Quinoy. Ben iki yan hakemimle de başlarına yabancı madde geldiğinde konuştum. İkisi de müsabakayı oynatabileceklerine, müsabakaya devam edebileceklerini söylediler. Ben de müsabakayı devam ettirdim ve bitirdim demiş Joël.
2: Dolayısıyla bir devam ettirince
0: ondan sonra da maç 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır.
2: Evet.
0: Hatta Rotenbüchler sağsa bilmiyorum. Çoktan emekli oldu da şunu da dedi. Dedim tamam sağ ol, ben kaçıyorum, dur bir şey söyleyeceğim dedi. Bizim bu tahkimin bu kararı iyi olmadı be dedi. Onu da söyledi bak, ben ayrılırken orada. Yani
2: emsal olur diye.
0: Evet, burada hakem derse ki ben artık oynayamıyorum. Şimdi başka bir şey daha var. Sevgili Ender.
2: Bak futbolumuzda Rumen hocaları yapamayacağız diyorlar. 5 dakikamız kalmış.
0: Bak bir şey daha var. 4.

0: Hakem var.
1: Tabii.
2: Derse ki Hüseyin Karaca attım kafadan. Trabzon Beşiktaş maçında yok hocam ben ölüyorum ya görümü görmüyorum dese. Çıkartacaklar. Kimdi o gün dördü? Yok tabii öyle. Dördüncü hakem gelip yan hakemlik yapacak. Bak, evet. Bunu da dikkate alın.
1: Böyle bir opsiyon daha var artık. Peki hadi geçmiş zaman olur ki ile bitirelim programı.
2: Nedir o ya?
1: Evet futbolumuzda Rumen hocaları yapacağız. Kemal abi kısıtlı zamanımız kaldı yalnız söyleyeyim. Yani üstünden geçeriz tekrar bir programla yaparız. Devam ederiz.
2: Yani Türkiye'de
1: Bolu ben mesela çok hatırlanmayanlardan bahsedeyim. Mesela Fenerbahçe Ionescu.
2: Tabii.
1: 1969-70 sezonu Faruk Turgay başkan.
2: 6 gol yedi koca sezonda Fenerbahçe. Sadece 6 gol. İşte bak Leventler, Numan mı o? Rahmetli Ercan, Yaşar. Bu tabii hocanın kaptan Can Bartu olması lazım. Son senesi. Fenerbahçe'ye teklif aldıktan sonra gelip yönetimle konuşması çok önemli. Onu başka bir programda söyleyelim isterseniz. Hı hı. Zamanımız şey. Ardından Teaşka. O gittikten
1: ama
2: sonra.
1: Ama Teaşka onun kadar başı. Gerçi o da Kıpa'yı kaybetmiş. Tabii, Galatasaray'ın bir puan gerisinde.
2: Tabii.
1: 70-71 sezonunda da. Yani arka arkaya 2 yıl Fenerbahçe, Rumen hocalar da gitmiş.
2: Ercan, Levent şeyde. Ziya, Zeki.
1: Can, Ziya, Zeki, Nedim o gün.
2: Tabii. Yılmaz yok bu maçta.
1: Hakem Ertuğrul Dilek.
2: Evet.
1: 6 Haziran 1970.
2: Evet.
1: Ben daha yokum abi o zamanlar.
2: Sadece 6 gol yedi. Fenerbahçe bir sezon. Ardından Teaşka Can topu bırakmıştı. Çok önemli bir kayıp yani. Teaşka biraz da
1: Teaşka.
2: Teaşka da enteresan bir adam. Kitabı falan var futbolla ilgili. Yani şöyle diyeceğim. Zaten toprağı bol olsun öyle de biraz hokkabazdı yani. Ondan sonra tabi Neagu var Bolu'da.
1: Mesela o Galatasaray'ın bir puan gerisinde ikinci olup bir de Başbakanlık Kupası finalinde Bursa Spor'a elenince hal vermişler sana güle güle. Bolu'da Neagu ama enteresan.
2: Çok
1: ben
2: başarılı.
1: Mesela şöyle bir inceleyince baktım. Üçüncü sırada 73-74 sezonunda bitiriyor.
2: Tabii. Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi yaptılar.
1: 72-73'te de 5. sırada bitiriyor.
2: Şampiyonluk yani ilk sene Fener'le.
1: Çok önemli şeyler.
2: Hatta ligin ilk yarısını son maçıydı Fener zar.
1: Baksana Boluspor şampiyonluk için oynayacak.
2: Tabii son maçta Fenerbahçe zorla 1-0 yendi. Ligin ilk yarısı biterken. Ya çok başarılı. Ben şunun yani Rumen hocalar yani sevgili Ender şey tutar ya ne derler ona?
1: Türk dikiş.
2: Dikiş ha.
1: Uyum Türk, var.
2: Enteresan.
1: Mucizeler yaratan takım Bolu Spor
2: evet.
1: Ya baksana.
2: Evet. Nuri'ye bak bizim rahmetli. Bizim şey Hakan'ın abisidir. Hakan Artış yok mu basketçi?
1: Evet.
2: Şu bıyıklı bak ortadaki. Ha. Ondan sonra Rıdvan en solda.
1: Şey vardı bir de. Cici Multescu daha sonra da. Evet. Samsun'da o da evet. Müthiş. İşte geldi ekrana.
2: Evet. Evet.
1: Cici Multescu evet. 93-94 sezonunda Samsun Spor şampiyonluğu oynattı.
2: Evet. Şey var, Lucescu var.
1: Lucescu'yu zaten şampiyon. Başlı başına işlemek lazım yani, ama bugün çok eleştiriliyor yalnız Lucescu.
2: Ya ben ama ne dedim? İlk daha.
1: Senin iyi arkadaşındır yalnız.
2: Benim ya ilk lafı edildiğinde yapmayın Lucescu'yu milli takıma teknik direktör yapmayın dedim burada. Öncel
1: niye?
2: Bile yaptığımız program. Lucescu'nun.
1: Öncel abi pek sevmez Lucescu'yu.
2: O başka şey. Lucescu'nun işi değil milli takım. Bak.
1: Ha, kulüp takımı tamam ama milli takım olmaz.
2: Bir şey söyleyeceğim sana. Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta Sergen'e ne biçim top oynattı diyoruz değil mi?
1: Evet.
2: Aynı süreçte Lucescu milli takım teknik direktörü olsaydı Sergen'e oynatamazdı. Her gün beraber.
1: Ancak o şekilde başarılı olur.
2: Ben sordum da bunun sırrı ne dedim. O sır bana ait ama dedi Sergen'in ne olduğunu bileceksiniz önce dedi.
1: Evet.
2: Milli takımda olsa Sergen hiçbir şey oynayamayacak. Ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta. Anladın mı? Yani
1: Lucescu ancak sürekli bir arada olursa evet. Yarışçı bir teknik adam olarak evet başarılı abi. Olabilir. Evet. Ama milli takım hocası değildir.
2: Değil. Bunu daha ben ilk gün bu sene dendi ya Lucescu geliyor diye. Dediler ki hatta bizim Serkan. Dedi sen bu. Ya ben yine dedim bugün dedim bir kulüp başkanı olsam kulüp olarak alacağım bir teknik direktör Lucescu'dur dedim. Ondan hiç vazgeçmem. İşte Rumen hocaların bizim futbol tarihimizde çok ciddi başarıları var. Demek ki bir şey uyuyor Rumen hocaların kafasıyla
1: Müziği verdiler.
2: Bizimkiler arasında.
1: Müziği verdiler abi. Buradan, diyorlar ki bitirin.
2: Buradan bizim kulüplere bir tane Kayseri de var şimdi.
1: Şumidika bakalım ne yapacak?
2: Kaçıncı Kayseri? Abi, üçüncü mü?
1: Gidiyor, evet. Şumidika da enteresan bir teknik adam.
2: Yani Roman.
1: Peki, ağzına sağlık Kemal abi. Değerli izleyenler, sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Esen kalınız.

0: Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: Aslında veda etti teknik direktör Sergen Yalçın'ın, geleceği tartışılıyor. Efe Can Öztaş'la konuşacağız. Galatasaray'da Samsun Spor mağlubiyeti yaşandı. Rakip bu hafta Antalya Spor, yine bir şampiyonluk maçına çıkacak Sarı Kırmızılar. Hazırlıkları yine Emre Kaplan'dan öğreneceğiz ve İbrahim Uslu ligde özellikle düşme hattındaki takımları çok yakından takip ediyor İbrahim. Bu hafta yine kritik maçlar var düşme hattında. Bunları da değerlendireceğiz. Top dolu bir spor merkezi programı yine bu akşam sizde.

0: bekliyor olacak. Erdem Akbaş birazdan aramıza katılacak. Erdem'in istihbarat çalışmaları devam ediyor ama hoş geldiniz diyeyim hızlı bir şekilde. Güzel bir program olsun hepimiz için. Hareketli bir gündem var tüm kulüplerde.
1: Bayağı hareketli.
0: Evet, yani özellikle şampiyonlukta artık son iki haftaya giriyoruz. Galatasaray tabii çok büyük bir avantajla yarışı devam ettiriyor. Fenerbahçe'nin çok hararetli bir seçim gündemi var. Beşiktaş'ta dün mağlubiyet sonrası hocanın durumu biraz tartışılmaya başlandı Efecan. Bunu konuşacağız. Trabzonspor'da da transfer konusu var elbette. Hareketli bir spor merkezi programı bizleri bekliyor. Biz Fenerbahçe ile başlayalım. Birazdan Erdem de yeni bilgilerle birlikte aramıza dahil olacak. Bugün Sayın Aziz Yıldırım adaylığını resmi olarak açıkladı ve Barış Göktürk daha önce adaylığını açıklayan bir isimdi. O adaylıktan çekildi ve Sayın Yıldırım'a destek vereceğini ifade etti Barış Bey. Şu an için iki adaylı bir seçim öngörülüyor Emre. Aziz Bey'in adaylığını açıklaması seçim sürecine nasıl etki eder? Fenerbahçe'de nasıl bir kongre öngörüyorsun? Biraz biz bunu konuşarak istersen başlayalım.
1: Tabii, hatta bugün Ali Koç'un da, bir önceki başkanı Fenerbahçe'nin, Sayın Ali Koç'un da yeniden aday olabileceğine dair bazı bilgiler vardı ama son gelen bilgi daha farklı bir şekilde takdir ettiği ve adaylığı düşünmediği şeklinde. Tabii Aziz Yıldırım yani sadece Fenerbahçe tarihi için değil, Türk futbolu adına çok kült figürlerden bir tanesi. Yani çok uzun yıllarında Türk futbolunun en zirvede yer almış isimlerden bir tanesi. Onun dönüşü birçok şeyi değiştirebilir. Tabii ki henüz seçilmiş ya da başkan olmuş değil ya da daha farklı dengeler olacaktır. Erdem birazdan çok daha detaylı bize o kısımları anlatır ama yani Aziz Yıldırım'ın varlığı bu seçim sürecini en azından yani televizyoncu gözüyle şöyle bakayım, çok daha izlenir kılacak Fenerbahçe'nin seçim sürecini Sayın Aziz Yıldırım'ın varlığı. Ve yani çok da iddialı bir şekilde hazırlandığını biliyoruz. Hem yönetim listesi olarak hem sonrasında yapmayı düşündüğü hamleler olarak, işte takımla ilgili, hocayla ilgili kafasında belli ki bazı planlar da var. İddialı bir şekilde hazırlanıyor. Diğer adaysa Sayın Hakan Safi, ki yakın dönemde yine Ali Koç döneminde yönetici olarak kendisini görmüştük. Orada da ciddi bir iddia var. Yani Fenerbahçe seçimi hakikaten çok izlenir bir durumda. Dışarıdan ilgiyle takip edilecek bir durumda. Ben tabii ki çok fazla iç tarafını bilmiyorum. Dediğim gibi Erdem yayına girerken bile hala diplomasi yapıyordu. Tahmin ediyorum ki çok daha net ve sıcak bilgiler var kendisinde. O anlatacaktır. O anlattıktan sonra bizim üstüne konuşmamız belki daha rahat olabilir.
0: İbrahim, senden de bir yorum rica edeyim seçime dair. Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasına dair.
2: Aziz Yıldırım'ın ismi bile taraftarları heyecanlandırdı. Kişiden ziyade Fenerbahçe taraftarı şunu artık özledi eskisi gibi. Mesela Galatasaray'da Osimhen var. Eskiden Fenerbahçe genelde en büyük yıldızları getiren takım olarak lanse ediliyordu. Ama bu son yıllarda artık Galatasaray'a doğru kaymaya başladı. Fenerbahçe'de bir transfer özlemi de var. Ki Aziz Yıldırım her zaman en iddialı futbolcuları takımına getirmiştir. Roberto Carlos'lar, Anelka'lar, daha saymamız gereken birçok isim daha. Aziz Yıldırım'ın varlığı taraftarlarda ilk yarattığı etki bence bu oldu. Tabii zor bir süreç. Fenerbahçe artık hemen hemen her yıl seçim yapıyor. Bu kaostan çıkabilmesi lazım ki tekrar şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelebilmesi için mutlaka gerekli diye düşünüyorum.
0: Erdem, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Kusura bakmayın bu arada. Yani,
0: estağfurullah.
3: Ya son dakika bir telefon geldiği için açmak zorunda kaldım.
0: Hiç problem değil.
3: Şu dönemde de telefonları açmamak olmaz yani. Emre de burada tecrübeli bir muhabir arkadaşım olarak anlıyordur beni. Yani telefonu açmak zorunda kalıyoruz yani.
1: Yeri geliyor yayında bile açmak zorunda kalıyoruz. Ya,
3: olabilir, çünkü Fenerbahçe'nin şu gündeminde yayında da telefonu açmamız gerekebilir. Öyle bir şey olursa da haklarını helal etsinler izleyicilerimiz.
0: Biz biraz seçimi Sayın Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasını konuşarak başladık. Senden de aslında seçimle ilgili bir giriş yorumu almak isterim. Bugünkü açıklamalarla birlikte sence nasıl bir süreç Fenerbahçe camiasını bekliyor? Sendeki son bilgiler, edindiğin son istihbaratlarla birlikte istersen senden de bir yorum alarak başlayalım.
3: Tabii Furkan, uzun uzun konuşacağız ama an itibariyle Fenerbahçe'de seçim iki adaylı olacak. Şu an gözüken tablo o. Herkesin merak ettiği kısımdan başlayayım. Sayın Ali Koç'un adaylığıyla alakalı bir durum yok. 2027 için Ali Koç bunu düşünebilir. 2027 için böyle bir planı olabilir ama 2026 yılında Sayın Ali Koç'un ben bu yayına gelmeden önce araştırdığım, konuştuğum bilgi aday olmayacağı yönünde. Ali Koç bu seçime bu seçimin bir parçası olmayacak.

0: Öncelikle onu söyleyelim. Ama fikrini belirtir mi? Tarzı değil. Ben fikrini de belirteceğini düşünmüyorum ama bu seçimin bir parçası olmayacak. Yanındaki insanlar onu seçime biraz zorladı. Zorlayanlar oluyor. Medyadan da Sayın Ali Koç'un sanki girmesini isteyen isimler de var. Ama Ali Koç'un böyle bir tavrı yok. Şu an için yok. Zaman ne gösterir bilmiyorum. Aziz Yıldırım bugün adaylığını açıkladı. Ve birleşme çağrısında da bulundu. Barış Göktürk bu daveti kabul etti. Perşembe günü akşam itibariyle biz direkt bilgilerden devam edeyim. Aziz Yıldırım, Barış Bey'in de katıldığı bir toplantı yapacaklar. Cuma günü Altunizade'de tam anlamıyla o ekip artık
1: toplantı
0: yeni bir ekip.
1: Yarın.
0: Toplantı yarın akşam. O ekip artık Barış Bey'in de dahil olması, onun ekibinin de gelmesi, onun iletişimcileri, onun yöneticileriyle beraber Aziz Yıldırım'ın yeni gençleştirilmiş bir ekibi var. Bu ekip artık neye başlıyor? Kendi hayal ettiği Fenerbahçe'yi oluşturmak için çalışmalara başlıyor. O çalışmalar neler? Bendeki bilgi, bunu açacağım birazdan ama bendeki bilgi Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanı olursa Aykut Kocaman'la çalışmak istediği ve bir numaralı teknik direktör adayının Aykut Kocaman oldu. Bu bir ayıp değil. Bunu söylediğiniz zaman Aziz Yıldırım'a zarar veriyorsun gibi yorumlar da görülüyor sosyal medyada. Ya bu ayıp, Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin çok önemli bir değeri. Aziz Yıldırım'ın da onunla çalışmak istemesi çok normaldir.
1: Yani Fenerbahçe'nin son belki de en başarılı olduğu dönemde takımın başında Sayın Kocaman vardı.
0: Tamam, bu kısmı bir söyleyelim. Aykut Kocaman bir numaralı teknik direktör adayı Aziz Yıldırım'ın. Barış Bey aksini düşünüyor mu? Düşünüyorsa toplantıda söyleyecektir ama Barış Bey'in biri yerli, biri yerliye yakın dediği iki teknik direktör adayı vardı. Ben o isimleri de burada söyleyeyim. Programımız biraz şenlensin. Nuri Şahin ve Montella.
2: Yerliye yakın denen Montella.
0: Yerliye yakın olan Montella, yerli olan Nuri Şahin'di. Bu masada gündeme gelir mi onu bilmiyorum. Onların konusu. Ben bilgileri veriyorum burada. Barış Göktürk de aynı şekilde o toplantıda belki söyleyecektir. Başkanım Montella mı olsa, Nuri Hoca mı olsa ama şu an bendeki oradaki ekibe dair, yani Aziz Yıldırım'ın o seçim ekibinden aldığım yani bilgilere göre işte Sayın Aykut Kocaman, Nuri Şahin, Barış Göktürk'ün çünkü birleşmeden adayı. Önceki adaylarıydı ve Montella gündeme gelebilir. Bu isimleri bir kenara bırakalım. Yine Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin çok değerli bir ismi.
1: Doğru.
0: Yüksek Divan Kurulu'nda Oğuz Çetin'le alakalı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları olmuştu. Fenerbahçe'nin bir futbol aklı var gibi açıklaması olmuştu. Oğuz Çetin bir yapılanmada yer alabilir ama bunda tam emin değilim. Ama Oğuz Çetin gibi değerlere Aziz Yıldırım yer verilmesi gerektiğini savunuyor. Hasan Çetinkaya ile alakalı şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin çok başarılı dönemlerinde Samandıra'daki idari menajerdi. Belçika'da uzun yıllardır kulüpte sahibi. Hasan Çetinkaya'nın geri dönmesiyle alakalı bir gündem var. Yani Aziz Yıldırım'ın böyle bir yapılanması var. Futbola dair. Bu net bilgidir. Bunu da paylaşalım. Bundan bir hafta 10 gün önce Aziz Yıldırım Türkiye'de birçok insanın tanıdığı menajerle beraber transfer çalışmalarına başladı. Bir hafta 10 gün.
1: Yabancı bir menajer.
0: Yok, yerli bir menajerle. Yerli bir menajerle. Fenerbahçelilerin de yakından tanıdığı bir menajerle transfer çalışmalarına başladı. Bu süreç devam ediyor. Yani Aziz Yıldırım'ın saha içine dair hazırlıkları var. Kendisi açıkladıkça bir şeyler öğreneceğiz. Biz öğrenirsek paylaşırız burada. Yönetim kurulu listesini oluşturmakla alakalı da görüşmeleri devam ediyor Aziz Yıldırım'ın. An itibariyle de bir kısmını elbette oluşturdu. Çünkü zaten kendi yol arkadaşlarım dediği bir ekip var. Barış Bey'den dahil olacak bir ekip olacak. 2-3 kişi ya da sayısını şimdi kestiremiyorum. Almak istediği isimler var. Yani Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesi oluşturmakta zaten zorluk çekmez. İmzalar veriliyor. Ya şimdi Hakan Safi cephesine de geleceğim birazdan.
1: Tabii ki.
0: Aziz Yıldırım'dan başladım bugünün daha sıcak konusu
1: Doğru.
0: diye. Aziz Yıldırım'ın zaten imza toplamak gibi bir problemi yok. 500 imza adaylık için 500 imza gerekiyor. Bunlar da Altunizade'deki ofisine teslim ediliyor Aziz Yıldırım'ın. İlerleyen günlerde de daha kapsamlı açıklamalar olacaktır. Barış Bey'in iletişim ekibi Aziz Yıldırım'ın yanında olacak. Bu süreçte medyayla özellikle çok daha iletişim sağlayacak ekip Barış Göktürk'ün iletişim ekibi olacak. Orada da değerli kıymetli insanlar var. Aziz Yıldırım'ın serüveni bu şekilde başladı Furkan. Dediğim gibi zaman içerisinde...
1: Şunu sormak istiyorum. Tabii. Belki isim şu anda vermek doğru olmaz ama en azından liste oluşturmasının zaten çok zorlanmayacağından bahsettik Sayın Yıldırım'ın. Geçmişten bazı isimlerin tekrar yanında birlikte yol yürüme ihtimali

0: Nasıl görüyorsun?
1: Geçmişten zaten o geçmişten yanında olan isimlerin önemli bir kısmı
0: kadro...
1: var. Kemik kadronun çok önemli kısmı var. Sadece bir isimde soru işareti var mı? Ben şimdi söylemeyeyim. Değişebiliyor çünkü bu durumlar.
0: Tabii ki doğru.
1: Sadece bir isimde soru işareti varmış. O soru işaretini de ya kabul etmez ya da başkanım bana bu seferlik müsaade eder ya da devam eder. Onun dışında kemik kadro aynen devam ediyor. İlave yeni yüzler eklemek istiyor. O isimler kabul ederse onlar olacak. Barış Bey'den bazı isimler dahil olacak ve Aziz Yıldırım'ın birazcık daha böyle update edilmiş, güncellenmiş, daha gençlerin olduğu, harmanlanmış bir yönetim kurulu listesi oluşacak. Barış Bey cephesini de aktarım orada. Barış Lütfen. Bey Ankara'daydı 2 gündür. Çok önemli temaslarda bulunduğunu ifade etti. Ankara'da görüşmelerimi yaptım. Dönüyorum. Bugün de şu an hatta biz buradayken Ankara'daki dernek başkanlarıyla Barış Bey bir araya geliyor. Dernek başkanlarının yönetim kurullarıyla da dar bir ekiple bir yemek yeniyor. Elbette buranın gündemi seçim. Ankara'da yaklaşık benim duyduğum 4000 galiba kongre üyesi. Yanılmayayım ama daha fazla da olabilir. 4000 kongre üyesi var. Yani İstanbul'dan sonra da en fazla kongre üyesinin olduğu bölge.
0: Kilit
1: Ankara.
0: Noktalardan
1: kilit,
0: birisi.
1: Kilit illerden bir tanesi. Hatta Beşiktaş'ta da öyledir yani. Beşiktaş'ta çok Ankara'nın evet. seçimlerinde bir ağırlığı. Fenerbahçe'de de Ankara'nın ciddi bir durumu var.
2: Hatta bir önceki seçimde Sayın Ali Koç'un kaybetmesinin sebebi
1: Aynen
2: olarak
1: öyle.
2: O gösteriliyordu.
1: Hem de çok doğru bir noktayı hatırlattın. Sayın Ali Koç oraya gidecekti, gitmedi. Geldiğimiz noktada Ankara kilit role sahip. Barış Göktürk orada yarın dönüyor bildiğim kadarıyla. Devamında da Aziz Yıldırım'la bir araya gelecek. Öncesinde anlatmıştım. Bir araya geldiklerinde neler konuşurlar. Başkan vekili Barış Göktürk'ün olacağı söyleniyor. Bunu birinci ağızdan teyit etmedim ama söylenti bu yönde. Bunu da teyit edersek paylaşırız ama Barış Göktürk orada yetkili bir pozisyonda olacak. Aziz Yıldırım'ın o bazı noktalardaki adımlarını da dizayn eden isimlerden bir tanesi de Barış Göktürk. Yani isimlerden bir tanesi değil. Aziz Yıldırım ve Barış Göktürk. Şimdi burayı öyle okumak lazım, öyle de anlatmak lazım. Şimdi haksızlık olmasın. Yani Aziz Yıldırım ve Barış Göktürk birlikteler. Yani Aziz Yıldırım oranın önderi, Barış Göktürk de çalışkan ismi. Onu söylüyor. Çalışacağım diyor. Bugün de bir açıklaması oldu. Hatta bize paylaştılar ilk olarak. Devamında da zaten medyaya düştü. Onu da ben hızlı bir şekilde orada önemli bir bölüm var. Diyor ki Barış Göktürk, geçmiş kırgınlıkların unutulması adına ben bu sürece kefil olarak her kongre üyesiyle, her basın mensubuyla, her paydaşla arada köprü vazifesi görerek Fenerbahçe'nin başarısı için birlik ve beraberliği sağlayacağım diyor. Yani Aziz Yıldırım şimdi 20 yıllık bir figür olduğu için 20 yıl içerisinde yıpranmış birçok ilişki var. Bu ilişkileri onaracağım diyor Barış Göktürk. Burada diyor üzerime düşen tüm sorumluluğu aldım, devam edeceğim diyor. Bu kapsamda iletişim ekibimiz 11 Mayıs 2026 tarihinde göreve başlayarak tüm paydaşları bilgilendirecek. Ben söyleyeyim, Barış Bey'in zaten ekibi buradaki iletişimi yürütecek olan ekip. Bunu da beklediğimiz gelişmeler bunlar.
0: Adaylıktan çekilirken de aslında Barış Bey yaptığı açıklamada herhangi bir beklentisi olmadığından evet. ifade etmişti, bahsetmişti daha doğru ifadeyle. Ya bu noktada hani başkan vekili görevi olabileceği konuşuluyor ama şu an için zannediyorum ki henüz orada netleşmiş bir durumda yok. Yani Barış Bey, Aziz Bey'in listesinde hangi görevde, hangi pozisyonda olacak? Bunlar muhtemelen biraz daha ilerleyen günlerde netlik kazanacak gibi görünüyordur. Hakan Bey açısından da son durumu alacağım ama öncesinde Efe Can'dan da bir ufak onun da görüşünü merak ediyorum. Bugünkü arka arkaya gelen açıklamalarla beraber şimdi Erdem Aziz Yıldırım cephesinin teknik direktör adaylarından bahsetti evet. aslında. Bir numaralı isim Aykut Kocaman dedi. Barış Bey'in 2 adayı vardı. Nuri Şahin ve Vincenzo Montella. Belki bu birleşmeyle bu 2 isim tekrar masaya Sayın Aziz Yıldırım'ın açısından da belki değerlendirilebilir. Senin bunlarla alakalı olarak yorumun nasıl olur Fenerbahçe cephesinde?
3: Yani öncelikle biz tabii dışarıdan bir göz olarak baktığımızda özellikle sosyal medyadaki tepkileri de analiz edebilme şansına erişiyoruz. Yakın çevremizden de Fenerbahçeliler oldukça sokakta konuşuyorlar bu durumu. Seçim gündemi zaten yaklaşık 4 senedir Fenerbahçe'nin gündemini meşgul ediyor. Zaten bir sonraki senede seçim olması Fenerbahçelilerin bu seçimdeki en rahat seçimi geçirebileceklerinden bir döneme girebildiklerini görebiliyorum ben. Onu söyleyebilirim öncelikle. Çünkü artık şurada bence Sayın Aziz Yıldırım şunu diyebilir. Biz bir sonraki seneye başarısız olursak zaten aday olmayız. Yani zaten seçim var. Biz geleceğiz, şampiyon olacağız ve yolumuza devam edeceğiz ya da etmeyeceğiz diyebilir. O yüzden ben Fenerbahçelilerin bu seneki seçimde en rahat seçimi geçireceklerini düşünüyorum. karar verme aşamasında da Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe camiasının efsane isimlerinden bir tanesi. O yüzden yanında da Barış Göktürk gibi genç bir ismin olması bence onun yararlı.

0: ne olur? Mantıklı bir hamle bence. İkisi adına da. Ki Fenerbahçe camiası için de Sayın Hakan Safi de önemli bir aday. Önemli bir figür. O yüzden bence iki adaylı Fenerbahçe'nin kazanabileceği bir seçim olacak. Görebiliyorum ben bunu. Montella ile Nuri Şahin hamlesi de bence tamamen Süper Lig bilen iki hoca üzerine olur. Ama tabii Başakşehir orada Nuri Hoca'yı bırakacak mı ya da bir bonservis bedeliyle mi bırakacak? Onları da konuşmak gerekiyor.
1: Montella ile milli takımın bir yapılanma süreci var. Devam eden bir süreci var. Dünya Kupası var. Avrupa Şampiyonası var. Sonrası elemeler vesaire.
0: Aykut Kocaman hamlesi bence daha Fenerbahçe kimliğini bilen, coğrafyasını bilen, Fenerbahçe'nin kimyasını net bir şekilde yönetebilecek bir figür olduğundan dolayı daha mantıklı bir hamle olur gibi duruyor ve kılçıksız olur. Zaten Sayın Aziz Yıldırım'la beraber hem Aykut Kocaman'ın efsane olduğu dönemlerden bir tanesi teknik direktörlükte Avrupa Ligi'nde bir yarı final ve bir şampiyonluk var. O yüzden Aykut Kocaman hamlesi bence tartışabilir Fenerbahçe taraftarı. Oldukça tabii Ali Koç döneminde, Sayın Ali Koç döneminde tartışılan hamleler olmuştu. Sayın Ersun Yanal'ı istemişti Fenerbahçe taraftarı ve gelmişti ama başarısız olmuştu. Aykut Kocaman da bence camiada hayır denebilecek isimlerden biri değil diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Şimdi Efecan aslında doğru bir noktaya parmak bastı. Fenerbahçe'de özellikle çok kısa bir süre içerisinde Erdem çok güçlü isimlerin adaylık konusunda adaylığını açıklamaları aslında tüm Fenerbahçe camiası içinde bence önemli pozitif noktalardan birisi. Yani bu kadar belki de olağanüstü bir durumda, süreçte Sayın Aziz Yıldırım olsun, Sayın Hakan Safi olsun, yani bu sorumluluktan kaçmadı aslında camianın önemli isimleri. Hakan Bey cephesindeki son durum nedir bugünkü açıklamalarla birlikte?
2: Bugünkü açıklamalar aslında direkt davet. Yani evet. Sayın Aziz Yıldırım'ın
1: birleşme çağrısı.
2: Bizim de senin sorundan yola çıkarak cevap verebileceğim konu o birleşme çağrısına ne düşündü? Net bilgileri söyleyeyim. Hakan Bey şunu diyor. Benim lügatımda çekilmek kelimesi zaten yok diyor. Birleşmede söz konusu değil diyor. Ben hazırlığımı yaptım, hazırlığımı yapmaya devam ediyorum. Fenerbahçe Başkanlığı için elimi taşın altıma koydum. Gençler bize güveniyor diyor. Ben diyor gençleri mutlu etmeye geliyorum diyor. Tek hedefim de şampiyonluk. Bunun için hazırlıklar yapıyorum diyor. Kavgaya ayıracak bir vaktim yok diyor. Kavga edeceksen Fenerbahçe için ederim diyor. Bu sebeple Hakan Safi hiçbir şekilde bu seçimde çekilmeyeceğini, birleşmeyeceğini, her şartta, her koşulda Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu ifade ediyor. Hazırlığını da 5 aydır Fenerbahçe'nin durumunu yakından takip ederek yaptığını. Herkes böyle konuştuğumuz zaman sadece futbol olarak algılıyor ama voleybol maçına da gittiği görüldü. Basket maçına gittiği de görüldü. Basketbol maçına gittiği de görüldü. Fenerbahçe'nin tüm branşlarında zaten 5 aydır yönetimin yanında protokol tribünde Hakan Safi'de fotoğraflarda görüyorduk. Ben zaten diyor her maça giderek, Kadıköy'deki her maça giderek basketbola, voleybola zaman ayırarak Fenerbahçe'nin yanındayım diyor. Ve bu yanında olma durumumu başkanlıkla bir an evvel oraya da geleceğim. Orada önemli bir haberimiz var, onu da paylaşacağız. Bir an evvel başlamasını, sandığın koyulmasını ve seçime gidilmesini istiyor. Hakan Safi hiçbir şekilde birleşmeyecek Furkan. Bunu bugün zaten
1: yani minimum iki adayla bir seçim.
2: Kesin olarak şu an itibariyle üçüncü bir aday çıkmazsa, en güçlü isimlerden bir tanesi konuşulan Ali Koç'tu, o da düşünmüyor. Şu an itibariyle iki adayla bir seçim var. Yani kalan 30 günde Hakan Safi seçilirse çok çok büyük çok çok büyük sürpriz olur. Hatta ben imkansız değil mi? Hayatta imkansız diye bir şey yoktur en nihayetinde ama Hakan Safi hiçbir şekilde birleşmeyeceğini, çekilmeyeceğini, ya bir ifadesi var. Yani Feriştah gelse de adayım diyor.
1: Çok iddialı. Yani artık hani
2: ben bunu diyor.
1: Bu bize artık en az iki adaylı bir seçimin olacağını neredeyse kesin gözüyle bakmamızı sağlıyor.
2: Bunu diyor. Kesin olarak aday hazırlıklarını yaptı. Şimdi onları söyleyeyim. Hakan Safi'nin yol haritası nedir?
1: Lütfen.
2: Seçim ofisini tuttu. Kendisi çalışacağı bir ajans. Sonuçta bu işler elbette bir iletişim işi aynı zamanda. Bütün başkanlar çalışıyor. O iletişim ajanslarına da saldırı yapılıyor. Sosyal medyada da onların işi bu yani. İletişim ajansıyla anlaştı. Seçim ofisini tuttu. Marşım hazır diyor. Marşımı yaptım diyor. sahaya ineceğim.

0: diyor. Herkese dokunacağım. Dernekleri gezeceğim. Benim en temel amacım kalplere dokunmak, insanlara dokunmak, insanlarla sarılmak, kongre üyeleriyle bir araya gelmek, neler yapabileceğimi bizzat anlatmak diyor. Birçok ili gezecek. Onun takvimi hazırlanıyor. Birçok ili gezecek. Yani o ildeki kongre üyeleriyle bir araya gelecek. Ve devamında herkesin merak ettiği konu, Hakan Safi ne yapacak? Transferde ne yapacak? Hakan Safi kimleri getirecek?
1: Hakan Bey'in teknik direktör adayları...
0: Oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Serdar Çelikler söylemiş bunu ama ben de bugün yayını bekliyordum. Yapacak bir şey yok. Hakan Safi diyor ki net olarak 4 tane baba transfer yapacağım. Yani öyle acaba olan değil.
1: Soru işareti.
0: 4 tane net. Baba transfer yapacağım. Şu an mevkileri de biliyorum ama mevkileri bugün söylemeyeceğim. Mevkileri bugün paylaşmayacağım. İzleyicilerimiz bizlerde kalmaya devam etsinler. Bugün söylemeyeceğim mevkileri. 4 tane baba transfer yapacağım. Fenerbahçelilerin mutlu olduğu ve o transferi şu tanıma sokuyor. Üst düzey transferler. Yani Fenerbahçe seviye atlatacak transferler. Kimdir? Asensio'dur. Kimdir?
1: Kante'dir.
0: Kante'dir. İşte kimdir? Her ne kadar performansı eleştirilse de Ederson'dur. Üst seviye oyunculardır. 4 tane baba transferi bu takıma katacağım. Şu an için buna. Hatta şu ifadeyi de kullandığını biliyorum. Şu karmaşa olmasaydı dün Şampiyonlar Ligi maçlarındaydı. Yani bu oynanan son iki maçtaydı. Gidecekti. O maçları izlemeye gidecekti. Ciddi temasları olacak transferle alakalı. Hoca adayıyla alakalı da ser verip sır vermiyor. Yani hani söyleyeyim yani bende de o bilgi yok. Hoca adayıyla ilgili. Hoca adayıyla ilgili
1: tahmin var
0: yok.
1: Mı?
0: Yani tahmin yerli yok. Yabancı. Tahmin yok. Yerli yabancı tahmin yok. Ama şunu diyor ki en iyisini getireceğim diyor. En iyisini getireceğim diyor. Yani iddialı biraz. Hakan abi, Hakan Safi iddialı bir isim. Bunu belli de ediyor. Bunu belli de ediyor. Konuşmalarına da yansıyor. Bu iddiasını da ortaya koyduğunu açıklamalarından düşünüyorum. Hoca konusunda da şu an için bende bir bilgi yok. O bilgiye ulaşırsak paylaşırız ama seçim takvimi içerisinde elbette bu konuda bazı şeyler verilecektir. Bazı renkler verilecektir. Bu sorulacaktır. Birçok gazeteci soracak. Yayınlara muhakkak gidecek. Teknik direktör konusunu şimdi sen bana sordun ama bir de Hakan Safi'ye sorulacak. Yani Hakan Safi orada ne yanıtlar verecek?
1: Belki de en çok belki bu soruyu edecek, duyacak.
0: Duyacak. Hoca konusu Hakan Safi ile alakalı bir bilinmez dersem teknik direktörü sır gibi sakladı. Sır gibi saklıyor teknik direktör konusunu. Söylemiyor da en yakınları dahi bilmiyor. Ben de soruyorum bu arada. Yani nasıl Aziz Yıldırım'ın hoca adaylarını merak ediyorsak Hakan Safi'ninkini de merak ediyoruz. Yerli mi yabancı mı bilmiyorum. Hakan Safi'nin futbolla alakalı planlaması bu. Doğru futbol aklını getireceğim diyor. Transferi de diyor. Kongre'nin, o çok önemli. Kongre'nin önüne koymak istiyorum diyor. Yani 6-7 Haziran mı? 6-7 Haziran'a ben diyor bu transferleri koymak istiyorum. Bu transferleri duyurmak istiyorum. Bu transferlerde geldiğim aşamayı aktarmak istiyorum diyor. Bu sebeple hedefi tamamen transfer çalışmaları hızlı bir şekilde bitirmek. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi varsa sorun, oraya geçeyim.
1: Sorularım olacak ama sendeki bilgileri
0: şimdi şöyle bir bilgi var. Kesmeden... Biraz farklı bir pencere açacağım. O sebeple orası önemli. Fenerbahçe'de şöyle bir gündem var. Ya bunu Mustafa İnci'ye atamadım gerçi ama transferin ileri bir tarihe ertelenmesiyle alakalı ileri bir tarihe alınmasıyla alakalı kongrenin seçimli olağanüstü genel kurulun tarihinin değişmesiyle alakalı bir konu var, gündem var. Şöyle söyleyeyim. 6-7 Haziran'daki seçimin ileri bir tarihe 10 güne alınmasıyla alakalı bir gündem oluştu. Fenerbahçe yönetimde şu an için. Yönetim başkan adaylarıyla Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'la bu konuyu konuşacak. Başkan adaylarından gelecek geri dönüşe göre karar verilecek Cuma günü. Hakan Safi şunu diyor. Bu konuyu ben sordum. Hakan Safi'nin aynen cümlelerini aktarıyorum. Seçimi ileri tarihe almasınlar. Alabiliyorlarsa daha erkene çeksinler. Ben bir an evvel koltuğa oturmak, transferleri yapmak, Şampiyonlar Ligi ön elemesine girmek, bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek istiyorum. Benim kaybedecek zamanım yok. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir dakikası bile yok diyor. Seçimi değil ileriye, biraz daha erkene alsınlar diyor. Hatta bu konuyla alakalı da şöyle bir sıcak haberi vereyim. Yarın Saadettin Saran'la bir araya da gelecek. elbette fikirlerini kendisi de söyleyecektir. Seçimin ileriye değil daha erkene çekilmesini istiyor.
1: Bunun arkadaşlar. Sebebi peki nedir?
0: Sebebi ne söyleyeyim? Çok doğru bir soru. Neden bu konu gündeme geldi? Şu an için Fenerbahçe'de aidatını ödeyen üye sayısı 44 bin. Yani Hazirun seçime gidecek üye sayısı 44
1: bin. Oy kullanma hakkına sahip.
0: Sahip.
1: Kişi sayısı
0: çünkü
1: 44
0: bir anda açıklandı ya seçim.
1: Evet.
0: Yani onun içinde son bir ayda yatırmış olmanız gerekiyor
1: doğru.
0: gibi kurallar var. 44 bin. Son seçimde Hazirun sayısı 49.268 mi? Şeyine girmeden baktım. Son seçimden daha az. Birinci sebeplerinden bir tanesi bu kongre üyelerinin böyle bir talebi var. Kongre üyelerinden böyle bir talep gelmiş.
1: Üyelerden gelen
0: bir
1: talep.
0: Evet, yani. Kongre üyelerinden böyle bir talep gelmiş. İkincisi zemin bakımı ayın o tarihinde 30-31'i gibi galiba bir tarih var. Üçüncüsü bayramdan çıkılıyor tam bir hafta, insanların herhalde bir planı var, tatil planı olabilir.
1: Doğru.
0: Bu da normal. Ama an itibariyle böyle bir gündem var. Bu sıcak bir bilgi. Yarın görüşecek, hatta Aziz Yıldırım'a da bu konuyu götürecek Fenerbahçe yönetimi, ona da soracak. Başkan adayları kabul etmezse bu konu kapanır. Başkan adaylarından biri kabul eder, biri kabul etmezse bu konu bence yine kapanır. Ya tahmin bu bence. Başkan adayları kabul ederse belki değişir. Öne çekilir mi bilmiyorum ama Hakan Safi öne çekilsin diyor. Aziz Yıldırım tarafı ne diyor? Ben sıcak bakacaklarını düşünmüyorum. Oraya dair bir bilgim yok. Yani sordum, cevabını alamadım. Alırsak onu da paylaşırız.
1: Tabii.
0: Ama an itibariyle Fenerbahçe'de böyle bir durum var. Seçim tarihi değişebilir. Yani seçimin ileri bir tarihe. Yani 10 gün. Onu da söyleyelim ki burada kafalar karışmasın. Yani 6-7 Haziran değil de.
1: 16-17 gibi mi?
0: 16-17 gibi. Aynen şuraya bir bakalım. 6-7 Haziran değil. 13-14 gibi. Veya işte 20-21 gibi. Bilmiyorum. Oraya sarkacağını tahmin etmiyorum ama. Biraz 10 gün. Bir hafta 10 gün ileriye alınması gibi bir gündem var. Sıcak bir gündem, sıcak bir konu. Hakan Safi cephesi şunu diyor. Bırak ileri almayı, erkene çekilsin. Ben hızlı bir şekilde koltuğa gelmek, transferleri yapmak.
1: Fenerbahçe'nin gerçekten kaybedecek
0: yani Fenerbahçe'nin kaybedecek bir dakikası yok. Şimdi Fenerbahçe yok. Eylül'de seçim yaptığı için ben Fenerbahçe'de artık Eylül'de olmuş hazır. Ben eleştiri kısmına girmiyorum. Yani Eylül'de de seçimi gördüğü için camia, kulüp. O yüzden ne karar alınırsa şaşırmam yani. Yani
1: ilk resmi maç çok yüksek ihtimalle 21 Temmuz. Evet. Yani 21 ya da 22 Salı veya
0: ama şu var,
1: bu hafta.
0: Ama şu var. Sezonu Fenerbahçe 25'inde Haziran'da muhtemelen açacak.
1: Şey, hazırlıklar.
0: İşte hazırlıklar, işte tesislerde oyuncular ufak ufak gelecek
1: toplanma
0: falan. 3 Temmuz itibariyle 3-5 Temmuz'da zaten 5 Temmuz'da yurt dışı kampı başlıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe 25-26 işte o civarlarda açacak. Yani göreve gelen yönetimin 20 günü var sezonu açmak için. Şimdi transferleri de o süreçte yetiştirmek de kolay değil.
1: Hiç değil.
0: Hiç değil. O yüzden bir an önce yapılsın. Bu taraf onu diyor. Hakan Safi tarafı onu diyor. Bir an önce yapılsın bu seçim diyor. Durum bu şekilde Fenerbahçe ile alakalı. Bu sıcak gündemi konuşacağız. Yarın dediğim gibi bir araya gelecek. Aziz Yıldırım'a da bu konu iletilecek. Seçimin yeni tarihe alınması konusu Aziz Yıldırım'a da iletilecek. Sayın Aziz Yıldırım nasıl karşılar bilmiyorum. Benim tahminim yani ileri tarihe alınmasını doğru bulmayacağı yönünde bu tahmin. Ama bir şey olursa, bilgi olursa elbette biz Aspor ekranlarında paylaşacağız. Daha çok fazla konu var Furkan.
1: Benim sorularım da olacak. Özellikle Sayın Aydınlar'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili onun yansımaları nasıl oldu? Onunla ilgili belki kulislerde ne konuşuluyor? Bununla ilgili bilgin varsa onu da merak ediyorum ama çok kısa Emre'den bir yorum almak istediğim konu şu. Bu seçim erteleme durumu, seçimin tarihinin değişme durumu yani 10 gün ya da 15 gün ileriye alınma durumu nasıl sence etkiler olası bir senaryo Fenerbahçe'yi? Çünkü çok vakti yok hazırlanmak için yeni sezona Fenerbahçe'nin.
2: Yani geçen sene bu biraz göz göre göre oldu mesela. Geçen sene Eylül'e alınırken seçim hep bunu söylemiştik. Yani Fenerbahçe'nin lehine olacak bir şey olmadığını söylemiştik. Nitekim yani Fenerbahçe adına hakikaten çok zor bir sezon oldu. 4 sezondur Galatasaray'la şampiyonluk yarışı içerisinde yani birebir çok sert bir şampiyonluk yarışı geçiyor ama bu sezonlar arasında belki de Fenerbahçe'nin en zorlandığı sezon oldu. Çünkü sene başladı. İşte maçlar başlamışken bir başkan değişikliği, sonrasında bir hoca değişikliği. Bunlar sezon devam ederken çok kolay işler değil. Bir de özür dilerim. Karşınızda da uzun süredir devam eden bir başkan var. İşte Sayın Dursun Özbek var. Uzun süredir devam eden bir teknik direktör. Uzun süredir devam eden bir takım var. Bununla mücadele edebilmek için yani o bir şeyleri oturtmak gerekiyor. Ve Fenerbahçe'nin hakikaten Erdem'in dediği şey doğru. Yani bir günü yok kaybedecek. Haziran sonunda sezon

0: hangilerine gelen teklifleri değerlendirecek? Yani bunlarla ilgili daha aslında çözülmesi gereken çok fazla şey var. Biraz şu anki durum kongre üyelerini ilgilendiren kısmındayız şu anda işin. Yani taraftar daha farklı şeyleri merak ediyor açıkçası. Yani Fenerbahçe'de Aziz Bey'in o efsane dönemleri var. Yani Türk futbol tarihine hakikaten damga vurmuş bir isim. Ki hem saha içi başarı hem de tesisleşme noktasında gerçekten Fenerbahçe'ye o dönem çağ atlattı. İşte stadın yapılması, basketbol salonudur, onun dışında yine tesislerdir. Aziz Yıldırım orada Fenerbahçe'ye çağ atlattı ama genelde geçmişi düşünürken biz hep olumlu anıları hatırlıyoruz. Yani Aziz Bey'in de neden görevden ayrılmak durumunda kaldığını, efsanesi olduğu camiada, yani işte o efsane bir seçim var biliyorsun 2018'de.
1: Evet, Ali Sayın Ali Koç'la girdi.
0: Karşı karşıya geldikleri ve ben hatırlıyorum o dönem Sayın Aziz Yıldırım, biz bu binada değildik ama kanalı ziyarete gelmişti seçim öncesinde. Çok rahat kazanacağını düşünüyordu mesela. Yani hatta şunu söylemişti, yine tecrübesine bir atıfta bulunalım. Yani o dönemde de seçim için çok büyük bir vakit yoktu. Şunu söylemişti, ya Sayın Ali Koç'un biraz daha zamanı olsa seçimi kazanabilirdi. İyi gidiyorlardı ama kısa vakit olduğu için biz bu seçimi kazanacağız dedi. Beklediği gibi olmadı. Çünkü
1: çok daha ağır bir yenilgi almıştı o seçimde.
0: Çok ciddi bir fark oluştu. Kimse onu beklemiyordu. Yani doğru. Evet, Sayın Ali Koç zaten o dönem için Fenerbahçe camiasında bir umut olarak görülen bir isimdi. Çok beklenilen gibi olmadı ama o dönemki düşünceyi hatırladığımızda yani Fenerbahçe'nin kurtarıcısı gibi gözüküyordu açıkçası. Ona rağmen daha yakın bir seçim bekleniyordu ve Sayın Ali Koç ciddi bir farkla kazanmıştı. Yani şunu anlatmak istiyorum. Evet, o az önce İbrahim de söyledi. İşte Ortega'lar, Roberto Carlos'lar, Anelka'lar bizim çocukluğumuzda Türkiye'ye bir yıldız geliyorsa Fenerbahçe getirirdi bunu. Yani bu geleneği aslında biraz Fenerbahçe başlattı yakın dönemde. Şimdi Aziz Yıldırım'la ilgili hep onlar hatırlanıyor ama son döneminde getirdiği oyuncuları da biraz hatırlamak lazım. Yani tabii ki zaten Fenerbahçe kongre üyeleri bunu çok daha iyi tahlil edecektir ama hep o olumlu anıları hatırlarsak çok doğruya varamayabiliriz gibi düşünüyorum.
1: Erdem,
2: evet.
1: Sayın Aydınlar'ın adaylıktan çekilmesi nasıl karşılık buldu Fenerbahçe camiasında? Bununla ilgili nedir genel kanı?
2: Şaşkınlık var ama ben buradaki yayınımızı hatırlıyorum. Bugün gelirken de bizim Sabah gazetesinde de yazılarına devam eden çok sevdiğim gazeteci büyüğümüz, meslek büyüğümüz Gürcan abiyle konuştum.
1: Gürcan selamlar işte. Gürcan abi.
0: Çok selam olsun.
2: Gürcan abi ilk Mehmet Ali Aydınlar ismi çıktığında ben Gürcan abiyi aradım. Gürcan abi bana şöyle bir ifade kullanmıştı. Konsorsiyum oluşursa demişti. Biz de buradaki yayında hatırlarsın ilk Mehmet Ali Aydınlar ismi evet. çıktığında bu ifadeyi çok sıklıkla dile getirmiştim. Yani öncelikle bir konsorsiyum oluşsun. Bundan da kastı Aziz Yıldırım bana açıktan desteğini açıklasın ya da Ali Koç açıktan desteğini açıklasın değil. Muhalefet edilmesin. Bu şartlar oluşursa Mehmet Ali Aydınlar adaylığı düşünüyormuş demiş.
1: Yani tek aday, çatı aday.
2: Evet abi birazcık da camia işte tabii Mehmet Ali Bey artık gelsin. Biz de ona eleştirilerimizi yapmayalım.
1: Tursun
2: i̇şte
1: Bey'e yapıldığı gibi.
2: Eski defterleri açmayalım.
0: Aslında çok da öyle olmadı.
2: Eski defterleri açmayalım. Mehmet Ali Aydınlar da aday olsun. Mehmet Ali Aydınlar bu fikir oluşursa adaylığı düşünüyordu. Ama geldiğimiz noktada burada eleştiri getireceğim. Yüzlerine de söyleyeceğim için problem yok. Bazı gazeteci arkadaşlar alenen Mehmet Ali Aydınlar'ın seçime girerken belki de hiç daha konuşulmamış konuları sosyal medyada çok net bir şekilde konuşuluyormuş gibi yansıttığı için herkes Mehmet Ali Aydınlar çok net bir şekilde girdi, adaylığını açıkladı ki. Oysa Mehmet Ali Aydınlar'dan resmi bir adaylık açıklaması duymadık. Bakın Mehmet Ali Aydınlar'dan, Sayın Mehmet Ali Aydınlar'dan resmi adaylık açıklaması duymadan çekildiğini açıklamasını duyduk değil mi? Çok garip.
1: Doğru.
2: Bunun sebebi yapılan o kötü iletişim. Buradan ben Mehmet Ali Bey'in yanında bu işi yürüten insanlara da söyleyeyim. Böyle bir iletişimle zaten seçilme ihtimali ben görmüyordum. Görmüyordum. Yani bu iletişim tarzıyla olmaz. Yani belli gazetecilerle belli haberleri işte onu alıyor bunu getiriyor şunlar. Bir transfer listesi yazılmış 8 tane mevki var. Yani seçime var şurada zaten bir ay. Yani neyse bundan dolayı çok aday kesin girdiği gibi gözüktü ve Mehmet Ali Bey çekildi ve insanlar bu yüzden şaşırdı. Ben çok şaşırdım mı? Açıkçası konuştuğum, güvendiğim bazı insanlar böyle bir ihtimal olabileceğini ifade ediyordum. Şaşkınlıkla karşılandı. Mehmet Ali Bey bence Fenerbahçe için her zaman elini taşın altına koymaya hazır bir isim, maddi manevi. Bugün yayına gelmeden önce öğrendim. 250 milyon para girişi yapacakmış net bir şekilde.

0: 50 milyon euro net bilgi bu arada. 250 milyon euro tek seferde sıcak para girişini Fenerbahçe'ye sağlayacaktı. Bu kesin.
1: O zaman şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Yöneyi göreve gelecek olan yönetimi nasıl bir tablo bekliyor? Nasıl günler bekliyor?
0: Çok güzel bir soru.
1: Ekonomik
0: daha
1: anlamda.
0: Bugün güzel paslar atıyorsun.
1: Nasıl bir tablo var şu an
0: şöyle
1: Fenerbahçe'de?
0: Şöyle söyleyeyim, bunu hatta bizim işte ekip de izliyordur, sosyal medya ekibi de. Onlara da buradan belirteyim ki dikkatlerini çeksin. Fenerbahçe şu an hiç transfer yapmadı diyelim. Hiç transfer yapmadı bu yaz. Hiç oyuncu da satmadı. Aralık ayına kadar ödemesi gereken net rakam 98 milyon euro.
1: Hiçbir şey yapmasa.
0: Hiçbir şey yapmıyor. Bak, transfer yapmıyor, oyuncu da satmıyor. Böyle böyle kaldık. Böyle bunlarla, bu masa, sandalye, bardakla, her şeyle kaldık. Bizim masrafımız 98 milyon euro. Aralık ayına kadar. Yani gelecek olan yönetimin hiçbir şey yapmasa dahi 98 milyon euro. Ama oyuncu satar işte. Oyuncu sattın, oyuncu alacaksın. Bunlar başka konular. Böyle bir tablosu var Fenerbahçe'nin. Finansal tablosu.
1: İnanılmaz.
0: Şimdi bunu karşılayacak bir başkan adayı, bunu karşılayacak bir yönetim kurulu olması gerekiyor artık. Mecburiyet. Fenerbahçe için mecburiyet. Bunun sebeplerini kongre üyeleri tartışsın. Bu bizim benim en azından benim gündemim değil. Kongre üyeleri konuşsun, oy verenler de onlar. Biz burada bilgiden devam edelim. Ama 98 milyon euro Fenerbahçe hiç transfer yapmasa dahi, oyuncu almasa dahi, satmasa, hiçbir şey yapmasa 98 milyon euro ciddi bir rakam.
1: Çok.
0: O sebeple Fenerbahçe'yi yönetecek olan yönetimlerin de, başkanların da bu sorumlulukla, yani bu bilinçle aday olmaları, göreve gelmeleri gerekiyor. Mehmet Ali Bey 250 milyon euro para girişi yapmaya hazırmış. Hakan Bey'in böyle bir yani söylemi vardı daha önce, yaptı. Aziz Yıldırım zaten bu konuda gerekeni yapacağını ben tahmin ediyorum. Yılların tecrübesi, önemli bir yönetim kurulu kuracak. Yani Fenerbahçe bir şekilde sorunlarını çözer. Yani bir şekilde halledilir ama tablo bu. Biz tabloyu
1: Fenerbahçe
0: anlatalım.
1: Fenerbahçe ekonomik anlamda hiç güçlük çeken başkanlarla
0: olmadı.
1: Zaten yakın geçmişte.
0: Olmadı. Öyle bir alışkanlığı yok.
2: Evet. Ya camia olarak Fenerbahçe'nin şöyle bir alışkanlığı var. Yani diğer Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan ayıran, her zaman para vermek isteyen Fenerbahçeliler var yani. Ve gerçekten doğru, çok büyük paraları vermek isteyen, destek olmak isteyen.
1: Bu anlamda güçlü bir,
2: yani işte iş adamları,
1: camia yapısı var.
2: Yani önemli iş adamları, işte Fenerbahçeli önemli iş adamları yıllardır hep bunu biliriz. Bu gelenektir yani. Fenerbahçe ihtiyacı olduğu zaman, yani böyle bizim belki hayalimizde göremeyeceğimiz paraları tek seferde verebiliyor ki, yani Fenerbahçe'yi son yıllarda bu kadar sportif anlamda başarısızlık var. Zaten sportif başarısızlık olduğu zaman ekonomi de bundan etkileniyor. Ciddi bir şekilde ayakta durabiliyorsa hala Fenerbahçe, hala bu kadar iddialı konumdaysa, en önemli sebebi zaten bu camia yapısı. Yani ülkenin belki de en büyük iş adamı Sayın Ali Koç Fenerbahçe başkanlığı yapıyor. İşte onun öncesinde Sayın Aziz Yıldırım, o da kendi alanında çok çok önemli bir iş adamı. Onun dışında onun yönetim kurullarında yer alan isimler var. İşte Sayın Mehmet Ali Aydınlar hiç belki fotoğrafın içine girmeden yaptığı katkı ortada. Yani Fenerbahçe bu anlamda çok şanslı.
3: Ama tabii Mehmet Ali Aydınlar'ın beklediği ortamı Fenerbahçe'de bulabilmesi çok zor. Camiada zaten bir şampiyonluk hasreti var. 10 yılı geçti. Yani öyle gel sen aday ol, sana muhtacız gibi bir algıladım ben.
1: Fenerbahçe'nin de çok yapısında gibi böyle bir
3: onu diyorum işte.
1: Durum yok.
3: Fenerbahçe'de her zaman
1: yok,
3: rekabet vardır. Hem evet, sağ içi hem sağ dışı. Hatta Erdem'le sezon boyunca yaptığımız programlarda hep onu dile getirdi zaten. Fenerbahçe iyi giderken bile mutlaka bir muhalif taraf da bir şeyler yapıyor arkadan. Yani öyle Mehmet Ali Erdoğan'ın beklediği bir ortamın Fenerbahçe'de oluşması bence imkansız.
0: Yani bir ortam henüz daha eleştiri yapılmadan bile, hani yapıldı aslında, eleştiriler vardı belli kitleden ama daha sert eleştiriler olacaktı. Şimdi ben burada bazı kısımlarını anlatmayayım ama şunu söyleyeyim. Mehmet Ali Bey aday olsaydı çok ciddi bir eleştiri tufanı böyle bekliyordu yani. Hani Sayın Aziz Yıldırım'ın
1: onun sinyallerini
0: konudaki,
1: aldık.
0: Ya evet, onun sinyalleri alındı. Onun sinyallerini Mehmet Ali Bey de aldı. Elbette benim de duyduğum bazı şeyler oldu. Yani yapılacak olan eleştirinin ayarı böyle, hani gerçekten Mehmet Ali Bey çok saygın bir isim. Ülkemizin çok önemli bir iş adamı. O saygı, o konsorsiyum oluşmadı. Mehmet Ali Bey de girmemeyi tercih etti. Ama şunu söyleyeyim. Bu demek değil ki bir daha Fenerbahçe başkanlığı aday olmayacak. 2027 yılı belki de Mehmet Ali Bey'in de aday olduğu bir seçim olacak. 2027 yılı belki de Sayın Ali Koç'un aday olduğu bir seçim olacak. 2027 yılında belki de bu sene seçecek olan başkan tek aday olarak girecek.
1: Peki,
0: yani
1: o zaman
0: Fenerbahçe ne olacağını kestiremez.
1: Güzel bir noktaya değindin. Sayın Ali Koç.
0: Evet.
1: Fenerbahçe kongre yapısında, mevcut kongre yapısında çok güçlü, evet, bir isim olduğunu biliyoruz, evet, artık. Özellikle

0: özellikle. Bu seçimde sence, bilgi olmayabilir, tahmin de olabilir.
1: Kimi destekleyecek?
0: Nasıl bir noktada durur? Ben destek kelimesini yani kullanmayayım. Nasıl bir noktada konumlanır sence?
1: Kongreye gelir bence, tahminim o. Konuşma yapacağını zaten düşünmüyorum. Oyunu verir. Fenerbahçe demokrasisine inanan, ona her şeyin üstünde tutan bir insan yani. Oyunu verir. Seçimde nasıl bir duruş sergiler? Bugün... Yani yakın olan, bugün şimdi olağanüstü bir toplantı var gibi sosyal medyada bazı haberler oldu. Çok büyük meslek büyüklerimiz haberleştirdi. Ben de onu araştırdım. Ya böyle bir toplantı yok. Zaten Sayın Ali Koç'un yanında olan insanlar hep yanında olan insanlar. Yani onlarla her gün toplantı yapıyor olması lazım. Yani o insanlarla hep beraber zaten, ekibiyle beraber. Yine de konuşuyor. Şu an için bir karar yok. Sayın Ali Koç 2026'daki seçime girmeyecek. Şey ne, duruşu ne olacak? Birine destek verir mi? Zaten burada merak edilen o. Ben sanmıyorum. Evet. Açıktan Sayın Ali Koç'un bu iddiaya destek veriyoruz gibi bir cümle ağzından yanındaki insanlara dahi belki söylerse söyler duyacağımızı düşünmüyorum. Ve zaten Sayın Ali Aziz Yıldırım'la arasında belli bir mesafe var. Yani orada çok ilişkilerinin iyi olmadığı zaten biliniyor. Hakan Safi ile konuştuklarını biliyorum. Ara ara konuşuyorlar ama bu konuşma sana bir destek veriyoruz değil. Ben tarafsız kalacağını düşünüyorum Sayın Ali Koç'un. Bu seçimi uzaktan izleyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin iyi olmasını istediğini biliyorum ama yani herkesten çok istiyordur. Yani herkes gibi o da çok istiyordur. Tüm Fenerbahçeliler gibi iyi olmasını istiyordur. Duruşunun da bu yönde olacağını tahmin ediyorum. İlerleyen günlerde buna dair bir tavrı olursa zaten öğrenirsek paylaşırız. Ama bugün sosyal medyada işte bazı haberci arkadaşlar Sayın Ali Koç'un seçimi düşündüğünü ifade etti. Yani şimdi ekran görüntüsü var. Hiçbir şekilde düşünmüyor. Yani buradan kimseyi yalanlamak gibi bir derdim yok. Sayın Ali Koç'un seçime girmek gibi düşüncesi olmadı. Bugün çıkan haberler doğru değildi, öyle özetledim.
0: Bence Ali Bey'in beklediği seçim, hazırlandığı seçim bu seçim değil. Yani belki 2020.
1: Belki 2027 olur.
0: Onu da tabii zamanla görürüz. Efecan, yeni göreve gelecek olan yönetimi bekleyen ekonomik anlamda zorlu tablodan bahsetti Erdem. 98 milyon euro. Hiçbir hamle yapmasa dahi yeni göreve gelecek olan yönetimin Aralık ayına kadar bulması gereken rakam. Bu anlamda da zaten takvimin sıkışıklığından bahsediyoruz. Ekonomik evet. Anlamda da sanki zor bir görev devralacak yeni yönetim Fenerbahçe'de.
2: Öyle ama 2018'e döndüğümüz zaman baktığımızda tabii Sayın Ali Koç da Sayın Aziz Yıldırım'ın o dönemlerde sponsor bulamadığı bir ortamda Fenerbahçe'ye başkanlık yapmıştı. Fenerbahçe bu zor dönemleri her zaman, az önce Emre abi de söyledi, camiayı seven, camiaya para vermek isteyen birçok zenginle beraber ortamı düzenleştiriyor, düzgünleştiriyor. Mali anlamda inanılmaz destek veren eski başkanları var Fenerbahçe'nin. Sayın Ali Koç da tabii Sayın Saran da başkan olduktan sonra hemen sponsorluğunu yeniledi. Ali Koç'a gidilirse, Sayın Ali Koç'a gidilirse ben kıracağını zannetmiyorum ki Aziz Yıldırım'la aralarında herhangi bir yakınlık olması dahi şu an. Ben Sayın Ali Koç'un kıracağını düşünmüyorum. Orada daha önceki yönetimlerde Sayın Aziz Yıldırım'ın yanında olan, daha sonra Sayın Ali Koç'un yönetiminde olan çok ülkemizin inanılmaz derecede zengin olan isimleri var. Fenerbahçe'nin ben mali anlamda çok zorlanacağını düşünmüyorum bu açıdan. Ki Sayın Hakan Safi, o da aynı şekilde Fenerbahçe için 25 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettirmiş bir isim. O yüzden ben kaybederse bile Sayın Hakan Safi yeni seçilecek yönetime destek verebileceğini düşünüyorum. Ki Fenerbahçe'de bu bütünlük bir önceki yönetimde sağlanamamış olsa da Sayın Ali Koç döneminde bu yönetimde ben olabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık camianın da sabrı kalmamış durumda Fenerbahçe'de. Yaklaşık 12 senedir şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan bir Fenerbahçe taraftarı var. O yüzden ben burada eğer seçilecek yönetime destek verecek kişilerin veya bir sonraki dönemde aday olabilmeyi düşünen isimlerin bu yönetime destek verirlerse eğer önümüzdeki sezon içerisinde başkanlıkta da önemli şekilde pay sahibi olacaklarını düşünüyorum. Bu nedenle ötürü ben Fenerbahçe'nin bir finansal durumda sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.
0: İbrahim, katılıyor musun Efecan'a? Fenerbahçe biraz ortak akılda fikir noktasında son dönemde birleşmekte zorlansa da ekonomik anlamda aslında herkes taşın altına elini sokuyor Fenerbahçe'de son dönemde.
3: Fenerbahçe büyük bir camia. Para bulmakta sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ben burada önemli olan futbol aklı. Yani yapılacak transferlerle birlikte bu parayı nasıl

0: Nasıl yönetebileceği bence daha kıymetli. Fenerbahçe her zaman para bulur. Katılıyorum sizlere de. Yani birçok noktadan eski yöneticiler, eski başkanlar hepsi gittiğinize geri çevirmeyecektir. Keza Ali Koç da böyle bir söylemi de oldu zaten seçimi kaybettiği süreçte bile. Fenerbahçe'nin öncelikle futbol aklına bence ihtiyacı var. Saha içinde de bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Para bir şekilde bulunur. Nasıl yöneteceğiyle alakalı farklı konuların üzerine gitmesi lazım. Mesela hocaları da söyledik. Yani bence hocalarda da artık bir revizyon yapılmalı. Denenmişi denemekten ziyade artık daha bir...
1: Yeni yüzler mi?
0: Yeni yüzler. Futbol sürekli güncelleniyor ve artık daha genç potansiyel, yüksek potansiyeli olan hocalara gidilip Fenerbahçe yeni bir şeyler denemeli yani artık.
1: Yani alışılmışın biraz dışına çıkması kesinlikle gerekiyor yani her anlamda.
0: Fabeli'yi gördük işte, geldi bizim ülkemizde. Sonrasında doğru, yardımcı antrenörlükten şimdi nerede?
1: Beden yani eğitimi öğretmeni diye gönderdi ortada. Şampiyonluğa ulaştı. Konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin seçim gündemini detaylı bir şekilde ele almış olduk. Galatasaray'ı bekleyen Antalya Spor sınavı var. Kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak Sarı Kırmızılar. Beşiktaş'ta dünkü mağlubiyetin yankılarını konuşacağız. Trabzonspor'un transfer gündemi, Süper Lig'de düşme hattındaki kritik maçlar. Tüm bu konular programın ikinci arasında konuşmaya devam edeceğimiz diğer konu başlıkları ama kısa bir ara için sizlerden izin istiyoruz. Sonrasında spor merkezi devam ediyor.
2: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: canlı yayın. Yani
1: böyle doğru, bir tıp, evet. Alternatif tıp yöntemi. O sonuç vermedi. Ağrıları iyice arttı. Son dakika bilgisi olarak şunu söyleyeyim. Nene sezon sonunda ameliyat olacak. Dorgelesine ameliyat olacak. Kasındaki fıtıkla ilgili. Yani şu an için ameliyata karar verildi. Değişiklik olacağını da düşünmüyorum. Bunu söyleyeyim. Milan Škriniar maçta oynamayacak. Konya deplasmanında yok. Bir maçta daha oynayabilir sağlık heyeti. Yani bir maçta daha oynayabilir. Hani kaptan olarak oynamak isterse, zorlarsa kendini maksimum o kadar, o riski maksimum o kadar risk alabilir diyor sağlık heyeti. Bu maçta yok. Konya deplasmanında olamayacak.
2: Yani olursa da belki yani, Eyüp Spor maçı.
1: Eyüp Spor maçından hani birazcık daha tedavi. Eyüp Spor maçında belki. Ama Konya'ya gitmek ister mi Milan Škriniar? Yani kaptan olarak takımın yanında olduğu maçlar oldu sakatlığı döneminde. Onu net değil, henüz net değil. Gidebilir. Böyle bir gündem oluşabilir. Milan Škriniar Konya'ya takım arkadaşlarının yanında olabilir ama sahada olmayacak. Škriniar sakatlığı sebebiyle sahada yok. Asensio takımla çalışıyor. Full idmanlara devam ediyor. Yine kadroda olacak. Süre verilirse süre alabilecek duruma geldi Marco Asensio. Fenerbahçe'deki durum bu. Seçim gündemi elbette var ama futbol takımı devam ediyor. Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şansı da devam ediyor.
2: Evet. Yani son iki haftaya giriyoruz.
1: Bu bilinçle
2: 4 puanlık fark var.
1: Bu bilinçle takım hazırlanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın alacağı sonuç elbette belirleyici olacak. Fenerbahçe Konya deplasmanında kazanmak, Galatasaray'ın kaybetmesini elbette bekliyor. Yani doğal olarak bu olmazsa sezonu ikinci olarak noktalayıp Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak istiyor oyuncu grubu. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Seçimi bekliyoruz. Seçimden sonra zaten hızlı bir şekilde bizim gündemimiz bitmiyor. Yani bitmeyecek de transferdi, seçimdi. Sonra yeni hocaydı. Kamptı, Dünya Kupası'ydı. Yani karman çorman bir süreçte
2: bir bakacağız. Yeni sezon başlamış.
1: Yeni sezon başlamış hepimiz için. Medyada çalışanlar için de öyle. Yani sezonun nasıl bittiğiyle nasıl başladığını anlamıyorsun. Doğru. Bir de şöyle bir durum var Furkan. Ben bunu net olarak itiraf edeyim. Abi transfer dönemini ben sevmiyorum. Açık söyleyeyim. Gerçekten sevmiyorum. Yani transfer dönemi bundan daha da yorucu. Yani sürekli telefondasın, 7-24 uyuyamıyorsun, işte uyusan da birileri bir şey yapıyor, böyle psikopatça bir duruma dönüşüyor.
2: Ben
1: yani
2: sezon devam ederken başlayan transfer dönemini sevmiyorum, yani devre arası transfer dönemini hiç sevmezdim. Çünkü bir yandan seyahatler var, deplasmanlar var, bir yandan transfer.
1: Ya o da var,
2: yazımı var.
1: Yazın da kötü.
3: Yazında zaten işte
1: kötü.
3: Ağustos'ta falan lig başlıyor. Bir yandan maç da
2: bir ay buçuk ay zaten devam ediyor.
3: Zaten büyük transferler genelde oralara kalıyor.
1: Yani ben Ağustos mesela ayında şöyle söyleyeyim. Şimdi yaz ayları olduğu için haliyle hava güneşli oluyor. Eşinizle, sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirebileceğiniz zaman dilimidir. Yani dışarıda bir sevdiklerinizle oturalım dediğiniz zaman dilimi oluyor. Benim trip yediğim dönemde yaz transfer dönemi oluyor. Yani o telefondan bir türlü kopmuyorsun. Biri
2: Elif,
1: arıyor.
2: Elif'e ben buradan sesleneyim. Yapmasın.
1: Yapmasın mı? Yapmasın tabii.
2: Sevgiler Elif'e de. Selamlar.
1: Yani böyle Fenerbahçe'nin gündemi bu şekilde. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz.
2: Fenerbahçe'yi hareketli günler bekliyor. Bu ekranlarda daha çok konuşacağız Fenerbahçe'deki seçim gündemini özellikle. Biraz çünkü seçim gündemi futbol takımının önüne geçmiş durumda Fenerbahçe'de. Yaklaşık bir ay var kongreye. Tam olarak bir ay var. Daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir dün akşama gidelim. Beşiktaş'ı konuşarak devam edelim spor merkezine. Sezonun en kritik maçlarından birisi, kalan tek hedef Zira Türkiye Kupası şampiyonluğu. Belki de haftalardır, aylardır Sayın Başkan'ın, Sergen Yalçın'ın hep işaret ettiği Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalde veda etti Beşiktaş turnuvaya. Maç sonunda eleştiriler vardı hoca için, hatta istifa tezahüratları oldu. Hocanın çok bence kritik açıklamaları var bu konuda ama dün istersen öncelikle maç sonu neler yaşandı, soyunma odasında özellikle neler yaşandı Efecan, bunu konuşarak Beşiktaş bölümüne başlayalım.
4: Tabii şöyle, dün Orkun Kökçü de flash röportajda şunu söyledi. Tek bir hedefimiz vardı, ondan da eğlendik dedi. Beşiktaş için hedef maçlarda sıkıntı yaşadığını sürekli dile getiriyorduk ama Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının karşısında böyle bir yenilgi, özellikle son dakikada gelen bir penaltı golüyle.
2: Çok özür diliyorum bu arada. Bugün Euroleague'de playoff serisi 3. maçı vardı. Fenerbahçe-Beko Zalgiris deplasmanında sahaya çıkmıştı. Temsilcimiz maalesef 81-78 rakibine mağlup oldu. Seride durum 2-1'e geldi. 3 galibiyete ulaşan taraf Final Four bilet alacak. Fenerbahçe'nin hala avantajı devam ediyor ama son dakika bilgisi olarak da bu sonucu paylaşmış olalım. Serinin 4. maçı da yine Litvanya'da Zalgiris'in sahasında oynanacak. Lütfen Efecan devam et, kusura bakma.
4: Yani Beşiktaş taraftarı da böyle bir yenilgiyi beklemiyordu. Onu açık bir şekilde söylemek gerekiyor ki tribünler de neredeyse tamamen doluydu. Siyah beyazlı taraftarlar bir hayal kırıklığına uğradılar. Zaten maç sonunda senin de söylediğin gibi inanılmaz bir tepki vardı. Hem Sergen Yalçın'a hem de yönetim tarafına. Ama açıkça şu tabloya baktığımız zaman devre arasında Sergen Yalçın kimi istediyse Sayın Başkan Serdar Adalı o isimlere giderek gerekirse belki de vermek istemeyeceği rakamlara kadar çıkarak o isimleri Sergen Yalçın'ın takımının kadrosuna ekledi. Yani burada Sayın Başkan Serdar Adalı yapabileceği ne varsa her şeyi yaptı. Özellikle Sergen Yalçın kimi istediyse, Serkan Reçber kimi istediyse hiçbir geri adım atmadan o da oyuncuları buraya getirdi. O yüzden ben burada Sayın Başkan'ı çok eleştirmeyeceğim. Hatta eleştirilmesini haksız buluyorum Sayın Başkan Serdar Adalı'nın. Ama burada teknik heyetinde oturup bir bakıp önüne bir tablo çizmesi lazım. Çünkü bir para
2: öz eleştiri şart.
4: Evet. Artık. Beşiktaş'ta biraz da bu öz eleştiri durumu olmadığı için bence Beşiktaş şu anda bunları yaşıyor. Beşiktaş camiası bunları oturup bir değerlendirmesi gerekiyor. Taraftarın tepkisi var. Evet. Sergen Hoca'nın da ben soyunma odasındaki olan duruma dönmek istiyorum. Oradaki bilgileri vermek istiyorum. Sayın Başkan soyunma odasına indi maç sonrası. Burada tabii Sergen Hoca'ya da geçmiş olsun dilerim. Kendisinin şekeri, tansiyonu biraz yükseldiği için hatta flash röportaja dahi gelememe durumu vardı. Çok sinirlenmiş. Tansiyonu ve şekeri yükselmiş hocanın. Başkanla tabii soyunma odasında kendisini beklerken de şekeriyle tansiyonu ölçülüyor, bakılıyor. Onu bekliyor görüşmek için. Daha sonrasında Sayın Başkan Sergen Hoca ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Sergen Hoca şöyle bir cümle kullanıyor Sayın Başkan'a. Trabzonspor maçında iç sahada ben tekrardan bu tepkileri almak istemiyorum. Taraftar beni istemiyor. Benimle ilgili istifa tezahüratında bulunuyorlar. Ben bırakmak istiyorum diyor Sergen Hoca. Sayın Başkan Serdal da kendisine diyor ki birazcık şu an sakin olalım. Önümüzde iki maç var. Evet bu iki maç Beşiktaş'ın dördüncülük koltuğunu etkilemeyecek ama Trabzonspor maçıyla beraber belki bir ortam düzeltilebilir. Bu ortamı da düzeltmeye çalışalım diyor Sayın Başkan Serdal da. Ve böylece de tabii Sergen Hoca'nın yanına gelen 2-3 futbolcu da var. Bunlardan bir tanesi hem Kaptan Orkun Kökçü hem de takımın deneyimli isimlerinden Salih Uçan. Sergen Hoca'yı bırakmaması konusunda ikna etmeye gelen iki isim Beşiktaş adına. Sergen Hoca da başkanın bu kararını saygıyla karşılıyor ve istifası geri çevriliyor Sayın Sergen Yalçın'ın. Ama şu an Beşiktaş'ın tablo şu tamamen. Sergen Yalçın'ın Trabzonspor maçıyla Rizespor maçında kesinlikle takımın başında olmasını bekliyoruz. Ama ilerleyen günlerde özellikle sezon bitiminde ben Sergen Yalçın kesinlikle Beşiktaş'a devam edebilir mi diye bir soru sorarsam bana ben ona kesinlikle devam edebilir diyemem. Çünkü Sergen Yalçın'ın bir stili, bir karizması, bir aurası var ve sürekli de o yönde ilerleyen bir teknik direktör. Kendisi de tabii basın toplantısında dile getirdi. Ben taraftarımız beni istemezse ben bu koltukta oturmam dedi.
2: Evet, hocanın ifadesi şu: taraftarımız bırakmamı istiyorsa bırakırız.
4: Evet.
2: Sergen Yalçın'ın basın toplantısındaki açıklaması.
4: Biraz da bu konuyu, bu açıklamayı aslında Trabzonspor maçında Beşiktaş taraftarının göstereceği tepki ya da Sergen Hoca'nın yanında olabileceği destek etkileyecek. Eğer bence Trabzonspor maçında Beşiktaş camiası Sergen Yalçın'ın yanında olursa Sergen Hoca'nın devam etme ihtimali oldukça yüksek. Ama Trabzonspor maçında Beşiktaş taraftarı bu tepkisini sürdürürse ben Sergen Hoca'nın devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ve bunu bilgi olarak da söyleyeyim hem yorum olarak söyleyeyim. Özel bir bilgi de vermek istiyorum.
2: Lütfen.
4: Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç aynı zamanda futbol komitesinde de bulunan isimlerden bir tanesi. Programa girmeden önce kendisiyle konuşma ve değerlendirme alma fırsatında bulundum. Kendisi de bize özel demeç verdi. Onu da paylaşmak istiyorum. Sergen Hoca'nın son durumunu sordum. Devam edip veya etmeyeceğime hakkında. Sorun yok. hocanın motivasyonunu düzeltip devam edeceğiz dedi Sayın Başkan. Buradan da Beşiktaş taraftarları

0: Sergen Hoca ile ilgili son bilgilendirmeyi kulüp yönetimi tarafından tutulan tavrı da bildirmiş olalım.
1: Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Murat Kılıç'ın A-Spor'a özel açıklaması. Evet. Bir sorun yok, hocanın motivasyonunu düzeltip devam edeceğiz.
0: Evet. Burada da bazı Beşiktaş taraftarlar şunu da söyleyebilir. Biz inanmışlarla mı yoksa inandırılmışlarla mı yola devam edeceğiz diyebilirler Sergen Hoca için. Ben bu yorumu yapıyorum. Ama tabii Beşiktaş'ı da bu süreçten çıkartabilecek en kritik isimlerden bir tanesi de Sergen Yalçın. Sayın Başkan da kendisine soyunmasının hatta şunu da söylemiş. Biz bu yola beraber başladık, beraber devam edeceğiz. Bu cümleyi de kurmuş Sayın Başkan. O yüzden Beşiktaşlı taraftarların tamamen takınacağı tavır Sergen Hoca'nın Beşiktaş'lık geleceğini belirleyecek.
1: Yani Trabzonspor maçındaki atmosfer belirleyici olacak, evet, anladığım kadarıyla Beşiktaş'ta hocanın geleceği için. Ama şimdi Emre çok deneyimli tabii, ona dönmek istiyorum. Ben iş bu noktaya geldikten sonra olumlu anlamda dönebilen çok fazla süreç hatırlamıyorum. Büyük kulüplerde özellikle teknik direktörler için. Sence buradan toparlayabilir mi hoca, yönetim, Beşiktaş? Şurada iki hafta kaldı ve yeni sezon planlaması aslında konuşulması gereken bir dönemde, süreçte. Bugün hocanın geleceği tartışılıyor, konuşuluyor.
2: Ya tribünde bir kere bir hocayla ilgili istifa tezahüratı yapılırsa artık onun dediğin gibi çok fazla geri dönüşü olmuyor. Yani eleştiri olabilir. Zaman zaman işte hem medyada olabilir, sosyal medyada. Mesela Okan Hoca için de yapılıyor bir tane beraberlikte. Yeni sezona başlanmasın mı falan gibi gerçeklikten kopuk şeyler söyleniyor ama bunun ölçütü bence stadyumdur. Yani stadyumdaki atmosfer bize her şeyi anlatır ve orada bir kez bu bağ koparsa bunu toparlayabilmek çok kolay değil. Yani tabii ki Sergen Yalçın Beşiktaş tarihinin en önemli figürlerinden bir tanesi ve hem teknik adam olarak hem zaten oyunculuk dönemi çok büyük bir efsane. O yüzden yani bunu çevirebilecekse tek çevirebilecek insan Sergen Yalçın. Yani mevcut şartlarda ben yine de çok kolay görmüyorum. Ya bu kupa konusuna gelecek olursak dün aslında tamamen belki benzer örnek değil ama farklı şartlar da var ama şunu anlatmak için örnek vereceğim. Beşiktaş son lig maçında rotasyon yaptı Antep maçında, evet, işte. As oyuncular sonradan yine girdi ama hep bu kupa motivasyonu vardı. Yani ligde biraz rotasyon, ligde bir amaçsızca ortaya konan bir oyun ve kupa maçı bekleniyordu. Mesela aynı şeyi dün Atletico Madrid yaşadı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde. Onlar da ligde rotasyon yapıyorlardı Şampiyonlar Ligi için. Yani oyunculara o devamlılığı sağlamadığınız zaman o odak kayboluyor. Yani bu çok doğru bir yöntem değil. Biz buraya odaklanacağız, diğer tarafı çok önemsemeyeceğiz yöntemiyle eldekini de genel itibariyle kaybediyorsunuz. Genelde bunu görüyoruz. İşte dün iki tane benzer örnek yaşandı. Atletico Madrid de yarı finalde veda etti. Tabii ki tamamen birebir örnek değil ama benzerlik taşıdığı süreç açısından için söylüyorum. Yani Beşiktaş adına Sergen Hoca da hep yeni bir yapılanmadan bahsediyordu. İşte birkaç transfer dönemine ihtiyacımız var diyordu. Bence burada haklı. Yani bu konuda Sergen Hoca'nın haksız olduğunu söyleyemem. Çünkü hakikaten kadro tabiri caizse böyle bir karman çorman, çorbaya dönmüş bir vaziyetteydi. Adım adım inşa ederek işte bu dönemde savunma için bir hamle yapıldı. Zaten sene başında Orkun gibi önemli bir figür dahil edildi. İşte Oh dahil edildi. Birkaç tane daha belli yerlere ihtiyaç var ama yani en baştaki şeyi bir daha söyleyeyim. Çok da böyle uzatmaya, dallandırmaya, budaklandırmaya gerek yok. Yani tribünde o tezahürat bir kere yapılırsa onun çok fazla geri dönüşü olduğunu görmedik bugüne kadar.
3: İbrahim, sen nasıl değerlendirirsin dün akşamki mağlubiyeti? Bu arada Beşiktaş'ı konuşuyoruz ama Tümosan Konyaspor'u, başta İlhan Palut olmak üzere Konyaspor yönetimini, tüm yetkilileri gerçekten kutlamak gerekiyor. Özellikle İlhan Palut'a bence bir parantez açmak lazım. Bu sezon dört büyüklerin kabusu oldu İlhan Hoca. Ligde zaten Galatasaray'ı ve Trabzonspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Kupada önce Fenerbahçe'yi eledi kendi sahasında, ardından dün deplasmanda Beşiktaş'ı yine mağlup etmeyi başardı. Yani bu anlamda kesinlikle konuşulmayı ve takdir hak eden bir isim. Tüm İlhan Hoca nezdinde Konyaspor camiasını da kutlayalım. Bence kupaya da renk atıyorlar. Finalde de rakip kim olacak tabii henüz belli değil. Gençler Birliği veya Trabzonspor, iki takımdan birisi yükselecek finale ama yine Konyaspor'un finalde çok güçlü, evet, adaylardan biri olacağı aşikar. İbrahim, istersen Konyaspor'u da biraz konuşarak
4: Konya'ya
3: devam
4: da geçeceğim.
3: Edelim.
4: Aslında şuradan başlamak istiyorum. Beşiktaş 5 sezondur şampiyonluk yarışından uzak. 5 sezondur hep erken havlu atıyor. Şimdi biraz da taraftarın penceresinden olaylara bakmak lazım. Tamam, Sergen Yalçın, Emre'ye katılıyorum. Beşiktaş'ın çok önemli bir figürü. Herkesin Yani panzehir olarak Sergen Yalçın'ı

0: gördüğünü inkar etmemek lazım. Sergen Yalçın gelecek, düzeltecek. Aynı Galatasaray'daki Fatih Terim etkisi gibi bir şey beklendi. Nitekim ligde ufacık bir ışık verdiği zaman bile tribünlerde 30 bin üzerinde seyirci gelmeye başladı. Beşiktaş taraftarı üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Beşiktaş'tan tek beklentileri bu sezon özelinde derbi kaybetmeyin, Ziraat Türkiye Kupası'nı alın. Ve çok vefakar yani. Ben buradan Beşiktaş taraftarını kutlamak istiyorum. Aynı durum Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de olsa oraya 30 bin seyirciyi götürmek gerçekten çok zor. O yüzden bir alkışı Beşiktaş taraftarına veriyorum ve tepkileri de anlıyorum. Sergen Hoca işte flash röportajda şöyle bir şey dedi. Camiada sabır kalmamış. E hocam çok normal değil mi? 5 sezondur zaten finalde yoksun. Önündeki tek hedef Ziraat Türkiye Kupası. Buna vurgu yapılmış. Özel primler açıklanmış. Ve nispeten senden daha düşük bütçeli ve daha güçsüz bir kadro belki Konyaspor. Yani iç sahada oynuyorsun. Seyircin de gelmiş. Burada bence tepki çok normal. Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığını anlıyorum. Ve Sergen Yalçın döneminin de 2 hafta sonra biteceğini düşünüyorum. Sergen Yalçın özelinde şunu da söylemek lazım. Önceki gelişinden baktığımızda bir performans düşüklüğü de var hocada. Artık bu ekibinden mi kaynaklı mı, Sergen Hoca'nın psikolojisinden kaynaklı mı onu bilemiyorum. Ama ilk Eyüpspor maçında ben bunu fark etmiştim. 2-2'lik beraberlik sonrası taraftarla konuşma dilinde yani ben büyük sıkıntılar gördüm hocanın. Yani o kendinden emin, özgüvenli Sergen Yalçın'ı orada görememiştim. O görüntüyü de hafızama attım. Yani Beşiktaş hayal kırıklığını bu şekilde tanımlayabiliriz. Rakibini de gerçekten tebrik etmek lazım. Gün boyu Konyaspor Oteli'nden ben yayınları gerçekleştirdim. Futbolcularla konuştuk, yönetimle konuştum, İlhan Hoca ile konuştum. Yani neredeyse yayında şunu diyebilecektim. Yani maçın favorisi Konyaspor. O kadar motiveler ki. Yani ben o işi aldım orada. Yani Konyaspor dedim çok zor bir karşılaşmaya çıkacak ve Beşiktaş'ı eleyecek gibi bir vibe'ı aldım. Çünkü çok inanmışlar. Hedefleri ligde kalmaktı. İlhan Hoca ile birlikte 12 maça çıktılar. 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetleri bulunuyor. Yukarı giden bir ivmelenme. Ligde hedefsizler artık 40 puanla ne yukarı ne aşağı oynuyor. Tek direksiyonu bir tek Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdiler. Nitekim Fenerbahçe'yi elemeleri de büyük bir referans aslında. Burada yani Sergen Yalçın bu önlemi alması gerekiyordu. Baktığımızda da belki aynı senaryo gerçekleşti. Fenerbahçe karşılaşması 120+
1: doğru.
0: 2'de maçı kazandı. Beşiktaş karşılaşmasında 90+5'te.
2: İkisi de penaltıyla.
0: İkisi de penaltıyla ve ne kadar dirençli bir futbol oynadığını gösterdi. Tabii Berkan Kutlu'ya da bir parantez açmak lazım. O da Galatasaray'dan bedelsiz gitti. Ve Konyaspor'da gerçekten yükselen bir futbolu var. İlhan Polut da onu milli takım için alması gerektiğini vurgulamıştı. Dün de yine iyi performansı vardı. Bir de şunu da söylemek lazım. Belki kimse bilmiyordur bunu. Sacha Boey da dünkü karşılaşmayı Tüpraş Stadyumu'nda Loja'dan takip etti. Berkan Kutlu'yla çok yakın bir arkadaşı var. Evet. O da Berkan'a destek amaçlı maça gelmişti. Tekrar Konyaspor'u kutluyorum. Bu hafta da Fenerbahçe karşılaşmasında nasıl bir performans ortaya koyacaklar onu da merakla takip edeceğim.
3: Yorgun çıkacaktır kesin. Yani ona eminiz yani ama Konya Kupa'daki maçta Konyaspor Fener özellikle merkezi çok iyi kapatmıştı İlhan Palut. Fenerbahçe'yi kanatlara yönlendirdi. Zaten orta yaptığın zaman Fenerbahçe'de ceza alanı içerisine girdiği zaman da yüksek toplarla çok faaliyet üretebilen oyuncu yok. Talisca bir forvet değil. İlhan Hoca o maçı o şekilde çözmüş, uzatmalara götürmüş, zorlamış ve penaltıyla almıştı. Lig maçın havası farklı olur tabii. Konyaspor yorgun gelecek. Fenerbahçe'de eksikler var ama Konyaspor artık tüm konsantrasyonunu kupaya çevirmiş durumda. Ben araya girdim ama Furkan bir şeye değinmek istiyorum.
1: Lütfen.
3: Efecan güzel bir demeç almış Sayın As Başkan'dan. Motivasyonunu düzeltip devam edeceğiz açıklaması. Şimdi ben bu açıklamayı şöyle değerlendiriyorum. Sergen Yalçın'ın ayrılık ihtimalinin doğduğu ilk açıklama olarak görüyorum. Yani demek ki Sergen Hoca'da bir motivasyon kaybı var. Yani Sergen Hoca'da
1: bu
3: kabulleniş aslında. Yani Sergen Hoca'daki bir motivasyon kaybı olduğunu Beşiktaş'ın en yetkili ikinci ismi.
4: Evet.
3: İkinci ismi Aspor'a Efecan'a bu demeci vermiş. Yani Beşiktaş'ta bir ayrılık varsa ufukta Efecan senin bu açıklamanla bence Beşiktaşlar öğrenmiş oluyor. Öğrenmiş oluyor. Yani
2: bir şey vardır ya hocamızın arkasındayız.
3: Evet.
2: Ifadesi.
3: Aynen
2: en
3: öyle.
2: En fazla iki maç devam eder.
3: İki maç sonra devam eder. Demek ki Sergen Hoca motivasyonunu kaybetmiş. Şimdi motivasyonu düzeltebilecek 2 hafta içerisinde neler olabilir? Ben Beşiktaş'ın fiksünü sen daha iyi biliyorsundur ama kimlerle oynayacak?

0: Spor ve Rizespor.
1: Şimdi Trabzonspor maçını kazanırsa motivasyon yükselebilir. Ama Trabzonspor maçını kaybederse, bu benim tahminimdir, Sergen Hoca ile yollar ayrılır. Beşiktaş'taki gidişat teknik direktör değişikliğine doğru gidiyor.
2: Berabere kalırsa da
1: Rizespor maçından sonra ben ayrılık olacağını tahmin ediyorum. Sergen Hoca eğer motivasyon kaybı durumu varsa, bir sonraki maçın basın toplantısında umarım bir basın mensubu arkadaşımız senin bu demecini soracaktır. Sorarsa ben de takip edip öğrenmek isterim. Beşiktaş oraya doğru gidiyor. Yani yönetim devre arası transfer dönemin en çok para harcayan kulübü. Yani
0: sadece Türkiye değil, dünyada da öyleydi.
1: Dünyada da öyleymiş. En çok para harcayan kulübü. O yüzden yönetim üzerine düşeni yapmıştır Beşiktaş'ta. Sayın Serdar Adalı Beşiktaş'ta üzerine düşeni en azından transferlerle yapmaya çalışıyor. Şimdi transferleri yaparken de gayrimenkul projesiyle Beşiktaş'ı bir çıkmazdan çıkardı Serdar Adalı. Yani Serdar Adalı'nın neyi başardığı, belki sportif anlamda bir şey konuşamıyoruz, ortada yok, ama Beşiktaş en azından kendi gelirini, yani kendi ihtiyaçlarını giderebilecek bir duruma geldi.
0: Evet.
1: Yine paraya ihtiyacı var bütün kulüplerde olduğu gibi. Başarı gelmiyorsa teknik direktör değişikliği yaşanır. Beşiktaş'ta gidişat bence, ben böyle görüyorum. Bu açıklamada ilk ateşin, fitilin yandığı açıklama.
3: Bunu sormak zorunda olduğum için soruyorum. Yönetimle ilgili bir kongre ihtimali doğabilir mi zamanla?
0: Yani
3: hocanın
0: şöyle,
3: ayrılığının yanında
0: tamamen Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetimin istifa etme gibi bir düşüncesi ve niyeti yok. Görev sürelerini tamamlayacaklar. Zaten planlamalar da bu yönde ilerliyor. Az önce Erdem abi de söyledi. Finansal açıdan Beşiktaş'ın inanılmaz zor durumda olduğu bir dönemden geçilirken Sayın Başkan Serdar Adalı hem bu mali anlamı düzeltmek için yoğun çaba sarf ediyor. Beşiktaş son 4 senedir alamadığı sponsorluk anlaşmalarını aldı bu dönemde, yakın dönemde. Ardından Sancaktepe'de bir tesis Beşiktaş'a kazandırıldı. Dikilitaş gibi bir büyük proje var ve önümüzdeki dönemde de geçtiğimiz bir sonraki yaz, yani Beşiktaş'ın Kemerburgaz'dan bir tesis alma gibi bir planı var. Yani Beşiktaş'ta bu yönden finansal açıdan inanılmaz ilerleyen, rayına oturtulan bir finansal düzen var. O yüzden Sayın Başkan Serdar Adalı zaten sürekli bunu dile getiriyor. Dikilitaş projesi tamamlanmadan ben kulüpten ayrılmayacağım diyor. Zaten seçime gidilmesi durumunda da Dikilitaş projesi de iptal olmuş oluyor. Yani bunu Beşiktaş kongre üyelerinin de bilmesi lazım.
1: Öyle bir.
0: Evet, Beşiktaş'ta seçime gidilmesi anında, takdirinde Dikilitaş
3: projesi... Çünkü yetki projesi, bu yönetime verildi ve tüzük gereği yönetim değişirse... Tekrar yeni gelen yönetimin yetki alması gerekiyor.
0: Yetki Sayın Başkan Serdar Adalı'ya verilmiş bir durum. O yüzden Dikilitaş yapılmadığı takdirde de Beşiktaş'ın kazanacağı, belki de bu yaptığı transferlerden harcadığı paraları ödeyemeyeceği duruma gelebilir. O yüzden Sayın Başkan'ın bu finansal yükümlülükleri kapatma açısından zaten bir planı var, bir rotası var. Bu rotada da ilerlemeyi düşünüyor ve herhangi bir seçimde gündemde
3: yani
0: değil.
3: Yani olası bir kongre çok daha büyük bir felaket senaryosu oluşturabilir.
0: Evet, çünkü finansal düzeni düzeltmeye çalışan bir yönetim var ve futbolun patronu da burada Sergen Yalçın. Devre arasında futbol AŞ tamamıyla Sergen Yalçın'a emanet edilmiş durumdaydı. Sergen Yalçın ve Serkan Eçber beraber Beşiktaş'ın futbol planlamasını düzenleyen iki isim olarak yer alıyorlardı. Zaten Sayın Serkan Eçber de futbol A takımı genel koordinatörü olarak geçiyor. Bir sportif direktör olarak değil, futbol yapılanmasının birinci adamı olarak geçiyor. Zaten orada yapılan bütün işlemlerde de hem Sergen Yalçın hem de Serkan Eçber vardı.
3: Transfer görüşmelerini Serkan Eçber yürütüyor diye
0: biliyoruz. O yüzden tamamıyla ben burada şunu söyleyebilirim. Sayın Başkan Serdar Adalı yapabileceği neler varsa tamamıyla hepsini yaptı. Elini taşın altına koydu. Bütün sorumluluğu arkasına aldı ve Sergen Yalçın da Serkan Eçber'i destekledi. An itibariyle de hocasının arkasında duruyor. Desteklemeye devam ediyor. İki maçta hocadan süre istedi. İki maç sonra tekrardan oturup konuşulacak. Sayın Başkan, As Başkan Murat Kılıç da aynı açıklamayı bizlere verdi. Motivasyon kaybı olduğunu söyledi.
1: Buradan şey ışığını bile alıyorum. Yani Sergen Yalçın yani kendi de bırakabilir. Motivasyon kaybı varsa...
3: Yok, bence öyle olacak zaten.
1: Motivasyon kaybı varsa Sergen Hoca'da, bu kendi de bırakabileceğine işaret ediyor bir taraftan. Bir de şöyle bir durum var. Hatta finansal yapı dedin Efecan. Bankalar Birliği'nden dahi aslında bilerek bir anlamda, hani çıkmamaya gayret gösteriyor diye biliyorum. Yani bilerekten ziyade şu an o finansal yapıda Bankalar Birliği'nden kalmadı aslında Beşiktaş'ın işleyişi için çok daha iyi olduğu yönünde bilgi. Evet.

0: şeyler vardı.
1: Yani oradaki durumda şu abi. Beşiktaş'ta bankalar birliğinden çıkılmaması nedeni çok net açık. Zaten bunu Sayın Başkan sürekli olarak söylüyor ama anlaşılmayan durum tam olarak şurası, ona değinmek istiyorum. Beşiktaş 2030'da çıkacak bankalar birliğinden. Nedeni de tamamıyla çıkıldığı zaman bir nakit sıkıntı yaşıyor kulüpler. An itibariyle Galatasaray'la Fenerbahçe'de bu nakit sıkıntısını yaşayan kulüplerden olarak yer alıyorlar. Beşiktaş onun nakit sıkıntısını yaşamamak için çok ufak olan bir rakamla ödeyecek ama çok ufak. Yani şöyle söyleyeyim tabiri caizse 500 bin euroluk kısmını bırakacak. Bankalar birliğinden
2: faizi
1: çıkış,
2: düşürecek.
1: Evet, faizi düşürecek ve bankalar birliğinden çıkış yapmayacak.
3: Anladım.
1: 2030'da bu 500 bin euro, yani bunu örnekleme olarak söylüyorum, evet, küçük bir rakam dediğim için, onu da ödeyerek çıkmış olacak. Yani ekstra bir daha fazla faizli kredi çekerek kulübün borcunu arttırmamak adına bu yapılıyor. Zaten bunu da aslında Sayın Başkan taraftarlara belki geçirememiş olabilir. Biz buradan söyleyelim. Beşiktaş daha fazla krediye faiz ödemesin diye aslında, evet, bu politikayı ilerletiyorlar. Tabii gelirken taraftarlar da şunu soruyor. Sayın Başkan, sen bize Bankalar Birliği'nden çıkma sözü vermiştin diyor. Sayın Başkan da şunu söylüyor. Biz evet onu söyledik ama şartları kulübün koltuğuna oturduktan sonra gördük. Beşiktaş'taki şartlar inanılmaz derece kötüydü ve bunlar da sponsorluk gelirleriyle arttırılmış durumda. Bankalar Birliği durumu da tamamıyla Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra çekilecek nakit akışına sağlamak için uygulanacak faiz yükümlülüğüne kendisini Beşiktaş kulübünü ele vermemek için yapılıyor.
3: Peki ben bir soru daha sorayım bu son olarak. Beşiktaş eğer Sergen Yalçın'ı yollarsa yerli mi yabancı hocaya mı daha yakın?
1: Yani şu an ben Beşiktaş'ın gündeminde herhangi bir hocayla görüşme yapacağını zannetmiyorum. Çünkü koltuğunda bir hoca var.
2: Yerli kim olabilir? Kaç aday var? Bir sürü aday var mı yerli Beşiktaş'ta?
3: Ben iki tane net sayarım. Genç.
2: Ben iki tane genç
3: nesilden.
2: Ben bir tane sayarım.
3: Bir tanesi
2: ama saymayayım,
3: yurt dışında görev yapıyor. Bir tanesi yurt içinde görev yapıyor.
2: Bir tanesi yurt dışında, bir tanesi yurt içinde.
3: Zaten belli oldu. Kim bilir? Son sayfa kim bilir gibi oluyor.
4: Bu arada yönetimsel kimdir? Ben sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şu an Sergen Yalçın ismini Beşiktaş taraftarına anket yapsaydı Serdar Adalı, %95 falan Sergen çıkardı zaten. Yani taraftar ne istese onların da kalbine dokunmaya çalışıyor. Sahaya da yani başkan ne yapabilir? Bir transferle ilgili zaten Sergen Yalçın'ın bir demeci vardı. İşte sadece bizim istediğimiz oyuncular gelecekse gelecek, yoksa transfer yapmayacağız dedi. İşte
2: şöyle de bir
4: gelen oyuncular
2: var ama,
4: demek ki Sergen Yalçın'ın transferi.
2: Şimdi tekrar bir teknik direktör değişikliği yaşanırsa Beşiktaş'ta devre arasında başlayan planlama ne olacak? Yapılan harcamalar ne olacak? Yeni gelen teknik direktör bu oyuncu grubuyla ilgili nasıl bir rapor verecek? Devre arasında gelen 7 oyuncu. Yani çok sorunlar var Beşiktaş'ta.
4: Sergen Yalçın devam etse de o sıkıntı Beşiktaş'ta olacak.
2: Yani Sergen Yalçın devam ederse en azından planlama devam ediyor olacak. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Zaten varsa son yorumları alayım Beşiktaş'ta.
1: An itibariyle de transfer çalışmalarını Sergen Yalçın'la Serkan Reçber yürütüyorlar. Beşiktaş'ın orada belirlediği bir transfer listesi var. Ardından da Sayın Başkan'ın sunulan bir liste bu. Sayın Başkan'ın değerlendirmeleri almış ve görüşmeleri sürdürüyordu. Önemli isimlerle de biz bu ekranlarda paylaştık.
2: Dün biraz askıya alınmış olabilir o süreç. Yani hocanın da açıklaması, çünkü şu an bir planlamamız yok. İki maçı oynayıp bakacağız, evet, oturup konuşacağız dedi.
1: Yani o listede hocanın geleceğine bağlı olarak değişiklik gösterecek.
2: Trabzonspor maçında bence stattaki atmosfer oldukça kritik. Sergen Yalçın'ın geleceği için tepki olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Geçelim Galatasaray'a. Cumartesi akşamı şampiyonluğunu ilan etmek istiyor Galatasaray.
5: Geçen hafta da
2: Samsun Spor deplasmanında bu fırsatı vardı ama belki de çok beklenmedik derecede farklı bir mağlubiyet yaşadı Sarı Kırmızılar. Cumartesi akşamı rakip Antalya Spor. Antalya Spor maçı öncesi takımdaki son durumu merak ediyoruz ve bununla bağlantılı olarak da hep konuşulan konu son günlerde. Yeni sezonda bir kabuk değişikliği Galatasaray yaşayacak mı? Nedenli keskin bir değişiklik olacak bu, Emre? İstersen bunları konuşmaya başlayalım.
5: Şöyle, önce şu anki durumdan bahsedelim. Yani Antalya maçı öncesi biraz olağanüstü hal ilan edildiğini söyleyebiliriz. Çünkü Samsun Spor maçından önce bunu farklı bir şekilde yapmak istedi Okan Hoca. Bir kere şunu söyleyelim. Yani hep motivasyon, işte rehavet, Galatasaray'da son bir aylık süreci konuşurken en çok kullandığımız kelimeler. Ve yani Okan Hoca'nın da buna sıklıkla vurgu yaptığını gördük. İşte bazen mesela Kocaeli maçı öncesi ilk yarıda yaşananları unutmayalım gibi bir açıklama yaptı. Yani hep motive et

0: Galatasaray. Yani artık hani tabiri caizse Galatasaray bu sezonun bu haftalarında biraz cantın üstünde gitmeye başladı. Çünkü pil bitti artık oyuncularda yani. Ve burada da işte dediğim gibi Okan Hoca geçtiğimiz hafta Samsun Spor maçı öncesi, hatta ben oradan yayını yaparken de, siz buradaydınız ben stat'taydım, yayını yaparken de söyledim. Yani bu bir derbi galibiyeti ya da bir şampiyonluk kutlaması değil o taraftarı açık antrenman. Daha çok Samsun maçına yani oyuncuların artık o son kalan gücünü biraz daha arttırabilmek için yapılmış bir şeydi. Çok da karşılık...
1: Bir takviye aslında.
0: Takviye yani, bu sürekli takviyeyle gidiyor Galatasaray şu son haftalarda. Ve işte Samsun maçında da gördük bunu. Aslında fena da başlamadı. Çok istediği bir senaryoyla başladı maç. Öne geçti Galatasaray ama devamını getiremedi. Tabii burada biz bütün hafta boyunca şöyle bir haksızlık yaptık. Çok fazla Samsun Spor'dan bahsetmedik. Yani futbol neticede rakiple oynanıyor ve Samsun Spor zaten sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın iyi haliyle bile son dakikada Osimhen'in attığı golle yenebildiği bir takım. Evet. Yani Samsun Spor'u da burada yabana atmamak lazım ama Galatasaray cephesine yine dönecek olursam bu olağanüstü halle ilgili durum şöyle. Şampiyon olunsaydı eğer cumartesi günü, oyunculara 4 gün izin sözü vermişti Okan Hoca. Hatta derbiden sonra bir gün izni vardı Galatasaray'ın. Derbiyi kazandık, ya bir gün daha izin verir misin hocam gibi bir yaklaşım oldu. Bunu kabul etmedi. Onun karşılığında dedi ki şampiyon olun cumartesi Samsun'da 4 gün izin vereyim size dedi. Olamayınca o 4 gün izin iptal oldu ve işte bir günlük izin ardından çalışmalara başladı Galatasaray. Az önce ekrana da geldiği için ve sıcak bilgi olduğu için de söyleyeyim, yani görüntü olarak ekrana geldiği için Gabriel Sara'nın durumuyla ilgili bir belirsizlik vardı. Hatta şu konuşuldu, yani Samsun'a gitti, oynamadı, işte transfer görüşmesi mi ne oluyor falan gibi ama zaten sakattı Gabriel Sara. Yani Uğurcan da Samsun'a gitti mesela, oynamayacağı belli. Ve şampiyonluk kutlaması olursa, yani o şampiyonluk yaşanırsa diye götürülmüştü. Sara'nın Antalya maçında oynaması çok kolay gözükmüyor. Yani bugün de antrenmana çıkmamış. Hatta yani sezonu kapatmış olabileceği konuşuluyor. Zaten iki maç var. Onun dışında başka bir eksik yok Galatasaray'da ama dediğim gibi bir olağanüstü hal ilan edildi. Tam söyleyememekle birlikte. Çünkü hem o izin durumu bir güne indirildi hem de şu anda tesislerde işte normal şartlarda oyuncuların misafirleri, yöneticilerin misafirleri gelip gidiyorlardı sezon boyunca. Bunların hepsini yasakladı şu anda Okan Hoca. Başkan da zaten, başkanın tesiste bir odası var. Yani bu yeni tesise geçtikten sonra oyuncularla daha sık vakit geçiriyor. Tesiste daha sık vakit geçiriyor. Bu haftayı büyük ihtimalle neredeyse tamamını o da tesiste geçirecek. Yani geçen hafta biz zaman zaman olası şampiyonluk kutlamalarından mesela bahsettik. Neler planlandığına dair. Şu an asla bunlar telaffuz edilmiyor Galatasaray'da. Yani cumartesi günü saat 22 itibariyle Galatasaray maçını kazanıp şampiyon olursa o zaman planlama yapılacak. Yani gerçekten perde arkasında bir planlama da yapılmıyor. Çünkü başkan bu tip totemlere de inanıyor. Yani bu futbolun içinde olan şeyler bunlar.
1: Başkan çok uzun süredir deplasmana da gitmiyordu aslında ama Samsun Spor maçında herhalde yani o şampiyonluk ihtimali üzerine sanırım Sayın Başkan da gitti.
0: Gitme planı yine yoktu bu arada. Hatta şunu söyleyeyim. Perde arkası bilgisi olarak maç günü normalde gitmeyecekti başkan. Yani akşam eğer şampiyon olsa Galatasaray tesislerde oyuncuları bekleyecekti. İşte derbilerde falan da öyle oluyor. Geldikleri zaman yanaklarından öpüp tebrik edecekti şampiyonluk için. Ama maç günü yönetimdeki bazı isimler, ya başkanım işte zaten şampiyon olacağız, siz de burada olun, o ana birlikte tanıklık edelim gibi bir yaklaşımla başkanı biraz da zorla çağırıyor açıkçası Samsun'a ve maç sonunda da o yöneticilere tepki gösterdiğini biliyorum başkanın. Tabii bir yandan oyunculara da bir tepkisi var. Çünkü hafta içi Fenerbahçe derbisinden sonra 5 milyon euroluk bir prim açıklamıştı Dursun Özbek. Soyunma odasında, hatta Osimhen orada pazarlığı yürüten isim Galatasaray'da, prim pazarlığını. Onun talebi üzerine 5 milyon euroluk bir prim açıkladı. Hafta içi de 2,5 milyon eurosu yatmıştı hesaba. Yani ben daha ne yapayım tarafından bakıyor biraz başkan. Dediğim gibi onun dışında şu anda işte Sara'nın sakatlık durumu var. Bir olağanüstü hal durumu var Galatasaray'da ister istemez. Ve oyuncuları artık bu yani son bir 90 dakika bütün sezonun emeği taçlanacak kazandığı takdirde. Oraya motive etmek için yoğun bir çabası var. Ama şunu söyleyeyim, yani şimdi ister istemez Galatasaray taraftarları şunu düşünüyor. Antalya Spor işte küme düşme durumu olan, onun mücadelesini veren bir yapıda. Yani kadro kalitesi olarak belki ligin en kötü birkaç takımından bir tanesi olabilir ama burada farklı bir motivasyonları var. Bir de işte Samsun maçındaki durumu görünce Galatasaray taraftarı bir acaba diyor, yani bir sıkıntı yaşar mıyız diye. Ama ben birkaç tane oyuncuyla konuştum bu hafta içerisinde. Takım içerisinden birkaç oyuncuyla konuşma imkanım oldu. Onların biraz rahat olduğunu gördüm. Yani rahat derken rehavet anlamında değil, yanlış anlaşılmasın. Yani biz bu hafta bu işi bitireceğiz. Rahat

0: şampiyon olacağız şeklinde bir yaklaşımları var ama tabii sahaya nasıl yansıyacak göreceğiz.
1: Maç oynamadan sonuçlanmıyor.
0: Hiçbir şey diyemeyiz. Hele ki bu geçtiğimiz cumartesiden sonra hiçbir şey diyemeyiz.
2: Şurada bir daha gitmez deplasman.
3: Artık deplasman kalmadı.
2: Seneye zaten gitmez işte bir daha.
3: Yani evet. Belki yani başkan için bir tecrübe oldu.
2: Bence bir daha artık onu sağlamasını yapmıştır.
0: Ya zaten çok sık gitmiyor bu arada. Yani böyle istisnai durumlarda hatırladığım böyle işte kupa yarı finali, kupa finali gibi yerlerde. İşte Antep'e gelmişti en son Trabzon kupa finalinde. Onun dışında böyle çok istisnai durumlar harici gitmiyor zaten başkan deplasmanlara.
3: Şöyle bir durum da var herhalde Emre. Takımda belki de konuşulan takım içerisinde. Hoca da bundan aslında bahsetti biraz Samsun maçı öncesi. Şimdi çok yoğun bir takvimden bahsediyoruz. Galatasaray'ın da özellikle milli takıma gidecek oyuncu sayısı çok fazla. Gerek amili futbol takımı gerek diğer ülkelerin ulusal milli takımları. Bir Dünya Kupası süreci var. Çok arada boşluk da yok. Hatta neredeyse hiç yok, hiç yok. Boşluk. Ligi erken bitirmek, şampiyonluğu daha doğrusu daha erken ilan etmek bu anlamda da çok kıymetliydi. Samsun'da olmadı ama belki bu hafta Antalya Spor maçında bunun da belki bir ekstra motivasyonu olabilir mi takımda?
0: Ya ben Samsun'da da bunun olabileceğini öngörüyordum açıkçası. Dediğin gibi yani geçen sene de biz bunu gördük. Hem sezon erken açıldı hem geç bitti ve ertesi gün yani koca bir sezon oynamış oyuncuların hepsi bir anda milli takım kampıyla devam ettiler hiç hız kesmeden. Bu sene de Dünya Kupası senesi olduğu için çok fazla oyuncu milli takıma gidecek. Yani bu hafta işi bitirip önümüzdeki hafta biraz daha işte hem biraz kutlama hem biraz dinlenme durumunu oluşturmak istiyor Galatasaraylı oyuncular. Ama ya bunlar sonraki işler tabii. Şu anda önce o 90 dakikayı oynayıp kazanması gerekiyor Galatasaray'ın. Tabii bir de şu var yani şampiyonluk maçına çıkıp sonunda şampiyon olabileceğiniz bir maça çıkıp 4 gol yemek tabii ki çok can sıkıcı ve ya benim hatırladığım ben Galatasaray'da böyle bir şey hatırlamıyorum. Yani en son çıkıp şampiyonluk maçına kazanamadığı maç işte Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezon. Orada da avantaj zaten Galatasaray'ın elinde değildi yani Beşiktaş'ın sonucuna bağlıydı. Yani kazandığı takdirde şampiyon olacağı maçı kazanamadığını ben hatırlamıyorum Galatasaray'ın ve üstüne 4 gol yedi. Evet bu biraz can sıkıcı ama yani sezonun geneline baktığımızda da işte Avrupa'da ilk 16, Juventus'u eleme durumu, burada 5 gol atıyorsunuz, Liverpool'u 2 kere yeniyorsunuz, işte dün elenen Atletico Madrid'e karşı son dakikada sarı atsa belki kazanacaksınız gibi yani Galatasaray tarihinin en efsanevi Avrupa sezonlarından birini yaşadı ve sezon boyunca da şimdi tabii dediğim gibi bu şok etkisini anlayabiliyorum. İnsanların reaksiyonlarını o yüzden anlayabiliyorum ama ya sezon boyunca da bir Fenerbahçe'nin işte Kasımpaşa maçı orada son dakikada golü yemese puanlar eşitleniyordu. Bir de Rize maçından önce Fenerbahçe'nin kazanıp maç fazlasıyla lider olma ihtimali vardı. Onun dışında sezonun başından itibaren rakiplerini de yanına yaklaştırmadı Galatasaray. Yani hem bu Avrupa'yı oynarken 7 puan 4 puan hep oralarda o fark kaldı. Yani bu avantajı bu oyuncular oluşturduğu için.
3: Ki Okan Buruk döneminde en çok puan kaybettiği sezon ligde.
0: Evet yani.
3: Kaybedilen 22 puan var.
0: Özellikle sezonun ikinci yarısında işte Nisan'dan beri 3. mağlubiyet oldu. Kupayı da dahil edersek 4 oluyor yanılmıyorsam. Yani işte burada hem Okan Hoca'nın hem oyuncuların oluşturdukları bir çıta var. Kendi yükselttikleri çıtanın biraz altında kaldılar. Yani ben çok böyle acımasızca eleştirilmesini o yüzden doğru bulmuyorum. Sen pas atarken şunu söyledin, bir kabuk değişimi olacak mı Galatasaray'da?
3: Evet, kadroyu konuşalım istiyorum biraz, planlamayı daha doğrusu.
0: Ya bunu yapmayı planlıyor Galatasaray yönetim ve yapmak da zorunda gibi gözüküyor açıkçası. Özellikle son haftaları itibariyle bunu görüyoruz. Çünkü şimdi 4 sene üst üste şampiyonluğa giden, yani henüz şampiyon olmadı tabii ama şampiyonluğa çok yakın olan bir takım var ve oyuncuları motive etmek bazen çok kolay olmayabiliyor. Yani işte teknik, taktik o kısımlar daha kolay hallediliyor ama motivasyon kısmını, yani bu oyunculara bir motivasyon bulabilmek çok kolay değil. İşte Samsun deplasmanına giderken evet şampiyonluk iddiası var ama ya zaten 3 senedir şampiyonuz, zaten oluyoruz gibi bir durum oluyor. Bence bir kabuk değişimi olacaksa bunun en önemli sebebi bu. Ama bunu yapabilmek de çok kolay değil. Şimdi biz bir haftadır kendi içimizde de böyle işte hem gazeteci arkadaşlarımla hem de normal hayattaki arkadaşlarımla bunu konuşurken biraz zor olduğunu görüyorum. Çünkü İşte değişebilecek isimler konuşulan Davinson Sanchez'den bahsediliyor mesela işte Samsun maçındaki performansıyla birlikte 5 milyon euro maaş alıyor Davinson Sanchez. Geçen yaz zam yapıldı. Yani Sanchez bu maaşı buradaki ortamı bırakıp nereye gider? Çok gideceği bir yer yok gibi duruyor.
3: Çok mümkün değil evet.
0: İşte onun dışında savunmada Sacha Boey'nin ben opsiyonunun çok kullanılacağını zannetmiyorum. Zaten işte Roland Chalai'ye teklifler var. Belki değerlendirilebilir istenen seviyede olursa. Yani orada bir İşte yerli oyuncu düşüncesi de var Galatasaray'da. Birkaç tane yerli oyuncu dahil etme düşüncesi var. Ama eldeki isimleri gönderme konusunda olay o kadar rahat değil. Mesela Lucas Torreira için acaba bir değişiklik olur mu gibi bir düşünce var. Burada da yani Torreira çünkü devre arasında ayrılmak istediğine dair bazı mesajlar vermişti yönetime.
3: Hatta şu konuşuluyor. Senin mutlaka çok daha net bilgin vardır. Torreira'nın buradaki yakın çevresine işte evindeki aşçısı olsun, şoförü olsun sanki bir veda hazırlığı yaptığı konuşuluyor Torreira'nın.
0: Çok net söyleyeyim. Ocak ayında çevresindeki insanlardan birine söylediği şey buraya kadarmış Lucas Torreira. Yani Türkiye'deki benim maceram buraya kadarmış şeklinde. Çünkü orada Brezilya'dan Galatasaray'da aldığına çok yakın bir maaş teklifi geldi. Ve en önemli kısmı babasının yaşadığı bir rahatsızlık vardı ki bunu kendisi de dile getirdi performansındaki dalgalanmanın sebebi olarak. Aklının orada olduğunu, babasına yakın olmak istiyordu. Fakat şimdi gelinen noktada biraz o iş de değişti. Çünkü babası çok şükür ki daha iyi durumda. Geçen hafta
3: buradaydı, İstanbul'daydı.
0: Yani taraftar açık antrenmanda yer aldı. Sağlık durumu biraz daha iyi ve Torreira şu anda kalma yönünde iradesini değiştirmiş durumda. Burada şu an bir gitme isteği yok. Ama Ocak ayında dediğim gibi net ifadesini biliyorum. Buraya kadarmış dediğini biliyorum. Şu an oradaki durum değişti. Onun dışında da kim gidebilir? İşte Mauro Icardi ile çok yüksek olasılıkla sezon sonu yollar ayrılacak.
3: Hiç masaya oturulmayacak mı Icardi ile? Yani hiç şu konuşulmayacak mı? Atıyorum X rakam kazanıyorsun. Gel biz bunu Y rakamı yapalım. Sen burada çok önemli iz bıraktın. Artık simge oyunculardan birisisin. Gel 1+1 yıllık bir sözleşme yapalım. Bizimle devam et gibi bir konuşmanın olma olasılığını kaç görüyorsun?
0: Ya nezaketen tabii ki bir görüşme yapılacaktır şimdi. Mauro Icardi sıradan bir oyuncu değil, sıradan bir figür değil. Galatasaray için çok önemli anlamlar ifade ediyor. Ve bir ayrılık olacaksa da zaten böyle kırmadan, dökmeden daha saygı çerçevesinde olacaktır. Ben yani Icardi'nin de son dönemde işte Fenerbahçe derbisi sonrasında o orta sahaya gelip üçlü çektirmesi, işte sosyal medya paylaşımları falan derken sanki o vedayı o da hazırlıyor gibi yani. Taraftarı o vedayı biraz hazırlıyor gibi görüyorum. Muhakkak bir görüşme olacaktır ama ben bu görüşmenin çok nezaketenin ötesine geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü şimdi Mauro Icardi bugün 10 milyon euro yıllık ücreti var. 6 milyon euro artı imaj hakları 10 milyon euro. Şimdi siz 10 milyon euro alan burada bir süperstar seviyesine yükselmiş bir adama şimdi şunu diyemezsiniz. Ben seneye sana 2 milyon euro vereyim devam et. Çok da hayatın olağan akışında tabii olabilecek bir şey değil. Nereden teklif gelir, nereye gider, ne düşünür o kısmını açıkçası ben de çok bilmiyorum Mauro Icardi ile ilgili ama sezon sonunda bu hikayeye bir tatlı bir şekilde son vermek istiyor hem yönetim hem Icardi tarafı.
3: Sürpriz bir ayrılık bekliyor musun? Yani sürprizden kastım yani Barış Alper örnek olarak geçtiğimiz sezon resmi teklif gelmişti ama ayrılık olmamıştı. Bu yaz döneminde tekrar bir hareketlilik olabilir mi Barış'la ilgili olarak?
0: Yani olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Barış uzun süredir hep takip ediliyor. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde iyi de bir performans gösterdi. İşte yazın Dünya Kupası oynayacak. Orada gösterecekleri de piyasasına etki yapabilir. Ama yani şu da var. Şimdi geçen sene teklif geldi. Galatasaray yönetimi bence çok doğru bir şey yaparak. Çünkü birkaç gün vardı transferin bitmesine. 40 milyon euro civarında bir bonservis teklifini reddetti Galatasaray. Yani bu çok kolay reddedilecek bir şey değil aslında ama bu sezonki hedeflerini düşünerek yani Şampiyonlar Ligi'nde koyduğu hedefi düşünerek Barış'la ilgili teklifi reddetti. Barış'ı da mutlu edecek bir sözleşme yapıldı. Yani özellikle biraz performans primleriyle desteklenmiş 5 milyon euronun üzerinde bir yıllık kazancı var şu an Barış'ın. Hem bu durum hem de Galatasaray'ın hedeflerini de düşünürsek yani Barış'ın ayrılması için son dönemde mesela işte Arsenal'la ilgili haberler çıkıyor. Yani o seviyede bir teklif gelmesi lazım. Yani Galatasaray'ın geldiği nokta itibariyle bunu Okan Hoca da söyledi. İşte Avrupa hayaliniz var mı diye sorulduğunda yani benim buradan daha iyi bir takım bulur muyum bulamaz mıyım açıkçası kafamda soru işareti var dedi Okan Hoca. Çünkü Galatasaray maddi anlamda belli bir seviyeye geldi. İşte bu sene şampiyonluğu garantilediği takdirde yine Şampiyonlar Ligi'nde muhtemelen ilk 16 hedefiyle, gerçekçi hedef bu çünkü, ilk 16 hedefiyle yer alacak. İyi tesisleri var, iyi bir stadı var. Yani Galatasaray gibi takım bulabilmek de çok kolay değil açıkçası.
3: Doğru. Bu konforu terk etmeye değecek bir kulüp
0: sen çok
3: ya da seviye yani olmalı.
0: Ben uzun anlattım. Sen tek iki kelimeyle gerçekten çok güzel özetledin. Hem yani maddi anlamda da diyorum ya 5 milyon euronun üzerine çıktı şu an Barış'ın maaşı. Bunu hem bunu alacak hem iyi bir takım olacak hem işte kariyeri açısından ileriye doğru bir adım olacak. Bunların hepsini bir arada bulabilmek kolay değil. Saray için teklifler var Galatasaray'a gelen. Özellikle İngiltere'den işte Aston Villa'nın ilgilendiği söyleniyor. Birkaç kulüp daha var ki geçen sene de bu arada Saray için teklif gelmişti. Yani 30 milyon euro civarında bir rakam gelirse

0: Galatasaray'ın direkt olarak el sıkışacağını düşünüyorum. Bir de işte Roland Şalay için de hem kış döneminde işte Liverpool'un bir ilgisi oldu. Yani Okan Hoca da Roland Şalay'ın kariyerine gerçekten çok önemli bir katkı yaptı bu arada. Yani çok böyle orta seviye, yani 10 üzerinden 6'lık 7'lik bir hücum oyuncusuyken çok iyi bir bek oyuncusuna dönüştürdü Roland Şalay, ki oyuncu bunu çok istemiyordu açıkçası. Yani hücumda devam etmek istiyordu. Buna rağmen biraz zorunluluktan, biraz da taktiksel anlamda düşünerek iyi bir bek oyuncusuna çevirdi. Salah için de ben teklifler olacağını düşünüyorum. Galatasaray 8 milyon euroya aldı yanılmıyorsam Roland Şalay'ı. Böyle bir çift taneler görülürse o zaman masaya oturulabilir.
1: Bu konu hakkında herkesin farklı farklı yorumları, bilgileri var ama seninle bunu hiç konuşmadık. Victor Osimhen konusunda senin beklentin, bilgilerin, istihbaratın nedir? Yani konuşulan rakamları çok gerçekçi buluyor musun? Taraftarın bence durumunu en çok merak ettiği oyuncu Victor Osimhen.
0: Ben şöyle, yani istihbarat konusuna gelecek olursam şöyle, işte Barcelona gibi, Arsenal gibi kulüplerin ilgilendiği söyleniyor. Yani bu gerçek, bunda herhangi bir abartılmış bir durum ya da işte uydurulmuş bir şey yok ki, çok değerli insanlar da bunu söyledi, değerli gazeteciler de söyledi. Ama benim şahsi görüşümü soracak olursan, ben Victor Osimhen için o rakamların çok ödeneceğini düşünmüyorum. İşte 125 milyon euro söyleniyor, 150 milyon euro söyleniyor. Yani Osimhen'i kötüleyecek halimiz yok ama geçen sene mesela bu teklifi yapacak takım 75'i verip bir masaya otururdu diye düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Çünkü bu sene evet Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptı Osimhen ama ligde bir devamlılık problemi yaşadı işte sakatlıklardan dolayı ve o yatırım yapılacaksa da çok ince eleyip sık dokunularak yapılacak bir yatırım bu. 100 milyon euro, 125 milyon euro. Türkiye için, Galatasaray için yani Victor Osimhen müthiş bir seviye. Belki bu seviyede bir oyuncu bir daha Türkiye'de hiç izlemeyeceğiz. Umarım izleriz ama çok kolay bir şey değil. Ama oralardan baktığım zaman bir de az önce Barış'ta söylediğim gibi ya Victor Osimhen bugün 21 milyon euro kazanıyor Galatasaray'dan. Net kemiksiz rakamı bu. Hatta imaj haklarıyla biraz daha yükseliyor. Şimdi bu rakamın üçte birini bile ismi geçen takımlar, işte Barcelona zaten finansal anlamda çok da iyi bir tablosu yok. İşte Arsenal tabii ki İngiliz takımları yüksek rakamlar ödüyor ama net eline geçecek bu rakamın üçte birini bile alabilmesi çok kolay değil. Ben o yüzden yani Osimhen'in ayrılığını çok gerçekçi görmüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ufak ufak noktalıyoruz biz de programı çünkü Fenerbahçe'nin seçim gündemini konuştuk. Beşiktaş'ın Konyaspor mağlubiyetinin yankılarını konuştuk. Galatasaray'ın bekleyen Antalyaspor sınavı ve transfer planlaması, yeni sezon kadro planlaması nasıl olacak? Tüm bu konulara değindik. Dört kıymetli muhabir arkadaşım Erdem Akbaş, İbrahim Uslu, Efe Can Öztaş ve Emre Kaplan, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Spor Merkezi'ni bu haftalıkta noktalıyoruz değerli izleyenler. Birazdan Son Sayfa programında Koray Balıoğlu sizlerle birlikte olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Balıoğlu. Bugün Salim Manav ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Güzel, keyifli bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Koray abi.
2: İyi yayınlar Koraycığım.
0: Hocam nasılsın?
2: Zımba gibi, öyle diyelim. Yok, zıpkın gibi. Zımba, hani o tel zımbalar oluyor, eğiliyor. Aynen. Hani 5-10 tane de.
0: Evet.
2: Zıpkın gibi diyelim.
3: Zıpkın şey değil mi hocam? Aynen. Direkt. Balık avlarken.
2: Şey yani, balık daha avlarken. Sert.
0: Var mı
2: daha
0: hocam sert hiç balık tutmuşluğun?
2: Yok, oltayla tuttuk ya öbür türlü.
0: Öyle bir hobin var mı?
2: Var da kabiliyet yok. Pek anlayamıyorum. Şey, o
3: biraz
2: vurdu vurmadı.
3: Biraz kısmet hocam ya. Ha? Biraz kısmet balık tutma ya, işi.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Bak, onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi bu şey burada saray burnu.
0: Evet.
2: Saray burnunun bu tarafına doğru o şey atıyorlar. Palamut yakalıyorlar. Benim de arkadaşım var İsmail diye. İsmail Geliş. Biz de yanımızda bir çocuk var. Atıyor çekiyor. Bizim İsmail de atıyor. Yok, tık yok. Yani o 10 tane yakalıyorsa bu bir tane yakalıyor falan. Sonra bir öğrendi gitti şeyi aktı. Makine var ya böyle tırırı yapan.
0: Evet.
2: Onu gitti onu öğrendi. Ondan sonra gitti ondan aldı. Yani makine değiş yani bir yerde de.
0: Yani ne misinayla mı atıyordu?
2: Misine ya böyle atıyorsun ya.
0: Zaten her kamışta makine var zaten.
2: Ha, makine evet. İşte.
0: Evet.
2: O makine çok önemliymiş ya.
0: Tabii canım onlar kamış da önemli makine önemli.
2: İşte tabii gitti ondan aldı ondan sonra da tutmaya başladı. Yok böyle bekliyoruz adam yanımıza takır takır çekiyor. Aynı yerden atıyoruz ya bir metre mesafe var.
0: Attığın her çok şey önemli. Onda ya ben çok anlamıyorum ama şey var. Yemin önemli. Attığın yeme göre balık yakalıyorsun çünkü.
2: Zaten ucunda var o şeyler. Ne o sahte yemler falan.
0: Sahte yem

0: takıyorsun, evet, ne bileyim işte ekmek işi takarsın, ekmek başka işi, şey tamam, alırsın, makine başka orada. Balık takarsın, alırsın, benim, tavuk takan oluyor.
1: Bu makine olsa şey yemler, belli yemler. Yem. O istediği kadar yem değiştiriyor falan hikaye. Sonra gitti bu makineden aldı. Makineymiş olay ya.
0: Ne, makinenin de etkisi vardır tabii. Yani. Ya makine Salim, var mı senin balık tutmuşluğun aynı şekilde?
2: Yani öyle zaman zaman arkadaşım var İstanbul'da, Emre diye. Sarıyer'de. Zaman zaman onunla gidiyoruz. O bayağı ilgili ama ben direkt beklemek lazım, sabretmek lazım. Balık tutma işi, özellikle de bu tarz işler biraz sabretme işi. Ben sabırsız bir insanım, onun için biraz zorlanıyorum. Ama keyifli oluyor. Özellikle evet, de Mayıs ayındayız. Bu mevsimlerde keyifli oluyor.
0: Balık mevsimi bitti artık gerçi ama...
2: Yok, havalar güzel olduğu
0: hava
2: için...
0: Hava güzel tabii. Hava güzel, ama ondan balık dolayı. Soğukta oluyor biliyorsun normalde evet, daha çok. Hocam, konuya dair de. Hocam sağ olsun, hemen bir giriş yaptık. Bu arada mesela... Bu tabii konu bağımsız da şu anda. hobi olarak çok güzel bir hobidir yani. Ben Allah rahmet eylesin dayımla arada giderdik böyle.
2: Mekan cennet olsun.
0: Amin inşallah. İnanılmaz mesela kafanızı böyle dağıtacağınız. Yani ben bugün gideceğim bir kilo balık tutup evde pişirip yiyeceğim niyetiyle değil de böyle kafamı dağıtayım. Hobi amaçlı diyorsanız hakikaten çok böyle şey, zihin olarak insanı böyle rahatlatan bir aktivite olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi bir gün... Fatih diye bir çocuk, bizim veteranlarda bir kalecimiz var Üsküdar'da. Ben de bıraktayım böyle. Tutmuyorum da gittim bir tane. Şimdi kaptanla gittik. Motoru var. Motor var ya, dalgaya karşı gidemiyor yani. Öyle bir motor. Taka tuka böyle. Zar zor gidiyor. Gittik işte, o zaman işte çinekop falan yakalayacağız. Hiç yakalayamadık, tamam mı? Şimdi evet, yerini söyleyemeyeceğim. Boğaz'da bir yer. Durduk orada. Tamam mı? Ben de şeyleri arada göstereyim size. Bir şeye çektim. Çapa bir şey attı, dedi benim dur dedi, burada ağım var dedi, iki gün evvel attım dedi, tık tık tık çekti, iki tane bu kadar kalkan, inanır mısın ya, inanamadım
2: Allah
1: ya.
2: Allah.
1: Ya bu kadar kalkan gösterince, yerini söylemeyeyim ayıp olur.
0: Evet.
1: Yani bu işte bir yer yapmış, kerteli yeri biliyorum gerçi ben de, ondan söylemem kimseye de. Tamam.
0: Yani, niye söylemiyorsun, yerini mi bulurlar?
1: Yerini, abi adam yani orayı bulmuş. Orada iki tane ya, göstereceğim inanamayacaksın, Boğaz'da.
2: Büyüsü bozulur yani, diyor.
1: He, evet. Yani iki tane kalkan yakaladı ya. Evet.
0: O zaman balık tutmanın inceliklerini de yine yazabilirsiniz bize. Madem balıkla başladık ben... hocam değil mi? Son sayfa etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Evet. X üzerinden, Twitter balık üzerinden, yine Instagram'dan da Koray Baloğlu hesabına mesaj atabilirsiniz. Oradan da yine mesaj kutusuna gelen fikirlerinizi, görüşlerinizi evet, paylaşacağız evet,
1: canlı yayında. Şimdi ne var biliyor musun? Yani dünyanın en, benim için bir numara kalkan balığı. Bir numara. Ondan sonra çinekop, lüfer işte.
0: Kalkanı kim kaybetmiş de biz bulalım hocam.
1: Ya şeyde değil çokmuş mi? Ya neden ona ya? Yani Bulgaristan, Romanya'da, şeyde, Rusya'da falan bak. Bizimkiler tabii şeyini süpürüyorlar sonuna kadar. Bu silah icatı oldu, mertlik bozuldu diyorlar ya. O şey der çıktı, denizin dibini görüyorlar ya. Deniz topluyorlar. Evet. Vallahi çok üzülüyorum. Tonlarca palamut, tonlarca lüfer, tonlarca hamsi. Yakalıyorlar.
0: Doğru
1: söylüyorsun. Da ya, biliyor musun? Bitmiyor arkadaş. Yani maşallah. Şimdi Allah nasıl yarattıysa.
0: Tabii hem hayatın içinden sohbet ediyoruz, hem evet, karşılaşmaları konuşuyoruz. Spor gündemini yine masaya yatırıyoruz. Dün zaten Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Konya Spor Beşiktaş'ı mağlup etti, adını finale yazdırdı. Artık Natura Dünyası Gençler Birliği veya Trabzonspor'dan birisi rakibi olacak. Konya cephesi artık rakip kim olacak onu bekliyor. Hem o düne dair gideceğiz, yine konuşacağız. Galatasaray gelecek sezona dair neler planlıyor, onları konuşacağız. Artık şampiyonluk için Galatasaray'da geri sayıma geçti. Antalyaspor'la karşı karşıya gelecekler. Bir yandan Fenerbahçe'de de sil baştan yine bir önce başkanlık seçimi, ardından teknik direktör süreci var. Bugün neler yaşandı, taze bilgiler neler, onları da aktaracağımızı söyleyelim. Klasik yarışmalarımız olacak son sayfada.
1: Nasıl Salim, iyi mi?
0: Geçen sefer sen iyiydin ama.
1: Hakikaten ya ben.
0: Yusuf Tokaç varken burada evet, başarılıydın o gün.
1: Şans ya işte benim.
0: Salim'e de aynı numarayı yapacağım mı hocam?
1: Yok, ne numarası ya, bildiğimiz yok, yerden
0: Yusuf
1: geldi.
0: Yusuf Hoca'ya şey yaptın ya, ben hiç bilemiyorum ama dedi.
1: Ya Yusuf benden...
0: Rehavete soktun Yusuf Tokaç'ı, sonra ya, hepsini patır patır bildin.
1: Tesadüf ya, bildiğimiz yerden geldi diyoruz ya. Tesadüf,
0: evet, o kadar.
2: Hocam şeyde ya, çok iyi. Ne? Gol mü, gol değil mi?
1: Ha, oğlum yok ya. Onu da bir de kandırıyorlar olacak. Biliyor musun? Diyorum ki gol olmaz ama diyorum ki ya şimdi bunu

0: öyle seçmişlerdir ki goldür bu diyorum. Bir voltaya takılıyoruz tabii.
1: Evet, şimdi o zaman giriş yapalım. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Çünkü Fenerbahçe'de başkanlık yarışı var önümüzdeki süreçte ve Aziz Yıldırım da olağanüstü seçimli genel kurulda aday olacağını açıkladı. Neler söylemiş Aziz Yıldırım, hep birlikte izliyoruz.
2: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu. Sarı Lacivertli Kulüp'te 1998-2018 yılları arasında 20 yıl başkanlık görevi yürüten Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula gireceğini duyurdu. Aziz Yıldırım aday olduğunu şu ifadelerle duyurdu. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle sizlerden gelen çağrıya kulak vererek Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanmıştı.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, eski başkan, Sarı Lacivertli Kulübü'nün hatta efsane başkanlarından birisi diyebiliriz, aday olduğunu açıkladı. Daha önce aday olduğunu söyleyen Barış Göktürk de bugün bir yazılı açıklama yaptı. Barış Bey neler söylemiş, onu da bir izleyelim.
2: Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizen Göktürk, Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe ifadelerini kullandı. Sarı Lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım dedi.
1: Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Bu seçimde daha önce aday olacağını söyleyen Barış Göktürk de Aziz Bey'in çağrısına uyduğunu söyleyerek adaylıktan çekildi. Şimdi şu anda iki isim aday. Mehmet Ali Aydınlar da daha önce bildiğiniz üzere aday olmayacağını açıklamıştı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi Bey şu anda Fenerbahçe başkanlığına aday olan iki kişi, iki isim. İlerleyen süreçte yeni aday veya adaylar çıkar mı hep birlikte takip edeceğiz. Ama şu an en azından mevcut adaylar üzerinden Fenerbahçe'de seçim sürecini konuşmaya başlayalım. Aziz Bey yeniden adaylığını koydu. Nasıl değerlendiriyorsun hocam?
0: Ya zaten söylemiştim ben de. 90 yaşında da olsa Aziz Yıldırım başkan adaylığını koyacak ve başkan da olur düşüncesindeyim. Vicdani sorumluluğum var diyecek demiştim. Onu da dedi zaten. Tabii yani Fenerbahçe'nin hayatını vermiş Fenerbahçe'ye. Şimdi tabii Mehmet Ali Aydınlar çok kuvvetli bir rakipti. Şimdi yani Hakan Safi genç bir şey arkadaşımız. Aday olmuş, çok güzel bir şey. Ama bir birlik beraberlik mesajı verdi Aziz Yıldırım. Biliyor musun? Hep birlikte bir birleşelim, tek vücut olalım. Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkaralım. Başarıdan başarıya koşturalım dedi. Barış Göktürk de aynı şekilde şeyler verdi, mesajlar verdi. Bilmiyorum ileriki zamanlarda o gene beraber olurlar mı, olmazlar mı bilemiyoruz. Aziz Yıldırım verdiği mesajlar da güzeldi.

0: Fenerbahçe kendini adamış bir başkan. Ben onun mutlaka başkanlığa aday olacağını söylemiştim ve oldu. Ve şimdi şöyle söyleyeyim, hepimiz için geçmiş bir tecrübedir. Yanıldığımız olmuştur falan. Ama bundan sonra o tecrübelerini kullanacaktır. Yaptığı hataları görecektir. Mutlaka işte şunu yapmasaydım, keşke böyle olsaydı falan filan de diyecektir. Başarılı olacaktır. Çok tecrübeli de. Şimdi yanında da ondan sonra Aziz Yıldırım'ın sonuna kadar götürecek hali yok. Yanına işte Barış'ı alır, Barış Göktürk'ü alır, Hakan Safi'yi alır. Yani onları da bence beraber olurlarsa, onlar da başkanlığa yetişirler diye. Nasıl Ali Koç yine Aziz Yıldırım başkanın yanındaydı. Ama şunu da unutmayalım, yani Ali Koç başkan tekrar buraya Fenerbahçe aday olacaktır. Ama 3 sene sonra, ama 5 sene sonra, ama 10 sene sonra veya 15 sene sonra kaç yaşında Ali Koç biliyor musun?
1: Bakayım hemen.
0: Aziz, bak bir kere Aziz Yıldırım
1: Aziz kaç? Aziz Bey 73 yaşında. 52 doğumlu. Aziz Yıldırım 1952 doğumlu. Ali Bey de 67 doğumlu.
0: Demek
1: 59
0: ki 10,
1: yaşında.
0: Yani 17 sene sonra şey yapabilir yani. 15 sene sonra bile adaylığını koyabilir.
1: İnşallah.
0: Ali Koç başkan. Olur yani.
1: Yani inşallah derken Allah sağlıklı sağlık ömür
0: tabii,
1: versin.
0: O açıdan tabii. Yani neticede
1: yanlış anlaşılmasın.
0: Tabii tabii. Lütfen. O da tekrar bir şey başkanlık şeyinden nasibini alır diye düşünüyorum. Yaptığı eksikleri, hataları da işte tecrübesiyle aynı hataları yapmaz, daha başarılı olur. Tabii bu arada yeni başkanlar işte o genç arkadaşlarımız da görev alabilirler. Önemli olan Fenerbahçe hakikaten büyük bir camia. Şimdi geçen bir şarkı vardı ya, kimindi ya, Yusuf Nalkesen mi, unuttum şimdi.
1: Ne o bensiz repertuar geniştir hocam.
0: Ne bensiz olabilir, ne bensiz gidebilir falan diye
1: bir şarkı. Bir küçük söylersen hocam bir belki hatırlarız.
0: İşte
2: bir küçük nakarat.
0: Ne o bensiz gidebilir, ne ben falan, öyle bir şarkı ya.
1: Şiir gibi okudun hocam biraz.
0: Ama şiir gibi onu da bilecek yani.
1: İyi olurdu.
0: Ya birisi şey mesajlardan şey yapsın.
1: Valla mesajlardan yani. Ben okuyayım. Sen o sırada düşün. Şevki Vardarlı yazmış. Balık tutmanın en iyi yolu kaç paraysa verip balıkçıdan almak.
0: Çok güzel.
1: Tutamadım derdi de yok, yiyeceğimiz bir kilo balık, elimiz boş gelip de hele güne rezil olmayalım demiş.
0: Yok.
1: En yani. Güzel balık.
0: Nasıl severim bir balık. Bilsen diyor. Canımın ta içisin sen. Nasıl severim birbirini, hani biliyordu ya.
1: Hocam ben, güzel söyleseydin ben, anladık Allah şarkıyı Allah. Da senin söylemeni
0: yani,
1: bekliyorum şu anda.
0: Ne o bensiz gidebilir diyor, ne bensiz yapabilir diyor. Ne Galatasaray Fenerbahçe'siz yapar, ne Fenerbahçe Galatasaray'sız yapar. Yani oraya getireceğim, tamam
1: evet.
0: mı? Bu şarkıyı da ben
1: canımın
0: arada bulurum.
1: Canımın daha içisin sen.
0: Bravo.
1: Bak. Öyle başladın, devam.
0: Değil mi? Öyleydi ama hiç onu hani.
1: Tamam ben şimdi sana bulacağım hemen.
0: Bulamaz, sınıfta
2: buldum,
0: kaldım.
2: Buldum.
0: Ne söyle bakayım ne?
2: Ne? Bu arada
0: ya nasıl
2: Ebru Gündübey olanın şarkısıymış. Yani? Sen Yusuf Nal tutan falan
0: sen mi veya bir şey bestecisi?
1: Hayır ya, Zeki Müren de söylemiş daha önce.
0: Ya bu söylemesi değil, ben o bestecisi veya güftecisi ya. Ona benzer bir şeydi ya.
2: Şu değil mi? Dargınlığı sen çıkardın, dilimden hiç düşmez adın. Dargınlığı.
0: Yok ya.
1: Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen.
2: Böyle gidiyor. Nakarat böyle bu şekilde.
0: Hocam, ne o bensiz evet, yapabilir, ne bize bensiz gidebilir diyor ya. Allah Allah. O arkadaşlar vallahi bak, bizi izleyenler varsa diyecekler
1: var
0: ki ne
1: ki.
0: Boş adamlar diyecekler.
2: Şu mu? Dargınlığı sen çıkardın dilimden hiç düşmez.
0: Dargınlıkla alakası yok. Hiç.
2: Burada böyle yazıyor hocam.
1: Neyse hocam bakalım.
0: Arada
1: ona.
0: Ben bulacağım onu biliyor musun? Tamam. Şeyi de bulacağım.
1: Buradan konuyu işte. Nereye bağlıyordun?
0: Yani Fenerbahçe Galatasaray'sız olmaz. Galatasaray Fenerbahçe'siz, Beşiktaş'sız, Trabzonspor'suz olmaz yani bunlar, tamam mı? Anladım. Birileri olacak yani. Bunlar rekabet. Ya şimdi diyelim ki Galatasaray takımı Fenerbahçe'yi yenerse taraftarlar mutlu olur. İster diğer bir takımı 10-0 yenseler, tamam mı? O kadar mutlu olmazlar. Aynı şekilde Beşiktaş için geçerli. Trabzon için geçerli. Bir rekabettir yani. Ne o doğru. Bensiz gidebilir falan filan diyordu ya. İşte ona benzer bir şeydi şarkı, tamam mı? O geldi aklıma. Yani o şarkıyı dinlerken de ben nasıl olsa şey bilir dedik ama hiç Salim bana
1: şöyle bizim. Konuşalım o zaman. Hadi konuyu biraz toparlamış olayım. Sana da yardımcı olayım. Mesela Salim, öncelikle sen Aziz Bey'in adaylığını nasıl değerlendiriyorsun? Sana da soralım, ardından devam edelim konuyu açayım.
2: Yani benim beklediğim bir adaylıktı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hakan Bey'le birlikte Aziz Bey resmen aday oldu. Hafta içerisinde, geçtiğimiz hafta Mehmet Ali Bey'in aday olacağı ifade edilmişti. Fakat dün yapmış olduğu açıklamada aday olmadığını ifade etti. Aday olmayacağını ifade etti. Fenerbahçe'de bir

0: seçim süreci var. Hocamın da ifade ettiği gibi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de çok uzun yıllar yöneticilik yaptı, başkanlık yaptı. İki kez seçim kaybetti. Fakat bu süreçte dışarıdan her şeyi analiz ettiğini düşünüyorum. Çünkü sahadaki aday da bundan sonra yapacağı icraatlardan bahsedecek. Fakat burada şu var Koray abi. Bilindiği üzere Haziran ayında başlayacak olan bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nın olacağı senaryoda takımlarımızın transferlerini düşündüğümüzde Dünya Kupası oynayan takımlardan oyuncu almak zorlaşabiliyor. Çünkü piyasa değerleri artabiliyor. Fenerbahçe'de de illaki bir sirkülasyon olacak. Zaten teknik direktör Tedesco ile yollar ayrıldı. Tedesco'nun ayrılığından sonra yeni bir teknik direktör belirlenecek. Yani burada seçim sürecinin ardından aksiyon alınması gerekiyor. Hatta benim nacizane fikrim şu. Fenerbahçe'nin artık zaman kaybına tahammülü yok. Fenerbahçe taraftarının zamansal kayba tahammülü yok. Gelen adaylar direkt hocalarıyla görüşebilir, futbolcularla görüşebilir. Hatta sözleşmeleri devam eden oyuncular varsa kulüpleriyle görüşülebilir. Serbest statüde bir oyuncu varsa göreve geldikleri takdirde ön protokol yapılabilir. Çünkü burada Fenerbahçe ifade ettiği gibi hocamın da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu yarış içerisine önemli Anadolu kulüplerini de dahil edebiliriz. Yani yarışma oldukça güzelleşiyor. Burada zamansal anlamda sıkıntı oluşmaması gerekiyor. Yani çünkü seçim süreci diyoruz, seçim oluyor. Seçim sürecinden sonra yeni bir yapılanma, teknik direktör değişimi, futbolcu değişimi olan burada takım oluyor. Ben böyle yorumluyorum.
1: Şimdi buldum, Yusuf Nalkesen'inmiş. Ben ne demiştim?
0: Yusuf Nalkesen.
1: Ne oldu hiç? Bak bilenler de mesaj geldi. Nereden biliyor musunuz? Bak vallahi billahi ya.
2: Nereden hocam?
1: Faruk arkadaşım var, kral. Faruk Hünkar.
0: Kaç yaşında hocam Faruk abi?
1: Faruk benle yaşıttır.
0: Bir hocam, de ben 35
1: yaşındayım. Ya Lefkoşe'den Selçuk Bey'di.
2: Salim'i onları soracaksın.
0: Kimi?
2: C5 bilir sağ ol.
1: Yok. Lefkoşe'den bilenler var. Selçuk Bey'di, Turgut Güder, Ayrullah Tımarcı, Mehmet Tazegül. Nereden bakayım? Ya İngiltere'den arkadaşları gelmiş. Onlar bile biliyormuş bunu ya.
0: Ne yapayım hocam?
1: Sen
0: ama
1: bittin
0: benim
1: abi,
0: cahilliğim hocam.
1: Ne oldu şimdi? Neyse. Sarı kart yedin. Kırmızı.
2: Sarı kart mı yedi?
1: Sen
0: neydi,
1: de dedin
0: Yusuf
1: ya,
0: neydi?
1: Çok... Yusuf Nalkesen.
2: Yusuf Nalkesen. Repertuarı geniş ya. Salim'in dedik. Ama Yusuf sen zor yerden
1: yani
2: sordun.
1: Yani var ya bunu sorsalar bunlar Yusuf Nalkesen'i sorsalar.
2: Ben kimim de mi sorsunlar?
1: Ben kimim de. Ya ama ne temelli gidebilir ne o bensiz yapabilir diyor. Canımın ta içisin sen. Tabii kimse canımın ta içisin demiyor da taraftarlar birbirlerine. Bana göre öyle ya. Yani böyle rekabet çok güzel bir şey ya.
2: Bak Mehmet Demirci mesaj atmış izleyicimiz.
1: Ne diyor?
2: Balık tutmanın zevkini bilenler balık tutar. Ne yağmurlar ne çamurlar ne derelerden geçtik. Balık tutmaktan vazgeçmedik. Bir de üçünüzü seyretmekten vazgeçmedik. Aa,
1: teşekkür ediyoruz.
2: Sağ olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu arada Koray abi.
2: Evet.
0: Yusuf Nalkesen'i araştırdım. İştip doğumlum. Nerede? Yok, vefat etmiş. Mekanı cennet olsun.
1: Herhalde canım.
0: Yusuf Nalkesen vefat edeli 23 yıl olmuş.
1: Da bu fark etmiyor.
0: 2003 yılında vefat etmiş.
1: En çok da bunu Zeki Müren söylüyormuş.
2: Hem Yusuf Bey'in hatırasına
0: şöyle
2: sana
0: Salim.
2: Göstereyim. Evet. Hem Yusuf Bey'in hatırasına hem de Güvenç hocam yani, için hocam yarın mi? Radyoda o zaman. Var mı program yarın?
0: Var.
2: Kaçla kaç arası buradan söyleyeyim.
0: 12-14.
2: 12-14 arası Anadolu Ateşi.
0: Evet.
2: Anadolu Ateşi'nin sonunda kapanışta hocam için bu şarkıyı çalmanı rica ediyorum.
0: Ama
1: Zeki Müren'den bak en çok o söylüyormuş.
2: Şeyiniz oluyor mu gerçi? Formata
0: çok çok
2: uygun
0: nadir.
2: Mu? Tamam eğer olursa uyuyorsa.
1: Onu da bulamazlar formata. Şimdi bu şarkıyı da bulamazlar.
2: Salim her şarkıyı bulur hocam o kadar
0: bulur
2: da değil
0: hocam.
2: Ya.
0: Bulur hocam.
2: Seçim sürecini konuşuyoruz Aziz Bey'i. Bir yandan da tabii sohbet ediyoruz. Son sayfa etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Onu söyleyelim. Bir yandan şöyle mesajlara da bakıyorum. Şeyi soracağım şimdi tabii ki Aziz Bey Fenerbahçe tarihi için çok önemli ve çok değerli bir isim. Yaptıkları ortada. Yapmak isteyip yapamadığı da pek çok şey vardır eminim. Her ne kadar yani yaştan bahsetsek de az önce işte Salim'le de söyledik. Tecrübe çok değerli bir şey hocam.
0: Evet.
2: Yani çok kısa sürede elde edemeyeceğin, para vererek satın alamayacağın sadece yaşanmışlıklardan oluşan bir süreç, deneyim. Ama bir yandan da

0: bir enerji de beklentisi var. Bunu seninle daha önce konuştuğumuzda teknik direktörler için de hep söylüyorlar ya, konuyu oraya getireceğim, sözü sana bırakacağım. Şimdi Aziz Bey de diyor ki daha genç arkadaşlarla birlikte dinamik de bir gelin birlik olalım, hep beraber bir yol yürüyelim deniliyor. Sen bu süreci nasıl değerlendiriyorsun yani?
1: Şimdi bak yaptıkları, bak şimdi neler yaptı Aziz Yıldırım Başkan?
0: Ya bir kere Fenerbahçe'yi... Ya,
1: bak statı yaptı.
0: Tabii hocam, evet. Stattan daha önemli şey var
1: bir
0: mesela.
1: Bir dakika, o kapalı salonu yaptı.
0: Tamam.
1: Biliyor musun, bak şimdi.
0: Doğru.
1: Bir sürü tesisler yaptı.
0: Evet.
1: O bir yerlerde Bolu'da ne Topuk Yaylası.
2: Topuk Yaylası.
1: Falan. Ya inanılmaz.
0: Ataşehir'de salon.
1: Ya inanılmaz şeyler yaptı bir. Kimleri getirdi? Dünya çapında Roberto Carlos geldi değil mi?
2: Evet. Yani,
1: ha? Ya bir sürü adam getirdi yani.
0: Boydonk, Alex.
1: Vallahi ya bir sürü Anelka. Adam getirdi ya. Anelka, şunlar bunlar. Bir sürü adamlar getirdi. Yani transfer yaptı öyle veya böyle. Yani çok iyi şeyler yaptı. Şimdi başarıları da var. Tamam, çok mesela bazı şeyleri kaybetti. Mesela bir 16 dakikalık bir maç var Deniz Spor'un, biliyor musun?
0: Doğru.
2: Evet.
1: Orada mesela golü atamadı, direkten döndü, bilmem ne oldu falan filan. Yani kıl payı şeyde kaçırdı böyle. Şampiyonlukları da kaçırdı. Başarıları da var. Şimdi bakacak şimdi o eski, mesela ne yaptım ben hatalardan? Bakacak, o hatalardan arınacak. Tamam mı? Şimdi beni de şey alırsa danışman, bir kere kesinlikle hata yapmaz teknik olarak. Yani hocaları seçerken mesela genç hocaları aldı falan. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi bu Tedesco'nun yaptığı hataları bu şey yapardı, inerdi soyunma odasını, bana göre belki yanlış tabii, kimse yapsın istemem de. Yani ben buradan mesela Fenerbahçeli değilim, belki kızıyordum Fenerbahçeliler adına. Bu takım çıkar mı? Rize Spor maçının kadrosuna bakıyorum, eyvah dedim, Fenerbahçe adına diyorum. Rize Spor müthiş oynadı o gün, zaten oynar, tamam mı? Ama şimdi bir bakıyorsun final maçına yine aynı kadroyla çıktı. Vallahi billahi bak, yemin ediyorum. Çok yanlış ama Saadettin Başkan'a üzülüyorum, biliyor musun? İnerdim, o alırdım, esame listesi vardı, onu cart cart yırtardım, tamam mı? Sen de yürü derdim, kendim takımı çıkarırdım. Bu Zeki Göl'ü ele alırsın o çocuğa, tamam mı? Bak çıkarttık takımlara, baktığın zaman hep iyi kadrolar çıkarttı. Bir Gençler Birliği maçına da çıkarttı galiba, tahmin ediyorum. Yani en azından çözmüş. Şeye bugün bizim şeye söyledim, bizim Fenerbahçe muhabirimiz
0: Erdem.
1: Erdem'e dedim ki senin yüzünden gitti bu dedim, hoca dedim. Ya bir soru söyleyemedin, şu üçlü dörtlü niye çıkmıyor? Yani Trabzon maçındaki kadroyu niye çıkartmıyorsun bir daha orta saha olarak? Orta saha olarak konuşuyorum. Niye çıkartmadın kardeşim? Bir sor dedim falan, senin yüzünden gönderildi falan adam dedi ki, tabii biraz da şakayla karışık. Yani şimdi bunu aklı da ermiyor galiba adamın. Şimdi ben bak yemin ediyorum, ben şu açıdan söylüyorum. En azından Galatasaray maçında başa baş bir maç oynardım. Ben Galatasaray 5-0 yenebilirdi, önemli değil. Gerekeni yap. Şimdi bak 2 tane daha maçı var değil mi? Konya ile oynayacak değil mi? Konya Spor, burada analiz yaptık Konya Spor maçını. Herhalde ben öyle şeyinde. Arkadaşlar Konya Spor'un şimdi hoca Rize'de o kadar başarılı değildi. Rize'nin hocası da burada başarılı değildi. Şimdi maç temposu, maç koşan adamlar, tempo bakıyorum. Ya bu zor yenilir yani şey Konya Spor. Orta saha şey oynuyor ama 4-4-2 gibi, 3-4-3 gibi oynuyor ama koşan tempolu adamlar var, tamam mı? Çok zor bakıyorsun. Şeyin en Konya Spor'un en şey ne o? Zayıf tarafı, yumuşak karnı neydi biliyor musun? Şeyin sol bek tarafıydı yani. Çünkü öbür tarafı da çok kuvvetli. En evet. O da zayıf derken yani işte birisi 100'se öbürü de 95.
0: Konya'yı birazdan daha detaylı konuşuruz.
1: Anlatacağım, şunu anlatacağım. Şimdi sen bunları görüyorsun, tamam mı? Yani bakacaksın arkadaş ya takımlara. Ya kendi çıkar. Tedesco yani ben anlam veremedim adamı ben. Ya
0: bir şimdi Aziz Bey yani buradan yola burada. Çıkarsak sence Aziz, teknik direktörü nasıl seçecek?
1: Teknik direktörü müdahale eder diye düşünüyorum.
0: Aziz
1: mantık
0: Bey
1: var
0: mi?
1: Ya. Etsin arkadaş. Ya eğer böyle
0: zaten
1: bir teknik
0: ettiğini söylüyordu.
1: Atmasın. Ya evet. Ya veya öyle bir adam almasın arkadaş.
0: Hayır, şöyle almasın. Ettiğini söylüyordu yani. Ben bir şey olduğunda benden biliyor herkes. Ben başkan olduğum için, kulübün en tepesindeki kişi olduğum için evet. Tabii ki müdahale edeceğim evet. Diyor.
1: Tabii yanlışı görüyorsa işte diyor. Tecrübesi var. Şimdi daha da tecrübeli. Hele beni dinlerse Sayın Başkanım, buradan selamlar olursa inşallah. Bir de beni biraz Allah aşkına bana da bir kulak verin. Veya kim başkan olacaksa. Saadettin Saran Başkan'la da bunu konuşmuştuk. Ben çok değer veriyorum, dinliyorum seni falan dedi.

0: Tam ondan sonra şeyi, bağlantıyı koparınca bitti. Ya onda da kaç sefer, neyse. En azından buralardan söylüyorsun. Bir de şu var. Şimdi mesela burada söylüyorsun değil mi? Kaç milyon kişi bizi seyrediyor. Ya yanıldığın zaman derler ki ulan palavracı, ne atıyorsun falan derler, tamam mı? Ama bizim söylediğimiz her şeyin normalinde çıkıyor. Şimdi tekrar buradan da söylüyorum. Bak Konyaspor'u da analiz ettim. Fenerbahçe ama şimdi o kadrosuyla, yani orta sahası güçlü oldu şeyde, işte İsmail veya Fred, Gündüz'ü, Kante. Bu tamam. Dördünden üçü oynayacak. Dirençli olur şeye karşı, Konya'ya.
1: Önde basar, rakip ısırır.
0: Ya, yani dirençli olur. Konya'yı yine öyle kolay bir lokma değil. Ha, bilmiyorum ama rehavet olursa falan, şimdi bu şeyi eledi diye, onu bilmem. Ha, neticede akıl var, mantık var. Aziz Yıldırım Başkan buna mani olabilir. Olur diye düşünüyorum yani. Geçenlerde konuştum. Vallahi Aziz Yıldırım Başkan buna müsaade etmezdi falan dedi ya şeyde. Ya neticede tecrübeli bir başkan gelirse, şimdi öbür başkan adayları bize gücenmesin. Tamam mı? Yani ama bana göre faydalı olur diye düşünüyorum. Ve Aziz Yıldırım Başkan'ın tekrar fark etmiyor. 2 sene sonra gene adaylığını koyacaktır. Şimdi bir de ne dediler biliyor musun? 6 ay evvel adaylığını koymadı mı Aziz Yıldırım Başkan? E şimdi veya 1 sene evvel. E ne oldu, 1 senede yaşlandı mı yani? Çok ya, bazı şeylere aklım ermiyor. Şimdi başkan teknik direktörlük içinde. Ya ben koşmuyorum ki, ben kafamla şunu bunu yap falan diyeceğim yani. Zannediyor ki başkanlar herhalde bizi antrenör, teknikler koşacak falan. Eskiden öyleydi, antrenör alırdı.
2: Doğru söylüyor.
0: Ya beni, bir antrenörle koşacak bir takımın var ya, Allah cezasını versin. Galip gelemez zaten antrenör kadar koşuyorsa. Yani o kadar. Olmaz işte bunlar. Şimdi zekasıyla, fikriyle bugün güzel şeyler, örnekler verdi. Ben izledim bizim programı. Ben dedi bir vakıf kurmuştum dedi. Şunu dedi, bunu dedi Aziz Yıldırım Başkan. Futbolculara görev verdim. Aykut'u gönderdim dedi. Gitti bir şunu aldı, bunu aldı. Ha onlar diyor seçecek, kararı yönetim verecek. Hoca verecek. Bunlar seçecek. Hoca da soracaklar ne tür ya, şey yapıyorsun, futbolcu istiyorsun. Ya şimdi Talisca, burada o gün konuştuk biliyorsun değil mi? Sırtı dönük oynayamaz mı? Yusuf kulağı çınlasın kardeşim. Ne oldu? Santifon'a 3 gol attı. Takımda galip geldi. Şakşehir müthiş bir takım bana göre. Çok güçlü takım. E şimdi biz artık 10 numara falan yok arkadaş. Koşan, mücadele evet. eden.
2: Hoca tercihi adamla. Nasıl olacak peki sizce?
0: Hoca tercihi. Ya Türk hoca alacak. Kim şu anda? Bir sürü şey var. En başta 2 tane gelen Aykut da İsmail hocam. İsmail Kartal'la Aykut Kocaman başta. Unuttuğumuz arada vardı. Kim? Fenerbahçeli bir sürü futbolcu var başka. Şimdi Volkan bıraktı. Belki Oğuz var. Ben mesela Oğuz'un teknik direktörünü çok beğeniyorum. Oğuz Çetin'in. Şimdi Mustafa Hoca'nın yardımcısıydı şeyde de. Bakıyordu.
2: Milli takımda da çalıştı.
0: İyi şeyler yapıyor. Kim var? Başka Fenerbahçeli. Bülent Uygun var. Başka Fenerbahçeli. Bizde çalışan 3 tane şey var. Abdullah Ercan var. Cem Pamiroğlu var. Ne o?

0: ekip yaparlar ya. Bana göre de başarılı olur diye düşünüyorum.
1: Ama Oğuz Hoca şimdi mesela yardımcılık yapabilir mi? O var.
0: Ya yardımcı olmaz. Şey olur.
2: Kulüpte görev alır.
0: Hayır, görev alır. Yani. Sportif direktör olur ya. Yani yardımcı illa yardımcı değil ki, sportif direktör.
2: Yani işin özü isimlerden bağımsız tabii. Şöyle örneklendirmek adına söylüyorsun ama sen Fenerbahçe'nin eski camianın içindeki isimlerin daha çok görev alacağını. Çünkü son dönemde bayağı uzaklaştırılmıştı pek çok isim. Onlar yeniden camia içerisinde görev alır şeyde, gibi gözüküyor.
0: Şimdi
2: diyorsun.
0: Ben Fenerbahçe kulübüne falan gidiyordum, dere ağzına falan. Şimdi Cemil Turan şeyin yakın, daha az yıldırma yakın birisi mesela. Onların da görüşü alabilir. Futbolcu olarak orada bir sürü insanlar var, eski futbolcular ya. Hı. Şimdi unutuyorum isimlerini falan, atlamış şey olmasın diye.
2: Tabii.
0: Ayıp olur belki ama.
2: Bak ya izleyicimiz onlar... demiş ki ben Aziz Başkan'ın eski enerjisinin üstüne koyarak bu şanlı kulübü daha iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. Kasımpaşa'dan sevgiler demiş.
0: Doğru bizler söylüyor. Kimse doğru düşünüyor veya. Onlar. Ya bunun haricinde şimdi ne, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne olabilir Aziz Yıldırım yaşıyla ilgili? Bak 10 yaş daha ihtiyarlasın. Tamam, 77, 87 olsun gene başkanlık yapar. Yok mu yani? Devlet başkanları yok mu arkadaş? Hani
2: bu arada 70 yaş artık günümüzde orta yaş sayılır yani.
0: Ya 80, 85 yaşına kadar var bence yani. Futbolda da öyle. Biz 28 yaşına geldiğimizde o bırakıyor falan derlerdi. Bak 30'a çıktı, 32'ye çıktı, doğru. 34'e şimdi 36, 38, 40 olacak. Belki 42 olacak, belki bilemiyorum yani. Yeter ki bıkmasın futbolcu mantıklı olarak yani kafa olarak.
1: Real Madrid başkanı 79 yaşında Perez.
0: Ya yani neyse daha yapar. Daha yapar 10 sene daha yapar ya. Niye yapmasın? Ya çok şeyler var ya.
2: Salim sen başkanın adaylığıyla ilgili, Aziz Bey'in adaylığıyla ilgili ne düşünüyorsun? Hakan Safi ile tabii şimdi biz burada konuşuyoruz ama sonuçta bu noktada belki Fenerbahçe taraftarının bir de ötesine götüremeyecek. Sadece fikir beyan edeceği bir nokta. Çünkü sonuçta kongre üye sayısı belli. O üyeler gidecek sanda oyunu kullanacak ve Fenerbahçe'nin başkanını onlar seçecekler. Yani biz burada ne söylesek aslında nihayetinde kongre üyelerinin teveccühü belli edecek. Bu da şu demek aslında, yani Aziz Bey var, Hakan Safi Bey var. Bir de bu iki adayın kongre sürecinde üyeleri ne kadar etkileyebileceği önemli aslında. Yani siz taraftarı belki büyük çoğunluğu ikna edebilirsiniz ama kongreye yansımadıktan sonra hiçbir anlamı olmaz. Kongrede karşılığı mesela Hakan Safi Bey'in ne kadardır sence? Yoksa Aziz Bey'in karşılığı ne kadardır? Çünkü orada da zaman zaman
1: söyleyeyim,
2: farklı şeyler
1: yani
2: çıkabiliyor sandıkta.
1: Fenerbahçe'de bunu kestirebilmek çok çok zor. Sebebi de şu. Fenerbahçe'de kongre üye sayısı kulüpler arasında Galatasaray ve Beşiktaş'ı düşündüğümüzde en fazla olan kulüp Fenerbahçe. Bundan dolayı Fenerbahçe'de bunu kestirebilmek çok çok zor. Mesela seçimleri hatırlayalım. İlk girdiği seçimde Ali Bey çok ciddi bir fark atmıştı. Ardından tekrardan girdi. İkinci kez kaybettiği seçimi hatırlayalım. Orada biraz kıpırdama vardı. Sonrasında Ali Bey Saadettin Bey ile yarıştı. Saadettin Bey'in kazanmasındaki en önemli etkenlerden birisi yeni bir oluşum ve yeni bir oluşumla birlikte tepki oylarıydı. Yani burada tamamıyla her şey etkiliyor. Kongrenin zamanı etkiliyor. Kongrenin zamanı ne zaman mesela? Tarih olarak paylaştığımızda.
2: Haziran'da.
1: Haziran'da.
2: 6-7 Haziran.
1: 6-7 Haziran. Kurban Bayramı dönüşü. Kurban Bayramı dönüşü olduğu için insanlar direkt gelebilir.
2: Katılım mesela, sayısı çok önemli.
1: Katılım sayısı burada çok çok önemli. Mesela Galatasaray'da da bir seçim var. Galatasaray'daki seçim Kurban Bayramı öncesi ya da sonrasına rastlıyor. Zaten orada tek aday var.
2: Tabii Galatasaray'la Fenerbahçe'nin durumu bir değil. Yani bir tarafta bir başkan yani, var 4 senedir şampiyon yapmış, o şekilde tek aday olarak giriyor. Diğer tarafta beklenen şampiyonluk gelmiyor, sürekli bir değişim var. Yani şey mesela etkiler mi o zaman nedir? Şöyle sorayım. Örnek veriyorum, iki adaydan biri çıktı seçime kısa bir süre kala, dedi ki ben şu futbolcularla anlaşmaya vardım, bunları transfer edeceğim. Yani böyle transfer vaatleri sence üyeler üzerinde bir etki oluşturur mu, yoksa yani artık transfer, bunlara üyeler çok böyle şey yapmaz mı?
1: Ya burada yani vereceğimiz mesaj çok çok önemli. Fenerbahçe'nin her şeyden önce birlik beraberliğe ihtiyacı olduğunu birçok yorumcu ifade etti. Fenerbahçe'nin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Geçtiğimiz dönemki seçimi düşünelim. Saadettin Bey'in kazanmasındaki en önemli etken birlik beraberlik mesajıydı. Yani burada birlik beraberlik mesajı, bununla birlikte yapılacak olan

0: Jiraltlar çok çok önemli. Hakan Bey çok heyecanlı. Ali Bey'in yönetiminde de yer almıştı. Hatta hafta sonunda pazar günü akşam saat 20'de oynanan maç vardı. Kasımpaşa Kocaeli Spor maçı. Kasımpaşa Kocaeli Spor maçında da kendisini gördüm. Yerinde takip etti. Birçok maça gidiyor. Maçları yerinde takip ediyor. Fenerbahçe'ye olan bağını biliyoruz. Öbür tarafta Aziz Bey ciddi bir tecrübe. Yani bizim çocukluğu yıllarımız, çocukluk çağımız Aziz Bey'in Fenerbahçe'deki başkanlık dönemleriyle geçti. Önemli bir tecrübe. Yani burada her iki adayın da net ve somut adımlar atması gerekiyor. Teknik direktör konusunda, transfer konusunda, gidecek gelecek oyuncuların planlanması noktasında. Çünkü burada yine diyorum, az önce ifade ettim, Dünya Kupası transfer piyasasını olumlu ya da olumsuz etkiler. Şöyle ki, Dünya Kupası'nda transfer yapacak oyuncular ortaya çıkacak. Bu bizim milli takımımız için de geçerli. Milli takımımız havuzunda mücadele eden oyuncular direkt bu Fenerbahçe'den olabilir, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan, Avrupa kulüplerinde oynayan oyuncularımız olabilir. Gösterdiği performansla transfer teklifi alacak belki. Diğer ülkeleri düşünelim. Siz Koray Baloğlu'nu transfer etmek isteyeceksiniz Fenerbahçe olarak, Galatasaray olarak. Ücreti 2 liraysa Dünya Kupası'ndaki performansından sonra ücreti 5 lira olacak. Yani burada bir Dünya Kupası organizasyonunun size oluşturacağı dezavantaj da var. Yani her şeyden önce adayların net ve somut
1: Evet.
0: adımlar atması gerekiyor. Mesela hatırlayalım. Ali Bey'in kazandığı son seçimi hatırlıyorsun. Mourinho ile birlikte görüşmesi, Mourinho ile el sıkışması basında yer almıştı. Hatta o dönem Galatasaray'ın şampiyonluğu vardı. Galatasaray'ın şampiyonluğu konuşulurken direkt gündem Mourinho olmuştu. Yani burada gideceğiniz teknik direktörlerle ilgili de somut adımlar
1: Evet.
0: atmanız gerekiyor ve en önemlisi Koray abi, Fenerbahçe çok büyük bir camia, çok önemli ve değerli isimler var. Burada bazı teknik direktörler, net bir şekilde bazı teknik direktörler, mesela örneğin Kocaelispor efsanesi kimdir? Güvenç Kurtar'dır. Ben Kocaelispor'a örnek veriyorum. Başkan adayı olduğumda Güvenç Kurtar'ın oy kitlesinden dolayı Güvenç Kurtar'la çalışacağım dersem olmaz. Yani burada camianın sembol isimleri orada seçimde oy malzemesi yapılmamalı. Düşüncem bu. Anlatabildim değil mi? Biraz
1: Evet, anlattın.
0: Güvenç Hoca'dan da örnek
1: Selam
0: verdim.
1: var size bu arada.
0: Kimin abi?
1: Erkan Sözeri, teknik direktör
0: Aa,
1: Erkan
0: Erkan
1: Sözeri bizi
0: hocam.
1: izliyormuş.
2: Hoca selamlar.
1: Hocama
0: Erkan
1: selam
0: hocama
1: var.
0: selamlar.
2: Evet,
1: Üçünüz de
2: evet.
1: çok iyi görünüyorsunuz demiş. Güvenç hocama da Salim'e de çok
0: Teşekkür.
1: selamlar, sevgiler
0: Aleyküm
1: demiş.
0: selam.
1: Erkan Sözeri'ye bizden de
0: Ben de
2: Erkan
0: pazar günü
2: selamlar.
0: maça gideceğim. Elazığ Spor Muğla Spor finali var Bursa'da. Bursa'da oynanacak olan maça gideceğim. Güzel bir program oluşturdum. Allah nasip ederse Cuma günü Çorlu'ya gidiyorum. Çorlu'da Çorlu Spor Küçükçekmece Sinop maçı. Cumartesi
1: Güzel.
0: Galatasaray Antalya. Pazar günü Elazığ Spor Muğla Spor maçı. Böyle bir
1: Güzel bir
0: yoğun bir
1: rota
0: program.
1: yapmışsın
0: Dün
1: Salih.
0: de zaten Beşiktaş Konya Spor maçındaydım.
2: Şimdi yalnız Aziz Yıldırım Başkan'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu Bolspor'a 6 tane mi ne gol yedi. Genç takımla çıktılar. Tamam mı?
0: Evet.
2: Fenerbahçe bir ara Aziz Yıldırım Başkan'ın yanında. Ben de burada şey yaptım. Şöyle bir eleştirme yapmıştım. Şimdi bizim mesela Kocaelispor'un PAF takımında mesela Cihan, Haspolatlı, işte Engin, Orhan Aktar, şunlar, Cem Sinanlar, bunlar PAF takımda fizik olarak A takımına aynı, hatta daha iyiydiler tempo olarak. Düşünebiliyor musun? Yani
1: Evet.
2: Mirkoviç falan filan var takımda, Saffet şu bu, Melih Tuncay Yalçın falan. Tempo olarak çok yüksekler. Dedim ki ya aşağıdakilerin de aynı şekilde yüksek tempoda olması lazım. Yani madem genç takım falan, onu bunu bilmem ben, kim olursa olsun. Böyle olmamalı dedim. Birisi gitmiş şimdi, demiş ki ya Güven çocuğa işte aleyhinde mi konu, ne dediyse. O da demiş ki benim abim de şey yani Aziz Yıldırımcıdır. Ya demiş abisi de demiş bizden demiş niye böyle konuş demiş. Bak şimdi yalan yanlış biri bir şey anlattı. İşte bunlara da hani bir şey var ya, dolmuşa da gelmesin. Yalan, benim konuştuklarım gayet normal ve güzel şeyler söyledim, tamam mı? Ama biri gidiyor bir affedersen bir laf vardır da yalan.

0: şakalık yapacak ya. Ya işte şöyle söyledi, böyle söyledi yanına bir şey konuşmuş olmak için. Şimdi onlara da itibar etmesin. Görmediği, konuşmadığı şeyleri. Çünkü millet hep şeyci, bizde bir amiyane konuşan bir boy boycular vardır, tamam mı? Yalakalar vardı, böyle gelir falan filan.
1: Kraldan çok böyle, kralcı.
0: Ya, ya yani işte onunla konuşacak ya, işte bir şey söylemiş olmak için falan filan kendini öne çıkaracak. Bunlara da itibar etmesin. Çünkü gördüğü, bildiği şeyleri şey yapacak veya ben olsam mesela...
2: Dinlemeden, izlemeden tabii, aslında mesela hiç izleyecek, konuşmayacaksın.
0: Yalan tabii. Yanlış şeyler söylüyorum. Ben olsam ne yaparım biliyor musun? Gel arkadaş sen benim böyle söylemiş. Ne? Bir söyle bakalım. Veya bir dinleyeyim ben onu. Bir de gerçekleri söylüyorum. Ben şimdi gördüğüm şeyi söyleyeyim. Sen Fenerbahçe'nin PAF takımı 6 tane yer mi şeyden ya? Bolu Spor'dan. Yenmesi lazım. Neticede atıyorum. Demek ki sen bunları hazırlamamışsın. Sen bana kızmayacaksın. Sen alt yapıdakilere kızacaksın. Anladın mı? Yani onlara kızacaksın. Neticede böyle bir şeyimiz geçti Aziz Yıldırım Başkan'la. Bilmiyorum, unutmuştur belki ama bunu da hatırlatayım ben yani. Gidip birisi söylesin gene. Şey yani.
2: Hatırlayacağını zannetmiyorum zaten. Samsun'dan Emir Bey yazmış. Selamlar diyor. Sorusu varmış. Aziz Yıldırım yönetiminde Aykut Kocaman gelirse başarılı olur mu sizce demiş. Instagram'dan gelen mesajlara da
0: yine olur okuyoruz. Tabii ya. Aykut da İsmail de. Şimdi burada bir insanları yani ayırt etmek biraz zor. Ya bu Tedesco'dan sonra var ya. Şimdi ağır konuşmayacağım hadi. Yani kimi getirsen getir de bundan daha başarılı olur. Şey ne? Zeki Göle mi?
2: Zeki Murat Göle.
0: Zeki Murat Göle vallahi bana göre müthiş başarılı.
1: Katılmıyorum hocam ya.
0: Niye katılmıyorsun? Çıkarttı takıma bak işte bak. Ya çıkarttı takıma bak, kadroya
1: hocam,
0: bak.
1: Hocam onun çıkardığını Allah da Allah. Düşünmüyorum yani direkt.
0: Neyi çıkar? Şimdi ya, bu hafta.
1: Yani ben hocam geçen hafta yani şunu
0: ya kim
1: söyleyeyim.
0: Kim çıkarttı yani şimdi hocam, bu kadroyu?
1: Yok yok hocam şunu söyleyeyim.
0: Allah Allah. Ya neyse buna tesir edenler de Murat'ın yani hocanın dinlediği adamlarla yani ilişkili olduğu adamlar doğru şeyleri söylüyor. O açıdan söylüyorum. Evet. Hadi
1: ama mesela
0: bilmiyor.
1: Antalya spor maçında Tedesco kulübede değildi. Zeki Murat Göle iletişimi kaybettik dedi. Yani Zeki Murat Göle bu kulüpte 15 yıldır var. Yani orada bir inisiyatif alması gerekiyordu.
0: Nasıl yani? Gençler Birliği maçında da o çıktı.
1: Yani Gençler Birliği maçında da o çıktı ama ekibi ya. Var.
0: Yani ya ben, ekibi ya bak ben onu
1: kulüp antrenörü
0: onları boş ver. Bak ona falan boş ver. En son çıkarttığı takım felsefe olarak, mantel olarak bana göre mükemmel. Hep bizim konuştuğumuz bir takım yani. Fenerbahçe. Burada herkes arka, bizim içimizde de var. Diyorlar ki ya işte ne adını söyle Talisca 10 numara oynayacak. Yani orta sahada. Yani Gendüzü, Kante, Talisca veya Asensio olmaz arkadaş. Bu takım zor, zor galip gelir. İşte puanları verirsin. Burada işte diyorum ya orada Fred oynayacak, İsmail olacak duruma göre. Bana göre İsmail'i ben çok beğeniyorum. Keşke Kante'yi almasalardı. Ama Fenerbahçe'nin şu durumda Asensio yoksa oyun aklı Fred'tir. Ben göre maçı bilmiyorum. Ben maçın adamı o seçilmesi lazım da. Yani bu geçen maçın.
1: Ama hocam mesela neyse. Yani size saygı duyuyorum. Zeki Murat Göle ile ilgili düşüncelerinizi ama iki tane maç örneği verdiniz. Başakşehir maçı. Başakşehir maçı ile birlikte Gençler Birliği karşılaşması. Gençler Birliği maçından önce zaten Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Başakşehir maçından önce de Tedesco ile yollar ayrılmıştı.
0: Tamam işte
1: zaten
0: kendisi
1: futbolcular,
0: ya.
1: Futbolcular
0: hayır,
1: zaten
0: çıkan mental... takıma bakıyorum ben ya. Hocam bak yanlışsın işte. Futbol çok öyle antrenör geliyor hep işte futbolcu iyi oynadı falan filan yok öyle şey ya. Çıkan hı. Takıma bakıyorum. Kadroya bakıyorum yani.
1: Ama hocam,
0: İyi kadro
1: yani
0: çıkarttı.
1: Biraz psikolojik bir durum yani.
0: Yok ya ne psikoloji ya.
1: Empati yaptığımda ya, mesela yok. Futbolcu
0: hayır, aynı kadroyu çıkarsa yırtış,
1: teknik direktör de diyebilmek adına ayrıca motive olabilir.
0: Yok yok. Ya öyle bir şey olur mu? Ben çıkan kadroya bakıyorum. Ya bak aynı kadroya çıkartır tamam mı? Yani bir evvelki
1: hocanın
0: Mourinho'nun mesela... hayır Mourinho'nun veya Tedesco'nun kadrosunu çıkarır. Galip gelir ha derim ki tamam. Yani futbolcunun motivasyonu var falan filan. Orada yanılıyorsun yani.
1: Hocam çıkan mesela kadroya bakıyorum. Kadroda ha. Mesela ne? Zaten Gendüzi cezalı.
2: Senin beklentin nedir
1: cezalı,
2: mesela?
1: Archil Brahm
2: Zeki
1: cezalı.
2: Murat Göle'den Salim.
1: Yani benim
0: cezalı derken
1: olay şu.
0: Ya zaten onları oynatmayacaktı.
1: Ya 15 yıldır kulüp ha. Antrenörü. Herkes gidiyor. Zeki Murat Hoca kalıyor. Yani evet, ben tamam. Burada şuna karşıyım. Kulüp antrenörleri futbol dünyasının içindeyim. Devamlı röportajlar yapıyorum. Kulüp antrenörleri nasıl algılanıyor biliyor musun? Özellikle de bu ikincilik, üçüncülük, birincilik için geçerli. Anadolu kulüpleri için geçerli. Hatta Erkan Hoca da bizi izliyor. Kendisi de yazabilir. Tecrübe. Yani

0: Seni izleyen teknik direktörler de yazabilir. Kulüp antrenörü direkt çok çok özür diliyorum. Yönetimin adamı olarak algılanıyor. Zaten gelen mevcut teknik direktörler kulüp antrenörlerine karşı negatif. Benim burada demek istediğim, ben zaten gördüm Antalya spor maçındaki veri benim için yeterli. Antalya spor maçında Tedesco ile bağlantıyı sağlayamadık dedi. Orada inisiyatif alamadı. Yani 15 yıl teknik, yani 15 yıl burada geliyorsun. Ya inisiyatif almaz mısın Koray abi?
1: Olur mu öyle şey? Sana Allah Allah, hocanın
2: hoca iletişim kopukluğu.
0: İletişim kopukluğu oldu dedi.
1: Sana onunla mı kabahat yani? Sen şimdi tutup hocaya mı kabahat buluyorsun?
0: Hocam kabahat bulma değil. İletişim kopukluğu oldu Allah dedi. Allah. Orada inisiyatif alması gerekiyordu.
1: Olur mu ya?
0: Fenerbahçe orada hamleleri doğru yapabilseydi daha farklı senaryo konuşulabilirdi.
1: Hoca öyle talimat vermiştir daha evvelden.
0: Hocayla evet, iletişim sağlayamadık dedi.
2: Tamam, sağlayamadı iletişim. Bir oyuncu attı sahaya, iletişim
0: ben
2: güzeldi.
0: De yok hoca abi. Zeki Murat Göl'e ben de yok yani.
2: Tamam,
0: ben,
2: olabilir canım.
0: Olabilir yani. Ben hocama da saygı mesela duyuyorum.
1: Ya niye sende yok? Adamın yaptıkları şey belli. Sen zannediyorsun ki hoca gitti, motivasyon düzeldi. Çıkan yani takıma bak diyorum ya abi, orada anlaşamıyoruz. Çıkan kadroya bak, Fenerbahçe takımı. Tamam mı? Gendüzü, Kante önünde, Asensio'da oynasa, Talişka'da oynasa galip gelemez. Çok nadir. Bir tane maçta belki galip gelmiştir. Öbürlerinin hepsinde puan kaybetmiştir. Ama buraya İsmail veya bu ikinin önüne İsmail'i veya Fred'i koyduğu zaman, ha şimdi burada Gendüz oynamıyor da ikisini birden koydu.
2: Evet.
1: Yani bu hocam, bu kadroyla çıkarsa
0: bir şey söyleyebilir miyim?
2: Söyleme çok, Salim araya gireceğiz mi? Çünkü tamam, birazdan söylersin. Tamam, daha vaktimiz söyleyeyim var, nasıl oldu?
1: Unutma sakın.
2: Tamam, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final karşılaşmaları oynanıyor biliyorsunuz. Arsenal ilk finalist olmuştu. Şu anda da Bayern Münih Paris Saint-Germain mücadelesinde Paris Saint-Germain'in 1-0'lık üstünlüğü var. Dakikalar içerisinde mücadele tamamlanacak. Çok büyük ihtimalle bir futbol mucizesi olmazsa bir diğer finalist de Paris Saint-Germain olacak. Bu karşılaşmanın özet görüntüleri de yine son sayfanın içerisinde olacak. Dilerseniz dün akşama gidelim. Dünkü karşılaşmayı bir hatırlayalım. Kısa bir molanın ardından yeniden burada olacağız.
3: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde birbirinin rövanşında Arsenal Atletico Madrid'i ağırlıyor.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Paris Saint-Germain Bayern Münih'i elemeyi başardı ve finalde Arsenal'la karşı karşıya gelecek. Arsenal Paris Saint-Germain finalini izleyeceğiz. 5-4'lük ilk maç muazzam bir karşılaşmaydı. Futbol severler adına hakikaten izlemesi inanılmaz keyifliydi. Bugün de Paris Saint-Germain çok erken bir golle 1-0 öne geçti. Ardından son saniyelerde Bayern Münih 1-1 yapsa da skoru yetmedi. Ve Paris Saint-Germain finalist oldu. 30 Mayıs tarihinde Macaristan'da Budapeşte'de Puşkaş Arena'da oynanacak final karşılaşması. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bekliyor muydunuz? Kim eder diyordunuz?
1: Vallahi bilmiyorum ama belli olmaz dedim.
0: İlk maçı izledin ama değil mi hocam?
1: İlk maçı izledim. 50-50 diye düşünüyordum.
0: Burada ilk yarıyı beraber izledik zaten. İkinci yarıda da göz ucuyla baktık.
1: Ama çok gol
0: yine
1: kaçırdı şey. Bayern Münih çok gol kaçırdı yani.
0: Evet.
1: Kaleci veya kurtardı veya üstlerini geldi. Yani %100 goller kaçtı. 3-4 tane
0: var. Paris Saint-Germain'in de var ilk yarıda.
1: Ya onların da var bir tane.
0: Nevez'in bir kafa vuruşu tane, var. Neuer çok iyi çıkardı.
1: Evet. İki tane erken final, iki takım da böyle final oynayacak bir şeyi vardı.
0: Evet.
1: Bana göre. Neyse. Hayırlısı
0: aslında
1: olsun.
0: Aslında bu bir erken finaldi dediğiniz evet gibi. Yani normal şartlarda aslında Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sanki iki final maçı seyretmiş gibi olacağız hakikaten. Evet. Uzun yıllar unutulmayacak ilk maç özellikle.
1: Ben şeyi de sevindim Arsenal'ı. Arsenal'ı tutuyorum ben. Hatta ligde
0: Arsenal taraftarı mısın
1: evet,
0: hocam?
1: Evet, şampiyon. Ya şimdilik öyle. Yani
0: finale çıktığı için mi?
1: Yok, seviyorum Arsenal takımını. Ya birkaç senedir çok şeyde adını söyle şampiyonluğu kaçırdı. Antrenörü beğeniyorum. Tamam mı?
0: Evet.
1: Ondan sonra yani bu senede şimdi şey maçını da seyrettim. City maçını seyrettim biliyor musun? 3-1'den 3-3 olan. İstiyordum ki yenilsin. O aradaki fark olsun falan filan. Ya, tabii İngiltere'de belli olmuyor ya. En son takımı yenemiyorsun, edemiyorsun. Yani onun için de Arsenal'ın finale çıkması da hoşuma gitti. Bakalım ne olacak. Ama yani Paris Saint-Germain çok şey kaliteli takım. Bu bir de orada biliyorsun Eşref
0: Hakimi senin adamlarından biri.
1: Adamların ya bu.
0: Sakatlandı ama yok o biliyorsun.
1: Gözde yedik adamı yani ya. Acaba finalde oynar mı ki? Nasıl bir durum var ya?
0: Oynayamayacak adam, diye biliyorum
1: nasıl
0: ama.
1: Nasıl bir sağ bek? Sağ bek mi? Adam bırak sağ açı, santrafor mu? O nasıl? O işte onu izlese. Bizim bekler falan filan onu izlese. Tamam mı?
0: Ben de santraforlar kimi izlesin?
1: Beni. Santraforlar Harry Kane arkadaş.
0: Favorin değil mi hocam?
1: Nasıl bir futbolcu bu arkadaş?

0: Zaten 40 küsür gol atmış ya. Nasıl aldı, döndü vurdu.
1: Şampiyonlar Ligi'nde Harry Kane bu sezon 13 maç 14 golle tamamladı. Yani. Yine çok güzel bir gol attı Paris Saint-Germain'e rövanş maçında.
0: Yani hakikaten.
1: Birazdan yani. Özet bu arada ekranda olacak. Yine onu da yansıtacağız, üzerine konuşuruz. Salim, sen nasıl değerlendiriyorsun finali? Arsenal, yani Paris Saint-Germain.
2: Geçen hafta ilk maçlar oynanırken yine son sayfa yayınındaydım. Orada beklentimi sormuştum Melike. Atletico Madrid Paris Saint-Germain finali bekliyorum demiştim. Atletico Madrid finale kalamadı. Arsenal kaldı. Arsenal'ın rakibi Paris Saint-Germain oldu. Paris Saint-Germain'de Luis Enrique geçtiğimiz yılda çok önemli bir işe imza atmıştı. Çok önemli maçlar oynamıştı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Rakip Arsenal. Paris Saint-Germain'in rakibi Arsenal. Arsenal bu hafta Manchester City'nin puan kaybetmesiyle birlikte, son hafta Manchester City Everton'la 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda da bir avantaj elde etti. Kazansaydı City, avantaj City'de olacaktı. Yani Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde finalde. Ligde önemli bir avantajı var. Fakat Arsenal'la ilgili de temel problem şu. Arteta'yı ben de çok beğeniyorum. Güvenç hocamın ifade ettiği gibi.
0: Zeki Göle'den iyi mi?
1: Hadi oraya dönmeyelim geri. Evet.
2: Yani hocam, fikrimiz ayrışabilir yani bu konuda.
0: Sen bu maçta kimi istiyordun? Bayern Münih'i mi? Doğru söyle.
1: Bayern Münih'i mi tutuyordun? Paris Saint-Germain'i mi?
0: Bir tane yani söyle.
2: Luis Enrique'den dolayı Paris Saint-Germain'i tutuyorum.
1: Hocam sen de aslında Bayern Münih'i tutuyordun ama sonra yok, kızdın.
0: Kızdım içeride.
2: Hocam sen, Alman panzeri.
0: Yok da bir şey söyleyeyim ya. Bak gene bu Harry Kane var ya, müthiş bir adam ya. Ama içeride baktım hep hakemle oynamaya başladılar.
1: İlk tamam yarı mı? Özellikle.
0: İlk yarı hakemin peşinden orada burada falan. Bravo hakeme ya. Vallahi bravo hakeme.
1: Yine çıkarken de kimi hakeme söyleniyordu, fark ettin mi onu? Oyun yok, bittikten sonra son bölümde yani. Yeterince uzatmadığı için maçı.
0: 5 dakika uzattı, ne olacak? Ne olacak?
1: 5 dakika uzattı, gol attılar uzatmanın belki sonunda, biraz daha eklemesi lazımdı diye düşünüyordu muhtemelen.
0: 2 dakika daha ekleseydi ya, şey olabilir yani.
1: Pinheiro'ydu hakem. Portekizli Pinheiro.
0: Vallahi ben çok beğendim. Hiç şey yapmadı.
1: Etkilenmedi.
0: Yani vallahi bravo. Hep bu hakemler böyle olsa. 2 dakika daha oynasaydı belki de hani gol de olabilir. Futbol bu ya. Her saniyede gol olabilir.
1: Dün Mendes'in bir pozisyonu vardı ilk yarıda. Seninle izliyorduk. Hatırlıyor musunuz? Sarı kartı vardı zaten. Sonra bir elle oynama beklentisi. Yani pas atmıştı. Orada ikinci sarı konusunda çok itirazı oldu. Hakem ama kart göstermedi. Vermedi.
0: Ya arkada bak şimdi. Sonra ne söylemiştik?
1: Sonra da bir penaltı beklentisi var.
0: Ya bu penaltı mı ya? Dışarı, yani olma, öbürü de bak şimdi adamın eline çarptı. Tamam mı yani? Sen şimdi adamı yani o eline çarptı diye turnuvadan eliyorsun. Finale çıkamıyorsun. Finalden eleniyorsun veya. İş mi ya? %100 bak gole giderken keser bilmem ne olur falan filan. %100 yani pozisyonu olur falan. O zaman sarı kartı veririm ama ortada eline çarpmış. Adamları eksiltmenin anlamı yok işte. Bak orada hakemi tek takdir ettim. Ama orada hemen sarıldılar 10 kişi birden. İki sefer, bir daha ikinci sefer 10 kişi birden itiraz veya 7-8 kişi.
1: Kampani kenarda sürekli itiraz halinde.
0: Kampani mi?
1: Tabii hocası.
0: Kampani çok, o kıyafetleri falan çok aramış mı acaba?
1: Beğenmedin mi stilini?
0: Ya bırak, ne stili ya? Antrenörün stili mi olur ya?
1: Olur hocam.
0: Hiç yakışmamış, hiç beğenmedim.
1: Siyah şapka, siyah deri ceket.
0: Ya bırak ya, makinistler vardı eskiden, sen bilir misin kara trende? He?
1: Ya filmlerde
0: ben
1: gördüm.
0: Ya işte ben olsam bunun adını makinist koyarım Almanya'da. Vallahi makinist gibi ya. Baksınlar. Bizim şeyden bir makinist şeyi bulsunlar.
1: İkisinin yan yana. Yunus Emre.
0: Yunus bir bul Allah aşkına şeyden.
1: Senden rica edelim. Vincent Kompany'nin bugünkü tarzıyla bir makinist eski.
0: Eski makinisti
1: koysunlar. Hocamın benzetmesi
0: yan yana, bir
1: nasıl
0: bakalım
1: oluyormuş bakalım.
0: Bakalım doğru mu olacak?
1: Ya makinist ama şey, önemli bir görev bu arada biliyorsun.
0: Ya, herhalde yani iyi de bu antrenör.
1: Bayern Münih'te tren gibi. Başarılı teknik direktör ama.
0: Ya başarılı tabii, buraya kadar gelmiş ama ya neticede ya ne bileyim. Ben.
1: Tarzını beğenmiyorsun.
0: Tarzını beğenmedim.
1: Daha sen eşofmanla mı çıkıyordun hocam?
0: Beni galiba.
1: Takım elbise mi?
0: Bilmiyorum, hatırlamıyorum herhalde, eşofman, takım elbise.
1: Kampani gibi giyinmez miydin şimdi?
0: Ya, bırak ya. Beni, ya yalnız bir tane şeyimi hatırlattım ya, rahmetli Ümit Kayıhan.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Şimdi
2: Allah rahmet eylesin.
0: Şeye, Fenerbahçe maçına geleceğiz. Bizim kaleci yok. Yani yok ya. O da rahmetli olmuş şimdi kaleci, evet, bizim. Dedim ki Ümit Kayıhan'a, Ümit

0: kalecisiz gidiyoruz oraya dedim. Var ya ben dedim bir tane pembe bir ceket giyeceğim dedim. Allah aşkına ceketten meketten bahset. Maçı falan dedim. 5-6 tane yeriz tamam mı? Bak rahmetli giydim bir tane pembe bir ceket. Çok güzel ama aldım böyle şeyde. İpek ceket falan filan geldi. Şimdi maç başladı. Ya bizim kaleci Allah rahmet eylesin. Ya bir vurdu topu. Kale bomboş. O şey santfor vurdu attı dışarı. Ya çıkacaktım bırakıp şimdi maçı biliyor musun? Yani daha maçın başında. Öyle bir hata yaptı. Neyse. Yenildik o geliyor aklıma. Ümit'e dedim ki Ümit Allah aşkına şu şeyi at Allah rahmet eylesin ya. Şu ceketten meketten bahset dedim ya. Biraz işte pembe. Sonra bir tane şey vardı. Sabahta Kanat Akkaya diye bir yazar vardı. Evet. Şimdi bilemiyorum nerede. Yazmış pembe delikanlıyı bozar mı diye bir başlık atmıştı o şeyde. Onun köşesinde. Yazar, köşesinde. Vallahi. Ama o şey yapmıştı yakışmış bakışmış diye.
1: Hocam yani, pembe ya, ceket giyip kampanyaya salladın. Trabzon'dan mesaj var. Ulaş Özdemir bizi izliyormuş ya. Selamlar. O, Güvenç Hoca'ya söyle kampanyayı kıskanmasın demiş. Beğenmiş tarzını.
0: Ya Ulaş da beğenmez ana. Ne? Uydurmasın. Hayatta beğenmez Ulaş.
1: Uydurmuyorum işte yazmış.
0: Ya yazmıyordum
1: tarz,
0: benden
1: tarz diyor Vincent Kompany.
0: Ne tarzı ya? Öyle bir tarz mı olur? Trabzon'un hocası olsa döverler onu orada be. İlk önce şey Ulaş yazar böyle.
1: Niye? Bir Trabzonlar ya sever tarzı.
0: Yok ya nereye? Ya bu tarzı sevmez ya. Ya Allah Allah. İlk önce Ulaş
1: ona. Tamam son sayfa etiketine izleyicilerimizden mesaj
0: önce,
1: bekliyoruz.
0: Önce Ulaş yazardı. Bırak kıyafeti takıma bak bilmem ne diye tamam mı?
1: Tabii.
0: Bak. Önce Ulaş yazar. Ulaş kardeşim selamlar. Tabii. İlk önce o eleştirir de. Aman öyle biri.
1: Selma Numa geçen sene savunmasıyla meşhur İtalyanları 5-0'la sağdan silen Paris Saint Germain Arsenal'la neler yapacak acaba finalde demiş. Hocam finalde kimi destekliyorsun?
0: Vallahi hiçbir oynayan
1: kazansın. Arsenal mı? Ya ben Paris Saint Germain mi?
0: Yani, ya bunlar hak ediyor gibi geliyor. Ben Arsenal şeyde inşallah ya ligde şampiyon
1: Premier
0: olsun.
1: Ligde diyorsun.
0: Premier Lig'de. Bunlar, şimdi onlar zaten herhalde hedefi finale çıkmaktı. Bitirdiler gibi geliyor bana. Hedeflerini. Sanki.
1: 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finali. İşte, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani o Arsenal geliyor aklıma. Şimdi dedim ki bunlar öyle bir sevindi. Yani bizim misyonumuz buraya kadar. Tamam mı? Bitirdik. Şeyi verdiler. İmajı verdiler. Kafa olarak da öyleyse eyvah yani. Gittiler zaten. Arsenal çok iyi. Hele Eşref olsaydı var ya Eşref hakimi.
1: Yani, çok daha iyi olurdu
0: çok
1: diyorsun.
0: Çok daha iyi olurdu.
1: Bayern Münih'te de çok değerli performanslar vardı. Michael Olise mesela bu sezon. Hatta yani dünya futbolunun en formda isimlerinden birisi. Dünya Kupası öncesinde. Çok değerli futbolcular var işte zaten hep bahsediyoruz. Lamine Yamal'lar vesaire. Kvaratskhelia yine çok formda o ayrı ama. Michael Olise o da hafızalarda kalacak
0: Lamine
1: bu sezon.
0: Lamine Yamal gibi
2: çok iyi
0: stili.
2: Performans ortaya ha? Koyuyor.
0: Ya, stili aynı.
1: Kanat oyuncusu dediğim böyle olacak.
0: Ama
1: hocam
0: alıp solla vuruyor. Ya ben olsam öbür tarafında dururum zaten onun sol tarafını. Oradan vuracak ya.
1: Ama
0: bu
1: niye?
0: Futbolcular...
1: Demiyor musunuz siz rakibi karşılarken çizgiye doğru yönlendirmeye çalış diye?
0: Evet de şimdi bu içeri doğru girip vuruyor.
1: Terse
0: yanlış yapıyorlar. Duruş şekli. 50 defa gösterdik nasıl duracağını.
1: Hayır tamam sen çizgiye doğru yönlendirme Olize'yi diyorsun. Diğer tarafa yüzün dönük olsun.
0: Sol yani ayakta vuracağı yere yönlendirme. Bu tarafa yöndendir ya.
2: Yani çekip vurmazsın.
0: Soldan vuracak belli yani adam.
1: Tamam, bu sefer de çizgiye inecek içeri girecek sonra.
0: Çizgi, onu da bırakmayacaksın geçsin diye. Ama bu tarafını şut attırmamak için.
1: Olacak hocam o?
0: Adamın dönüşü fena değildi yalnız orada. O vurduğu zaman hatırlıyorsun Mendezi. Beraberdik.
1: Evet.
0: Yani dönüş fena değildi ama çok biraz açıktan aldı dönüşü. Vurdu şeyi orada.
1: O kadar hızlı ki karşısındaki Olize ya, tabii yani dönmek öyle kolay ya, değil ya. Burada söylediğimiz
0: şey, bak
1: gibi.
0: Şimdi, biz Süper Lig'e çıktığımız zaman ben Mirković'i aldım biliyor musun?
1: Evet.
0: Sonra Meriç oldu. Öyle bir çabuk adamdı ki.
1: Fenerbahçe'ye geldi değil mi Mirković sonra?
0: O çabuk yani adamdı işte böyle çabuk adamlara işte Aykut Maykut falan vardı ya Fenerbahçe'de. Sırf onlar için almıştım onu. Bir görmüştüm bir iki hareketini gördüm. Gidip şeyden Yugoslavya'dan onu alıp gelmiştim. İsmini de bilmiyorum ha. İki numaraydı. İki numarayı alın dedim falan. Tamam mı? Hatta bizim başkan dedi ki ya iki numara yaşlı değil mi dedi öbür takımda milli takım kaptanı. Yok dedim ben orada Belgrad'daki ikiyi diyorum dedim. Yapma ya dedi. Tamam mı? Keşke söyleseydin dedi maçta onu öyle gözle baksaydım demişti başkan. Neyse neticede yani çabuk adamlarla ona göre adam. Şimdi o senin karşısında çabuk seri bir adam. Böyle şey yapacaksın yani. Tamam mı? Ya koyacaksın ama bu arada fena dönmedi ama gene de bu tarafını kapatması lazım. Belli ki o soldan vuracak yani. Kaleci de ona göre şey alacak, pozisyon alacak. Lamine Yamal da aynı.

0: şekilde yapıyor. Bak dikkat et, soldan aile köşeye evet. diye vuruyor yani.
1: Ya ne kadar sola çekip yani. Vuracağını bilsen de tutamıyorsun. İşte öyle ama bir şey var hocam. Yani bir şeyi bir insan çok iyi yapıyorsa istediğin kadar bir önlem alamazsın.
0: Ama bunu. Yok alır ya. Biraz çalışmayla ilgili bir de...
1: Robben için de geçerliydi Bayern Münih'te oynarken hocam. Herkes sağ kanattan Robben topu sürer. Sola çeker, vurur, gol atar. Yani bunu bilmeyen yok. 100 kere attı. 101.'yi yine atıyor. Sen istediğin kadar bir tutamıyorsun.
0: Robben yalnız bunlardan çabuktur Robben. Daha patlayıcı kuvveti fazlaydı. Robben.
1: Bu ama dikkat edersen teknik. Bayern Münih'in kanat rotasyonu, kanat oyuncu tercihleri hep benzer profilde isimler. Farkında mısın? Yani hızlı, çabuk. Çizgiye değinebilir.
0: Ribery vardı.
1: Ribery, Robben'den sonra hep benzer profilde oyuncuları tercih ettiler.
0: Robben, Ribery ikisi oynadı. Şimdi Alman bizim şeyler oradaki gurbetçi kardeşlerimiz diyordu ki ya bunlar sağ bek sol bek oynuyor diyordu. Bu hainkesi var ya çok beğeniyorum ben. Şimdi ne oldu o bir ara onu şampiyon oldu Guardiola'ya getirdiler falan. Demek ki onların da savunmayı da onların kafasına yerleştirmiş felsefe olarak.
1: Evet.
0: Yani oradaki bizim futboldan o kadar pek bilmiyorlar ama sağ bek sol bek oynuyor ikisi diyordu. Düşün yani. O kadar yardıma geliyorlardı tempo. Bayern Münih yeniden Barcelona'yı 3-0, 4-0 mı, 5-0 mı iki maçta da öyle bir farklı yenmişlerdi.
1: Doğru.
0: Öyle hatırlıyorum yani o takım.
1: O da zaten Bayern Münih'in acil durumda camı kırın teknik direktörü sürekli göreve getiriyorlar.
0: Ama yani o dönemde her zaman gelse oluyor. Ve başarılı oluyor adam. Felsefesi de çok iyi. Ne yapıyor acaba? Ne ediyor? Bizimkiler bak şey o nasıl Fenerbahçe?
1: Mehmet Ülkü de kaç yaşına geldi hocam?
0: Diyasin ne olacak? Ya Allah Allah.
1: Hani yaşıyor mu hala bir de? Ona da bakın. Bak, kaçırmış sen, da olabilir.
0: Bak işte bunda yanılıyorsunuz. Adam gelecek kafasıyla iş yapacak burada ya. Ya genç geldi de ne oldu? Ha? Tedosco. Acemi çaylak. Kaç yaşındaymış?
1: Bir daha gelir ama.
0: He?
1: Tedesco bir daha Türkiye'ye gelir.
0: Nereye gelir ya?
1: Allah ömür verirse görürüz.
0: Ya gelirse ya o şeyin o alanların
1: Fenerbahçe mi olur başka takım
0: aciz değildir.
1: Olabilir,
0: olabilir. Türkiye böyle bir iş.
1: İki tane isim var. Biri Tedesco mutlaka geri döner diye düşünüyorum. Bu öngörü. Bilgi değil. İkinci isim Igor Tudor.
0: Eyvah eyvah.
1: O da gelir bir gün.
0: Igor yine bundan iyiydi. Ama Tedesco sakın burada bir daha kenarından köşesinden geçmesin Türkiye'nin.
1: 80 yaşında.
0: Kim?
1: Yupenkes.
0: Gelsin. Ne olacak yani? Adam 82 yaşında öldü bak. Lucescu finale getiriyordu neredeyse. Dünya Kupası'na götürecekti neredeyse.
1: Evet ya toprağı
0: ya ne olur yani ben evet. Yani nedir arkadaş bak bunları falan zamanla gelecek bak. Şimdi bunları söyleyenler yarın yaş alacaklar tamam mı? Yaş alacaklar bakayım onlar ne diyecek? Ya bizim tecrübemiz var işte falan diyecekler. Sen ama gençken öyle demiyordun. Ha? İleri yaştakiler için. Bak göreceksin bunları yaşayacağız yani.
1: Ali Ekinci demiş ki Güvenç Hoca'ya sonuna kadar katılıyorum. Kampanya ekrana geldikçe maçı dahi kapatmak istedim. Kıyafeti nedeniyle demiş.
0: Bravo.
1: Salim sen ne diyorsun hocama?
2: Kıyafet konusunda.
1: Kıyafet konusunda katılıyor musun eleştirisine?
0: Ya ne oldu şey gelmedi makinist kıyafeti?
1: Ayarlıyorlar
0: bulamadılar
1: hocam.
0: Şey,
1: hocam lahmacun sipariş eder gibi görüntü söylüyorsun. Hemen fırın yok atıp da çıkmasın yani. Geliyor birazdan
0: ayarlıyorlar. Emre bulur onu şimdi. Aynı benzerini buldu Emre. Değil mi? Benzerini.
1: Ayarlıyor. Gelecek birazdan.
2: Çıkmadı mı?
1: Çıkmadı mı bizim bir lahmacun vardı der gibi hocam görüntü istiyor.
2: Bu şeye benzedi ya. Gibi de bir diyalog vardı.
0: Az pişmiş olsun diyoruz be.
2: Neyiniz var? Bir çupra bir levrek. Tamam bize ortaya güzel. Bir çupra.
1: Hazır
2: bir
1: mısın?
2: Levrek.
1: Geliyor hocam sipariş. Geliyor. Fırından bakalım. Çıktı.
0: Bakalım.
1: Kampani ile makinist benzetmesi yapmıştın.
0: Ama şapkalar uymamış. Şapka. Hocam. Böyle şapkalı olanı bul.
1: Nasıl bulsun hocam sen? Bunu
0: neyse
1: bulduğuna
0: işte. Neyse işte siyah mı ya tamam.
1: Makinist
0: işte
1: mi şimdi benziyor mu?
0: Gayet siyah işte giymiş böyle hiç ya. Bir de şapka da su.
1: Gayet tarz ya. Neyini beğenmedin
0: ya? Ne tarzı ya? Böyle bir tarz mı var ya?
1: Ama taraftarlar, insanlar beğeniyormuş futbol severler.
2: Evet.
0: Ya bu 50 kişi beğeniyordur. Ne olacak Türkiye'de ya işte Almanya'da birisi diyordur çok iyi tarz.
2: Bence o kadar da kötü değil ya makinist.
1: Bence
2: kıyafet.
1: çok iyi tarz.
2: Bence iyi yani hocam.
0: Vallahi. Ya bu şey yapsınlar.
1: Ben hocam böyle bir kombin yapacağım.
0: Sen?
1: Evet. Eyvah. Sana denk geleceğim bir gün.
0: Ceyda boşar seni hemen. Yap bakayım sıkıysa.
1: Ya niye bu? Bence gayet iyi hocam.
2: Soracağım. Bence iyi yani hocam.
0: Ceyda'ya soracağım.

0: Abi sana giydirir mi? Merak ediyorum.
1: Hani ne var gayet vallahi güzel bir vallahi şık giydirir. Siyah pantolon, siyah bir tişört, bisiklet yakası üstünde gayet bıraksın, güzel montu.
0: Kafasında şapkası. İyi bakayım da görüp seni buraya bir
2: o kadar
0: yer.
2: Kötü değil ya. Hani kötü de değil yani.
1: Tabii, yayına böyle bir kıyafetle çıkmam da.
0: Yok yani buraya da gelemezsin. İddia ediyorum gelemezsin.
2: Bence kötü değil ya. Bence
1: lakabı makinist diyorsun bundan sonra.
0: Ceyda yaz Allah aşkına şuraya.
2: Bu arada makinist.
0: Bu ama bu da gitmişler.
2: Makinist şey, değil bence ya bu.
0: Bu general
2: bilet kesenler gibi. Kondüktör müydü? Kondüktör değil mi?
0: Evet, Emre yanlış şey buldun ya. Hakikaten yanlış. Ben bulacağım şimdi göndereceğim şeye. Arada. Tamam mı? Ben makinist yazısını bulacağım. Hiç bu ne ya? Şey gibi.
1: Süper Lig'de böyle bir hoca giyse ona da mı laf edersin, eleştirirsin?
0: Yok ya. Ya bir şey demiyorum.
2: Bu arada mesela bir dönem bayağı şey vardı. Hatırlarsın yani bazı teknik direktörler bu Süper Lig'de ve birincilikte görüyordum dar paça pantolon giyip çekiyorlardı dükkanına su basmış esnaf gibiydi.
0: Ya onunla öyle bir moda çıktı öyle de rezillik. Aynen, hatırlı- ya.
2: Mesela ona ben rezillik de mesela ya. O da bana garip geliyordu.
0: Hatırladım. Paçalar dar böyle bir karış yukarıda çorap yok bilmem ne falan öyle bir moda mı olur ya?
1: Eşofman takımıyla aynen çıkıyorlar diye eleştirilenler vardı.
2: Evet. Hocam siz takım elbise miydi genellikle?
0: Ya herhalde takım elbise yani.
1: Ben hatırlıyorum Emre, mesela sizin hocamın da şöyle eski bir fotoğraflarından bulursan bakan bu kadar eleştirdi. Takım o zaman hocam nasıl çıkıyormuş?
0: Tahmin ederim. Belki eşofman da vardır. Bilmiyoruz ki duruma göre.
1: Bakalım göreceğiz birazdan. Hele o pembe ceketliği bulursam mükemmel olur da o biraz
0: pembe
1: zor.
0: Pembe ceket ha? Pembe ceket var öyle benim bir resmim ya. Baştan hemen.
1: Mehmet Ülkü diyor ki ne hazır dediniz özür dilerim. Tamam onu rica edelim Güvenç Kurtar. Kampanyanın tarzını eleştiren Güvenç Kurtar. Hocam bu ne? Bu da ne? Senin tarzın gömlekli böyle.
0: Böyle mi çıkmışım maça?
1: Bilmiyorum bu maç fotoğrafına da benzemiyor ama senin de böyle bir tarzın var mı?
0: Ne var fena mıyım şuraya bak ya.
2: Gayet briyantin güzel mi sürüyorsun hocam saçı orada? Yo. Bir şekil verme gibi falan.
0: Yok evet, şey sürüyorum ya bazen ne o?
2: Limon sıkıyordun.
0: Yok rahmetli babam limon sıkardı. Bundan sonra
1: sağ kenarından bir fotoğrafını bulursak.
0: Sağ şey yapacağım ya ne den ona? Bu yani ne diyeyim?
2: Jöle mi?
0: Jöle sürmüyorum işte saçları döker falan diye. Bak onu jöle değil de besleyici böyle bir krem falan oluyor. Gidip
2: briyantin var, jöle var.
0: Briyantin falan sürmem jöle değil ya.
2: Limon
0: başka bir şey ya. Argan yağı falan gibilerinden böyle bir şey. Gidip süreyim de geleyim arada ben de.
1: Argan yağı faydalı.
0: Ha?
1: Mehmet Ülkü demiş ki Paris Saint Germain'in yaşadığı sevinci bizim takımlar ne zaman yaşayacak? O günleri görecek miyiz acaba?
0: İnşallah.
1: Fransa'daki bir kanalda son sayfa diye bir programda Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin veya bir finale yükselmesi konuşulsa çokça amin yazmış. İnşallah. İnşallah. Gerçekçi bir hedef mi bu?
0: Ya,
1: temennimiz bu tabii ki isteğimiz arzumuz da bu inşallah olsun ama gerçekçi bir hedef mi artık yani makas o kadar açıldı ki.
0: Ya açılsın bak ne var biliyor musun? Bunda şöyle söyleyeyim ya güç meselesi güç bak çabukluk, sürat, dayanıklılık, patlayıcı kuvvet, taktik anlayış hepsini bunlar beraber. Yani şimdi adama bakıyorsun şimdi kaç kilometre koşmuştur bunlar?
1: Bakarım hemen söyleyeyim.
0: Bir baksana kaç 120 geçmiş midirler bir baksana.
1: Bakacağım söyleyeceğim hocam sen devam et. Güvenç hocam.
0: Abi bir tane resim buldum ben sana atayım da şeye gör.
2: Harbiden güzel bir resim.
1: Salim sence yanıtlar mısın? Sence gerçekçi mi Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının final oynama ihtimali?
2: Yani şöyle ki yani gönlümüz ister tabii ki her iki takım her iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Avrupa finalinde UEFA Konferans Ligi'nde final oynasın ama ben Avrupa'daki özellikle de Şampiyonlar Ligi arenasındaki başarının istikrardan geçtiğini düşünüyorum. İstikrar derken şu şekilde o alanda direkt takımlar tecrübe kazandıktan sonra başarılı olabiliyorlar ve şöyle bir gerçek de var. Son dönemde ülkemizdeki takımlar özellikle de Galatasaray transferde hem bütçe olarak hem yıldız oyuncu olarak kadrosuna önemli isimleri dahil etti. Fakat oradaki makas aramızda çok çok fazla. Makas çok çok fazla açık. Bunu da söylemem gerekiyor.

0: gerekiyor. Paris Saint-Germain'i düşündüğümde, Real Madrid'i, Paris Saint-Germain'i, Barcelona, Liverpool, bu tarz takımları düşündüğümde, oyuncu kadrolarına baktığımda aradaki makas çok çok fazla. Hatta benzetmede de yanlış olmaz. Şöyle ki, yani aradaki makas farkı nasıl biliyor musun Koray abi? Ülkemizdeki takımları düşünelim, Süper Lig'deki. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kadro kalitesinin Anadolu kulüpleri arasındaki fark gibi. Anlatabiliyorum değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Hocam da bu arada
1: ondan daha fazla bunları da anlatırken bu
0: hocam da bizden bakıyorum, bağımsız bakıyorum.
2: Seni dinliyorum ben. Dinliyorum. Bakayım. Gönderdim ama bizim Yunus'un soyadı ne ya? İki tane Yunus Emre var bende.
0: Başka Yunus'a gönder bunu.
3: Yunus Emre Kaplanoğlu editörümüz hocam. Gece başkalarına fotoğraf atma da şimdi bu saatte başına iş açma.
2: Bakayım. Tamam gönderdim Yunus'a.
3: Bayern Münih 1-1 bitti dedik. Paris Saint-Germain'le birlikte bu karşılaşmanın özeti dakikalar içerisinde ekranda olacak. Üzerine konuşacağız, hem golleri de hatırlayacağız. Çok erken bir gol senaryoyu değiştirdi burada. Bayern Münih deplasmanında da hakikaten erken gol bulmak çok ciddi bir avantaj.
2: Ya iyi takım.
3: Paris Saint-Germain de olsanız yani ne kadar erken gol bulursan bol yine bayağı boğdular. Yani son gol belki Harry Kane'in attığı gol biz 80'lerde gelse muhtemelen son 10 dakika ciddi sıkıntı olurdu.
2: Son 2 dakika bile belli olmazdı. Al işte.
3: Hocam zaten 1 dakika vardı yani. Ama dikkat et, hemen Marquinhos anında kramp girdi falan filan, yattılar.
2: Ya çamura yattılar, öyle derler ya. Yani
3: orada o seviyede de yapılıyor. Ama ya artık finalin kapısına gelmiş.
2: Ya esaslı dediğim gibi bu normal final maçı olması lazımdı bunların gördüğümüz kadarıyla. Tabii Atletico Madrid'i de yabana atmıyorum yani, Arsenal'da ikisini, ama bana göre onlar eşleşseydi de öyle daha adilane olurdu bu turnuva. Şampiyonlar Ligi.
3: Bayern Münih 117.2 kilometre kat edilen mesafesi bu karşılaşmada. Diğer Paris Saint-Germain'inki de 112.8 kilometre kat ettikleri mesafe.
2: Neyse yani bizde de koşuyor.
3: Bayern Münih yani yaklaşık yuvarlarsak 5 kilometre daha fazla mesafe kat etmiş bu karşılaşmada. Fotoğraf geldi. Senin tarzın.
2: Ne var?
3: Güvenç Kurtar'ın tarzı mı? Vincent Kompany'nin tarzı mı? Hoca Kompany'yi eleştirdi. Bu da Güvenç Kurtar'ın tarzı. İkisi yan yana. Aynı pozu vermiş hocam. Senden öğrenmiş
2: hakikaten
3: bunu.
2: Hakikaten ya. Beni gördü işte. Beni gördü ama benim şapkam yok. Onun şapkası. Hakikaten aynı, ya. Elimiz kolumuz aynı ya.
3: Aynı poz hocam. Seni örnek alıyormuş galiba. Salim sen hangisini daha çok beğendin?
0: Güvenç Kurtar.
3: Tabii ki bir numaralı.
0: Bir numara Güvenç Kurtar. Hatta şunu söyleyeyim. Dün müydü? Ondan önceki gün mü? Bir yerde bunun muhabbeti geçti. Koray abi zannediyorum seninle yapmıştık. Dün akşam Beşiktaş maçından sonra. Güvenç Hoca yani Kocaeli Spor dönemini hatırlıyorum. Denizli Spor dönemi. Özellikle de Kocaeli Spor dönemi. Kocaeli Spor'da çalıştığı dönem Güvenç Hoca'nın sosyal medya etkisi olsaydı net bir şekilde 4 büyük takımdan birini çalıştırabilirdi. Bunu yani bunu siz yokken ya, de ifade ettim. Yüzünüzde de
3: programda
0: söylüyorum.
3: Programda da konuştuk da.
0: Geçen programda da söyledik. Yani ben diye. Direkt neyse onu söylerim. Çünkü şundan yola çıkıyorum. Güvenç Hoca'nın çalıştırdığı dönem puan ortalaması, Kocaeli Spor'da yapmış olduğu başarılar o dönem ve sosyal medyanın o dönem etkisi yoktu.
2: Ya ne sosyal medyası ya?
0: Yani çok önemli işlere imza attınız hocam.
2: Ne? Ya şimdi ne var biliyor musun? Yani
3: fax vardı hocam sizin dönemde.
2: Güvercin antrenman yani. Sahamız yoktu ya. Düşün, toprakta çalışıyorduk. Antrenmana giderken 10-15 kilometre ileride askerin sahasına, fabrika sahasına gidiyorduk. Tesis falan yoktu. Kulübü bile yoktu.
3: Son bir fotoğraf geldi. Ozan Zeybek de bizi izliyor bu akşam.
0: Ozan abi. Ozan
3: yoğun izleyicimiz var. Ozan Zeybek kendi
0: hatırlatıyor. Pembe gömlek. Ozan. Pembe ceket.
2: Pembe ceketim.
3: Pembe ceketi.
2: Bravo Ozan kardeşim, özlemiştik seni ya.
3: Hocam turkuaz kravat, pembe ceket, beyaz bir kombinle.
0: Evet.
3: Herhalde bu kombinden sonra daha Vincent Kompany'ye bir laf etmezsin hocam.
2: Ne?
0: Kompaniye sallamazsın yani, hocam.
3: Bayramda yayın olursa böyle bekliyorum hocam seni. Tamam. Bir gün.
2: Var.

0: Dur, ceket duruyor. Bir gün giymiştim ben onu ya. Güzel. Beraber çıkmıştık şeyde.
1: Güzel ceket.
0: Tamam, bayramda mı? Tamam, selamlar. Bayramda giyeceğim. O kravatı da bulurum.
1: Allah izin verirse hepsi bayramda bunlar... hocam bekliyoruz. Aynen.
0: Ya daha giymedim onu ben. Kaç sene, ne kadar oldu acaba?
1: Havalar da ısındı, beyaz da tamam, giyebilirsin artık.
0: Aynısını giyip geleceğim.
1: İnşallah.
0: Bayramda Allah bekliyoruz. Nasip ederse inşallah ya.
1: Tarz, kampanyanın tarzı konusunda böylece noktalamış olalım bu evet. Final fotoğrafıyla birlikte. Mesajlar var. Onları okuyacağımızı söyleyelim. Yarışmalarımız olacak yine ve birazdan dakikalar içerisinde özet de yine bu ekranda olacak. Yavuz Karaçoban son sayfa etiketine yazmış. Diyor ki Okan Buruk takımı tam çalıştırmıyor. Kondisyon yok. 10 kişilik Juventus'tan nasıl daha az koşabilirsin? Çünkü antrenmanlarda idman zayıf. Her gelen oyuncu geldiği takımdaki idmanı bitince yürüyecek hali kalmıyor demiş. Bunları konuşun demiş Yavuz Karaçoban. Ya şunu şimdi Okan Hoca'yı eleştirebilirsin, beğenmeyebilirsin. O ayrı da mesela eğer Yavuz Bey'in Kemerburgaz testlerinde çok ciddi bir istihbarat ağı yoksa antrenmanların zayıf olduğu bilgisine nasıl ulaşıyor onu bilmiyorum. Siz ben soruyu dışarıdan bir gözle ne kadar yorumlayabilirsek diye çevireyim. Şöyle diyeyim. Galatasaray'ın bir kondisyon eksiği olduğunu düşünüyor musunuz takımı izlerken? Fizik kondisyon olarak zayıf görüyor musunuz?
0: Yok, şöyle söyleyeyim. Bir takımda hiç antrenman yapmasan da bazı futbolcuların genel dayanıklılığı çok iyidir. Tamam mı?
1: Evet.
0: Yani onu mesela işte 13 kilometre koşabilir yani. 12-13 kilometre normal bir idman yapsa. Ben mesela bizim Can Aspolat da vardı Galatasaray'a gelen falan. Mesela o Engin evet. vardı falan bizde. Mesela onların tempoları çok yüksekti, tamam mı? Yalçın vardı, Melih vardı, kulağı çınlasın biraz rahatsız şimdi bugün aradı beni. Tuncay vardı. O zamanlar mesela Cooper koşturduk 3400 metre falan. Yani şimdi 13 kilometreye tekabül ediyor.
1: Evet.
0: Tempoları bence vardır ama şimdi zaten. Ona göre adam koyar sana biraz evvel dedin ya Zeki Göl'e koşan. Hani Fred bak şimdi koşu tempo şeylerini mesafelerine 12.000'den fazla koşuyordur. Yani Kante, Gendüzük, İsmail veya Fred bu dördü de 12'şer bin, 12.500 belki 13 koşan da vardır. Tamam mı? Mesela Deniz Türüç mü şeydeki Konya'daki?
2: Konya evet. Spor'da.
0: O 13 kilometre koşuyordu benim bildiğim. Yani bir maçta yine koşar. Çünkü yaş arttıkça akciğer kapasitesi artıyor, tamam mı? Mesela oradan dedim çok güçlü bir orta sahası vardı Konya'nın. Şimdi burada da şimdi Galatasaray takımın mesela Yunus'un o kadar temposu yok. Doğru. Koşsa Yunus 10.500 falan koşar. Yani hadi belki 11'di beni yanıltır ama yani 12-13 falan koşamaz. Ama mesela Salah'ı kesin 12.000 koşuyordur kesin. 12.000-12.500
2: yapıyor.
1: Tamam. Tabii genel yani itibarıyla tempo, yani Galatasaray'ın ona işte ona ya, mesafeden ziyade kondisyon olarak sen zayıf görüyor koşar. Musun?
0: Yok ben görmüyorum ama mesela 10 kişi oynayan bir Juventus'a karşı ya o gün formsuz olabilirler, tamam mı? Bir de şu var ya şimdi bak.
1: Yani 10 kişi Juventus şimdi ikinci kesin, maçta %100 doğru söylüyor izleyici. Galatasaray evet. çok kötüydü o maçta.
0: Evet.
1: Ama mesela ilk maçta da aynı Galatasaray vardı. O zaman niye kondisyonu ve koşu mesafesi?
0: Ya işte bu şeye göre
1: nasıl oluyor yani? Bir haftada mı bir anda idmanlar kesildi de takım yoruldu?
0: O bir haftada hiçbir şey değişmez. Tamam, yani hiç doğal olarak bile değişmez ama ya ne bileyim şeyde antrenmanı mesela o iyi hazırlanmıştır futbolcu, tamam evet. mı? Çok iyi hazırlanmıştır. O zaman çok iyi hazırlandığı zaman da temposu yüksektir. Uyuyamaz, yapamaz, edemez. Ona bir şeye bağlamamak lazım. Yani ya, kondisyon
2: uyku direkt etkiliyor diye. Zaten.
0: Ya uyku olmaz. Ya bir de şu da var. Stres çok etkiliyor. Şimdi böbrek üstü bezleri adrenalini salgılıyor. Eğer sen mesela bir strese girdiğin zaman bir gecede diyor ki doktorlar adrenalin karaciğerden enerji alıp kana veriyor. Bunu da çok anlattım ben. Doktorlar bizi dinliyorsa zaten onlardan öğrendim. Bir %70'e yakın bir enerji yani maç oynadın %100 enerji %70'ini bir gecede harcayabilirsin diyor. Düşün stresten adrenalin. Ama maç sırasında hani derler ya hani adrenalin salgılayacaksın şey mi? O zaman işte fazla koşuyorsun. Adrenalin fazla olduğu zaman kana enerjiyi veriyor. Tamam mı? Karaciğerden alıyor kana enerji veriyor. Sen o zaman fazla koşuyorsun, tamam mı?
1: Evet.
0: Bunlar da çok önemli.
1: Her şey
0: değiştirebiliyorsun. Yani
1: ama iyi genel hatlarıyla izleyicimizin eleştirisine katılıyorsun.
0: Ya bir de şu var bak. Şimdi bizim muhabirlerimiz gidiyor bir yere sezon başı, tamam mı?
1: Evet.
0: Çok duydum ben bunu. Mesela ne topuk yaylasını gidiyor. Ya Fenerbahçe'yi diyor bir seyrettim.

0: açıdan. Ya bizim hareketleri yapamıyorlar. Bizim kadar koşamıyorlar. O şampiyon oynadığımız seneden sonra geldiler. Ya evet. Dedim ki Zeki'ye. Ya Zeki oğlum hani dedim gazeteler yazıyordu. Gordon bir komando idmanı yaptırıyordu falan. Ne oldu dedim yani.
1: Komando idmanı.
0: Tabii tabii. Hiç, yani bizim tempoya bile ulaşamamışlardı.
2: O zaman tempoyu artıralım biz de. Beklediğimiz an geldi. Karşılaşmanın özetiyle Bayern Münih Paris Saint Germain revanş maçının özetini hemen izliyoruz. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Bayern Münih Paris Saint Germain'i ağırlıyor. Karşılaşmanın 3. dakikası Paris Saint Germain hücumu sol kanattan gelişen atak. Kvaratskhelia ceza sahasına topu taşıdı. Pasını veriyor ve Dembele golü atıyor. Paris Saint Germain 5-4'lük ilk maçın rövanşında deplasmanda golü buluyor. Kvaratskhelia çok iyi taşıdı ve Dembele topu ağlara böyle yolladı. Olize bu müdahaleden sonra yerde kaldı. Nuno Mendes faul yapan isim, karşılaşmanın hakemi Pinheiro sarı kartını gösteriyor Mendes'e. Bir başka Bayern Münih hücumu bu kez Mendes topu elle kesiyor. Gözler hakemde, Bayern Münihli oyuncularda bir ikinci sarı kart beklentisi var. Hakem kartını kullanmıyor. Bayern Münih'te beraberlik çabaları sol kanattan orta yapıldı. Kaleci başarılı, ardından savunma uzaklaştırıyor. İtirazlar var. Bir penaltı beklentisi Bayern Münihli oyuncularda. Neves'in ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle. Kafa vuruşu Neves'den. Manuel Neuer çok iyi uzanıyor ve topu kurtarıyor. Paris Saint Germain'in gole yaklaştığı bir başka an ekrana geldi. Kvaratskhelia yine ceza sahası içi vuruşu. Manuel Neuer bu kez ayağıyla çıkarıyor. İkinci yarıda bir başka Paris Saint Germain hücumu, yine Neuer sahnede. Kvaratskhelia topu çok iyi taşıdı ceza sahası içerisinde. Bu pozisyonu değerlendiremiyor. Kim Min-jae oyuna sonradan dahil olmuştu, topu kesen isim. Maçta artık son bölüm. Bayern Münih'te beraberlik çabaları, üst üste şutlar. Yine itirazlar var. Karar devam. Artık son saniyeler mücadelede. Harry Kane vuruyor. Skoru eşitliyor. Ama bu gol Bayern Münih'e yetmiyor. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona eriyor ve finale yükselen takım Paris Saint Germain oluyor. Karşılaşmanın özetini izledik ve bir kez daha mücadeleyi hatırladık. Son saniyelerde 90+4'te Harry Kane'le skoru dengeledi Bayern Münih. Ama bu gol onlara yetmedi. Karşılaşmayla ilgili özet de geldi. Pozisyonları da gördün.
0: Bir tane pozisyonu Yunus'la istesek. Hani o hangisini? Kafa golü, gol kaçırdı ya.
2: Neves'in kafayla vurdu. İlk yarıda Manuel Neuer'in kurtardığı pozisyonu bir rica edelim. Yönetmenimiz o günden
0: kenara mı gitti? Dışarı gitti galiba ya. Yok,
2: kaleci Neuer dokundu. Öyle mi? Uçtu.
0: Duran bir top. Duran top.
2: Onu bir kaç tane çıkarmış var?
0: Evet. Ya ama yani şeyin de, Bayern Münih'in de kaçırdıkları vardı. Onları göstermedi. Vermemişler demek ki özet.
2: Özet gelen pozisyonlar. Bu 40 yaşından Neuer, 86'lı. Çok iyi refleks değil, evet. Mi bazı şeylerde yani, 40 yaşta refleks zaten, çünkü geriye gider.
0: Ya yok ya, ya bir şey söyleyeyim, tamam da.
2: Nasıl yok gider çok, hocam?
0: Ya ne kadar gitmiş gördük.
2: Hayır işte normal herkes, evet. Bir değil yani.
0: Yani onun için tabii. Ya oynar 40, oynayacaklar 42'ye kadar oynayacak, 44'e kadar oynar. Şimdi bu maçtan sonra ne verir, seneye oynatmayacak mısın yani? Gene oynar.
2: Oynar.
0: Gene oynar. Yani o pozisyon, bak duran toplarla ilgili. Yalan yanlış şeyler var. Ben bunu 50 defa gösterdim. Şimdi eğer o pozisyonu getirirse,
2: gelecekse
0: herkes buna bir dikkat etsin ya. Bu bütün geçen gün kızdım, dedim ki ya Savaş, dedi ki ya dünya böyle öyle. Bana dedim ya kızdım, dünya bir yana ben bir yana kardeşim. Bak yalan yanlış. Evet, şimdi görecek herkes. Görecekler. Yalan yanlışlar. Şeyin attığı gol de var öyle. Bayern Münih'in attığı o ne,

0: ne Copano mı? Americano. Neyse. İsmi ne o? Kafa golü attı ya.
1: Acaba söyledin hocam? Ya Bayern Münih'in Harry Kane'in attığı golü mü?
0: Yok yok. İlk maçta kafayla gol attı ya o stoperci.
1: Upamecano. Evet.
0: Orada da yanlış duruyor şey. Paris Saint Germain. Burada da Bayern Münih yanlış durdu. Bak şimdi gol olmadı ama gelsin pozisyon göstereceğim.
1: O sarı kart, ikinci sarı kart beklentisiyle ilgili düşünce.
0: Ya, ya bu yine sarı kart ya. Burasına çarpmış top. Yani elinde şöyle vurursun tamam. Hakem var ya
1: tamam,
0: süper.
1: Tamam ona da bakarız.
0: İki
1: yine.
0: Tane tabii. O penaltıda sonra uzaklaştırıyor. Öyle penaltı mı olur ya?
1: Tamam o değil. Savunma.
2: Bu arada ben de aynı fikirdeyim ya hocam.
0: Ya, o var ya hakem var ya 10 numara.
2: Hatta bana da
0: 10 numara.
2: Kızdı. Özet geldiğinde direkt hocam elini açtı gösterdi. Ben de aynı fikirdeyim.
0: Buraya ya yani şöyle
2: vursaydı. Şöyle yapıyor mesela. Şöyle direkt yapıyor buraya bu tarafa
0: doğru. Yani elinde şöyle vursa tamam mı? Tamam diyeceğim bir sarı kart. Buraya böyle açmış adam buraya vurdu top.
2: Peki,
0: ya.
2: Peki sizin düşünceniz nedir abi bu konuyla ilgili? El mi?
1: Ya elle oynama var atağın.
0: Nasıl? Elle oynama başka, çarpma başka.
1: Eli hani, açık hocam.
0: Oynama mı, çarpma mı?
1: Ya çarpma olur mu? Eli böyle duruyor ister çarpma. Ya, ister
0: olur mu? Oynama böyledir, pozisyonları... çarpma böyledir. Ya yapma gözünü
1: ya
0: seveyim.
1: Ya illa vurmana gerek mi var?
0: Ya çarpma, elle oynama
1: top
0: başkadır.
1: Top oraya gitmesin diye kol
0: fark
1: açık
0: et.
1: Duruyor.
0: Ya bak, o başka bak. Elle oynama başka. Tamam. Elle oynuyorsun.
1: Eliyle alıp bir oynarsa de, zaten sarı kart.
0: Eline çarptı, top çarptı. Buraya çarptı, şuraya.
1: Tamam.
0: Nasıl oynamadı yani.
1: Orada? O zaman niye hakem şey?
0: Ya bir yani? Hazır ol mu dursun?
1: Yani hazır ol durmayacak da ona göre elinde normal ya, bir pozisyonda.
0: Ya fark tutacak. Etmez böyle de vursa o zaman sen diyeceksin çarpma başkadır tamam mı? Elle oynama başka. Ya şöyle yaptığı zaman hakem elle var ya müthiş şey yaptı. Hele öbürünü arkadaşı vuruyor top gidiyor o tarafa penaltı olur mu? Gerçi Türkiye'de çok gördük öyle şey penaltı verenleri biliyor musun? Bak inan bana.
1: Bak dediğin ama. Pozisyon geldi senin. Ha. O sonra elle oynama. Ha. Mendes'in pozisyonu da rica ediyorum.
0: Şunu ben bir kalkıp göstereyim. Dur, tabii. dur. Biraz yere alsana.
1: Kalkabilir herhalde değil mi o gün?
2: Kalkabilir.
1: Buyur hocam.
0: Bir dakika ama şurada dur.
1: Tamam dur.
0: Atılırken dur. Sen... Ha dur.
1: İlk pozisyonda ilk karede.
0: Hocam, biraz geriye.
1: Bir sırtını seyirci görmez sen.
0: Şöyle. Nerede? Nasıl nereye?
1: Bu tarafa doğru.
0: Gel hocam. Bir dakika biraz geri al. Yunus biraz geri al yavrum.
1: Alacak.
0: Dur. Ha bak şimdi dur.
1: Evet.
0: Ya yok. Deminki pozisyonu al.
1: Allah Allah çekler hocam.
0: Ha evet, dur buyurun. Bak şimdi. Şuradan atılıyor değil mi? Şunlar, bunlar kim? Savunma mı?
1: Bayern Münih savunması.
0: Savunması değil mi?
1: Evet.
0: Bunlar. Ne yapıyor şimdi? Oynat yavaş.
1: Kare ilerleyebilir miyiz?
0: Bunu kes. Ya kare ilerler. Dur. Ne yapıyor bunlar? Gole gidiyor değil mi?
1: Evet.
0: Bunlar da gole gidiyor. Şimdi bunu kes buradan. Kim şurada bana forvet, kim müdafaa bilebilir misin? Bak şu anda.
1: Doğru.
0: Dur.
1: Yani kullanan gözükmediği için şöyle kalkayım ben de yanına geleyim
0: tamam.
1: Senin.
0: Kim
1: sen
0: burada?
1: Şimdi diyorsun ki,
0: hepsi kendi kalesine koşuyor.
1: Şu an itibariyle bu serbest vuruşu kimin kullandığı belli değil. Yani kullanan oyuncu biz tabii ki biliyoruz. Paris Saint Germain kullandı bunu ama
2: kalabalık
1: şu an oyuncu görüntüde yok. Hoca da diyor ki şu an buna baksan top havada bir top var. Kim hücumcu kim savunmacı belli mi? Şu an mesela.
0: Herkes kalesine koşuyor.
1: Herkes buraya doğru koşuyor.
0: Offset de olmuyor çünkü buradan.
1: Evet.
0: Olur. Bak gidiyor şimdi git. Git.
1: Devam. Kare.
0: Ne oldu? Avantaj burada kafayı vuracak gol oldu.
1: Neves geldi.
0: Neresi gol oldu. Oldu. Neyse yani.
2: Kaleci kurtardı.
0: Şimdi bak nasıl duracağız? Geri al.
1: İlk kareye yine geri gelelim burada. Tam serbest vuruşun kullanıldığı ana.
0: Biraz ileri geriye gel. Git.
1: Hayır, geri alın.
0: Yok biraz daha git. Tamam dur şimdi. Şimdi buradan atılıyor mu? Bu kırmızılar müdafaa mı? Bak şimdi onları buraya koy böyle.
1: Tamam,
0: yüzü buraya dökün.
1: Arkadaşlar topu kullanıldığı yere geri alabilir miyiz biraz? Geri gelelim.
0: Tamam.
1: Bu çünkü top artık havaya çıkmış gelmiş zaten.
0: Gidelim, şurada yanlış şu anda.
1: İlk ayakta kalsın top kullanılmadan lütfen serbest atıştan önce.
0: Duralım
1: şimdi. Şimdi göstermen lazım. Çünkü oradan kullanılıyor. Savunmayı nereye çekeceksin?
0: Savunma.
1: Buraya mı
0: ya
1: çekeceksin?
0: Bunlar kendi kale savunma değil mi bunlar? Kendi
1: tamam.
0: Kalesine koşmuyor mu?
1: Tamam.
0: Ben de diyorum ki bak savunmayı buraya koyacaksın böyle dağıtacaksın. Yani karşıdan geleceğim ben kafayı böyle vuracağım. Kendi kalene koşuyorsun ya. Gol atacakmış gibi koşuyorsun ya böyle bir şey olur mu?
1: Ama daha herkesi kalene yaklaştırıyorsun o zaman.
0: Yaklaştır ama avantajım var benim. Ben böyle koşuyorum. Karşıdan koşuyorum şimdi avantajım var. Bu avantajın yok ki burada. Sen ortaksın. Yani bu siyahlara ortaksın. Olmaz yanlış bak bu değişecek. Bunu 10 sene sonra 15 sene sonra 20 sene sonra ben şimdi bunu Paris Saint Germain'den veya Bayern Münih'in o makiniste anlatsam bunları
2: makine
0: der ki teşekkür eder bana. Der ki vallahi doğru söylüyorsun der.

0: Böyle çalıyor.
1: Sen diyorsun olacak. Ki Bayern'in savunma hattı, kırmızılı futbolcular tekrar savunma hattı burada beklemeli.
0: Orada değil, böyle nerede? Değil ama. Burada da böyle dağılacak yani.
1: İşte, tam yine çizgi halinde beklemeyecek.
0: Hayır, olur mu çizgi
1: nasıl
0: haline?
1: Nasıl bekleyecek?
0: Dağılmış şekilde al şeyi. Gel ceza sahasını göster.
1: Bak şu üçlüye de
0: yok,
1: dikkat
0: yok.
1: Et. Hayır, dikkat et o da.
0: Onlar ofsayti göğe bozdu. Dur. Gel biraz geri. Biraz nasıl gel nasıl duracaklarını. Biraz geri gel. Geri gel nasıl duracaklarını söyle. Ha, dur şimdi dur. Bak. Böyle çizgi değil. Bak. Şurada mesela ben 4 tane adam koydum.
1: Sırtını dönme hocam.
0: Pardon. 4 da küstüm seyirciye. Şimdi 4 tane buraya koydum mu? Buraları dağıtıyorum böyle bak. Böyle. Ceza sahasının içine. Tamam mı? Böyle dağıtıyorum. Burada 10 kişi orada duruyor. Şimdi geliyorsun, tamam mı? Şimdi şey geliyor aklıma, Alex Fenerbahçe'yle. Şimdi buradan böyle topu atıyordu. Tamam mı şöyle? Herkes burada duruyor, ceza sahasının burada. Aradan böyle gidiyordu Tuncay, Kulaçın'a, Lüsken'e, Nobre gol atıyordu. Şimdi ben karşıya bir koydum adamları. Geldi Alex, böyle atacak yer yok. Bakıyordu dağıma, oraya buraya yer yok. Şimdi kaç sene evvel bana dedi ya, bunların duran toplarda acayip bir pozisyon alışları var dedi Alex. Daha kimse sormuyor, etmiyor. Arkadaş, nasıl bir pozisyon alışları vardı bunların? Yani neticede yanlış duruyorlar. Bütün dünya bu. Komano neyse. Mekano da buraya gol attı ya şeye.
1: Komekano.
0: Neyse. Dördüncü golü attı şeyi buraya. Aynı şekilde arkadan koştu, kafayı vurdu. Onlar da yani bunlar da yanlış durdu.
1: Evet.
0: Şeyde yani
1: parçanda bu
0: söylüyorum bu ya, yapacaklar değil. Bunu ya, bir tane akıllı adam çıkmıyor mu arkada, bir denesin, o kadar bir seyreden kimse yok mu ya, bir tane başkan falan. Şuraya bak, herkes kendi karesine koş Allah aşkına, kırmızılara bak koş
1: şuradaki
0: bak. Ya kaç gibi, dur bir dakika, dursana bir dakika, şurada dursana şey, gel tam en sonunda dur, biraz daha git,
1: kare kare
0: git dur. Kaç kişi koşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, kaç? 6, 7, herkes kendi kalesine koşuyor. Bu ne biçim savunma ya? Böyle bir şey olur mu? Yanlış söylüyorum ya. Böyle duracaksın ya. Ama çizgi durmuyorsun orada. Burada serpiştiriyorsun böyle her tarafa. Adam geliyor burada, herkes karşında atacak yer bulamıyor ki. Şimdi burada büyük mesela, şuralarda göstersek daha da mesela daha anlamlı evet. olur. Ya bir kişi... Ya bir aklı başında, şuraya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1. Kaç kişi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi. 8 kişi kendi kalesine koşuyor. Tamam mı? Şu da sonradan geliyor. Bak. Golü kim kaçırıyor?
1: Paris Saint-Germain. Neves.
0: Ne oldu şimdi? 8 kişi.
1: Evet.
0: Allah Allah. Yani şey de var bak. Ne o? Bizim santrafor.
1: Harry Kane
0: de zannedersin ki Bayern Münih gole gidiyor. Öyle mi? Biz böyle Fransa'ya gol attık. Kaan Ayhan attı, aynı böyle.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Biliyor musun?
1: Zaten
0: şu köşede.
1: O zamandan beri anlatıyorsun.
0: Anlatıyoruz. Duvara mı anlatıyorum bilmiyorum. Ben kimse de anlamıyor. Bir kişi yapmıyor şunu ya.
1: 2018, pes yani. Ha? 2018 miydi? 2019 muydu o?
0: Bilmiyorum yani.
1: 2019
0: ya.
1: Desen 7 yıldır söylüyorsun işte.
0: Ya ondan evvel de söylüyorumdur da. Yani artık...
1: Ya benim hatırladığım o dönemden...
0: Yani orada artık Kaan Ayhan gol attığı için Fransa milli takımı. Şimdi ben onu burada söyledim.
1: 2019'muş
0: öyle
1: o.
0: Mi?
1: Evet.
0: Şimdi dediler ki yok ya, Fransa milli takımı bu ya, bana ne, dünya şampiyonu olsun istersen. Bu yanlış durdular, yediler golü. Al işte bunlar da yiyorlardı. Paris Saint Germain yedi zaten. Stoper attı evet. golü. Yani onun için... Ya... Şeylerde de pozisyon almalar çok önemli. Kornerlerde de yanlışlıklar var buna benzer. İşte bugün de neyse, gene yiyorlardı golü. Ya 8 kişi kendi kalesine koşuyor. Şeyi vuran Paris Saint Germain'li adam kaleci kurtarıyor. Neyse yani burada yani Paris Saint Germain'i tebrik ediyorum. Daha çok gol kaçırmış. Ben Bayern Münih kaçırdı zannediyordum. Ya biz veya öyle gördük veya özetlerde fazla yok. İlk yarıda da vardı çünkü Bayern Münih'in kaçırdıkları.
1: Doğru. Ama Neuer'in bayağı çıkardığı pozisyonlar dikkat çekiyor. Evet. Bugün Bayern Münih adına iyi isimlerden birisiydi. Paris Saint Germain de takım oyununu çok iyi oynuyor. Zaten çok üst düzey oyuncuları var. Kvaratskhelia da bugün yine şov yaptı yani.
0: O en son bir gol kaçırdı, vuramadı.
1: O da evet, taşıdığı top. Kim Bilce'nin araya girdiği pozisyonu diyorsun.
0: Ne ara vuramadı, girse ne olacak yani? Bu Kim Bilce yetişemedi ki, vursa gol olacak. Yani sonradan yetişti yani, vuramadığı için yetişti. Yoksa... Adam müthiş bir adam o da ya.
1: Evet. Vallahi Antalya'dan Nedim Hoca'nın selamı var.

0: Bu arada ne
1: Aleyküm
0: dinleyeceğimi
1: selamlar.
0: Onu söyleyeyim. Hemen mesajını da okuyacağım, söyleyeceğim size bu arada. Güvenç hocam her zaman iyi giyinir, tarzından ödün vermez. Hocamın takımları da, çalıştırdığı takımlar da koşu mesafesinde hiç sıkıntı çekmezdi bu arada. Eski futbolcusu olarak söylemem lazım demiş. Salim'e ve Güvenç hocaya çok selamlar diliyor.
2: Nedim hocaya selamlar.
0: Hocam futbolculuğu nasıldı?
2: Çok iyi işte, hiç. Ondan ben daha tabii kötü bir maçını hatırlamıyorum. Direkt yani hiç düşünmediğim tek adam. Evet. Mesela Kemalettin'i kesiyordum. O bilir, tamam mı? Kızıyordu Kemalettin bana.
0: Ben
2: tamam.
0: De seni keseyim hocam o zaman sözünü. Bitti mi? Vallahi tamam. Bir araya veriyoruz.
2: Selamlar
0: ardından
2: hocam.
0: Devam edeceğiz.
3: Maçın başlama düdüğü çaldı. Santra yapıldı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Savunmaya çarptı. Mussolini bıraktı şimdi. Uzaklardan bir şut ve gol! Acayip bir gol. Borazzoli! Borazzoli attı. Cremonese 1-0 öne geçiyor. 29. dakikada. Çok büyük hata Lazio savunmasında. Bonazzoli. Bonazzoli'yi yere gönderdi. Male. Prostgard'ın müdahalesi var. Büyük hata savunmadan şut dışarıya. Fırsat kaçtı. Zerbin. 50. dakika maçta Zakanyi işaretini verdi. Yaptı ortayı Zakanyi. Kafa vuruşu. Kaleci Otero. Kaleci Otero'nun üstüne geldi top. Romagnoli vurdu kafayı ama top Odero'da kaldı. Tavares yine ayakta kaldı. Sol kanattan otoban yaptı orayı Tavares. Müthiş de pas verdi. Nosy bıraktı. İstoksen ve gol! Nuno Tavares sol kanattan öyle bir geldi ki golle sonuçlandı bu pozisyon. Harika bir gol Lazio'dan. Pajero topun başında. Yaptı ortayı Pajero. Lazio savunması karşıladı. Gelişine bir vuruş dışarı gidiyor. Metzella denedi şansını. Sağ kanatta Bonazzoli var. Federico Bonazzoli. Bondo'ya. Bondo cezalarında vurdu Bondo. Olmadı, ikinci pozisyon müdahale. Pozisyon devam ediyor. Dele Başiro dışarı vurdu kafayı. Faul var ama Maleh yapıyor orada faulü zannediyorum. İşte Bondo içeri böyle gönderdi. Motta'nın müdahalesi. Bulaydia. Tijani Nosdin. Nosdin içeri çevirdi. Bulaydia. Nosdin. İki bir öne geçiyor Lazio. Cremonese deplasmanında. Nosley'in müthiş vurdu. Az önce ekrana gelmişti istatistik. Uzatmalarda 7 golü vardı Lazio'nun. Artık 8. Maç her an bitebilir. Bonazzoli. Taç Cremonese'nin. Ve hakem tacı kullandırmıyor. Lazio Cremonese deplasmanında 2-1'lik skorla galip gelmeyi başarıyor.
4: Luca Zuffarelli'nin düdüğü Roma Fiorentina maçı başladı. İyi seyirler. Aradan oynadı, buldu. Doyle Malin'i döndü yüzünü Malin. Yükleniyor Malin. Kat etti topla. Doyle Malin direkt. Şans yanında değil Doyle Malin'in. İyi sürdü topu. Bir an için bocalar gibi oldu. Ama bir şekilde açı oluşturup vurdu. Sekti top, üst direğe çarptı, dışarı çıktı. Korner kullanıldı. Kavisorta kafa, gol. Mancini. Roma 1-0 önde. Sonrasında referans taraftara. Erken buluyor golü Roma. Çok çok etkili bir orta. Mancini iyi yer tuttu. At adresine teslim bir orta ama. Ve

0: arasında ağlara 1-0. Şimdi sağ kanattan yükleniyor Roma. Sule taşıyor topu, yuvarladı Zeki'ye topu. Zeki'nin pası Sule'ye tekrar. Ondan pas Hermoso içeride. Pas, vuruş, gol! Wesley! Bir gol daha geliyor Roma'dan. Şova devam ediyor Roma. Olimpico'da. Roma 2 Fiorentina 0. İşte Dybala'nın alkışları. Önce Mancini ve çok geçmeden Wesley. Aşmakta zorlandı biraz kalabalık savunmayı Roma. Bu bölümde Zeki. Kone yaklaştı. Kone ceza sahasına soktu topu, son çizgi. Kone çevirdi, gol geldi. Gol, gol, gol. Hermoso bu kez atıyor. 3-0. Manu Kone'den asist. Hermoso'dan gol, 3-0. İkinci golün asistini yapan Hermoso. Üçüncü golde sahnede imzayı atan o. Kone hücuma katıldı. Daha ileri çıktı. Son çizgide topla buluştu. Ve sonrasında pozisyonu oluşturan, olgunlaştıran isim oldu. Şimdi kazandı topu Pisilli. Yine geliyor Roma. Pisilli'den pas. Çok kalabalık Roma. Sule'den Donyıl Malın'a. Ceza sahası içinde Malın. Malın kaleci De Gea. Biraz üzerine gitti top bu kez. Hata yapmadı De Gea. Hücumda Fiorentina. Yatarak müdahale başarısız. Şimdi döndü topla Braski. Braski vurdu, direkten döndü. Atak sürüyor. Yine şut şansı. Bir deneme daha bu kez de kaleci Sivilar. İkinci yarının hemen başı. Ve gole en çok yaklaştığı an Fiorentina'nın az önce oyuna giren Braski. Onun şutu direkte patladı. Şimdi sol tarafa Wesley. Wesley oynadı Donyıl Malın'a. Malın hızlandı. Donyıl Malın vurabilir. Donyıl Malın direkt yine. Yine olmadı. Korner. Yine ufak bir temas. Ve sonrasında üst direğe çarpıyor top. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Wesley'den bu pas Donyıl Malın. Dribling'e başladı. Taktı peşine rakipleri. Burada açıyı oluşturuyor. Hem savunma hem De Gea. Malın top bekliyor içeride. Cristante Malın'ı düşündü. İyi kontrol Donyıl Malın. Ceza sahası içinde destek var. Malın yükseltti. Cristante kafayla çevirdi. Zeki yükselemedi. Bir kez daha Donyıl Malın. Dakika 58. Ayak dışı orta. Bir kafa, gol! Gol, gol, gol! Pisilli 4-0. Devam ediyor goller. İlk golün asistini yapan Pisilli bu kez imzayı atan isim. Israrla bir sağdan orta, bir soldan orta. Ve maçı bitiriyor Luca Zuffelli. Farklı kazanıyor Roma. Roma 4, Fiorentina 0.
1: Sevilla'nın küme düşme hattından çıkmak için tek bir çaresi var. Bugün kazanmak. Konfetiler atılıyor. Harika bir atmosfer. Endülüs'te taraftarın bu coşkusuna oyuncular nasıl cevap verecek? Ramon Sanchez Pizjuan'da müthiş bir atmosfer ve ilk düdük Real Sociedad başladı maça. Tribünlere bakın. Şimdi Vargas, Ejuke, istediği toplar bunlar Ejuke'nin. Ejuke bastı frene, Ejuke vurdu Romero, seken top, yetişemiyor Mopey. Agüme oraya atladı, Turrientes, korner. İyi geldi Sevilla. Suazo. Suazo havalandırdı arkaya doğru. Şimdi gelişine vuruş. Canet Asar, Agüme, bir topuk Mopey'den. Kaleye girmedi. Ejuke. Ejuke verdi pasını Carmona. Carmona sert bir top içeriye. Şimdi Mopey. Mopey bıraktı, Alexis. Alexis.

0: ihtiyacı vardı ki bu gole Sevilla'nın. O gerilimi, o tansiyonu büyük bir coşkuya çeviriyor Alexis Sanchez. Mopey sakladı, verdi pasını. Alexis Sanchez çok sert vurdu. Sevilla önde.
1: Orta içeriye. Savunma vurdu. Kafayla indirilen top karşı karşıya. Agüero!
0: Ama offside, offside, offside. Geriden çıkmış olabilir ama...
1: Offside.
0: Nineler, ananeler. Bakamıyor heyecandan. Savunma istediği gibi uzaklaştıramadı. John Martin orada indirdi. Sürüyor atak. Oscarsson. Top Sevilla'da kaldı. Bitti maç. Bitti maç. Kazandı Sevilla. Çıktılar düşme hattından.

0: Aspor'un sevilen programı Son Sayfa'ya devam ediyoruz. Güvenç Kurtar ve Salim Manav'la birlikteyiz. Şimdi yarışmaları biraz erteledik ama kurtaramayacaksın hocam. Bugün de var yine. Bakalım. Neydi? Mektep kapandı, zihni açıldı.
1: Mektepler kapandı, zihni açıldı.
0: Mektepler kapandı, zihni açıldı. İlk ben kimim yapalım mı o zaman?
1: Yapalım.
0: Tamam. En sevdiğin bölüm hangisi? Ben kimim mi? Bu logo kimim mi? Tanı beni mi? Golü koklayan mı?
1: Golü koklayan biraz.
0: En kolay o zaman. %50 ihtimal var. Gol mü değil mi diye.
1: Kolay. Olur mu yani? Kolay olur mu? Şaşırtmacı nasıl yapıyorlar yani
0: bana. %50 şansım var orada da. Ben kimim diyoruz o zaman. İlk sorumuzu rica edelim. Bakalım neymiş. İki farklı takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşadım. Güvenç Kurtar kariyerimde en çok maça çıktığım teknik direktörlerden biridir. Süper Lig'deki son maçımda Guti'nin yerine oyuna girdim. Antrenman biterdi. Oktay Derelioğlu'yla birlikte şut çalışırdık. Teknik direktörlüğümde 3 maçta kendimi oyuna alıp gol atarak takımıma katkı sağladım.
2: Oo. Çünkü şeyden yakaladım.
0: Nereden?
2: Yusuf Hoca'yı. Teknik direktörlüğümde 3 maçta kendimi oyuna alıp gol atarak katkı sağladım diyor. Turgutlu Spor'da bunu yaptı. Antrenman biterdi. Oktay Derelioğlu ile birlikte şut çalışırdık demiş. Muhtemelen Fenerbahçe. Süper Lig'de son maçıma Guti'nin yerine oyuna girdim diyor. Sonra Güvenç Kurtar en çok maça çıktım. Denizli Spor. Doğru. İki farklı takım. Fenerbahçe ve Beşiktaş. Beşiktaş'ta Mustafa Hoca döneminde 2008-2009 sezonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Devre arası transfer olmuştu. Geçtiğimiz hafta da Yusuf Hoca ile röportaj yaptım. Altınordu'da da çok önemli işlere imza atıyor. Altınordu'yu ligde tuttu. 6 ayda önemli işlere.
0: Evet.
2: Yusuf Hoca'yı da çok severim. Bizi izliyorsa da selam olsun.
0: Vallahi helal olsun Salim.
2: Aynen. Evet.
0: Bu ben zirvede bırak bence. Son sayfaya bir daha gelme artık. Bu performanstan sonra
2: Yusuf Hoca'yı yani
0: 2001-2004 iki farklı takımla evet, Süper Lig şampiyonluğu yaşadım. 2001-2004 Fenerbahçe ve 2008-2009 Beşiktaş. 2008-2009 sezon
2: evet,
0: Beşiktaş.
2: Devre arası gelmişti.
0: Güvenç Kurtar kariyerimde en çok maça çıktığım teknik direktörlerden biridir. Akçaabat, Sebaspor, Denizli Spor, Bursa Spor'da birlikte çalışmışsınız.
2: Evet.
0: Hocam.
2: Evet.
0: Üçüncü madde, Süper Lig'deki son maçımda Guti'nin yerine oyuna girdim. 31 Ekim 2010 Beşiktaş Sivas Spor maçı. Antrenman biterdi, Oktay Derelioğlu ile birlikte şut çalışırdık. Fenerbahçe'de 2001-2002'de birlikte oynamışlar. Ve Turgutlu Spor 2011-2012 sezonu 3. ligdeyken 3 maçta kendisini oyuna alıp gol atarak takımına katkı sağlamış.
1: Onu bilmiyordum biliyor musun?
0: Yusuf Şimşek.
2: Hatta bir gurme bilgi verelim. Teknik direktörlük yapıp kendini oyuna alan sayısı Türk futbolunda zannediyorsam 3. Yusuf Hoca, Aykut Hoca ve Erkan Zengin. Erkan Zengin de Fatih Karagümrük'te yapmıştı. Aykut Hoca hafızam.

0: beni yanıltmıyorsa İstanbul Spor, Yusuf Hoca da Turgutlu Spor. Yani burada şu şekilde oldu. Yusuf Hoca'yla
1: evet.
0: birebir de görüştüğüm için zaman zaman yayınlar alırım. Hatta Yusuf Hoca'nın da bir çocuğu var, Antalya Spor altyapısında oynuyor.
1: Tamam, geçtiğimiz hafta. Bildin artık. Daha fazla Yusuf Hoca ile ilgili detay
0: bu şey gibi oldu ya. Rahmetli Kemal Sunal'ın bilgi yarışması sahnesi gibi oldu.
1: Evet, şeye döndü. Hababam sınıfı.
0: Hababam sınıfı bilgi yarışması gibi. Teşekkür ediyoruz efendim.
2: Hem Altay'ı hem Altın Ordu'yu kurtardı ya.
0: Evet.
1: Evet. Yani
2: vallahi çok büyük başarı.
0: Altın Ordu'da yani. Geldi, önemli işlere imza attı. Altay
1: çalıştığın en iyi, en yetenekli futbolculardan biriydi diyebilirsin değil mi? Evet. Rahatlıkla.
2: Hem iyi kaptandı hem de yetenekli futbolculardan. Zaten teknik kapasitesi hemen hemen bakayım yani Türkiye'de sayılı futbolculardan bir tanesi. Yürü gibi adam geçer.
1: Bir gün şey yapalım mı seninle denk geldiğimizde? Çalıştığın oyunculardan en iyi 11 yap bize, olur mu?
2: Ya bu darılan olur, bilmem ne olur.
1: Güzel
2: çok
1: olur?
2: İyi, çok. Ya tabii unuttuğum olur, çok iyi futbolcular var çalıştım ya, çok çok iyi.
1: Yani bugün için istiyor ya. Yunus Emre Kaplanoğlu editörümüz ama onu ileride yapalım. Şimdi hocam.
2: Ya bugün nerede şimdi ya? Unuttuğumuz hocam olur, ayıp olur ya.
1: Öğlen ne yediğini hatırlıyor musun hocam?
2: Ya hatırlıyorum canım, o kadar. İyi futbolcularım vardı. Mesela milli takıma
1: ben
2: giden ya.
1: Ben unutuyorum bazen de onu.
2: Bugün Meli aradı beni. Çok iyi bir futbolcu. Mesela milli takıma almadılar onu o zaman. Yalçın vardı milli takımda oynayabilecek. Tuncay vardı. Zaten Bülent oynadı. Ergun vardı.
1: Ama Safet Yusuf Şimşek o 11'de olur mu?
2: Olmaz mı? Olur.
1: Net olur. Kesin olur diyorsun.
2: Ama ya... Tabii ya, çok iyi futbolcularım vardı. Şimdi bir kere şampiyon oynadık Süper Lig'de. Bir tek mesela şey aldı. Safet'i almıştı Fatih Hoca. Bana göre yanlışlık yaptı. Neyse, önemli değil. Geçmiş.
0: Yusuf Hoca'nın hatta Beşiktaş'ta oynadığı dönemde hocam hatırlarsınız. Hafızam beni yanıltmıyorsa Manisa maçıydı. Manisa maçında çizgiye iniyor. Asist yapıyor. Yani aldı at dercesine. Yani çizgide çalımları, bununla birlikte yani Süper Lig'i düşündüğümde Vakayeme.
1: Eskişehir maçı var Beşiktaş'ta, çok iyi. Eskişehir'de Doğa'yı üst üste
0: Eskişehir olabilir, özür diliyorum. Manisa değil, Eskişehir Spor
1: var. Bir de Galatasaray maçı zaten şampiyonlukta yine kazanılan maçta golü var. Devre arası o dönem hoca geldiğinde yani Yusuf Şimşek o zaman futbolcuydu. Fabian Ernst, Yusuf Şimşek transferi. Ara transfer döneminde iki transferle Beşiktaş şampiyonluğu kazanmıştı. Çok ciddi devre arası katkısı veren iki isimden biriydi. Klasiktir, bir klişedir Yusuf Şimşek denince. Telefon kulübesinde çalım atabilecek yetenekte bir futbolcu ibaresi kendisiyle eşleşmiştir. Akıllarda hep vardır. Bir diğer ben kimimi yapalım. Salim. Şey gibi oldu. Paris Saint Germain'in golü gibi oldu hocam. Daha hemen anında maçın başında attı. İkinci sorumuz. İzleyicilerimiz de biraz zaman kazansın. Ben hemen öyle okuyayım. Son sayfa etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Bir dünya devinin senelerce formasını terlettim ama kıyaslandığım yıldız futbolcunun gölgesinde kaldım. Simeone Inzaghi çalıştığım en disiplinli teknik adamlardan biriydi. Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde 4 kez şampiyonluk yaşadım ama 2016'nın yeri de bende ayrıdır. Emre Akbaba ile birlikte futbol oynamak eğlenceliydi. Türkiye kariyerimden sonra Amerika, Avustralya ve Kazakistan'da futbol oynadım. Ben kimim? Sorumuz bu. Bir yandan son sayfa etiketine de bakıyorum. Doğru cevaplar Allah Allah, gelirse.
0: Avustralya. Türkiye kariyerimden sonra Amerika, Avustralya, Kazakistan.
1: Mehmet Ali Ekmekçi şeyi hatırlatmış. Bursa Spor Teknik Direktörlüğünü yapan Özer Hurmacı da kendini oyuna almıştı demiş.
0: Evet, doğru.
1: Hatırlıyor musun?
0: Bursa Spor'da çalıştığı dönem.
1: Evet. İşte Bursa Spor'un teknik direktörüyken demiş zaten. Tekrar okuyayım mı?
0: Bu biraz
1: bir dünya devinin senelerce formasını terlettim ama kıyaslandığım yıldız futbolcunun gölgesinde kaldım. Gölgede kalabilecek, sizi gölgede bırakabilecek yıldızları bir düşünün.
2: Şey mi bu, Adana Demirspor'daki santrafor mu? İtalyan.
0: Balotelli yani.
2: Balotelli mi?
1: Balotelli değil.
0: Belhanda mı?
1: Ama yaklaştım biraz, değil biliyor
0: değil
1: musun?
0: Oraya. Balotelli değil. Adana Demirspor'da oynadın mı?
1: Bir şey söyleyemem.
0: Türkiye kariyerinden sonra Adana Demirspor'a gelip Amerika.
2: Bir dakika ya.
0: Orada... Amerika'da Belhanda oynamadı.
1: Simone Inzaghi çalıştığım en disiplinli teknik adamlardan biriydi diyor.
2: Emre Akbaba'yla

0: orada oynamıştır. Şeyden bir tanesi ama.
1: Emrah Akbaba'yla nerede oynamıştır?
0: Adana Demirspor'da oynamıştır.
1: Doğru, gittin oradan. Adana Demirspor'u var.
0: Var.
2: Belhanda değil. Bir saniye.
0: Vardı orada ya.
1: Bir dünya devinin senelerce formasını giymiş. Ya, Adana Demirspor'da da oynamış. Kaç futbolcu olabilir?
0: İsimleri bilmiyorum ki.
2: Anderson mu?
1: Değil.
2: Adana Demirspor'a gelenlere bakıyorum. Mbaye var. Mbaye Niang var. Balotelli var.
1: Şampiyonlar Ligi de var oyuncunun.
2: Adana Demirspor yani. Bir saniye. Balotelli değil dedin.
1: Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde 4 kez şampiyonluk yaşadım ama...
0: Hocalık yaptı mı? Adana Demirspor'da.
2: Yok, Adana Demirspor'da
1: yok,
2: oynamış.
1: Hocalığı yok. Oynadı Adana Demirspor'da.
2: Birkir Biyar nasıl oynadı? Emrak Baba'yla. Badu Ndiaye oynadı. O olamaz ya. O kimler değil vardı ya. Söyleyeyim. Stambuli değil. Yani o dönemin kadrosunu hatırlıyorum. O
1: yıldız dönem... bir futbolcu. Öyle Stambuli gibi filan biri değil.
2: Stambuli de yıldız. Stambuli'nin de Montpellier'de şampiyonluğu var. Belhanda'yla
0: birlikte. Ben o kadar...
1: Şöyle söyleyeyim sana. Stambuli yıldızsa bu kuyruklu yıldız o zaman.
0: Hay Allah. Bilmen abi, ben, lazım. Sen abi, hem Adana
2: o zaman
0: olsun.
2: Sayayım o kadroyu.
0: O kadar sana bak Arapası tamam. Da attım ben Adana Demirspor.
2: Kalede Arjenet Muriç vardı. Svensson. Samet Akaydın. Yanında Tayyip Talha. Semih oynadı. Kadroyu sayalım. Balotelli, Belhanda, Birkir Bjarnason. Ondan sonra...
1: Yıldız diyorum, yıldız.
2: İleride golcü o zaman. Golcü mü bu?
0: Sağda solda herhalde.
1: Hücum oyuncusu.
2: Hücum oyuncusu. Vargas oynadı. Yunus Akgün oynadı. Ondan sonra...
0: Yabancıdan bahsediyor.
1: Ya Vargas bir dünya devinin senelerce formasını terlikti.
2: Abi yok
1: mi?
2: O dönemin kadrosunu
1: tabii, sen
2: sayıyorum.
1: Sen hatırlamak için sayıyorsun kim olabilir diye.
2: Aynen. Badu Ndiaye oynadı. O kadroda.
1: Türkiye'de başka takımı da var bu arada. Hadi bir kopya daha verin. İlk Adana Demirspor'a gelmedi Türkiye'ye geldiğinde.
2: Bir tane daha verir misin?
1: Fenerbahçe'de de oynadı.
2: Fenerbahçe ve Adana Demirspor. Doğru mu?
1: Evet.
2: Samet Akaydın oynadı her iki takımda.
0: Ben de Samet'i bir
2: abi yabancı. Her iki takımda. Hocam.
0: Allah Allah.
2: Hocam Samet'i burada ondan ya. Dolayı değil.
0: Lan yani burada Samet'e buradan selamlar kardeşimize.
1: Hocam sesli
2: ondan
1: düşünüyor şu an.
2: Ondan dolayı değil hocam. Sessiz her iki takımda diye. Oynayanlar.
0: Ya içinden düşün. Samet dedikçe bizim
1: kafasını
0: şey,
1: karıştırıyorsun güvence hocamında.
2: Yani. Yok hocam ondan dolayı değil. Yok, yani.
1: Hocam bu da strateji olabilir.
0: Evet.
2: Yok yani strateji alakalı yok.
0: Yani burada. Fenerbahçe'den oraya giden Allah'ım ya.
1: Kanat oyuncusu. Bakayım ben izleyicilerimizden bilen var mı?
0: Bilmiştir ya, kaç kişi bilmiştir?
1: Bilmiş midir? Hmm. Necati Kartal bilmiş.
2: Selamlar.
1: Necati Kartal'ı tebrik ediyoruz. Erkan Bey bilmiş. Erkan Gala hesabı.
2: Yani
0: çok bilen olmuştur ya.
2: Fenerbahçe Adana Demirspor.
0: Şimdi dur bakayım. Ben isimleri bilmiyorum yoksa.
2: İsim hafızan yok hocam. Size.
1: Yetenekli bir kanat oyuncusu. Bir dünya devinde oynamış ama birinin gölgesinde kalmış. Şey, Türkiye'ye
2: Nani,
1: geldi.
2: Nani.
1: Bravo. Güvenç Kurtar'ı tebrik
0: İsim
1: ediyoruz.
0: İsim bilemiyorum yoksa.
1: Nani.
2: Nani. Nani de hiç yani ilk transfer haberini yazmıştım Adana Demirspor'a.
1: Dünya devinde senelerce formasını terletti. Gölgesinde kaldı isim Cristiano Ronaldo.
2: Gölgesi.
1: Lazio'da 2017-18 sezonunda Inzaghi ile beraber çalıştılar. Manchester United'la 4 Premier Lig kazandı. Euro 2016'da şampiyonluk yaşadı. Fernando Santos'tu teknik direktörleri. Adana Demirspor'da Emre Akbaba ile birlikte oynadılar. Türkiye kariyerinden sonra da Orlando City, Amerika'da, Avustralya'da Melbourne ve Kazakistan'da Aktobe forması giymeye başladı. Hala da aktif olarak devam
2: ben
1: ediyor.
2: Ben şunu söyleyeyim mesela Adana Demirspor'dan yola çıkarak yorumladım. Vargas'ın Adana Demirspor performansının Ani'den daha iyiydi.
0: Ya boş ver Vargas ama ne adı?
1: 39 yaşında Ani yani. Şu anda. 86 evet. Doğumlu.
0: Şu an nerede acaba?
1: İşte Kazakistan'da.
0: Kazakistan'da mı?
1: Geçen sene futbolu bırakmıştı yeniden. Aktobe'de şu anda forma giyiyor. Vay. Nani çok iyi futbolcuydu bu arada.
0: Evet çok seri çabuk bir adamdı ya.
1: Aynen öyle hocam. Logolara geçelim mi? Hadi bir ilk bakalım o zaman. Bu logo kimin?
0: Ben en zorunu bildim.
2: Zonguldak.
0: Nasıl?
1: Salim Manav. Tebrik ediyoruz. Zonguldak Spor. Çok hızlı bildin. 1986 yılında kurulmuş Zonguldak Spor.
2: Zonguldak Spor, Zonguldak Kömür Spor.
0: Ya bu Zonguldak'ın eski yollarını bilmezsiniz siz değil mi?
2: Yok hocam.
0: Ya git git var ya, virajlar var ya, ben gitmek istemezdin ya. Böyle bir şey olamaz yani. Ben.
1: Yeni yollarını da bildiğim söylenemez hocam zaten yani.
0: Yeni yoldan gidiyorsun artık.
1: Gitmek eskiden isterim ama böyle bir şey. Daha gitmediğim
0: böyle
1: için
0: birkaç bilmiyorum. Şey vardı. Bursa şey yolu mesela. Eskişehir. Eyvah. Ne eyvah. Bir ağı daha var. Bir de Trabzon'da o şeyin oralarda
1: benim
0: bir
1: bildiğim yol hocam Bilecik rampaları vardı eskiden. Bu buradan İstanbul'dan Antalya'ya giderken.
0: Bilecik rampaları hiçbir şey değil. Sen
1: nasıl
0: şey,
1: değil?
0: Ya kusa kusa
1: benim
0: gidiyorduk ya.
1: Benim için bir şeydi o zaman.
2: Yani şunu söyleyeyim.
0: Yani o mesela o şeye ya bir şey anlatayım da biraz. Şimdi Bursa'dayım. Eskişehir maçı çıktı. Eyvah diyorsun zaten. Otobüse biniyorsun. İki araba geçemiyor falan. Öyle ya. Gidiyorsun. Mide bulantısı falan filan. Gittik tamam mı? Tam maç önce zaten gidemiyor. Söylene söylene gittik. Arkadaş rahmetli İsmet İnönü öldü mü? Ya Allah. Allah rahmet eylesin. Maç önce İsmet İnönü öldü. Geriye döndük. Ya sen ya İsmet İnönü'ye
1: İptal oldu maçlar.
0: İptal oldu. İsmet İnönü'ye mi üzerine rahmetliye? Geri döndük. Bir daha gittik. Bir daha gittik. Bir düşün ya. Can mı kalır ya? Bir düşün ya. O öyle bir yoldu ki anlatamam yani.
1: Nerenin yolu dedin hocam?
0: Bursa'dan Bursa, Eskişehir. Eskişehir. O İnegül'ün oralar falan. Ya öyle
2: Adana Hatay yolu da Hatay şimdi, virajları da kötüdür.
1: Evet. Şimdi ama her yer süper bölünmüş duble yol yani. Rahat rahat gidip geliniyor. Bilecik'ten geçtiğini anlamıyorsun. Şimdi mesela eskiden diyorum ya Bilecik kampası vardı.
0: Gene oraları Bilecik'i geçmişiz yani. Düşün yani. O orası bir faciaydı ya.
1: Bir sonraki logoya geçelim. Bakalım Zonguldak Spor'u bildi Salim. Bu logo kimin? Çok değişik bir logo, güzel logo.
0: Bu Rusların şeyine benziyor. Yani bir sürü şeyler oluyor ya böyle.
2: Türkiye mi?
1: Matruşka mı?
0: He, matruşka.
1: Türkiye mi? Neresini matruşkaya benzettin hocam tam olarak acaba?
0: Şundan şöyle ya. İki tane kuğu var ya, onunla benzettim.
2: Türkiye mi abi?
1: Evet, evet.
0: Bu Türkiye'de mi?
2: Selimiye falan mı?
1: Yok, değil.
2: Selim Paşa falan.
0: Kütahya falan da değil değil mi? Çin'i mini falan. Ya böyle bir şey, logo ben hiç görmedim. Aa bir dakika bak.
1: Selimiye dedin de buradan Marmaris Selimiye köyüne selamlarımızı yollayalım. Hı. Hazır yaz da geliyor.
2: Evet.
0: Değil mi?
1: Gittin mi hocam?
0: Yok. Marmaris'e gittim.
1: Ama yolun düşerse Selimiye, muhakkak git. Mi?
0: Dayımın orada Ruhi dayımın oteli vardı. Ya dayımın da yaş günü, onu da kutlayalım Ruhi dayımın.
1: Evet.
2: Nicem.
0: Ruhi Özcan dayıcım yaş gününü kutlayalım. Bak unuttum.
1: Doğum gününüz şimdi, kutlu olsun.
0: Kutlu olsun. Burada bu ne tarafa doğru bu? Bir dakika bak. O Ege'ye benziyor gene. Bak. Bıyıklar mıyıklar o da Yörük kızı. Değil mi? Alanya Malanya o taraflarda bir yer.
1: Yaklaştım.
0: Serik, Manavgat. Belik, Manavgat. He?
1: Değil. Serik. Antalya'nın dışına çık ama Antalya'ya yakın bir bölge.
0: Isparta, Burdur. Yok. Hiç yani böyle bir logo.
1: Bir türküsü var böyle. Herkes bilir onu.
2: Gelmedi abi.
1: Yoğurduyla böyle geçerken.
2: Silifke mi?
1: Evet.
2: Silifke.
1: Güvenç Kurtar'ı tebrik ediyoruz. Salim.
2: Güvenç Hoca'ya yazalım.
1: Çok kısa bir Silifke. Farkla hocam aynen. Bildi.
2: Burun farkıyla kazandı.
1: Silifke Belediye Spor. Logo şöyle şimdi yakından bakınca güvercin değil mi? O kumru
0: güvercine
1: mu?
0: Güvercine benziyor. Güvercin, kumru. Güvercin herhalde. Arkada, keklik olabilir pardon.
1: Keklik evet olabilir. Doğru söylüyorsun.
0: Şimdi biz... Keklik.
1: Silifke'ye çektik. De selamlarımızı selamlar. İletmiş olalım ve son logomuz gelsin.
2: Ben bunu biliyorum gibi ya daha. Kapadokya mı?
1: Evet Kapadokya ama su vermez Kapadokya Spor. Kabul ediyoruz bunu da Salim'i tamam. De tebrik ediyoruz. Tanı beni. Bakalım. Kimdir?
2: Nartallo mu?
0: Nartallo.
1: Değil.
0: Allah Allah. Beşiktaş forması.
2: Beşiktaş forması net belli.
1: Beşiktaş logosu var orada. O net
2: evet,
1: seçiliyor.
2: Net. Halil Agiç de değil.
1: Halil Agiç doğru cevap.
2: Doğru mu? Halil Agiç mi? Adana Spor'u da vardı. Hatırlarsın
0: evet.
2: Hocam.
0: Evet.
1: Seyahat Halil Agiç. Halil Agiç deyince de ne aklınıza geliyor?
0: Ben.
1: Değil mi? Galatasaray derbisi var. Unutulmaz.
2: Evet. Ben hatırlamıyorum ama hocam hatırlar illa ki. Ben de evet diyorum. Ben Beşiktaş'ta
1: hiç çaktırmadın ama tebrik ediyorum yani. Hatırlamadın hadi evet doğru. Geri pas. Yani, geri pas konusu var. Ayağın altından kaçıyor.
2: Evet. Ben Adana Spor'da oynadığı dönemleri hatırlıyorum. Beşiktaş'tan sonra Adana Spor'a gelmişti.
1: Bir daha blurlu halini bir verseniz rica etsem. Şöyle bir şey havası da var. Futbolcudan bağımsız. Murat Kekilli. Değil mi?
2: Aynen.
1: Murat Kekilli'ye de buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Böyle bir
2: Adana'da.
1: Seversin Murat Kekilli.
2: Severim. Murat Kekilli yani benim sevdiğim sanatçılardan birisi. Doğru. Her ne kadar ilk saat diliminde müzik bilgimi Güvenç hocam zorbalasa da.
1: Ya bırak, hocam eski zorbalı
0: ya. Ya bırak Faruk bildi bizim ya.
2: Hocam,
1: hocam bizim verdiğimiz kuşaktan sormadın. Hocam, çok zor sordun.
2: Çok zor sordun yani Allah rahmet eylesin. Ya ne neydi güzel sanatçımızın ismi?
1: Biz sana Sagopa Kajmer soruyor muyuz hocam? Ya sen bize soruyorsun. Bir sonraki fotoğrafa geçelim, tanı beni diyelim.
0: Yusuf Nalkesen. Bu kimdir? Nalkesen.
1: Hadi bunu bilin de
2: adı
1: görelim.
2: Adı Yusuf Nalkesen.
1: Yusuf Nalkesen. Kim olabilir?
0: Tuncay mı?
1: Tuncay mı?
0: Tuncay'a benzettim ben değil bunu ya. He?
1: Değil hocam.
0: Bu Barcelona forması. Değil mi?
1: Bu ya bu Levante forması.
0: Oo, Levante.
1: Ama şöyle söyleyeyim, ben Türkiye'den yolu geçmiş bir isim.
0: Şey, Muriç.
1: Bu zor bunu bilmek, ben biraz ipucu vereceğim onu söyleyeyim. Bir saniye, şöyle sadece Levante, bir bakayım bilen var mı?
2: Türkiye'den yola geçti. Yakın dönemde mi geçti abi?
1: Yani yok, artık uzak değil, çok eski değil. Hallagiç kadar eski değil, öyle söyleyeyim.
2: Levante.
1: Getafe. Rüzgar Erol Dura. Az önce ilk kendisi yazmış. Onu okumamışız. Şimdi söylemiş olduk. Hallagiç'i de Süleyman Bedir bilmiş. Onu da söyleyelim. Bu kim? Yolu Türkiye'den geçti. Levante'de oynadı. İspanyol bir futbolcu. Fenerbahçe forması giydi. Ve bir forvet oyuncusu. Bütün ipuçlarının hepsini tükettim sizin için. Çünkü tamam, bilmek
2: İspanyol
1: zor.
2: Levante'de oynadı. Şey,
0: Guiza değil değil mi?
2: Guiza değil.
1: Değil değil. Guiza değil. Değil. Sonra.
2: Ben biliyorum ya. S ile mi başlıyor abi?
1: Evet.
2: Tamam, S ile başlıyor.
1: Biraz düşün.
2: Hocam S ile başlıyor ya.
0: Sol da S olabilir.
2: Soldado.
1: Soldado.
2: Soldado.
1: Doğru. Salim bravo. Bugün çok iyi gidiyorsun maşallah. Evet. Tebrik
0: maşallah,
1: ediyoruz.
0: Vallahi hiç hayatta Soldado. Ben bilemezdim bunu.
1: Levante'de oynadığı dönemden bir fotoğraf.
2: Fenerbahçe'si var hatırladım.
1: Var ama çok tatmin etmemişti.
2: Bir herhalde sezon oynadı zannedersem. Bir ya da bir buçuk iki sezon.
1: Abi, sizce beklentileri karşılamış mıydı?
2: Bence çok fazla beklentileri karşılamadı. Hocam tabii eski forvet olarak.
1: Böyle çok aklınızda kalan maçı var mı? Kupa maçı var benim hatırladığım bir.
0: Ben hiç hatırlamıyorum. Evet.
1: Beşiktaş'ı mağlup etti Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam.
2: Hocam Tuncay nereden aklınıza geldi?
0: Ne bileyim, ben ona takıldım. Saçları benziyordu.
1: Saçlar
0: yani
1: geriye yatırılmış. Formadaki sponsor Gedes koymuş o zaman.
2: Tedesco direkt çağrışım yapar hocam da.
1: Son tanı beni yapalım. Bu da zor. Bugün zor sormuşsunuz. Hallagiç dışındakiler zor bence.
0: Bu ne Guti'ye benziyor.
2: İtalya yani milli takımı mı abi?
1: Adamın yüzü bir kere tribünün içinde kaybolmuş gibi.
2: Aynen. İtalya milli takımı mı abi?
1: İtalya değil.
2: Fransa milli takımı mı?
1: Fransa da değil. Şöyle adım adım gideceğim. Bosna Hersek milli takımı forması bu.
2: Bosna Hersek.
1: Ama yakından tanıdığımız bir isim.
2: O zaman Edin Dzeko değilse Kasımpaşa'daki olabilir. Hayredinovic mi?
1: Hayredinovic değil.
2: Değil mi? Ama öyle bir Hayredinovic değil derken Hayredinovic gibi dedin.
1: İşte o da bizim
0: Beşiktaş
1: tarzımız yani Salimciğim.
2: Şey mi? Barcelona'dan geldi.
0: Yok be, sağ tarafta oynuyor ya şimdi, oynuyor ya, sakatlanan.
1: Nereden geldi dedin?
2: Barcelona'dan gelen değil mi?
1: Kime?
2: Beşiktaş'a.
1: Evet yani.
2: Tamam işte hocam, sen tamamla Barcelona'dan geldi ya, kiralık olarak. Işte, Juventus'u var.
1: Evet.
2: Abi bu saat diliminde de isim aklıma gelmiyor ya.
0: Benim bildiğiniz gelmiyor işte. Benim de bildiğim gelmiyor.
2: Pjanic.
1: Pjanic bravo Salim. Tebrik ediyorum.
2: Bir de hocam mesela, hocamın kontraları da oluyor mesela. Bir anda mesela böyle anlamlandıramadığın isim sorabilir hocam.
1: Çok iyi başladığı bir iki maçı var ama evet, sonra çok Fiyan uzak kaldı.
2: Juventus'u çok çok iyiydi. Barcelona'sı da o kadar
0: beraber
2: iyiydi.
0: Beraber geldiler değil mi bunlar?
1: Batshuayi ile aynı dönem geldiler.
0: Taşere, Beşiktaş'a geldi.
2: Transferin son günü geldiler hocam.
0: Taşere mi ne geldi Beşiktaş'a ya?
1: Alex Teixeira.
2: Alex Teixeira.
0: Bu beraber geldi.
1: Teixeira hiç ortada yoktu zaten.
0: Bu da yoktu ya, bakma ya. Evet. İki tane pahalı transfer şeyi tam fiyasko çıktılar.
1: Ama mesela Pjanic de tabii daha sonra mesela Osimhen onu arşa çıkardı çıtayı o noktada da. Pjanic de asla şeyi öğretenlerden birisi bana yakın tarihte. Bir transfer olmaz. Ne işi var burada denilebilecek.
2: Son olsun. Dakika geldi
1: son
2: abi.
1: Son dakika geldi, bir de yıllık ücreti de çok fazlaydı o dönem. Barcelona'da 6 milyon euronun üzerinde kazanıyordu. O evet, dönem için 6 milyon euro şu an gibi düşünmeyin yani, kısa tarih olsa da. Evet. Yelmez nasıl ödenecek vesaire diyorduk, bir anda geldi. Zaten sonra Osimhen'in de mesela hayatta gelmez diyorduk. Osimhen de geldi. Hatta bonservisi de hayatta alınamaz diyorduk. O da alındı. Artık hiçbir transfer
0: bir şey için Pjanic yani bambaşka ya.
2: Pjanic ile ilgili şunu söyleyeyim. Juventus dönemi çok çok iyiydi. Barcelona dönemi o kadar iyi değildi.
1: Kayıp.
2: Barcelona dönemi kayıptı.
1: Beşiktaş'ta da aynı şekilde.
2: Beşiktaş'ta da aynı
1: hiç
2: şekilde.
1: Hiç beklentiyi karşılayamadı. Belki bir iki maç. Aslında çok yetenekli bir futbolcuydu evet, ama.
0: Düşüşe geçtiği bir zamanda geldi.
1: Doğru. Golü koklayalım mı hocam?
2: Hocam burada İster iyi mesela.
1: Salim, tanı beni de hepsini bildin. Halil Agiç'i de. Yok hoca bildi Halil Agiç'i.
2: Yok ya Halil Agiç'i ben bildim.
1: Sen abi, bildin.
2: Artallo tamam, dedik.
1: Hat-trick yaparak tamamladın.
2: Hat-trick. Evet.
1: O zaman bir sonraki bölümümüze geçelim. Golü koklayanlar yapalım. Bu pozisyon golmüş.
0: Nerede bakalım.
1: Güzel gol. Onu öyle
0: İyi bildik bunu.
1: Nazar değdi arkadaşlar. Olur öyle. Bakalım. Sol ayak içi değil mi? Yukarı vuruluyor. Buna gol dermişiz zaten ya.
0: Ama işte, tamam gol olur da belki kan yukarıdan gitti. Belki yani bizi şey yapıyor. Kandırıyor evet, gibilerden de düşünebilirdik. Ama yok, tam yerle birlikte vurdu.
1: Şaşırım.
0: Hop tam yere... Biraz daha yukarıda vursa yukarı çıkar o. Bak hop.
1: Evet.
0: Vuruşu çok iyi. Yine ona rağmen üst ayı gitmiş.
1: Ana, o da geldiği yöne doğru vurdu mu kaleciler hiçbir şey yapamıyor hocam, biliyor musun? Normalde yerden mesela kalecinin atladığı tarafa değil, diğer terse doğru.
0: Ama üste vurdu gitmiş, mu? Üste gitmiş. Bu üste gitmesek gol olmaz.
1: Tabii.
0: Kaleci uzanıyor, elinin üzerinden geçiyor bak. Görüyor musun?
1: Zor yere vurdu.
0: Uzanıyor üstten. İşte penaltı da diyoruz, öyle vurun. Yani uzandığı yerin üstüne vurdum ve atlasa da kurtaramıyor.
1: Bir sonraki pozisyonla bakalım. Gol mü değil mi soralım. Inter hücumu.
0: Değil.
1: Bu kafa vuruşu gol mü değil mi? Di Marco ortaya yapıyor. Ardından
0: değil,
1: bir
0: direğe
1: kafa vuruşu.
0: Vurur herhalde bu. Dur bakayım.
1: Salim.
0: Köşeye de gidebilir ama sanki.
2: Dakika 4. Özeti almışlar.
1: Sen oralara bakarsın. Çıkarım yapmaya çalışıyorsun.
2: Bu Mehmet abi mesela. Mehmet abi olsaydı Mehmet Özcan evet, abi. Dakika 4 özeti almışlar. Bu gol derdi direkt.
1: Sen ne diyorsun?
2: Ben de gol diyorum.
1: Hocam sen?
0: Ben de değil diyorum.
1: Güvenç Kurtar değil diyor. Bakalım o zaman gol mü değil mi? Gol.
2: Dakika 4 özeti almışlar.
0: Ya şaşırtır diye biliyorum. Zaten oradan vuruyor, gol olacak da.
1: Bunu nasıl yemiş kaleci? Çok yakın.
0: Ama çok yakın ya. Çok bir de yakın iyi yani, yere vurmuş.
1: Evet.
0: Tamam mı yani? Bravo Salim, bugün çok formda.
1: Evet Salim bugün formda.
0: Yedertti bizi ya.
1: Golü koklayanlara devam ediyoruz. Bu pozisyonda gol mü değil mi? Hadi bakalım.
2: Ben direkten döner diyorum.
0: Ben de değil diyorum.
2: Direkten dönecek gibi ya.
1: Ben böyle bilmiyorum bu arada. İkiniz de direkt mi diyorsunuz?
2: Ben de gol değil dedim. Hoca da gol değil dedi. Hatta ben direkten dönecek diyorum.
1: Ben de içe doğru.
0: Ben
1: top,
0: de gol değil de bakarsın berabere kalırız.
2: Hadi siz ne diyorsunuz top, hocam?
0: Direğe vurup girsin bari de. Ben de direğe vuru da.
2: Direğe değecek yani, gibi duruyor böyle. Öyle evet, hissediyorum.
1: Tam direğe değecek de top içeri doğru falso almıyor mu zaten? Bakın.
2: Bakalım bir.
1: Görüyor musunuz? Bence, direkten içeri girebilir veya kalecinin kucağına.
0: Ben gol
1: mı
0: diyeyim de berabere bitsin.
2: Ben de gol
0: olsun
2: değildim.
1: Tamam.
0: Yani ya 2-0 olsun ya.
2: Ya da 1-1 olsun. Dostluk kazandım.
0: Bakacağız. Direğe vurdu galiba.
2: Direğe vuruyor.

0: vuruyor da giriyor mu, girmiyor mu?
1: Görelim.
2: Girecek galiba hocam.
0: Yok. Girdi mi?
2: Girmedi. Kaleci aldı.
0: Evet.
1: 2-0 hocam.
0: Evet, tebrikler. Geriye vuracağı da kesindi de. Belki de gol olur.
1: Evet. Salim, tebrik ediyoruz. Bugün formundaydın.
0: Evet.
1: Son sayfanın sonuna doğru geldik. Ve konuşmamız gereken bir konu daha var. O da Beşiktaş'ın kupaya veda etmesi, Konyaspor'un başarısı, adını finale yazdırması. Şimdi bundan sonra Beşiktaş'ta neler olacak? Sergen Hoca'yla devam edilmeli mi? Yollar ayrılmalı mı? Beşiktaş camiasında yine böyle karşılıklı fikir ayrılıkları var. En azından sosyal medya üzerinden öyle. Yönetim kanalında veya hoca tarafından herhangi bir resmi bir açıklama yok. Ama hoca dedi ki dün, taraftar isterse gerekirse istifa ederim dedi. Yani o konuda bir çekincesi olmadığını söyledi. Ama bu Beşiktaş adına çözüm olur mu? Olmaz mı?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi sezon başlamadan evvel ben şöyle bir şey söylemiştim. Ben olsam dedim, bu takımı hiç bozmam. Sağ beki Osayi Samuel'i alırım, devam ederim. Çünkü masa okuyu medya yedi diye öyle diyorum ben şimdi. Menajerler yedi daha doğrusu. Gittiler bir tane adam aldılar sol bek 7 milyona. Arkadan Rıdvan'ı falan. 10 tane asist yapmış, bir tane gol atmış ki kötü bir Beşiktaş'tı yani. İyi bir sezon geçirmemiş bir takımda. Bu adamı gönderdiler. Osayi Samuel'e 1.800.000. Ya bazı şeylerde hani bir laf var diyorum ya, dolmuşa gelmeyeceksin, tamam mı? Yok 1.100.000 dolar fazla işledi de babası falan 1.800'e mi ne kalacaktı adam? Ver 2 milyon.
1: Tamam geçim yani bugün için.
0: Tamam da alsaydın onu. Sağ bek sol bek kimseye değiştirmeyecektin. 100 milyon euronun cebinde kalacak.
1: Tamam hocam, şimdi zaman makinesi yok, geriye dönemeyeceğiz.
0: Tamam, yanlış
1: bundan
0: yaptılar.
1: Sonrasını ya, ne yapacaklar?
0: Bundan sonra Allah selamet versin, ne yapacaklar? Şimdi bugün konuşulan şuydu. Şimdiki bu Fulya'daki arsaya işte binalar yapılacak falan filan, bu paralar oraya gidecek. Yazı günah, seneye de bir transfer isteyecek şimdi şey, kalan gelen kimse. Yazı günah ya, almayacaktın kimseyi kardeşim. Aldın şimdi.
1: Almadan hiç, nasıl olacak? Almış halinle olmuyor.
0: Hayır ya, almadan işte aynı takım kalacaktın. Ya sen geçen sene Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yenmiş bir takımsın, tamam mı? Buraya bir tane sağ bek aldığın zaman o takımı kimse tutamazdı bak. İyi bir kadron vardı senin elinde. Hadi belki bir tane santifor alırdın. Belki diyorum. Belki. Yani belki bir ya iki tane adama hadi bir sağ bek aldın, bir santifor, bir de stoper aldın, bitti. Ya gerek yoktu ki. Çemberley'ini şunu giden ne o Mario'ydu, oydu, buydu. Bir sürü adam vardı. Zaynettinov vardı falan filan yani. Ya sen bu takımları yenmedin mi kardeşim? Ben mi yendim yani? Galatasaray'ı yendin sen. Şampiyon takımı. Fenerbahçe iki yerde yendin. Ama şu vardı. Orada da sıkıntı. Rafa Silva sıkıntısı vardı. Bu üç tane derbiyi aldığı zaman Rafa Silva üç orta sahanın önünde oynadı. Serbest yani. O da ona da bakmıyorlar. Ya üç orta sahanın önünde oynuyor. Üç takımı derbi kazanıyorsun. İki tanesi, bir tanesi deplasmanda Fener Galatasaray. Sen gene ondan sonra Rafa Silva'yı gene 10 numara şey gibi, Talişka gibi oynatmaya kalkıyorsun. Yani neticede o takım ben de olsa derdim ki sağ bek bana al, tamam mı? Belki stoper alırsan al, bir tane bir santifor alırsan da al, almasan da alma. Bitti. Harcayacağım 10 milyon euro, tamam mı? Bundan daha başarılı olurdum. Tamam mı? Şimdi seneye ne yapacak? Seneye Allah selamet versin, Allah kolaylık versin. Orayı da satacaklar. Yazık, günah. Yani hem kulübün parasına yazık. Şimdi yeni transfer isteyecek Sergen kalırsa.
1: Sergen Hoca devam etmeli mi sence?
0: Bilmiyorum, kendi bilir, bilemem. Yani kim gelecek? Gelen hoca bir daha transfer isteyecek. Tamam mı? Sen transferleri yaptın. Ondan sonra yaptın. Şimdi aldığın adamlara bak. Beşiktaş'ı yıkan penaltı gol değil mi? Kim yaptırdı onu? Muleka. Sen Muleka'yı ben gönderdin. Tamam mı? Aldığın adamlar onlar
1: Muleka
0: değil mi?
1: Muleka topu tuttu, pasını verdi daha sonra.
3: Evet.
1: Olay bir yerde kaldı.
3: Olayık bir yerde kaldı. Hocam,
0: neyse,
3: olaytan yaptı.
0: Neyse yani, evet. Yani şimdi Muleka oynuyor orada. Zorluyor seni. Ya ondan daha iyisini alamıyorsan satma, verme. Gerçi o evvelki seneydi ama.
3: Hocam Muleka ayrılalı bir 3 yıl oldu ya.
0: Tabii sene gitti, orada da iyi oynadı yani. O gittiği yerde de bir yerlerde de iyi oynadı yani.
3: Suudi Arabistan'da oynadı.
0: Orada bonservislerini falan aldı aradım. Neyse şunu söyleyeceğim. Gönderdiğin adamlardan daha iyi adamı alamıyorsan, tamam mı?

0: 5 tane 6 tane transfer yaptıracaklar. 19 tane transfer, ben 20 biliyordum, 19 transfer yapmış. Yani geçen Haziran'dan bugüne kadar, Şubat'ın kaçına bitiyordu. 19 transfer, öyle bir şey görülmemiş ya. Pes yani. Bunu kimler bunu yaptı, ne yaptı? Başkan iyi niyetli, ne, ben konuştum. Diyor ki ne istediyse alıyorum diyor. Ya olmaz. Ya bir yerde frene basacaktı. Bir dur kardeşim de bir şey de. Yani çok iyi niyetli bir başkan var ama olmaz. Yazık, günah yani. E sen şimdi aldırdığın o zaman sorumlusu kim? Dünya kadar adam aldın. Şimdi bakıyorum maçtan evvel beraber miydik bilmiyorum yani. Konya Spor'a bakıyorum. Çok tempolu bir kadro, güçlü bir kadro. Tamam mı? Bak yine söyle, hani şimdi Fenerbahçe anca denk gelecek ona falan filan. Yine zorlanacak yani, veya yine belli olmaz. Çok güçlü bir kadrosu var Konya Spor'un. E sen onu yani onunla baş edemedin. Tamam mı? Neticede baş edemedin. Elendin. E kupadan da elendin. Geçen Antep maçında adam 5 tane gol kaçırdı karşı karşıya neredeyse ya Antep. Ha diyeceksin yedek takım çıkarttım, onu çıkarttım, bu takımı çıkarttım. E ne oldu şimdi? Bir sürü hani derler ya işte dinlenik çıktı, 10 dakika 15 dakika oynattı. Dinlendirdin, çıkarttın şeyleri. Değil mi? Futbolcuları falan. Ne oldu? Ya bunun yorgunluk falan diye bir şey olmaz. Eğer ya yol şeyin yoksa, yorgunluğun yoksa, tamam mı? Yani geceliğin 2'de 3'te 5'te gelmiyorsan, tamam mı?
1: Evet.
0: Yoksa yorgunluk falan olmaz. Haftanın 2 tane maçını rahat rahat oynar. Bunu hep söylüyorum. Şimdi Konyaspor'u bir kere tebrik ediyorum. Ama yazık günah, bundan sonra ne olur? Vallahi hiç düşünmek bile istemiyorum. Beşiktaş'la ilgili şimdi bizim kuzen var, Kanada'dan hemen beni aradı. Fark etmiyor, biz ne konuştursak konuştuk. Hakan Uzun, o Beşiktaş'ta hasta. Bizim şey tarafımız hep böyle Beşiktaşlıyız.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın hali ne olacak? Dedim ki geç kalıyorum. Yayına girmeden şimdi. Geç kalıyorum dedim. Ya ne olacak? Ben ne diyebilirim de ne olacak? Ya tek söyleyeceğim var ya, Allah yardımcıları olsun başkanın falan. Allah kolaylık versin. Söyleyeceğim bu. Hiçbir şey yapar.
1: Salim, sence devam edecek mi? Sergen Hoca etmeli mi?
2: Yani şunu söyleyebilirim. Dünkü maç özelinde birlikte takip ettik. Dünkü maçta Konya Spor adını finale yazdırdı. Tebrik ediyorum hem Konya Spor'u hem de İlhan Hoca'yı. Karşılaşmaya gelecek olursam benim dikkatimi şu çekti. İlhan Hoca Rize Spor dönemini hatırlayalım. Rize Spor yani sürecinde Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a karşı daha cesur oyunlar tercih ediyordu ve Galatasaray ve Fenerbahçe maçları farklı sonuçlanmıştı çalıştırdığı takımlar aleyhine. Dünkü maçta İlhan Hoca ile birlikte sabreden bir takım vardı. Konya Spor sabretti. Beşiktaş'ın gol atmadığı her dakika Konya Spor için bir avantaj oldu. Konya Spor adını finale yazdırdı. Kupada finalde rakibini bekliyor. Rakibi Trabzonspor ya da Gençlerbirliği olacak. Konya Spor'u tebrik ediyorum. Beşiktaş cephesine gelecek olursam da Sergen Hoca'nın bugün zaten Efecan da haberini yaptı A Spor'da. Bırakma kararı aldı. Başkan Serdar Adalı'nın devam etmesini istediği, oyuncuların devam etmesini istediğini ifade etti.
1: Evet.
2: Yani bu noktada şunu söyleyebilirim. Yani Beşiktaş'ta zaten Sergen Hoca'nın yapmış olduğu açıklama vardı. Hedefimiz ilk 4 demişti. 4. sırada ligi bitiririz demişti. Nitekim de öyle oldu. Ana hedef Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Yani şu denklemde Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen bir Beşiktaş var. Gelinen noktada yani Sergen Hoca saygı duyuyorum. Beşiktaş'ta önemli bir şampiyonluk kazandı. Fakat Sergen Hoca Beşiktaş'a ligin ikinci ya da üçüncü haftasında geldi Solskjaer'den sonra. Yapılan hem sezon başı transfer dönemini gördü hem de devre arası transferini gördü. Yani tamam, Beşiktaş'ta bir hava, yani yaşanan bir hava sıkıntısı var.
1: Evet.
2: Beşiktaş havasını bulamadı ama bence bu noktada herkesin düşünmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın da Güvenç Hocam'ın ifade ettiği gibi yeni sezonda en az İlk 11'e 6, yedek kulübesine de 3 transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Salim Manav'a teşekkür ediyoruz. Güvenç Kurtar'a da.
2: Ederim.
1: Efendim Konya Spor finale çıktı. Bir kez daha tebrik ediyoruz, evet. Konya Spor'u. Hem de kolay bir yoldan da finale ilerlemediler. Önce Fenerbahçe'yi çeyrek finalde, ardından yarı finalde de Beşiktaş'ı saf dışı bıraktılar. Konyaspor'un bu iki zaferiyle birlikte, yürüdüğü final yoluyla birlikte son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.

karşılaşma başlıyor. Levent cezalarını gönderdi. Kafa vuruşu kalecide kaldı. Şikriyar. Levent gidiyor sol tarafta. Kerem var. Onu düşündü. Cezalarını. Kerem cezalarında. Kerem yerde kaldı. Gözler Ozan Ergün'de oyun devam ediyor. İşte az önceki pozisyon. Kerem Aktürkoğlu böyle girdi cezalarına. Uğurcan'la mücadelesinde yerde kalmıştı. Şimdi Şikriyar. Osterwolde Deniz'in müdahalesiyle yerde kalıyor. Ozan Ergün faulü belirledi. Levent. Anderson Tonişka dışarıya. Semedo topla buluştu. Semedo yaptı ortasını. Cezalını tehlike. Kerem vurdu. Top dışarıya gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. İlk uzatma devresi saniyeler önce başladı. Azuhan oyunda Uğurcan'ın yerine bir değişiklik var. Tümasan Konyaspor'da. Genduzi top Fenerbahçe'de kaldı. Genduzi ceza sahasında. Anderson Tanişka dışarıya. Net bir fırsattı Fenerbahçe adına. İşte Tanişka böyle vurdu. Top out'a gidiyor. Musaba. Yerden Genduzi'ye. Genduzi geçti rakibini, cezalandı. Pasını verdi. Archie Brown açtı önünü. Vurdu. Kaleci Bahadır. İki güzel hareket. Korner. Şimdi işaret geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Cezalarına gönderilen top herkese açtı. Baskısı devam ediyor. Tüm Osandı Konyaspor'un. Cezalarına gönderilen top. Kafa vuruşu Ederson. İki güzel hareket. Sonrasında Konyasporlu futbolcuların itirazı var. Ederson böyle kurtardı. Sonrasında Kramer yerde kaldı. Farklı açılardan pozisyon ekranlarınızda. Semedo'nun müdahalesi var orada. VAR merkezinden gelen görüntüyü izliyor. Karşılaşmanın hakemi. Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor. Bir de sarı kart çıktı. Yevtoviç. Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alardı. Gol. Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da. Bütün oyuncular tribüne koştu. 1-0 öne geçti Konyaspor. Zira Türkiye Kupası'nda. Genduzi. Fenerbahçe yükleniyor. Genduzi cezalarına girdi. Genduzi vurdu, top dışarıya gitti. Fenerbahçe gol aradı. Anderson Tanişka kullanacak. Tanişka işaret geldi. Tanişka top dışarıya gidiyor. Ederson dönmedi kalesine. O da cezalarının içinde. İşte ekranlarınıza geldi. Fred topun başında. Tüm oyuncular cezalarının içinde. Korner kullanıldı. Kafalardan sekti top. Sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor. Top taca gitti. Ederson yine cezalarında. Atış kullanıldı. Uzaklaştırıldı o top tehlikeli bölgeden. Fenerbahçe kalesi boş. Oley İkbe elle oynamayı belirledi. Ozan Ergün. Ederson cezalarına gönderdi. Tanişka vurdu kafayı dışarıya. Ozan Ergün kronometresini kontrol ediyor. Son düdük geldi. Tümasan Konyaspor yarı finalde. Fenerbahçe Zira Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ediyor. Yevtoviç'in penaltı vuruşundan attığı golle Tümasan Konyaspor Fenerbahçe'yi Zira Türkiye Kupası'na saf dışı bırakıyor. Adını yarı finale yazdırıyor.

0: gerçekten çok güzel görüntüler. Güzel bir İstanbul akşamı, futbol oynamak için çok uygun bir hava. Zemin güzel, dolayısıyla her şey bu güzel futbol akşamı için ideal. İlk düdük ve mücadeleye Konya Spor başlıyor. İki takıma da final yolunda başarılar diliyoruz. Sergen Yalçın görüntüde, Beşiktaş'ın başında. 100. maçı bu.
1: Deniz Türüç topun başındaki oyuncu köşe vuruşu için. Deniz yaptı ortayı, karşıladı savunma, topun gelişine vuruş. Müdahale geldi Beşiktaş defansından. İşte az önce Agbadu topu böyle karşıladı. Sonrasında Emirhan Topçu'nun müdahalesi. Çok sert bir vuruş gelmişti Diogo Gonçalves'ten.
0: Orkun kullandı köşe vuruşunu, kaleye doğru Bahadır.
1: Şut pozisyonu, Orkun'un vuruşu, savunma karşıladı. Defanstan seken top dışarıda. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Beşiktaş'ın baskısıyla beraber siyah beyazlı taraftarlar da ayaklandı. El Bilal Ture topla buluştu. Ture yaptı ortayı. Aslani hareketlenmişti. Savunma karşıladı. Amir Mourinho aslani yerde, oyun devam ediyor. Pozisyon da farklı açılardan görüntüye geliyor. Adil'le beraber hamlesi var orada.
0: Rıdvan Elbilal'e doğru gönderdi. Uğurcan karşılıyor Elbilal Ture'yi. Elbilal Ture vuracak. Şut direkte patladı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Muleka yerde kaldı, faul. Bu arada sarı kart Agbadu'ya. Bu pozisyondan dolayı İtirazlar Beşiktaşlı oyunculardan ve Elbilal Ture'nin direği sallayan şutu. Orkun da itirazlarından dolayı bir sarı kart gördü.
1: Mourinho kullandı taşı. Yangio onun vuruşu. Kaleci Bahadır.
0: Kupada ikinci yarı başlıyor, yarı finalde Agbadu. Şimdi Bardi top istedi, aldı. Berkan o bölgede, top kaybı. Yangio gol pozisyonu, yerde kalıyor Yangio. Penaltı bekledi Beşiktaşlılar. Pozisyon bu. Olayten gidiyor, Orkun'a verdi. Orkun vuracak, şut direkt. Direkte patladı. Orkun'un şutu aslında biraz da faul ile karışık pozisyon ama doğal olarak avantaja bıraktı hakem.
1: Olaytan pozisyonun içindeydi. Olaytan şimdi verdi pasını. Şut pozisyonu, top dışarıda.
0: Çok uygun pozisyondu. Kerem Aslani'nin pozisyonu. Olaytan iyi bir pat çıkarttı Aslani'ye.
1: Destek Berkan'dan hücuma, pasona. Berkan Kutlu çevirdi içeri. Bardi vurdu, top dışarıda. Çok önemli bir fırsat Konya Spor için.
0: Elbilal bıraktı Aslani. Yeniden Elbilal. Sağ taraftan destek var. Orada Olaytan. Etkili geldi Beşiktaş. Olaytan yanağlarda kalıyor vuruşu. İşte Olaytan. Ve az önceki pozisyon. Aslani köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu yandan dışarıya gidiyor Ndidi. Bir kez daha gole yaklaştı Beşiktaş. Berkan aldı şimdi. Uzun bir top çıkarttı Bardi'nin bulunduğu bölgeye. Seken top, Bardi gol pozisyonu. Bardi gidiyor. Bardi topu alara yolladı ama kalkan bayrak var. Hemen bakalım pozisyona. İşte Bardi'nin savunma arkasına sarktığı pozisyon. Elbette Varda kontrol edilecek bu pozisyon. Bardi topu filelere gönderdi ama yardımcı hemen çekti bayrağı. Evet, en direkt vuruşu oyunun başlamasını istiyor Adnan Deniz Kayatepe.
1: Orkun Kökçü kaleye doğru gitti, top dışarıda. Pozisyon ekrana yansıyor.

0: Ekpe birebir. Muleka'dan pas. Ola İkbe. Ola İkbe. Yerde kaldı Ola İkbe. Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
1: Penaltı noktasını gösterdi Adnan Deniz Kayatepe. Dışarıda diyor Beşiktaşlı oyuncular. Ola İkbe yerde kaldı. 90+5. dakika. Çok kritik bir an. Çok kritik bir an. Penaltı noktasını işaret etti Adnan Deniz Kayatepe.
0: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol. Konya Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi. Kritik anda hata yapmıyor. Ola İkbe topu taşımaya devam ediyor. Ola İkbe çevirdi içeri. Gol pozisyonu, top dışarıda.
1: Ersin de geldi. Çerni kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tüm Osan Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Tekrar program.

Maça Mallorca başlayacak. Keyifli seyirler diliyorum. Mücadele başlıyor. Mallorca başlayan taraf. Şimdi Roca ile geliyor. Girona, Roca süratli. Roca ön açılı vurabilir. Verdi pasını. Çapraz pozisyon. Kontrol şimdi. Gol pozisyonu olabilir. Şut dışarıya. Torre ile geliyor Mallorca. 3-3 pozisyon. Torre verdi pasını. Vedat Muriç çapraza. Şut dışarıya. Valiant yerden. Tek top düşüncesi. Kaptırdı topu. Torre şimdi ara pas. Karşı karşıya pozisyon. Kaleci Leo Roman. Sol tarafı. Şimdi Moika. Moika içeriye çevirdi. Kalumba'nın önünde ceza alanı için. Kalumba vurdu üstten dışarıya. Şimdi Darder topla beraber gidiyor. Darder. Darder ceza alanı için çevirdi. Vedat Muriç kontrol. Vedat Muriç çizgiden çıkardı. Vitor Reis. Samuel'un pası. Mafeo önü boş. Mafeo ortayı yaptı. Kafa savunmadan. Şimdi Mojica'dan kontrol. Mojica çekti. Yaptı ortayı. Gol pozisyonu gol. Samu Costa. Mallorca 1-0 öne geçiyor. Gol Samu Costa. Portekizli golü attı. Mallorca öne geçti. Costa topu ağlara gönderdi. Blind ve Beltran. Sigankov. Sağda Arnau var. Onun koşu yolunda. Arnau kontrol. Çevirdi içeriye. Uzak direk. Şut kaleci Leo Roman. Şans anı. Blind. Ortayı yaptı. Mojica. İndirdi onayı. Şut direkten dışarıya. Unai, Arnau, ortası, bir kafa Axel Witsel, dışarıya gidiyor top, yüksek top, ceza alana doğru, göğüse kontrol, şut!

0: Media. Siganko atak devam ediyor. Siganko pasını verdi Unai şimdi. Unai ters tarafa düşündü. Şut, kaleci Leo Roman. Bir atak şansı daha, yine Leo Roman. Tekrarı izlerken Girona bir fırsat daha yakaladı. Yine Leo Roman. Frances. Rincon koşuyor, Moika koşuyor. Moika kontrol, Rincon topu kazandı. Rincon çevirdi, vuruş, ikinci hamle, savunma uzaklaştırdı. Moika'dan inanılmaz bir hata. Şimdi Vedat Moric, Zito Luwumbo rakibin üzerine gitti. Luwumbo çekti, Luwumbo vurdu, Gazzaniga. Devam diyor hakem, saatini kontrol etti. Kazanan Mallorca. Girona 0, Mallorca 1. Maçın sonucu.
1: La Liga'da 34. hafta mücadelesi. Villarreal Levante maçına başlayan taraf. Villarreal. Pepe şimdi bıraktı. Comesania yerden oynadı. Ceza sahası. Gerard Moreno sol ayak direkt gibi dışarıya. Gerard Moreno. Comesania Pepe'yi düşündü. Pepe kontrol. Önü kapandı. Pepe sıyrıldı. Pepe ceza sahası. Pepe bıraktı. Ayak içi Comesania savunmadan döndü. Sol ayak Comesania. Şimdi de direkten dönüyor. Comesania harika vurdu. Direkten döndü. Gerard Moreno şimdi yüksek bir top, savunma arkasına. Mikau Tadze aldı. Mikau Tadze vurdu. Direkt dibinden top dışarıda. Şimdi yine savunma arkasına. Mikau Tadze koşuyor. Mikau Tadze topu aldı. Büyük hata. Mikau Tadze ve gol. İnanılmaz bir ikram. 38. dakika. Matias Moreno ikram etti golü adeta. Dar açıdan golü buluyor Mikau Tadze. İnanılmaz bir hata geldi gerçekten Moreno'dan. Uzun topla çıkmaya çalıştı. Levante, Espi gidebilecek mi? Espi topu aldı. Ceza sahası, Espi vurdu. Tenas. Tenas golü izin vermiyor. Çizgide iki takım arkadaşı var, oraya doğru. Pablo Martinez ortasını yaptı. Kafa vuruşu ve gol. 51. dakika. Levante golü buluyor 1-1. Çok güzel orta. Espi'den gol. Moleiro ileride. Şimdi Moleiro aldı topu. Moleiro sağ çekti. Moleiro vurdu. Harika bir gol attı. Moleiro. Alberto Moleiro harika bir gol atıyor. Onun da bu sezonki 10. golü oldu. Mikau Tadze gibi. Moleiro. Nefis bir gol. 2-1 önde. Villarreal Levante karşısında. Savunmada Navarro, Freeman'la oynamıştı. Şimdi Parejo. Parejo'dan derin top Pepe'ye doğru. Pepe hareketlendi. Topu aldı. Pepe ceza sahasında. Pepe içeriye bıraktı. Mikau Tadze gol. Mikau Tadze. Gol Mikau Tadze. Böyle seviniyor Mikau Tadze. Gürcü futbolcu. Ceramica'da fark 2'ye çıktı. Top kaybı, ceza sahası, gol pozisyonu, 4. gol mü? Hayır, savunma araya giriyor. Ortasını yaptı Pampin. Şut şansı, bir voley direkten döndü. Bruge'nin voleysi direkten dönüyor. Son 5 dakika normal sürede Tolyan'a geçmedi Bruge. tekrar aldı topu. Verdi pasını Olasagasti. Onun ortası tehlikeli. Eyon kafayı vurdu. Harika çıkardı Teras. Pepe ayak içi pas ters kanada isabetli. Buchanan topu aldı. Partey'den destek var. Buchanan! Harika bir gol atıyor. Muazzam bir gol attı Buchanan. 4-1 oldu. 87'de Kanadalı muazzam bir gol atıyor. Son 8 maçta da sadece bir yenilgileri vardı. Pepe topu aldı. Pepe. Buchanan'dan bindirme. Pepe çalımlarla gitti. Pepe vurdu, golü attı o da. 5-1 Pepe. Bu kez sahnede Pepe var. Skor 5-1 oluyor. Pepe'nin golü. Şimdi şut şansı. Olasagasti. Dışarıya gidiyor top. Orta geldi, uzaklaştırıldı ve son düdük. Estadio de la Ceramica'da Villarreal Levante mücadelesini ev sahibi Villarreal farklı bir skorla 5-1 ile kazanıyor.
2: La Liga'nın 34. haftasında Valencia Atletico Madrid'i ağırlıyor. İlk düdük maç Atletico başlıyor Valencia deplasmanında. Araya girdi Vargas. Vargas çok güzel de bir pas. Şimdi Molina. Kapandı önü bıraktı Molina. Mendoza karşı karşıya, kaleci çıkarttı Dimitrievski. Gelişine Morsinho kötü vurdu. Top kaybı uzaktan Molina. Kaleci Dimitrievski. Biraz önce söyledik, bu sezon nefis golleri var. Burada Molina'da kalan top yine iyi vurdu. Dimitrievski çıkarıyor. Molina oradan vurur mu? Molina! Direkten döndü, inanılmaz. İnanılmaz bir şut. Orta sahadan vurdu neredeyse. Dimitrievski dondu kaldı, direkten döndü. Molina şut çekmenin hilesini bulmuş gibi oynuyor. Yani bu inanılmaz bir şut. Orta geliyor. Kafa arkaya sekti top. Şimdi Lenormand indirdi. Lenormand. Üstten dışarıya. Diaz. Güzel sıyrıldı Diaz. Sadık. İndirdi mi onu diye baktık. Oyun devam ediyor. Rioja şimdi kontratak şansı Valencia için. Rioja'dan pas. Ugrinic indirdi. Sağda boşluk. Döndü oraya Ramazani. Ramazani direkt. Bu kez de Valencia direğe takılıyor. İp gibi gitti top direğe doğru. Yani ayaktan çıktığı anda sanki direkten döneceğini anladık. Çok güzel pas. Sarabia çevirdi. Son anda ters kademe. Bonyar gelişine Guido. Dışarıya attı. Guido Rodriguez. Şimdi uzun bir top. Pepe'li. Atak sürecek Molina. Molina sert bir top. Bir dokunuş dışarıya. Belait. Diego Lopez sıyrıldı. Ortayı yaptı. Duro'ya doğru son anda savunma. Şimdi Sadık. Guido. Gaya, Ramazani dışarıya vurdu. Diaz, şimdi sol kanat, vuruş geldi, gol geliyor. Luke atıyor, genç oyuncu büyük bir sevinç yaşıyor. Atletico önde, Valencia deplasmanında. Luke için unutulmaz bir an. İker Luke ilk profesyonel golü. Lenormand Griezmann'a doğru. Griezmann indirdi. Offside olabilir şimdilik, devam ediyoruz. Griezmann nefis pas. Kubo ve top ağlarda ama offside.

0: Yalnız yok. Offside yok. Kubo da attı. Kubo da attı. Gol bu. Uzaktaki oyuncu bozuyor. Şu anda farkında değil sanıyorum Atletikolular, Valensiyalılar ama golü verecek hakem. Golü verecek hakem 2 olacak. Kubo da atacak. Raba girdi 1-0'mışçasına hevesli ama 2 olacak.
1: Simone Sevin'in dişe kutlatması
0: ve gol. 2-0. Atletico 2-0 yapıyor gencecik oyuncularıyla. Bu büyük sevinci bu kez Kubo yaşıyor. Önce Luque, sonra Kubo. Adını bile bilmediğimiz oyuncularla Mestalla'dan çıkıyor Atletico. Orta geldi içeriye Musso. Faul var mı Musso'ya? Sadık devam ediyor oyun. Sadık! Faul! Faul! Şimdi faulü verdi hakem.
1: Bakalım Vardan ya, yani faul. Faul. Zannetmiyorum Vardan bir düzeltme geleceğini.
0: Molina terste büyük boşluk var. Luque geldi. 3 mü geliyor? Luque Dimitrievski harika çıkardı bu kez. Ve Atletico Mestalla'dan ilk maçına çıkan Luque ve Kubo gol attı. 2-0 kazandılar.
2: Ev sahibi Alaves Atletico'yu konuk ediyor. İşte bu şekilde karşılıyor takımını Alavesliler. Alejandro Gonzalez'in düdüğüyle Alaves Atletik mücadelesi başladı. İyi seyirler. Perez yine. Perez yerden iyi pas, ceza sahası şut ve gol! Blanco! Öne geçiyor Alaves. Kaptan dümende. Kaptan sahnede. Mendy Zorrotza'da Alaves 1-0 önde. Nico. Nico Williams'ın ortası. Orta şut karışımı. Ama dışarı. Rego Mora yerden. Gorosabel yaptı ortayı. Kafa vuruşu Inyaki'den ama out. Kafa vuruşu Sunset. Nico şimdi. Navarro aradan çıktı. Navarro girdi içeri. Navarro alana gidiyor. Gol gol gol. Alaves kaçırdı. Atletik attı. Atamayan attılar adeta. 1-1. Robert Navarro oyuna girdi. Ayağının tozuyla gol atıyor. Ernesto Valverde'den çok şık bir dokunuş ikinci yarıya girilirken durum 1-1. Reba gönderdi ortayı, vuruş gol! Savunmadan gelip gol atıyor Tenalya, 2-1. Başarılı isimlerinden birisi şüphesiz. Berçici aradan pası bıraktı. İyi döndü Sunset. Sunset kaleyi görmek istiyor. Sunset! Gördü de kaleyi, ağları da buldu. 2-2. Ne maç oluyor ama. Alaves kaçıyor. Atletik kovalamaya devam ediyor. Oyuna sonradan girenler ikinci yarıda oyuna dahil ettikleri Ernesto Valverde'nin skora etki eden isimler. Önce Robert Navarro ve şimdi Sunset. Şimdi tek pas Nico. Bir kez daha önüne şut ve gol! Nico Williams! Öne geçiyor Atletik. Sürekli kaçtı Alaves ama buraya kadar Nico Williams'ın golüyle bu kez öne geçen Atletik 3-2. Bambaşka bir ikinci yarı oynadı Atletik. Ernesto Valverde'nin hamleleri. Alaves 2 Atletik 3. Grudi koştu, biraz gerisine düştü pas. Yeray araya girdi. Gruzeta hemen oynadı ileri. Nico'yu düşündü ve bir ıska. Şimdi gol şansı yine. Kaleci açıldı. Nico Williams! 4-2. 3 puan bizim olacak diyor.

0: Bir gol daha. Yıldızlaşıyor maçın son bölümünde. Nico Williams. Maçın kader adamı oldu Ten Hag ya. Övdük ama nazarımızda değdi. İlk yarıda iyi performans sergilemişti. Takımını öne geçiren golü de attı ama sonrasında olanlar oldu işte. Üçüncü golde ona çarpıp ağlarla buluşan top ve burada ıskası Ten Hag'ın. Reba aradan buldu Guevara'yı. Guevara Guridi'nin önüne, kaleci açıldı ve kurtarıyor Unai Simon. Sonrasında faul. Reba yerden öndüreye Guridi. Bir kez daha Reba ortası. Eli havada hakemin. Ve son düdük geliyor hakem Alejandro Quintero'dan. Alaves 2, Atletik 4 maçın sonucu.
1: Lider Barcelona Osasuna deplasmanında sahaya çıkacak. İşaret geldi. Maç başlıyor. Barcelona karşılaşmaya başlayan taraf. Pedri. Pedri çok iyi top yolladı Olmo'ya. Dani Olmo. O da iyi döndü. Lewandowski dışarı gidiyor. Şimdi Moy Gomez. Yine alan buldu. Osasuna. Budimir önünde boşluk var. Ante Budimir gidiyor. Soluna çekti Budimir. Budimir sağına aldı şimdi. Budimir direkten döndü. Şu ana kadar ki en önemli pozisyon direğe takılıyor Ante Budimir. Bu sezonki 17. La Liga golüne yaklaştı. Gerard Martin. Torro ayak koymuştu. Top yine Barcelona'da. Şimdi Budimir. Budimir vurdu. Joan Garcia. Öyle yokladı kaleyi ve Joan Garcia uzandı, çeldi. Fermin. Fermin Lopez. Arkada Eric Garcia var. İndirdi. Vuruş gelmedi şimdi Olmo. O da istediği vuruşu yapamadı.
2: Hakikaten bu tarz içgüdüsü, topun nereye gideceğine dair olan içgüdüsü çok yüksek olan bir oyuncu.
1: Sol kanatta Cancelo taşıdı. Lewandowski verdi pasını Fermin'den. Rashford'a girer girmez bir pozisyona girdi Marcus Rashford. Şimdi bir kontra fırsatı. Solda yine Moro hareketlendi. Moy Gomez sağ tarafa oynuyor. Ruben Garcia. 5 oyuncuyla geldiler. Ruben Garcia Cancelo'dan kurtulmaya çalıştı. Ruben Garcia, Joan Garcia çeldi. Atak sürüyor. Moro havalandırdı. Arka direk yine Ruben Garcia. Top dışarıda. İkinci yarıdaki en etkili pozisyonu Osasuna'nın. Rashford. Rashford şimdi bir orta, iyi bir orta ve gol! Lewandowski kafayı vurdu Rashford'un ortasına. Barcelona öne geçiyor. Bu kez iyi bir top Marcus Rashford'dan. Ve Robert Lewandowski Barcelona formasıyla artık son maçlarını oynuyor. Golü attı, 81'de takımını öne taşıdı. Fermin araya güzel bıraktı. Ferran Torres 2-0 oldu. Karşı karşıya affetmedi Ferran Torres. 15. golü bu sezon La Liga'da. Barcelona'yı rahatlatıyor.
2: Yani hoca Ferran Torres ile Lewandowski'ye oyunu alırken genellikle birbirinin yerini aldı. Sahada beraber geçtikleri zaman bu sezon epey az olmalı. Bugün farklı bir şey yaptı ve bunun da sonucunu aldı. Bunu söyleyebiliriz. Çok, çok güzel tek vuruş ama araya harika bırakmış Fermin.
1: Tekrar Bretones. İyi bir orta geldi. 2-1. Harika bir orta bu kez Bretones'ten. Raul Garcia kafayı vuruyor. Osasuna farkı bile indiriyor.
2: Galibiyet geldi dedikten hemen bir dakika sonra golü buldu Asus'ta. Biraz erken mi konuştuk acaba ama ya buradan bu maç dönerse 2-2'ye gelirse hakikaten saçma bir son 20 dakika izlemiş oluruz. Çok güzel, yani mükemmel bir kesme.
1: Az önce oyuna girmişti Bretones. Asist yapıyor. Raul Garcia kafayı vuruyor.

0: Ferran Torres'in golüne çok çabuk karşılık verdiler.
1: Yine Araujo kullandı. Lewandowski güzel indirdi. Ferran Torres gidiyor şimdi. Ferran Torres dışarıya. Az farkla dışarı gitti.
2: Güzel düşündü.
1: Ve son düdük geliyor. Son düdük geliyor Barcelona kulübesi. Sevinç içinde sahaya girdi. 2-1 kazanıyor Barcelona ve maç fazlasıyla puan farkını 14'e çıkarıyorlar.
3: Ve şimdi düdük sesi geldi. Mücadele başladı. İşaret geldi. Andres Silva doğrudan kaleye. Hata yapmadı Radu. Andrei Radu. Topu Rueda cezalarında. Javi Rueda

0: Şimdi uzun bir pas. Ferhan Cudgul'a bıraktı. Az pas. Az pas. Yago az pas. İlk yarım saati devirirken tecrübe sahnede. Bu kez tecrübe sahnede. Celta Vigo'nun kaptanı sahnede. Az pas. Şevuruşu kullanıldı. Pedroza yaptı. Ortasını kafa dışarıya. Dışarıya çıktı top. Gonzalo Villar. Pedroza bir kez daha aldı. Gonzalo Villar. Şimdi Pedroza bıraktı aradan. Orta geldi. Kafa vuruşu üstten dışarıya. Üstten dışarıya çıktı top. Ali Febas taşıyor topu. Febas gönderdi ceza alanına. Kafa vuruşu dışarıya. John Donalds arka direkte kendisini unutturdu. Geldi kafayı vurdu ama dışarıya gönderdi. Şimdi Tete Morente çevirdi kafa ve kaleci Radu. Andrei Radu hata yapmadı. Şimdi uzun bir pas. Ferhan Cudgul'a ceza alanında. Ferhan Cudgul'a vurdu Dituro. Matias Dituro. Sepeda tekrar aldı. Çevirdi içeriye Sepeda. Şimdi yerde bir oyuncu var. Gözler hakeme çevrildi ve karar penaltı. Beyaz noktaya gidiyor hakem. Andre Silva yerde kaldı 80. dakika. Elche penaltı kazanıyor. İtirazlar var. Celta Vigo'da oyunculardan. Maçın hakemi de Burgos. Pozisyona çok yakın. Şimdi Andre Silva da geliyor. Andre Silva! Tam köşeye! Andre Silva! Radu doğru köşeyi tahmin etti ama o topun ağlarla buluşmasına engel olamadı. Taç kullanıldı. Uzun bir taç. Iglesias sekti top. Yerden bir pas yine. Borja Iglesias çok iyi bıraktı. Şutlu! Kanatta top. Orta geldi. Ceza alanına doğru geldi. Savunma karşıladı. Sepeda aldı. Lucas Sepeda uzaktan dışarıya. Lucas Sepeda. Torçuz kullandı hemen. Ve son düdük geliyor. Maçın hakemi de Burgos. Mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Celta Vigo oluyor.
1: Karşılaşma başlıyor.

0: Vallecano'nun santrasıyla uzun pas şimdi. Paça hareketlenen isim. Paça aldı topu, serildi rakibinden. Paça son çizgi, ceza sahasına girdi. Sert çevirdi Soria. Atak sürecek, şut şansı, vuruş, savunma. Çok kalabalık Etafe. Savunma hattında uzaklaştıramadılar. Karambol yaşanıyor kale ağzında. Çok kritik müdahale, oyun durdu, offside. Heyecan doruklardaydı kısa bir süre olsa da Etafe kalesinde. Dominguez Duarte sürdü topu, baskıyı yedi, topu kaybetti. Şimdi Alemão, boş bir alan var orta, savunma arkasında koşu var. Karşı karşıya pozisyon, ayağına eline dolandı o bölgede ama topu unuttu Etafeli oyuncular. Yani çok ucuz atlattılar bu pozisyonu. Paça inanılmaz bir pozisyonu çok basit harcadı Vallecano'da. Alemão dokundu, şimdi önünde kalacak mı? Kaldı o bölgede. Şimdi tek başına gidiyor. Vurdu kaleye, harika gol! Sergio Camello aklını kullandı. Kendi koşacağına topu koşturdu Camello. Vallecano bu güzel golle Etafe deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Paşa'dan kafa, şimdi Alemão karşı karşıya. Alemão yerde kaldı, gözler hakemde. Alemão yine dokundu yerde olmasına rağmen. De Frutos indirdi yere. De Frutos dar açı vurdu, kaleci. İkinci pozisyon, gol! Sergio Camello'nun maçı. Offside var mı? Elle oynama var mı? Bir şeyler çıkacak bu pozisyonda. Ya da daha öncesinde penaltı var mı? Yani karma karışık bir pozisyon. İlk yarının uzatmasının son dakikasında bir kırmızı kart çıkıyor orada. Yedek kulübesine sanırım. Evet, gol geçerli değil. Penaltı da yok. Mia kalesini gönderdi. Kafalardan sekti top. Karambol yaşanıyor. Vázquez şimdi uzaklaştırdı Vallecano savunması. Çok şık hareket Camello'dan. Sergio Camello. 3'e 3 geliyorlar. Orada bir boşluk. De Frutos. De Frutos ceza sahasına girer girmez vurdu. Direği dibinden out. Gumbau. Sağ tarafta De Frutos. De Frutos açı aradı. Sol ayakla. Direkt dibinde uzandı. David Soria. San Cris. Rico. Rico ortasını yaptı. Camara'nın kafası zayıftı. Çift yumruk kaleci Bataya'dan. Penaltı bekliyor Etafeli oyuncular. Sarı kartı görüyor Augusto Bataya. İşaret verildi. Mauro Arambarri geldi. Bataya kurtardı. Atak sürüyor, out. Kahraman oldu Augusto Bataya. Haklının acelesi yok dedi Augusto Bataya. Gumbau. Inteca indirdi. Inteca. Inteca ifek. Vurdu Inteca, gol! Bitirdi maçı. Rayo Vallecano bu zorlu deplasmanda rahatlıyor bu golle. Dakikalar önce girdi oyuna Angolalı oyuncu Randy Inteca. Golünü attı. Çok da güzel attı. Soldan sağa döndü oyun yönü. Çok iyi bir çalım geldi o bölgede Ratiu'dan. Andre Ratiu yerden pası. Lopez döndü. Unai Lopez pası. Inteca vurdu kaleci. David Soria 3. gole izin vermiyor. Şık çalım Andre Ratiu'dan. Unai Lopez.
1: akıl durum, akıl dolu bırakmış.

0: Seka. Barakçı da golü bulamıyor. Saatine baktı Espinosa. Ve karşılaşmayı sona erdiren düdüğü çalıyor. Rayo Vallecano Etafe deplasmanında bu galibiyetle moral kazanıyor.
1: Manzano son kontrolleri yapıyor. Mücadeleye başlayacağız artık. Real Madrid'li oyuncuların dokunuşuyla ilk düdük maça Real Madrid başladı. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Nolan bıraktı. Ruben Sanchez. Sanchez önü açıldı. Sanchez kaleyi deniyor. Çerçeveyi tutmadı bu şut. Yeniden kazandı Real Madrid. Jude Bellingham. Bellingham'dan çalımlar. Bellingham ayakta kaldı. Ceza sahası içinde. Trent'e bas şimdi. Sekti top. Vinicius vurdu. Savunmaya çarptı ardından direkt. Korneri kazanıyor devamında pozisyonu Real Madrid. Bellingham'dan şık hareketler var atağın devamında. Burada bırakmıştı Trent'e. Trent'ten içeriye. Vinicius önce savunma ardından direkt. Biri sayılabilir İspanyol kadrosundaki 2001 doğumlu Dolan. Manchester City altyapısı görmüş birisi ama Blackburn Rovers performansıyla derken kırmızı. Bill Manzano'dan kırmızı kart çıktı. İtirazlar var. Omar El Hilali hakemin yanında. İspanyol oyuncuların itirazı. Kırmızı çıktı İspanyol'a. Neyse ki kırmızıyı değiştirdi Bill Manzano ama sarı kartı veriyor. Exposito. Dolan'dan Romero'ya. Romero. İçeriye çevirdi Romero. Ramon Terat Sauta yolluyor. Şimdi Vini'ye pas. Bellingham'dan aldı topu Vinicius Junior. Vinicius El Hilali'nin üzerine gittiğine Vinicius'un pası geçmedi. Fran Garcia yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Yakın mesafeden Valverde Dimitrovic'in üzerine yolluyor. Alexander Arnold sekti top. Brahim Diaz üstten alta. Edu ortaladı. Kafa vuruşu ön direkte Cabrera. Kaleci Lunin çıkardı. Valverde yükseltiyor. İlk yarının son anlarında gole yaklaşıyor kaptanı Cabrera ile İspanyol. Lunin kurtarışı
2: doğru,
1: yapıyor.
2: Doğru yer tutmuş.
1: Valverde. Ede Valverde gitti topla. Urko'yu taktı peşine. Valverde'den Vinicius. Vinicius Junior. Gonzalo'dan tek top. Vini açtı önünü. Vini vurdu. Ve topalarda gol. Gonzalo Garcia'nın asistinde. Vini ile öne geçiyor Real Madrid. Maçın başından bu yana. El Hilali ile boğuşuyordu Vinicius Junior. En sonunda golü de atıyor dakika 55. Nolan. Tekrar Romero. Romero yaptı ortasını. Göz kontrol dönerek vuruş Terat'tan. Olmadı. Roca. Sağ kanada sekti o top. Şimdi bir şut fırsatı. Asmakta dışarıya. Fran Garcia. Vinicius Junior. Topu pası yeniden Vinicius. Müthiş attı bu kez. İki gol Vinicius Junior'dan. Real Madrid ikinci yarıda buluyor golleri.
3: Çok benzer gol ikisi birbirine. Yani Vini'nin topla hareketlenerek bir ver kaç yapıp onun üzerinden gole gittiği ama bu seferki vuruşu da gerçekten olağanüstü.
1: 15. golü bu sezon La Liga'da Vinicius'un. Vini'ye geldi o top. Vinicius Junior. Vinicius. Galero'yla mücadelesi Vinicius. Çıkardı Mastantuono'ya. Mastantuono kaleci Dimitrovic. Vini çekti topu. Vinicius Junior, Gonzalo.

0: kenarında pas ona Gonzalo Garcia. Kike Garcia. Valverde kafayla girmiş araya. Şimdi Mastantuono. Franco Mastantuono. Bellingham'dan destek var. Arkadan Gonzalo geliyor. Mastantuono bıraktı. Jude Bellingham. Kaleci Dimitrovic. Üçüncü golün kıyısından dönüyor Real Madrid. Ve bu pozisyonun tekrarını biz izlerken karşılaşmanın son düdüğü geliyor Gil Manzano'dan. Espanyol 0, Real Madrid 2.
1: Sevilla'nın küme düşme hattından çıkmak için tek bir çaresi var. Bugün kazanmak. Konfetiler atılıyor. Harika bir atmosfer. Endülüs'te taraftarın bu coşkusuna oyuncular nasıl cevap verecek? Ramon Sanchez Pizjuan'da müthiş bir atmosfer ve ilk düdük Real Sociedad başladı maça. Tribünlere bakın. Şimdi Vargas, Ejuke, istediği toplar bunlar Ejuke'nin. Ejuke bastı frene, Ejuke vurdu Romero, seken top yetişemiyor Mopey. Agüme oraya atladı, Turrientes, korner. İyi geldi Sevilla. Suazo. Suazo havalandırdı arkaya doğru. Şimdi gelişine vuruş. Canet Asar, Agüme bir topuk Mopey'den. Kaleye girmedi. Ejuke. Ejuke verdi pasını Carmona. Carmona sert bir top içeriye. Şimdi Mopey. Mopey bıraktı Alexis. Alexis! Endülüs'te 37 yaşında bir ihtiyar. Yıkıyor Ramon Sanchez Pizjuan'ı. O kadar ihtiyacı vardı ki bu gole Sevilla'nın. O gerilimi, o tansiyonu büyük bir coşkuya çeviriyor Alexis Sanchez. Mopey sakladı, verdi pasını. Alexis Sanchez çok sert vurdu. Sevilla önde.
2: Orta içeriye. Savunma vurdu.
1: Kafayla indirilen top karşı karşıya. Agüme! Ama offside, offside, offside. Geriden çıkmış olabilir ama offside. Nineler, ananeler bakamıyor heyecandan. Savunma istediği gibi uzaklaştıramadı. John Martin orada indirdi. Sürüyor atak. Oscarsson. Top Sevilla'da kaldı. Bitti maç. Bitti maç. Kazandı Sevilla. Çıktılar düşme hattından.

44 puanla 11. basamakta Udinese. Ne Avrupa hedefi var ne de düşme hattına yakınlar. Aynı şekilde Torino 41 puanla 13. Maç için her şey hazır. İlk düdük Udinese-Torino mücadelesi başladı.

0: Casale önünde buldu topu. Son anda müdahale Torino defansından. Zaniolo korneri kullanıyor. Orta geldi. Sole vurdu. Top dışarıda. Zaniolo iyi döndü. Zaniolo, Verkaç başarılı buksayla. Zaniolo kaleye baktı. Zaniolo vurdu. Top dışarıda. Gineitis buksa dokundu. Zaniolo ceza alanında. Buksa sekti top. Buksa vurdu. Top direkten dönüyor. Zaniolo top ağlarda. Zaniolo top ağlarda. İlk anda acaba bir offside var mı? Bahsettiğim pozisyon bu. Burada Zaniolo offside gibi. Buksa'nın getirdiği topta.
1: È in posizione di fuori gioco. Decisione finale. Rete annullata.
0: Evet, offside kararı. Zaniolo offside'da. Eisi bu eden iyi top. Zaniolo hareketlendi. Zaniolo ceza alanında. Zaniolo attı çalımı. Zaniolo son anda müdahale savunmadan. Korner yine çok rahat sıyrıldı. Şut imkanını yarattı burada ama. Koko blokluyor topu. İşaret geldi. Zaniolo. Zaniolo yaptı ortasını. Kafa vuruşu son eden Paleari. Koko kaptırdı Sole. Sole'den çalımlar yerden Ekelenkamp. Ekelenkamp döndü, çevirdi, ters vuruş, gol. İlk yarı biterken Eisi Bue topu ağlara yolluyor. Duraklamanın son anlarında Udinese 1-0 yakalıyor. Orada bir ters vuruş mu yoksa son dokunan Eisi Bue mi göreceğiz? Udinese 1-0 önde. Evet, Eisi Bue dokunuyor. Ekelenkamp korneri kullanacak. Ekelenkamp yaptı ortayı. Kafa, gol! Christensen topu ağlara yolluyor. Udinese farkı 2 çıkartıyor kaptanıyla. Udinese 2, Torino 0. Gol Christensen. Sole. Zaniolo döndü gidiyor. Zaniolo ayakta kaldı, kaleye baktı. Zaniolo top dışarıda. Kamara. Kamara'dan orta cezalını Gay vurdu. Paleari. Ve son düdük geliyor. Maçın hakeminden Udinese, Torino'yu 35. hafta heyecanında 2-0 mağlup ediyor.
2: It comes in from pass and the ball drops in over the head of Turati. Hung up for Politano.

Serie A'nın 35. haftasında 5. sıradaki Como 2. basamaktaki Napoli'yi ağırlıyor. İlk düdük mücadeleye ev sahibi Como başladı. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Nico Panzara'dan offside beklentisi var. Dumikas kaleci geçti. Dumikas vuruşu yaptı, çizgiden çıktı. Bayrak kalkmamıştı. Dumikas bulamıyor golü. Nico Paz ataktan seyirecek Como. Paz kaleyi denedi. Çok yukarıdan gidiyor şutu. Net bir fırsat. Como adına 3'te Nico Paz'ın kazandığı top. Offside yok. Anastasios Dumikas değerlendiremiyor. Geçti kaleci Milinkovic-Savic'i ama çizgiden çıkartıyor Amir Rahmani. Maçtaki ilk net şans Hasan Diao. Diao kaleyi düşündü. Vanya Milinkovic-Savic

0: iki hamlede kontrol ediyor. Niko Paz ortayı yaptı, şimdi kafa dışarıya az farklı. Yeniden bakacağız. Ivan Smolcic sırtıyla dokunmuş. Az farklı dışarıya. Niko Paz Lobotka'dan kurtardı kendisini. Niko Paz topu taşıyor. Şimdi dengesiz Napoli savunması. Paz bıraktı Diao'ya. Hasan Diao vurdu. Milinkovic-Savic çıkartıyor. Gole yaklaşıyor yine Como. Hasan Diao. Vanya Milinkovic-Savic'i geçemedi. Alex Vaye. Baktı içeriye Vaye. Yaptı ortasını. Diao'ya doğru. Hasan Diao. Müsait pozisyonda onlara yollayamıyor. Hasan Diao. Adrese teslim orta Alex Vaye'den. Kafayı vurdu Diao. Çerçeveyi tutmuyor. Pazdan pas Baturina'ya. Baturina dönüp vurdu. Vanya Milinkovic-Savic iki hamlede. Uzun boyunun avantajını yaşıyor burada. Vanya Milinkovic-Savic. Mikel Guti. Scott McTominay doğru. McTominay aldı önüne. Scott McTominay. Yapamıyor gol vuruşunu Scott McTominay. Altın bir fırsattı bu Napoli için. Tempo yükseldi karşılaşmada. Orta sahaların daha kolay geçilmesiyle beraber. Politano direkte patladı. Matteo Politano ile gole yaklaşıyor. Napoli direkten döndü. İşte Matteo Politano uzak direğe nişanladı bu şutu. İki top var sahada. Ve maçı da bitirdi Michael Fabbri. Como 0, Napoli 0.
1: İlk düdük geldi Bergamo'da. İtalya Serie A'nın 35. haftasında Atalanta-Genoa maçı başladı. Keyifli seyirler. Çok büyük oranda ligde kalacağı bir gerçek ama bunu artık matematiksel anlamda da kanıtlamak istiyorlar. Colombo'dan Vitinha. Baktı kaleye, Vitinha son anda. Cimşit'i dokundu korner. Scalvini. Kristovic'den Nketelare. Nketelare sol tarafa doğru oynadı. Orada iyi pas aldı yeniden. Nketelare kaleci. Ailov. Alveri yaptı, şutu çıkarttı Nketelare. Hollandalı kalecide kalıyor top, Bailov. Frendrup. Hien. İsak Hien. Katıldı hücuma Hien. Aldı Nketelare, Ederson'a doğru güzel de pas. Vuracak Ederson, sekti, şut rasma doğru kaleci. Bailov. İki pozisyonda da Bailov. Ederson üstüne vurdu belki ama o kadar sert vurdu ki. Raspadori takipte. İki pozisyonda da Bailov. Samardžić. Samardžić. Samardžić çevirdi terse. Zalewski kontrol. Zalewski bıraktı. Raspadori açı aradı. Raspadori direkten dışarıya. Açıyı buldu. Bu kez çok da güzel vurdu Raspadori ama dışarıya gönderiyor topu direkten. Son anlar. Zalewski yaptı ortasını. Tek yumruk olmadı Bailov. Scalvini çevirdi. Scalvini dışarıya. Bir çift yumruk Bailov'dan, orada tereddüt etti. Bailov çok rahat alabileceği bir pozisyonda yumrukladı hem de rakibe. Scalvini üstten out'a. Yan toplarda biraz tereddüt yaşadı. Orta içeri yine kale sahasına doğru müdahale var. Ederson vuracak mı? Ederson az farklı dışarıya. Ederson son şans mıydı? Burada

0: Ayak içi az farkla dışarıya gönderiyor Ederson. Gözler artık Pezzuto'da. Yaklaşık bir dakika kadar ilave süre vardı maç sonunda. Buraya kadar diyor Pezzuto. Bergamo'da gol yok. Atalanta 0, Genoa 0 maç sonrasında işte De Rossi ve Palladino böyle kucaklaşıyor.
1: İlk düdük Bologna, Cagliari mücadelesine başlayan taraf Bologna. Bologna teknik direktörü ekranda. Obert Öndre'ye doğru kullandı. Top yükseklik kazandı. Odgaard'ın müdahalesiyle. Ceza sahası gol pozisyonu. Mücadele devam ediyor ve top çizgiyi geçti. Mücadelenin hakemi offside diyor. Offside. De Jola gelmişti. Bakalım. İşte burada Odgaard istediği gibi uzaklaştıramadı. Atağın devamı. İşte burada. Offside pozisyonunda. Dossena. Derin pas geçmedi. Bir kez daha geliyor Bologna. Bernardeschi vurabilir. Vurdu Bernardeschi. Capri ile kornere çeliyor. Bernardeschi. İki gol, iki asisti var bu sezon. Bernardeschi'nin burada kaleyi yokladı. Topu kornere gönderdi Capri ile. Gaetano, ondan pas, Esposito, sol ayak, Esposito vurdu. İki hamle, kaleci Pessina'dan. Jonathan Rowe, Fodorunç'ta da geldi. Jonathan Rowe, De Silvestri, top istiyor. Jonathan Rowe pozisyonu zorladı. Ceza sahası dışı, şut şansı, Moro vurdu, kaleciden döndü. Odgaard alabilir mi, alamadı. Zepedro taca atıyor topu. Bu arada hakemin eli havada. Pozisyona bakacağız. Odgaard için zannediyorum ki offside. Bayrağı kalktı burada. Adopo topu kaybetti. Santiago Castro aldı şimdi. Castro topu taşıyor. Castro Yerimina karşısında. Castro vurdu. Kaleci Capri ile ikinci pozisyon. Santiago Castro. Castro sakladı topu. Castro çok oynadı topla. Out. Santiago Castro'nun şutu. Obert kullandı. Bir voley. Florenço çift yumruk geldi Pessina'dan. Florenço bir kez daha doldurdu. Ceza sahasında gol pozisyonu, inanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Zepedro. İnanılmaz bir pozisyon harcadı Zepedro. Ve son düdük geliyor. Son düdük geldi. Mücadele golsüz tamamlandı. Bologna 0, Cagliari 0. Maçın sonucu.
2: Un autostrada per Volpato. Pallonetto! Il Sassuolo in vantaggio!
3: Fabio Maresca başlatamadı maçı. Düdük çaldı Sassuolo. Milan mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Torşvet birebir mücadele. Torşvet zorladı. Yaşari düşürdü. Sürüyor oyun. Torşvet frenledi şimdi. Destek bekledi. Yerden pas. Tek dokunuş. Şut şansı. Ekstra pas. Gelişine gol! Sever Milan'ı. Domenico Berardi onun adı. Sassuolo 1 Milan 0. Muhteşem bir başlangıç. Remović. Ve hata geldi. Yine hataya zorladılar. Şut şansı. Vuruş dışarıya. Leao kaçırdı.

0: şimdi aradan gördü Fofana Rabiot'u. Rabiot'un pası Salama Kers. Hemen içeri ortama müdahale defanstan. Hidzes. Tomori. Lorient'e çaldı topu. Tekrar aldı pası. Lorient'e Tomori faul yaptı. Kart bekliyor haliyle Lorient'e ve bu ikinci sarı kart. Tomori atıldı Milan 10 kişi. Dakika 24. Fabio Maresca atıyor Tomori'yi oyundan. Çok sinirlendi Tomori. Şimdi tek pas. O pas yerini buldu Lipane. En sola genişletti ucumu. Lorient'e aradan iyi bıraktı Torş ve tekrar Lorient'e. Muhteşem bir gol. İkinci golü de buluyor Sassuolo. Lorient'e ilk gol de asisti yaptı. İlk yarıya başladığı gibi uçarak giriş yapıyor ikinci yarıya da Sassuolo. 2-0. Garcia rahat sürüyor topu ileri. Şimdi sola Lorient'e yine. Lorient'e'den koşu yoluna Garcia'nın. Garcia içeride gönderdi ortayı. Kafa vuruşu arka taraf gelişine. Berardi bir kafa daha üst dağlara gitti top. Üçüncü golü de bulacaktı neredeyse Sassuolo. Sakatlık yaşıyor Torşvet. Berardi. Acelesi yok Sassuolo'nun. İyice çekildi geriye Milan. Şimdi ceza sahası içi. Top sekti. Gol şansı Enzola dönerek vurdu ama hedefi bulamıyor. Enzola ile 3. gole yaklaştı Sassuolo. Yaşari'ye pas. Yaşari uzaktan denedi ama tribünlere. Saatini kontrol etti Maresca. Ve son düdük çaldı. 3 puan Sassuolo'nun. Sassuolo 2, Milan 0. Maçın sonucu.
1: İlk düdüğü bekliyoruz artık Airoldi'den. Allianz Stadyumunda Juventus Verona maçı başlıyor. Conceição korneri kullandı. Conceição şimdi yaptı ortasını cezalarını. Turam Kelly vurdu. Montipo'da kalıyor top. Cambiaso yerden Conceição o bıraktı Locatelli. Locatelli vurdu top dışarıda. İyi bir organizasyon ama tam vururken ayağa kaydı. Biraz da baskı altındaydı Locatelli. Cambiaso. Makeni tek oynadı. Kenan. Kenan attı çalımı gidiyor. Kenan yerden bıraktı Turam'a. Tekrar Kenan düşüncesi. Sekti top. Conceição vurdu Montipo. İki hamlede Montipo. Kalulu. Kalulu'dan bir ortadan. Kafa vuruşu top direkten dönüyor. Bremer kafayı vurdu, top direkten döndü. Locatelli. Bremer. Büyük hata, Bovi ve gol! Çok büyük hata savunmada, Bovi topağlara yolluyor. Verona bir geldi, bir geldi. Tek kale oynayan Juventus topu ağlarında görüyor. Conceição. Conceição cezalarını geriye doğru Makeni havalandırdı. Kafa top dışarıda. Arda duran toplar Juventus'tan orta geldi yine savunmadan sekti. Kalulu vurdu. Top dışarıda. Vlahovic. Vlahovic ve gol! Sakatlıktan golle dönüyor. Free kickten harika bir gol atıyor Vlahovic. 60. 62. dakika. Çözüm üretemeyen Juventus beraberliği yakaladı Sırp golcüsüyle. Vlahovic. Kalulu. Kalulu'dan bir orta daha Edmundson. Radaric kafayı vurdu. Cambiaso. Bir orta daha Cambiaso'dan. Conceição vurdu Montipo ardından. Frenze Konner atıyor topu. Yine Conceição, yine Montipo. Boga zorlayacak. Boga cezalarına girdi. Geriye doğru Locatelli. Vurmadı Conceição. Conceição vuruyor top dışarıda. Boga. Top kaybı. Karşı atak başlayabilir ama yine kazandı Boga ile Juventus. Şimdi Jegrova. Jegrova cezalarına. Jegrova! Top direkten döndü. Jegrova direkten döndü. Montipo'ya çarptı, kaleye gitmedi. Şans anı Verona için. Jegrova işaret verildi. Jegrova topun başında. Jegrova yaptı ortasını tek yumruk Montipo'dan. Ve maç bitti diyor hakem. Juventus Verona ile 1-1 berabere kalıyor.
0: Dumfries, Zielinski, oh yes!
2: And there's a chance for El Schwez, lovely turn and a lovely finish!
3: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Giuseppe Meazza'da Inter'in belki de şampiyonluk maçı başlıyor. Strefezza. Çekti Strefezza. Valeri Tek'te çok da güzel orta ama dışarıya gitti Barak Hava'da.
4: Çok iyi geldiler.
3: Del Prato. Kaptanla pozisyona girdi Parma.
4: Offside'e çıkmayabilirmiş.
3: Barella ceza sahasına etkili orta. Dumfries dışarıya. Barella süper kesti ama Dumfries dışarıya atıyor. İki kafa, iki pozisyon, iki sabek. Zielinski. Barella ortaya girdi. Ceza sahası Esposito döndü. Barella direkten topu alana gidiyor Suzuki. Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Acayip bir pozisyon. Büyük bir tehlike. Parma kalesinde Suzuki son anda. Şans her anlamda Parma'nın yanında. Şimdi Zielinski. Zielinski aradan Turam karşı karşı. Turam! Marcus Turam atıyor. İlk yarı sonunda kilidi kırıyor Inter. Marcus Turam. Çok iyi geldiler. Carlos Augusto. Şimdi Martinez'den Di Marco'nun koşu yoluna doğru. Aldı Di Marco. Götürüyor Di Marco. Çevirdi arka tarafa. Şut dışarıya. Denzel Dumfries. Ordóñez. Baskı Lautaro Martinez'den. Yanında Barella, ona doğru pas. Barella çekti. Barella'dan yeniden Martinez. Martinez baktı kaleye. Çekti Martinez. Suzuki. İkinci gol gelecekti kaptandan. Bisek. Bisek arada Martinez'e çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan. Baktım yardımcıya verdi golü.

0: Şimdi Almqvist hareketli. Elfeşe'nin Almqvist şimdi götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeş ve gol. Fark biri iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada.
1: İsabetli bir pas oldu Martinez'e. Martinez ayakta kaldı.
0: Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci Suzuki. Bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor Frattesi. Topa ilk temasında üçü atacaktı. Mücadele sürüyor. Artık saniyeler kaldı. Bonacina düdüğünü çalıyor ama 21. şampiyonluk